0: sana.
1: Onu bana ver dedim.
2: Şimdi telefonu vermeyeyim ben. Daha taksidini bitiremedim. Yani sen bana mail adresini yolla, ben sana videoyu yollarım.
1: Bana bak. Ne hayatım kaldı, ne haysiyetim kaldı. Ver onu bana, yoksa gözümü kırpmam, vururum seni.
2: Ben hiç o açıdan bakmamıştım. Haysiyet dedi, veriyorum.
3: Hayır hayır, vermiyoruz.
2: Haysiyet
3: hayır
2: dedi.
3: Vermiyoruz.
4: Ya hayır. Sen kimi vuruyorsun?
2: Kaç.

0: İstanbul'a dönünce ne yapacaksın?
1: Bu davadan para kazanmış olsaydık ofisi daha iyi bir yere taşımayı düşünüyordum ama artık aynı yerde de o. Sen ne yapacaksın?
0: İşte ablama yufka açmaya devam edeceğim.
1: Takip elemanı olarak çalışmak ister misin?
0: He? İşe alındın mı?
1: Evet.
0: Abla! İşe alındım!
1: Serdar!
0: İş buldum!
1: Serdar!

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Genel izleyici için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: yokmuş.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
0: Keloğlan ve sevimli dostları Kedi ile Civciv birlikte yaşarlarmış.
1: Animasyon türündeki Keloğlan ve hayvan dostları vizyona girdi. Filmin konusu şöyle. Keloğlan köyünde düzenlenen Balkabağı Festivali sırasında gökten düşen gizemli bir ışığa tanık olur. Aynı anda hayvanlar şatosunda yaşayan Tombik Tekir ve Civciv de bu olağanüstü olayı fark eder. Ormanda yaptıkları araştırma sonunda yolunu kaybetmiş yıldız çocukla karşılaşırlar.
2: Ne oluyor böyle?
3: Beni özledin mi Örümcek'im?
1: Peter Parker için yepyeni bir gün başlıyor. Fantastik film severlerin heyecanla beklediği Örümcek Adam yepyeni bir gün vizyonda. Destin Daniel Cretton'un yönetmeni olduğu filmde başrollerde her zamanki gibi Tom Holland ve Zendaya var. Film, kimliğinin dünya tarafından unutulmasının ardından New York sokaklarında yapayalnız kalan Peter Parker'ın tam zamanlı süper kahramanlığın getirdiği ağır baskı ve geçirdiği şaşırtıcı fiziksel evrimle mücadelesini ve şehre yönelen gizemli yeni tehditleri konu alıyor.
4: Doğada iyi veya kötü olana nasıl karar verirdin?
2: Kusura bakmayın ya.
4: Öğrencilerimden değilsin değil mi?
5: Göremediğiniz bir tehditle karşı karşıyayız. Hatta göremediğiniz. Başarılı olan tek ve hissedebilen tek kişi.
2: Aa, demek benim panoma rastladın. O tuhaf tiplerden değilim, inan.
6: Biraz tuhaftır. Ben MJ.
7: Merhaba Örümcek Adam. İyi misin? İçindeki o canavardan kurtuldun mu?
8: Gidip MJ'in nasıl olduğuna bakayım.
7: Bu işten kurtulamayacaksın.
4: Kurtulabilir.
7: Bu kadar büyüdüğünü bilmiyordum. Affedersin, tehlikelisin. Bana güvenmen gerek.
6: Peki. Bu iş çok korkutucu bir hale alabilir.
9: Bu da kim be?
6: Asıl sen kimsin?
7: Frank, lütfen. Gidecek başka kimsen yok.
6: Ama seni seven insan. Gitmesine izin mi vereceksin? Seni sen olduğun için seven. Onu sakın unutma. Ne kadar güçlü olursan ol.
7: Seni özlüyorum May. Ha, tamam, bir saniye dursanız.
10: Bir saniye. Artık lisede değilim tabii.
7: Oh, sen de esnetme yapıyor musun? Çok faydalıdır bak. Hazır mıyız?
1: Yönetmen Danny Boyle'un en iyi film ve en iyi yönetmen başta olmak üzere 8 dalda Oscar kazanan filmi Milyoner yeniden vizyonda. Başrolde Oscar adayı Dev Patel'in bulunduğu filmin konusunu hatırlatalım. Mumbai'nin kenar mahallelerinde büyüyen 18 yaşındaki Jamal Malik hayatının en önemli deneyimini yaşamak üzeredir. Bütün Hindistan'ın gözü önünde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük ödüle tek bir soru uzaklıktadır. Ancak programa ara verildiğinde polis Jamal'ı yarışmada hile yaptığı gerekçesiyle gözaltına alır.
11: Götürüyorsun onu.
12: Ben Scotty. Bu şehirdeki tüm kedileri tanırım.
1: Animasyon türündeki özgür kedi Scotty, yalnızlığa alışkın sokak kedisi Scotty ile ev kedisi Katie'nin kesişen hikayesini anlatıyor. Scotty, ev kedisi Katie'nin hayatına girmesiyle kendini çılgın sokak kedilerinin arasında bulur. Bu macera ona aidiyet duygusunu ve bir yuvaya sahip olmanın değerini sorgulatır.
12: Bu Tombul.
13: Yaşasın!
12: Grubun en sakar kedisi.
13: Ya her şey niye hep benim üstüme düşüyor?
12: Kate ise benim için ne kadar değerli olduğunu henüz bilmiyor. Ama bir gün ona bunu kesinlikle söyleyeceğim.
9: Eğer bu kediyi bulamazsak şirketimiz kesinlikle batacak.
12: Şimdi elimdesin.
14: Kaçın, köpek geliyor.
13: Onu bir soyalarız. Sen hemen git.
12: Dayan, seni oradan çıkaracağım.
14: Bu ayak seslerini duyuyor musun?
12: Biri geliyor.
14: Korkuyorum Scotty.
12: Korkma, hazır ol. Tabii bir de fındık var.
7: Göründüğünden çok daha fazlasın.
9: Just because you can paint on a canvas,
1: Karizmatik oyuncu Johnny Depp'in yönetmen koltuğunda oturduğu Modi, Deliliğin Kanadında 3 gün biyografi türünde bir yapım. Ricardo Scamarcio, Al Pacino ve Luisa Ranieri'yi başrol kadrosunda bulunduran film, 1916'da 1. Dünya Savaşı'nın gölgesindeki Paris'te sanatçı Amedeo Modigliani'nin çalkantılı 3 gününü odağına alıyor. Destruction is creation.
3: What are you doing?
11: I'm hypnotized chicken.
1: Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ayasofya İkibir Camii'nde sürdürülen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı koruma, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Ana kubbedeki restorasyonun güvenli koşullarda sürdürülebilmesi amacıyla kurulan geçici çelik çatı, yüksek güvenlik standartlarına sahip koruyucu brandayla kaplanıyor. Ayasofya'nın ibadete açılışının 6. yılı dolayısıyla açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bilim heyeti rehberliğinde yürütülen

yürütülen uygulamayla tarihi yapının iklim koşullarına karşı korunduğunu, eşsiz mozaiklerin güvence altına alındığını ve tüm çalışmaların özgün dokuya zarar verilmeden büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi kararıyla mabedin yeniden asli hüviyetine kavuştuğunu hatırlatan Bakan Ersoy, paylaşımında medeniyetimizin en kıymetli miraslarından Ayasofya'yı bilimsel koruma anlayışıyla gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Oliva sözleri Azmi Coşkun'a, müziği Ümit Karabiber'e ait Bildum da Sevdum çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

Oyuncuların tepkisini çeken yapay zeka karakter Tilly Norwood ilk uzun metrajlı filmiyle beyaz perdeye hazırlanıyor. Tilly Norwood'un arkasındaki yapay zeka odaklı stüdyo dijital karakterin Misaligned adlı komedi dram filminde başrol olacağını duyurdu. Film Tillyverse adı verilen gerçeküstü bir dijital evrende geçecek. Filmin hikayesinde Tilly'nin düzenli dijital varlığı, karanlık ağdan gelen asi bir yapay zeka

Hollywood geçen yıl yapay zeka oyuncu olarak tanıtıldığında sinema sektöründe büyük bir tartışma ortaya çıkmıştı. Özellikle oyuncu sendikaları ve çok sayıda Hollywood yıldızı yapay zeka ile üretilen karakterlerin gerçek oyuncuların emeğini, yüzünü, sesini ve performansını taklit ederek sektörde yeni bir kriz doğuracağı uyarısında bulunmuştu. Norwood'u geliştiren stüdyo ise yeni film için tamamen yapay zekaya dayalı bir üretim değil, hibrit bir model izleneceğini açıkladı.

Yunanistan Devlet Balesi tarafından sahnelenen Fındık Kıran Balesi, yoğun talep üzerine Pius Senfoni Orkestrası eşliğinde Aralık ayında yeniden İstanbul'a geliyor. 175 yıllık tarihiyle köklü bir geçmişe sahip bale, Çaykovski'nin ölümsüz eseri Fındık Kıran temsilini 26 Aralık akşamı Zorlu PSM sahnesinde sanatseverlerle buluşturacak. Pio Entertainment organizasyonuyla sahnelenecek başyapıt, etkileyici dekorları, göz alıcı kostümleri ve eşsiz koreografisiyle seyircilerini yalnızca bir bale izlemeye değil, adeta hayal ve gerçek arasında bir yolculuğa davet ediyor.

Minaj'ı ünlü Amerikalı kadın DJ ve prodüktör Sara Lenci 15 Ağustos akşamı Türkiye'ye geliyor. Sert tekno tarzıyla bilinen ve Tomorrowland, Teletek, Monegros gibi büyük festivallerde yer alan DJ'in konser adresi Life Park İstanbul.

Türkiye müzik sektörünün önde gelen caz müzisyeni Anıl Şallıel, Balkan Sessions konseptiyle 13 Ağustos'ta Blind İstanbul sahnesinde. Şallıel, Balkan Sessions'ta cazı Balkan ezgileriyle buluşturarak izleyicilere ritmik, enerjik ve sınırları aşan bir konser sunmaya hazırlanıyor.

Dan Akdeniz'e rüzgar Datça'da Datçaz'da esecek. Bu yıl 19-23 Ağustos tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek Datçaz, Datça'yı Türkiye'nin yeni kültür sanat duraklarından birine dönüştürüyor. Festivalde Arnavutluk doğumlu İsviçreli vokal sanatçısı Elina Duni, Paris'te yetişen ut sanatçısı ve vokalist Melina Vlachos, 2007'den bu yana Belgrad'dan dünyanın dört bir yanına uzanan Naked grubu sahne alacak. Türkiye caz sahnesinin önde gelen isimlerinden jüride Özçelik, Ada Sanlıman ve DJ Bartez de festival boyunca müzikseverlerle buluşacak.

Borusan Contemporary Eylül ayında başlayacak yeni sezonundan ilk ipuçlarını sanatseverlerle paylaştı. İtalyan sanatçı Olivo Barbieri'nin 40 yılı aşkın sanat pratiğinden 5 tematik seriyi bir araya getirdiği Zaman, Mekan, Geometri sergisi ve Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan eserleri bir araya getiren artistik direktörlüğünü Dr. Kumru Eren'in yaptığı Perili Haunted yeni sezonun öne çıkan sergileri arasında yer alıyor.

Depeche Mode, müzikal kariyerinde 45 yılı geride bıraktı. 1980'den bugüne birçok albümü en çok satanlar listesine giren Depeche Mode'u, şöhrete en çok 1981 yılında yayınladıkları Just Can't Get Enough şarkısı kavuşturmuştu. 2026 yılına geldiğimizde Depeche Mode'u hala küresel turnelerde görüyoruz. Grup hala aktif, hala dinamik. Hitap ettiği kuşak değişse de konser biletleri hala sold out. Yani satışa çıktığı an tükeniyor.

bakışta tıpkı canlı veya kurutulmuş bir lavanta demeti gibi görünüyor. Ama bir emeğin ürünü. Örgü lavanta yapımı hem çok kolay hem de çok keyifli. Amigurumi veya dekoratif çiçek olarak kullanılan örgü lavanta buketleri nasıl yapılıyor? Kısaca anlatalım. Öncelikle bir buket örgü lavanta için gerekli malzemeler mor ve yeşil ip, 2-2,5 mm tığ, elyaf, makas, iğne, çelik teli, çiçek teli veya ince tel. Lavanta için 18 ila 25 örgü zincir yaptıktan sonra 3 sık iğne veya 1 sık iğne ve 3 trabzana geliyor sıra. Sıra tamamlandığında örgünüz kendiliğinden kıvrılacak. Şimdi şeridi sıkıca rulo şeklinde sarın ve alt kısmını dikin. Lavantanızın sapı için yeşil iple 25 ila 35 zincir çekin. Dilerseniz içine ince tel yerleştirebilirsiniz. Zincirin üzerine sık iğne yaparak sapı kalınlaştırın. Ve lavanta buketinizin yaprağı için 12 ila 15 zincir çekin. Zincirin bir tarafına sık iğne, yarım trabzan ve trabzanlarla ilerleyin. Diğer taraftan aynı şekilde dönerek ince uzun bir yaprak oluşturun. Sapın alt kısmına dikin. Birleştirme işlemi içinse mor başa sapın ucuna sağlamca dikin. Yaprağı sapın alt kısmına ekleyin. İsterseniz birkaç dal yaparak küçük bir lavanta buketi hazırlayın. Bu modeli yaklaşık 20 ila 30 dakikada tamamlayabilirsiniz.

dünyada dokunmadan çalınan tek enstrüman var. O da teremin. İcracının alete fiziksel olarak temas etmesine gerek kalmadan iki antenin etrafındaki görünmez elektromanyetik alanları kullanarak çalınan ilk ve en ikonik elektronik enstrüman olan teremin 1920 yılında Rus fizikçi ve mucit Leon Teremin tarafından icat edildi.

Dünyanın ilk elektronik enstrümanı kabul edilen Terem'in özellikle biraz ürpertici sesiyle korku ve bilim kurgu filmlerinde kullanılıyor. Müzisyenin elleri görünmeyen elektromanyetik alanları kontrol ettiği bu enstrümanı vakti zamanında Albert Einstein'da denemiş ve ustalaşması en zor enstrüman demiş.

Son dönemde ise Macaristan'ın prestijli Liszt'le üstün sanatçı ödüllerini kazanan terimin virtüözü Khatice İleni sosyal medyada popüler. Ünlü virtüöz için yalnızca notaları çalmıyor. Bedeninin dışında duran ses telleriyle adeta şarkı söylüyor yorumları yapılıyor. İzliyoruz.

0: kimi şarkılar vardır, ilk söylendiği dönemde fazla değer görmez, listelerde hak ettiği yerde olmaz. Ve bazı şarkılar vardır ki ilk söylendiği zamandakinin yerini asla tutmaz, hatta onu daha bir kıymetlendirir. İzlence izleyicileri, şimdi sizlere bir dönem hepimizin diline dolanan, seneler seneler sonra yeni yorum katılarak tekrar piyasaya sürülen, kısaca coverlanan şarkıları derledik. Bakalım orijinallerini aratıyorlar mı? Karar sizin.
1: Aşk rüyadır çok zaman
0: dün şeye bak, 2024 yılında kaybettiğimiz Türk sanat musikimizin duru sesi Yüksel Uzel'den dinlemeye

yıllar yıllar geçti. Bu efsane şarkıyı bu kez 2025 yılında Serdar Ortaç'ın vokalisti olarak tanıdığımız Merve Demirci'den kendine özgü yorumuyla dinledik.

Gamzedeyim, deva bulmam, garibim, hiç yuva kurmam. Sözleri Tatyos Efendi'ye ait Uşak makamında Sofyan usulünde şarkıyı 1980 yılında Barış Manço, Kurtalan Ekspres'le birlikte 20. sanat yılı için yayınladığı albümünde yer verdi.

Nostalji denildiğinde elbette ki akla gelen şarkılardan Tek Başına. Türk caz müziğinin efsanelerinden Ayten Alpman, Takvim Yaprakları 1974'ü gösterirken söylemişti.

günden bugüne birçoğumuzun hatıralarında farklı duygularla yer eden efsane şarkıyı kimler kimler söylemedi ki? Mesela bundan 7 yıl önce Hepsi grubundan tanıdığımız Gülçin Ergül.

Alla Beni Pulla Beni, Ozan ve Seyyah Barış Manço'nun 1981 yapımı sevilen bir şarkısı. Şarkıda Manço'ya eşlik eden isimse Van'da yaşayan kuzeni Deniz Tüney Ali Efendioğlu'ydu.

olarak müziğinin bir diğer dev ismi Erkin Koray'ın zamansız şarkısı Yalnızlar Rıhtımı. Şarkının çıkış tarihi 1974.

Sözleri 2025 yılında kaybettiğimiz İlhan Şeşen'e ait Aşık Oluyorum Eyvah'ı müzikseverler ilk olarak 1989'da Nükhet Duru'dan dinledi.

2020 yılında Nükhet Duru şarkıdan 7 yaş genç, 1996 doğumlu genç müzisyen Evrencan Gündüz de Aşık Oluyorum Eyvah'a düet yaptı.

Usta kayakçı Anios Erasosis sıra dışı bir hedef için Arktik'in derinliklerine yol alıyor. Dünyanın en büyük buz şelalelerinden birini kanoyla geçmek için Norveç'in Svalbard takım adalarında zorlu bir yolculuk başlıyor.

Geçici buzul şelalelerine ulaşmak için buz sahanlıklarında kilometrelerce yürümek, tehlikeli uçurumlara tırmanmak ve donmuş nehirlerin izini sürmek gerekiyor.

Alman araştırmacılar müzik dehası Mozart'ın ergenlik döneminin başlarında bestelediğini tahmin ettikleri daha önce bilinmeyen bir müzik eserini Almanya'daki Leipzig kütüphanesinde ortaya çıkardı. Eserin 1760'lı yıllarda bestelendiği ve neredeyse 260 yıllık olduğu belirtiliyor.

Yaklaşık 12 dakika süren, Yaylı Çalgılar Üçlüsü için yazılmış 7 küçük bölümden oluşan besteyi uzmanlar, Mozart'ın tüm eserlerini kapsayan Köşel Kataloğu'nun son baskısını hazırlarken buldu. Keşfedilen el yazmasının Mozart tarafından değil, 1780 civarında yapılmış bir kopya olduğu düşünülüyor. Şimdi, Küçük Bir Gece Müziği olarak adlandırılan o besteyi dinliyoruz.

Tüm izleyenlerimiz, İnsan Hali programına hoş geldiniz. Bugün İnsan Hali programlarının en özellerinden birini çekeceğiz. Çünkü mesleğinin zirvesindeki iki dostumu stüdyoda konuk ediyorum. Uzun yaşamak istiyoruz ama uzun yaşarken sağlıklı da kalalım istiyoruz. Ama uzun yaşayıp sağlıklı kalırken akıl sağlığımızın da pırıl pırıl var olmasını istiyoruz. Bu mümkün mü? Onu soracağımız harika bir İnsan Hali programı başlıyor.

0: Uzun yaşayalım diyoruz, psikolojik esenliğimiz yüksek olsun diyoruz, fiziksel sağlığımız hep gençliğimizdeki gibi olsun istiyoruz. Bir de istiyoruz ki güzel konuşalım, etkili olalım. Şimdi geçen haftaya bir pas atacağım, ne kadar doğru oldu bilmiyorum ama geçen hafta güzel ve etkili konuşma üzerine harika bir program yapmıştık. Çünkü bu güzel ve etkili konuşma aslında psikolojik durumumuzla da çok ilişkili. Yani böyle birçok konuşmayla ilgili sorununuz olsa bile o özgüven o konuşmayı çok güzelleştirebiliyor. Nasıl durduğunuz, nasıl gülümsediğiniz, nasıl baktığınız. İsterseniz geçen haftaya şöyle bir gidelim. Koran Sezin'le Hande Kütüklü konuklarımız. Bakalım son sözleri ne olmuş, bir hatırlayalım. Sonra Longevity ile devam edeceğiz. Ve Hande Kütük hanımefendi, acaba önümüzdeki hafta hangi sözleriyle programımız başlasın ister?
1: Duyguları ifade etmekten, kendimizi rahatlatacak alanlar bulmaktan fazlasıyla bahsettik. Ben o yüzden şunu söylemek istiyorum. Herkesin, çocukların, yetişkinlerin duygularını rahatlatabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri alanları bulması. Ama sanat, ama spor, ama başka bir alan. O yüzden arayışımıza devam edelim ve kendimizi, duygularımızı rahatlatacak alanları bulalım diye söylemek istiyorum.
0: Çok güzel bir son söz oldu bence ve şöyle denebilir, yani o duygu düzenlemeyi yapacağımız sağlıklı alanları geniş bulabilirsek şayet sağlıksızları çok seçmiyor oluyoruz gibi gözüküyor sanki. Evet. Söylediğiniz çok değerli. Koran Sezin, Doktor Koran Sezin, acaba önümüzdeki hafta programımız hangi sözleriyle başlasın ister?
2: Öncelikle vokal hijyeni tekrar hatırlatalım, aslında çok güzel olur. Vokal hijyene herkesin dikkat etmesi önemli. Ama profesyonel ses kullanıcılarının daha da önemli. Ve bunun yanı sıra belki yoğun ses kullanımından önce seslerini ısıtmaları son derece faydalı olur. Bir son sözde, etkili konuşma sosyal hayatın en önemli becerilerinden biridir. Bu mesajım da kulaklarda kalsın isterim.
0: Şimdi gelelim günün programına, konusuna. Uzun yaşam, sağlıklı yaşam, psikolojik esenliğin yüksek olduğu, hem psikolojik olarak iyi hissettiğimiz hem fiziksel sağlığımızın yerinde olduğu bir uzun yaşam mümkün mü? Ama ondan önce şunu sorayım. Akademide bir televizyon yıldızı olur mu, mümkün mü? Evet, olur. Profesör Doktor Oğuz Özyaral hocam stüdyomda. Canım hocam, hoş geldin.
3: Teşekkür ederim. Bu kadar şımartma.
0: Hayır yok, bu böyle yani. Bu böyle. Teşekkür ederim. Gerçekten akademi dünyasının ekranda insanlar gördüğünde en güvendiği, yaşasın dediği uzmansındır. Her zaman, yıllardır bu böyle.
3: Teşekkür ederim.
0: O yüzden verdiğim bilgiler hocam çok değerli. Çünkü bilgi kirlilerinin çok olduğu bu dünyada insanlar Oğuz hocanın söylediklerinin bir filtreden geçtiğini bilirler.
3: Doğru söylüyorsun.
0: Ben de ona göre soracağım soruları. Tamam, uzun yaşamak mümkün mü? O belki mümkün.
3: Çok şey söyleriz tabii. Ben öncelikle bir küçücük bir şey söylemek istiyorum. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızla ilgili uzun uzun çalışmalar yapıyoruz.
0: Evet, evet.
3: Tabii bu konular da onların içine giriyor zaman zaman. Şişli Milli Eğitim Müdürlüğü'nden özellikle Nişantaşı Rüştü Özel, eskiden kız okuluydu. Şimdi biliyorsun karma. Sana çok güzel bir el işi hediye yapıp yolladılar.
0: Hocam, neden
3: ben torbası ile getirdim. Böyle.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Nişantaşı Rüştü Üzer Anadolu Lisesi.
3: Çok şöyle eski. Gösterelim. Bir içini açalım
0: kabı
3: istersen.
0: Güzel. Ha, ben sadece torbayı getirdim sadece. Bak, beklentilerimin düzeyi.
3: Çok özel.
4: Çok iyi.
3: El işi
0: harika.
3: Altın sırmayla yapılan.
0: Muhteşem.
3: Evet.
0: Muhteşem. Şöyle göstereyim. Oradaki kardeşlerime saygılarımı, selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. El işiyle, alın teriyle, emek harcanarak yapılan her şey bizim başımızın tacı. Memleketinde alın teri döken, el işiyle hala bir yerlere varmak isteyen öğrencileri, kişileri çok değerli hocam.
3: Aynen.
0: Çünkü bu ara biraz kestirme yollardan bir şey olabilir mi diye insanlar fazla düşünüyor. Şöyle gösterelim. Ha, cimye tutalım. Tamam, şöyle. Hocam, ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Oradaki kardeşin, sen ne kadar güzel işler yapıyorsun orada.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Yani orada olman, onlara bir şekilde elini uzatman bence ülkenin geleceği için önemli.
3: Valla ilçe Milli Eğitim Müdürümüz sevgili Yücel'in çok selamları var. Biz böyle çılgınca çalışıyoruz.
0: Vallahi kolay.
3: Sosyal sorumluluk çok önemli. Çocuklara dokunmak çok önemli. Çünkü bu yaşlarda ne verirseniz onu alırlar. Hani konuş konuşacağız bugün. Çok uzun yaşamak mı, kaliteli yaşamak mı? Benim takıntım bu,
0: güzel
3: biliyorsun.
0: Soru. Evet, evet, aynen öyle. Evet hocam, çok güzel bir soru. Hocam ben de bugün Çerkezköy ve Çorlu'da iki tane etkinlik yaptım. Oradaki bütün öğrencilerimize, hocalarımıza, ilçe eğitim müdürlerimize, şube müdürlerimize ben de selamlarımı gönderiyorum. Bir ilçeye geldiğinizde hocam, öğrencileri görünce, okulları görünce orada iyi bir eğitim müdürünün olduğunu hissediyorsunuz.
3: Değil mi?
0: O his geliyor. Benden daha fazla bu bilgi sizde vardır.
3: Doğru.
0: Bir devlet kurumuna girdiğinde, o ilk fotoğrafı çektiğinde burada iyi bir yönetici var. İyi yani bunu dedirtiyor yöneticilerimiz ve iyi ki varlar.
3: İyi ki var.
0: Ve devletimiz o açıdan da bizim için gerçekten her zaman en önemli yerde. Sağ olsunlar. İnsanlar görevlerini layıkıyla evet, yapıyorlar. Evet. Sizin de desteğinizle.
3: Hep beraber.
0: Ve tabii ki değerli dostum, şimdi kongrelerin yıldızları olur mu? Kongrelerde gündüz bilimsel söyleşiler yapıp akşamları stand-up'a yakın bir sunum yapan Profesör Doktor Tunç Akkoç efendim aramızda. Tunç hocam hoş geldin.
4: Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar büyük keyif burada olmak.
0: Bir mukavele senle seni görmek harika.
4: Şekilde. Bir de bir şey söyleyeyim, yani Oğuz hocamla beraber burada evet, olmak. Demin dedi ki çocuklara dokunuyoruz dedi. O zaman ben de çocuk gibiydim.
3: Öyle. Biz çok eski tanışıyoruz. Benim öğrenci hocam, şimdi.
0: Bir 30 yıl var. Bir 30 yıl var işte.
4: Ay, 30 yıl daha var. Fazlası var. Hani ben Oğuz hocam, hatta Oğuz abim diyorum evet, her zaman için bir örnek, rol modeldir. İlk ben akademik hayata girdiğimde, yüksek yapmaya karar verdiğimde onun yanına gittim. Hocam dedim, ben böyle bir şey istiyorum.
0: Evet.
4: Dedi tamam, çok güzel bir şey ama çetrefilli bir yol dedi. Ona göre karar ver dedi. Bu kadar çetrefilli olduğunu bilmiyordum ama hakikaten yani öyleymiş, ama şu an onun yanında oturuyor olmak da büyük bir heyecan ve benim
0: çok güzel
4: gurur.
0: Bir şey.
3: Benim için de çok gurur verici.
0: Yani. Tam onu diyecektim. Şimdi yani. Tunç Hoca dedi ki, ben dedi Oğuz Hoca'yı ilk gördüğümde dersimize girmişti. İnanılmaz akıcı bir İngilizceyle yabancı hoca zannettim.
4: Evet evet.
0: Sonra adam Türkçe konuşmaya başlayınca, aa yabancı hoca ne güzel Türkçe konuşuyor. Hocam o nasıl bir duygu? Yani bir öğrencinizle, o profesör ve çok başarılı olmuş bir öğrenciyle aynı masada oturmak da değişik olmalı.
3: Şimdi evet, benim için Tunç'un, yani şimdi Tunç Hoca tabii bütün Türkiye için, ama benim için Tunç, sevgili Tunç'un benim hayatımda çok farklı yeri var. Yani ben işte tavşan daha küsmüş dağına bir olmamış hesabı, bir ara böyle akademiye kırgınlığım olduğu bir dönemde İngiltere'de uzun yıllar yaşadım. Hı-hı. Geri geldiğimde Tunç profesör olmuştu, ben doçent olmak için çaba tamam, sarf ediyordum.
0: Doğru.
3: Doçent oldum. Tunç'a telefon açtım, dedim ki atanmam lazım. Abi ben senin raporunu nasıl yazarım?
0: Tamam, çok iyi.
4: Evet, gerçekten öyle
0: yani. Ben şeyi oldu, hatırlıyorum. Şimdi bunu söylemesi doğru mu bilmiyorum ama Oğuz Hoca ile bir programdayız. Belki 8 yıl önce, 9 yıl önce.
3: Doğrudur.
0: Dedi ki, yani dedi bu akademi camiasına gıcık oldum da profesör oldum dedi. Ben öyle bir karar verdim geçenlerde.
3: Evet.
0: Madem öyleysiniz olun diye böyle bir şey vardı.
4: Ama şey çok önemli yani burada Oğuz abinin o akademi yaklaşımı, o işte bu sağlığa karşı olan ilgisi ve koruyucu yaklaşımları evet, falan çok değerli. O zaman yaptığı deneyler yani bir yıl için diye 8-9 tane yayın çıkartıyordu. Evet. Ve dişe dokunur yayınlar.
0: Maşallah bunlar. Çok önemli hakikaten.
4: Çok önemliydi. Her şey üzerine, o zaman biz beraber mikrobiyoloji çalışıyorduk.
3: Hı hı. Doğru.
4: Ben farmasi mikrobiyoloji çalışıyordum. Ve sabahları, bak çok enteresan bunu, herkes bilmez abi, söyleyeceğim bunu.
3: Söyle, söyle.
4: İzin ver. Sabah 7'de gelir. 6.30'da gelir.
0: Evet,
4: her tarafı temizler, masasını temizler, siler. Her gün siler. Ondan sonra böyle tertipli oturur. Ben de onun tam karşısında bir oda yapmıştık. Küf odasının yan tarafında biliyorsan. İşte benim masamda kilim falan vardı o zaman, o dönemlerde. Orada çalışırdım, ederdim ve hep ona bakarak ben kendimi geliştirmeye çalıştım.
0: Ondan o öyle, ben niye böyleyim falan diye düşünüyordum.
4: Ondan erken gelemedim o dönemlerde.
0: Eyvallah, tamam. Hayır, gerçekten erken uyandığınızı biliyorum. Ben hatırlıyorum yani öyle, başarının sırrı olarak hep onu söylersiniz. Erken
3: hep
0: uyanmayı.
3: Öyle. Yani işte insanlar böyle değişik algılayabilirler. Evet. Ben kendimi şöyle ayarlıyorum. Yaz kış tabii bu gün ışıması, biyoritim hep evet, değişiyor. Ben onu ezana göre ayarlamışım
0: evet,
3: kendime.
0: Evet,
3: ezan okunmadan ben ayaktayım mutlaka.
0: Hocam gün ışığını yakalıyorsunuz evet. aslında değil mi? Bu ezanın zaten sağlığa en önemli, faydası ama gün ışığına uyanmak. Tabii. Bütün canlılarda büyük
3: yani, bütün enerjiniz orada. Yani işte longevity falan filan da çok modern tanımlamaları olabilir. Yeni yarın yeni bir şey de olacaktır. Bence Tunç de, da tamam. benim gibi mesela çok tamam. seviyor. Ha. Yeni konulara dalsın, evet. onu anlatsın. Evet. Bizim en büyük heyecanımız o, anlatmak. Bir şey yakaladık mı topluma anlatmak. Yani bilim insanı demek o demek. Ben bunu yıllar önce söyledim. Bilim insanı sokağa inmeli dedim. Anarşist mi olacaksın dedi adam.
0: Allah Allah.
3: Ya. Bakış açısı var, bakış açısı
0: sokağa
3: var yani.
0: Olmazmışlar. En çok eleştiri de olur ya bilim insanları için. Evet. Sırça köşklerden falan gibi. Aslında biraz sosyal bilimler için bunun haklılık payı var. Biraz bir görmek lazım, dokunmak
3: tabii
0: lazım.
3: Topluma yani bazen, dokunmadan hiçbir şey
0: hani televizyon programı izlemek bile bazen
3: tabii,
0: belli
3: tabii,
0: televizyon programlarını izlemek bile hayata
3: tabii,
0: dair tabii, bilgiyi arttırabiliyor tabii, diye çok, konuştuk
3: tabii,
0: Chris'te.
3: Tabii.
0: Bence
3: tabii,
0: doğru bir yer. Tabii. Programımıza yavaş yavaş o zaman. Bu tabii ben de değil, uzun, sağlıklı uzun yaşam diyorum yani. Longevity kelimesi çok moda. Longevity başlıklı 15 günde bir büyük etkinlik yapılıyor. Bazen haftada iki tane yapılıyor. Evet. Çok moda. Ve bu işin içinde çok fazla kişi var. Önce Oğuz Hocam onu sorayım. Yani bu sağlıklı yaşam kavramının içine hangi branşları, alanları biraz daha yakın görüyorsunuz?
3: Tunç, herkes girmeli. Evet. Ama herkes haddini bilerek girmeli. Ha,
0: tabii,
3: yanlış
0: doğru.
3: mı söylüyorum?
0: Çok doğru.
3: Benim çok önemli bir lafım vardır. Sevgili Mehmet evet. Şakiroğlu. Haddini bil, hattını bil diyorum.
0: Güzel,
3: yani nereye kadar geleceğini doğru. bil. Şimdi doğru. mesela ben bugün gene sizin kanalınızda A Haber'de evet. program yapıyorum ve aynen şunu

0: Söyledim. Dedim ki özellikle klinik virologların cümleleri çok önemli. Herkes konuşmasın her konuyu. Bir hantavirüs var. Evet. Hurra! Herkes
1: yağmuru gördük bitiyoruz.
0: Oo, yok öyle bir dünya.
1: Nasıl hocam hantavirüs şimdi durum ne? Hazır konu açılmışken.
0: Ya şimdi sevgili Mehmet, yani o kadar önemli bir şey ki koronavirüste de öyleydi.
1: Evet.
0: Halkıma ne anlatacağımı bilmem lazım.
1: Tabii doğru.
0: Şimdi bir enfeksiyon ortaya çıkmış. Evet, küreselleşen bir dünyada, küçülen, minicik olmuş bir dünyada çok hızlı yayılır. Ama şunu bilmek lazım. Bu viral partikülün bu dünyadaki yayılma hızı nedir, ne değildir? Daha önce ne olmuş? Evet. Daha önce de bu hastalık vardı.
1: Ha, varmış.
0: Vardı.
1: Orada onun yayılma hızını öngörebiliyoruz. 50'lerde
0: Kore'de görülmüş, Türkiye'ye gelmiş o savaşla beraber falan filan. Sonra 2000'ler, 2009'larda falan işte teşhisler, tedavi yöntemleri şu bu. Şimdi tedaviye girip bulaşamazsın ve bunu konuşmamalısın. Bunu senin Sağlık Bakanlığın zaten tanımlar.
1: Zaten bugün de açıklamayı yapmışlar.
0: Bugün haberlerde babalar gibi her şey açıklandı. Otur adam gibi dinle. Evet. Lüzumsuz yorum yapmaz. Çünkü sen hekim değilsin.
1: Evet.
0: Sen koruyucu sağlık uzmanı değilsin. Sen eczacı değilsin. Sen halk olarak dinle. Gereksiz yorumları da halka verme. Şimdi
1: doğru,
0: benim en korktuğum
1: doğru.
0: şey şu. Sosyal medya.
1: Evet, orada patlıyor.
0: Orada için. Kimin ne çaldığı, ne söylediği, ne yaptığı belli değil. Ha. Halkı galeyana getiremezsin. Korku iklimi yaratamazsın.
1: Evet, doğru. Doğru. Ama bu hocam, bu da bundan nemalananlar var.
0: Ama
1: yani.
0: Olmayacak.
1: Hedefi bu olarak yapıyor zaten. Haberi ama, yaymak değil, korku iklimi. Onun üzerinden sosyal medyada bundan nemalanan çok fazla insan var.
0: Bugün sabah, tabii ki bugün sabah haberle yaptığımız röportaj, konuşma birçok şeyin önünü kesti, biliyor musunuz?
1: Evet, iyi ki yapmışlar hocam.
0: Sabah işte, gazetesi yazdı, o oldu, bu oldu falan. Dört dörtlük ilerledik. Niye? Çünkü toplumda gereksiz infial yaratamazsın.
1: Doğru, tabii.
0: Bakanlık denen bir kavramımız var ve bakanlığımız bu konuda dört dörtlük çalışıyor. Ben her zaman bunu söyledim.
1: Evet.
0: Türkiye Sağlık Bakanlığı her zaman çok iyi işler yürüttü.
1: Gerektiği
0: Covid işte, döneminde de her şeyi.
1: Fahrettin Bey tabii çıkıp ki, her gün açıklamasını
0: yapardı. Çok açık
1: yapardı.
0: Ve net. Burada titiz olmak gerekir. Yani illa karşı geleceğim, illa ben yani oradan 8 tane like alacağım, 9 tane şakşak alacağım diye olmaz
1: maalesef
0: bu iş.
1: Öyle oluyor hocam.
0: Olmaz. Olmamalı. Dolayısıyla bizim kanallarımız, yaptığımız programlar, biraz evvel sen ifade ettin çok güzel. Toplum senin söylediğin her şeye değer veriyor.
1: Evet.
0: Ben ağzımdan çıkan cümleyi
1: filtreden
0: kuyumcunun terazisinde tartarım.
1: Evet, tabii, doğru. E çünkü böyle bir prestij kaybı da var sonunda.
0: E tabi olur
1: yani
0: mu canım?
1: Olmaz tabii.
0: Sonra seni tefe koyar çalarlar. Evet. Gerek yok.
1: Evet. O zaman hantavirüsten şu anda korkmak için bir neden yok ama bir virüs var. Bu da belli yerlere dağılabilir. Ama şu anda böyle bir endişe edecek bir
0: şimdi,
1: durum yok diyoruz yani
0: şimdi
1: o
0: bakın,
1: zaman kabaca.
0: Biraz sonra işte sevgili Tunç da anlatacak bir sürü konu falan filan. Her şeyin ucu dönüyor, psikolojiye dayanıyor. Hı. Sen benim yaşam kalitemi bozamazsın.
1: Evet.
0: O korku iklimini yaratamaz.
1: İnsanlar yine evi kapanacaklar, korkular
0: hiç
1: başlayacak.
0: Hiçbir şey. Ya işte ilacı var mı bilmem. Bana soruyor.
1: Gerek mesela, yok, o daha o konu
0: abi,
1: gelmedi.
0: Abi biz daha oraya gelmedik.
1: Tamam, çok güzel.
0: Ama şimdi çok önemli bir şey var. Eğer ortalıkta gerçekten bulaş kaynağı varsa, benim ülkemde hastanem var, yoğun bakım ünitem var, karantinalarım var.
1: Tabii.
0: Bitti.
1: Çok da iyiyiz o konuda.
0: Bitti.
1: Doğru.
0: Yani böyle biz izole bunu ederim. Kapatın.
1: Değerli hocam, en iyisi sen biliyorsun. Pandemide Türk sağlık sistemiyle ilgili soru işaretleri, şunlar bunlar çok şey vardı. Fakat Avrupa ülkeleri ve benzer ülkeler gözden geçirildiğinde, Tunç hocam ne der bu konuda bilmiyorum. Yani
0: önde
1: kötü
0: gittik,
1: değildik
0: önde
1: bence.
0: Gittik biz.
1: Bence önde gittik evet o süreçlerde. İyi kurtulduk ama çok fazla bir zorluk olunca da zaten hiçbir sistem ona dayanamaz. Zor zamanlarımız
0: yani.
1: Oldu ama yine de o canla başla çalışan sağlık ordumuza da her şeyden önce her zaman güveniyoruz ve
0: kesinlikle.
1: Sevgilerimizi, saygılarımızı
0: kesinlikle.
1: Sunuyoruz. Zor durumda onların yanındayız. İşler
0: kesinlikle.
1: Böyle. O yüzden işler yolundayken de saygıyı hak ediyorlar. Yani
0: kesinlikle.
1: Bunu söylemek önemli. Peki hocam, Tunç hocam, sen şimdi bağışıklıkla ilgili Türkiye'ye çok fazla şey anlattın. Kök hücreyi sen adınla biz açıkçası
0: duyduk,
1: öğrendik ve bildik. Ve orada çok da frenleyerek konuştun. Dedin ki öyle bir mucize yok.
0: Evet.
1: Çalıştıkça olacak.
0: Tamam.
1: Şimdi biz insanlar kök hücreyi Tunca Hoca kadar çalışmamışken, üfürürken hoca dedi ki öyle bir durum yok. Keşke olsa. Çünkü ben yapıyorum zaten. Peki var mı şimdi şöyle bir düşündüğünde bağışıklık sistemimiz eşittir uzun yaşam gibi bir denge sağlanabiliyor mu hocam?
2: Bağışıklık sistemi muhakkak etkili bir kere. Yani bizim işte o zaman dedi o stres yönetimi, çevresel faktörler, işte genlerimiz, hepsini konuşacağız bugün burada. Ama bağışıklık sistemimizin gücü bizi uzun yaşamaya doğru yönlendiriyor.
1: Evet.
2: Uzun yaşam dediğimiz şey tabii ki kaliteli yaşamdan bahsediyoruz. Yani o kum saati dönüyor. O kum saati ağır ağır iniyor aşağıya. O son kum tanesine kadar. Evet. Hatta ben konuşmalarda diyorum yani size müjde, hepiniz öleceksiniz.
1: Yukarıdan biraz kum ekleyemiyoruz. Ona.
2: Yok. Ama önemli olan şey bu süreyi nasıl kullanıyoruz.
1: Evet, doğru.
2: En önemlisi bu. Sağlıklı mı kullanıyoruz? Çünkü şu hastaneler yürüyemeyen, konuşamayan, yemek yemeyen insanlarla dolu. Onlar da yaşıyor.
1: Doğru. Tabii ki.
2: Sonuç olarak. Tabii. Ama önemli olan şey bunu ne kadar sağlıklı yapabiliyoruz. Evet. Bağışıklık sistemi burada çok önem arz ediyor.
1: O durumlardan dönüyor insanlar. Sağlıklı bir hayata kavuşabiliyorlar. Doğru adımları atarlarsa. Doğru adımları kaybedilmiş atarlarsa. Bir şey yok.
2: Evet.
1: O motivasyonlar mı?
2: Mesela antifrajil yaşam. Bu bana çok iyi geldi Oğuz abi. Antifrajil yaşam terimi. Yani bir stres karşısında, bütün olaylar karşısında, engelleme karşısında güçlenerek çıkmak.
1: Evet.
2: Bunu mikroorganizmalar yapıyor. Yani zorlukla karşılaşıyor ve güçlenerek çıkıyor. Bunu pandemide gördük biz.
1: İnsanlarda
2: da bunu yapıyor olmak lazım. Antifrajil çok benim hayatıma dokunan bir terim oldu son zamanlarda.
3: Evet. Çok önemli.
2: Biz de yani ne kadar çok stresle karşılaşırsak, ne kadar çok dalga kıranla karşılaşırsak orada güçlenerek çıkmamız gerekiyor neticede. Bağışıklık sistemi de böyle. Evet. Yani biz ne kadar erken yaşta mikroorganizma ile karşılaşırsak bağışıklık sistemimiz o kadar kendini güçlü hale getiriyor.
1: Evet. Hocam sana şöyle söyleyeyim. Çocukluk yaşantısında travmalarla dolu bir takım insanların ileriki yaşlarda psikolojik problemler çıkaracağı psikolojinin bir sayıltısıydı. Yani ön kabulüydü. Fakat son zamanlarda yapılan çalışmalar, bizim de bir SC yayınımız var bu konuda. SSC yayınımız. Çocukluk dönemindeki bu travmatik yaşantılar bazılarında ileriki dönem çok güçlendirebiliyor.
2: Kesinlikle doğru.
1: Tam söylediğiniz şey aslında. Çünkü bir yaşam deneyimi kazanıyorsun ve bunu artı haneye yazabiliyorsan tekrar böyle bir sorunla karşılaştığında problem çözme becerin yüksek oluyor. Bir yeni bir şey öğrenmiş oluyorsun. Belki böyle bir şey.
2: İşte hocam önemli olan şey burada nasıl yol izlediğiniz ve olayları nasıl algıladığınız.
1: Evet.
2: Algılama şekli önemli burada.
1: Evet.
2: Ya ben bunu fark etmeden yıllarca öyle yaptığımı hissediyorum kendimce. Yani her girdiğim kaostan güçlenerek çıktığımı hissediyorum.
1: Evet, tabii, doğru.
2: Yoksa ne akademide bu noktada olabilir?
1: Tabii aynı
2: de sağlık açısından bu noktada olabilir.
1: İnsanlar yani böyle bakıyorlar şey. Sağlıklı profesör, işte parası var, kongreler, hani oh ne kadar güzel hijyenik
2: parası var derken
1: yani inşallah vardır. Yani öyle bir şey ki sanki hep o noktadaymışsın gibi düşünülüyor. Oysa ki değil, neler yaşanıyor?
3: Tabii tabii.
1: Neler aşılıyor ki artık o noktaya geliyor insan? Yani ben diğerlerine faydalı olacağım düşüncesi de 7-8 yaşındayken insanda bulunmuyor. Bu belli badireleri atlattıktan sonra ondan bir borç sonra gibi ortaya çıkıyor.
2: Tabii.
1: Ve yaşam sizin güçlenme hikayeniz de böyle.
2: Hatta Oğuz abi şey demişti o zamanlarda konuşuyorduk. Yani akademik hayat bir yaşam tarzı.
3: Tabii
2: hatırlıyorsan. Ki. Yani şey değil. Hani sen yapacağın edeceğin olacak. İşte akşam şu saatte eve gittim, bu saatte kalktım geldim değil.
1: Değil tabii.
2: Bu bir yaşam tarzı.
3: Yaşaman gerekiyor.
2: Zorundasın.
3: Sen de içindesin.
2: Burada sen yaptın aynı şeyi neticede.
1: Oğuz hocanın öyle bir çalışma odası vardır. Yani Oğuz Hoca eve gittiğinde de çalışıyor.
2: Evet evet.
1: Biliyorum.
2: Evet.
1: Çünkü arada o online bağlantılardan falan sürekli çalışma odasında oldu.
2: Ben bizzat gördüm yıllar öncesinde. Panikliydin o zaman değil mi? O dönemlerde görmüştüm.
1: Çok özendiğim bir şey benim. Ben öyle bir çalışma düzenim olmadı açıkçası. Yani eve oturduğum zaman çalışayım falan gibi. Çok böyle onu bilmiyorum. Onu hocalarımızdan görüyoruz
2: benim
1: yani.
2: Benim hayatım boyunca bir odam olmuştur. Aileme teşekkür ediyorum bu noktada ben yani. Hep bir odam olmuştur. Kardeşimin ayrı bir odası olmuştur. Çalışma masam olmuştur.
3: Özel bir şey.
2: Kütüphanem ayrı olmuştur. Bana bu ortam sağlanmıştır evde.
1: Çok güzel bir şey.
3: O ayrı bir mutluluk veriyor zaten.
1: Sana. Benim oda vardı da işte bilgisayar oyunu falan o şekilde. O imkanı o şekilde değerlendiriyor.
2: Bizim zaman biz o şeyler bilgisayar yoktu o dönemlerde. Yani biz
3: tabii ya.
2: PubMed'den 5 çeyreklik disketlerle eski Haydarpaşa'da kütüphanede çıktı alırdı Oğuz abi. Çok iyi hatırlıyorum onları.
3: Asetatlara yazardık.
2: Asetatlar Tepegöz'e yazardık.
1: doğru. Sonra markalar artık yok. Commodore'lu Amstrad çıkmıştı.
2: Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu da bir longevity biliyor musun?
0: Evet. Tabii ki.
2: Yani biz
0: tabii
2: o dönemler ki. Abi yani kalkıp da okuyarak, araştırarak, muhakeme gücümüzü evet. kullanarak bir yerlere geldik. Şimdi benim korkum o. Artık bu dönemde şu ChatGPT bilmem ne. Abi yazıyorsun her şeyi oraya. Her türlü bilgi geliyor ve artık zihnini yoğurmuyorsun. Olaylar karşısında çözümsüzsün. Hiç.
1: Yazma becerisi bile
2: yol yavaş tarifi yavaş için bile öyle değil mi?
0: Yok, çivi devrine döndü çocuklar. Evet. Böyle böyle yazıyorlar.
1: Gerçekten öyle.
0: Çünkü şu iki parmağını falan koyuyor. Benim evet, bayağı hala nasırım var. Evet. Öyle onlar böyle. Şimdi
1: ha, tabii o yazma
0: ama
1: şey.
0: Ama yani doğru. Yazmayı bıraktıkları gibi bir kaydırma yöntemiyle yaşıyor.
2: Evet,
0: yani
2: evet.
0: önünde cep telefonu var. Doğru. Şakkıdı şakkıdı. Orada mesela işte Tunç hep şeyi söylüyor, psikolojiyi söylüyor. Seni mutlu etmeyen ne bir haber, ne bir program, ne bir konu. Dolayısıyla senin bir şeye kendini adapte edip onun üzerinde konuşma ve tartışma lüksün yok.
2: Yok.
0: Yok. Kendi kendine yaşadığı fıtır fıtır fıtır fıtır kaydırdı bir yaşamla evet. yüz yüze. Ya sen çok yaşasan ne olur mübarek.
1: kaydıra kaydıra fazla
0: kaydıra, kaydıra
1: ama dopamin arayış işte. Evet. Yani o keşfetmenin yok. Coşkusu yok insanlarda. Bir şey bulmanın,
0: onda
1: bir şey üretmenin coşkusu
0: var,
1: yok.
0: Ne? Hiçbir şey yok onda.
1: Hocam o coşkuyu almayın çocukların yaşaması lazım. Yani
0: evet.
1: keşfetme, evet. merak ettiğin bir şeye ulaşma ama bunun için çaba sarf ederek
0: oluyor. İşte bu hediyeyi sana o yüzden getirdi.
1: Evet çok değerli hakikaten.
0: Çünkü
1: çok
0: bu çocuk evet. kendi çiziyor.
1: Evet ne güzel.
0: Bu çocuklar mesela bugün başka bir mezun olduğum lisedeydim. 4 yaşındaki çocuklar da bilgisayar üzerinde yapıların kodlamanın üzerinde çalışıyor. Kodlama çalışıyor. Doğru. 4 yaşında. Hı. İşte eğitim bu. Ondan sonra bakıyorsun lise sona kadar devam ediyor evet. ve ödüller yağıyor.
1: Evet,
0: durup dururken gelmediğini çocuk öğreniyor.
1: Çok
0: bugün
1: doğru, çok
0: okulu
1: doğru,
0: çok ziyaret ederken beni en çok vuran ne oldu biliyor musun? Öğlen saatinde millet yemeğe yetişmeye çalışırken 12 evladım orada ertesi yani yarın bir kodlama şenliğine katılacaklar bir fuara. Onun programını bitirmeye çalışıyorlardı. Budur olay.
1: O da ilginç.
0: Böyle yetişen çocuk.
1: İyi öyle mi olmalı hocam ya? O biraz daha ağır değil mi çocuklar?
0: Hiç ağır değil, değil
1: bence. Uçurtma şenliğine katılsalar daha iyi değil mi o yaşta?
0: Hayır.
1: Ona da katılıyorlar.
0: Ona da katılsın. Ona da katılsın. Ama yani bak şimdi Tunç o kadar güzel bir şey söyledi ki hard disklerle, kartuşlarla
1: canım,
0: bilgi
1: tamam.
0: taşıdık.
1: Doğru.
0: Şimdi senin o parmağının ucunda ve zahmet edip onu yapmıyor.
1: Hocam şey ben mesela şeye de ilgimi çekiyor. Şimdi senin bahsettiğin 12 tane çocuk karşısında bir oyun çıkacak. Onda kaybolacak. Ya da karşısında bir sosyal medyayı kötü kullanmaz ki bilgi sahibi ise. O çocuklar gelip de kötüye kullanmaz. Öğretiyor, üretiyor.
0: Ne maketler yapmış, işte, tamam inanamazsın
1: yani. Yani biz çocukların yasak yerine
0: hayır.
1: nasıl kullanacağını öğreteceğiz.
0: Teşvik, etmen
1: teşvik
0: lazım.
1: Etmek evet, lazım. Evet, evet. Nasıl kullanacağını öğrensin. Mevzu bu.
0: Başlarında 2 tane öğretmen var. İşte. 12 çocuk 2 öğretmen. Baktığın zaman çılgın bir bakış açısı. Zaten o rol modelini seçmiş hocası
1: evet.
0: ve üretiyor. Yani bize böyle iş yaparken el sallıyor bir yandan falan o vaziyette.
1: Ama böyle kodlama gibi. Hocam longevity kavramlarının şöyle bir turunu atsak
0: evet, olur,
1: hangi branşlar
0: ki.
1: Olabilir içinde acaba diye o soruya döneyim tekrar. Psikoloji var diye kendinden söyleyeyim.
0: Bende her şey var. Yani Tunç özellikle psikolojiyi çok seviyor. Hı-hı. Orada zaten mutluluk hormonları şunlar bunlar.
1: Evet.
0: Zaten hayatın çok önemli bir parçası. Ben sürekli stres yönetimi, ha. işte zorbalık, akran zorbalığı,
1: evet,
0: akran
1: hocam,
0: nezaketi bu tip alanlarda devamlı hem yazıyorum hem anlatıyorum hem konuşuyorum ama bana göre buradaki en önemli konulardan bir tanesi spor. Yani hareket.
1: Hareket evet.
0: Sen bir kere muhteşem bir mekanizmaya sahipsin. Kasların ne kadar çalışıyor hayatım? Hı-hı. Bana onu anlat. Yani ben hep şunu söylüyorum. Teyzeciğim apartmanından çık iki mahalle aşağıya git, alışverişini günlük yap, iki kilo bir eline, iki kilo bir eline torbalarını al, yürü, şu kasların gelir.
1: Evet, doğru. O çok güçlü yani, bir hareket hakikaten.
0: Tabii canım.
1: Alışverişten yani dönüşte torba zaman, taşıyorsun ve yürüyorsun.
0: Tabii 20 dakika
1: dengeli olacak sadece.
0: Yürüdüğünü düşünsene, bakkala gitmek için 20 dakikada yukarı geldin, 40 dakika. Evet. O sana yeter artar. Evet. Bana diyor ki, ay işte bütün gün yırtındım, halıları sildim, kapıları sildim. Beni hiç ilgilendirmez. Saçını süpürge etmiş. Ben altın çalı süpürge ödülü vermeyeceğim kimseye.
1: Tabii, harekete bakarım.
0: Ben harekete bakarım. Tabii canım, ben standart harekete bakarım. Ritmik yürüdün mü, yürümedin mi?
1: Ay, spor salonuna gidip de ağırlık kaldıran çocukların yerine

0: Anadolu'da falan değil de İstanbul'da doğdum büyüdüm. Evet. Levent ve Beylerbeyi arasında ve Mecidiyeköy. Gittik geldiğimiz alanlarda her yerde yeşil vardı.
1: Evet.
0: Büyüklerimiz elimize çapa verirdi. İşte bir şeyler taşıttırırdı, ederdi. Sürekli bir iş yapma şeyi vardı.
1: Doğru, gerçekten
0: ve
1: öyle.
0: Ekosistemi öğretirlerdi. Evet. Kes Oğuz domatesi 2, böyle göbekten keseceksin. Camın önüne koy, kuruyacak tohumlarını seneye kullanacaksın.
1: Ne kadar güzel.
0: Şimdi bu yani. Çok önemli bir eğitim.
1: Şey. O dönüşüm, o gelişim, o dünyanın varoluşu.
0: Senin işte bu, ben yani çılgın bir çocuktum. Babam bana, dedem çiftçiydi. Lahana döneminde lahana tırtıllarını eve getirip ona lahana yapraklarıyla beslerdim ki acaba mide bağırsak sistemi nasıl çalışıyor, böyle hareketini izleyeyim.
1: Aa, hocam ondan çok ilginçmiş bu hakikaten.
0: Yani biyoloji izleyerek öğreniyorsun. İşte o
1: biraz çocukluğunuzdan bahseder misiniz?
0: Ben vallahi anlatırım. Kesin anlatırım. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Yaşama heyecanın var. Çünkü o canlının yarın yediklerini nasıl dışarı atacağını izlemeye çalışıyorsun.
1: Bir şey müthiş bir merak.
0: Yani
1: o doğanın tam kendisi işte.
0: İşte doğa.
1: Varoluş ve üretim. Yani. Her şey var. Dünya zaten, doğa bizden başka ne bekliyor ki? Zaten onu takip etmiş oluyorsun. Ha, tırtıldan takip ediyor olmak da en kolay. Belki de takip edilecek.
0: Ama öyle sonra
1: canlı yani.
0: Başlıyorduk karıncayı takip etmeye.
1: Tabii aynen.
2: Ne kadar şeyler fasulyeyi büyütüyorduk.
0: Pamukların içinde fasulyenin boy boy büyümesi lazım. Yani
1: bundan mesela ama niye vazgeçtiler acaba? Bu ne kadar değerli bir şey.
0: Vazgeçilmemesi sabrı, gereken.
1: Sabır var orada bir kere. Yani kaç günde oluyordu? İşte 20 günde.
2: Tabii.
1: Oradaki sabır izlemek çok en olur. İhtiyaç duyduğumuz şey bence o sabır. Hani şu ekran kaydırma kültürünün yerine bir sabır koyman lazım. Sabrederek
2: kim adam
1: bekleme.
2: Oldu? Ben kim adam sonra geçti.
1: Evet, aynen.
0: Birçok toplantıda söyledim. Bu hafta Sayın Kaymakamımızla beraber yan yanayken gene söyledim. Hobisi olanın fobisi olmaz.
1: Çok
0: ha bu güzel. Kadar fobi ortaya çıkmasının nedeni
1: çok
0: o.
1: Güzel
0: adamın hiç
1: güzel.
0: Uğraşacak bir şey
1: çok
0: yok.
1: İyiymiş bu.
0: Yani işte
1: çok
0: korku güzel. İklimi denen şey yok. Hobin varsa hay dur benim çocukluğumda büyük kadınlar, teyzeler şeyler kapının kenarına bir yastık atarlar. Çocukları izlerler bir yandan tığ işte bir şeyler örerler falan. Danteller işlerler. Bu büyük heyecan.
1: Evet, geçim sıkıntısı olanın can sıkıntısı olmaz gibi burada.
0: Evet ama öyle.
1: Hobisi olanın fobisi olmaz. Bu biraz da böyle durup kendini dinlemekten ortaya çıkan bir şey biraz da yani.
0: Yani. Doğru bak diyorsunuz. Orada da bir şey söylemek istiyorum. Ha. Çok önemli. Ben kendimi dinlerim biliyor
1: tabii,
0: musun?
1: Tabii iç sesinden memnun sana işte.
0: Ama ben iç sesimden hiç memnun olan bir adam değilim.
1: Neden?
0: Ben huysuz bir herifim yani.
1: Estağfurullah. Olur mu canım?
0: Öyle canım.
1: Hayır yani bir şey kabul eder miyim?
0: Ya? Yok ya.
1: Şeker gibi.
2: Şimdi öğrencisi olmadığını bilmiyorsun.
0: Tabii canım. Beni böyle pamuk dede gibi görüyorlar. Ben çıldırdığım noktada hiç öğrencime bağırdığımı hatırlamam. Yani. Arkamı dönüp kızarım. Duvara kızarım yani. O kadar enteresan. Bir şey. Hayır ben şöyle gün boyunca yoruluyorsun ya aşırı bir kortizol yükleniyorsun ve tabii onu boşaltman lazım. Ev dolu tıklım tıklım misafirlerim var arkadaşlarım. Ben derim ki arkadaşlar bana biraz izin verin köşeme çekilmek istiyorum. Artık yoruluyor beyin. Yani çok fazla karıştırıcı faktör var. İster müzik dinle ister dinleme. Televizyon falan açmam. Sakin o köşede. Bugün ben neler yaptım? Yarın yeni neler yapmalıyım? Benim hayatımdaki en büyük düsturum dünkü Oğuz olmamak. Ben 70
1: evet,
0: yaşındayım.
1: Evet o gelişim olayı çok
0: her
1: önemli gerçekten.
0: Her gün yeni bir şey üretmem lazım.
1: Bu arada maşallahınız var
0: çok
1: hocam.
0: Güzel.
1: 70 dediniz ama. Peki hocam sana döneyim. Aynı şekilde soruyu sormak istiyorum. Hangi disiplinleri görüyorsun
0: ya,
1: bu
0: bitiremedik.
1: Yolculuk?
2: Ben tahmin hayır, ettim zaten.
1: Detaylarda yani. Söylüyorsun hocam tabii ki ama.
2: Şeyden yine de bahsedeyim o, ben bak o çok önemli. Oğuz abinin alıp lafı.
1: Tamam.
2: O hareket dedi ya mesela. Çok önemli. Mesela benim bu longevity'de incelediğim konular içinde hücresel mekanizmalar var. İşte mitokondri sağlığı
0: tabii,
2: çok
0: tabii,
2: önemli.
0: Tabii.
2: Enerji
0: her
2: metabolizmamızın
0: şey
2: enerji metabolizmamızın geriye gidiyor olması, işte mitokondri fonksiyonlarının bozuluyor olması, kök hücre ve hücresel tedaviler, egzozom tedavilerinin işte etkinliklerin hala araştırılıyor olması, ozon tedavileri, işte bu hücresel tedaviler yanında bu tarz molekül tedavileri ve mesela bir NAD diye bir şey var. Yine bizim için bu enerjide çok etkindir.
0: Evet.
2: Şimdi dışarıdan insan

0: Bunu almaya çalışıyorlar doğal evet, olarak.
1: Tabii.
0: İntravenöz olsun, hap olarak vesaire. Evet. Ama mesela deminki o konu işte egzersiz dediğimiz olay. Hı-hı. Artı bakın hı-hı, doğal yaşam aslında bize bunların hepsini veriyor. Üretebileceğimizi evet, veriyor. Değil mi abi? Mesela egzersiz, bir başka şey uyku.
2: Çok önemli.
0: Hı-hı. Bir başka şey daha söyleyeceğim, soğuk. Üçü, hmm, mesela üçü bize NAD sentezini zaten içeriden destekliyor.
1: Soğuk bunu biraz açar mısın hocam soğuğu? Soğuk pres mi yapalım yoksa böyle soğuk suyla yüzümüzü mü yıkayalım yoksa soğuk havada mı duralım? Nasıl bir şey söylüyorsun?
0: Hepsini yapabilirsin.
1: Hepsi aslında soğuk. Hepsini bir arada yapmayın ama.
2: Çok soğukta davranabilirsin.
0: Abi soğuk davranmak böyle o da psikolojik olarak evet şeyi ya, arttırıyor. Yani insanlarla ilişkilerde bir sınır
1: koyuyorlar. Mesela kovaya giriyorlar. Yani. Buz dolu kovaya giriyorlar. O olur mu?
0: Bu fazla program soğuk bitmez. Bu program bitmez. Şöyle mesela soğuk dediğimiz olay, soğuk duş almaktan bahsediyorum. Mesela evet, evet. Soğuk direnç. Hmm. Dedim ya antifragil yaşam. O da soğuğa karşı bir direnç mekanizması oluyor. O dediğim şey o. Yani. Buna karşı vücut da bir reaksiyon veriyor. Tabii. Ve koruyucu bir noktaya geliyor.
2: Kesinlikle.
0: Bu önemli işte. Soğuk dediğim olay o.
1: Mesela Rus devlet başkanı Putin'in hep böyle bir soğuk suya girme, soğuk su da kendine gel falan böyle.
0: Ne kadar zinleri var. Adam.
1: Çok
2: tabii iklimlerin ya, de etkisi var. Hayatım. Yani tabii, şimdi, tabii. Ekvatorda soğuk suyu nereden bulacağım?
0: yani doğru.
1: İyi hocam ama soğuk dedin, uyku önemli dedin, harekete soğuk, uyku, bu ikisini
0: egzersiz,
1: ekledin.
0: Egzersiz, kas mikrobiyumumuzun olması. Bakın kaç
1: o zaman NAT'a olalım, gerek olmaz mı diyorsun?
0: NAT'a şöyle gerek olabiliyor.
1: Bu, hani bunları ben, tam yapmadığımız için oraya bir ihtiyaç oluyor.
0: NAT'a çok yorgun olduğunuz zaman, işte evet, çok tempolu olduğunuz zaman küçük takviyeler olabilir ama hmm, o takviyelere bağımlılık olmaz.
2: Ben en çok korktuğum şey o.
0: Takviyelere bağımlılık olmaz. Ne bileyim şey D vitamini almak gerekebiliyor. B evet, vitamini eksikliklerimiz var. Eminim problemleri olabiliyor. İnflamatuar bağırsak hastalıklarında ya da işte bazı otoimmün hastalıklarda olabiliyor. Hı-hı. Mutlaka kan tahlili yapıp işte hekiminize danışmanız lazım. Yani durup durduk yere evde ben D vitamini ampulünü kırayım da içeyim.
1: Değil. Olmalı değil mi yani?
0: Değil. Evet.
2: Hemen olmasa yazmışım buraya onu söyleyeceğim. Tahmin ettiğim için. Çok sıkıntı yani.
1: Bazılarında evet, da evet, bu hani demir eksikliği Türk kadınlarında sıkça gözüküyor ama bazılarında yüksek oluyor mesela.
0: Demir
1: yani
0: ve D vitamini
1: dolma hikayelerinde.
0: Evet. Tabii.
1: Yani işte bir feritin onu destek alayım, yok D bilmem nesini alayım, oradan magnezyumu alayım. Bu hazır kodlar böyle dolaşıyor ortalıkta ama öyle, herkes için evet, tek bir doğru herhalde olmaması
2: mümkün
1: lazım.
2: Mümkün değil.
0: Kişisel kesinlikle sağlık, kişisel anlamda iyi, bana iyi gelen bir şey yan tarafa iyi gelmiyor.
1: Fazla gelir.
2: Kesinlikle yani gelmez.
0: Şimdi bir şey olur. Mesela ben bir rahatsızlık geçirdiğim zaman arkadaşlarım herkes bir şeyler söylüyor. Doğru şeyler söylüyorlar hı-hı, ama benim
2: bana uydu
0: kullandığım ilaçlar bana uydu mu ya da ben onu metabolik olarak, genetik olarak ona karşı cevap verebilir potansiyel demeyeyim. Onları da bilmiyoruz neticede. Tabii. Yani bu doğru ama net doğrular var. İşte hı-hı, bu yaşam tarzımız. Uykuya ben son zamanlar çok önem veriyorum abi. Bilmiyorum, uyku olayı evet, gerçekten insanın.
1: Ben de sana direkt onu sordum hatırlıyorsan şeyini, içeride.
0: Evet.
1: Uyuyor musun iyi diye.
0: Bravo doğru.
1: Hı, bence de önemli.
2: Ama çok kimse uyuyamıyor ki.
0: Evet, evet,
2: eskisi
0: evet,
2: gibi değil. Covid'le beraber bir kere uyku düzeni değişti.
1: Hocam çok katılıyorum. Yani o sizin tarzınız uyku, sabah erkenden uyanma tarzı uyku abi çok azaldı. Gece oturuyor insanlar.
2: Kaliteli uyku yok yani. En güzel şey o. Kaliteli uyku kaliteli niye yok, yok? Bir kere şu tabii, çok enteresan. Cep telefonunun yastığın altında olduğunu düşünebiliyor musun? Gece saat 2'de sen uyumuşsun. Bing bing bing ötüyor.
0: Evet.
2: Ve uyanıyorsun. Evet. Hemen bakıyorsun uyudun mu yazıyor.
1: Uyudun mu
2: yazıyor. Allah kahretmesin seni. Niye yazıyorsun bunu?
1: Yazıyorsun.
2: Zaten uyanık olsa bir şey yaparsın.
1: Abi, ne olur zaten.
2: Ve uyandırıyor. O da oradan daha bir devam edeceğim diye. O remler var. Ne oldu? Çöp oldu.
0: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Gider mi hocam uyku?
2: Çöp oldu.
1: Çöp oluyor gidiyor.
0: Gidiyor.
2: Tamam. Daha 7'den nasıl sağlayacaksın?
1: O zaman mesela bu cep telefonunu yatak odasına sokmama kararını net vermek lazım.
0: Net
1: yani.
0: Vermek. Çocukların iPad, da iPad alabilirsiniz.
1: Hep daha büyük bir ekran bir şey
2: olsun. Daha büyük daha
1: da. Garantili uyandırır.
2: Tabii. Ben bir de televizyon karşısında uyumayı hiç sevmem. Çünkü şöyle doğru, bir şey seyrediyorsun muhteşem. Çok sevdiğim bir program. Uykuya daldın. O program bitti. Bir kabus bir program çıktı. Cinayet.
1: Onları
2: sen yani onun içinde devam
0: aynı
2: ediyorsun.
0: Aynı çok doğru söylüyorsun.
2: Tam senin konuların yani.
0: Rüyanda görüyorsun ve terliğe de
2: düşünebiliyor musun?
1: Aynen öyle.
2: kortizol yükleniyorsun.
1: Yani. Sonra sabah bir uyanıyorsun. Ne kadar güvensiz bir dünyada yaşıyorsun. Yani ne oldu? Bir şey olmadı. Böyle uyandım.
0: Ama uykuyla alakalı, sözünü kesin.
1: Yok, hayır, estağfurullah.
0: Yani uykuyla alakalı şöyle bir şey var. Mesela ben kendi adıma söylüyorum. Uyumakta zorluk çekiyorum. Çünkü arka plan devamlı
2: evet,
0: şeyler
2: çok çalışıyor.
0: Bir şey izleyerek, arka planda bir şey dinleyerek aslında ışıksız uyumaya çalışıyorum ama onun evveliyatında işte bir ılık duş almak, papatya çayı içmek gibi hafiften böyle ekranın uzak kalmak, daha az böyle sakin
1: bir hazırlığı var yani.
0: Ya uykunun bir hazırlığı var aslında.
2: Evet.
0: Hani direkt olarak ben yatayım uyuyayım olmuyor. Bir uykuya bir hazırlık ritüelinin yaşanması.
1: Ya o oluyorsa da çok şanslı birisindir yani. Evet, evet. Yani ben de oluyordu her
0: çok
1: zaman.
0: Çok duyarsız. Yatar
1: şey duyarsız. Peki hocam şimdi hareketi koyduk buraya. Uykuyu kaliteli yapmak ve uygun saatte yapmayı koyduk.
0: Doğru.
1: Soğuk duşumuzu koyduk. Bu bizim hücrelerimizi harekete geçirecek türden bir küçük
0: direnci,
1: bir stres olarak.
0: Direnci
1: arttıracak bir şey. Peki araba, trafik, bu konforlu şeylerden de mi birazcık arada uzak durmak lazım? Mesela küçük yolculuklar, yürüyüşler, bisiklet. Henüz bu kültür bize tam gelmedi. Yurt dışına baktığımızda, bir Hollanda kültürüne baktığımızda.
0: Hareket burada var işte. Hareket, evet. BMW'de bisikletim var. Hı hı. Pandemide aldım bisikleti de işte o dönemde. Arada biniyorum mesela 20 dakika 25 dakika kendi kendime binmeye çalışıyorum. Ama yürüyüşler çok değerli.
2: Ya Avrupa'ya döndüğümüz zaman benim yaşımdaki adam bisiklet biniyor.
0: Doğru.
2: Çünkü bunu alıştırmış çocukluktan doğru. Yani tabii, bazı şeyler gençliğinizde olması gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Ben Londra'da uzun yıllar yaşadım. Şunu gördüm. 50 yaş üstü bir popülasyon göremiyorsunuz Londra'da. Çünkü emekliliğini alan o şehir stresinden uzaklaşıyor ve tamamen kırsala gidiyor. Çünkü bu şart yani yaşamdaki o döngüyü de kendi içinde devinimini sağlaman lazım. Yani yeşile gitmen lazım. Oturman lazım doğada ya.
0: Evet, doğru.
2: Yani yanına bir kuzu mu gelir, bir köpekçik mi gelir, ne gelir bilemiyorum. Bir kuş
1: nehir
2: mu?
1: İzlersin, bir denizi izlersin, yani, bir gün batımını izlersin.
2: Ben hep onu gördüm. Londra'nın içi hep park dolu. Sincaplar gelip sağınıza solunuza gelip oturuyorlar falan. Sizi harika mutlu ediyorlar tabii ki.
1: Harika bir şey. Peki hocam biraz yavaşlamak gerekiyor mu diyorsunuz uzun yaşam için? Yani belli bir yaştan sonra o frene basmak gerekiyor.
2: O frene nasıl basarsın bilmiyorum. Ben frene falan basan bir adam değilim.
1: Sen hocam basmadın evet.
2: Hayır ama ben şöyle frene basıyorum. Bazı şeyleri hayatımdan çıkarıp diğerlerini dengesini ayarlamak.
1: Seçici davranıyorsun.
2: Yani şöyle idarecilik yapmak istemiyorum. Çünkü benim yaşıma uygun bulmuyorum.
1: Okey tamam ama çok yaptın yani.
2: Yani yıllarca idarecilik yaptım. Evet. Her kademesinde bulundum akademinin. Daha üstü olmayacak bir yerden sonra sizin egolarınızdan vazgeçip ben akademisyen olarak devam edeceğim. Evet. Yani ben her gün kalkıp yazı yazabilirim. Ben her gün kalkıp gidip bir yerde küçücük konferanslar verebilirim. İşte bu çocuklarla yaptığım gibi hayatımı ben bundan mutlu oluyorum.
1: Ne güzel. Bu kararı verebilmek için de
2: ama bu kararları vermen lazım. Hırslarından arınman lazım. Yani illaki ben bunu buraya oturup hocam bu koltuk benim falan bunlar çok tehlikeli şeyler.
1: Hocam bunlar zaten o koltuğun üzerinde seni yok edip
2: yok ediyor.
1: Sen o koltuğu dünyanın kendisi zannediyorsun.
2: Ama öyle bir dünya yok zaten.
1: Kesinlikle yok. Şimdi hocam o zaman birazcık yavaşlamak, frene basmak.
2: Evet.
1: Ama bunu kendi tercihlerinde ne istediğini bilerek yapmak.
2: Bravo.
1: Ve hırslardan arınıp özellikle bu hız çağının sana emir verdiği hırstan biraz arınarak.
2: Bravo.
1: Kendi hedeflerin doğrultusunda hırslı olabilirsin.
2: Evet.
1: Bu doğrultuda hareket etmek, uykuna dikkat etmek ve arada da kendine küçük stresler yaşatmak. Şimdilik konuştuğumuz
2: ama
1: konuları
2: yani, hemen şeyi de söyleyelim. Şimdi reklama falan gidersin de biraz.
1: Birazdan gideriz. 5 dakikamız var da.
2: Yemek.
0: İşte beslenme tam onu söyleyecektim.
2: Ne yedin ne içtin değil mi beslenmek? Çok, ben çok böyle antiparantez bir şey söylemek istiyorum. Tunç'un çalışmaları çünkü o noktada ilerlediği için. Senin bağışıklığın 14 yaş civarında oturuyor. Yani 14 yaşına kadar bir çocuğun gelişimini çok iyi takip etmen lazım. Yedirdiğin, içirdiğin. Yani benim mesela bir dizi konferansım olmuştu. Besleyen ama doyurmayan gıdalar. Şimdi mesela böyle bir kabus var ortada.
1: Tamam çok güzel.
2: Haldır huldur yiyorsun, doydum.
1: Tamam. Ay, sonra bir tuz, daha acıkıyorsun.
2: Ha, tuz yedin, şeker evet. yedin, karbonhidratla şiştin ve tabii yağlar. Ondan sonra gencecik yaşta işte şeker hastası olanlar mı, işte diyabetler mi, obezler mi, ne istersen geliyor.
1: Evet, doğru, doğru.
2: 12 yaşında obezite ya.
1: Hocam neydi? Doyuran ama beslemeyen.
2: Doyuran ama beslemeyen.
1: Yani besin olarak

0: değeri düşük, evet. Ama bir doygunluk hissi yani hem psikolojik tabii, olarak yapıyor tabii. Hem bir, fizyolojik olarak
1: bir
0: yapıyor.
1: Bir paket ha. Cipsi ye kesin doyarsın.
0: Onu da hocam yani. Şöyle yapıyorum, şunu görüyorum. Kimse oturup da sadece cips yiyerek cips yemiyor. Ya burada bir telefon ekranı var.
2: Tabii.
0: Ya bir şey izliyor o ya da büyük ekran var. O da otomatik olarak yiyor. Ne yediğinin farkında değil. Mindful bir yeme değil o yani.
1: Annen %100 yapmıştır. İki şeyi hı. Aynı anda yaptırmamıştır. Evet, yemek evet. Yerken çok konuşmanı istememiştir.
2: Çok doğru.
1: Oyun canı getirmeni istememiştir.
0: Tabii doğru.
1: İki sevdiğin iş, iki iş aynı anda yapmayacaksın. Ben doğru. Ağır yemek yerim. Hı hı. Hızlı yemek yemem.
0: Evet.
1: Çünkü bir sindirim sistemi denen kavram var. Sana yüce yaratan bir ağız vermiş.
0: Evet.
1: Onun içine de enzimleri doldurmuş. Onlar ne işe yarıyor? Lapı dönüp yürütüyorsun.
0: Yani, tamam,
1: yani o fast food kavramı
0: doğru.
1: Benim için bir kabus.
0: Hocam dünyaya yapılmış en büyük kazıklardan biri bence bu fast food kavramı zaten. Hem ömür kısaltıyor, hem senin paranı çalıyor, hem de yemek keyfini elinden alıyor.
1: Şurada yanlış anlaşılsın. Asla istemem. Türkiye çünkü gıda endüstrisi muhteşem. Ben hamburgere bayılırım.
0: Hı hı.
1: Ama nerede yiyeceğin önemli.
0: Ha, tabii tabii. Yani yemek keyfini de elinden alan şey oradaki fast lafı. O yüzden yemek önemli bir şey.
1: Hızlı
0: o yüzden
1: yemek ye. O ne ya?
0: Tabii yanlış
1: bir şey. Ayakta, bir kere ayakta yemek yenmez. Yediğin her şey 3-5 dakika içinde bağırsaklarına çöker.
0: Hı.
1: Yani ondan sonra kabızlıklar başlar. Hı. Ondan sonra problemler. Hızlı bir şekilde ayakta soğuk bir içecek tüketmek.
0: Hocam Hollywood filmlerinden biliyorum. Biz bu hızlı yemek yemeyi, ayakta yemek, hemen bir şey alıp yürürken, çünkü acelesi var, yürürken bir şeyler yemek.
1: Ben çok merak ediyorum, bu acele nedir ya?
0: Hiçbir anlamı yok yani.
1: Mesela İtalyanlara sor, sabah kahvaltısı, ben köşeden işte kahvemi alıyorum, kapıçını
0: yiyorum, köşeye gidiyorum. Bir de ne kadar yavaş aslında İtalyanlar normalde, bunu nereden öğrendiler?
1: Sabahın köründe niye kahve içiyorsun, ondan sonra cadaloz gibi bütün gün gözlerini açık
0: dindik, uyarılmış bir
1: vaziyette, niye böyle geziyorsun?
0: Doğru.
1: Deli misin?
0: Doğru ve biz bunu niye transfer ediyoruz?
1: Ha niye transfer ediyoruz?
0: Şimdi Tuncay Hanım şöyle bir şey var, anne işte yaprak sarma yapacak mesela, onun içini hazırlıyor. Yaprakları hazırlıyor. Sonra sarıyor.
1: Tabii.
0: Sonra yerleştiriyor.
2: Evet.
0: Sonra işte
1: tencereye
0: yapıyor, önüne koyuyor. Fast food'a alışmış çocuk da onu bir buçuk dakika içinde yiyor.
2: Kesinlikle.
0: Şimdi onunla o örtüştü mü? Onu yeme hızıyla
1: olmadı.
0: Yapma hızı. Olmaz. Saygısızlık zaten.
2: Ben şeyi eklemek istiyorum. Yani o aile olayında dediği çok doğru Oğuz abin. Yani bir annem, babam, işte kardeşim bir çekirdek ailede hep birlikte yemek yedik.
0: Çok önemli tabii.
2: Yani bir
1: çok önemli.
2: Masa kültürü vardı ve
1: çok önemli.
2: Babam gelmeden biz yemeğe başlamazdık mesela.
1: Kesinlikle.
2: Hatta derdi çocuklar siz yiyin yok baba sen gel biz başlayalım. Yani ölmeyiz.
1: Büyük heyecan.
2: Yarım saat.
0: Birçok heyecan.
2: Ve hep beraber
0: var.
2: Biz masada yemek yerdik. Televizyon bir yerde çalışır çalışmaz ama o masada sohbeti işte bugün
0: hal hatır sorma var işte. Hal hatır var.
2: Yani sohbeti. Şimdi bireysel her şey bireyselleşti. Telefon şöyle konuyor ve burada yemek yeni.
1: Korkunç.
0: Evet, evet herkes bu, için öyle.
2: Bu muazzam bir şey.
0: O zaman şunu da söylemek lazım. Şimdi yatak odasına telefonu sokmayın dedik. Bu çok kritik. Şimdi hoca dedi ki o ışığı bir kez alırsan uyku içerisinde bir cevap yazarsan uykun gidiyor. Çöp
1: bir
0: oluyor dedi.
1: Çöp.
0: Çünkü uyku da çok önemli. Ama yemek masasına telefon getirmek de benzer bir şey. O zaman da aile üyelerinin birbirine hal hatır sormasını engellemiş oluyor. O zaman yemek masasına da telefonlarımızı getirmeyelim sevgili kardeşlerim. Uzun yaşamak istiyorsak.
1: Ama çok önemli bir şey söylüyorsun. Orada ayrıca başka bir sıkıntı var. Vücut yemek yeme esnasında değil mi? Bir intestinal sistem var. Sindirim sistemi var. Sen onu çiğnerken midene giderken o öyle kendi kendine gidip dolanmıyor. Beyinle beraber hareket ediyor. Bütün mekanizmayı uyaranlarıyla beyin görüyor. Sen bir de buradan başka bir uyaranla beyni kurcalıyorsun.
0: Evet. Tabii. Evet, doğru.
1: Ya ondan sonra da uzun
0: orada
1: yaşamak
0: karışıyor başka türlü.
1: 90 yaşına gelip de elim ayağım titreyip sinir bozucu bir karakter olacağım ama böyle sakin yaşayayım, huzurlu olayım bin kat daha.
0: Doğru. Şimdi sınav yaklaştı. Sınavlardan birine 34 gün var, birine 45 gün var. LGS ile üniversite sınavı. Onlar onu söyledim. Yani dinç bir zihinle girdiğiniz sınavın matematik formülünü de hatırlarsınız.
1: Tabii ki.
0: Okuduğunuz paragrafı da öğrenirsiniz. Önemli olan zihninizin sınavda ne kadar temiz ve sınav odaklı olduğu. Aynı şey yemek için de geçerli.
1: Evet.
0: Yemek yerken başka bir şeyle uğraşmak. Bu arada aynı anda iki iş yaptırmaz da ailelerimiz lafı çok çok önemli bence.
1: Tabii ki.
0: Çünkü iş yerinde de aynı anda iki iş yapanlar sonuçta gün boyu hiçbir işi bitiremedim diyenler.
1: Başarılı olamıyorlar.
0: Başarılı olamıyorlar.
1: Hiçbir zaman.
0: Tam ağa tipi kişi özelliği. Ama şöyle bir toparlayacak olursak bu telefon ve teknolojiyle kurduğumuz ilişkinin önemli olduğunu düşünüyorum burada. Hem avantaj hem avantaj değil. Robot süpürgeyi evi temizletmek de sizin için çok doğru bir tercih değil. Hareketi azaltıyor düşünüyorum. Arabayla kısa mesafeleri gitmek yanlış.
2: Yanlış.
0: Telefonla evdeki siparişi verip kapıya getirtmek de yanlış. Çünkü bunu böyle taşımak aynı zamanda bir hareket. Evde bir hal hatır sormak, konuşmak için yemek masalarının kullanılması gerekiyor. Ve yatak odasına telefonu sokmayıp bir o uykuyu da temiz almak gerekiyor. Hareket, uyku ve beslenmenin de genelde anahtarları bunlar gibi gözüküyor.
1: Biz alışverişi söyledik, çok basit bir şey. O da ayrıca bir zihinsel faaliyet. Yani online alışveriş yapabilirsin. Buradan evet, istediğin her şeyi, hiç kimseyle karşılaşmazsın. Hızlı hızlı geçersin ama bir mağazaya girdiğinde o beyin seni hareketlendiriyor. Tamam. Onu mu alayım, bunu mu alayım, ona mı dokunayım, buna mı dokunayım, onun tadına bakayım. Görsel, dokunma, yani her şey bütün fonksiyonlarını aynı anda çalıştırıyorsun. Ve mesela bu birçok hastalıklarında temelini önleyen bir şey. Yani bir Alzheimer konusu mesela çok önemli bir şey. Parkinson'u önlemek için sürekli, yani müzik dinlemek ayrı bir şey, bir şeyler yazmak. Yani ben sürekli bütün kaslarımın çalışması için hareket ediyorum.
0: Güzel.
1: Bunu sağlamaya çalışıyorum.
0: Güzel. Alışverişte hocam bir de sosyalleşme tarafı da var tabii.
1: Tabii. O da önemli. Benimki geçmek. Çok korkunç oluyor.
0: Fazla sosyalleşme çok oluyor. Fazla. Çünkü sana gelip merhaba hocam diyorlar.
1: Öyle yapmıyorlar. Hı. Yani bir gün böyle zincir mağazalardan birinde Troiler'la geziyorum, bir şeyler alıyorum. Kuzenim dedi ki arkana bakar mısın dedi. Beş hanım Troiler'ları. Ben ne alırsam onu koyuyorum.
0: Bu iyi fikir. Aynı şeyi yapar mı yani? Biz de öyle bir kongrede Nazan Uysal Harza dedi. Ne yiyorsa onu yiyeceğiz demiştik. Kulakları çınlasın.
1: Çok iyi.
0: Hocam buraya ekleyeceğim bir şey var mı? Yani, bu ilk bölümün şeyine şimdi reklama gideceğiz.
2: Son şunu söyleyeyim. Mesela beslenmeden bağlayacağım bir nokta da ne yediğimiz işte fast foodlar vesaire bizim mikrobiyotamız da longevitimizi etkiliyor.
1: Tabii ki.
2: Yani mikroorganizmaların içeriki düzenli ve yararlı mikroorganizmaların bulunuyor olması da hem kendi bağırsak sistemimizi, sinir sistemimizi hem de beyin fonksiyonlarımızı hem de mutluluk hormonlarımızı etkiliyor neticede. Yani o yüzden bu beslenmedeki faktör ve işte belirli yerlerde yediğimiz, aileyle yediğimiz birçok şeyi mutluluk hormonu da arttırıyor.
0: Evet.
2: Bu da etkili. İşte beyinle bağırsak arasındaki o, hatırlıyorsun sormuştun
0: evet,
2: ikinci
0: evet,
2: bağırsak,
0: evet.
2: ikinci beyin
0: i̇kinci
2: mi diye.
0: Beyin mi diye konuştuk.
2: Hakikaten o noktada önemli. O yüzden o mikrobiyotanın gelişmesi açısından da besinler çok değerli. İleride işte bu kanser gibi hastalıkların oluşmasında, inflamatuar bağırsak hastalıkların oluşmasında etkinliği var. Ve oradaki epitel bariyer dediğimiz sisteminde bozulmuyor olması, onu tutuyor olmamız, bizim düzen tutuyor olmamız da çok önemli. Yani epitel bariyer kavramı çok değerli bir kavram. Bunu hem beslenmemizde hem giydiklerimiz üzerinden de bunu hissediyoruz. Ve onu bozduğumuz anda da bütün mikroorganizmalara karşı açık oluyoruz. Yani biz kendi bariyerimizi, hem ruhsal bariyerimizi, hem hücresel bariyerimizi, hem mukozal bariyerimizi
0: güçsüzleştirmiş oluyoruz bu yanlışlar.
2: Güçlendirmemiz gerekiyor.
0: Peki bunu güçlendirmek gerekiyor. Uzun yaşamak istiyoruz ama aynı zamanda sağlıklı bir hayat yaşamak istiyoruz. Hocalarımızın anlattığı da şu. Bunun için yarın yaşam düzeninde belli, basit ama belki biraz daha böyle alışık olmadığımız bir sisteme geçmemiz lazım ama zor değil. Uyku, hareket, beslenme ve telefonla teknoloji kurduğumuz ilişki değiştirilebilir şeyler. Bir güne değiştirilebilir şeyler. Devam edeceğiz az sonra. Oğuz Özyaral ve Tunç Akkoçlu bir insan hali programı. Hemen reklamdan sonra devam ediyor olacak. Bekliyoruz.

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki

Bağdat-Hint bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağı ile başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edmund Ray tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştırıldı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

0: Evet efendim, Tunçak Koç ve Oğuz Özyaralı harika bir insan hali programı. Biz daha uzun yaşayabilir miyiz ama uzun yaşarken nasıl sağlıklı olacağız sorularına cevap aramaya çalışıyor. Harika cevaplar aldım. Hem yaşam tarzımızı değiştirmemiz lazım ama bunlar büyük değişiklikler değil. Basit önlemlerle büyük sonuçlar alabiliriz. İşin içinde psikoloji var, beslenme var, egzersiz var, iyi uyku var. Daha çok içsel mekanizmalarda yapılacak değişiklikler var. Ama hemen şunu sormak istiyorum. Kimisi de bu inflamasyon olayı kronik halde ve sürekli bundan kurtulmaya çalışıyor. Ama bir yandan da iyi mi? İyi mi, kötü mü? Onu bir sormak istiyorum. Bununla ilgili bir beslenme yöntemleri de var galiba. İnflamasyonla ilgili ne dersin?
1: Muhakkak. Hocam? Şimdi benim bir konuşmam vardı. İnflamasyon iyi mi, kötü mü diye başladık. İnflamasyon vücudun verdiği bir cevap.
2: Yangı.
1: Yangı. Yani herhangi bir mikroorganizm vücudumuza girdiği anda vücudun onu tanıyor olması,
2: evet,
1: ilk etapta ona cevap veriyor olması ve onu bertaraf ediyor olması immünolojik bir yanıt ve bu da inflamatuar bir cevap.
2: Evet.
1: Bu kesin olması gerekiyor ama kronik
0: savunma sistemi.
1: Ama kronik inflamasyon dediğimiz olay ise düşük düzeyde ama devamlı olan bir inflamatuar yanıt o hasar modelini arttırıyor. Hatta belirli rahatsızlıklar kansere kadar gidebilen kronik inflamatuar yanıtlar oluşabiliyor. Mesela hani buna en basit ve en çok bilinen örneklerden bir tanesi inflamatuar bağırsak hastalığı, Crohn hastalığı dediğimiz hastalık. Devamlı sürekli bağırsaktan o salgılanan ya da işte bağışık sisteminden salgılanan TNF-alfa diyeceğim bu bildik bir sitokin. O inflamatuar sitokin devamlı orada inflamasyon tetikleyip orada bir problem varmış gibi bağışık sistemini oyalıyor, evet, ve devamlı yanıt oluşturuyor.
0: Sürekli bir uyarıcı gönderiyor yani. Uyarı burada bir sıkıntı oluyor var, evet, gibi. Teyakkuzda kalıyor beden yani. Öyle düşünebilir miyiz?
1: Anladım. Doğru bir tanım. Ve bu teyakkuzda kalma durumu strese de yol açıyor.
0: Evet.
1: Stres de bunu etkiliyor.
0: Hücreye de zarar veriyor.
1: Hatta biz bir çalışma yapmıştık. Şizofreni hastalarında, ilaca dirençli hastalarda sabah erken dönemde kan aldık hastalardan. Ve onlardaki işte sitokin düzeylerine baktık. İnflamasyon düzeyi ilaca dirençli hastalarda yüksek. Mesela inflamasyon belirli hastalıkların daha kötü ilerlemesine sebep olabiliyor. Otizm. Otizmde de inflamasyon yüksekse
0: ilacın etkisi azalıyor.
1: Spektrumun ağırlaştığını görüyoruz. Yani inflamasyon bunu çok etkili. O yüzden bunu kontrol altına alıyor olabilmek lazım. İşte bunlardan belli mekanizmalar, işte doğru yaşam koşulları, evet, işte Oğuz abi anlatacak beslenme kısmını.
0: Tabii. Hocam inflamasyon böyle vücutta gezen bir şey de olabiliyor değil mi? Bedenin çeşitli yerlerinde karşımıza çıkabiliyor mu? Yani
1: tabii yani. Nerede hasar varsa orada olur. Yani değil mi?
2: Savaş neredeyse orada savunma yani.
1: Sistemik de oluyor.
0: Psikolojik durumumuzu da o zaman etkileyen ama çok da üzerine

0: çalışılmamış bir şey gibi
1: tabii
0: sanki.
1: Etkiliyor. Mesela değil mi? Şizofreni bile, yani mental bir problemdi.
0: İlacın etkisini azaltıyor.
1: Hatta düşünün, tamam, yani geceleri artar çoğunlukla değil mi? İnflamatuar yanıtlar. Yani hasta sabah çıkmaz dediğimiz noktada o yüksek inflamatuar yanıt ataklar gece artar. Çünkü inflamasyon da gece artıyor.
0: O zaman hocam şöyle düşünüyorum. Yani ağır bir psikolojik rahatsızlıkta bir yandan inflamasyon varsa bununla yapılan mücadele aynı zamanda psikolojik tarafı da kontrol etmeyi kolaylaştırabilir.
1: Doğru.
0: Oradaki orayı frenleyebilirsek, soğutabilirsek. Yani.
1: Doğru. Doğru.
0: Tamam, bu çok önemli.
1: Ama beslenme çok önemli burada yani. Hı-hı. Beslenme yolu faktörleri, yediğiniz şeyler, inflamasyonu baskılayacak mı, baskılamayacak mı?
0: Mesela kızartmayı böyle şokur şukur şokur şukur yaptık.
1: Çok güzel.
0: Haşur şur haşur şur yedik.
1: Evet. Bu tam bunun
0: coşturacak olan şey.
1: Coşturur. Hı,
0: tamam. Yani. Okey. Peki hocam, var mı bu konuda söyleyeceğin, beslenmesiyle ilgili bir şey ekleyeceksin? Başka bir soru soracağım yoksa.
2: Beslenmeye eklenecek çok şey var tabii. Yani
0: inflamasyon temelli beslenmeye diyeyim.
2: Şunu üzerinde çok duruyorum, en sevdiğim şey. Yani Akdeniz tipi beslenmemiz lazım. Biz bu iklimin insanlarıyız.
0: Yani.
2: Ama yani şimdi şöyle bir şey var. Paketlenmiş gıdalar dünyanın her yerinden senin önüne getiriliyor.
0: Evet.
2: Yani sen chia tohumunu bilmiyorsun. Burada yeni bunu hayatına sokmaya çalışıyorsun. Evet. Ne gibi bir tepkisi olacak haberin bile yok. Ve burada anamurumuzun varken orada işte bir şeyler geliyor uzak doğudan. Gemilerde onlar olgunlaştırılıyor.
0: Hocam anamurumuzu da şu anda gitsen yani Aydın'da pazara 55-60 liraya satılıyor yani kilosu. Bir kilo az değil yani.
2: Tabii canım. Yani. Ben yerli muz.
0: Vaktinde ye yeter ki yani.
2: Ya tabii. Yani hayatında mesela eksiltmemen gereken şeylerden bir tanesi margarin değil. Tereyağı ve zeytinyağı. Evet. Yani bunları pişirme tekniklerin Anadolu'nun, ben mesela şey çalışıyorum. Arkeogastronomi ve arkeofarmasi çalışıyorum.
0: Yani, ne kadar güzel.
2: Tabii antik çağdan günümüze ne yediler, ne içtiler ve
0: zeytin hep var herhalde değil mi hocam? Zeytinyağı
2: hep var. Yani biraz evvel de konuştuğumuz konu, lifli gıda yemeniz gerekiyor.
0: Bağırsağın çalışıp görevini yapabilmesi
2: tabii,
0: için.
2: Tabii yani şimdi sizi besleyen ama doyuran ama beslemeyen gıdalar eninde sonunda kabızlığa neden oluyor. Biz de ikinci beyin bağırsak diyoruz, mikrobiyata beslenmiyor. Takoz gibi bir bağırsak sistemi var. Aklın fikrin burada, dışarıya boşaltım yapamıyorsun.
0: Evet, çok nasıl, ciddi bir psikoloji.
2: Nasıl sağlıklı olmayı
0: hocam düşünün. Psikoloji de çok etkiliyor zaten bu.
2: Etkilemez.
0: Yani gün boyu gündemin orada
2: gündemin
0: oluyor
2: orası.
0: Yani yesem mi yemesem mi hikayesinde de bu çok boşaltım değil. Ama bu orada bir nörotransmitter akışı varsa, mesela serotonin bağışıklık sistemi ya da işte o bağırsakta da var diyorsak şayet, o zaman o kabızlık benim psikolojimi de çok etkiliyor olması lazım. Otomatik olarak nörotransmitter bir, düzeyinde.
1: Bir katkı aslında, aslında soruyla beraber.
2: Değil mi?
1: Abi ne kadar su içiyoruz?
2: Ay vallahi ağzımdan aldım. Ben şimdi su söyleyecektim.
0: Ha tabii su.
1: Kabızlık mesela yani tabii, su içtikçe şimdi, ne kadar az su içiyoruz?
2: Benim hayatımda su ve sıvılar kavramı var.
0: Evet.
2: Yani benim bitirmem gereken çalışma esnasında masada otururken de net 3 şişe bir 750 mililitrelik sularım var. Bu aromalandırılabilir. İşte içine elma dilimi konabilir, çilek konabilir, tarçın. Limon sıkılabilir, tarçın konabilir. Ama bu net suyum. Bunun dışında mutlak surette altın sütüm var. Yani zencefil, zerdeçal, karabiber, zeytinyağı ve tereyağı birlikte kaynattığım bir sütüm var.
0: Allah Allah.
2: Evet. 250-300 mililitre.
0: Wow,
2: o ya sabah karışımı erken saatte ya gece içilecek.
0: Hocam şu karışımı bir kez daha söyleyebilir misin?
2: Tabii.
0: Yani insanımız bunu uygulasın.
2: Yani, şöyle bir bardak süt alın.
0: Ha gerçekten süt de var içinde.
2: Süt.
0: Ha,
2: sütün içine bir çay kaşığı kadar karabiber taze çekilmiş olsun. Bir çay kaşığı kadar zencefil, yarım çay kaşığı kadar zerdeçal. O bir tık daha az olsun. Şöyle biz porsiyon olarak şöyle gösteririz tereyağı. Bir parmak, baş parmak kadar tereyağı.
0: O da onun içine.
2: Bir yemek kaşığı zeytinyağı. Birlikte
0: zeytinyağı da
2: kaynatacaksın.
0: Hocam mideye zarar bozmaz
2: tam
0: değil mi?
2: Tam tersi bağırsaklarını.
0: Müthiş, müthiş.
1: Muazzam bir şey.
2: Çok iyi bir haber.
1: Deneyeceğim. Ben deneyeceğim ama.
2: Altın süt benim bu. Altın içeceğim. Mutlaka bu var. Onun dışında çorban var. Mesela bir kase çorban mutlaka var. O da çünkü sıvı. Bir 200-250 mililitre de öyle almış oluyorsunuz. Günde bir tane maden suyum var. Bu tabii bu değerlere çok iyi bakmak lazım. Her marka olmaz. Ona göre hesabını kitabını.
0: Maden olacak. Suyu su olarak görmüyorsun ama onu ayrı bir sıvı olarak.
2: Sıvılarım görüyorsun. İçinde.
1: Mineral takviyesi.
2: Evet, mineral takviyesi. O bravo. Yani çünkü sodyum dışındaki minerallere de ihtiyacım var. Yani mesela potasyum var, şu bu. Eğer bir muz yiyorsam günlük potasyum ihtiyacını zaten alıyorsun.
0: Zaten karşıladım bir muz.
2: Ve inanılmaz bir destek alıyorsun. Hem lif olarak da
1: ama alıyorsun. Saati de önemli yani maden suyu. Gece içersen saati. Ben... Yani maden suyu gece mi içmek ya da şey mi içmek
2: sen
1: bilmiyorum.
2: Sen söyle.
1: Ya daha erken mi saatlerde herhalde?
2: Ben bir kere gece öyle bir şey içmem. Böyle garplaya kurklaya yatılmaz yani.
0: Doğru.
2: Bir de şunu söyleyeyim. O mide çözücü değil. Onu bir kere herkes aklına soksun.
1: Yemekten
2: yiyor, yiyor, yiyor, yiyor. Onu diyor, ay ben bir maden suyu içeyim diye.
0: Öyle bir şey faydası yok.
2: Diyor. Hayır öyle bir şey yok. O asit değil ya. O seni o sen beyin olarak.
0: O lavabo açacağı gibi yok.
2: Öyle bir şey değil yani. Onun için mesela bir limonu mutlaka sıkarım ben. Gün içerisinde tükettim. Ve iki kaşık sirkem vardır. Suyla karıştırırım.
1: Sabah, elma sirkesini.
2: Elma sirkesini mutlaka içerim.
0: Ama bu sıvı takviyeleri yani sıvı üzerinden bu kadar ağırlıklı bir beslenme de az duymuştum. Çok güzel.
2: Benim boyum 1.70. 70-80 kilo arasında olan boyu 1.70 bir erkeğin tüketmesi gereken toplam sıvı miktarı 3-3,5 litredir.
0: Çay dahil olabilir mi?
2: Çay burada biz onu kabul etmiyoruz.
0: Yapmayın hocam ya.
2: Yani
0: edin ya şunu.
2: Hayır.
0: Şunu gelin anlaşalım. Çayı çok içiyoruz çünkü.
2: Onunla hayır, istediğin kadar çay içebilirsin. Karşılığında mutlaka sıvı tüketmen evet, lazım.
0: Ha, tamam.
2: Çünkü bu her şeyi alabora eden bir şey.
1: Kahve de öyle.
2: Bu olduğu gibi sıvı, aldığın sıvıyı dışarı attırıyor sana.
1: Ozan bir şeyi çok sever. Sabah kalkar kalkmaz kahve içersen.
2: Evet. Kıyamet koparttığım konudur o.
0: Doğru.
2: O nedir ya?
0: Doğru, o alışkanlıklardan geldi bakıyorum. Bak, kahve içmeden uyanamıyorum.
2: Amerikan filmlerinde.
0: Ne kadar öğreniliyor bu? Ne kadar hızlı öğreniyor?
2: Çok hızlı öğreniyor.
0: Ama kahve de uyarıcı. Öyle alıştığında o gider ama bırakman lazım.
1: Sabah bir daha yükseltiyorsun.
0: Bir daha yükseltiyorsun.
2: Ben hep şunu söylüyorum. Senin anneannen dedene kahvemi içirdi sabahın köründe.
0: Yani hayır.
2: Tarhana çorbası içirdi. Evet.
0: Hadi çay olabilir çok, belki.
2: Çay da bizim hayatımıza sonra girdi. Tabii.
0: Evet.
2: Biz Orta Asya'dan kalkıp gelen kuşakların süt ve tereyağı aynı tabii, anda doğru. Kaynatırız. Ekmek doğrarız içine.
0: Hayvan sana ne veriyorsa o sonuçta yani.
2: Ekmek doğrarız. Onu ister kaşık kaşık yersin. İşte Nogay çayıdır onun adı. Onun içine normal çay da konur.
0: Evet. Bu tarihsel kökeni olan beslenmenin şu anda da iyi geleceğini düşünüyorsunuz.
2: Ay bilseydim sana Cengiz Han'ın kitabını yazmıştım mutfağına. Yok, onu getirirdim.
0: Ama hayır yani bu doğru beslenmenin tarihsel evet kökenimizden ama, gelen bir öğrenilmiş tarafı öyle. Var. Hücre boyutunda, DNA boyutunda falan da mı bunu öğreniyoruz acaba?
2: E tabi biz her şeyi terk ediyoruz. Şimdi bilim adamları dönüyor, onu araştırıyor.
0: Tekrar geri
2: geliyor. Antik çağda her şey başarılı mıydı? Hayır, öyle bir şey yok. Tek beslenme, işte avcı toplayıcı, ne bulursa onu yedi falan filan. Biz şimdi gerçek bir avcı ve toplayıcı kuşak olduk. Markette ne var onu avlıyoruz, onu topluyoruz, eve getiriyoruz. Yani paket avcısıyız biz. Öyle evet. Korkunç bir yaşamımız var doğru. Şu anda.
0: Marketten topluyorsunuz. Mesela noodle'lar falan oluyor paketlerin evet. içinde.
1: İşlenmiş
0: sıcak gıdaları. Şey
2: İşlenmiş gıda
0: kağıdı. Ama diyor ki mesela çok ucuz diyor mesela. Sağlığın o kadar ucuz mu?
2: Senin de hayatın o kadar ucuz oluyor ondan
0: yani
2: sonra.
0: Bazen bu yanlış anlaşılıyor. O sizin tabii tuzunuz kuru deniyor ama pazardan zamanında bir alışveriş yapmak hakikaten en doğrusu her açıdan.
1: Tabii
0: ben şimdi Aydın'da yaşıyorum, Kuşadası'nda yaşıyorum ve oradan pazarlara hakikaten ekonomik olarak insan çok koruyor.
2: Korumaz mı? Korumaz.
0: Yani doğru
2: bir de şu var yani genetik olarak da baktığın zaman zaten işte Tunç'un anlatmaya çalıştığı çok önemli bir şey. Enflamasyon, bir takım iltihaplı bağırsak sendromlarının ortaya çıkış nedeni falan. Yediğin garip yiyecekler bunu içerdi.

0: Bakın şunu şöyle düşünmek lazım. Mikrobiyatayı bozarsan onun yerine başka mikroorganizmalar gelir yerleşir.
1: Bunlar da
0: yani mesela kandidalar yerleşir.
1: Kötü ajanlar geliyor.
0: Tabii yani. Kötü ajan. Sonra ne olur? Gençler deyip duyuyorum. Ciddi anlamda fistüller ve işte bağırsaklarda problemler ve işte pul pul dökülmeler falan filan ve bir mikrobiyal kandidal yük ortaya çıkıyor ve bağırsakla beraber ortaya çıkıyor. Şimdi bunları engellemenin yolu doğru düzgün beslenme. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Ha, bu kadar çok yemek zorunda değilsin.
1: Tabii doğru.
2: Tabii yavaş yemenin böyle bir avantajı da var.
0: Yavaş
3: yemeyin. Otofajiyi destekler. Longevity otofajı.
1: Peki bir şey daha ekleyeyim hocam. Bir şey soracağım. Şimdi hani bu şey bugün diyor arkadaş hapşırdı. Ben biraz huylandım böyle. Alerjik dedi. Korkmana gereken bir şey yok. Bu hep oluyor bende. Şimdi hep oluyor da mesela hep oluyorsa çözmemiz gerekmez mi? Çünkü bu hep oluyor. O kırmızı burun. Alerjik hastalıklar ortalıkta. Bu psikolojimiz de çok etkiliyor. Çünkü kendini de hazırlıyorsun buna. İşte dışarı çıkarsan bu olacak. Şuraya gidersen bu olacak diye. Alerjik hastalıklara nasıl bakıyorsun bu uzun yaşam açısından?
3: Şimdi alerjik hastalıkların mekanizması biraz daha farklı bir mekanizması var yani. Ve çok artıyor. Hijyen de burada etkili. İşte çocukluk çağında erken dönemde mikroorganizmalarla karşılaşıyor olmak bağışıklık sistemini alerjik hastalıklardan biraz daha uzak noktaya getiriyor.
0: Tabii.
3: Şimdi vücudumuzda regülasyon yapan hücreler var. Bizim regülatör hücre dediğimiz. Hatta Nobel ödülü aldı bu sene o hücreler. Bizde o hücreler sayısını ve düzeyini arttırıyor olmamız gerekiyor. Ve erken dönemde mikroorganizmalarla işte doğru bir şekilde karşılaşarak bağışıklık sistemimizdeki bu alerjik hastalıklara karşı koruma mekanizmasını arttırmak lazım. Karşılaşmak lazım. İşte immün sistemin güçlenmesi gerekiyor. Bu doğru. Evet, bazı insanlar güneşe çıktıkları zaman soğukta ya da ne bileyim belirli polen dönemlerinde
1: tam da onun dönemine böyle yakın zamandayız galiba.
3: Hapşırmaya başlayabiliyorlar. Bu vücudun verdiği bir tepki. Çünkü normal şartlar altında bizim yabancı olarak algılamadığımız bir polen onda yabancı olarak algılanıyor. Vücut yanıt veriyor. Buna karşı yapılan tedavilerde ona karşı duyarsızlaştırma tedavileri yapılıyor. İmmünoterapiler o. Evet. O senin işte vücudun kendince zararlı gördüğü şeyi düşük düzeyde vücuda vererek ona yeniden tanıştırılıyor. Ve diyor ki yok diyor bak bu sana zararlı bir şey değil, bu bana zararlı değil. Buna ben yanıt vermeyeyim diye tolerans mekanizması geliştiriliyor. Evet, İmmün tolerans sistemi geliştiriliyor vücutta. Dolayısıyla hani bu bunlar olabiliyor. Bu gerçekten bir hani bir enfeksiyon hastalığı şeklinde bir aksırma değil o. O gerçekten bunun bir reaksiyonu, hücresel bir reaksiyon olarak geliyor.
1: Burun akıntısı falan bunların hepsinde burun
3: dışı. Saman nezlesi dediğimiz olaylar vesaire işte astıma dönüştürebilen bu alerjik yanıtlar, öksürmeler, nefes darlıkları bunların tabii tedavi mekanizmaları alerji mücü uzmanı tarafından yapılıyor zaten. Ama buna karşı direncin geliştirilmesi de işte biraz yaşam tarzı.
0: Yaşam tarzına.
1: Ama bunların çözümleri yani. Var yani. Bunlarla artık yaşamaya alışkanlık var. Haline getirmeye gerek yok. Şimdi sevgili izleyenlerimiz tabii bunları çok alışıyor insanlar. Bizde 15 yıl boyunca arabayı vurdurarak çalıştıran kişi var servise götürmek yerine. Yani öyle çalışıyor. Ya da sağda bir dişi çürük solla çiğniyor yani 7 yıl. Bunu yaptırmak yerine. Yani her şeye rağmen idare etme kültürü var bizde. Alerji konusunda öyle yapmayın. Çünkü psikolojinizle direkt ilintili. Hem orada bir şekilde böyle bir semptomlarla ortalıkta gezmek iyi bir şey değil. Hem de senin sağlığının belli dönemlerde arada bozuluyor olduğunu kabul etmen iyi bir şey değil. Çünkü bu aynı zamanda bir takım zararlar da veriyor. Vücut sürekli hareket halinde. Onunla uğraşma durumunda kalıyor.
3: Bir şey ekleyeyim. Bir alerjik hastalıklarda etkili olan histamin dediğimiz o işte belirli hücrelerin salgıladığı o medyatör sadece alerjide değil stresle beraber de indüklenebiliyor. Çünkü onda reseptörü var. Stresle beraber de kaşınmaya başlıyorsun stres. Alerjik hastalıklarda kaşınmaya başlıyorsunuz.
1: Tabii doğru.
3: Ama burada stres de burada sizin
1: bunu harekete geçirebiliyor.
3: çıkıyor, kızarıklıklar başlıyor vesaire. Stresin de sinir hücreleri üzerinden yönetilen bu salınımı arttıran bir nokta var. Yine abi yaşam tarzı.
0: Evet, eninde sonunda dönüyorsun yaşam tarzı.
2: Hocam yaşam tarzıyla ilgili bir şey soracağım. Şimdi Tunç Hoca çok güzel aslında, hani beden tanıması lazım bazı mikropları diyor.
0: Tabii
2: bazı şeyleri

0: bilmesi lazım. Şimdi siz demin de konuştuk. Apartmanda büyüyen bir çocuk var. Hijyenik ortam. Sadece alışveriş merkezine gidiyor. Dün biz de gittik alışveriş merkezine. Gerçekten çok güzel, çok eğlendik. Çok güzel mermerler, güzel kokular, hijyen, mijyen ama çocuk sadece ev ve alışveriş merkezi ya da okulda büyüyünce bu ajanlarla tanışmıyor. İleride her karşılaştığında beden bunlara ya bu neymiş deyip belki bir takım inflamasyon ya da alerji tepkiler verebiliyor. Sen çocukları ne kadar pisliğe maruz bırakalım? Bazı anneler de sokuyor çocuğun kafasını alışsın, bağışıklığı gelişsin diye. Burada bir denklem var mı? Nasıl çözebiliriz?
1: Hiçbir şey abartmadan hareket etmek lazım. Bir kere en rahatsız olduğum şey hafta sonunda çocuğun elinden tutup 90 kat giydirip hepsi de sentetik ondan sonra AVM'de koşturmak.
0: Ve kıyafetler de artık bir garip.
1: Ya ama hocam yani her yer fibril kablo, alttan elektrik, üstten elektrik kabloları, dijital bir takım sistemlerin içinde.
0: Işıklar.
1: Zaten sen gerilmişsin, apartmanda yaşıyorsun. Senin apartmanın nefes almıyor. Dedenin kâgir evlerinde oturmuyorsun. Tabii. Nefes almıyor o binalar.
0: Hep de binalar böyle kaplı, ısı geçirmeyen sistemler.
1: Yerlerde laminatlar, duvarlarda kağıtlar, orada yağlı
0: gürültü
1: boyalar.
0: Gürültü var, cam açılmıyor, klima çalışıyor. Klima cam açmak değil.
1: Bu ne ya?
0: Bunlar birbirinden farklı şeyler tabii.
1: Doğru. Sen çocuğu gergef gibi gerdin, zavallıyı götürdün AVM'de, bir daha gerdirdin. Sonra diyor ki benim çocuğum diyor avizede sallanıyor. Yani, tabii nerede sallanacak?
0: Dal yoksa başka? Avizeye
1: dal
0: sallanacak.
1: Dal yok, oraya tırmanacak.
0: En son Cüneyt Arkın'ı hatırlıyorum ben avizeye sallanan. Yani, bu Bizans hanlarda.
1: Şimdi senin çocuğu alıp İstanbul gibi bir yerde bütün sahillerde yeşillikler var. İnin abi, dolaşın.
0: Evet evet, kesinlikle
1: yani,
0: öyle.
1: Benim algılayamadığım şey otobanın kenarında ya bana mı vücudunu gösteriyorsun, koşuyorsun ve egzoz kokluyor.
0: Egzozun içinde
1: nasıl
0: koşmak.
1: Nasıl bir insansınız
0: saçma
1: yani.
0: Saçma bir fikir değil mi?
1: Saçma sapan şeyler
0: bir
1: bunlar.
0: Bir otobüs biletiyle gidilebilir. Hep de laf şu, para mı var? Paranın bununla alakası yok.
1: Bunun parayla bir pulla alakası yok.
0: Yani gerçekten gitmek istediğin
1: yere. Abuk subuk şeylere para harcıyorlar. Tabii. Ben hesaplarını da yapıyorum. Beni sinirlendirmesinler. Şimdi gereği de yok. Şimdi burada yapılması gereken ve yapılmaması gerekenler var. Biz neyin yapılması gerektiğine gelene kadar neyin yapılmaması gerektiğini
0: bence
1: konuşmamız
0: daha
1: lazım.
0: Bence de daha önemli.
1: Evde temizlik yapıyorsun. Ben çok titiz kadınım. Çamaşır sularıyla her yeri siliyorum. Evde iki şeyi bulunduramazsın o esnada. Çocuk ve eğer hayvanın varsa onlar mutlaka dışarı çıkarmıyorlar.
0: O havaya karışıyor, teneffüs ediyor.
1: Çünkü volatil organik kompans dediğimiz yani uçucuk organik bileşikler aşağıya çöküyorlar ve çocuklar onları teneffüs ediyor. Yani böyle bir temizlik sistemi yok.
0: Hayvanlar da onu teneffüs ediyor. Şöyle evde gezen kedi.
1: Salın parka gitsin, herkes oynasın. Parkta oynasın. Üstü başı kirleniyormuş. Kirlensin.
0: Salın kedinizi öyle durumlarda parka.
1: Hayır çocuk yani ağaca tırmanmalı. Gidiyorsun parklara, her şey sentetik. Her şey sentetik.
0: Evet.
1: Doğada yani ağaca sarılmayı bilmeyen çocuk var. Doğada koşamayan çocuk var. Böyle bir şey olmaz. Yani doğayla iç içe yaşamanız lazım.
0: Doğru.
1: Bu ben doğru. İşte bulamıyorum, edemiyorum. Bunlar arz talep meselesi. Meraklıyız apartmanlara tıkışmaya. Apartmanlarda yaşıyorsak da çocuğun odasına fibril, sentetik hiçbir halı satın almayın ucuz da olsa. Paçavra senin yere daha iyi.
0: Evet.
1: Dikin paçavraları.
0: Onlar gözle görülmeyen tehditler için.
1: Çocuk tepindikçe üstünde o fibriller pırt pırt pırt kopuyor. Onları şey yapıyor, ağzına alerjik şey. Hani
2: kesinlikle.
1: Antijen ağzına en güzeli. Hani ona abuk subuk şeyleri ver, vücuda dursun. Yani çok olacak enteresan şey değil yani.
0: Babam derdi hep, yani tabii doğru yanlış tartışılır da, bir şey alacaksan pahalısını al.
2: Evet.
0: Ucuzunu alacak kadar zengin değilsin derdi. Bu sözünde böyle bir karşılığı var. Hakikaten
1: doğru.
0: O aldığı
1: ama doğru söylüyor.
0: Halısı, kıyafeti
1: doğru.
0: Tehlikeli. Bir gün şey alacağım. Telefon kılıfı alacağım. En pahalısını almaya gittim. Dedim niye bu kadar pahalı? Adam dedi ki takınca görürsün dedi. Taktı. Vallahi dedim takınca gördüm. Ne gördün abi?
1: Ne gördün?
0: O bana soruyor ne acaba diye. Yani kazık da yemeyeceksin ama hakikaten ucuzunu alacak kadar zengin değilim şeyinin küçük bir karşılığı var gerçekten.
1: Ama her şey de öyle. Gıdada gıda, da öyle.
0: Gıdada
1: da öyle. En önemlisi gıdada yani. Ben mesela aklımın almadığı rakamlar var. İşte ekmek arası bir şey yapmış koymuş. O rakama mal etmenin imkan ve ihtimali yoksa
0: orada bir terslik var o zaman.
1: Orada terslik
0: tabii
1: var.
0: Tabii canım. İşte baldır, kaşar peyniri.
1: Onlar

0: olmuyor yani.
1: Olmaz. Evet. Olmaz. Mümkün
0: çünkü
1: değil.
0: Kolay yapılmıyor yani. Kaşar peynirini öyle yapamazsın. Silsilesi var. Balığı öyle yapamazsın.
1: Biz yıllarca neler çalıştık ya. Neler çalıştık yani. İnanılır gibi değil.
0: Peki ne diyorsun hocam? Çocukların bir dış dünyaya değmesi lazım ama çamur mu yoksa mikrop mu? Kedi köpek beslemek.
1: Yani çok değişik şeyler. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim, gene kıyamet kopacak. Ben hayvan sevmeyi çok severim. Onlarla dost olmayı da severim. Evet. Benim kapımın önünde 12 tane kedi var. Evet. Onlar geliyorlar, koşturuyorlar. Evde de kedim var.
0: Sağ olun, Allah razı olsun.
1: Ben çok seviyorum ve bütün mahallenin her tarafına onlar su içsin diye. Onlar birer can. Dün bir tanesi su aranıyordu. Çıldırdım, aklım gitti. Hemen gittik, koştuk, su verdik. Hayvan.
0: Sağ olun hocam. Daha şey, değerli bir şey mi var?
1: Kuşlar. Evde bizde hiçbir şey atık değildir. Mutlaka değerlendirilir. Ekmek kaldı. Geri dönüştürmek için bir harekette bulunmuyorsak ıslatılır. Çatıya yayılır. Kuşlar gelir, onları yer.
0: Evet.
1: Yani bizim bakış açımız bu.
0: %100 katılıyorum.
1: Yani mutlak surette doğayla paylaşmam lazım.
0: %100.
1: Çünkü bu dünya sadece insanoğluna ait değil.
0: Değil. Hatta ben insanoğlu doğanın en büyük tehdidi şu anda.
1: Ben çok yaşayacağım diye her yere beton dökme hakkına sahip değilim.
0: Tam tersi yapılıyor. Sanki o beton da, o doğa da, o dünya da, o evrende sana hediye verilmiş gibi. Tam tersi. Sen o zaman hediyeye de ihanet etmiş oluyorsun.
1: Ediyorsun
0: hediye
1: tabii.
0: Olduğunu düşünüyorsan da ihanet.
1: Evet. Büyük ihanet.
0: Evet.
1: Hani herkes,
0: o yüzden hayvanların da bir şekilde o park, kedi köpek ilişkisini
1: kurmasına fayda. İsterse sevme, onlar yaşamak zorunda.
0: Tabii.
1: Herkesin yaşam alanına girdik. Yani denizleri kirletiyoruz. Ben ekosistemle ilgili çeşitli yazılar hazırlıyorum, paylaşmaya çalışıyorum. Her hafta bunları yazıyorum. Çok önemli. Yani ben uzun mu yaşamalıyım? Ben uzun yaşarken doğaya saygı mı duymalıyım?
0: Tabii muhakkak ki uzun yaşa ve uzun yaşat.
1: Yani.
0: Yani senden sonra da bir hayat
1: yani,
0: olabilsin.
1: Önce kendine saygı duymazsan kimseye saygı duyamazsın. Egolar kendine saygıyı engeller.
0: Doğru tabii ki. Hocam burada tabii ki temelde şunu kaçırıyoruz. Yani denizde balık kalmadığında, ormanlar tamamen yanıp bittiğinde.
1: Tabii ki.
0: Ve senin girdiğin deniz kirlendiğinde ve haldır hıldır o tükettiğin şeylerin bir süre sonra sana zarar verdiğini fark ettiğinde iş işten geçmiş olacak. Kızıldörlü atasözü var ya işte burada.
1: Şimdi
0: tam öyle bir noktaya
1: Mehmetciğim,
0: geliyoruz yani.
1: Çok önemli bir şey söyledin. Bütün bunlar tabii ki sözde, lafta, kulağa geldiğinde harika. İstanbul gibi ortalama 20 milyon nüfusun hareket ettiği bir şehirde yaşıyorsun. Bir stres altındasın.
0: Çok büyük stres.
1: Bir yere yetişmek zorundasın.
0: Evet.
1: Ben evimden bugün buraya 1,5 saatte geldim.
0: Evet.
1: Bugün sabah
0: maalesef öyle oldu, haklısınız.
1: Saat 7'de sokağa çıktım. 1,5 saatte Şişli'ye gittim.
0: Evet.
1: Tekrar 1,5 saatte evime geldim. Tekrar buraya geldim. Tekrar gideceğim. Günün yarısını hesapladığın
0: neredeyse
1: zaman geriliyorsun.
0: Evet, doğru.
1: Trafikte. En iyi araçlarla seni taşısalar da yanındaki ruh hastası.
0: Tabii canım.
1: Geçerken korna öttürüyor.
0: Hep var
1: üstüne
0: orada,
1: araç sürüyor. Sürekli bir kortizol yüklenen yaşamda sen hangi longevity'den neden söz ediyorsun? Tamam. Hangi uzun
0: çevresel düzenleme
1: tabii
0: şart.
1: Yani psikolojin olduğu gibi yerlerde sürünüyor. Bir de biraz evvel de çocukları söyledik. Sen, ben Türkiye için konuşmuyorum, bütün dünya için konuşuyorum. Çocuklara bilgi yüklemek değil, çocukları yaşama hazırlamak zorundayız.
0: Tabii, yaşam bilgisi.
1: Yaşam
0: ayrı bir şey.
1: Bilgisi vermemiz
0: yaşam
1: gerekiyor. Bugün çok konuştuk onları.
0: Evet.
1: Yani ben. Bende kalkuleksi var, disleksi gibi. Yani matematik problemini şekil olduğu için bütün formülleri yazabiliyorum. Sonuç çıkmıyor. Bu benim bugün burada profesör olmamı engellemedi.
0: Evet.
1: Hiçbir
0: tabii,
1: kimsenin hiçbir şeyini engellemez.
0: Doğru.
1: Disleksisi olan bir evlat da kıymetli.
0: Yapabilir her şeyi.
1: Herkes.
0: Yani, doğru yolları bulacak sadece.
1: Tabii
0: kendine
1: ki.
0: Kendine uygun yolları bulacak.
1: Yani,
0: o yollardan gidecek.
1: Bir sürü renk var dünyada. Bütün renklerle birlikte yaşayıp herkese saygı göstermek zorunda olduğumuz bir yaşam tarzımız oldu.
0: Hocam işte o saygı biraz o bize yanlış öğretildi. Biz biliyorduk doğaya saygılı olmayı fakat belli o kişisel gelişim öğretileri ilk geldiğinde sen biriciksin, sen değerlisin.
1: Yok
0: sen
1: öyle bir şey.
0: Üzerinden bu bireysellik büyük bir hataydı.
1: Hayır.
0: O zamanki o kişisel gelişim öğretilerini sevgili dostlar lütfen unutalım. Biz bir arada

0: herkesin birlikte değerli olduğu bir dünyayı paylaşıyoruz. Ne bir zeytin ağacından daha değerliyiz, ne bir köpekten daha değerliyiz. Ancak hepimiz birbirimizi değerli gördüğümüzde bireysel olarak da o değerlik ortaya çıkıyor diyorum ve bir bütünlük kitabını göstermek istiyorum. Şimdi sen burada hocam bağışıklığı hem bir yaşam felsefesiyle hem fiziksel hem psikolojik sağlığımızla ilişkilendiriyorsun ve burada da bir yol haritası olması gerektiğini düşünüyorsun. Yani bağışıklığı güçlendirmek önemli ama bu yaşam felsefende psikolojine önem vererek yapacağın bir değişim gibi anlatılıyor. Evet. Biraz kitaptan bahsedebilir miyiz?
1: Şimdi orada ben bir şey kullandım, metafor kullandım. Ormanı yukarıdan bakmak diye. Şimdi ben immünoloji dersi anlatırken de öğrencilerime tıp fakültesinde ondan bahsediyorum. Tüm sistemi bir orman gibi düşünün ve sadece bir otun nerede olduğunu ezberlemeyin. Ağaçlar nerede, dereler nerede, ırmaklar nerede, dağlar, tepeler ya da işte o çukur bölgeler nerede, kuyular nerede, bunları bilin. Hangi ortamda belirli bulutlar çıkacak ve orada yağmur yağdıracak, nerede fırtına kopabilecek, oradaki iklimi bilin. Dolayısıyla bu da benim bahsetmeye çalıştığım şey de kitapta aslında o. Yani sağlıklı yaşamın felsefesinde hem stres yönetimi, hem bağışıklık sistemi, hem hücresel sağlığımız, hem immün sistemin yaşlanması, yaşlanmaya karşı nasıl bizim rol almamız gerektiği var. İşte bu antifragil dediğim yaşam tarzı da olan bu stresten bizim nasıl güçlü çıkabileceğimizi çok anlatmaya güzel çalışıyorum. Çok orada güzel kitapta. Evet. Felsefe oradan geliyor aslında.
0: Bu güçlenme tarafı işin yani.
1: Kesinlikle güçlenme tarafı ve yavaşlama. Kitabın son tarafında yavaşlamayla ilgili.
0: Bugün biraz konuştuk yavaşlamaktan ama sen yavaşlamayı yine bu yaşlanmayı engelleyecek fizyolojik bir şey olarak mı görüyorsun? Yoksa çocuk büyütürken işte bir yemek yerken falan gibi yaşamsal alanlardaki yavaşlamaktan
1: bahsediyorsun. Yani psikolojik yavaşlama benim bahsetmeye çalıştım aslında. Yani bir yerden bir yere giderken de koşuyoruz. Bu da fizyolojik yaşlanma.
2: Evet.
1: Yani koşmayalım, yürüyelim, o anı yaşayalım.
0: Acelemiz yok aslında.
1: Çok meşhur bir söz var ya, carpe diem diye. Yani o anı yaşayabilmek.
2: Biz onu kıymetli
1: her zaman söylüyoruz. Anı yaşayalım.
0: Sonra oldu işte o.
1: Abi oturuyorsun arkadaşınla.
0: Evet, ne oluyor? Yeni başka bir şey olacak yakında.
1: Abi, oturuyorsun arkadaşınla.
2: Evet, evet.
1: Telefonlar devamlı ellerde. Yani karşılıklı iletişim yok. Anlatabiliyor muyum? Yani burada önemli olan şey sakinleşiyor olabilmek. Bu bir şey söyledim ya, uykuya gitmeden önce uyku ritüelini yapmak.
0: Evet.
1: Şimdi bu da aslında yavaşlamak.
0: Çok katılıyorum.
1: Yani yataktan önce, uyumadan önce, uyumak da bir yavaşlamak. Uyumadan önce o yavaşlamaya hazırlık yapmak.
0: Çok doğru.
1: Psikolojik hazırlamak insanın kendini. Bu çok önemli bir şey.
0: Doğru.
1: Hücreleri de bunu hazırlıyorsunuz zaten neticede. İşte kötü alışkanlıklardan uzak durmak. Sigara içmeyelim. İşte alkol kullanmayalım. Ya da ne bileyim çok hızlı yemeyelim. Fast food yemeyelim. Bununla ilgili bir nokta. Risk faktörlerini doğru değerlendirelim. İşte genetik faktörleri doğru değerlendirelim. Mesela bir cümle, sigara içmek akciğer kanser riskini arttırır.
0: Çok net bulgu.
1: Çok net bir şey bu.
0: Aa, bunun üzerine
1: peki sigara içmeyen insanlarda kanser olur. Buradaki bağlantı nasıl olacak? Eğer genetik olarak benim sigara kanser riskim varsa, akciğer kanser riskim varsa, o zaman sigara bunu tetikleyecektir de.
0: Evet.
2: Tabii.
1: İşte benim burada kontrol mekanizmasını düşünüyor olmam lazım.
0: Çok büyük tetikleyici, belki de en kötü alışkanlık.
1: Obezite genlerim varsa eğer benim, orada da ben bunu biliyor isem, yaşam tarzımı doğru kullanarak
0: önlem alarak
1: gidelim. Obez olmayabilirim.
2: Tabii ki.
1: Kardiyovasküler risklerim varsa, eğer lipid yüküm fazla olduğu zaman ben bunu eğer genetik olarak tolere edemiyorsam,
2: tabii,
1: beslenmemi buna göre ayarlarsam o genetiğe karşı kazanmış olurum.
0: Çok iyi.
2: Tabii ki.
0: Çok iyi.
2: Tabii ki.
0: Doğru. Yani burada yine şey var. Yani sen kendindeki bir takım ufak tefek problemleri gördüğünde önlem alma mekanizmalarını devreye sokuyorsun. Ama şöyle bir şey var Tunç Hocam. Kime sorsan niyet olarak bunlar var.
1: Evet.
0: Ama davranışa dökmek biraz zor oluyor. Sen buradaki görüntüde nasıl görüyorsun niyeti davranışa dökmeyi? Bu yaşamımızı değiştirme. Hep bir takım önerilerde bulunduk biz de. Mesela niyetin davranışa dönmesi için mesela basit ilk adımlar ne olabilir sence?
1: Sürdürülebilir olması. Yani bir kere bir şey yapmak değil. Yani
0: doğru.
1: Şu an bizi izleyen değerli seyircilerimiz, bizler de kaç defa biz diyete başladık acaba hayatımızda?
0: Çok, her pazartesi başlayan var.
1: Kaç defa spora başladık hayatımız
0: boyunca? Yine aynı
1: boyunca?
0: Şey. %70 değil hiç mi gitmiyor spor salonuna üyeler.
1: En çok sevdikleri.
0: Evet.
1: Yani
2: tabii.
0: Sadece parayı yatıran üye.

0: Biliyorsunuz bunu.
1: Acaba o kelimenin anlamını biliyor muyuz? Sürdürülebilir diyoruz. Sen ben konuşuyoruz.
2: Evet.
1: Neyi? Tarlada sapanı sürmekle karıştırmayalım yani.
2: Yok.
1: Evet. Sürdürmek ne demek?
2: Evet.
1: Yani bu çok önemli.
2: İstikrar belki oradaki ana kelime.
1: Evet yani.
2: Evet, istikrar.
1: Burada çok önemli bir şeyin üstünde durulması gerektiğini düşünüyorum. Duyusal zekayı doğru kullanmak. Hı-hı. Yani evet. Tepkini vermek değil. Tepkiyi vermeden önce kendinle yüzleşmeyi öğrenmek gerekiyor. Hmm. Senin söylediğin o mindfulness'ın bir başka boyutuyla bakmak.
2: Evet.
1: Yani öz eleştirilerin özüne dönmek. Yani bir bekle. Değil mi? Öfkeleniyoruz mesela. Öfkeni hemen verme tepkini.
2: Evet, tabii.
1: Yemeği gördüğün zaman hemen onu yutmak ihtiyacını hissetmek. Evet, evet. Bir durmayı öğrenmek. Sürdürülebilirlik o zaman başlıyor.
2: Doğru.
1: Hani o sustainability denen kavram orada hayatımıza giriyor. Ben çok İngilizce kelime kullanmayı sevmem ama Türkçe'ye çevirirken ben istediğim gibi çevrilmediğini düşündüğüm için bunu söylemeye çalıştım.
2: Güzel söyledin hocam. Bugün bir video vardı. Bir tane Alman kurdu, bir tane Golden Retriever. İkisinin de önüne yemek koyulmuş. Sahibi diyor ki, işte ben komut vermeden yemeyeceksiniz. Komut biraz geç gelince Golden kendininkini yiyor. Biraz daha geç gelince öbürkininkini de yiyor. Alman kurdu da böyle duruyor.
1: Ama işte.
2: Yani dünya da biraz insanı o hale getiriyor. Yani evet, o
1: tabii,
2: tüketim. O başkasının hakkını her an tüketilebilir
3: saldırgan
2: olması.
3: Saldırgan hayat.
2: Sen almazsan onun alacak olması. Bu da bize öğretilen bir şey. Hırs. O şey rekabet işte diyor ki hocam diyor ben diyor ömrümü diyor uykuda geçiremem o yüzden 3 saat uyumayı öğrendim. Öbünü kısaltıyorsun.
1: Ne öğrendin ya?
2: Nasıl bir öğrenme
1: bu? Nasıl bir öğrenme?
2: Hep bunlar işte böyle. Hırs, rekabet, yani, mücadele et, kazan. Bugün dedim ki çocuklara birbirinize rakip oluyor musunuz dedim. Üniversite sınavına hazırlananlar. Evet hocam dedi. Hayır dedim takımsınız ya. Şurada rakip olarak bir şey yapamazsın yani. Takım olmayı öğrenin önce bir. Ya da kendi için de takım olmayı öğren.
3: Çok enteresan bir örnek vereceğim.
1: Çok önemli bir şey.
3: Trafikten örnek vereceğim bunu. Hı. Hani stres yönetmek dedi ya Oğuz abi.
1: Evet.
3: Hiç şu ana kadar kavga için otomobilden inene ceza kesildi mi?
2: Yani
3: kesilmedi. Yeni çıktı
2: yeni
3: değil
2: çıktı,
3: mi?
2: Evet.
3: Yeni çıktı. O kadar dramatik bir noktaya geldik ki.
2: Çünkü video çekiyordu herkes.
3: Abi çıkardı insanlar önceden tartışırlardı. Kavga etmeden de
2: tabii
3: arabalarını
2: ki
3: binerlerdi, yo, dönerlerdi yani o dönemlerde.
2: Evet.
3: Şeyler bu kadar ağır ve dramatik sonuçlar doğuran kavgalar olmazdı.
2: Evet.
3: Ama şimdi artık hani otomobilden inmek bile ceza, yaptırım uygulanıyor artık stresin kontrolü için.
1: Evet.
3: Yaptırım uygulanıyor insanlara.
1: Başka türlü baş edemeyeceksin.
3: Evet.
1: İşte o sürdürülebilirlik de belki bu kodların ya da işte dengelerin sağlanmasıyla yani zaman zaman da üst idarenin kontrolü ele alması gerekiyor.
3: Evet.
1: Yani toplum bunu tek başına şey yapamadığında
3: bir şey
1: yönetmek yani gerekiyor. Evet. Yani stres yönetiminde sen tek başına yapamıyorsan seni yönetmeyi de öğretiyoruz.
3: Evet. Doğru. Evet. Doğru. Madem
2: peki,
3: öyle işte böyle.
2: Egzozomlardan bahsedecek misin hocam biraz?
3: Evet bu kök hücre ve egzozomlar hakikaten son zamanlarda büyük etkili rol oynuyor. Özellikle işte gençleşmede, işte saç ekimlerinde, cilt yenilenmesinde rol oynuyor. İşte hayvansal egzozomlar burada kullanılıyor şu aşamada. Bunlar tabii şu an Sağlık Bakanlığı'nda regülasyonları onu da söylemek lazım.
2: Evet.
3: Kök hücre tedavileri ve egzozomlar üzerinde ciddi boyutta şu an kontroller var. Hatta izin verirsen bizim Mami Üniversitesi'nde yaptığımız bir etkinlikten de bahsedeyim.
2: Hayır hocam lütfen çok iyi olur.
3: Bu Mami Üniversitesi'nde kök hücre ve hücresel tedaviler konusunda longevity konusunda Mami Üniversitesi sürekli eğitim merkezi MÜSEM'de biz halka açık eğitimler veriyoruz.
2: Harika yapıyorsunuz hocam müthiş bir şey.
3: Ve E-Devlet görünümünde olan sertifika eğitimleri veriyoruz. Bunlar çok önemli.
2: Tabii ki. Devlet Üniversitesi'nin sertifikasıyla bunu yapmak da tabii ki orada çalışan biri olarak.
3: Bu longevity eğitimlerimiz var. Onların hepsi bizim üniversite sayfamızda, benim şahsi sayfamda da var.
2: Evet.
3: Orada doğru bilgileri aktarmaya çalışıyoruz hocam biz. Yani
2: çok iyi
3: şu an burada kök hücreye işte PRP dahi kök hücre diyen hekimlerimiz var. Onlar üzüyor bizi neticede. Evet. Doğru terminoloji kullanmak lazım. Çünkü halkımız o kadar şey ki, naif ki. Evet. Yani belirli hastalıklardaysanız eğer, onun tedavisi için her şeyinizi veriyorsunuz.
2: Sadece hekimler mi alıyor sizin hocam bu Marmara Üniversitesi'ndeki?

0: Yok, sadece hekimler değil, değil. Sağlık alanında ilgili olan herkes, işte biyologlar, eczacılar, veteriner hekimler, sektör temsilcileri de aynı şekilde bu eğitimleri alabiliyorlar. Diyetisyenler ve temel bir eğitim vermeye çalışıyoruz burada.
1: Evet,
0: bu
1: çok iyi hocam.
0: İşin ilk basamağı aslında.
1: Çok iyi hocam. Tamam, bunu da bildirmiş olduk. Şimdi hocam, bir tanesi benim evime yakın, bir mavi bölgeler, blue zone var. Burada insanlar daha iyi mi yaşıyor, uzun mu yaşıyor ve ne belirliyor bunu? Biraz o hani mavi bölgelerden bahsedelim. Haritaya baktığımız zaman böyle bir mavi bölge görmüyoruz galiba da.
2: Tabii onu
1: çeşitli
2: göremeyiz.
1: Çeşitli yerlerde var bunlar galiba.
2: Tabii var. Yani bu alanları notlarımın
1: bir tanesi İkarya'ydı galiba.
2: Evet.
1: Bizim Kuşadası'na yakın bir ada. Çok kısa zamanda gidilebiliyor.
2: Yani
1: yakınız yani.
2: Şimdi bu alanlar tabii belirlenmiş, özellikle ben yanlış bir şey söylemeyeyim diye ben
1: hocam nasıl
2: bakıyorum.
1: Okuyorsun onları ya?
0: Ben aynısını sordum ya.
2: Nasıl? Şurası yakın gözlüğü, ha, burası uzak gözlüğü.
0: Ama bir şey söyleyeyim.
2: Burası miyop, burası hipermetrop, böyle bir cins gözüm var.
1: Gözlük okumuş tamam.
0: Abi altı bence büyüteç.
1: Büyüteç o yani.
0: Yakın gözlüğü de okumaz.
1: Ya, yazı ona olduğunu sonra anladım ya.
0: Ama okumaz onu yani.
1: Vallahi.
2: Ben okuyorum şimdi.
1: Vallahi.
2: Şimdi İtalya'da Sardinya Adası var. Hı hı. Yunanistan'da da İkarya var.
1: Evet.
2: Japonya'da da Okinawa diye alanlar var. Şimdi bunlar aslında bu bölgelerin ortak özellikleri var. Doğal hareket. Yani doğayı koruyarak doğanın içinde. Belki slow city dediğimiz yani sakin yaşama tarzında aile ve sosyal bağlantı ların güçlü tutulduğu bir sistemde ve beslenmelerinde çok az işlenmiş gıda. Yani oradaki bakış açısı şu: bozulacağını düşündüğü için fırınlanmış bir ürün, tuzlanmış bir fermente ürün, turşu.
1: Bunun zararı
2: yok tabii
1: ki.
2: Bakarak söylemek gerekiyor. Tabii en önemli şey, belki başından beri atlamadık ama böyle küçük küçük aralıklar geçtik. Toplum kültürü çok önemli. Yani sizin tek başınıza uzun yaşamanız da hiçbir şey ifade etmez. Bu toplum içindeki o kültürün sizi nasıl kabullendiği ve sizin onun içindeki bulunma nedeniniz.
1: Motivasyon.
2: Niçin oradasınız? Tabii her zaman şunu söylüyorum. Hayattaki bir yaşam amacınızın duygusal boyutu olması lazım.
1: Bir bağ olması lazım.
2: Yani
1: bence bunlar üzerinden.
2: Mesela benim rahmetli annem, biz öyle yetiştirildik. Ben Bulgaristan'a giderken şunu söylemişti. Pazartesi geldiğinde işte sana köfte, dolma, işte komşulara şunları bunları yapacağım. Ömrü vefa etmedi ama hep planları vardı. Evet. İşte komşulara dikiş nakış öğreteceğim. Yani hayatı hep planlamış.
1: Bir hedefi, bir amacı. Bir sabah uyandığında bir nedeni
2: yani
1: var.
2: Sizin hedefiniz varsa siz mutlu insansınız.
1: Evet. Tabii,
2: siz huzurlu insansınız.
1: Çok doğru.
2: Hani demin de söyledik ya, hobiler olması. Evet. Hobilerin yanında da insanlara bir şey öğretme duygusunu yaşayabilmek. Bu topluluklar öyle.
1: Çok güzel.
2: Ve tabii yani yavaş yaşam ritmi her şeyin önünde geliyor. Maalesef ben yavaş yaşam ritmine uyum sağlayacak durumda değilim. İstanbul'dayım. Çıkıp gitmem lazım buralardan. Antalya'ya gittim. Orada da bir şey yok.
1: Evet.
2: Değişmiyor.
1: Değişmiyor. Yani, orası da
2: değişmiyor.
1: Büyük şehir ve çok hızlı
2: tabii büyük
1: ki.
2: Şehir.
1: Dünyanın en güzel şehirlerinden
2: yani,
1: biri.
2: Nevşehir'e gidiyorsunuz. Nevşehir'de değil artık.
0: Kafa durmuyor ki. İstediğin kadar git ormana, toplu şey. Yani yine daha mı çalışır
2: yani
0: vaziyette?
2: Yani yaparsın orada da doğayla, doğayla yüzleş İşmeyi öğrenirsen orada
0: evet,
2: da üretirsin.
0: Doğru. Çok doğru.
2: Yani bizim en büyük şeyimiz, ihtiyacımız bu. Doğal malzemeyi toplayıp bir şey üretebilmek falan. Şimdi bana diyorlar ki evi çöp eve çeviriyorsun. Hayır, ben doğada yürürken karşılaştığım kilometrelerce yürüyebilirim. Bir taş benimle gelmek istiyor.
1: Ha tamam, böyle bir bakış olabilir.
2: Benim öyle bakışlarım var.
1: Güzel olabilir.
2: Evet, mesela bir taşı görmüşüm. Of da onu alıp getirmişim.
1: Araba teli falan onda gelmiş.
2: Tabii canım. sobu şeklinde ama o mesela hep sofranın kenarında çok duruyor. Hoş. O taş bana çünkü hep ekmeğin asaletini anlatıyor.
1: Hocam benim dedem arada balığa açılırdı kayığıyla, hiçbir zaman oltanın ucuna yem takmazdı ya da av yapmak için açılmazdı. Derdi ki arada bir balık benle gelmek isterse gelir derdi. Ama kimseyi kandırmayacaksın. Tam onu duydum şimdi, yani o zelafet,
2: o inceliği. Ama o çok hoş bir şey.
1: Çok güzel yani. Oysa evet. Avlamak ne, bir canlıyı öldürmek ne yani. Tabii. Gelecek olan gelir zaten gibi bir düşünce şey. Şimdi sen programın hocam şey bu son kısmındaki son cümle biraz zorluyor dedin aslında.
0: Evet tarafı. Ya en zor, şimdi, en çok onu düşünüyorum.
1: Oraya yani. Doğru geliyoruz ama kitapla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Ekleyeceğim bir şey var mı?
0: Ki kitap aslında bir formül vermiyor.
1: Yeni
0: ama,
1: kitapla ilgili de bir şeyler söyleyebilirsin bu arada.
0: Evet. Yeni kitap da bunun üzerine inşallah gelecek. biraz daha genişletilmiş bir versiyon olacak. Longevity açısından, yani sağlıklı uzun yaşam açısından biraz daha genişletilmiş bir kitap. Biraz daha örnekler üzerinden gideceğiz neticede. Yani temel bilgileri vermek çok doğru. İşte evet. Şunu yapmayın, şunu yapın demek vesaire. Ama ben felsefeyle de ilgilendiğim için bunun biraz da insanın anlayış açısını...
1: Çok önemli.
0: Yani bilgiyi ulaştırabilmek için zihne girişin farklı yolları var. Bir tarafın uğraşıyorsunuz, doğru. anlatıyoruz, girmeyebiliyor. Ama bunu başka yollardan insanlara verebiliyor olmak, örneklerle verebiliyor olmak ve çıktı örneklerle veriyor olmak, bu tabii çok daha anlamlı ve değerli olduğunu düşünüyorum. Bu hücresel tedaviler üzerinde biraz şey yapacağız. Hatta bir kongremiz de var bu arada. Hep kongre dedin ya.
1: Evet.
0: Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği'nin yine longevity içeriği olan bir kongremiz var. Bir dönem ben başkanlığını yapmıştım. Ondan sonra o kongremiz olacak. Oraya da herkesi bekleriz. İlgisi olan herkes.
1: Tamam, harika.
0: İstanbul'da.
1: O zaman şimdi kitap devamı niteliğinde Murat Baş öyle dedi. Biraz genişletilmiş bir kitap diye getirdi. 700 sayfa. Ben giderken bavula sokamadım ama. Kulaklar için nasıl?
0: Zaten şey dedi kardeşim de, yani abi dedi güzel oldu da dedi biraz dedi daha kılın yazarsan daha
1: iyi. Yok hayır hayır, ben buna bayılıyorum.
0: Benim için. Bu
2: harika. Biraz ben sevmiyorum çok kalın kitap böyle.
1: Ben de sevmiyorum. Yani Murat Baş'ın kitabı muhteşem de. Bu ya kitap beyefendi şey. Size imzalamış bu arada. Bana vermiş daha önce. Şöyle hocam. Zerafeti kibarlığıyla bir tür
0: şey bence benim için Oğuz abiye böyle bir kitap
2: hediye ediyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim.
1: Şimdi programın sonuna geldik. Öncelikli olarak teşekkür ediyorum. Son cümlelerinizi önümüzdeki haftanın programına başlarken vermek istiyoruz değerli izleyenlerimize. O yüzden alabiliriz son cümlelerinizi değerli.
2: Valla ben onu yazdım, okuyayım.
1: Tamam.
2: Çünkü madde çok kıymetli benim evet. için okuyabilir misin?
1: Bir tek misin?
2: Ben okuyabileceğim.
1: Ben okuyamayacağım o zaman, o yüzden okuyorum.
2: Diyorum ki uzun yaşamın gerçek bir formülü var. Longevity pahalı bir biyoteknoloji meselesi değil. Dolayısıyla çoğu zaman günlük alışkanlıkların toplamı olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Ana noktamız bu. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Genç kalmanın sırrı zamanı durdurmak değil, bedeni ve zihni hayata bağlı tutabilmektir. Uzun yaşamak bir hedef olabilir ama iyi yaşamak bir kültürdür.
0: Çok güzel gerçekten.
1: Bravo, vallahi inanılmaz güzel cümleler. Peki Tunç Akkoç, son cümleleri ne olur?
0: Benim diyebileceğim
1: çok şey olur hocam tabii ki. Estağfurullah.
0: Biraz da genetik, hani konuştuk ya bir parça. Şimdi genetik yatkınlık, genetik risk bir kibrit çöpü gibi. Bizi yaşam tarzımızla ya onu söndürürüz ya da yine yaşam tarzı ve seçimlerimizle o kibritten büyük yangınlar çıkartabiliriz.
1: Çok güzel.
0: O yüzden seçim tamamen bizim elimizde.
1: Harika bir, ben çok katıldığım bir şey bu. Yani birinden bir şey beklemek, aman şunu, hayır, önce bir kararımızı vermemiz lazım. Evet. Kararı makul ve bilinçli veriyorsak zaten kendine verdiğini önemli de uyguluyorsun. Evet. Efendim benim için harika bir gün, harika bir program. Çünkü iki değerli dostum, beni kırmayıp gelen iki değerli dostum. Çok önemli bilgileri sizlere aktardılar. Ben de böyle en yakından dinlerken kendimi şanslı hissediyorum. Uzun yaşamak istiyoruz ama bunun kalitesini yaşamak, iyi olanını yaşamak yine elimizde. Doğru tercihleri yapalım sadece. Buradan bütün Ahpara ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum. Orada arkada, rejide, hararetli bir çalışma var. Sağ olsunlar. Hakları ödenmez. Asıl programın evlerinize gelmesini sağlayan grup. Onlara saygılarımı sunuyorum. Size de iyi bir hafta sonu diliyorum. İyi bir hafta diliyorum. Biz önümüzdeki hafta İnsan Hali programında tekrar buluşacağız. Ama siz o buluşmaya harika bir hafta geçirerek gelin. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın.

0: Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun-u Umumiye nedir? Düyun-u Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun-u Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238 milyon 773 bin 272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127 milyon 120 bin 220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.
1: Genel izleyici için uygundur.

Miniklerle Büyük Hayaller'den hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Bugün insanlık tarihinin büyük dönemeçlerinin içinde bulunduğu İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret edeceğiz. Hem tarihi binayı gezeceğiz hem içindeki çok değerli tarihi eserleri göreceğiz. Siz de bize eşlik etmek isterseniz hadi buyurun hep beraber gezelim. Hadi çocuklar.

0: 9 yaşındayım. Birinci doktor olmak istiyorum.
1: Ben Cemen Korucuoğlu, 12 yaşındayım. Büyüyünce moda tasarımcısı olmak istiyorum.
2: Merhaba, benim adım Atlas, soyadım Eraydın. 8 yaşındayım. Büyüyünce yazılım mühendisi olmak istiyorum.
3: Merhaba, ben Porizeli Urtekin. Büyüyünce mimar ya da basketbolcu olmak istiyorum.
4: Baksana, dokunsana. Dev gibi sütun. Ama yukarı kadar uzuyor. Bayağı iyi.
5: Benim 5 kutlu.
4: Bu Anadolu'nun Roma egemenliğine geçişi sırasındaki o döneme ait kazılar. Burada resmetmişler ama şuradan bir bakalım burada neler var. Roma zamanına ait heykellermiş. Nimfi. Nimfi heykeliymiş. Birinci yüzyıl milattan sonra. Milattan sonra birinci yüzyıl. Genelde bu dönemin heykelleri ne yok?
6: Athena heykeli.
4: Athena heykeli ama çok meşhur Athena heykeli. Ona bakalım o kiminmiş?

0: Babia heykeli.
1: Babia heykeli. Bunun bir de hikayesi olması lazım. Kadın Ozan Safo tabii çok meşhur bir heykel bu.
2: Ettiysen bazı sikkeler çok küçük.
3: Evet, bazıları çok büyük ve yani hepsinin şekilleri çok farklı.
4: Bazılarının yamukları var, balık gibi.
3: Evet. Mesela şu çok küçük.
4: Çok küçük.
3: Acaba nasıl yani buluyorlar yani çok küçük? Minnacık şeyler işte nasıl hani görebiliyor?
4: Bazılarının üstünde yazılar var.
3: Bir de böyle

0: bak, şunun şekline bak, bir de şu büyüğün şekline bak. Çok hani incecik bir şey. Her birinin rengi farklı.
1: Evet.
0: Lan şurada Roma sikeleri var.
1: Aa, burası Yunan.
0: Bakalım. Evet. Acaba hani şu an günümüze ne kadar hani para ediyordur? Değeri ne kadardır acaba?
1: Bu bayağı büyük bir mantık.
0: Evet. Mesela bak, Roma dönemi kent sikeleriymiş. Egemenliğin başlangıcından itibaren yer almış Anadolu'ya.
1: Bazılarının çok değişik simgeler var. Farklı.
0: Evet. Bak mesela şurada sadece SC yazıyor. Yani yazı var. Hiç resim falan yok. Bak şu çok büyük. Roma cümlesi.
1: Yazı var. Siyasi ve dini tüm yetkiler elinde bulunduran, aynı zamanda ordunun da başkomutanı olan imparatorun şahsı gücü ve icraatlarının hakkında vermek istediği mesajlar sikke ile icraatlarının hakkında vermek istediği mesajlar sikkelerin yoluyla da halka iletilmiştir.
0: Bak burada da evet yazılar var hepsinin başında. Yani muhtemelen hani o döneme ait olan şeyleri tanıtıyor olabilir.
1: Sikke, yemek.
0: Acaba senin hani buradan bilindik bir şey görüyor musun, hani ismi çok tanıdık?
1: Burada bir tane anlaşma şeyi var. Anlaşma yapıyorlar. Yani acaba onlarla alakalı mı? Altın yeni mi varmış şurada? Oraya yiyelim mi?
0: Olur. Hadi gel.
2: Sevgili izleyiciler, şimdi de yanımızda arkeolog Sedat Bey var. Sedat Bey, sorularımız olacak. Sedat Bey merhabalar.
3: Merhabalar.
2: Bizi
3: hoş
2: burada
3: geldiniz.
2: Ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Biz şu anda arkeoloji müzesinin içindeyiz.
3: Evet.
2: Üç ayrı müzeden oluşuyor burası. Fakat içinde bulunduğumuz bina eski bir bina. Bize biraz tarihçesinden bahseder misiniz?
3: Tabii ki. Öncelikle İstanbul Arkeoloji Müzesi ya da müzeleri daha genel anlamıyla sizin de dediğiniz gibi 3 ana bölüm oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi girişte Eski Şark Eserleri Müzesi, ki o da oldukça önemlidir. Çünkü ülkemizde ilk açılan Güzel Sanatlar Akademisi'dir. 1880'li yıllara dayanır. Diğer bölüm Çinli Köşk Müzesi. O da aslında şöyle biraz daha tarihçeye girecek olursak biraz bir tarihçe kısmı var. Şöyle ki, ülkemizde müzecilik faaliyetleri, eski eserlere sahip çıkma faaliyetleri aslında 1800'lü 60'lı yıllara kadar dayanır. Bugün Topkapı Sarayı avlusunda bulunan Ayerini binasında ilk önce eski silah koleksiyonu bulunmakta. Fakat bununla birlikte bakılıyor ki bu artık ülkemiz o zamanki Osmanlı coğrafyasında pek çok yabancı ülkeler gelip kazılar yapıyorlar. Ama bu eserleri bizim de sahip çıkmamız gerekir düşüncesiyle. Orada eserler hem İstanbul çevresinden hem de diğer uzak vilayetlerden artık orada biriktirilmeye, toplanmaya başlıyor. Fakat daha sonra bu büyük bir koleksiyon oluşmaya başlıyor, ama bu daha çok bir müze şeklinde değil, yani halka açık değil, özel ziyaretçilerin gezebildiği bir koleksiyon. Ve o zaman 1869 yılında Müze-i Hümayun deniliyor. Yani devletin müzesi anlamında. Ama daha sonra bakılıyor, daha çok eser toplanıyor ve bizim de artık o zamanki koşullara göre halka açık bir müze yapmamız gerekiyor düşüncesiyle uygun bir bina aranıyor ve o zamanki Çinli Köşk binası görülüyor, uygun görülüyor. Ki Çinli Köşk Müzesi de şu an restorasyon ve konservasyon bölümünde, aşamasında tekrar girdi. O bölümde halka açık bir müze yapalım deniyor. Onun için tahlilatlar yapılıp eserler burada sergilenmeye başlanıyor. Halka açık biletle girilen ilk müzemiz sayılabilir orası da. Fakat tabii eski bir binadan müzeye çevrilmiş bina. Daha sonra Osman Hamdi Bey müdürlüğü sırasında arkeolojik faaliyetlerimiz çok daha artıyor. Pek çok eser getiriliyor ki, ve şu an içinde bulunduğumuz, yanında bulunduğumuz çok önemli o zamanki laikler. Sayda'da yapılan Kraliyet Nekropoli'nden kazılarda getirilen laiklerin ortaya çıkması, o zamanki dünyada da büyük bir yankı uyandırmasıyla artık tam bir müze binasına ihtiyaç duyuluyor. Tam o zamanki dünya Avrupa koşullarında modern bir müze yapılması ve içinde bulunduğumuz bu güzel bina yapılıyor. 1891 yılında ilk olarak bu katın Yani iki kat bu ana göğe binanın inşası tamamlanıyor.
2: Dışarıda iki tane daha müzeden bahsettik. Şu anda evet, restorasyon aşamasında. Evet. Bildiğim kadarıyla çok yeni girdiler restorasyona. Peki evet, biz mesela oraları ne zaman görebileceğiz?
3: Bunlar tabii ki bunlar konservasyon ve restorasyon aşamalarına bağlı olarak ama kısa bir sürede ve tabii ki dediğimiz gibi tarihi eser bina, özellikle tarihi bina konservasyonu, restorasyonu çok hızlı yapılabilecek şeyler olmuyor. Dikkatli olmak gerekiyor hem eserlerin sağlığı açısından hem binanın açısından. Ama kısa bir sürede açılacağını düşünüyoruz.
2: Peki o binaların içinde ne sergilenecek?
3: Gene eski koleksiyonlar, gene ilk tarihi olarak binamız müzemiz binası yapıldığı için gene eski şekilde, örneğin ne demiştik, eski şark eserleri müzesi. Bu binada klasik eserler daha çok sergileniyor. Klasik müze binası dediğimiz kısımda ama orada da hem gerek Anadolu'dan hem de Orta Doğu'dan, o zamanki Osmanlı coğrafyası olan Orta Doğu'dan gelen eserler sergileniyor. Yani eski şark, Orta Doğu bölgesi ve Anadolu bölgesi diyebiliriz. Çok önemli orada da eserlerimiz var. Ünlü örneğin Kadeş Anlaşması var. Dünyadaki ilk barış anlaşmalarından kabul edilen ve daha pek çok önemli eserimiz var. Çinli Köşk'e gelirsek, Çinli Köşk'te de bina kendisi zaten İstanbul'da ilk yapılan, Fatih Sultan Mehmet tarafından ilk yapılan sivil binalardan birisidir. Orada da bina ile uyumlu olarak hem Selçuklu seramiği örnekleri hem de Osmanlı Çin'i örnekleri sergilenmekte. Onlar tekrar tabii binanın da hem güçlendirilmesiyle ve yeni bir dizaynla daha ziyaretçilerin ilgisini çekecek bir şekilde düzenlenecek.
2: Önünde bulunduğumuz evet, bir eser var.
3: Tabii ki bu da çok...
2: Çok yaşlı bir eser olduğunu biliyorum. Birazcık bundan evet, bahsedelim mi? Bu sadece bir tanesi. Gördüğüm kadarıyla 7-8 tane var.
3: Tabii. Bu eserimiz de çok önemli. Hatta dediğimiz gibi buradaki lahitler, bunlara mermer lahitler diyoruz. Yani çocuklar, ölen insanlar, eski dönemdeki ölen insanlar kendilerine bu şekilde büyük mezar anıtları yaptırıyorlar öldükten sonra konmaları için. Bu şekilde kapak ve gövde kısmı oluyor, içerisine konuyor. Bu eserimiz ve diğer eserler de çok önemli çünkü bunlar aslında bu binanın da yapılmasına sebep olan lahitler, eserler grubundan, hem İskender Lahdi. Bunlar çünkü 1870'li yılları sonunda Osman Hamdi Bey, Lübnan Sayda'da bugünkü, o zamanki Osmanlı coğrafyası, önemli bir kazı yapıyor ve çok oldukça muhteşem, bütün o zamanki dünyada ilgi uyandıran, yankı yapan bu lahitler bulunuyor.
2: Doğru mu anladım? Lübnan'da çıkmış.
3: Bugünkü ama o zamanki Osmanlı coğrafyası, zaman, Lübnan'ın evet, Sayda kentinde.
2: Yani. Bizim sınırlarımız
3: evet, evet,
2: içinde.
3: Tabii ki buradaki eserlerin hemen hepsi zaten 150 yıl önce, 100 yıl önce müzeye getirilen eserler. Etiketlerine baktığınız zaman çok pek çok coğrafi bölge göreceğiz. Ama o zamanki coğrafya
2: Lübnan
3: orası.
2: Lübnan gelip bugün bu bizim deyip istemiyor mu?
3: İsteyemiyor çünkü bizim o zamanki Osmanlı coğrafyası. Yani başka bir eserden, başka bir ülkeden eser kaçırmak gibi bir durum yok bizim.
2: Kendi sınırlarımız içinde.
3: Tabii
2: olan
3: kendi
2: olan
3: sınırımızda ve ilk müze burası olduğu için.
2: Bildiğim kadarıyla çok önemli bir lahit bu.
3: Tabii ki.
2: Adı da var. Ağlayan
3: evet,
2: Kadınlar.
3: Ağlayan Kadınlar lahit.
2: Herkes bundan
3: var,
2: bahsediyor.
3: Evet. Osman Hamdi Bey'in bulduğu zamandan gelen bir isim bu çünkü. Çünkü bunun üzerine gördüğümüz zaman bir tapınak gibi bir yapı içerisinde yas tutan toplam 17 kadın figürü görüyoruz. Hepsi üzgün şekilde yas tutuyor. Büyük ihtimalle ölen kişinin ardından duyulan üzüntüyü simgeliyorlar. Ve mimarisine de bakacak olursak şöyle

0: Bir şey var, bu içinde bulunduğumuz müze binası yapılırken ön cephe süslemesinin buradaki lahit süslemesinden esinlendiği düşünülüyor. Buradan esinlendiği ve ona göre yapıldığı da düşünülüyor.
1: Kiminmiş peki bu? Kim i̇şte kendisi için yaptırmış?
0: Bu kadar güzel lahitler olmasına rağmen bizim en büyük eksik duyduğumuz şey kitabeleri yok. Yani üzerinde herhangi bir yazıt yok. Kime ait oldu? Maalesef onu bilemiyoruz. Sadece tahminler edebiliyoruz. Sadece burada Kral Tabnet dışında hiçbirinin kitabesi yok. Kendi yapıldığı dönemden sonra da uzun bir süre kullanılmış. Çünkü o zamanlarda da tekrar yeni kullanımlar oluyor. Eski insan çıkartılıp.
1: Evet, benim şimdi ilk sorularım bu kadar ama çocukların soruları var.
0: Bekliyorum.
1: Evet,
0: merakla
1: geçelim.
0: Bekliyorum.
2: Burada kaç tane eser var?
0: İşte en zor soru bu geldi. Oldukça çok eserimiz var diyelim. Burada derken bütün müze binasında. İstanbul Arkeoloji Müzesi Türkiye'deki müzeler içerisinde en çok esere sahip müzemizdir. Yaklaşık olarak 1 milyon eserimiz olduğunu söyleyebiliriz.
1: Gerçekten mi?
0: Müzemiz içerisinde tabii. Bunların çok büyük bölümünü ama sikkeler oluşturur. Yani antik dönem madeni paraları oluşturur. Yine dediğim gibi dünyada da sayılı koleksiyonlardan birisidir müzemiz eser sayısı açısından. Tabii burada göreceğiniz eserler, müze salonlarında gezip göreceğimiz eserler, bunların en önemlileri, en çok bize tam dönemini, tarihini verecek olan örnekler. Diğer örnekler koruma altındadır. Onlarda da araştırmacılar, çalışmacılar gelip çalışırlar.
2: Peki yeni eserler gelmeye devam ediyor mu?
0: Tabii ki. Tabii ki. Diğer bütün müzelerimizde olduğu gibi, diğer kentlerimizdeki, İstanbul'da da biliyorsunuz ne yapılıyor? Kazılar yapılıyor, proje kazıları yapılıyor. Örneğin şu an Haydarpaşa'da yine arkeolojik kazı çalışmalarımız var. Ve buradan çıkan eserler de müzelerimize geliyor. Ve sayımız, hep o sayımız artıyor, daha çok artıyor. Biz de bunları ne yapıyoruz? Hem buradaki sergilerimiz var, kalıcı sergiler. Bazen de gerekli olduğu zamanlarda da geçici sergilerle yeni çıkan eserleri de sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz.
2: Peki buradaki eserler en çok nerelerden geliyor?
0: İşte gene bu bizim müzemizin en önemli özelliği. İlk müze olduğu için İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Türkiye'de kurulan, Anadolu'da kurulan. O zamanki bir defa dediğim gibi bütün etiketlerine bakarsanız o zamanki Osmanlı coğrafyasının her yerinden, her bölgeden eserimiz var. Çünkü o zamanki topraklardan geliyor. Ve ayrıca gene tek müze olduğu için gene ülkemizde de Anadolu'da da bulunan bütün eserler ilk önce buraya gelmiş koruma altına alınmak için. Yani çok çok çeşitli diğer müzelerimizde göremeyeceğiniz kadar. Ama daha sonra her kentimizde artık hemen hemen bakanlığımızın müzesi var. Ve artık o kentte, o şehirde yapılan bir arkeolojik kazıdan, örneğin İzmir'de bir kazı yapılıyorsa arkeolojik kazı, o eserler artık İzmir Müzesi'ne getiriliyor. Ya da Bergama'da yapılıyorsa Bergama Müzesi'ne getiriliyor. Bizim artık İstanbul'da sadece İstanbul'da yapılan kazılardan gelen eserler geliyor. O yüzden çok geniş bir coğrafya görebilirsiniz etiket bilgileri.
1: O Efes bölgesinde hala devam ediyor mu çalışmalar?
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Yıllardır bitmeyen bir şey.
0: Arkeolojik kazıların önemli özelliği de odur. Çünkü bir antik kent kazıyorsunuz ve göreceğiniz gibi daha sonra bizim bölümümüz var. Arkeolojik kazılar nasıl yapılıyor, arkeoloji yöntemleri diye. Orada da biraz görme imkanınız var. Kazılar hassas yapılır. Dikkatli yapmak zorundasınız çünkü o iz bir daha kaybolur. O yüzden uzun bir süre çalışır, çok dikkatli çalışıldığı için ve belli bir dönemlerde çalışır, hava şartlarının müsait olduğu zamanlarda. O yüzden uzun yıllar sürer.
2: Bir eserin hangi yıla ait olduğunu, kime ait olduğunu nereden biliyorsunuz?
0: Bu bizim meslek sırrımız demeyeyim. Bu tabii ki, bu bizim gene aslında yukarı katta arkeoloji yöntemleri bölümümüz var. Orada daha detaylı görebileceğiz. Eserlerin kendi özellikleri var. İlk önce biz bunun eğitimini alıyoruz tabii. Arkeoloji, sanat tarihi, diğer bölümler gibi. Bir eser tanıma eğitimimiz oluyor. Hangi dönemin hangi özellikleri vardır? Onları bir bilmek durumundayız. Tabii diyelim ki bir heykelle, bir güzel bir lahitle karşılaştık. Önce bunun ne yapıyoruz? Üstü buna bakıyoruz. Bu özellikler hangi yüzyıla ait? Çünkü eserlerde de göreceğiz. Arkaik dönem dediğimiz M.Ö. 8. 7. yüzyıldaki üslup çok farklı. Yani nasıl? İnsan yüzü çok stilize yapılmış. Ama diyelim ki buna bakıyoruz. Oldukça gerçekçi. Buradan Yani karşılaştırma yapıyoruz. Stil karşılaştırması, dönem karşılaştırması. Bu lahdin işleniş tarzı,

0: mimarisi. Bu gibi yöntemlerden bunun tarihini tahmin ediyoruz. Diğer bir ayrıca arkeolojik kazılarda hep beraber bulunur. Yani kazı yapadığınız zaman bu eserin yanında diyelim ki bir sikke var. Yani eski madeni para var. Paraların tarihi daha çok belirgidir. Onların yardımıyla da tarihleyebiliyoruz. Bu çeşitli yöntemleri var.
1: Sedat Bey çok teşekkür ederiz. Biz şimdi miniklerimle birlikte gezmeye devam edeceğiz.
0: Tabii ki. Buyurun.
1: Aa, bu farklı bir mermer kullanılmış gibi. Baksanıza nasıl simli.
2: Biz bunu kumda da buluyorduk böyle kırılmışlar.
1: Evet, değil mi? Bu ne kadar farklı, baksanıza. Roma dönemine aitmiş bu. Hadi karşıdakilere bakalım. İkelere geçiş dönemi, tanrılaştırılan imparator dönemi, Roma dönemi, portre sanatı. Bakın, diyor ki Roma dönemi portre sanatı diyor. Şu duvarı gördünüz mü az önce? Bakın hep portreler orada. O döneme ait bu duvarda, bak şurada. Bak kaç tane şey var, kafa var bak. Bence kırıkların kafası olsa koyarlardı, demek ki değil. Bunlar da sadece kafa olarak çıkmış kazılarda. Büstler bunlar ayrıca. Heykel değil tahminimce, çünkü hepsinde öyle yazıyor, büst diye yazıyor. Burası o kısım değil, heykeller gibi, o heykellerin değil, büst kısmı. Çok güzel değil mi? Şunun ihtişamına bakın, neymiş bu?
2: Nehir tanrısı.
1: Nehir tanrısı. Ve lahit parçasıymış bu da çocuklar. Wow. Elinde ne var öyle? Bak elinde bir şey var. Nehir tanrısı Okenos'un heykeli. Ama zaten böyle bir o kadar heybetli ki kocaman duruyor.
3: Falan yok mu? Taçlar falan.
2: Evet. Değişik.
3: Çok güzel. Şu çok güzelmiş. Yeşilli falan.
2: Şu çok ortasındaki kırmızı mücevher çok değerli diyebiliyorum.
3: Evet. Bak mesela şu bir doğal taş gibi bir şey olabilir. Çünkü hani çok önemliymiş o zamanlar. En çok şunlar ilginç bence.
2: Yani böyle altından yapıyorlar ama çok ince şekil.
3: Evet. Bir alüminyum folyo gibi bir şey benziyor ama yani çok değerli. Mesela şu anki
2: bunları sadece krallar, kraliçeler takabiliyor diyebiliyorum.
3: Yani şu anki şeyler de bizim dönemimize çok benziyor ama yani tabii ki de bunlar daha değişik ve değerli. Bak mesela şunun şekli çok garip.
2: Şurada küçük bir figür var.
3: Evet.
1: Sevgili izleyiciler, biz müze içindeki gezimize devam ediyoruz. Emrah Bey merhabalar.
4: Merhabalar.
1: Biz müze içinde gezerken çok değerli bir esere rastladık. Size sormadan edemedik. Bize hangi eserin önünde olduğumuzu söyler misiniz?
4: Evet, öncelikle sizin de belirttiğiniz gibi eser bence sadece bizim müzemizin değil, arkeoloji tarihimizin, dünya arkeoloji tarihinin en önemli eserlerinden biri olma özelliğini barındırıyor. Şu an İskender Lahti'nin önündeyiz. İskender Lahti 1887 yılında Osmanlı döneminde Osman Hamdi Bey'in Lübnan'ın Sayda kentindeki Sidon Kral Nekropolü'nde yaptığı kazılarda açığa çıkıp daha sonra oradan deniz yoluyla İstanbul'a getirilip şu an sergilendiği alana nakledilen lahit. Lahit'in tabii önemi tek bir noktadan kaynaklanmıyor. Bunun çok farklı unsurları ve bilimsel ve arkeolojik doneleri var. Lahit kapak ve sanduka kısmı olmak üzere iki ana bölümden oluşmakta. Ön yüzlerinde İskender motifleri, İskender figürleri bulduğu için Lahit İskender lahti olarak adlandırılmış. Aslında Osman Hamdi Bey lahti ilk bulduğundaki raporlarda böyle bir tanımlamaya gitmiyor. Büyük lahit olarak tanımlıyor. Çünkü Sidon Kral Nekropolü'ndeki diğer lahitlerden boyut olarak daha büyük. Ama daha sonraki araştırmacılar İskender motiflerinden, figürlerinden ötürü lahti İskender lahti diyorlar. Bu sebepten ötürü de günümüze de bu isimle geliyor. Tabii lahit Büyük İskender'e ait değil. Üzerinde Büyük İskender olduğunu bilmemize rağmen lahit Büyük İskender'e ait değil. Olasılıkla Sidon kralı Abdolenimos'a ait olduğuna dair görüşler var. Ama bu konuda da bir netlik yok. Çünkü lahit üzerinde ya da lahitin yer aldığı hipoje üzerinde herhangi bir yazıt bulunmadığı için lahitin kime ait olduğunu bilmiyoruz. Ancak lahitin üzerindeki stil analizi ve o dönemde Sidon krallarından kim olduğunun tespiti yapılınca Kral Abdolimos'a ait olabileceği yönünde bir eşleştirme mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Lahitin uzun cephelerindeki İskender figürlerinden bahsettik. Bu yüzde değil ama bir diğer uzun yüzde bir savaş sahnesinde Pers ve Yunan askerlerinin savaş halinde olduğunu görüyoruz. Burada en baştaki aslan postu giymiş figürün İskender olduğu bilinmekte. Ve bu yüzde de bu sefer Pers ve Yunanlar dostane bir şekilde bir av sahnesine çıkmışlar. Burada da hemen merkez figürün hemen arkasındaki figürün Büyük İskender olduğunu biliyoruz. Ve figür bu iki figürden ötürü lahit Büyük İskender lahti olarak tarihe geçmiş durumda.
3: Bu figürleri nasıl yapmışlar?
4: Önce en başı alırsak büyük taşlar mermer yataklarından sökülüp atölyelere getirilir. Burada ustalar ve ressamlar eşliğinde çeşitli aletler kullanılarak aşamalı şekilde figürler oyulur. Tabii burada küçük ince uçlu aletler, büyük taraklar, daha hassas çalışmak için matkap gibi çeşitli aletler var. Bu aşamada belirli bir sıra etrafında, belirli bir düzen eşliğinde bu aletleri kullanarak önce figürler ortaya çıkarılmış. Daha sonra da eserlerin üzeri boyanmış, figürlerin elinde tuttuğu değerli madenden yapılan silahlar da figürlerin daha sonra ellerine yerleştirerek kompozisyon tamamlanmış. Genel hatlarıyla böyle tanımlayabiliriz.
3: Ben üzerinde boyalar gördüm. Onlar nedir?
4: Evet, İskender lahtini başta da söylediğimiz gibi en önemli kılan özelliklerinden biri de figürlerin üzerinde boyaların olması ve boyaların günümüze kadar iyi bir şekilde ulaşmış olması. Osman Hamdi Bey aynı zamanda bir ressam olduğu için renkleri çok iyi tanıyor ve temel altı renk paletinden oluşan bir renk düzeniyle lahtin üzerindeki motiflerin boyandığını günümüze aktarıyor. Aynı zamanda bunların günümüze çok sağlam bir şekilde ulaşmış olmasından ötürü de sağlam bir, dayanıklı bir kimyasal bileşeni olduğunu bize aktarıyor. Burada gördüğümüz gibi figürler üzerindeki kıyafetlerinden yola üzerindeki kıyafetleri de dahil olmak üzere saçları, gözleri, göz detayları ve çeşitli aletleri belirtmek için boya tekniğiyle renklendirildiğini görüyoruz.
3: Bunun içerisinde ne var?
4: Normalde lahitler içerisinde tabii ölen kişinin defnedildiğini ve ona adanan, ona sunulan mezar hediyelerinin çıktığını biliyoruz. Ama yine Osman Hamdi Bey kendi raporunda kazı keşiflerin hakkında bize şöyle bilgi veriyor. Kendisi bu mezarlar için hipojeye indiğinde mezarlarının pek çoğunun kapaklarının açılmış ve kendinden önceki dönemlerde mezar soyguncuları tarafından mezarların soyulduğunu bize aktarıyor. Ama kendisi mezarların etrafında yaptığı kazılarda, temel kazılarda, detay kazılarında kafa tasları, küçük objeler, mermer objeler ve figürlerin elinde tuttuğu değerli madenlerden yapılmış silahları bulduğunu aktarıyor. Onlar da yine bu müzede gezdiğinizde çeşitli vitrinlerde görebileceğiniz eser grubunu oluşturuyor.
3: Peki kazı çalışması yapmak zor bir şey mi?
4: Bu güzel ve özel soruyu size sizin için hazırladığımız özel arkeoloji ve metodoloji salonunda anlatmaya çalışacağım.
5: O zaman hep birlikte o tarafa doğru geçelim.
4: Buyurunuz, teşekkürler.
5: Hadi bakalım çocuklar.

0: Karşıdaki heykele bakalım mı? Kimi?
1: Büyük Zeus heykeli.
0: Zeus heykeliymiş. Buyurun. Zeus. Şeyler çok böyle etkileyici, dev gibi kocamanlar ya. Aa, büyük Apollon heykeli. Bak, bu da meşhurdur. Apollon heykeli. Bizdeymiş bu, İstanbul'daymış. Bak, arkeolojimiz de haberimiz yok. Öğrendik şimdi. Evet. Ay, horoz dövüştüren Eroslarmış bunlar, bakar mısınız? Aa, hep merak etmişimdir. Şurada da var bir tane çok tanıdık bir yüz. Ona da bakalım. Herakles, yani Herkül namı diğer. Kahraman yarı tanrılar. Herkül, Malegros, Perseus, Theseus. Bunlar şurada gördükleriniz. Onlar da burada mevcut herhalde.
2: Şuraya da bakalım mı?
0: Hadi bakalım, gel. Her lahitin üstündeki bu kabartmalar bir şey anlatıyor. O ağlayan kadınlar mesela üzüntülerini anlatıyorlardı. Burada da demek ki bir savaş olmuş. Bir şey var, bak, savaşıyorlar. Burada bir hikayesi var bunun. Ne olduğunu bilmiyorum. Evet, bakalım.
2: Yani.
0: Neymiş? Satrap Lahti'ymiş.
2: Neymiş?
0: Lübnan'da. Tabii o zaman Osmanlı toprakları çok geniş. Lübnan bizim. O zamanlardan, o topraklardan çıkartılıyor. Ve bizde kalıyor böylece. Lübnan'dan gelmiş olan lahitler. Buradaki şeyi gördünüz mü? Lahitlerde aslında normalde zamanında açılmış, içleri çalınmış. Bunlar buraya gelinirken içi boş. Bir tane sadece mumya buluyorlar. Hangi lahitten bilmiyorum. O da bu mumya. Bakın. Mumyanın saçları bile var. Organları bile var. Kurumuş. Kimi? Ya. Tek mumya bu. Normalde işte o kimse ölen bu lahitlerin içinde saklanıyormuş. Ama tabii ki yok. Şu anda günümüzde yok. Ama bir tek kalan mumya bu.
2: Bu da tek kaldığı için böyle camdan görünür şekilde.
0: Galiba yeri de bu zaten. Bakın, kendi mezarı bu. Aynen böyle getirilip konmuş. Evra Bey, şimdi biz kazı sahnegrafisinin olduğu yerdeyiz. Bir mizansen var açıkçası burada, kazıların nasıl yapıldığına dair. Bize birazcık bahseder misiniz aslında, nasıl yapılıyor? Mesela her arkeolog istediği yerde ben şimdi burada kazı yapacağım deyip kazı yapabiliyor mu?
3: Evet, öncelikli olarak her arkeolog istediği zaman istediği yerde kazı yapma hakkına sahip değildir. Bizim ülkemizin yönetmeliklerine göre, regülasyonlarına göre kazı çalışmaları üniversite ekipleri tarafından bakanlığın denetimi ve gözetimi altında yapılabilmektedir. Bu açıdan herhangi bir arkeolog bağımsız bir şekilde istediği zaman istediği yerde kazı yapmasını engelleyen yasal sınırlandırmalar vardır. Kazı yapmanın tek bir yöntemi de yoktur. Yöntemine değinecek olursak alanın bulunduğu konuma, lokasyonuna, önemine, kazı stratejisine göre çeşitli teknik ve yöntemler belirlenerek kazılar yapılır. Genel olarak kazıları kazı öncesi, kazı esnası ve kazı sonrası dönem olarak 3 ana safhada inceleyebiliriz. Öncelikli olarak kazı öncesi dönemi bir değinecek olursak, tabii öncelikle alanda daha önce yapılmış bilimsel çalışmalar, tarihsel vesikalar, antik yazarların yazdığı bilgiler derlenir, toplanır. Bu bize bir ön bilgi sağlar ve ilerleyen aşamalarda da, kazı aşamalarında da çok işimize yarar. Daha sonra dediğim gibi alanın konumuna bağlı olarak bir kazı metodu belirlenir, bir kazı stratejisi belirlenir. Bu noktada da kazıya geçmeden önce alanda bir genel temizlik çalışması yapılır. Yani yüzeyde her zaman toprak bizi kazıya hazır şekilde beklemez. Ağaçlar, bitkiler olabilir, modern

0: çöpler olabilir. Öncelikle bunlar yine belgelenmek suretiyle temizlenir. Daha sonra bir kazı yöntemi belirleriz. Örneğin burada biz grid sistemi, kareler sistemi dediğimiz bir metodolojiyi görüyoruz. Bu alanın çeşitli ölçülerde 1'e 1, 2'ye 2, 5'e 5 ya da 10'a 10 ölçülerdeki karelere ayrılmak suretiyle uyguladığımız yöntemdir. Buradaki amaç da esasen şudur. Kazdığımız esnada açığa çıkan buluntuların birbirleriyle olan ilişkisini daha iyi şekilde koordine edebilmek, birbirleriyle olan bağlamını, konteksini okuyabilmek amacıyla alanı çok küçük birimlere böleriz. Ve her bir birimde çıkan objeyi o birim içerisindeki koordinat ve yüksekliklerini belirleyerek çizim ve plan üzerinde onların tam olarak çıktığı noktayı belirleriz. Tabii genel olarak buradaki aşamaya geldiğimizde, yani gridi hazırladık, artık kazı noktasına geldiğimizde dikkatli bir şekilde yüzeyden kazılacak alana doğru, zemine doğru çok hassas, dikkatli ve özverili bir şekilde kazı çalışmalarına başlarız. Tabii bu hemen bir çırpıda olmaz. Her 3 santimde bir, 5 santimde bir, 10 santimde bir bütün verileri belgeleyerek, bundan kasıt fotoğraflayarak, mimari varsa bunu çizerek, çeşitli notlar alarak her bir kademeyi belgeleriz.
1: Bir 2-3 santimden bahsettiniz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu bir günde mi yapılıyor 2-3 santim, yoksa 1 saatte 2-3 santim kazılabiliyor mu?
0: Bu başta da değindiğim gibi kazı alanının yerine göre değişebilir. Örneğin prehistorik dönem kazılarında bu çalışmalardaki bu belirttiğimiz santimler daha da kısalır. 3 santim, 5 santim eşliğinde çok hassas bir şekilde yapılır. Daha geç dönem kazılarında bu mesafeyi biraz daha aşabiliriz. Tabii buna bir zaman vermek çok doğru değildir. Çünkü alanda karşılaştığınız durum sizi buna biraz da sevk eder. Bu bir saat içinde de olabilir. Günler içerisinde, hatta belki 10 santimi özellikle daha prehistorik dönem, daha erken dönem kazılarında bu seneler, aylar ya da seneler içinde de gerçekleştirilebilir. Bu tamamen kazının stratejisine, alanın önemine, gridin önemine, yani karelaj içerisindeki hassasiyetine bağlı olarak değişebilen değişken kavramlardır.
1: Bir haberde okumuştum, Amerika'da bir şey buldular, çok değerli bir eser buldular. Fakat arkeologlar onun için, onu çıkartabilmek için yıllarını vermişler. Yani bir arkeolog bir eseri çıkarmak için 5 yıl, 10 yıl çalışabilir mi? Yani sadece hayatını ona adayabilir mi? Yoksa bu arkeologlar sürekli değişiyor mu uzun soluklu çalışmalarda?
0: Şimdi arkeolojinin temel amacı ya da biz arkeologların temel amacı kazarken yerin altından bir şey bulma gayesiyle bunu yapmayız. Orada bir toprak dolgusu vardır. Yüzeyden aşağı doğru kazarken bu toprak dolgusunun nasıl dolmuş olabileceğini, varsa katmanlar, varsa farklı bulguların nasıl bu dolguya sebebiyet verdiğini anlamak için bu çalışmayı yaparız. Eserler bu anlama çalışması esnasında karşımıza çıkan objelerdir. Ve bunlar bizim için eser olmasının yanı sıra aynı zamanda bize oradaki toprak dolgusunun nasıl dolduğunu, alanın ne amaçla, niçin kullanıldığını gösteren aynı zamanda ipuçlarıdır. Bu bağlamda hemen bir eseri gördüğümüzde tabii ki hemen alalım, kaldıralım, dokunalım, bakalım içgüdüsüyle bunu yapmayız. Önce kazdığımız alanın dokusunu, stratigrafisini bozmamak kaidesiyle eserin güvenliğini, eserin sağlamlığını test etmeden onu kaldırmak yerine çok hassas ve detaylı bir şekilde gözlemleyerek bu çalışmayı yaparız. Dediğiniz gibi evet, pek çok uzun süreler alabilir bir eserin toprak içerisinden kaldırılması. Örneğin bir Mısır'da büyük bir hipoje kazıyorsanız, büyük bir lahit kazıyorsanız bu süre daha farklı olur. Ama yüzeye daha yakın bir alanda bir bulguya rastladıysanız bunu kavuşmak, buna erişmek, bunu açığa çıkarmak görece daha kısa bir zamana tekabül eder.
2: Kazı yaparken hangi malzemeleri kullanıyorsunuz?
0: Tabii bu çok çeşitli bir malzeme yelpazesini bize sunuyor. Tabii ki sizin de ilk aklınıza geleceği üzere önce kazmalar, küçük çapalar, daha sonra daha hassas çalışma gerektirilen yerlerde malalar, fırçalar, küçük dişçi aletleri, özellikle bu hemen sağımda gördüğünüz iskeletin detaylarını ortaya çıkarmak adına ince uçlu dişçi aletleri bizim temel kullandığımız kazı objelerinin başında gelir. Bunların dışında ölçümlendirmede kullandığımız metreler, jalonlar, son yıllarda artan dijital aletler de yine kazılar boyunca bizim ekipmanlarımız arasında yer alan aletler olduğunu söyleyebilirim.
2: Kazadaki eserler nasıl korunuyor, nasıl bakım yapılıyor?
0: Biz arkeologların en önemli önceliklerinden biri, belki ilk görevi, ilk hassasiyeti eserlerin güvenliği ve onların gelecek nesillere aktarılması için düzenli şekilde bakımlarının yapılması ve kontrol edilmesidir. Müzemizde sergide bulunan eserler sergiye çıkmadan önce kontrol edilir. Restoratörler ve konservatörler tarafından gerekli temizlik işlemleri, güçlendirme işlemleri yapılır. Daha sonra da müzemizde şöyle bir uygulama vardır. Müzemizde her gün bir arkeolog nöbetçidir ve tüm salonları gün içerisinde defaatle gezerek eserleri kontrol etmeye çalışır. Ve bu noktada herhangi bir aksaklık olduğu durumunda konunun uzmanı restoratör ve konservatör arkadaşlar bilgilendirilir. Onlar gerekli kontrolleri yaptıktan sonra ve gerekli işlemi eser üzerinde gerçekleştirirler. Her eserin malzeme türüne göre her objenin kendine ait saklanma, korunma koşulları vardır. Biz depolarımızda bunları sınıflandırarak özel nem ve hava koşulları eşliğinde bunları muhafaza ederiz. Yine günlük sergi içerisinde olduğu gibi de depodaki eserlerimizi kontrol ederiz. Belirttiğim gibi herhangi bir aksaklık olduğu durumunda da konusunda uzman restoratör ve konservatör arkadaşlardan bu konuda destek alırız.
2: Peki arkeolog olmak zor mudur?
0: Bana göre arkeolog olmak zor ama bir o kadar da keyifli bir uğraş, keyifli bir meslek. Ben kendim nasıl arkeolog olduğuma karar vereyim. Sizlerden biraz büyükken lise çağlarında bir yaz tatilinde Mumya filmini izlemiştim ve çok beğenmiştim. O zaman arkeolog olmaya karar verdim. Tabii ülkemizde Mısır eserleri, Mısır arkeolojisi olmadığı için farklı türden bir arkeolojiyle karşılaşmak da benim için bir sürpriz oldu. Tabii iyi olan, güzel olan her şey zordur. İşinizin hakkıyla yapmak istiyorsanız çeşitli güçlüklerle karşılaşabilirsiniz. Arkeolojide de bu böyledir. Benim hocalarımdan değerli Ümit Serdaroğlu şöyle derdi, onu da belirtmek isterim. Arkeoloji çok şey ister ama az şey verir. Bu bir anlamda da gerçektir. Teknik donanımımızın iyi olması gerekir. Yabancı dillere hakim olmanız gerekir. Eski dilleri bilmeniz gerekir. Sürekli kendinizi güncel ve yenilemeniz gereken bir uğraş olarak da arkeolojiyi tanımlayabilirim.
1: Siz kazıya katıldınız mı hiç?
0: Evet, ben çok kez katıldım. Öğrencilik dönemlerimde ve hala İstanbul içerisinde ben ve diğer arkadaşlarım sürekli arkeolojik kazıları denetlemekteyiz. Arkeolojik kazılara refakat etmekteyiz.
1: Denetlemek değil, kazmak, kazı yapmak.
0: Tabii onu
1: öğrenciyken
0: da.
1: Öğrenciyken daha çok.
0: Evet, yok, şimdi de yapıyoruz. Örneğin Emir Bey'le Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Galerisi'nde çalışma yaparken orada bir zemin mozaiği bulduk. Burada çok hassas ve dikkatli bir şekilde siz de belirttiğiniz gibi belirttiğim tekniklerle orada birebir çalışma şansı yakaladık.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler edindik. Biz burada tabii ki bu bilgilerle ve bu mekanla sürprizlerle karşılaştık. Şimdi geri kalanların çocuklarla gezmek istiyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.
1: Hadi bakalım çocuklar.

0: başka şeylere de bakalım mı?
1: Bu ne, bu ne?
2: Burada, ben burada bulunanlardan da oluyormuş diye biliyorum.
0: Evet, ben de sikke buldum. Bu da İstanbul Yeni Kapı 2006 kazılarında bulunmuş.
3: Madalyon.
0: Sikke şurada gördüğümüz şey gibi. Aa, kırmızı.
2: Ama çok ince.
0: Evet. Bak, bu da sikke. Hepsi sikke galiba.

0: kale taraflarına falan bulmuş. Değil mi? Çok güzel. Çok değerliler muhtemelen.
1: Şu kafasında kova taşıyor gibi değil mi?
0: Evet. Ya şimdi bazıları öyle. Çok değişik şeyler var. Ama bir yandan da çok güzeller. Mesela bak şurada bir şeyin kafasına benzer bir şey var.
1: Herhalde şu. O. Ha. Onu ejderha yapmaya

0: bildiğimiz şey parçalarla birleştirilmiş hali.
1: Evet, bazılarının tek parçası bulmuş bunlar gibi.
0: Baksana sadece hani üst kısmı gibi bir yer.
1: En üsttekiler en büyükleri gibi bayağı büyük.
0: Ay şeye benzemiyor mu? Videoda izlediğimiz hani gözlü bir şeye evet. Benzemiyor. Şurada da bir şey var.
1: Bazı vazolar adına bakarsak anlaşılır. Bazı vazolar yüzlü yapılmış.
0: Ya bak şurada insan biçimli kap parçaları. Bak şurada da bir şey var, değişik bir şey.
1: Bunun şey yapılmamış ev gibi.
0: Evet. Bunun şeyi nerede? Nedir o? Şurası da herhalde. Ama yok. Bu mu acaba?
1: Herhalde onun gibi bir şey. Şurada da bir parçası bulunuyor.
0: Evet. Bunların hepsi galiba kırık ve birleştirilmiş şeyler.
1: Şu tam kırılmamış gibi sadece şu.
0: Evet.
1: Şu da şunun gibi büyük.
0: Bak şurada da şeyler var. Çivi gibi şeyler var.
1: Balık gibi değil mi? Şu balığın arkası.
0: Evet, kuyruğu gibi. Şurada şey var, şeffaf bir şey var.
1: Şunlar da herhalde kalem gibi bir şeyler
0: olabilir. Bakayım. Şey, iğneymiş. Başlı iğne.
1: Şunlar da iyik çivi gibi.
2: Sevgili izleyiciler, şimdi farklı bir bölümdeyiz. Arkeolog Emir Bey bizimle beraber. Emir Bey merhabalar, nasılsınız?
3: Merhabalar.
2: Biz şimdi bütün şeyimizi gezmeye devam ediyoruz. Farklı. Fakat şu anda içinde bulunduğumuz yer çok farklı bir yer. Evet. Biz neredeyiz? Bize birazcık anlatır
3: tabii
2: mısınız?
3: Tabii ki, tabii ki. Şu anda müzemizin üst kat salonlarından hazine salonundayız. Burada değerli madenlerden, değerli taşlardan, fil dişinden yapılmış eserler mevcut. Salonumuzda 4 tane vitrin var. Bu 4 tane vitrinde farklı dönemlere ait eserler vitrin içinde sergilenmekte.
0: Bu eserlerin içinde neler var?
3: Bu eserler içerisinde o dönemde tapınaklarda kullanılmış kült objeleri, fil dişinden yapılmış kült objeleri var. Onun haricinde de takı olarak kullanılmış küpeler, yüzükler, kolyeler, aynı zamanda yine elbiselerini tutturmak için kullandıkları fibulolar var.
0: Bu küpeleri, kolyeleri kimler yapmış?
3: Bu küpeleri ve kolyeleri veya takıları hem kadınlar kullanmış hem erkekler kullanmış. Ağırlıklı olarak da altından yapılmış bu eserler. Ama aynı zamanda altın yanında farklı tekniklerde yapılmış taşlar da kullanılmış. İşte gümüş alaşımlar da kullanılarak yapılmış takılar da mevcut.
2: Peki bizim dönemimizde şu anda altın mesela çok değerli. Değerli taşlar da var. O dönemin insanları bu paraları kullanırken ya da bu takıları kullanırken bu madenin değerini, gümüşü ya da altını ayırt edebiliyorlar mıymış?
3: Kesinlikle edebiliyorlarmış. Çünkü altın veya gümüş veya bir akik taş veya lapis lazuli taş o dönem içinde yine değerli ithal bir ürün de olabiliyor. Yine o topraklardan çıksa da az miktarı çıkması nedeniyle değerli ürünler. Fakat olaylara belki şöyle bakmak lazım. Diğer salonlarda, diğer müzemizin diğer şeylerinde gezdiğimizde de görmüşsünüzdür. Biz aslında buradaki eserlerle o dönemki toplumun yaşayışlarını, nelerden hoşlandıkları, nelerden zevk aldıklarını anlamaya çalışıyoruz. Bu eserler daha nadir bulunması nedeniyle tabii insanların dikkatini ve ilgisini daha fazla çekebiliyor. Ama biz arkeologlar

0: olarak olayın maddi olarak değerini değil, aslında bize o dönemin kültür zenginliği konusunda bize ne verdiğini, ne anlatmaya çalıştığı üzerinde durmaya çalışıyoruz.
1: Emir Bey çok teşekkür ederiz. Çok ben güzel bilgiler edindik. Biz gezimize devam edeceğiz.

0: Sedat Bey, benim bu bölümle ilgili çok sorum olacak ama öncelikle çocukların sorularına yer vermek istiyorum. Size soruları varmış.
1: Tabii ki, bekliyorum onları.
2: Sikke ne demek?
1: Sikke ne demek? Şimdi günümüzdeki, şöyle hemen örnekten başlayayım. Cebimizdeki madeni paraları düşünelim. Şu an para deniyoruz, madeni. Antik dönemde de ticareti kolaylaştırmak için, çünkü eskiden değiş tokuş yöntemi var ve zor bir yöntemdi. İnsanlar bir mal almak için başka bir şey vermek, mal vermek zorundalardı. Bunun için ilk defa da bizim topraklarımızda olması nedeni de önemli. İlk defa Lidyalılar, biliyorsunuz, Manisa'nın başkenti, bugünkü Manisa'da sahil yakınlarındaki başkentleri var. Sardes kenti, antik kenti. Burada ilk defa sikkeyi kullanmaya başlıyorlar. Sikke nedir? Belli bir ağırlığı olan, üzerinde kim bastıysa onu, bir kent olabilir, devlet olabilir, bir kral olabilir, onun simgesini ve işaretini taşıyan yuvarlak madeni objeler olarak nitelendiriyoruz. Kısaca tanımı bu. Yani antik dönemin bu şekilde kullandıkları madeni paralar diyelim. Ama para demek değil. Yani sikke paradır ama her para sikke değildir. Çünkü para çeşitli şeylerde de kullanılabilir. Ne diyelim? Buğday taneleri de para olarak kullanılabilir. Sikkenin böyle bir tanımı var. Sikke gene gelirsek önemli bizim için. Çünkü ilk defa Anadolu'da kullanmaya başlanmış.
2: Buradaki sikkeler nereden geldi?
1: Buradaki sikkeler de gene çok çok çeşitli yerlerden geliyor. Eğer işte biraz anlatmaya çalışmıştım. İlk defa Lidyalılar sikkeyi kullanıyorlar, basıyorlar ama daha sonra bakıyorlar ki ticarette insanlar, bu kolay ve çok pratik bir yöntem. Onun için o zamanki bütün kentler de devlet aynı zamanda. Mesela Efes, o da bir antik kent. Kendi adına onlar da para basmaya, yani sikke basmaya başlıyorlar. O yüzden pek çok, bütün hem Anadolu'nun sahilleri, hem Anadolu bölgesi, hem diğer Akdeniz bölgesinde sikke çok bir anda yayılıyor. Pek çok şehir, devlet basıyorlar. Onun için geliş yerleri çok farklı. Hepsini de bakın burada görürseniz çok çeşitli yerler var, kentler var, bölgeler var. Pek çok şehir kendi adına ticarette kullanmak üzere sikke basmış. Günümüzde de kazılarda da bulabiliyoruz. Kazılarda en çok çıkıyor ve zaten bütün müzelerimizde en çok eser sayısını sikke oluşturuyor. Çünkü sikkeler ticarette kullanıldıkları için çok fazla basılabiliyor. 10.000, 100.000 şeklinde tek tek basılabiliyor. Bir de bunlar tek tek çekişle vurarak basılıyor. O yüzden basmaklar sözcüğünü kullanıyoruz.
2: Üzerindeki figürlerden mi, nereden ait olduğunu?
1: Tabii ki. O zaten bizim en büyük anlamamızdaki ipucu oluyor. Çünkü bütün basan bir şehir buna hem kendi tasvirini koyuyor. Mesela nasıl diyeyim? Büyük İskender adına da sikke basılmış. Yazıyla ve resimle bunu gösteriyor. Yazısına bakıyoruz. Onu okuyoruz tabii, o eski Grekçe. Orada kendi ismini yazıyor, kral olduğunu yazıyor ya da bir kentin adını kısaltma olarak veriyor. Örneğin Side var bugün, biliyorsunuz, Antalya'da. Side antik kenti. O da Side olarak yazıyor bunu. Aynı zamanda Side bir de nar resmi koyuyor. İlk bastığı paralar, sikkeler bunlar. Nar da eski Grekçe nar, Side anlamına geliyor. Hem yazıdan okuyabiliyoruz hem üstündeki resimden anlayabiliyoruz.
0: Peki burada şimdi, az önce ben gezdim, şöyle bir baktım, yüzlerce sikke var içeride ve dönemsel Roma, Yunan, burada başka var mı? Çok var. Tahminimce hepsinden birer tane var. Şimdi bu sikkeler örnek teşkil ediyor. Peki diyelim ki şu bir tanesinin devamı nerede? Nasıl saklıyorsunuz?
1: Tabii. Yani biraz da ona değinmiştim. Bütün müzelerimizde en çok eser sayısını, bütün bizim müzemizde dahil, sikkeler oluştururlar. Dediğim gibi bir sikkeden 10.000 tane, 5.000 tane ya da çok daha sayıda fazla basılmıştır ticarette kullanıldığı için.
0: O kadar bulduğunuz müzede saklıyor musunuz şu
1: an? Bütün müzelerde bu vardır. Yani sikke sayısı çoktur.
0: Sadece birer tane buradan oluyor.
1: Buraya müzenin diğer keramik örneklerinde de, sergide gördüğümüz eserlerden de aslında bir tane amfora yoktur. Kazılardan gelmiş 50 tane, 100 tane amfora vardır ama buraya en iyi örneği verilir. En iyi durumdaki, o dönemi en iyi yansıtan örnek verilir. diğer sikkeler ya da diğer eserler depolarda muhafaza edilir. Ama bunlar sadece gelecek kuşaklara aktarılmak için muhafaza edilmez. Aynı zamanda bunların üzerinde pek çok bilimsel araştırma yapılır. İlgili okullarca üniversitelerin doktora tezleri, yüksek lisans tezleri ya da başka bilimsel araştırmalar, makaleler bu gene sikkeler üzerinde yapılabiliyor.
0: Bunlar hep özel izinle oluyor. Herkes tabii. Ben geleceğim yani, onlara bakacağım diye.
1: Ciddi çalışmalar sonucunda ancak akademik çalışmalara izin söz konusu.
0: Özel bir şeyde saklıyor musunuz onları mesela?
1: Kendi hani bölümleri bütün eserlere göre hepsinin saklanma, korunma çeşidi vardı.
0: Evet, mesela özel bir kutusu, cam mekanlı bölüm, ısısı vesaire.
1: Tabii,
0: bunları
1: tabii, bunlar
0: çünkü
1: hep
0: müzeleri gezerken öğrendik biz değil mi çocuklar?
1: Aynı şekilde bunları yapmak durumundayız. Çünkü bu gördüğünüz eserler, bu bizim müzemizin özelliği, hepsi 150 yıl önce çoğu, 100 yıl önce gelmiş eserler. Aradan kaç kuşak geçmiş ve daha da bunları korunması, diğer kuşaklara iletilmesi gerekiyor. Sizlerin, belki siz de gelip çalışacaksınız o zaman. Sizler de bunları göreceksiniz tekrar. Siz de aynı şekilde devam edeceksiniz bunları korumaya, insanlara göstermeye, ziyaretçilere.
0: Sedat Bey çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim.
0: Müzede gezmediğimiz yerler kaldı.

0: dinleyiciler, miniklerle büyük hayallerde biz bu hafta İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ettik. İçeride gerçekten çok keyif aldık. Lahitleri inceledik. Arkeolojik kazılar nasıl yapılır onları öğrendik. Hatta Zeus'la birlikte fotoğraf çektirdik. Umarım sizler de bizlerle birlikte çok iyi vakit geçirmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Görüşürüz.
2: Hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Info Yatırım, seans öncesi programını sunar.

Sayın seyirciler, Ahbar ekranlarından herkese günaydın. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Seans öncesi bülteniyle karşınızdayız. Hemen öne çıkan gelişmelerle bültenimize başlıyoruz. Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporu toplantısını 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da gerçekleştirecek. %24 ve 26 seviyelerindeki yıl sonu enflasyon öngörülerinde savaşın etkisiyle yukarı yönlü revizyon olur mu? Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan faize yönelik hangi mesajları verecek? Piyasaların gözü bu toplantıda olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Yeni nesil kamu maliyesinin devreye alındığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemi çatısı altında yapay zekayı ve ileri analitik teknolojileri daha da yaygınlaştıracağız. Hedefimiz şeffaflığı, hesap verebilirliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği esas alan güçlü kamu mali yönetim sistemini daha ileri taşımaktır açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump İran'la sadece yarı müzakere halinde olduklarını belirterek İran'ı yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz ifadelerini kullandı. İran'la müzakerelerin sessizce yürütüldüğünü söyledi. ABD'nin deniz ablukasının İran rejiminin ekonomik krizini daha da kötüleştirdiğini belirtti. Trump, İran'la yaşanan karşılıklı sözlü atışmalar konusundaysa işler yoluna girecek, her zaman yoluna girer, bu bir satranç oyunu gibi değerlendirmesinde bulundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin geçici mutabakatı ihlal ettiğini savunarak mevcut koşullarda Washington'la doğrudan müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olmadığını söyledi. Arakçı, taraflar arasında mesaj alışverişinin arabulucu ülkeler üzerinde sürdüğünü belirtti. Arakçı, ABD'nin mutabakat kapsamındaki ihlallerini telafi etmediği sürece müzakerelere dönülmeyeceğini ifade etti. İran'la Umman arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen görüşmelerin ise çok yakın bir anlaşmaya ulaştığını açıkladı. Citigroup, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde devam eden belirsizlik nedeniyle 2026'nın 3. çeyreğine ilişkin Brent petrol fiyat tahminini 75 dolardan 80 dolara yükseltti. Goldman Sachs da Brent petrol fiyatlarının kısa vadede 80-90 dolar bandında seyretmesini bekliyor. Küresel piyasalarda ons altın haftayı yükselişle kapatırken bankalarda hedeflerini revize etti. Altı finans kurumu Merkez Bankası alımlarıyla 5300 dolara uzanan yeni zirve senaryolarını açıkladı. UBS ons altının 2026-2027'nin ilk yarısında 5000 dolara kadar yükselebileceğini söylerken RBC Capital Markets en yüksek senaryoda ons fiyatının 5300 dolara yaklaşacağını belirtti. Günün öne çıkan, haftanın öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi. Şimdi verilerle devam ediyoruz sayın seyirciler. Hemen petrolle başlayalım. Petrol 78,77 dolar seviyesine %0,75'lik bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Brent petrolde %1'lik bir yükseliş var. 84,40 dolar seviyesinde yeniden yükselişe geçti diyebiliriz. Petrol için doğalgazda 2,73 seviyesinde. Şimdi ABD piyasalarına bakıyoruz hızlıca. ABD piyasalarında durum nedir? Dow Jones 53.983, Nasdaq 29.779 ve S&P 500'de 7.761 seviyesinde ve Asya piyasalarına bakalım hemen. Asya piyasalarında genel anlamda bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Çin 3.947, Japonya 66.422 seviyesinde, Hindistan 78.612, Hong Kong 25.822 ve Güney Kore'de 6.300'ün üzerinde.

0: Evet, bu hafta önemli. Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunu açıklayacak. 2. enflasyon raporunu hatırlayalım hemen. 2026 için ara hedefi %24 ve yıl sonu %26. 2027 %15 ara hedef ve aynı şekilde %15 ve 2028'de de yine aynı şekilde ara hedef ve yıl sonu %9. Bir revize gelecek mi, gelmeyecek mi? Bu hafta Perşembe günü netleşmiş olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 3. enflasyon raporunu 13 Ağustos Perşembe günü açıklayacak. İstanbul Finans Merkezi'nde açıklanacak raporda gözler enflasyon tahminleri ve para politikasına ilişkin mesajlarda olacak. Detaylara bakalım.
1: Piyasalar Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı yılın 3. enflasyon raporuna ve vereceği yeni mesajlara odaklandı.
2: Olumlu etkilerini görmeye devam etmek amacıyla önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını
3: Başkan Fatih Karahan'ın sunumuyla gerçekleştirilecek toplantıda Merkez Bankası'nın enflasyon görünümüne ilişkin beklentileri ve yılın kalan dönemine yönelik mesajları yakından takip edilecek.
1: Enflasyon raporunda küresel ekonomik gelişmeler, iç talep, gıda ve enerji fiyatları başta olmak üzere enflasyonu etkileyen temel unsurlar ayrıntılı şekilde değerlendirilecek. Merkez Bankası Şubat ayında yayımladığı yılın ilk enflasyon raporunda enflasyonun yıl sonunda %15 ile %21 aralığında, 2027 yıl sonunda ise %6 ile %12 aralığında gerçekleşeceğini öngörmüştü. 14 Mayıs'ta açıklanan ikinci raporda ise banka yıl sonu enflasyon tahminini %26 olarak revize etmişti. 2027 tahmini %15'e, 2028 tahmini ise %9'a çıkarıldı. Merkez Bankası'nın 13 Ağustos Perşembe günü vereceği mesajlar, enflasyon beklentileri, faiz patikası, Türk lirası varlıklar, borsa ve genel piyasa fiyatlamaları açısından yakından takip edilecek.
0: Evet, şimdi petrol tahminleriyle devam ediyoruz. Uluslararası bankaların Citibank'a bakalım. Yılın 3. çeyreğine ilişkin fiyat tahmini $75'dan $80 yükseltildi. 4. çeyrek için tahminini $70 olarak korudu ve Goldman Sachs da fiyatların kısa vadede $80-$90 bandında seyretmesini bekliyor. Uluslararası bankaların yıl sonu petrol tahmini bu şekilde. Şimdi altına bakalım. UBS ons altın 2027'nin ilk yarısında $5000'a kadar yükselebilir. RBC Capital Markets en yüksek senaryoda ons fiyatı $5300'a yaklaşabilir. 2027 genelinde ons altın $5296 seviyesine ulaşabilir. Morgan Stanley yıl sonu tahmini $5200. Morgan Stanley'nin Standard Chartered uzun vadede ons altının $5000 seviyesine ulaşması bekleniyor. Citibank ons altın $4500 seviyesine ulaşacak. Gelecek yılın ilk yarısında ons altın fiyatı $5000 barajını aşacak ve Deutsche Bank yıl sonuna doğru ons altın beklentisi $4700 denilmiş. Şimdi devam ediyoruz. Asya piyasalarındaki son durumu hemen muhabirimiz Mehmet Zeyrek aktaracak. Şimdi ona dönüyoruz.
4: İyi sabahlar Ahmet Tunağan. Asya piyasaları Amerika'daki son gelişmelere bugün biraz odaklı ilerliyor. Özellikle Amerika ile İran arasındaki anlaşma umutları, Hürmüz Boğazı'nın ticarete açılması beklentileri genel olarak şu anda piyasalarda nabzı tuttuğunu görüyoruz. Başkan Trump sürecin tam bir müzakere olmadığını ve İran üzerinde ekonomik baskıyı sürdürmek istedikleri mesajı da biraz daha çekimserlik yaratıyor piyasalarda. Bu jeopolitik belirsizlikle birlikte petrol fiyatlarında haftanın ilk iş gününde bir artış da görüyoruz ve yine gözler bu hafta Amerika'daki makroekonomik verilerde olacağını da görüyoruz. Japonya'nın ekonomisinde büyüme endişelerini bugün okuyoruz. Özellikle büyük Japon şirketlerinin önümüzdeki yıl için ekonomik büyüme beklentisi ciddi oranda geriledi. 6 ay önce şirketlerin %70'i istikrarlı büyüme beklerken bu oran %51'e düştü. Şirketlerin büyüme beklentilerinin ana sebepleri olarak Orta Doğu'daki krizin tetiklediği ham madde ve enerji maliyetleri yükseldi. yükselen fiyatlar ve durgun seyreden tüketici harcamaları öne çıkıyor. Ülke genelinde son 33 yılın en yüksek ücret artışları yapılmasına rağmen hane halkı harcamaları üst üste 7. ay düştü. Maliyet baskısı altındaki Japon şirketlerinin yaklaşık yarısı önümüzdeki yıl ürün ve hizmet fiyatlarına zam yapmayı planlıyor. Japonya ekonomisine dair önümüzdeki yıl beklentiler, umutlar ciddi oranda gerilediğini okumaya başladık. Güney Kore'de de yine yaz mevsimine rağmen gıda fiyatlarında bir yükseliş haberleri bugün öne çıkıyor. Asya cephesinde öne çıkan notlar bu yöndeydi. Genel olarak Orta Doğu'daki çatışmaların belirsizlikleri ve yükselen enerji maliyetleri tartışılıyor. Ahmet Tunan.
0: Mehmet, teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler, şimdi borsada ikinci çeyrek bilanço dönemi devam ediyor. Şimdi hemen Halkbank ve Vakıfbank bilançolarına bakalım. Halkbank bilançosu, bankanın net karı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %40,1 oranında arttı. Yılın ilk yarısında net kar 17,7 milyar lira oldu. Bankanın net faiz geliri %88,9 yükselişle 74,2 milyar liraya ulaştı. Toplam aktifler 2025 sonuna göre %10 büyüyerek 4 trilyon 721,8 milyar liraya çıktı. Halkbank'ın bilançosu bu şekildeydi. Şimdi Vakıfbank'ın bilançosuna bakalım hızlıca. Banka yılın ilk yarısında 39,6 milyar lira vergi öncesi kar ve 30 milyar net dönem kar elde etti. Aktif büyüklük yıllık bazda %28 artarak 5,8 trilyon lira oldu. Bankanın öz kaynakları yıllık bazda %43 artışla 353 milyar liraya ulaştı. Toplam mevduat 3,6 trilyon lira olarak kaydedildi ve Vakıfbank'ın bilançosu da bu şekildeydi. Tabii borsada ikinci çeyrek bilançosu devam ederken borsada halka arzlar da devam ediyor. Dünyadaki makine halısı üretiminin yaklaşık %7'sini tek başına gerçekleştiren Merinos halı yıl bitmeden halka arza hazırlanıyor. Halka arzın %50'den fazlasının yabancı yatırımcıya yapılması ve Sasa'nın bilançosuna da katkı sağlaması hedefleniyor. Detaylara bakalım. Merinos halı halka arza hazırlanıyor. Yıl sonuna kadar gerçekleşmesi planlanan halka arzın yalnızca Merinos için değil, Sasa'nın finansal yapısı ve Türkiye'ye yabancı sermaye girişi açısından da önemli olması bekleniyor. Gaziantep'te yıllık 80 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip Merinos, 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Ciro'nun %92'si yurt dışından geliyor. Şirket, dünyadaki makine halısı üretiminin yaklaşık %7'sini tek başına gerçekleştiriyor. Merinos için %20-30 aralığında halka arz planlanıyor. Hazırlıklar kapsamında 4'ü uluslararası olmak üzere 11 kuruluş yetkilendirildi. Hedef büyük ölçekli ve uluslararası nitelikte bir halka arz. Planlamaya göre tahsisatın %50'den fazlası yabancı kurumsal yatırımcılara ayrılacak. Böylece 2012'den bu yana Türkiye'de gerçekleştirilemeyen ölçekte uluslararası yatırımcı katılımlı bir halka arz olması hedefleniyor. Halka arzın dikkat çeken bir başka boyutuysa Sasa. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Sasa'nın satın alınmasının geçmişte Merinos'un yarattığı nakit gücüyle finanse edildiğini belirterek, "Bugün herkes Sasa'ya bakıyor ama ana köken Merinos'tur," dedi. Merinos'un halka arzından elde edilecek gelirin grubun finansal yapısını güçlendirmesi ve dolaylı olarak Sasa'nın kaldıraç oranının düşürülmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Grubun hedefi Sasa'nın kaldıraç oranını 2026 sonunda yaklaşık 4 seviyesine, 2027'de ise daha aşağıya çekmek. 1996'dan bu yana halka açık olan Sasa, ABD, Avrupa, İngiltere ve Körfez ülkelerinde düzenli yatırımcı görüşmeleri gerçekleştiriyor. Merinos Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdemoğlu, Sasa'yı ve Erdemoğlu grubunu tanıyan uluslararası yatırımcılara Merinos'u anlatmanın bu nedenle daha kolay olduğunu söyledi. Şirketin büyüme planları da sürüyor. Yaklaşık 270 milyon dolarlık yeni yatırımla Merinos, 1 Ekim'den itibaren halı üretiminde kullandığı polyester çipsini de kendi bünyesinde üretmeye başlayacak. Petrokimyadan ipliğe, boyamadan halıya entegre fabrikayla şirketin değerlemesi daha da yükselecek.
5: kriz dönemlerinde daha hızlı büyüyoruz diyen Erdemoğlu, savaş dönemini değerlendirdi. Merinos'un ilk 7 ayda cirosunda %25 büyüme ve %4'lük ihracat artışı dikkat çekiyor. Yurt dışı siparişleri ise geçen yıl Ağustos ayına göre metrekare bazında yaklaşık %50-60 durumda. Sektörde ortalama %10-12 olan Favök marjı Merinos'ta %20 seviyesinde. Şimdi gözler halka arz takviminde. Halka arzın planlandığı ölçekte gerçekleşmesi halinde Merinos'un borsa yolculuğu, Sasa'nın bilançosundan Borsa İstanbul'a yabancı yatırımcı girişine kadar geniş bir alanda yakından izlenecek.
0: Gayrimenkul sektöründe yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler şekilleniyor. Apara muhabiri Azize Alan'ın sorularını cevaplayan Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı ilk 6 ayda hedeflerini yakaladıklarını söyledi. Kabadayı yatırım planları kapsamında Körfez bölgesi ve Balkanlarda yeni fırsatları araştırdıklarını ifade etti.
3: Gayrimenkul sektöründe yılın ilk yarısını geride bıraktık. Hem sektörün mevcut durumunu hem de yılın ikinci yarısına ilişkin beklentileri Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı ile konuşacağız. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, merhaba.
3: İlk yarı yıl değerlendirmesi yapmak istersek hem sektör için hem de sizin için nasıl geçti?
6: Evet, ilk yıl malum biliyorsunuz enflasyonla mücadele önemli programlarımızdan birisi. Gayrimenkul sektörüne özelinde baktığımızda toplam rakamlar adedinde aslında bir gerileme yok. Yine en son verilen açıklanan TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre talep çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Birinci el ve ikinci el konutlar içine baktığınızda birinci el konutların oranı bir miktar azalmış durumda aslında. Bizim düzeltmemiz gereken kısım o. İkinci el konutlar biraz daha yoğun artmış durumda. Bilhassa konut kredisi maliyetinin de yüksek olması ve belli farklı düzenlemeler dolayısıyla bilhassa bu ikinci evini alan, üçüncü evini alanlarla ilgili kullanacağı kredinin %75'inin düşmesi sebebiyle konut kredili satışları biraz az ama genel topluma baktığımızda satış adetlerinin yüksek ve yoğun olduğunu görüyoruz. Bizim üzere Ege Yapı özelinde ise bu dönem biraz daha böyle tüketicinin seçici olduğu, doğru projeyi, doğru geliştiriciye, doğru lokasyona, enerji verimliliği diğer taraftan getiri potansiyeline yani fiyatın dışında farklı kriterlere baktığı bir dönem oldu. Yani bizim de yıl başında planlarımız doğrultusundaki hedeflerimizi yılın ilk yarısında yakaladık. Artık yani dönem olarak baktığımızda, rakamlara baktığımızda nominal olarak bir artış var biliyorsunuz. Ancak reale baktığımızda, enflasyondan arındırılmış kısmına baktığımızda da bir miktar gerileme var fiyatlarda. Aslında yılın ilk 6 ayını şöyle değerlendirebiliriz. Bir dengelenme dönemi oldu diyebiliriz fiyatlarda. Bu sebepten dolayı o dengelenmenin işte bu yılın ikinci yarısında da yine benzer şekilde ilk yarısında olduğu gibi devam etmesini bekliyoruz.
3: Konut fiyatlarında reel olarak tabii bir gerileme de yaşanıyor. Ama vatandaşın konuta erişim problemi hala devam ediyor. Sizce bu sorunun önüne nasıl geçilebilir? Sektörün konut piyasasının önündeki en büyük sorun ne?
6: Şimdi gayrimenkul sektöründeki en önemli şey aslında konut kredi maliyetleriyle ve erişilebilirlikle beraber adetlerin tam bir terazinin iki ucu gibi hareket etmesi. Ne zaman ki konut kredi maliyetleri aşağı doğru düşüyor, o zaman satışlar hızlanıyor. Çünkü erişilebilirlik uzun vadeli taksit arttığı sürece ne kadar uzun süreli ve uygun maliyetlerle yani ihtiyaç sahiplerine konuta erişebilir hale getirebilirsek o kadar daha çok yatırım artıyor ve adetler artıyor. Demin de bahsettiğim gibi geçmiş dönemlerde işte faizlerdeki yüksek maliyet şu an işte 2,5 aylık 2,5 %2,5 3 civarında bir hareket alanı oluşturuyor. Bunu düşündüğümüzde aslında bir miktar tabii ki yani yatırımcı açısından veya ihtiyaç sahibi açısından biraz daha zorlayan bir dönem oluyor. Ancak bir taraftan tabii işte Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 500 bin sosyal konut projesi var. Bu biraz erişilebilir konuta ihtiyacı biraz daha toparlayacak. Ama bizim kesinlikle önümüzdeki dönemde bunu birçok kez de aslında gayrimenkul geliştirecek dile getiriyoruz. Yani konuta kredide yılbaşında biliyorsunuz bir düzenleme oldu. Birinci el, ikinci el ayrımları ortadan kaldırıldı. Ama en azından kısa vadede bizim gayrimenkul geliştiriciler olarak yeni konut hem bu bir taraftan ekonominin büyümesi, bir taraftan istihdam, bir taraftan deprem gerçeğine karşı yeni konutun üretilmesi gibi birçok faktörü ortaya koyduğumuzda en azından kısa vadede birinci el konutların yani satışının ve talebin daha rahat bir şekilde karşılanması açısından bizim hani bu ikinci, üçüncü evdeki kriterin kaldırılması en azından önemli diye düşünüyorum. Böyle olursa aslında yeni nitelikli, depreme güvenli, enerji verimli, altyapısı doğru planlanmış, yani binanın içi doğru planlanmış, günümüz koşullarına uygun üretilmiş binalara yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerinin erişimi çok daha kolay olur.
3: Peki yüksek kredi faizleri ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar gayrimenkulde talebi nasıl etkiliyor? Faizlerde beklenen düşük sektöre nasıl bir hareket getirir?
6: Şimdi hani benim şahsi beklentim herhalde Ağustos ayından sonra, çünkü enflasyon miktarı daha yaz aylarıyla beraber yavaşlamış durumda. Rakamlar da bunu gösteriyor. Ağustos ayından sonra da Merkez Bankası büyük ihtimal faizleri aşağı doğru çekmeye başlayacaktır, indirimlere başlayacak diye öngörüyorum ben kendi açımdan. Bunun da tabii ki hem yani maliyet açısından, üreticiler açısından, hem yatırımcılar ve ihtiyaç sahipleri açısından olumlu etkileri olacak. Ama dediğim gibi burada en önemli kritik nokta aslında bu konut kredisine ikinci, üçüncü evdeki talebin de karşılanacak kredi imkanlarının sağlanması. Çünkü ikinci, üçüncü evini alanlar sadece bir yatırım gibi düşünmemek lazım. Piyasanın likiditesi, kiralık konutu arzının artmasını sağlayan bir imkan. Bunları da değerlendirmek lazım. Sadece hani ikinci, üçüncü evini alan ya çocuğu için alıyor, kendi yakın akrabaları için alıyor, ama aynı zamanda da kiralık konut piyasasını da besleyen bir sistem bu Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de çok böyle enstitüsel, yani kurumsal şirket olarak böyle binlerce, on binlerce konut alıp kiralayan farklı batıdaki, farklı ülkelerdeki modeller gibi model yok. Bu sebepten dolayı bizdeki kiralık konut piyasasını da aslında bireyler besliyorlar aslında. Bu sebepten dolayı bence önemli olduğunu düşünüyorum konut kredilerinde. Hem maliyetin tabii ki düşmesi, vadelerin uzun vadeli olması ve aynı zamanda da dediğim gibi bu kriterin kalkması bence önemli bir adım olur diye düşünüyorum. O zaman yılın ikinci yarısında çok daha iyi bir ivme yakalarız.
3: Yılın ikinci yarısında hem konut satışları hem de fiyatlar anlamında siz ne bekliyorsunuz? Yıl sonunda sektörde nasıl bir tablo görürüz?
6: Yine yani geçen yıl yakaladığımız rakamları yakalayacağımız noktasında bir şüphem yok. Ancak burada önemli olan birinci el ve ikinci el satışların dağılımı. Belli dönem, geçmiş dönemler

0: Yerde yaklaşık birinci elle konutların satış payı yaklaşık %40'lara kadar, 45'lere kadar çıkmıştı bir dönem. Şu an %30'lar seviyelerinde devam ediyor. Bizim bunu tekrar 45'e çıkarmamız lazım. Gerçekten konut kredisine maliyeti ve erişiminin önü açılması yılın ikinci yarısındaki aslında fotoğrafı çok daha belirleyecektir. Hem yani konut kredi, yani politika faizinin düşmesi, hem konut kredisinin önündeki diğer regülasyonların, bu ikinci, üçüncü regülasyonların kaldırılırsa, o zaman çok daha yukarı yönlü olumlu bir ivme sağlamış oluruz. Hem de hani genel bir hassasiyet var. Hani tekrar bu regülasyon açılırsa böyle bir anda çok hızlı bir artış olur gibi bir tartışma var. Bu sebepten bu da nasıl hani birinci, ikinci el ayrımı gibi, önce birinci elde bir serbestiyet oluşması, sonradan ikinci ele verilmesi gibi kademeli olarak aslında o yani çekinilen o zıplama, sıçramadan da bir miktar daha imtina edilmiş olur.
1: Eskiden fiyatlar konuşulurdu konutta, şimdi enerji verimliliği ve güvenli yapılarda gibi birçok başlık ele alınıyor. Sizce konut alıcısının profili nasıl değişti, bu değişim geliştiricileri nasıl dönüştürdü?
0: Evet, güzel bir yaklaşım. Gerçekten eskiden dediğiniz gibi ilk soru rakam olurdu. Çok detaylar fark edilmezdi. Ancak yani tüketici çok daha bilinçlendi zaman içinde. Bir kere Türkiye'de gerçekten son 20 yılda, 25 yılda gayrimenkul geliştirme alanında çok büyük bir atılım oluşturdu. Ben hani kendim batıdan ta Amerika'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'ya kadar birçok yeri geziyorum. Farklı bizim sektörden gayrimenkul geliştiricilerle birlikte oturuyoruz, konuşuyoruz. Gerçekten geçen hafta da yine Balkanlar'da bir ziyaretteydim, iş seyahatindeydim. Orada da yine benzer geliştiricilerle oturduk, konuştuk. Türkiye'deki birikmiş know-how, gayrimenkul geliştirme. Zaten biliyorsunuz müteahhitlik alanında dünyadaki sayılı ülkelerden birisiyiz. Çok başarılıyız bu noktada. Hem insan kaynağı olarak, hem inşaat malzemesi olarak, gayrimenkul geliştirici olarak da gerçekten baktığımda, Körfez'e baktığımda, Avrupa'ya baktığımda, Amerika'ya baktığımda büyük bir know-how, bir bilgi birikimi biriktirmiş durumdayız. Bu noktada bununla birlikte tabii Türkiye'de üretilen konutun kalitesi standardına Batı ülkeleriyle karşılaştırdığımda çok daha iyi bir yerdeyiz. Nitelikli markalı kontrol için tabii söylüyorum bunu. Hani tüketici tarafından baktığınız, dediğiniz gibi eskiden rakamdı ama artık şu an tüketici çok bilinçlendi. Deprem güvenliği birinci öncelik. Enerji verimliliği ikinci öncelik, çünkü elektrik fiyatları, çevreye duyarlılık, sosyal sorumluluk gibi birçok etken. Üçüncü, sosyal donatılar, işte yeşil alanlar, kapalı otoparklar gibi günümüz ihtiyacı. Dört, kültürel imkanlar, çevredeki işte sinema, tiyatro, spor tesisleri falan gibi farklı alanları. Onun dışında beş, tabii ki aidat, o da çok önemli. Yani çünkü o bir hani dönüşüm sadece inşaatın bitmesiyle başlamıyor. Aslında ev sahipleri için yaşam inşaatın tesliminden sonra başlıyor. Orada site yönetiminin kalitesi, aidatların erişilebilir olması, bunun dışında farklı alanlardaki düzenlemeler aslında hayatı etkiliyor. Tüketiciler bunların tüm alanlarını, tüm bu şeyleri aslında sorguluyor. Bu da aslında biz hani bizim gibi markalı gayrimenkul geliştiricilerin, bilinçli tüketicinin gelmesi, tüketici ne kadar çok bilinçlenirse bizler için o kadar iyi. Çünkü bizim zaten hani geliştirdiğimiz projelerdeki amacımız tüketicilere yüksek standarttaki hayat kalitesini, yaşam kalitesini sunmak.
1: Türkiye'nin de en önemli konularından birisi güvenli şehirler oluşturmak. Tabii kentsel dönüşüm alanında da birçok çalışma yapılıyor. Sizce bu dönüşüm nasıl hızlandırılabilir?
0: Evet, şimdi aslında kentsel dönüşümün 3 ayağı var. Birisi kamu ayağı var. İkincisi özel sektör. Üçüncüsü de hak sahipleri. Yani kamu tarafı, Çevre Şehircilik Bakanlığı bugüne kadar bu alanda çok büyük adımlar attı. Biz gayrimenkul geliştiricileri olarak ne zaman ki kentsel dönüşüm önceki süreçlerle ilgili problemler, sıkıntıları paylaştığımızda o noktada ciddi düzenlemeler oldu. Bunlardan bence en önemli düzenleme, eskiden biliyorsunuz kentsel dönüşüm 2/3 çoğunluğun kararıyla yapılıyordu. O %51'e düşürüldü kentsel dönüşüm hızlanması açısından. Diğer taraftan artık %51 geçtikten sonra ruhsat almak, bu tür yani bürokratik süreçlerden çok şikayet edilir biliyorsunuz Türkiye'de. O bürokratik süreçlerin hızlanması için bir an önce o tür süreçleri önden başlanması gibi %50 bir geçten sonra başlanması gibi haklar verildi. Aslında kamu tarafında yapılması gereken birçok şey yapıldı. Özel sektör açısından biz elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Hak sahiplerini bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Biz Ege Yapı olarak da şu an İstanbul'da 3 lokasyonda kentsel dönüşüm çalışması yapıyoruz.

0: Projeleri artık son noktaya da getirmeye başladık. Üçüncü de hak sahipleri. Tabii burada üç yani ayaklı bahsettiğimiz burada hak sahipleri haklı olarak işte 100 metrekarede oturan hak sahibi ben 120 isterim, 150 isterim vesaire gibi şeyler oluyor. Bazen de metrekareler düşebiliyor. Hani şunu net bir şekilde görüyoruz hak sahiplerinde. Nerede metrekare korunduğu veya bir miktar üzerine çıktığı yerlerde problem olmuyor. Ama mevcut yapı stoğunun çok yoğun olduğu, metrekarelerin %20, 30, 35 civarında daha küçülmesi gerektiği. Çünkü şehircilik usulü bir emsal var. Bir yapılabilecek maksimum inşaat alanı var. Bu tür yerlerde dönüşümün çok daha zor olduğunu görüyoruz. Çok daha zorlandığını görüyoruz. Hak sahiplerine bir miktar daha bilinçlendirilmesi, bir miktar daha eğitilmesi, birçok tabii kamu spotu oldu. Kentsel dönüşüm teşvik edecek inanılmaz büyük teşvikler var biliyorsunuz. İşte yarısı bizden kampanyaları, kiralar, özel sektörün verdiği gibi İstanbul gibi büyük şehirlerimizi de aynı zamanda iklim değişikliğine de hazırlamamız lazım. Altyapımızı hazırlamamız lazım. Bu da tabii kentsel dönüşüm de bunun en önemli alanı. Çünkü artık biz kentsel dönüşüm olarak sadece blokları yapmıyoruz. Bir bölgeyi yapıyoruz, bir alanı yapıyoruz. Büyük master planlarla birlikte ve sadece binalar depreme direnç hale gelmiyor. Altyapı da yeşil alan donatısı vesairesi de iklim değişikliğine dirençli hale getiriyoruz. Bu sebepten dolayı aslında kentsel dönüşümün hem depreme karşı önemli bir etkisi var hem de iklim değişikliğine direnç olarak da iki direnci de sağlamış oluyor.
1: Biraz da Ege Yapı'nın yol haritasını konuşalım. Önümüzdeki dönemde hangi proje tiplerini ya da hangi bölgeleri yatırım açısından daha cazip görüyorsunuz? Yeni projeler olacak mı?
0: Biz aktif bir firmayız. Yani şu an İstanbul ve İzmir'de projelerimiz devam ediyor. Her yıl ortalama yaklaşık 2 ila 3 projeyi teslim ediyoruz. Yenilerine de başlıyoruz. Şu an İstanbul'da Beyoğlu'nda, Göktürk'te ve Bahçeşehir'de 3 tane yeni projeye başladık. Yine aynı şekilde Isparta Kule'deki projemizi teslim ettik. Yılın son çeyreğinde Çekmeköy'deki projemizi teslim ediyoruz. Şile'deki projemize yılın son çeyreğinde başlayacağız. Aslında her zaman gündemimiz yoğun Ege Yapı olarak. İzmir'de de benzer şekilde Urla Kekitepe'deki villa projemizi Eylül ayı itibariyle teslim artık gidiyoruz inşallah. Alsancak'ta 2 tane projemiz hala hazırda devam ediyor. Yine Urla'da bir villa projesi, bir de Dikili'de bir villa projesi hazırlıyoruz kısa vadede. Demin bahsettiğim gibi hani aslında her zaman şeyimiz gündemimiz çok yoğun. Bu projeler bir taraftan geliyor. Bir taraftan da demin bahsettiğim Ataşehir'deki kentsel dönüşüm projemiz var. Yaklaşık 2000 konut. Yine Kağıthane'deki kentsel dönüşüm projemiz var. İlk etabı 550 konut. Yine Beşiktaş'taki kentsel dönüşüm var. Bunlar da Ataşehir en önde. Artık ruhsat aşamasına geldik. Eğer yılın sonuna kadar ruhsat işlemlerini bitirebilirsek yeni yılla birlikte Ataşehir'deki projemize başlamayı düşünüyoruz. Kağıthane'deki projemiz de önümüzdeki sene bahar ya da yaz aylarına kadar kentsel dönüşüm süreci tabii uzun yıllar alan bir süreç. Onu da hazırlayabilirsek oradayız. Beşiktaş'ta biraz daha başlangıçtayız. Daha imzalar aşamasındayız. Noter imzaları yapılıyor. Ama orada da çok hızlı bir şekilde %70-80'lere kadar çıkmaya çalışıyoruz. Her ne kadar hani kanun %51'e getirse bile biz biraz daha 70-80'ler gibi daha salt çoğunluğa doğru da gidiyoruz. Bu bilinçlendikçe, doğru anlatıldıkça, doğru iletişim oldukça bu rakamlar hızlı bir şekilde gidiyor. Yurt dışı yatırımları da aynı şekilde bu Türkiye'de birikmiş know-how'un yurt dışı ihracının çok önemli olduğuna düşünüyoruz biz. Şu an bir tane Yunanistan'da bir villa projemiz şu an devam ediyor. Onun dışında da yine Körfez bölgesinde veya Balkanlar'da yeni fırsatları da araştırıyoruz. Oradaki fırsatlara da bakıyoruz. Hani Türkiye'den artık nasıl müteahhitlikteki bu bilgi birikimi yurt dışına ihraç edildi. Benzer bir şekilde de gayrimenkul geliştirme alanında da bu bilgi birikimini yurt dışına ihraç etmek lazım.
1: Son olarak yapay zeka konusuna da değinelim. Yapay zeka destekli Ezgi uygulamasını hayata geçirdiniz. Yapay zeka gayrimenkul sektöründe neleri değiştirecek?
0: Biz aslında teknolojiye çok meraklı bir firmayız çok uzun yıllardır. Hani meraklı olmanın getirdiği alanlarla birlikte hatırlarsanız bir metaverse vardı. Birkaç yıl önce çıkmıştı ama mesela onu biz denemiştik biraz daha merak etmiştik ama tam hayata adapte olamıyordu ama şu an bu yapay zeka gerçekten iş süreçlerini inanılmaz kolaylaştıran, süreçleri hızlandıran ve tabii ki insan faktörünü dışarı çıkartmayacak. Tam tersi, insana servis eden bir şey olarak konumlandırdığımızda şirkete ciddi faydalarını görmeye başladık. İnteraktif departmanımızda bahsettiğiniz Ezgi isimli yapay zeka asistanımız aslında yani bizim call center diye bahsettiğimiz çağrı merkezindeki hem telefonları karşılıyor hem de dış arama yaparak bilgilendirme de yapabiliyor aslında. Bu yapay zekanın geldiği noktayı gösteriyor. Biz tabii sadece yani call center'ımızda, çağrı merkezimizde bu uygulamayı kullanmıyoruz. Onun dışında diğer işte iş geliştirme, tasarım, üretim, bütçe gibi farklı departmanlarımıza da yapay zekayı entegre ediyoruz. Çünkü iş süreçlerinin hızlanması noktasında çok önemli bir noktaya geliyor. Önümüzdeki yıllarda hani ben her röportajımda da söylemeye çalışıyorum. Sektörden bağımsız olarak gayrimenkul sektörü olabilir, otomotiv, tekstil, gıda, herhangi bir sektörde dijitalleşme dönüşümünü yapamayan şirketlerin geri kalacağı net bir şekilde gözüküyor. Bu sebepten dolayı dijitalleşme ve dijitalleşmenin bugün son dönemde gerçekten en önemli ayağı da yapay zeka olmaya başladı. Özel hayatımıza da girdi. Birçok şeyi hani benim yaş grubum Google'dan arardık biz de. Hani hala tabii dünyadaki %80 arama motoru Google ama hani diğer taraf işte yapay zeka enstrümanları daha çok hayatımıza girmeye başladı. Gününü planlamak, seyahatini planlamak gibi birçok. Biz onu alıp kurumsal tarafta da tüm departmanlarımıza çok hızlı bir şekilde yapay zekayı entegre ederek, tabii burada bilgi güvenliği çok önemli. Bu noktada hani bilginin şirkette kalması ile ilgili de tedbirleri almak lazım tabii ki. Bu noktada biz gerçekten dijital transformasyonu, yapay zeka yeni bir mücadele başladı aslında. Eskiden bu ERP dediğimiz entegre yönetim süreçlerini şirketler geçmeye başladı. Artık bir sonraki aşaması artık yapay zeka süreçlerine geçme oldu. Bu önümüzdeki dönemde çok daha hızlandırmak istediğimiz, şirkete çok daha hızlı bir şekilde adapte etmek istediğimiz bir sistem.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı ile gayrimenkul sektöründe yılın ilk yarısını değerlendirip yılın ikinci yarısına ilişkin öngörüleri değerlendirdik.
2: Sayın seyirciler, şimdi konuğumuza devam ediyoruz. İnfo Yatırım Yatırım Uzmanı Serdar Karakaş bizimle birlikte. Serdar Bey, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, günaydınlar, iyi yayınlar Ahmet Bey.
2: Teşekkür ederiz. Hemen Hürmüz'e başlayalım isterseniz. İran, Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya yakın, ancak bu İran için yeterli değil. Çünkü ABD'nin saldırılar için tazminat ödemesini ve şartlarını kabul etmesini istiyor. ABD bu şartları kabul edecek midir sizce? Ara seçime giderken Trump kendini ne kadar riske atabilir? Piyasalar hangi ihtimali fiyatlıyor şu anda?
3: Aslına bakarsanız uzun zamandan beri piyasaları oyalar vaziyette. Fakat bir aylık süreden sonra yurt dışı gözünü kapadı bu tarafa ilişkin. Yani dedi ki burası koşulsuz olaraktan buradan bir anlaşma çıkacak. Biz ana temamızdan devam edelim kısmına devam etti. Onunla beraber bir fiyatlama gördük. Fakat ekonomiler bu tarzda değil. Çünkü burayı etkileyen en önemli faktör, ekonomileri yani ülke ekonomilerini etkileyen en önemli faktör burada petrol olaraktan önümüze çıkıyor. Ve burada şimdi sadece ulaştırmada kullandığımız bir yakıt aracı olaraktan değil de evimizde kullanmış olduğumuz 7'den 77'ye her türlü ürünün içerisine giren bir malzemeden, bir maddeden bahsediyoruz biz. O yüzden buradaki en ufacık oynaklık maalesef zaten hani iyileştirmeye yakın olduğumuz bir zamanda da geldiği için enflasyonu direkt olaraktan etkilemiş durumda. Şimdi önümüzdeki süreçte de baktığımızda Kasım başının şurasında pek bir şey kalmadı. Trump'ın evet bu koşullar içerisinde daha önceden gidemeyeceğini ve buna hızlı bir şekilde çözüm bulacağını ve savaşı bitirebileceğini konuşuyorduk. Fakat bu şekilde olmadı. Herhangi bir şey de kalmadı zaten. Buradan sonra ne denli düzeltebilir? Yani yarın savaşı bitirse birdenbire petrol kuyuları açılmayacak sonuçta. İşte Hürmüz'deki eski fiyatlamalar aniden düzelmeyecek. Şu an için fiyatlara da geçmiş durumda. Dikkat ederseniz bir hafta biz Fed'in bir faiz artırımı yapabileceğini konuşuyoruz. Diğer bir hafta veri geliyor. 2 faiz artırımı yapabileceğini konuşabiliriz. Aslına bakarsanız zaten Amerika tarafı öngörülebilirliğiyle ünlü bir sonuçta ülke. Yani biz buradan baktığımız zaman bir

0: sene sonunda ne olacak, ne bitecek bize veyahut da piyasalara bunları verebilen bir yerdi ve bununla fiyatlamaları biz gerçekleştiriyorduk. Ama dediğimiz gibi bir haftada bunlar bu şekilde sık değişimi açıkçası bu öngörülü tamamıyla kapatıyor. Zaten şu an içinde orada bilançoları alıyoruz biz. Bu bilançolarla da gitmekte zorlanabilen bir fiyatlama şu an için yansımış oluyor. Yani biraz daha artık piyasalar gelen haber akışlarını değil de nihai sonuca göre hareket edebileceğini düşünüyoruz ve ona göre fiyatlamaların gerçekleştiğini düşünüyoruz. Kendi iç dinamikleriyle beraber şu an için o akışa uymuş bir piyasa görmemiz mümkün tamamıyla. Dediğimiz gibi hani bilançolar zaten o şu anki fiyatlamaları çok fazla karşılayamadığı için yarı iletken veya teknoloji tarafında bir düzeltme görüyoruz. İlk olaraktan Samsung'un zaten bilançosunun gelmesiyle o düzeltmeyi başlatmıştık. Akabinde de diğer hisselerde de ve diğer ülkelerde de aynısını görüyoruz şu an için.
1: Yani ihtimallerden ziyade gerçekleşen verilere baktığımızda sonuçlar daha doğrusu piyasaları fiyatlıyor diyorsunuz. Şimdi Brent petrole baktığımızda geçen hafta %7'den fazla bir gerileme olmuştu. Bugün de 84 doların üzerine çıktı. Tekrar yükselişe geçti. Anlaşma ihtimalinin zayıflamasının yanı sıra burada belirsizlik de petrolü yukarı doğru taşıyor olabilir mi?
0: Tabii ki yani bundan sonra biliyorsunuz sadece İran tarafı değil, yukarıdan Rusya tarafı da bu tarafı dizel tarafında özellikle oynaklık yapmasını sağlıyor. Her iki tarafında dünyayı bu şekilde sıkıştırması fiyatlamalar açısından özellikle sıkıntı yarattığını söyleyebiliriz. Her ne kadar VIX endeksinde, oynaklık endeksinde, korku endeksinde şu an için sakin gibi gözükse de önümüzdeki süreç için herhangi bir bunun tam tersini yaşanabileceğini veyahut da durumun biraz daha sönümleneceği konusunda herhangi bir fikir yürütemiyoruz. Çünkü şöyle bir şey var. Özellikle geçen haftalar ABD mühimmatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bunu hızla tamamlıyoruz. Sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda tekrardan düşüneceğiz tarzında hep ucu açık açıklamalar yapıyorlar. Bu da hali hazırda piyasaları tedirgin edecek durumda. Biliyorsunuz yedek akçeleri de yedi dünya burada. Biz o zamanlarda konuştuğumuzda şunu söylüyorduk. Evet, bunlar güzel. Şu an için piyasaya sunuluyor, açılıyor ama tamamıyla yara bandı niteliğinde. Bizim burada geçici olaraktan petrol fiyatlarını dönüştürebilmemiz için nihai sonuçlara ihtiyacımız var. Kuyuların tekrardan açılmasına ihtiyacımız var ki ondan sonra ekonomilerde veyahut da petrolde bir soğuma görebilelim. Nitekim de o şekilde de yaşandı. Bundan sonraki süreçte de evet tekrardan işte OPEC rezervlerini arttırıyor. Tekrardan buraya ilişkin müdahalelerde bulunuyor ama bunlar geçici olaraktan bize şey yapacaktır, etki edecektir. Bizim 70 ile 80 dolar arasında hareket eden bir petrole ihtiyacımız var. Bunu görmediğimiz sürece tamamıyla her şey bitmiş duruma maalesef gelmiyor.
1: Peki bu hafta önemli bir veri takip edeceğiz. ABD enflasyonunu takip edeceğiz. Nasıl bir veri olabilir sizce? Şimdi %2'lik bir hedef var. En son açıklanan veriye baktığımızda %3,7 neredeyse iki katına yakın. Yani %3,7 beklentinin altında olsa da hedefe nazaran yüksek bir enflasyon olduğunu söyleyebiliriz. Tabii tarım dışı istihdam verisini takip etmiştik geçtiğimiz hafta. 80 bin kişi artması bekleniyordu. Temmuz'da 23 bin kişi azaldı. Bu anlamda nasıl bir veri olacak? Daha yüksek mi olur? %3,7'nin üzerinde bir veri mi olabilir? Yoksa hedefe daha yakın bir veri mi olacaktır?
0: Şöyle o tarafta da daha çok çekirdek tarafı takip ediyor zaten. Orada gelebilecek aynı stabil hareketler doğrultusunda açıkçası pozitif karşılanabiliyor. Tamamen enerji fiyatlarının içe geçmemesini istiyorlar. Çünkü oradaki oynaklık yani enerji fiyatlarının özellikle enflasyon içerisine geçmesini ciddi durumda önemsiyorlar. Bence önemsenmesi de gerekiyor ki 4

0: 5 dolarlarda galon fiyatı şu an için seyrediyor ki o da biraz daha yukarıya doğru maliyetleri iten tarafta yer alıyor maalesef. Bu süreçte en azından yatayda gelebilecek bir enflasyonla beraber daha sonrasında biz Fed'in şu an için arttırımları konuştuğumuz tarafta daha çok sene sonuna doğru indirimleri tekrardan konuşabileceğimiz bir sürece doğru bize geçirebilir. Çünkü biz burada bir faiz artırımı, iki faiz artırımı konuşuyoruz ama işin arka planında her şey o kadar maalesef kolay değil. Çünkü biz çok daha fazla bir borçluluktan söz ediyoruz Amerika'da ve bu borcun döndürülmesinden bahsediyoruz. Siz burada en ufacık bir kalem bile oynattığınızda buradaki dengeleri tamamen değiştirmiş oluyorsunuz. O yüzden şu an için bu borçlulukla beraber aslına bakarsanız bir faiz arttırımını konuşmamız çok basit ve çok kolay tarafta yer almıyor. O yüzden zaten Walsh'ta ilk toplantısını yaptığında bundan sonra herhangi bir yönlendirme beklemeyin. Sadece bizden verilere ilişkin hareket edebileceğimiz bir süreci değerlendirin dedi ve biz de ona göre gideceğiz zaten şeklinde bir açıklama yaptı. O yüzden herhangi bir veride indirime ilişkin bir şey çıktığında o tarafı değerlendirmek için biraz daha baskın bir şekilde ön plana çıktığını söyleyebiliriz. İçeri baktığımızda sadece tabii ki başkan değil de üyelerin de burada önemli rol oynadığını zaten biliyoruz. Üyelerden de zaten şu an için karışık mesajlar geliyor. Biraz daha ayrışmış durumdalar. O yüzden bunun ana temel sebebi de zaten bu yüksek borçlulukta faiz arttırımlarının çok birbirine uyumlu olaraktan maalesef gerçekleşememesi geliyor. Geliyor ki bu alacağımız enflasyonda da o yüzden paralel gelmesiyle beraber biraz daha rahatlatacak bir dönemi yaşatır diye düşünüyoruz.
1: Peki, yani şimdi geçen haftaki veriden sonra Eylül'de faiz artırma ihtimali Fed'in %55'ten %40'a indi. O halde faiz artışı seçeneği tamamen masadan kalktı diyebilir miyiz? 3 kurul üyesi de faiz artırımından yana oy kullanmıştı. Ne dersiniz?
0: Yok, şu an için tamamıyla masadan kalktı diyemiyoruz. En azından bir faiz artırımı hali hazırda masada şu an için. Bundan sonra hani tamamıyla kalkabilmesi için bu enflasyonun en azından üzerindeki enerji maliyetlerinin şu an için kalkması gerekiyor. Onu da tamamıyla savaşın bitmesine bağlı olacaktır. Eğer ki biz savaşın bitmesini görünümden ekarte edersek sadece Amerikan enflasyonu değil tüm dünyadaki enflasyonu tekrardan sağlıklı bir soğuma dönemine geçirebileceğimizi ve merkez bankalarının daha rahat nefes alabileceği, önlerine daha rahat bir alan açılacağı bir döneme geçebiliriz. Ama bitmediği sürece ise tamamıyla arkada çok büyük bir tehdit unsuru olaraktan önümüzde yer alacaktır. O yüzden tamamıyla masadan kalktı. Şu an için savaş bitmeden maalesef diyebileceğimizi düşünmüyorum.
1: Peki, yurt içiyle devam edelim. Bu hafta önemli, yılın 3. enflasyon raporu açıklanacak. Temmuz enflasyonu beklentinin altında gelmişti. Aylık 1.78 yüzde ve yıllıkta %31,75'lik bir veri olmuştu. Yılın 3. enflasyon raporunda Temmuz verisi ne kadar belirleyici olacaktır? Tahminlerde bir revize bekliyor musunuz?
0: Şöyle, orada herhangi bir revize olmayacaktır. Çünkü bir önceki toplantılarda da zaten belirtmişlerdi. Bundan sonraki süreç için biz de daha çok indirimleri konuşacağımız taraftayız. Aslına bakarsanız ateşkesin sağlanmasıyla beraber yaklaşık bundan 3 hafta önce biz Merkez Bankası toplantısında haftalık repo ihalelerini açıp buradan 37 bandına fonlamayı 37'ye tekrardan çekebilecek bir hamleyi konuşmuştuk. Yani bu neyi gösteriyor? Evet, elimizde bir zemin var hazır, fakat konjektürel risklerden dolayı maalesef o sürece geçemediğimiz bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi ise onları biraz daha bu koşulların sağlanmasıyla beraber 4. çeyrek

0: şu an için bir sonraki enflasyon için destek sağlayabilecek noktalardan yine kırılgan olarak da birinci sırada enerji maliyetleri maalesef geliyor ki bu enflasyonun şunu gördük, dizel tarafının özellikle çok daha maliyetler içerisinde etkilediğini görmüş olduk. Bir diğer özellikle unsur ise şu olacaktır, bizim üfe tarafının bir sonraki İğmeyi kazanabilmemiz için üfe tüfe makasının biraz daha açılması gerekiyor. Burada tedirgin olduğumuz nokta tamamıyla bu oldu. Tüfe tarafını rahatsız eden, en azından iğmeye geçirecek tarafta rakamların gelmemesi şu an için tedirginlik oluşturuyor. Temmuz, Ağustos ve daha sonrasında da biliyorsunuz Eylül ayına giriyoruz. Orada mevsimsellik etkisiyle yukarı eden, yukarı doğru destekten ekmenler bulunuyor. Keşke hani buraya kadar biraz daha rahatlatabilseydik. Eylül ayına daha rahat girebilirdik ama Merkez Bankası konuşmalarından da bakıldığı üzere zaten şu an için Eylül ayına da girdiğimizde buna göre hesaplamalarını ve denklemlerini oluşturduğunu da görüyoruz. Dediğimiz gibi burada bizde rakamlardan daha çok bir iğmenin, yani tek dönemlik rakamlardan daha çok bir iğmenin yakalanması, buradaki enflasyon ateşinin yavaşlaması daha çok önem arz ediyor diyebiliriz.
1: İkinci çeyrek bilançolarını da konuşalım. Finansallar gelmeye devam ediyor. Halkbank ve Vakıfbank'ı sormak istiyorum size. İlk yarıda Halkbank %40,1 artırdı. Net karını 17,7 milyar lira oldu. Vakıfbank'a baktığımızda 30 milyar liralık bir net kar söz konusu. Nasıl değerlendirmek gerekir bilançoları?
0: Şöyle, bankacılık tarafını zaten ikiye ayırıyoruz. Bir özel, diğer tarafta da kamu bankaları olmak üzere. Bu dönemde özellikle özel sektör bankacılık tarafı biraz daha yavaşladığını görmüş olduk. Çünkü 28 Şubat'ta başlayan savaşın fiyatlara etkisini daha çok 3. çeyreklerin, 1. çeyreklerin sonuna doğru gördük. Tamamıyla yansımasını ise 2. çeyrekler içerisinde yaşadık. Ve burada biraz daha likiditenin çekilmesi, özellikle aşağı doğru çekilmesi, bankaların bu gelirlerinin biraz daha aşağı doğru çekilmesine sebebiyet verdi. Eğer ki bu çeyrek içerisinde savaşı bitirebilseydik biz, 3. ve 4. çeyrekler için çok daha rahat konuşabileceğimiz bir döneme doğru gireceğiz diyorduk. Bitmediği sürece de buradaki o süreci biraz daha yavaşlatıyor şu an için. Ama enflasyonla beraber Merkez Bankası'nın atabileceği adımlar genişlediği sürece ise de ikinci çeyreklere baktığımızda daha rahat bir döneme doğru evrilebilecek bir bilanço ikinci çeyreklerde getirdi. Açıkçası birçok şirkette de aynı şekilde beklentilerin üzerinde gelmiş durumda. Bu bizim için sevindirici bir dönem geçirdiğimiz söyleyebiliriz. Evet, çok iyi bilançolar almıyoruz ama önümüzde de bize bir projeksiyon, bize bir alan tanıyan bilançolar elde ettiğimizi söyleyebilirim şu an için.
1: Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Sayın seyirciler, şimdi bugün takip edeceğimiz verilere hemen bakalım. Yurt içinde iki veri takip edeceğiz. Sanayi üretim endeksi Haziran ayına ilişkin ve yine Temmuz ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları. Bugün bu iki veriyi takip edeceğiz yurt içinde. Sayın seyirciler, seans öncesini ara veriyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere

Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimde indi düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri,

0: Kaybolman Lotte.
1: Sami? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Info Yatırım ile Seans Öncesi programı devam ediyor.

Günaydın, saat 8. Ben Sema Ertekin. Seans öncesi devam ediyor. Fiyatlamalara bakacağız. Tablolar, grafikler, veriler bize ne söylüyor? Son durum ne? Perşembe günü Merkez Bankası'nın yılın 3. enflasyon raporu gelecek. Piyasalar nasıl etkilenecek? Fatih Karahan hangi mesajları verecek? Güçlü bir canlı yayın kadrom olacak seans öncesinde birazdan. Ama onun öncesinde gündemin öne çıkan başlıklarına birlikte bakalım. Merkez Bankası 3. enflasyon raporunu Perşembe günü açıklayacak dedik. Saat 10'da açıklanacak enflasyon raporu. Verilecek olan mesajlar çok önemli. Yukarı yönlü revizyon olacak mı enflasyonla ilgili, takip edeceğiz. Önemli bir gün. Hem içeride ve piyasaları Borsa İstanbul'a etkilemesi açısından. İran'la yarı müzakere halindeyiz dedi Amerikan Başkanı Donald Trump. Yarı müzakere halinde olduklarını özellikle belirtti. İran'ı yüksek enflasyonu ve parasızlığı sadece izliyoruz ifadelerini de kullandı. İran'ın ekonomik olarak çok kötü durumda olduğunu da söyledi Amerikan Başkanı ve maaşlarını ödeyecek parası, askerlerin maaşlarını ödeyecek parasının da olmadığını vurguladı. Amerikan Deniz Ablukası'nın da İran rejiminin ekonomik krizini daha da kötüleştirdiğini söyledi. Bir başka önemli gündem maddesine bakalım. Petrol Hürmüz belirsizliğiyle yükseldi. 85 doların hemen kıyısında bir Brent petrol takip ediyoruz. Hürmüz Boğazı'nın kısa vadede yeniden açılacağına yönelik belirsizliğin sürmesiyle de yukarı yönlü hareket eden bir Brent petrol var. Tabii İran'la Umman deniz geçici güzergahlarını belirleyen anlaşmasının da son aşamaya geldiğini açıkladı. Onu da söyleyelim. Boğazın yeniden açılması için Amerika'nın başka koşullarda yerine getirmesi gerektiği özellikle vurgulandı. Küresel piyasalar Amerikan enflasyon verisini bekliyor. Çarşamba günü açıklanacak Amerika'nın enflasyon verisi. Tabii Wall Street'ten gelen güçlü mirasla başladı. Zayıf Amerikan istihdam verisi faiz arttırımı korkusunu bir miktar azalttı. Teknoloji hisselerindeki alımlar S&P 500'ü rekora taşıdı. Ancak yeni haftada yatırımcıların önünde artık iki engel bulunuyor. Yeniden yükselen petrol ve Amerikan enflasyonu. Altında önceki seansta 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından yatırımcıların kar satışlarına yönelmesiyle bugün yeni haftaya geri çekilerek başladı. Gündem başlıkları böyleydi. Şimdi küreye gidelim. Son fiyatlamalara bakalım. Asya tarafında nasıl bir görünüm var? Avrupa, Amerika'da son rakamlar bize ne söylüyor? Öncelikle Asya ile başlayalım. Güney Kore geri çekiliyor. Bir miktar düşüş var. 6258 puanda. Çin 0.14'lük yukarı yönlü hareket gösterdi. Hindistan'da geri çekilme var. Hong Kong'da yarım puanın üzerinde yükseldi. Peki Avrupa tarafında son durum neydi? Rakamlar ne söylüyor? Avrupa Merkez Bankası faiz arttırımına en yakın küresel merkez bankası olarak öne çıkıyor. Büyüme sorunları yaşayan bir Avrupa kıtası var. Peki son fiyatlamalar nasıldı? Madrid son kapanışta geri çekildi. 20.176 puandan bitirdi işlem gününü. Londra yukarı yönlü hareket etti. 0.31'lik kazancı vardı. Frankfurt'ta yarım puanın üzerinde bir yükseliş takip ettik. Ve Paris'te de 0.17'lik yukarı yönlü hareket izledik. Amerika'ya bakalım. Amerika tarafında son durum ne? Yukarı yönlü hareket ediyor. S&P 500 7.764 puan seviyesinde. Devam edelim. Nasdaq'ta da 0.20'lik bir kazanç var. 29.781 puandan geçti. Ve Dow Jones'a bakalım. Geri çekildi Dow Jones. 54.004 puanda. Borsa İstanbul'sa haftanın son işlem gününü, cuma gününü eksi tarafta 0.14'lük kayıpla 13.779 puan seviyesinden tamamladı. Bu hafta önemli bir hafta. Perşembe günü açıklanacak 3. yılın 3. enflasyon raporu var. Bakalım Borsa İstanbul'da yatırımcı bekle gör stratejisi mi izleyecek? Kıymetli metaller tablosuna bakarsak altın geri çekiliyor. 0.10'luk aşağıda ons altın 4.337 dolardan işlem görüyor. Gümüş tarafında yarım puana yakın yukarı yönlü hareket takip ediyoruz. 63,8 dolarda. Platinde 0.20'lik bir kazanç var. 1.753 dolardan fiyatlanıyor. Paladyumsa 0.91'lik geri çekilmeyle 1.369 dolar seviyesinde. Devam edelim. Enerji emtia tarafına bakalım. Enerji emtia tarafında yeşil bir tablo var. Yukarı yönlü hareketler var. 0.51'lik kazancı var. Petrolün 78,5 dolardan fiyatlanan bir petrol takip ediyoruz. Brent petrolde de 0.54'lük
yukarı yönlü hareket var. 84 dolardan işlem görüyor Brent petrol. Brent petroldeki bu fiyatlama hem enflasyona hem merkez bankalarının faiz patikalarına nasıl etki edecek? Yön yukarı mı olacak? Jeopolitik gelişmeler ve diğer etmenler petrolü nasıl etkileyecek? Takipte olacağız. Doğalgazda da %2'nin üzerinde yukarı yönlü hareket var. Enerji emtia piyasasına baktıktan sonra devam edelim. Şimdi de şirket haberleri var. Sırada Türk Hava Yolları Temmuz ayında yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine göre %4,6 oranında arttırarak 9,5 milyona çıkarttı. Bir başka önemli şirket haberi Astor Enerji Genel Kurul kararı doğrultusunda temettü ödemelerinin 15 Ekim'de gerçekleştirileceğini bildirdi ve günün son şirket haberi Alarko Holding, Alarko Carrier sermayesinin %42'lik bölümünü satın almak üzere bağlayıcı pay alım sözleşmesine imzaladı. Ve şimdi sırada gazeteler var. Ekonomi sayfalarına bakacağız. Ekonomi sayfalarında hangi haberler, hangi manşetlerle, hangi detaylarla çıktı bugün? Sabah gazetesiyle başlayalım. Abdülhamit Han 4 yıldır Mavi Vatan'da görevde başlığıyla haberi detaylandıralım. Türk Enerji Filosu'nun 7. nesil derin deniz sondaj gemilerinden olan Abdülhamit Han 4 yıldır Mavi Vatan'da görev yapıyor. 9 Ağustos 2022'de göreve başlayan ve bugüne kadar Akdeniz ve Karadeniz'in toplam 20 sondaj yapan gemi 17 Mayıs 2025'te Göktepe 3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfine imza attı. Abdülhamit Han hali hazırda Karadeniz'deki Türkiye'yle 44 kuyusunda çalışmalarına devam ediyor. 6 derin deniz sondaj gemisiyle dünyanın en büyük 4. enerji filosuna sahip olan Türkiye, bir taraftan Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında üretime devam ederken Çağrıbey ile Somali'de sondaj çalışmalarını yürütüyor. Filonun 7. nesil gemilerinden olan Abdülhamit Han da 4 yıldır farklı lokasyonlarda görev üstleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Ağustos 2022'de Mersin Taşucu Limanı'ndan Akdeniz'deki Yörükler 1 kuyusuna uğurlanan gemi Akdeniz'deki faaliyetlerine Taşucu 1, Akseki 1 kuyularında devam etti. Abdülhamit Han Akdeniz'deki çalışmaların ardından Sakarya gaz sahasına gönderildi. Ve Enerji Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Türk mühendisliğinin gücünü denizlerimize taşıyan milletimizin refahı için aramaya, keşfetmeye ve üretmeye devam edeceğiz dedi. Gazetelerde Sabah gazetesinde bir haber daha var. Ona da hızlıca birlikte bakalım. Mezun olmadan istihdam fırsatı başlığını taşıyor. Sabah gazetesindeki bir diğer haber. Özel açıklamalarda bulundu çünkü YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Öz var Sabah gazetesine yapay zekaya dayalı programlar, uygulamalı eğitim ve sektörel işbirliklerinin öğrencilere mezun olmadan istihdam fırsatı sunduğuna işaret etti. Birçok sektörde de yapay zekanın devrede olduğu otomasyon mezunları rağbet görüyor. Dünyadaki dönüşüm etkisiyle bazı meslekler yavaş yavaş uygulamadan kalkıyor. İlk defa adını duyduğumuz yeni meslekler de tabii hayatımıza giriyor. Özellikle bilişim alanında son 30 yılda gördüğümüz büyük veriyle başlayan sonra dijitalleşmeyle devam eden en son yapay zekayla zirveye ulaşan bir dönüşüm. Bu dönüşümün odağında iş yeri temelli uygulamalı mesleki eğitim anlayışı bulunuyor. Talebe göre programdan da bahsediyor haber. İlk yaptığımız işlerden biri sektörün önde gelenleri, meslek kuruluşları, iş insanları, öğretim üyeleriyle yeni meslekleri tespit ettik diyor YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Öz var. Tabii yapay zeka zorunlu olacak. Savunma sanayinde işbirliğinden de bahsediliyor. Ayrıca savunma sanayi şirketlerinin bir kısmıyla düzey bazlı laboratuvarların üniversitelerimizin bünyesinde açmak üzere ihtiyacı duydukları çalışma ve testleri o laboratuvarlar marifetiyle üniversitedeki hocalarla işbirliği yaparak karşılıyorlar ifadesi de yer alıyor YÖK Başkanı'nın. Devam edelim. Sırada Takvim Gazetesi var. Haberin başlığı kamu harcamalarında yapay zeka dönemi diyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflıkla hesap verilebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Proje sayesinde 2025-2026 döneminde
bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemleri üzerinden yürütülen mali işlemler kapsamında yaklaşık 200 milyon sayfa kağıt kullanımından tasarruf edildi. 5000 ton karbon salınımının önlenmesine katkı sağlandı. Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca düzenlenen 11. Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında da yapay zeka kategorisinde birincilik ödülü aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sistemin bütünleşik mimarisi, yüksek işlem kapasitesi ve yapay zeka destekli analitik altyapısıyla uluslararası kuruluşlar ve birçok ülke tarafından yakından takip edildiğini belirtti. Analitik teknolojileri daha da yaygınlaştıracağız dedi. Hürriyet gazetesi var sırada. Haberin başlığına bakalım. 5 milyar liralık yatırımlara yönelik yeni bir düzenleme var. Detaylandıralım. Resmi gazetede yayımlanan karara göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı asgari 5 milyar lira sabit yatırım tutarında ve komple yeni yatırım niteliğindeki yatırım projelerinde yatırımcılar veya paylarının tamamı yatırımcılara ait iştiraklerle sözleşme imzalayabilecek. Desteklenmesine karar verilen yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 100 milyon lira olacak. Diğer yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı ya da ARGE harcaması ise 2 milyar lira olarak belirlendi. Dün resmi gazetede yayımlanan değişikliğin detayları da şöyle. Yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararının 4. maddesinin başlığı müracaat süresi ve müracaatta aranacak belgeler şeklinde değiştirildi. Aynı zamanda resmi internet sitesi veya dijital platformları üzerinden resmi hesaplarla duyuru yaparak çağrıda bulunabilecek, çağrı veya davet mektubunda özel koşullar belirleyebilecek. Teknoloji hamlesi programı kapsamında değerlendirilecek yatırım başvurularında da bu kurallar aranmayacak. Teknoloji hamlesi programında olup karar kapsamında desteklenen yatırımlar COSGAP veya TÜBİTAK tarafından doğrudan desteklenebilecek ve kararın faaliyet raporu düzenlemesini içeren maddesi 26 Kasım 2016'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe

0: Seansın öncesi canlı yayın konuğum, emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'le devam ediyor. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Tabii çok hareketli bir emtia cephesi var. Yeni haftanın ilk işlem gününde altın ons geri çekildi. 85 doların hemen kıyısında bir Brent petrol takip ediyoruz. Fiyatlamaları nasıl değerlendirirsiniz Zafer Bey?
1: Tabii hafta sonu yaşanan gelişmelerle hala bir uzlaşmaya varılamamış olması burada yeniden petrol fiyatlarının yukarı doğru yönelmesini yol açtı. Artık herhalde izleyiciler, yatırımcılar, herkes aynı şeyi ezberlemiştir. Artık bu dönemde petrol yukarı gittikçe altın fiyatları da geri geliyor. Aynı benzer bir yaklaşımı görüyoruz. Gene petrol fiyatlarının yükseldiği bir piyasa, altın tarafında gene bir miktar baskı olduğunu görmekteyiz. Ama şunu da hemen söyleyelim. Petrol fiyatlarındaki artışa rağmen baskının oldukça azaldığını görüyoruz. Bu korelasyonu, yani petrol fiyatları ile altın fiyatları arasındaki korelasyonu da oldukça azaldığını söylememiz mümkün. Bu da piyasanın aslında yeniden bir çatışma çıkacağını ve petrol fiyatlarının yüksek kalacağını, inancın çok da yüksek olmadığını gösteriyor bize. Bunda not olarak düşmüş olalım. Bu hafta gene hareketli olacak. Kalıcı anlaşma olacak mı olmayacak mı, ateşkes görüşmeleri önemli olacak bu kapsamda. Eğer bir anlaşmaya varılırsa, ki fiyatlamaları bakınca burada anlaşma ihtimalinin daha fazla öngörüldüğü anlaşılıyor. O zaman altın tarafında bir miktar daha yukarı yönlü hareketler görebiliriz gümüşle beraber. Genel olarak varlık fiyatlarına yukarı hareketler görebiliriz. Petrol fiyatlarında da geri çekime görebiliriz. Tabii buna net bir şey söyleyebilmek de zor. Hemen onu da bir uyarı olarak ekleyelim. Çünkü gelen açıklamalar, ki savaşın başladığından bu zamana kadar zaten gelen açıklamalara baktığımız zaman aynı günde bile farklı yönde açıklamalar geldiğini görüyorduk. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Ama genel tablo içerisinde baktığımız zaman piyasa, her ne kadar hafta sonunda risklerin bir miktar artması, haftaya bir miktar olumsuz başlamamıza rağmen, hala kalıcı bir anlaşmanın veya en azından ateşkes beklentisinin yüksek olduğunu, fiyatlamaların bunu yansıttığını söyleyebiliriz.
0: Sizce bu yukarı yönlü hareket 90 dolara doğru bir yolculuk mu?
1: Yani ben petrol tarafında açıkçası çok 90 dolarcı seviyesine gider mi, çok fazla gideceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü dediğim gibi piyasa çok istekli değil yukarı gitmek konusunda. Yani burada risklerin artacağı ve çatışmaların daha da şiddetleneceğine yönelik veya Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen kapanacağına yönelik, yani görüşmelerin tıkanacağına yönelik beklentilerin çok olduğunu söylememiz zor. En azından şu anki fiyatlamalara baktığımız zaman. Ama tabii gene altını çiziyorum. Savaşın başından beri yaşadığımız şeylere bakarsak, yani her an her şey olabilir. Buradan 90 dolara gidebilir mi? Gene gidebilir. Evet, böyle bir risk var. Ama bu riskin şimdilik en azından işlemlere bakınca, fiyatlamalara bakınca bunun bir miktar düşük olduğunu görüyorum ben. Yükselişleri olabilir. Bu yükselişlerde baktığımız zaman dediğim gibi belki maksimum 90 dolar seviyesi olabilir, ama onun üzerine çıkan bir petrol fiyatı açıkçası ben çok fazla beklemiyorum ki. 90 dolara gitmesi bile bir sürpriz olur. Eğer bir açıklama, olumsuz bir açıklama veya Hürmüz Boğazı'nın kapandığına veya gemi geçişlerinin azaldığına yönelik bir açıklama gelmezse.
0: Şimdi enerji fiyatları üzerinden Fed'in faiz patikasını aslında tam da analiz edebilmek için tarım dışı istihdam verisine de aslında temas etmek istiyorum. Çünkü manşet veride, gelen veride aslında şok vardı diyebiliriz. Beklenen artış 80 bin, gelen eksilen 23 bin gibi bir rakam söz konusu. Tabii Fed'in faiz indirimi ihtimali de %40 seviyesine kadar geriledi piyasa beklentisi açısından. Ve enflasyon verisi var çarşamba günü Amerika'dan gelecek olan. Tüm bu verilere baktığınızda ve tabii enerji fiyatlarını da bu seviyelerden hesapladığımızda Fed'in bir sonraki Eylül ayında vereceği karar açısından yorumunuz nasıl olur Zafer Bey?
1: İşler bir miktar karmaşıklaşıyor, onu söyleyebiliriz. Yani tarım dışı istihdamın beklentilerinin altında kalmış olması veya gelecek enflasyon verileri bu anlamda çok daha önemli hale gelmiş durumda. Bu hafta eğer enflasyon verileri de beklentilerin altında kalırsa, o zaman yeni bir faiz arttırımına gitme ihtimali de azalır diye düşünüyorum. Genel görüntü içerisinde zaten son gelen verilere baktığımız zaman birbiriyle çok da fazla örtüşmeyen, beklentilerin altında veya üstünde olan veriler görüyoruz. Yani beklentileri paralel gelen verilerin azalmaya başladığını görüyoruz. Bu da piyasadaki dalgalanmayı artıran olsak. Bütün bunların ötesinde Fed'in de artık piyasaları yönlendirmekten ziyade somut verilere çok daha fazla odaklanıyor olması ve piyasalara çok da fazla yönlendirici mesajlar vermiyor olması, ki bunu da kısaca şöyle özetleyebilirsek, yani verilen metin, zaten faiz kararındaki metin oldukça kısalmış durumda. Yani çok fazla açıklamadan ziyade net kararları belirten bir Fed görüyoruz. Bu da işin bir miktar daha soru işaretine dönmesine yol açıyor. Çok daha fazla önümüzdeki dönemde hareketli bir piyasa göreceğimizi söyleyebilirim. Yani daha hareketli, daha aşağı yukarı hareketler yapan, bir miktar daha belirsiz bir piyasa olacak. Bunun fiyatlamalara yansıdığını da görüyor olacağız. Bu enflasyon verisi çok daha önemli hale gelmiş durumda. Enflasyon verisinden sonra özellikle bu hafta, haftanın kapanışına doğru oldukça hareketli bir piyasa görebiliriz. Haftanın son günleri oldukça hareketli geçecek. Ağustos ayı genelde sakin geçen bir aydı ama sanki bu ay önceki yıllara göre bir miktar daha hareketli geçecek gibi gözüküyor. Onu söyleyebilirim. Fed'in değişi bir miktar daha zor ama Fed'in açıklamaları ve Kevin Warsh'un bakış açısına baktığımız zaman piyasaların işi çok daha zor diyebiliriz Merkez Bankası'nın.
0: Tabii işsizlik oranını da aslında değerlendirmenizi, nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyorum. Çünkü bize veri 264 bin kişinin iş gücü piyasasından tamamen çekildiğini söylüyor. Ama bir tarafta da Fed'in maksimum istihdam vurgusu var, öyle değil mi? Bu açıdan nasıl okumalıyız?
1: Yani tabii yavaş yavaş aslında şeyi görüyoruz, yani piyasa üzerindeki faiz baskısını görmeye başladık. Sadece faiz baskısı değil bu, yavaş yavaş istihdam verilerine etkisini de görmeye başladık. Yüksek mi? Hala yüksek ama genel anlam içerisinde baktığımız zaman bir yavaşlama eğiliminin ne olduğu da bir gerçek, ki bence önümüzdeki aylarda bu etkiyi çok daha fazla görmeye başlayacağız. Şimdi tabii herkes bu veriler üzerinden baktığı zaman, önceki ay verileri üzerinden baktığımız zaman enflasyon yüksek devam ediyor, istihdam oldukça yüksek, o zaman faiz arttırım ihtimallerinin de arttığını görmüştük. Yavaş yavaş bu tablo değişmeye başlıyor. Yavaş yavaş istihdam tarafındaki baskıyı görmeye başlıyoruz ki uzun zamandan beri, sadece bu sene değil, geçtiğimiz sene içerisinde de zaten istihdam tarafı, ABD ekonomisi tarafındaki veriler oldukça güçlü geliyordu. Şimdi yavaş yavaş oradaki geri çekilme önümüzdeki dönemde artacak mı, artmayacak mı, çok daha önemli hale gelmiş durumda. Benim fikrime göre bundan sonraki dönemde istihdam verileri yavaşlamaya devam edecek ABD tarafında. Tabii bunun sonucunda da geldiğimiz nokta, acaba faiz arttırımları gerçekten de olabilecek mi sorusunu beraberinde getiriyor. Son yaşananlara baktığımız zaman, eğer enerji fiyatlarına düşüş sağlanabilirse, ki burada 70 dolar ve 70 doların altındaki bir fiyatlamayı kastediyorum, o zaman ABD tarafında enflasyon tarafının da yılın geri kalanında en azından düşüş eğiliminde olacağını söylememiz mümkün. Bütün bu tabloya baktığımız zaman bu sene içerisinde Fed'in faiz artırımının 1-2 hatta belki daha fazla olabileceğine yönelik beklentiler vardı. Bunların yavaş yavaş ortadan kaybolduğunu görme ihtimalimizin de yüksek olduğunu düşünüyorum. Gelecek enflasyon verisi keza gene önemli. İstihdama bağlayacağım onu da. Eğer burada veriler, enflasyon verileri hala yansımamışsa, ki bu kadar yüksek fiyatlamalara rağmen hala yansımıyorsa, bundan sonraki aylarda yansıma ihtimali de yavaş yavaş azalmaya başlayacaktı. Bu Fed'in en azından elini güçlendiren unsurlardan bir tanesi olacaktır. İstihdam tarafı da bu anlamda belki beklentilerden çok daha kötü olmayabilir. En azından faiz arttırma ihtimali azalırsa piyasalarda bir miktar daha istihdam tarafında toparlanma görülme ihtimali var. Ama şurası bir gerçek, istihdamın yavaşlamaya başlıyor olması, enflasyonun yüksek seyrediyor olması bu anlamda Merkez Bankası'nın da işini oldukça zorlaştıran unsurlardan bir tanesi oluyor. Zaten biraz önce bahsettiğim belirsizlik, hareketli piyasa beklentiminin en büyük sebebi de bu. Ağustos ayı bir miktar daha önceki yıllara göre hareketli geçebilecek bir piyasaya işaret ediyor bize.
0: Tabii, yani aslında soru da şu: artık o petrolden gelen enerji enflasyonu riskiyle istihdamdaki bu çöküş arasında aslında Fed nasıl bir denge kuracak? Ons altında devam edelim mi? Ne dersiniz? Fiyatlamaya bakalım. Geri çekilerek başlıyor ons altın. Yeni haftaya 0.15'lik bir kaybı var. 4.335 dolar seviyesinde. Bu fiyatlama bize ne söylüyor? Çünkü bir taraftan da dolar endeksi kaslarını sıkılaştırıyor. Ne dersiniz? Öngörünüz ne?
1: Yani buradaki öngörümde de aslında çok fazla bir değişiklik olmadı. Hep aynı şeyi söylüyorum zaten bir süreden beri. 4400 direnci var. Aşağıda 3900-4000 dolar desteği var. Bu bant arasında bir dalgalanma bekliyordum. O da devam ediyor açıkçası hala ki izleyenler de hemen hatırlayacaktır. Bunu yaklaşık 2-3 aydan beri aynı şeyi söylüyorum. O hala geçerli. 4400'ün kolay kolay geçilmesini beklemiyorum açıkçası. Bunun üzerine geçilebilmesi için dolar endeksindeki gerilemeyi görmemiz lazım. Özellikle 98'li fiyatlamaları görmeye başlamamız lazım. Yani kısaca 99'un altında bir dolar endeksi görmeye başlamamız lazım. O zaman 4400 seviyelerinin geçilebileceğine inancım artar. Şimdilik bu inancım bir miktar daha düşük. Piyasanın bir miktar daha dengelenmesi çabaları olarak söyleyebiliriz. Bir süre daha yatay piyasa görme ihtimalimiz var. Yani bunun üstünde yukarı yönlü hareketler görebilir miyiz? 4550 dolar seviyelerine doğru da bir hareketlenme olabilir. Ama 4550-4400 bandının üzerinde bir kapanışlar açıkçası şu anda çok fazla beklediğimi söylemem zor. 4550 dolar seviyesine gidebilir miyiz diye soracak olursak, orada da bir kalıcı anlaşma olursa, açıklanırsa oraya doğru bir sıçrama yapma ihtimali var. Ama o seviyelerde çok fazla kalıcı olmasını beklemem açıkçası. Yeniden 4400 seviyelerine doğru sonrasında bir geri çekilme olmasını beklerim. Bunun da en büyük sebebi aslında genel anlamda faizlerin hala yüksek seyrediyor olması, tahvil faizlerinin yüksek seyrediyor olması, dolar endeksinin hala 100 seviyesine yakınsıyor olması. Burada 99 seviyesinin altına doğru bir geri çekilme görürsek, ki şu izleyicilere ve yatırımcılara şunu tavsiye edebilirim. Eğer bir kalıcı anlaşma olursa, petrol fiyatlarında hızlı bir geri çekilmeyi görürsek ve dolar endeksi de o zaman 99 seviyesinin altına inmişse, 98 seviyeleri görüyorsak, o zaman 4400 üzerinde tutunmaya ihtimali, kalıcı olma ihtimali artar. Ama bütün iyimserliğe rağmen dolar endeksindeki geri çekilmeyi görmüyorsak, yani 99 seviyelerinin altında kaldığını görmüyorsak, o zaman 4400 seviyesinin üzerindeki kalıcılık, hele 4550'nin geçilmesi ihtimali oldukça azalacaktır diyebilirim.
0: Gram altın tarafında bakarsanız bu seviye şu anda alım fırsatı mı altın, gram altın yatırımcısı için?
1: Şimdi bakarsak oradaki fiyatlamaların da döviz kuru ve yani dolar TL kuruyla ons altında paralel gittiğini görüyoruz. Dolar TL kuru zaten kısmen belirli bir bant içerisinde hareket ediyor. O zaman da ons altın tarafına bağlı kalıyor diyebiliriz, gram altın tarafı da. O zaman orada da şu görüntü gerçekleşiyor. Burada da çok fazla 6800-7000 TL üzerine çıkan bir gram altın çok fazla beklemiyorum ben açıkçası. Bu seviyelerin üzerine çıkması için biraz önceki bahsettiğimiz dolar endeksindeki ve geri çekilmeyi ve petroldeki geri çekilmeyi görmemiz lazım. Dolar endeksi 98 seviyelerine, 98'li fiyatlardan işlem görmeden veya bu seviyeleri görmeden 7000 TL üzerinde de bir kalıcılık burada da beklemem gram altın tarafında. Bu sene içerisinde 7500-7600 bandının üzerine veya 7500-7800 diyeyim, bu bandın üzerine çıkan bir gram altın açıkçası çok fazla beklemiyorum ben. Bunun üzerine çıkabilmesi için dolar endeksinde 98 seviyelerin de altını görmeye başlamamız lazım. 96'lı 97'li seviyeleri görmemiz lazım. Şu anki tahvil faizleri ve faiz, Merkez Bankası faizlerine baktığım zaman da şimdilik oraya çok fazla işaret etmiyor açıkçası. Burada nasıl o seviyeleri görürüz? Yani gene dediğim gibi petrol fiyatları 70 dolar bandında veya hatta belki altına geçerse, dolar endeksi de 98'li seviyelerin altına gelirse, yani 97'li 96'ları görürsek, o zaman yeniden tepe seviyelere doğru gitmeye çalışma ihtimalini görebiliriz, ama şimdilik bu ihtimal oldukça zor gözüküyor.
0: Tabii sizin altın onsla ilgili öngörüleriniz temkinli, anlattıklarınızdan anladığım o. Ama kurumlar da yukarı yönlü revize ediyorlar altın onsu. Yani 5200-5300 dolarlar ifade ediliyor. Kurumların bu yukarı yönlü revizelerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Tabii ki kurumların bu revizeleri gayet normal

0: olması lazım. Çünkü o tarafta savaşın bitmesiyle birlikte yeniden buradaki eğilimin güçlenmesi, faiz indirimi politikasına girileceği beklentisi bunu yönertiyor. Ama dediğim gibi ben bu seviyelerin görülmesini bu sene içerisinde çok fazla beklemiyorum. 4.800-5.000 dolar bandı benim için bu sene için görülmesi mümkün seviyeler. Onun üzerine bir kalıcılık beklemiyorum. Ne zaman bu seviyelerin üzerine doğru gideriz? Dediğim gibi 98 98 seviyesinin altında dolar endeksi görmeye başlarsak evet bu seviyelerin görülme ihtimali artar ama bu hala yeni zirvelere gidilecek anlamına değil. Ne zaman ki o zaman da 96-97 seviyelerini görürüz dolar endeksinde o zaman önceki zirvelerin test edilme ihtimali artabilir. Ama şunu da unutmamak lazım yani dolar endeksindeki gerilemeye rağmen tahvil faizlerinde ve faiz oranlarında geri çekilmeyi görmemiz lazım. Şimdilik bu çok olası gözükmüyor. O yüzden de belli bir seviyede açıkçası buralar tıkanacaktır. Onu söyleyebilirim. Yani yükselişlerin zorlanmaya başladığını görüyor olacağız. Daha alternatif getirilere doğru yönelecektir diye düşünüyorum piyasa. Bu kadar faizlerin yüksek olduğu bir ortam içerisinde açıkçası ve petrol fiyatları düştüğü takdirde yatırımcılar kolay kolay burada altın ve gümüş gibi güvenli limanlardan ziyade mevduat tarafına daha fazla eğilim göstermeye başlayacaktır. Bunu söyleyebilirim. Bunun tercihi daha fazla olacaktır. Bu da yükselişlerin sınırlı olmasına yol açacaktır altın ve gümüşte. Yani benim kafamdaki düşüneceğim senaryom bu. Tabii burada çeşitli kurumların raporlarının zaman zaman geldiğini görüyoruz ama izleyicilere şunu da hatırlatalım. Ben 5.000 dolarlar seviyesinde 5.000-5.500 dolarlar seviyesinde o zaman da oldukça temkinliydim ve çok da fazla tercih etmeyeceğimi söylediğim zamanlarda da 6.000 dolar hatta daha üzerinde raporlamalar da çıkıyordu. Bu raporlamalar her zaman çıkacaktır. Bunlar bir miktar daha analitik veriler olmakta, matematiksel veriler olmakta. Ben genel anlamda baktığım zaman şu anki görüntü içerisinde, piyasa dinamikleri içerisinde baktığım zaman açıkçası bu sene içerisinde 4.800-5.000 dolar seviyesinin üzerine görülmesini çok fazla beklemiyorum. Yeni zirve seviyelerine gidebilir. Altın her zaman yüzyıllardır hatta bin yıllardır her zaman bir değer enstrümanı almıştır. Her zaman yeni zirve seviyelerine doğru yönelmiştir. Ama o sene bu sene mi o çok bana sağlıklı gelmiyor. Belki önümüzdeki seneleri beklemek daha sağlıklı olabilir o anlamda. Ama bu tabii yükseliş olmayacak anlamına da gelmiyor. Alıcılı seyir devam edecektir. Eğer savaş sonlanırsa ama bu seyir alternatif getirilerin daha yüksek olacağı bir seneye işaret ediyor bana. Yani kısaca altın ve gümüşte yukarı yönlü eğilimler görebiliriz ama alternatif getiriler bu sene daha fazla olacak altın ve gümüşe göre.
1: Altın gümüş rasyosu bize ne söylüyor? Yani yatırımcı
0: oraya
1: hangi kıymetli metali öne almalı, ön plana almalı sizce bu dönemde?
0: Tabii savaşın biteceğini konuşuyorsak burada ve dolar endeksinin gerileyeceğini konuşuyorsak burada gümüş bir miktar daha ön plana çıkıyor. 72 seviyelerine kadar yükselmişti altın gümüş rasyosu. 6.72 seviyesi açıkçası gümüş için bir fırsat oluşturuyordu. Bunu söyleyebilirim. Bundan sonraki dönemde de altın gümüş tarafında gümüşün bir miktar daha ağır basacağını düşünüyorum. Özellikle savaşın sonlanmasıyla birlikte gümüşteki yukarı yönlü sıçramalar bir miktar daha fazla olabilir yükselişler. Bu da altın gümüş rasyosunun yeniden 60'lı seviyelere gelmesine yol açabilir. Bu açıdan da baktığımız zaman orada makas tarafında yaklaşık %10'luk bir fırsat olabileceğini hatta bir miktar daha fazla olabileceğini gösteriyor. Tabii de şunu da unutmamak lazım. Eğer olumsuz haberler gelirse bu işte petroldeki gördüğümüz sıçrama gibi orada altın gümüş rasyosunda da yukarı yönlü sıçramalar olursa 70'in üzerinde bir fiyatlama görürsek o seviyeler gümüş tarafında değerlendirmek amaçlı bir fırsat olacaktır. 60'lı seviyelerden de açıkçası kâr realizasyonu gelecektir diye düşünüyorum.
1: Hem merkez bankalarının alım iştahını sormak istiyorum altın tarafında. Hem de Çin'den gelen talep çok önemli. Çin ekonomisinin görünümü çok önemli. Emtia fiyatlamaları için. Her iki tarafta da nasıl bir durum gözlemliyorsunuz?
0: Tabii savaşla birlikte bir miktar merkez bankalarının alımları yavaşlamıştı, azalmıştı. Bu da artık merkez bankaları altın alımlarını bıraktı gibi bir izlenim oluşturdu. Ben bunu

0: çok da doğru olduğunu düşünmüyordum. O zaman da söylemiştim. Hala aynı görüşteyim. Savaş gibi beklenmedik durumlar içerisinde dolayısıyla merkez bankaları da temkinli davranmakta, daha çok nakit eğilimine geçmekte tüm piyasa gibi. O yüzden de zaten altın tarafında bir geri çekilmeyi görmüştük. Merkez bankalarında yavaşlamayı görmüştük. Yavaş yavaş burada dediğim gibi piyasa artık yeni bir savaşın yeniden şiddetleneceğine yönelik beklentileri azalmış durumda. Yavaş yavaş burada yeniden alımların artmaya başladığını göreceğiz ki bunun için Merkez Bankası ile gördük zaten. Merkez Bankalı'nın genel olarak altın alımları devam edecektir diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Özellikle enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir dönem içerisinde ben alımların devam etmesini beklerim. Genel anlamda da bakacak olursak, Çin özelinde bakacak olursak, Çin ve Merkez Bankası rezervlerini çeşitlendirmeye ve altın ağırlığını arttırmaya devam ediyor. Bu önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Özellikle Rusya ile ilişkileri, genel anlamda ABD ile tarife savaşlarının söz konusu oluyor olması, Çin'in rezervleri içerisindeki dolar payının bir miktar daha azalması, altın gibi alternatif varlıkların arttırılması yönüne gidiyor. Bu önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Trump'ın başkanlığı döneminde yaşadığımız bu tarife savaşları, yaptırımlar keza bir anlamda merkez bankalarında altın alımlarını devam etmesine yol açıyor diyebiliriz.
1: Endüstriyel metalleri de konuşmak istiyorum aslında sizinle, özellikle de bakır ve alüminyum, o büyüme iştahı açısından tablo ne durumda bu iki endüstriyel metalde?
0: Tabii bakır tarafındaki düşüncelerimi artık herhalde Türkiye'deki herkes biliyordur. Evet. Geçen seneden beri sıklıkla söylüyorum bunu ki savaşla birlikte belki en güçlü kalan emtialardan bir tanesiydi. Geri çekilmenin en sınırlı olduğu emtialardan bir tanesiydi. Oradaki yeni zirve seviyelerini gördük geçtiğimiz hafta. Bu hafta bir miktar kapanışa doğru geri çekilmeler olmuştu. Önümüzdeki dönemde ben yukarı eğilimin devam etmesini bekliyorum. Tabii burada herkes söyleyecek de küresel faizler yüksek, küresel büyümede yavaşlama bekliyoruz. O zaman ekonominin barometresi dediğimiz bakır, ekonominin gücünü ölçen bakır neden pozitif bakıyorsunuz diye. Şöyle söyleyeyim, dünyada yapay zeka altyapısı ve yatırımları çok ciddi şekilde artıyor. Şu anda dünyada büyümenin ana lokomotifi yapay zeka altyapısı diyebiliriz. Ve artık anlaşmalar da 100 milyar dolarları geçer bir hale geldi. Çok ciddi bir ekonomi oluşturdu. Dünya, dediğim gibi küresel büyümenin ana lokomotifi şu anda yapay zeka altyapısı ve yapay zeka altyapısının da en büyük destekleyicilerinden veya ham maddelerinden bir tanesi de bakır. Dolayısıyla buradaki talep devam ediyor. Küresel büyümede yavaşlama görsek bile sektörel anlamdaki talep bakırın talebini arttıran unsurlardan, güçlü olmasına yol açan unsurlardan ve bu önümüzdeki dönemlere devam edecek gibi gözüküyor. Tabii bu sadece yapay zeka altyapısı değil, yenilenebilir enerji tarafında görüyoruz, otomobiller tarafında, elektrikli araçlar tarafında da görebiliyoruz. Bütün bunlar buradaki bakır talebini destekler nitelikte ve bu da devam edecektir diye düşünüyorum. Alüminyum tarafına bakacak olursak özellikle ekonomideki yavaşlama endişeleri, faiz arttırım beklentileri alüminyum tarafında geri çekilmelerin çok sert olmasına yol açmıştı geçtiğimiz dönem içerisinde. Şimdi orada da savaşın sonlanmasıyla birlikte alüminyum tarafında yukarı yönlü eğilimleri görmeye başlayacağız. Burada Çin ekonomisindeki talep oldukça yüksek. Çin ekonomisindeki talep devam edecektir. Elektrikli araçların çok güçlü oluyor olması, Çin'in elektrikli araçlar tarafında dünya piyasasında önemli bir pazar payı elde ediyor olması, dolayısıyla buradaki talebin de güçlü olmasına yol açıyor. Her ne kadar Avrupa ve ABD tarafındaki otomobil sektörü başlıyor olsa bile Çin kaynaklı talebin güçlü olduğunu görüyoruz ve Çin kaynaklı talep de alüminyum fiyatlarının yukarı doğru yönelmesine yol açıyor. Genel olarak burada belki bir parantez platin paladyum açabiliriz. Buradaki toparlanmaların da ben sınırlı olmasını bekliyorum. Her ne kadar tabii ki savaşın sonlanıyor olması, yeniden enflasyonun düşeceği beklentisi burada platin paladyumu da destekler ama ben buradaki getirilerin diğerlerine göre bir miktar daha geri planda kalacağını, yükselişlerin çok da bir yükselen trend eğilimi içerisinde yukarı yönlü olmasını çok fazla beklemediğimi söyleyebilirim.
1: Peki şimdi tarım emtialarını epeydir konuşmuyoruz çünkü o tabloda da bir sakinlik var ama 84 dolardan fiyatlanan bir Brent petrol varken tabii lojistik ve gübre maliyetleri üzerinden düşündüğümüzde tarım emtia tarafında nasıl bir tablo bekliyorsunuz Brent petrolün bu fiyatlamasıyla?

0: Tarım emtiyaları tarafında açıkçası son görüntü El Niño ile birlikte çok daha karmaşıklaşmış durumda. Çok daha hareketli bir piyasa görüyoruz tarım emtiyaları tarafında. El Niño başladı. Haziran ayı içerisinde 2027'ye kadar devam etmesi bekleniyor. Devam etme bir ihtimali de %97'nin üzerinde, yani neredeyse kesin gibi. Bu ne demek? Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin bir miktar daha üzerinde olacak demek. Zaten bunu herkes herhalde fark ediyordur diye düşünüyorum ki biz bunu aylardan beri, sene başından beri konuşuyoruz zaten. Şimdi yavaş yavaş bunun etkileri de görünmeye başladı. İşte kakao olsun, kahve olsun, buralarda yukarı yönlü fiyat sıçramaları gördük. Keza buğday tarafındaki, uzun zamandan beri buğday fiyatları baskı altındaydı. Buğday fiyatlarında toparlanmanın olduğunu gördük. İşte pamuk tarafında keza yukarı yönlü fiyatlamaların olduğunu görüyoruz. Yeniden yukarı yönlü eğilimler oldu ki pamuk fiyatları da çok uzunca zamandır, ki bu senenin başına kadar oldukça zayıf kalmıştı. Baskı altındaydı ki Türkiye'deki üreticiler de, pamuk üreticileri de açıkçası bunu hissediyorlardı diye düşünüyorum. Şimdi orada bir miktar toparlanmalar olmaya başladı. Bunlar önümüzdeki dönemde de devam edecek. Hareketli piyasa dediğim gibi. Burada sadece belki bir parantez şunu açmak lazım. Pamuk gibi, mısır gibi petrolle bağlantılı emtialarda çok daha fazla dalgalanma görebiliriz. O yüzden yatırımcıların bu tarafta bir miktar daha temkinli olmalarında fayda var diyebiliriz. Önümüzdeki dönemde dediğim gibi hareketli bir piyasa görmeye devam edeceğiz. Palm yağının da aynı zamanda olumsuz etkilendiğini, rekolte tarafında olumsuz etkilendiğini, yani etkisinden, onda bir parantez açmak gerekebilir diyebiliriz. Orada da temkinli olmakta fayda var diyebiliriz. Genel olarak hareketli bir tarım emtiyası piyasasının içerisine girdiğimizi, bundan sonraki dönemde de aşağı veya yukarı olsun oldukça hareketli bir piyasa göreceğimizi söyleyebilirim. Bunun en büyük sebebi de bir taraftan savaş, artan maliyetler, diğer taraftan da El Niño etkisi diyebiliriz.
1: Hepsini konuştuk. Doğalgazı da sormak istiyorum. Çünkü kışa hazırlık dönemi. Evet, Avrupa merkezli doğalgaz deyince o tarafta bir kriz ihtimali geliyor hemen aklımıza. Yeni bir fiyatlama riski enerji tarafında doğalgazda izler miyiz? Ne dersiniz?
0: Doğalgazda zaten bunu izliyoruz diye düşünüyorum. Çünkü bunun yani petrol fiyatlarında geri çekilmeleri görsek bile doğalgaz fiyatlarında bunu çok fazla gördüğümüzü söylememiz zor. En azından petrole göre. Bunun da en büyük sebebi tabii ki Katar gibi dünyanın önemli doğalgaz üreticisi ülkelerinin ve tesislerinin zarar görmüş olması, buradaki arzın azalmış olması, maliyetlerin artmış olması. Dolayısıyla bu petrol gibi fiyatların aşağı gelmesini engelleyen unsurlardan bir tanesi. Petrolde geri çekimeleri görürken doğalgazdaki geri çekimlerin o kadar da fazla olmadığını görüyoruz. Bu önümüzdeki dönemde Avrupa tarafında ciddi baskı oluşturacak unsurlardan bir tanesi. Çünkü Avrupa Rusya doğalgazını temini konusunda zaten durdurmuşlardı veya çok düşük alımlar yapıyorlardı. Şimdi Orta Doğu'da gelen gazın da azaldığını varsayarsak şunu net olarak söyleyebiliriz. ABD'nin Avrupa'ya yapacağı gaz ihracatı yeni rekor seviyeleri görecektir diye düşünüyorum bu kış ayları içerisinde. Bu da doğalgaz fiyatlarının yüksek olmasını yol açacak. Çünkü taşımacılık maliyetleri artmış olacak. Bu önümüzdeki dönem içerisinde ben doğalgaz fiyatlarının petrole göre bir miktar daha güçlü kalacağını ve yüksek kalmaya devam edeceğini söyleyebilirim. Tabii savaşın sonlanmasıyla birlikte burada geri çekilmeler görebiliriz ama savaş sonlanmazsa yukarı yönlü fiyatlamalar veya fiyatlamaların güçlü kalması da devam edebilir diyebilirim. Doğalgaz petrole göre enerji emtialarında bir miktar daha ayrılıyor bu anlamda.
1: Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Yayına katkılarınız da çok kıymetli. Keyifli, kazançlı bir hafta diliyorum size Zafer Bey.
0: Çok teşekkürler. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Herkese kazançlı bir hafta olsun.
1: Teşekkürler. Seans öncesi devam ediyor. Şimdi konuğum Cenk Bilgin, stratejist, bizimle birlikte son duruma bakacağız. Günaydın, yayına hoş geldiniz Cenk Bey.
2: Günaydınlar Sema Hanım, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Fiyatlamalar bize ne söylüyor dersiniz? Geri çekilen bir altın var, 84 dolarda bir Brent petrol fiyatlaması var. Küresel risk iştahı ne durumda bu fiyatlamalarla?
2: Küresel risk iştahı daha sıkışık seyrediyordu geçtiğimiz hafta ama işte Amerikan verisi bildiğiniz gibi bayağı bir yumuşak geldi, istihdam verisi. Bu biraz can suyu olmuş gözüküyor altın tarafına, özellikle altın ve gümüş tarafına. Ama Brent tarafında biraz 80 doların altına gelememezlik gibi bir katılık görüyoruz. 80-85 dolarda sabitlendi gözüküyor. Bu biraz ilerisi için rahatsız edebilir piyasaları. Altın gümüş tarafında da ben hani bugün bu haftaki enflasyon verisinin daha önemli olduğunu düşünüyorum Amerika'daki. Bu biraz genel seyre etki edecek. Ne tarafa doğru yönleneceği konusunda bence ışık tutacaktır. Ama hani çok hızlı yukarı geldi altın gümüş. Bence biraz burada dikkatli olmak gerekiyor diye düşünüyorum bu hafta için.
1: 84 dolar seviyesinde fiyatlanan bir Brent petrol, tabii Fed'in faiz patikası açısından o fiyatlama çok kıymetli. Gelen bir istihdam verisi var, tarım dışı istihdam verisi var cuma günü ve çarşamba günü bu hafta enflasyon verisini karşılayacağız. Hepsini bir arada düşünürsek, beklentilerinizi de tabii merak ediyorum enflasyonuyla ilgili, Amerikan enflasyonuyla ilgili. Ne yönde hareket edecek FED bu durumda? O dengeyi nasıl kuracak istihdamdaki soğuma, öbür tarafta enflasyonun yüksek gelme beklentisi açısından?
2: Şimdi Kevin Warsh dengeyi kurmak adına biraz daha arka planda olmak istiyor zaten. Hani söylemleri de bu yöndeydi daha önce. Biraz daha veri odaklı gitsin piyasa. Piyasa Fed'in yapacaklarıyla çok ilgilenmesin. Fed kendisi oluşturduğu çalışma gruplarıyla vesaire daha komplike bir çalışmayla işte kararlarını açıklasın. Ama Fed odağından biraz piyasa uzaklaşsın istiyor. Bence daha yani söylemlerini azaltarak işte belki Jackson Hole toplantısına kadar fazla renk belli etmeyerek gideceğini düşünüyorum. Bu haftaki enflasyon verisi dediğim gibi geçen haftaki istihdam verisine göre daha önemli olacak. Hem çarşamba tüfeği, perşembe üfeği alacağız. Burada biraz bir tık daha şey gelebilir, yüksek gelebilir, beklentilerin üzerinde gelebilir. Burada da işte İran-Amerika gerginliğinin devam etmesi, enerji fiyatlarındaki soğumanın bir türlü gerçekleşmemesi, yani fiyatların diri kalması bence etken olacaktır. Kevin Warsh tarafında işte söylediğim gibi biraz daha geri planda olmak istiyor. Fed'in bu kadar piyasanın odağında olmasından rahatsız Kevin Warsh. Belki 8 toplantıyı daha az sayıda toplantıya düşürmek gibi bir isteği olabilir. Bu tartışılıyor çevrelerde. Ama ben yani çok doğru olacağını düşünmüyorum. Belirsizliğin her zaman piyasa için sıkıntı yarattığını düşünüyorum. Yani 8 toplantı bazen yetmiyor bile. Yani volatilitenin çok yüksek olduğu noktalarda daha sık müdahale etmek gerekiyor. Zaten sözlü yönlendirme yöntemi de zaten buna birazcık hizmet ediyordu. Kevin Warsh istiyor ki hem sözlü yönlendirme olmasın hem Fed biraz daha arka planda kalsın, ama bence yani şu andaki konjonktürde bu çok mümkün gözükmüyor veya işte uygun gözükmüyor değil.
1: Perşembe günü de içeride önemli bir raporu takip ediyor olacağız. Yılın 3. enflasyon raporu gelecek. Tabii piyasa rapor öncesinde bu hafta sizce risk almaktan kaçınır mı? Hacimler düşer mi? Ne dersiniz ve beklentinizi de merak ediyorum. Yukarı yönlü revizyon gelecek mi Merkez Bankası'ndan?
2: Şimdi yani Merkez Bankası'nın biraz daha sessiz kalması, daha bekle görde kalması daha önemli gibi düşünüyorum. Yani yukarı revizyon gelmesi durumunda biraz piyasa algısı bozulabilir. Yani beklentilerle ilgili algı bozulabilir. Bence sonuna kadar mücadeleyle bu sürecin geçilmesi önemli. Çünkü görüyoruz ki dış faktörler burada etkili oluyor. Onlara Merkez Bankası'nın yapabileceği bir şey yok. Tüm silahlarını kullanmış durumda ve sürekli piyasanın üzerindeydi. Onu da söylüyor ve gösteriyor. Bence bir revizyona gitmeyecektir. Ama işte savaşın etkilerinin devam ettiğini, bunların önemli olduğunu vurgulayacaktır. İç talepte ben çok bir sorun görmüyorum. Hani Temmuz tarafı, Temmuz enflasyonu da çok bizim canımız sıkacak şekilde gelmedi, ama belki Ağustos bir tık yukarıda gidiyor olabilir şu anda. Bu gerginliklerin devam etmesi ve enerji fiyatlarının yukarıda kalmasıyla. Bunların hepsini piyasayı dengesini bozmadan güzel anlatacağını düşünüyorum, ama revizyon yapmaması gerektiğini düşünüyorum bu çerçevede.
1: Borsa İstanbul'a baktığınızda nasıl bir tablo görüyorsunuz? Geri çekilerek bitirdi geçen haftayı. Cuma günü eksi tarafta tamamladı. Bu hafta için, özellikle de tabii bugün için sert bir geri çekilmenin başlamaması için bugün korunması gereken kritik destek seviyeleri neresi?
2: 13.500 çok önemliydi zabıtın her zaman. 13.500

0: bilimsel tarafına. Ayrıca işte gelen bilançolar vardı. Onlarla ilgili ise bazı hareketler devam etti. Zaten hani ikinci çeyrek bilançoları çok kuvvetli beklemiyorduk. Beklentilerimize uygun şekilde çok az sayıda iyi bilanço aldık diyelim. Genelde yatay veya işte negatif bilançolar seyrettik. Bugün de konsolide olmayan bilançoları tamamlayacağız. Bir hafta süremiz var konsolide olanlar için. Burada kağıt bazlı hareketler devam edecektir. Sektörel anlamda da bankacılığın çok aşırı satılmış bölgeden birazcık nefes aldığını gördük. Zaten endekse de bu yardımcı oldu. Bir yandan da işte yine bu MSCI düzenlemeleriyle ilgili beklentiler yön vermiş gözüküyor piyasaya. Belli başlı kağıtlarda bunun etkilerini görüyoruz.
1: Peki dolar bazlı Borsa İstanbul grafiğinde neredeyiz Cenk Bey?
0: Ya aslında dolar bazlı çok bakmamak lazım bu anki duruma. Çünkü biraz daha bizim iç yapısal sıkıntılarımız, işte bu MSCI ile ilgili düzenlemeler vesaire bence daha ön planda kalıyor. Yani o rakamları konuşmak için bence bu yapısal sıkıntıların veya işte onlarla ilgili düzenlemelerin vesaire atlatılması gerekiyor. Bunların geride bırakılması gerekiyor. Sonra biz tekrar zirve seviyelerine ulaşacak mıyız? Nereye gideriz konuşacağız. Yani TL bazlı 14.000 üzerinde kalmadıkça bence çok dolar bazlı da yani kritik bir eşikten bahsetmek çok doğru olmaz diye düşünüyorum.
1: Olası bir geri çekilme de Borsa İstanbul'da bu ihtimalde endekste panik satışı yapmamak adına yatırımcının o stop loss seviyesi ne olmalı?
0: İşte 13.500 seviyesi çok önemliydi. Bir hafta boyunca onunla mücadele ettik. Bir şekilde işte bankacılığın desteğiyle 13.500'ün üstüne attık ve daha yüksek seviyelere ulaştık. 13.800'e doğru geldik. Burada ben yine 13.500 seviyesini önemserim. Endeks bazlı bakan yatırımcılar için 13.500 seviyesi kritik olacaktır. MSCI'dan gelecek mesajlar veya işte oradaki değerlendirmeler ne şekilde olacak? Enflasyon raporu bize nasıl ışık tutacak? Amerikan enflasyonu üfesi tüfesi piyasayı nasıl yönlendirecek? Hepsini bir pota delirttiğimiz zaman 13.500'ün üstünde mi kalacağız yoksa 13.800'ün üstüne çıkıp 14.000'e doğru mu yol alacağız gibi bir cevap karşımıza çıkabilir. Ama temkinli olmakta hala bence fayda var. Keza faizler işte sabit getirili taraf güçlü gitmeye devam ediyor. Bu borsanın yukarı gitmesinin önünde ciddi bir engel olmaya devam edecektir.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Çok teşekkürler. Kıymetli yorumlarınız için. Keyifli ve kazançlı bir hafta olsun Cenk Bey.
0: İyi haftalar herkes için.
1: Teşekkürler. Şimdi seans öncesini bitirelim. Birazdan saat başında paranın rotasıyla karşınızda olacağım efendim. Birazdan görüşürüz.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

Ekonominin nabzını tutuyor. Yay, A Para. X, A Para TV. Facebook, A Para. Instagram, A Para. YouTube, A Para. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

Sultanahmet Meydanı, adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor. İçerisinde 500 bine yakın insan ağırlama kapasitesi olan bu kapalı çarşı, yılda 91 milyon turisti ağırlayarak dünyanın en fazla ziyaret edilen turistik mekanlarından biri olma unvanını taşıyor.

0: Bir önde eşlik edecek sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimde indi düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
1: Buonanotte, buonanotte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
1: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

gününde küresel piyasalardaki son gelişmelere, yurt içi piyasaların yeni yol haritasına bakacağız. Ağustos ayının bu kritik haftasına başlarken küresel emtia piyasalarında hareketlilik yüksek, güvenli liman arayışındaki dengelerin değişmesiyle altın ons geri çekilerek başlıyor yeni haftaya. Diğer tarafta Brent petrolde 84 dolar seviyesine yükselerek yeni haftanın en önemli risk unsurlarından biri halinde. Geçen haftanın son işlem gününü düşüşle kapatan Borsa İstanbul Endeksinin yeni haftanın ilk seansında sergileyeceği performansı yakından takip edeceğiz. Oldukça önemli ve şüphesiz bu haftanın en önemli makro gündemi ise 13 Ağustos'ta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıklayacağı yılın 3. enflasyon raporu olacak. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmin patikası, sıkı para politikasının geleceği ve piyasalara vereceği mesajlar yılın kalan dönemi için yatırımların yönünü de belirleyecek nitelikte. Peki, altındaki geri çekilme yatırımcı için yeni bir strateji alanı açıyor mu? Petrol fiyatlarındaki 84 dolar seviyesi piyasaları nasıl etkileyecek? Borsa İstanbul'da haftanın ilk seansında öne çıkacak sektörler hangileri? Ve en önemlisi de Merkez Bankası'nın Perşembe günkü kritik raporu öncesi portföylere nasıl konumlandırmak gerekiyor? Yine çok güçlü bir canlı yayın kadrom olacak. Birazdan rakamların, verilerin, grafiklerin ardındaki o büyük resme odaklanacağız. Ama gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Önce gündemde bugün neler var? Borç yapılandırmada son gün yaklaşıyor. Hatırlatalım, vergi, SGK, motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezası ve öğrenim kredisi borcu bulunan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Ağustos. Şartları sağlayan borçlular için 72 aya kadar taksit ve faiz indirimi imkanı da sunulacak. Devam edelim. Amerikan Başkanı İran'la müzakereler sessizce yürütülüyor dedi. Washington'ın İran'la müzakereleri düşük profilde yürüttüğünü de belirtti Donald Trump. Tahran üzerindeki ekonomik baskının önemine de dikkat çekti. Trump onlarla yalnızca yarı yarıya müzakere ediyoruz. İran çok yüksek enflasyonunu ve parası olmamasını izliyoruz İran'ın dedi. İran ekonomisinin de çok kötü durumda olduğunu ileri sürdü. Donald Trump, Tahran yönetiminin askerlerine ödeme yapacak parasının bile bulunmadığını söyledi. Devam edelim. Yapay zekada dev altyapı yarışı var. Yapay zeka yatırımlarında yarış artık yalnızca daha iyi model geliştirmekten ibaret değil. Hesaplama gücünün yaklaşık 7 ayda 2'ye katlandığı yeni dönemde dev veri merkezleri enerji, çip ve altyapı dengesine baştan yazıyor diyebiliriz. Güncel veriler küresel yapay

0: zeka hesaplama kapasitesinin yaklaşık 7 ayda bir ikiye katlandığına işaret ediyor. Ve bu hız klasik teknoloji yatırımlarının çok üzerinde bir genişleme temposu anlamına geliyor. Ve devam edelim, bir başka önemli gündem maddesine bakalım. Çin yapay zeka yarışında 28 trilyon dolarlık sermayeyi devreye alıyor. Çin Amerika ile yapay zeka rekabetinde stratejik teknoloji şirketlerinin finansmanını hızlandırmak için 28 trilyon dolarlık hisse ve tahvil piyasalarını daha etkin kullanmaya yöneliyor. Bloomberg News'un haberine göre yeni yaklaşım Pekin'in stratejik sektörleri ağırlıklı olarak sübvansiyonlar, vergi teşvikleri ve devlet yatırımlarıyla destekleyen geleneksel politikasından ayrışmış oluyor. Ve JP Morgan'da güçlü kurumsal kazançları ve hiper ölçekli şirketlerin yapay zeka yatırımlarının daha hızlı gelir büyümesi yaratmaya hazır olduğuna dair işaretleri gerekçe göstererek S&P 500 için yıl sonu hedefine 8000 puana yükseltti. Gündem başlıkları böyleydi. Şimdi grafiklerle, son fiyatlamalarla, verilerle konuşacağız. Tabii piyasalar haftaya oldukça sert bir fiyatlamayla başladı dedik paranın rotasını açarken. Önce rotamızı biz de önemli bir dalgaya, enerji koridoruna çevirelim ve Brent petrol fiyatlamasına bakalım. 0.25 yukarıda bir Brent petrol takip ediyoruz. 83,7 dolardan fiyatlanıyor. Küresel ekonomilerin can damarı olan Brent petrol, arz endişeleri ve jeopolitik risklerin gölgesinde 84 dolar bandına kadar tırmandı. Üretim maliyetlerini doğrudan tetikleyebilecek bu yükseliş bu haftanın en sert mücadele alanlarından biri olabilecek gibi görünüyor. Altın onsa bakalım. Altın ons tarafı madalyonun diğer yüzü. O tarafta da farklı bir rüzgar esiyor. Güvenli liman arayışındaki o tarihi zirvelerin ardından altın onsun bu sabah geri çekildiğini takip etmiştik. Şimdi yönünü yukarı çevirdi. 4.343 dolardan fiyatlanıyor. Bu fiyatlama piyasalar için ne anlama geliyor? Birazdan canlı yayın konuklarımla konuşacağız. Dolar endeksine bakalım o zaman. Dolar endeksinde de rakam 99,5 seviyesi. Küresel para birimleri karşısında kaslarını sıkılaştıran, emtia cephesini de baskılamaya devam eden bir dolar endeksi var ve küresel haritaya bakacağız. Şimdi küresel haritada son fiyatlamalar bize ne söyleyecek? Tabii ki Asya tarafıyla başlayacağız. Asya tarafında fiyatlamalar nasıl devam ediyor? Çin Şangay 0.23'lük yukarı yönlü hareket ediyor ve 3.949 puandan geçiyor. Güney Kore'de yarım puana yakın yükseliş izliyoruz. Japonya 0.46 yukarıda, Hindistan 0.14'lük bir kazançla devam ediyor. Hong Kong tarafında da 0.70 oranında yukarı yönlü hareket izliyoruz. Avrupa'ya bakalım. 10.901'den kapandı. Londra son işlem gününde 0.31'lik kazancı vardı Londra'nın. Frankfurt'ta 0.69'luk yükseliş izledik. 26.319 puandan geçti. Madrid geri çekildi. Bir miktar 20.176 puandaydı ve Paris'te de 8.714 rakamını takip ediyoruz. 0.17'lik bir yukarı yönlü hareketle tamamladı geçen haftayı. Amerika tarafına bakalım. 0.12 yukarıda bir S&P 500 var. 7.767 puanda. Nasdaq'ta 0.27'lik yükseliş takip ettik. 29.801 puan seviyesini izliyoruz. Dow Jones'ta geri çekilme var. Bir miktar 54.028 seviyesinde. Bakalım Borsa İstanbul'a. 0.14 gerideydi Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde. Yeni haftaya, yeni güne nasıl başlayacak? İçeride makroekonomik açıdan önemli büyük bir raporu karşılıyor olacağız Perşembe günü. Piyasalar, Borsa İstanbul yatırımcıları nasıl bir strateji izleyecek bu yeni haftada? Borsa İstanbul endeksi de ekranda 0.14'lük geri çekilmeyle tamamlamıştı. Bakalım yeni güne nasıl başlayacak? Tabii Borsa İstanbul'un lokomotif sektörü, genel endeks rakam belirleyicisi, yabancı yatırımcının da ilk geldiği durak bankacılık endeksine bakalım. Cuma günü hangi seviyeden kapandı? Yukarı yönlü hareket etti. 15.489 seviyesinden bitirdi bankacılık endeksi Cuma gününü. Şimdi küresel fiyatlamalar çok önemli. Asya fiyatlamaları da diğer borsalara referans olması açısından kıymetli. Çin'den Mehmet Zeyrek de Asya piyasalarındaki son görünümü paylaşacak bizimle. Merhaba, yayına hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk.

0: Yayınlar Sema Ertekin.
1: Teşekkürler. Şimdi Cuma günü Amerika'dan gelen istihdam verisi, bu sabah takip ettiğimiz Brent petrolde yukarı yönlü hareket, altın onsda geri çekilme, fiyatlamalar önemli ve tabii Asya tarafının da diğer borsalara referans olması açısından bu sabahki görünümü çok önemli. Son durum ne? Sözü sana bırakıyorum.
0: Sema Ertekin, Çin tarafındaki verilerle başlayalım. Hangi gelişmeleri takip ediyor? Öncelikle dün açıklanan Temmuz enflasyon verisinin piyasalara yansımasını izliyoruz. Üfe yıllık %3,5 arttı. Beklenti 3,8 üzerineydi. Hazirandaki %4,1'lik artışın altında kaldı üfe. Çekirdek tüfe 0,9 arttı. Aylık tüfe ise 0,1 geriledi. Yani üretici fiyatlarında artış sürüyor ama fiyat baskısının ivmesi zayıflıyor. Uzmanlar bunun zayıf iç talep ve küresel enerji fiyatlarındaki düşüşle bağlantılı olduğunu öne sürüyorlar. Ve Şanghay tarafında borsalar yükselişte, ancak Japonya ve Güney Kore kadar güçlü değil. Şöyle Japonya'ya baktığımızda bugün Asya cephesinde en güçlü performansı sergiliyor. Nikkei yaklaşık %2 yükseliş kaydetti. Yen özellikle değer kaybetmeye devam ediyor. Japon yetkililer yenin aşırı zayıflamasının ithalat maliyetlerini ve iç talep üzerindeki baskıyı artırdığı konusunda uyarıyor. Geçtiğimiz günlerde Japonya ve Amerika'nın para birimine yönelik ortak müdahalesi sonrasında yen önemli ölçüde güçlenmişti. Güney Kore'ye baktığımızda %1'in üzerinde bir performans sergiliyor. Teknoloji hisseleri Samsung başta olmak üzere ve yarı iletken şirketleri bu yükselişlere öncülük ediyor. Hindistan tarafında Temmuz tüketici enflasyonu verileri var. TÜFE'nin 4,38'den 4,50'ye yükselmesi yönünde beklentiler olduğunu da belirtelim. Aynı zamanda Hindistan Merkez Bankası'nın faiz politikasının önümüzdeki dönemde de ne kadar gevşeyebileceği açısından bu veriler bir ipucu gösterecek. Avustralya tarafında yine şöyle baktığımızda Asya cephesinde en zayıf performansı sergiliyor bugün. Özellikle finans sektörü baskılıyor. Madencilik ve altın hisseleri daha güçlü bir yön arayışında. Tayvan tarafında da yapay zeka ile çip hikayesiyle birlikte yükselişler var. Asya cephesinde genel olarak bugün petrol fiyatlarındaki gelişmeler, İran'daki uzlaşma adımları yine takip edildiğini de görüyoruz. Özetle baktığımızda Asya borsaları genel olarak haftaya yükselişle başlarken, Amerika'daki zayıf istihdam verisinin faiz artışı beklentilerini azaltmasıyla risk iştahı bugün destekliyor. Ancak Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik petrol fiyatlarını yukarı çekerek Asya ekonomileri için enflasyon riskini yeniden gündeme taşıyor. Çin'de ise Temmuz enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması yatırımcıların Pekin'den iç talebi destekleyecek yeni adımlar beklentisine yol açıyor. Gelişmeler bu yöndeydi. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Sema Ertekin.
1: Yayına katkılar çok kıymetli. Çok teşekkürler. Sana da kolaylıklar. Keyifli, kazançlı bir gün olsun Mehmet.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Paranın rotası devam ediyor. Stüdyomda kıymetli bir konuğum var. Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi haftalar.
1: İyi haftalar, keyifli, kazançlı bir hafta olsun herkes için. Tabii önce fiyatlamaları konuşalım istiyorum. Evet. Çünkü 84 doları gören bir Brent petrol takip ediyoruz bu sabah. Geri çekilen bir altın vardı, şimdi yönünü biraz yukarı çevirdi. Bu fiyatlamalara baktığınızda risk iştahı açısından nasıl bir tablo izliyorsunuz?
2: Şimdi petrol fiyatı tabii biz de dahil olmak üzere dünya genelinde enflasyon açısından çok belirleyici. Dolayısıyla ekranımızın bir köşesinde her zaman ona bakmak durumundayız. Şimdi yakın zamanda yaşanan gelişmelere bakacak olursak, hani önce savaşın etkisiyle Amerika, İsrail, İran petrol fiyatları 110-120 dolara çıktı. Hatta burası tedarik zinciri bozulursa, yıl sonuna kadar devam ederse 140-150 dolarlara gelir diye nispeten daha afaki felaket senaryoları içeren raporlar da geldi. Sonra bir anda, değil mi, bir ateşkes 2 ay devam edecek.

0: Rahatlama. Onunla beraber fiyatlar bir anda 70 doların altına kadar neredeyse geriledi. 70 doları aşağı indi, zorladı. Bu hani geçen sene olduğu gibi en azından artık bir süre biz Orta Doğu'yu konuşmayız. Ama ondan sonra özellikle son 2 hafta devam eden karşılıklı saldırılar, işte ona yaptığı saldırıya Burası karşılık veriyor vesaire. Artık yavaş yavaş, yani ne derse desin Trump tarafından ya da İran tarafından gelen açıklamalar, çok fazla biz petrol fiyatlarına geri çekilme buradan sonra görmeyebiliriz. Yani 80 dolar civarı, işte artı eksi 5 dolar varil seviyesi koyuyorum bir nispeten volatilite bandını yansıtmak adına. Burada artık fiyatları biz görmeye alışmalıyız. Yılın 3. çeyreğinde bizim yeni normalimiz burası. Çünkü Amerika
1: 85 dolar bandı. Evet, yeni normalimiz.
0: Yani çok iyimserliğin hakim olduğu yerde belki 70 dolarların, yani 80'in biraz altına doğru sarkabilir, ama şimdi Trump tarafından gelen açıklamalar bazen aynı açıklama içerisinde dahi birbiriyle çelişebiliyor. Tabii. Yani ve İran'a ilişkin yaptığı açıklamalar İran tarafından ivedilikle yalanlanıyor. Şimdi bunlar karşılıklı oturup bir masada da bir araya gelmiyorlar. Yani başkanlar ya da başkan yardımcıları ya da savunma bakanları nezdinde. Yani biri işte Pakistan'a konuşuyor, öbürü işte Katar'a konuşuyor. Ondan sonra arada arabulucular vesaire. Yani o konuşmadan çok böyle işe yarar, piyasaları mutlu edecek bir şey çıkma ihtimali kısa vadede zor. Ha bir tek bizi rahatlatan, hani belki daha emin konuşturan, yani petrol fiyatları alıp başını yukarı gitmez dedirten, Trump'ın elinde sonunda Kasım ayında seçimlerde.
1: Seçim, evet.
0: Yani Amerika nezdinde daha düşük petrol fiyatlarını görmesi gerekliliği, yoksa gelecek 2 yıl, yani başkanlık süresinin geri kalanı çok zor olur. Yani Trump'ın iş yapma modelini, iş yapma biçimini hatırlayalım. Yani sürekli acil durum kararnameleri, işte evet, senatoyu vesaire beklemeden değil mi karar almalar. Evet. Onların olduğu yerde Trump'ın geri kalan 2 yılı kabus gibi geçer. Onun istemediğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bir noktada İran'la uzlaşacak. İşte tabii savaş tazminatına da uzlaşacak.
1: Düşmesini istiyor.
0: Tabii ki.
1: Aynı zamanda faiz de insin istiyor.
0: Evet, yani savaş tazminat noktasında da uzlaşacak. İran'ın makul bir nükleer enerji, elektrik üretimi vesaire noktasında zenginleştirmesinde, evet, de uzlaşacak. Yani bundan birkaç hafta önce, belki birkaç ay önce hiç zinhar kabul etmeyeceği şeyleri bu işi çabukluğa kavuşturmak adına, ama dünyanın şu an satın aldığı maalesef senaryo Kasım ayına kadar böyle devam eder. Yani bu nispeten işte standby'da gider. Yani orada bir teneffüs, standby tuşuna basarız, pause tuşuna basarız. Ondan sonra, ama Kasım'dan sonra gene bu işler aynen devam eder. Şimdi maalesef yani işin içine işte Yemen giriyor Husiler üzerinden, işte Hizbullah uzantılı, evet, Lübnan'da vesaire, hani sırf Hürmüz Boğazı geçişi değil. O yüzden petrol fiyatına ilişkin geri çekilmeler bence buradan sonra sınırlı kalabilir. 80 dolar civarı yeni normalimiz. Altına hani gelecek olduğumuzda da, altında da 4000 dolar ve altının başta Çin olmak üzere merkez bankaları tarafından, yani rezervini çeşitlendirmek adına altına gelen, altına yatırım yapan merkez bankaları adına bir fırsat olarak görüldüğünü biliyoruz. Şimdi son gelen veriler, Amerika'dan gelen veriler, Fed'in bir faiz arttırım ihtimalinin nispeten daha zayıf olduğu yönünde. Evet. Özellikle Cuma gelen tarımış, evet, istihdam. Şimdi enflasyon verisine ilişkin de öncü göstergeler, hani nispeten ileriye yönelik projeksiyonlar, bu Temmuz ayında da çok kuvvetli bir veri gelmeyeceği, yani önümüzdeki günlerde gelecek olan enflasyon verisi de zayıf gelirse, o zaman Eylül'de faiz arttırımı zaten %50'den altı ihtimal olarak geldi. Aralık ayında da bir hani arttırım olmayabilir vesaire. Fed'in faiz arttırımını rafa kaldırdığı yer ve dolar endeksinin dolayısıyla 100 seviyesinin altına geldiği yer altının sevdiği ortam. Yani altın o zaman hareketlerini biraz daha böyle 4400-4500 dolar ons bazında oralara doğru sürdürebilir. Bunu ne bozabilir? Bir, dolar likiditesini ben çok azaltıyorum. Dünya genelinde yani Fed bilançoyu küçültüyorum. Bu bozabilir. İki, başta Çin olmak üzere Çin, Hindistan vesaire o merkez bankalarının altın alımından hani feragat ettikleri, imtina ettikleri, biraz geride durdukları, frene bastıkları o gelmedikçe bu iki gelişme önemli. Yani bir, merkez bankaları almaya devam ediyor mu? İki, dolar endeksi, yani altının tüm diğer emtia grubunun fiyatlandığı para birimi değer kazanıyor mu, kaybediyor mu? Yani onun değer kaybı ve likidite, yani siz, evet, altın alacaksınız değil mi? Dolar ihtiyacınız var dünyada. O dolar havuzu acaba daralıyor mu, büyüyor mu? Yani havuzu besleyen musluklar daha mı fazla akıyor? Orada Fed'den işte aksi söylemler gelmemesi. Yani ben de Fed'in çok piyasayı bozacağını, yani piyasa dostu olma çabası içerisinde genelde, hele Kevin Warsh yönetiminde de daha fazla, yani Trump'la belirli bir koordinasyon içerisinde. Besant'le bakıldığı zaman Warsh'un eski iş hayatından gelen beraber mesai arkadaşlarının getirdiği bir dinamizm, bir bakıldığı zaman sinerji var. Bunların eşliğinde ben altın için yılın ikinci yarısı daha iyi olabilir diye düşünüyorum.
1: Beklentiniz ne yönde rakamsal olarak?
0: Yani 4400-4500'lere gelebilir ama o altının 2000'den 5400'e kadar hani soluksuz biçimde gittiği bir altın yukarı yönde hareketi olması

0: için dolar endeksinin çok daha gerilere, yani 95 ve altına doğru en azından geliyor olması lazım. Yani 95 bir dolar endeksi de, hani dolar endeksinin zaten yarısı euro dolar. Euro doların mevcut 1.15'li seviyelerden 1.20'lere doğru. Şimdi euro doların 1.20 olmasını hak ettirecek, yani Amerika tarafından tamam bir şeyler oluyor. İşte para arzı genişliyor. Ondan sonra işte borç yükü çok fazla. O borç yükünü karşılamak adına daha fazla faiz vermek durumunda. İşte Japonya aman beni desteklesin diye yine müdahalede destek oluyor. İşte Çin başta olmak üzere o merkez bankaları artık Amerikan tahvili yeni ihalelerde alıcı olmuyor. O yüzden daha yüksek bir faiz seviyesine katlanmak durumunda kalıyor Amerika vesaire. Şimdi Amerika tarafını hani bir tarafa koyalım. İşte askeri harcamaları var. Evet. Yaptığı hibeler var. Ona mukabil vergi geliri aynı düzeyde artmıyor. Çünkü Trump iş dünyasına ben vergileri azaltacağım diye o vaatle geldi. Ama şimdi hani bir para birimi, bir parite dediğiniz zaman yani işin iki tarafı var. Yani pay var, payda var. Şimdi doları biraz özetledik böyle. Şimdi euro tarafında hani iyimser, hadi biz euro adına bir şey söyleyelim. Yani euro bölgesi adına, o bölge ekonomileri adına, o bölgelerdeki siyasi iklim, işte istihdam, iş gücü piyasası, yani enerji tarafında bile işte değil mi Gazprom'dan gelen uyarılar var. Yani evet, kış yaklaşıyor yavaş yavaş. Evet. Sizin depolar yarı yarıya, hani bu kış nasıl geçecek o zaman? Şimdi tamam hani sıcak dalgaları vesaire, artık hani doğalgaz stoğu değil de işte binada klima var mı yok mu? Avrupa'da o yani hiç tarihinde görmediği Tuna Nehri, Ren Nehri değil mi? Debisi yarı yarıya azaldı. Ticaret zorlaştı vesaire, ama eninde sonunda kış gelecek. Yani biz şimdi Avrupa'nın hani bırakın işte hani siyasi iradesini, işte iş gücü piyasasını vesaire, daha hani kışın işte önceki kışlarda olduğu gibi değil mi, devlet okullarında işte kaloriferler yarı yarıya yanıyor. İnsanlar montla oturuyor vesaire. Neden? Çünkü enerji tedarik edip doğalgaz stoğun tam anlamıyla yeterli. Şimdi hani bunu konuştuğumuz bir yerin para biriminin genel bölge olarak dolar karşısında işte dünyanın hani işte seversiniz sevmezsiniz, beğenirsiniz beğenmezsiniz ama işte evet, askeri gücüyle desteklenmiş işte en büyük ordusu vesaire, o para birimi ve dünya ticaretinin yarısından fazlası halen dolar üzerinden geçiyor. Hani tamam doların tahtını, hegemonyasını yerinden edecek işte Çin'i ayrı, işte kripto varlıklar evreni ayrı geliyor, ama hani euro ile doları kıyasladığımız zaman dolar çok ağır basıyor. Yani o yüzden 1.18, 1.20 yani oralara, yani bu altını yansıması anlamında söylüyorum, 5.000 ötesine götürecek bir şey eurodan çıkmaz. Yani onu net biçimde söyleyebilirim. O yüzden yani doların Amerika'da ekonomi yönetiminin, işte Trump'ın arzu ettiği yani doların çok değer kazanması değil. Yani dolar endeksinin 105'lere, 110'lara, 115'lere geldiği yerde Amerika'da arzu tabii ettiği kadar evet, başta Avrupa olmak üzere ihracat yapamaz. Çin'e karşı çok daha fazla dış ticaret açığı verir. İşte ben Amerika'yı daha büyük yapacağım, yeniden büyük yapacağım. Üretim tesislerini buraya taşıyacağım. Üretim tesislerini oraya taşıyacaksın. %10, %20 pahalı sen maliyet artıyorsa nereye o değer satışı yapacaksın? Ya da o üretim tesisini sana gelmeye nasıl ikna edeceksin? Yani sadece bu iş yani ben işte kararname getirdim, yasak getirdim, sen çip üretemezsin, sen işte buraya teknoloji getireceksin filan. Hani zorlamayla bir yere kadar oluyor. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla belirli bir dengede kalmasını istiyor. Yani o 99'lar, 98'ler çok tatlı noktalar. Yani hem dolar halen daha gücünü korumaya devam ediyor. Ben paramı dolarda tutmaya devam ederim. Genel bir dünyada servet koruma yöntemi olmayı sürdürüyor. Bu da çok önemli. Yani dünyanın neresinde olursa olsun, Amerika'nın hani yakın sınırında olmasa da insanlar, ben işte şu kadar benim mal varlığım var, dolar olarak bu kadar diye bu bir önem arz ediyor. Yani dolarda benim şu kadar varlığım varın, ben işte nakit olarak dolar tutarım, işte yastık altı olur, işte birikim hesabı olur vesaire. Onun Amerika'ya finansman açısından sağladığı bir rahatlık var. Bundan vazgeçmemesi adına çok da değer kaybetmesini istememesi de normal, ama çok değer kazanması da tabii o belirsizliği besliyor. Bu iki, yani bir tarafta başka bir kısıt, bir tarafta başka bir kısıt, bu ikisinin arasında dengede tutma arzusu, işte bu da mevcut seviyeleri bence yakın. Yani o yüzden euro dolarda hani 1.15'ler güzel, işte 1.12, 1.13'ün altına gidilmesinin istenmediği de aşikar, ama euro bölgesinden hani değil mi bir verimlilik artışı, işte teknolojide Silikon Vadisi'nde evet, alternatif bir durum, enerjide dışa bağımlılığın azalması, kendi içerisinde siyasi istikrarın sağlanması, işte bunlar kısa vadede euro bölgesine dair hani söyleyeceğimiz beklentiler değil. O yüzden ben hani bu dengenin devam edeceğini, çok da aşağı bırakılmadan mevcut efenişer noktalarda tutulacağını tahmin ediyorum.
1: Şimdi bir tarafta manşet veride, tarım dışı istihdam verisinde evet, gerçekten şok. Çünkü beklenti 80 bin yukarı yön, gelen 23 bin aşağı yön. Evet. Bu durumda Fed'in faiz patikası açısından düşünürsek, bir de bir tarafta enflasyon verisi var. Evet. Dengeyi nasıl kuracak Fed?
0: İşte tabii Fed'in normal koşullar altında, yani Jerome Powell başkanlıkta kalsaydı normalde sizin %2 gibi bir enflasyon hedefiniz var. Orta uzun vadeli manşet enflasyon.

0: Bunun iki katına %4'lere gelmiş neredeyse. Şimdi bunun olduğu yerde yani faiz indiriminin hiç konuşulmaması, hatta ya bir faiz arttırsak mı acaba diye. Şimdi hani normal değil mi? Avrupa Merkez Bankası faiz arttırdı. İşte İngiltere arttırmayı düşünüyor. İşte Avustralya'sı, Hindistan'ı vesaire, dünya genelinde hani gelişmiş ülke olarak adlandırabileceğimiz, hani para birimi rezerv olarak kabul gören ülkelerin hepsinin hani bir faiz arttırımı yapalım ama hani daha da ötesine gidemeyiz. Çünkü bu arz nedenli bir şok. Yani benim iç talebi kısarak, işte insanların tasarruf tüketim alışkanlıklarına müdahale ederek petrol fiyatını aşağı çekemem. Yani petrol şu an fosil yakıtlar halen daha tamamen yenilenebilir enerji, bir sürü yatırım yapılıyor ama hani alternatif olmayan bir şey. Dolayısıyla hani petrol 80 de olsa, 100 de olsa, 120 de olsa işte o tankerler, şirepler, jetler, uçaklar gidecek gelecek. O yüzden çok fazla yapabileceği bir şey yok. Ama faiz arttırımını yapıp yapmayacağını, işte orada bir ikili hedef olması, yani bir tam istihdamı da orada bir hedef olarak FED kendisine koymuş durumda. Yani kuruluş yasası böyle. Hem de enflasyon hedefi. Şimdi işsizlik tarafında da nispeten işleri kolay. Çünkü teknolojik olarak yapılan yatırımlar, özellikle işte uzaktan çalışma vesaireyle beraber Silikon Vadisi'ne inanılmaz bir insan kaynağının gelmesi. Yani %4'ler civarında faizleri nerede tutarsa tutsun işsizliği tutabiliyor. O yüzden ben bu şartlar altında hani Fed'in Kevin Warsh yönetimiyle beraber ve yeni değişen üye yapısıyla beraber, çünkü yeni gelen üyeler daha ziyade mevcut yönetimin, işte Trump'ın dünya görüşüne, yani bizim faizlerin bu kadar yukarıda olmasına ihtiyacımız yok görüşüne daha yakın insanlar. O yüzden bir faiz arttırımı, ben hani çok kötüleşmedikçe, petrol 100 dolar ve üzerinde kalmadıkça, mevcut bizim konuştuğumuz 80 dolar civarı senaryoda 2026'nın geri kalanında bir faiz arttırımı yapmayacaklarını, 2027'nin de işte bu artık uzlaşma mı olur, anlaşma mı olur, ateşkes mi olur ne derseniz deyin, Orta Doğu'da bir barış ortamının oluşması halinde de faiz indirimleri için fırsat kovalayacağını düşünüyorum. Hani dolayısıyla dolar tarafının çok kuvvetlenmemesine neden olacak gelişmeler de bu şekilde özetlenebilir.
1: Önemli bir rapor karşılayacağız Perşembe günü. Merkez Bankası'nın 3. enflasyon raporunu, yukarı revizyon bekliyor musunuz? Böyle bir revizyon olması halinde Borsa İstanbul açısından düşünürsek orayı nasıl etkiler?
0: Şimdi enflasyonun hani şu an işte 32'ye yakın, yılı 30'lar civarında, yani 29 olur 31 olur, şimdi 1-2 puanın hani hesabı yapılmaz ama 30 civarında kapatacağı artık hani ortaya konmuş durumda. Çünkü yılın geri kalanında trendler belli. İşte dünyada FAO tarafından açıklanan gıda fiyatları endeksi yukarı doğru geliyor. Enerji fiyatlarında belirsizlik ortada. Bizde Eylül-Ekim'le beraber işte okula dönüş, iş talebin canlanması vesaire, hani değiştiremeyeceğiniz, değişmesi çok zor trendler de var. Bunların eşliğinde 30 civarında. Şimdi Merkez Bankamızın bakıldığı zaman ara hedef yıl için koyduğu bir önceki toplantıda %24'ler civarında. Şimdi piyasa katılımcıları olsun, işte reel sektör olsun, hane halkı olsun, tamam burada enflasyon tarafında beklentilerdeki değişimleri de takip ediyoruz ama 30'un altında bir şeyin olması çok zor. Dolayısıyla burada iki yol izlenebilir. Yani bir, bu toplantıdan hani zaten yılın geri kalanında ne olacağı belli. Ben şimdiden 30'a getireyim. Ya da işte en azından hani 26-28 arası bir yere getireyim. Yani o 26-28 işte birkaç puan o belirsizlik. Yani Merkez Bankası'nın biraz daha iyimser bakma ihtiyacı ya da iyimser noktada durup piyasayı oraya çekme çabası anlaşılabilir bir şey. Yani Merkez Bankası en kötümser tahmini vermek, en böyle gerçekçi yaklaşımda bulunmak zorunda değil. Çünkü konumu gereği tüm merkez bankaları dünyada biraz daha iyimser noktada durup o yönlendirme verdiği rehberlikte piyasayı bir çizgide tutma çabasındadır. O yüzden anlayabilirim. Ya da işte önceki yıllarda yaptığı gibi son toplantıyı bekleyecek. Bunu son toplantıyı beklediği zaman zaten hani aşikar Kasım ayında geliyor. Zaten hani bir Kasım Aralık enflasyonu kalıyor. O zaman onun çok bir esprisi kalmıyor. Hani ben bu toplantıda bir böyle 26-28 hani o banda çekerse piyasayla iletişimi anlamında kredibilite kazanması, orta uzun vadeli Merkez Bankası'nın ekonomi yönetiminin tahminlerine hani prim verilmesi anlamında daha sağlıklı bir adım olacağını düşünüyorum. Çünkü yılın geri kalanında hakikaten şimdi biz zaten yılın başından bu yana aldığımız rakamlarla %20'yi geçtik. Yani Ocak'tan işte biz en son Temmuz enflasyonunu gördük. Yılın ilk 7 ayında %20'yi geçtik. Yani zaten hani belirli bir trendle beraber bakıldığında 30'un altında kalması çok zor. Ha 35 vesaire olur da demiyorum ama işte yani zaman daraldıkça zaten nerede olup olamayacağı 3 aşağı 5 yukarı hepimizin elinde modeller var. İşte o modellerin girdisi var. Petrolü şöyle koyarsan başka. Evet. Büyümeyi, talebi böyle koyarsan başka. O yüzden ben hani makul adımın bir ara hedefte yukarı yönde revizyon olduğunu ve ama buranın da arkasında duracağını ve araç bağımsızlığı çerçevesinde hani ben bunu korumak adına, bu da eğer tehlikeye girerse işte daha sıkılaşma da dahil olmak üzere her şeyi atmaya hazırım.

0: bu yönde atacağım adımdan kimsenin şüphesi olmasın mesajını. Yani hem bir piyasaya beklenti yönünde yaklaşmak hem de durduğu yeri sağlamlaştırmak adına iki mesajın verilmesini çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Konuşacak aslında çok şey var ama bu bölümün sonuna geldik. Peki. İyi ki geldiniz. Analizleriniz çok kıymetli. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Şimdi önemli de bir haberimiz var. Onu da ekrana getirelim. Çünkü dünyadaki makine halısı üretiminin yaklaşık %7'sini tek başına gerçekleştiren Merinos halı yıl bitmeden de halka arza hazırlanıyor. Halka arzın %50'den fazlasının yabancı yatırımcıya yapılması ve Sasa'nın bilançosuna da katkı sağlaması hedefleniyor. Şimdi biraz daha detaylandıralım.
2: Merinos halı halka arza hazırlanıyor. Yıl sonuna kadar gerçekleşmesi planlanan halka arzın yalnızca Merinos için değil, Sasa'nın finansal yapısı ve Türkiye'ye yabancı sermaye girişi açısından da önemli olması bekleniyor. Gaziantep'te yıllık 80 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip Merinos, 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Ciro'nun %92'si yurt dışından geliyor. Şirket, dünyadaki makine halısı üretiminin yaklaşık %7'sini tek başına gerçekleştiriyor. Merinos için %20-30 aralığında halka arz planlanıyor. Hazırlıklar kapsamında 4'ü uluslararası olmak üzere 11 kuruluş yetkilendirildi. Hedef büyük ölçekli ve uluslararası nitelikte bir halka arz. Planlamaya göre tahsisatın %50'den fazlası yabancı kurumsal yatırımcılara ayrılacak. Böylece 2012'den bu yana Türkiye'de gerçekleştirilemeyen ölçekte uluslararası yatırımcı katılımlı bir halka arz olması hedefleniyor. Halka arzın dikkat çeken bir başka boyutuysa Sasa. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Sasa'nın satın alınmasının geçmişte Merinos'un yarattığı nakit gücüyle finanse edildiğini belirterek bugün herkes Sasa'ya bakıyor ama ana köken Merinos'tur dedi. Merinos'un halka arzından elde edilecek gelirin grubun finansal yapısını güçlendirmesi ve dolaylı olarak Sasa'nın kaldıraç oranının düşürülmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Grubun hedefi Sasa'nın kaldıraç oranını 2026 sonunda yaklaşık 4 seviyesine, 2027'de ise daha aşağıya çekmek. 1996'dan bu yana halka açık olan Sasa, ABD, Avrupa, İngiltere ve Körfez ülkelerinde düzenli yatırımcı görüşmeleri gerçekleştiriyor. Merinos Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdemoğlu, Sasa'yı ve Erdemoğlu grubunu tanıyan uluslararası yatırımcılara Merinos'u anlatmanın bu nedenle daha kolay olduğunu söyledi. Şirketin büyüme planları da sürüyor. Yaklaşık 270 milyon dolarlık yeni yatırımla Merinos, 1 Ekim'den itibaren halı üretiminde kullandığı polyester çipsini de kendi bünyesinde üretmeye başlayacak. Petrokimyadan ipliğe, boyamadan halıya entegre fabrikayla şirketin değerlemesi daha da yükselecek. Kriz dönemlerinde daha hızlı büyüyoruz diyen Erdemoğlu, savaş dönemini değerlendirdi. Merinos'un ilk 7 ayda cirosunda %25 büyüme ve %4'lük ihracat artışı dikkat çekiyor. Yurt dışı siparişleri ise geçen yıl Ağustos ayına göre metrekare bazında yaklaşık %50 artmış durumda. Sektörde ortalama %10-12 olan fabrik marjı Merinos'ta %20 seviyesinde. Şimdi gözler halka arz takviminde. Halka arzın planlandığı ölçekte gerçekleşmesi halinde Merinos'un borsa yolculuğu, Sasa'nın bilançosundan Borsa İstanbul'a yabancı yatırımcı girişine kadar geniş bir alanda yakından izlenecek.
3: Yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.

kalsın gel. Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası

0: Uluslararası Kalkınma Finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
2: Benim bankam, iş bankası.
3: İş Bankası Murat'la sunar.
4: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka bankalardaki diğer hesap, bütün hesapların topluyorum.
3: Tamam, topla bakalım.
4: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel takip ediyorsun.
3: Güzel topladın.
4: Yani bir kıvanç değilim ama.
3: Hayır, iyisin.
4: Ben isterim. İş cebim yapar.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos.

0: Gençler sorayım. Efso kebabın sırrı nedir? Kimi et değil, kimi baharat değil. Ustasıdır. Ben şimdi sana kebabı ocağa atacağım. Yes. Sen mensup olanı açacaksın. Oh. Mensup olan. Bizim olanı keşfedeceksin ha.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
1: Ne siete idee?
0: Eh?
2: Bravo! Bravo!
3: Italiano.
1: Festi.
0: Festi.
4: Festi, festi.
5: Türkiye'nin Kuruyemiş markası Çiplekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
6: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: Paranın rotası devam ediyor. Şimdi fon piyasasına konuşacağız ve canlı yayın konuğum Kadir Altınok, Kare Portföy Fon Yöneticisi bizimle birlikte. Günaydın. Yayına hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Şimdi emtia cephesinde Brent petrolün yukarı yönlü hareket ettiği, altın onsun geri çekildiği bir sabaha başladık. Altın ons şu anda yukarı yöne çevirdi yönünü ama bu duruma da baktığınızda emtia fonları, altın fonları arasında bu sabah itibariyle taktiksel bir rotasyon var mı?
1: Henüz onun için erken, onu söyleyeyim taktiksel anlamda bile. Özellikle tabii biz petrolü, Brent petrolü risk fiyatlaması göstergesi olarak son dönemlerde piyasa katılımcıları olarak izlemeye başladık. Tabii özellikle bu ateşkes tarafında henüz somut bir kararın gelmemesi biraz petrol fiyatlarını yükseltti. Bu da tabii biraz ters korelasyon var altınla. Petrol yükselince aslında diğer riskli varlıklarda bir düşüş var. Aslında ondan dolayı bir düşüşü görüyoruz. Taktiksel rotasyondan ziyade biraz aslında Hürmüz cephesinde henüz hala somut adımların gelmemesinin biraz Brent petrol fiyatlarının yükseltmesinin etkisi var diyebilirim.
0: Peki ons altındaki mevcut fiyatlama nasıl bir strateji gerektiriyor şu anda Kadir Bey?
1: Şöyle aslında hani uzun bir düzeltme gördük biz altında. Sene başında neredeyse 5000 dolarları görmüştü. Oradan ciddi bir özellikle barış umudunun ortaya çıkmasıyla birlikte İran tarafında, İran-Amerika çatışması tarafında orada düzeltmeyi gördük. 4000'li seviyelerde aslında bir dip yaptığını görmüş olduk biz altının ve bu seviyelerden de ciddi Merkez Bankası alımlarının başladığını ve devam ettiğini gördük. Şimdi biraz daha artık düzeltme bitti, 4000'li seviyeler dip oldu. Aslında biraz trendin daha da yukarıya yükselip yükselmediğini anlamak için kritik bir seviyelerdeyiz. Buralar 4300 dolarlı seviyeler. Buralarda kalıcılığı gördükten sonra altında hani bizim yıl sonu için tekrar hedefimiz 5000 dolar doğru gidebileceğimizi düşünüyoruz. Burada tabii olumsuz olabilecek tek bir neden aslında yüksek enflasyon ve sonucunda da Fed'in agresif bir şekilde faiz arttırma ihtimali. Aslında son dönemde altının ciddi rally yapmasının ana sebeplerinden birisi de hem merkez bankalarının alımları olmuştu hem de aslında bizim son tarım dışı istihdam verisiyle de birlikte gördük. Piyasalar Fed'den faiz arttırım beklentilerini biraz daha azalttı. Tabii bu iki etmenle birlikte altında biz ciddi bir toparlanma gördük. Bunun kalıcılığı için aslında biraz gözümüz kulağımız Fed tarafında olacak. Orada şimdilik beklenti Fed'in faiz arttırımı konusunda agresif olmayacağı yönünde. Bu da altın için olumlu olacaktır.
0: Peki Perşembe günü de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yılın 3. enflasyon raporunu karşılayacağız. Para piyasası fonlarında nasıl bir eğilim gözlemliyorsunuz şu anda?
1: Şöyle söyleyeyim, hala aslında politika faizinin üzerinde fiyatlanan gecelik fonlama olan %40 civarında bir faiz var. Enflasyon raporunda ben aslında çok bir değişiklik beklemiyorum. Söylem bazında belki bize enflasyonun seyri konusunda Merkez Bankası bir yönlendirme de bulunabilir. Özellikle Brent petrolle ilgili öngörüleri de önemli olacak. Çünkü o bizim enflasyonu ciddi anlamda etkileyen etmenlerden birisi. Hani oradan gelecek pozitif mesajlar biraz bu gecelik fonlamanın belki politika faizine doğru yavaş yavaş çekilebileceği intibasını verebilir. Hani o anlamda önemli olacak enflasyon raporu toplantısı. Ama şimdi baktığımızda para piyasası fonları hala cazibesini koruyor ki bence yıl sonuna kadar da cazibesini korumaya devam edecek. Özellikle politika faizi tarafında şu anki bizim enflasyon öngörülerimize baktığımızda da maalesef çok bir alan yok, hatta çok küçük bir alan var gibi görünüyor diyebilirim. Bu da özellikle reel faiz vereceğimiz bir senaryoda para piyasası fonlarını ciddi anlamda reel getiri anlamında risk getiri beklentisine baktığımızda oldukça cazip kılmaya devam ediyor. Bu yıl sonuna doğru da böyle devam edecek gibi görünüyor. Burada bizim tabii yine takibimiz olacak şey enflasyonun trendi ve bununla birlikte de Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsü önemli olacak. Şimdilik enflasyonla ilgili beklentilerimiz maalesef biraz yukarıda. Hatta Merkez Bankası beklentilerinin oldukça üzerinde diyebilirim, piyasa beklentisi.

0: birisi. Hani orada para piyasası fonlarının cazibesini kaybetmesi için biraz enflasyonda ciddi anlamda toparlama, ciddi bir faiz indirim döngüsü görmemiz lazım. Şimdilik hani strateji anlamında para piyasası fonlarında ağırlığı yüksek tutmakta fayda var yatırımcılar açısından diyebilirim.
1: Şunu mu söyleyebiliriz Kadir Bey? Merkez Bankası'nın 3. enflasyon raporunun ardından en iyimser veya en kötümser senaryoya göre de bir defans planı bu olmalı.
0: Tabii düşük getiriye göre para piyasası fonları reel düşük riske göre ciddi bir reel getiri vermeye devam edecek gibi görünüyor yıl sonuna kadar. O yüzden hani hem bir getiri potansiyeli var hem de nispeten daha düşük riskli bir yatırım aracı. O anlamda portföylerde yüksek bir ağırlıkta bulunması gerekiyor para piyasası fonlarına.
1: Peki bu raporun ardından piyasadaki risk iştahı açısından da baktığınızda ve yatırım fonlarına yeni giriş yapacak, portföyünü yeniden dağıtacak bir yatırımcıya bu hafta özellikle sepette nasıl bir strateji tavsiye edersiniz?
0: Şöyle söyleyebiliriz, yine aslında döviz TL ayrımına baktığımızda hala TL reel olarak cazibesini bir süre daha devam ettirecek. Bu yüzden portföylerde TL ağırlığının yüksek, TL varlıklara ağırlığının yüksek olmasını tavsiye edebiliriz. Burada da yine risk getiri beklentisine baktığımızda ciddi anlamda potansiyel hala para piyasası fonlarında. Hani şöyle kabaca bir, yine burada yatırımcıların kendi risk getiri beklentisi ciddi anlamda önemli olmakla birlikte baktığımızda para piyasası fonlarında neredeyse %50 civarında bir ağırlık olması bence önemli. Yavaş yavaş yurt içi hisse senedi fonlarına da yönelebilirler. Orada %20'lik civarında bir porsiyon oraya ayırabilirler. Onun dışında tabii jeopolitik riskler ve altındaki trendi de gördüğümüz altın mutlaka portföylerde olmalı. %10 altın, %10 döviz, %10 da yurt dışı hisse senedi gibi aslında portföyü çeşitlendirebilirler diye düşünüyorum. Özellikle enflasyon trendinde ciddi bir geri çekilme gördüğümüzde de para piyasası fonlarından yavaş yavaş aslında borçlanma araçları fonlarına, önce kısa vadeli sonra da vadeyi biraz daha uzatabiliriz, atarak borçlanma araçları fonlarına doğru yatırımcılar kayabilirler. Hani orada da bir potansiyel var ama enflasyon görünümünü netleştirmeden, büyük resmi görmeden hala erken diyebilirim.
1: Yayına katkılarınız, kıymetli yorumlarınız için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir hafta olsun. Sizin için de kolaylıklar Kadir Bey.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Paranın rotası devam ediyor. Şimdi canlı yayın konuğum Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya karşımda. Günaydın. Yayına hoş geldiniz Cem Bey.
2: Günaydın. İyi yayınlar, iyi haftalar dilerim.
1: Teşekkürler. Şimdi fiyatlamalara baktığınızda beklentinizi ben merak ediyorum. Bugün alıcılı, iştahlı bir piyasa mı bekliyorsunuz yoksa satıcılı bir piyasa mı?
2: Evet, aslında yeni haftaya baktığımızda küresel piyasalarda pozitif bir seyrin olduğunu görüyoruz. Bizim de piyasaya pozitif başlamamız, yeni haftaya pozitif başlamamız beklenebilir. Teknik olarak baktığımızda zaten hem bankacılık hem sanayi endeksi al sinyaliyle şu anda piyasayı yukarı doğru taşıyor. Endeksin 13.500 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yeni haftaya ben pozitif devam etmesini bekliyorum. Açılış itibariyle 13.950 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Ancak 13.950 seviyesi geçirmesi oldukça önemli olacak. Çünkü burası hem ortalamaların kesiştiği hem de regresyon orta band, bu seviyenin geçirmesi önümüzdeki günlere dair çok pozitif bir sinyal olacaktır. Bankacılık endeksinde de 15.700 seviyesinin geçirmesi oldukça önemli. Ben piyasaların pozitif başlamasını bekliyorum.
1: Çünkü geri çekilmenin ardından ve bu hafta da tabii önemli bir enflasyon raporunu, 3. enflasyon raporunu karşılayacağız yılın. Piyasalar nasıl bir strateji, yatırımcı nasıl bir strateji izler sizce? Bekle gör mü tercih eder dersiniz?
2: Şimdi aslında baktığımızda cuma günü çok önemliydi. Cuma günü gelen tarım dışı istihdam datası 80 bin artı beklenirken 23 bin eksi gelince piyasalar bir anda ciddi anlamda umutlandılar. Risk iştahı arttı. Fakat kırılımlarına bakınca mevsimselliğin çok fazla baskın olduğunu gördü piyasa ve buna

0: ki ilk sıradaki yerini alacak. Tabii diğer taraftan baktığımızda sizin de söylediğiniz gibi bizim içeride Perşembe günü enflasyon raporumuz var ki bu oldukça önemli. Daha önce 2026'da tahminini 16'dan 26'ya, ara hedefini de 16'dan 24'e çekmişti Merkez Bankası. 2027 için 15, 2028 için de 9 olarak belirlemişti. Tabii şimdi baktığımızda 2026 konsensus böyle 30-31 arasına doğru evrilmiş durumda. Ama Merkez Bankası'nın herhangi bir değişiklik yapmasını ilk etapta beklemiyoruz şu anda piyasa olarak. Tabii ki önümüzdeki dönemki petrol fiyatlarının seyri Merkez Bankası'nın gelecek olan enflasyon datalarına bağlı farklı hedefler, farklı ara hedefler söyleyebilir belki 2027 içinde olabilir bu. Ama petrol fiyatları şu anda belirsizliğini hala koruduğu için Merkez Bankası'nın herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. Normal şartlarda 90 ortalamayla petrol fiyatını son tahmininde vermişti. Şu anda 90'ın altında. Bu şekilde kaldığı sürece belki biraz daha önümüzdeki döneme ait pozitif sinyaller verebilir. Ancak Merkez Bankası son Karahan'ın yapmış olduğu, Erzurum'da yapmış olduğu açıklamalara bakarsak gerektiğinde sıkı duruşu arttırabileceğinin altını çok net yine çizecektir. Cümlelerinde de bunu göreceğiz enflasyon raporunda. Onun için şu anda Perşembe gününe ait herhangi bir böyle piyasalarda çok ciddi etkileyecek bir beklenti yok. Ancak Merkez Bankası'nın önümüzdeki döneme ait beklentileri çok çok önemli olacak. Burada onu altını çizmek lazım. Tabii baktığımızda küresel taraf pozitif dedik ama o bizim tarafta sanayi üretim var bugün. Yarın perakende satışları rakamı gelecek. Perşembe de Euro bölgesi Perşembe günde bizim enflasyon raporumuz var. Bunların hepsi tabii içeride önemli. Diğer tarafta çarşamba günü Almanya'da TÜFE, ABD'de TÜFE ve Perşembe günü de ÜFE rakamını karşılayacağız. Bunlar da piyasalarda belirleyici olacak. Bilhassa bu hafta başı itibariyle 3 tane datayı yakından takip ediyoruz. Birincisi petrol fiyatları, ikincisi ABD 10 yıllıklar 4.60'ın altına gelecek mi, gelmeyecek mi? Diğer taraftan da dolar endeksi 99.40'ın altına gelecek mi? Ama baktığımızda şu anda bu seviyelerin üzerinde duruyor çok net. Bilançolar gelmeye devam ediyor ama bilançolar şu anda piyasaya etkisi sınırlı. Herhangi bir şekilde ciddi bir dalga oluşturmuyor pozitif veya negatif anlamda. Beklentilerde zaten çok büyük bir hikaye yoktu ikinci çeyrek bilançolarıyla ilgili. Tabii gelen tarım dışı istihdam datasından sonra ABD'nin bir faiz artış beklentisi bir miktar törpülendi. Zaten Kevin Warsh'un yapmış olduğu açıklamalardan da biraz ayak sürdüğünü görüyorduk faiz artışı ile ilgili. Zaten Kevin Warsh güvercin birisi olarak Fed'in koltuğuna oturmuştu. İlk açıklamaları çok şahindi. Önümüzdeki döneme ait şu anda hala güvercin duruyor. Çok fazla elini de açmıyor ama görünen o ki Fed'in Eylül ayında faiz artış beklentileri bir miktar törpülenmeye devam ediyor. Tabii burada gelen raporlar var. Bilhassa raporlarda Avrupa tarafındaki doğal gaz stoklarının oldukça düşük kaldığı. Bunlar oldukça önemli. Kış yavaş yavaş yaklaşıyor. Sonbahara geldik. Önümüzdeki dönemde petrol fiyatları, doğal gaz fiyatları biraz daha gündemde olacak ülkeler için. Merkez bankaları için. O yüzden Trump da sadece Kasım seçimi odaklı değil, bir an önce gelmeden bu petrol fiyatlarını makul bir seviyeye çekmek istiyor. Yapmış olduğu açıklamalarda o. Aslında piyasalarda şu anda bunu pozitif anlamda fiyatlamak istiyor. Görünen o.
1: Peki yatırımcı açısından baktığınızda kritik destek direnç seviyeleri neresi ve Borsa İstanbul'da yukarı yönlü ivmenin güçlenebilmesi için o seviye nerede?
0: Şimdi aslında baktığımızda 3 endekste de al sinyalimiz devam ediyor. Belirli bir teknik disipline bağlı kalacaksak endekste bugün 13.700'ü açılış itibariyle destek olarak takip edeceğiz ki ben bu seviyenin üzerinde bir açılış bekliyorum. Ana desteğimiz de 13.500. Eğer 13.500 aşağı yönlü kırılmadığı sürece geri çekilmeleri normal karşılayacağız. Bunlar hep alım fırsatı doğru sektördeki doğru hisse senetlerinde. Bankacılık endeksinde de 15.250 seviyemiz oldukça önemli destek olarak. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece orada da geri çekilmeler şu anda alım fırsatı olacak. Sanayi endeksinde de 18.000.

0: 600 seviyesi bizim için önemli. Şimdi baktığımızda bizim yapmamız gereken tabii ki bir teknik disipline bağlı kalmaya çalışıyoruz. Ancak seçici olmak çok çok önemli. Çünkü baktığımızda gelen bilançolara bağlı çok net önümüzdeki döneme ait yorum yapamasak da konjonktür olarak bazı sektörler ön plana çıkıyor. İşte savunma sanayi, enerji altyapıları bunlar ciddi anlamda ön plana çıkıyor. Bir de çok geride kalmış sektörler var. İşte bankacılık gibi, holdingler gibi. Son dönemde otomotiv tarafı da çok geride kaldı. Bu bilhassa ihracat yapan şirketlerin Avrupa tarafındaki bu büyümeyle ilgili sıkıntılarından kaynaklı. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman çok seçici olmak lazım. Ancak şunun altını çizmek lazım. Altın bir yükselen trend içinde ve ons altın 4200 doların üzerinde kaldığımız sürece portföylerde kesinlikle bulundurulmalı. Gram altının da hep sizin altını çizdik. Orada da 6450 TL var. 6450 TL'nin üzerinde kaldığımız sürece gram altında da pozisyonlar yukarı yönlü taşınabilir. Burada bakır ön plana çıkıyor. Bakırda da 6,5 dolar seviyesi. Bu 6,5 dolar seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece bilhassa işte bu enerji altyapılarıyla ilgili önümüzdeki döneme ait beklentilere bağlı bakır ve gümüş de ön planda olacak. Şu anda bu taraflarda da portföylerde bulundurulabilir portföyleri yumuşatma
1: Evet,
0: adına.
1: hemen açılışa gidelim o zaman. Günün ilk fiyatlamalarını almak üzere bakalım.
2: İki, bir, gong.
1: Evet, Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı. 0.33'lük yukarı yönde hareketle beklentinize paralel açıldı Cem Bey.
0: Evet, 13.850 direncimize doğru bir açılış oldu. Şimdi burayı büyük bir ihtimalle açılışta geçip o kritik sizinle biraz önce konuştuğumuz 13.950 seviyesine doğru bir atak yapabilir piyasa. Çünkü hafta başı itibariyle şu anda risk iştahını kesecek bir haber yok bilhassa Hürmüz tarafından. O yüzden 13.950'nin geçilmesi halinde de piyasa ben rahatlayabilir diye düşünüyorum. O zaman yukarı yönlü hareketin, ama tabii burada bankacılığın yine altını çizmek istiyorum. Orada da 15.700 bakalım yukarı yönlü kırılabilir mi? Oldukça önemli. 15.700 21 günlük ağırlıklı ortalama. Genelde trendlere baktığımızda bu ortalamanın üzerinde başlıyor sağlıklı bir trend. Yukarı yönlü veya bir düşüş trendi de bu ortalamanın altında başlıyor. O yüzden buradan 15.700 seviyesinde altını çizmek istiyorum. Yaklaşık bir 180-170 puanlık bir daha yukarı yönlü hareket etmesi gerekiyor bankacılık endeksinin. Tabii diğer taraftan da ben biraz önce söylediğim gibi dolar endeksi 99-68 seviyesinde. Eğer orada 99-40'ın altına gelirsek işte o zaman euro dolar paritesi de bizim bardağın dolu tarafının artmasına bağlı 1.16'lara doğru hareket edecek. Ve piyasada risk iştahı bir miktar daha artacak diye düşünüyorum.
1: Şimdi ekrana bakalım istiyorum. Para nereye gidiyor bu sabah Cem Bey?
0: Zaten şu anda aslında baktığımızda paranın büyük bir çoğunluğu sabit getiride. TL'de şu anda. Daha henüz piyasalar tam anlamıyla bir güven ortamı sağlanmadığı sürece paranın borsa tarafına akması şu anda biraz gecikiyor tabii ki çok normal şartlarda. Şu anda para sabit getiride ve altın tarafında, ama benim gördüğüm artık burada yavaş yavaş daha önceden de konuştuğumuz gibi bankalar ve holdingler ön plana çıkmaya başladı. Buralarda yavaş yavaş pozisyonlar alınıyor. Tabii burada artık önümüzdeki dönem fonların dönemi olacak. Yatırımcılar da kaliteli fonların getirilerinden dolayı fonları tercih ediyorlar risk iştahlarına bağlı. Şu anda fonlar tarafında da hem bankalar hem holdingler oldukça cazip değerlendiriliyor, ama dediğim gibi kırılganlık hala çok fazla. Bilhassa Hürmüz tarafında bir kırılmayı daha piyasa kaldırabilir mi onu bilemiyorum, ama dediğim gibi kış yaklaşırken ve hem petrol rezervleri hem doğalgaz rezervleri bu kadar diplerdeyken ülkelerin bir kırılmayı daha piyasalar kaldıramayabilir. Çok daha sert volatil cevap verebilir buna. O yüzden Hürmüz tarafındaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz.
1: Bu açılışta yatırımcıların özellikle izlemesi gereken sektör hangisi sizce baktığınızda tabloya?
0: Evet, ben geçen hafta bankacılığın altını çizmiştim. Evet, banka

0: dolar yine bence önemli olacak. 15.700. Burayı geçersek gerçekten bankalar çok rahatlayacak o zaman yukarı yönlü. Biz her zaman piyasa düşerken, trend aşağı yönlüyken sabırla pozisyonumuzu taşıyoruz. Yani gereksiz yere bir taşıma maliyetine katlanıyoruz. Yükselen trend başladığında da sabırla aldığımız doğru hisse senetlerini al sinyali boyunca yukarı yönlü taşımamız gerekiyor. Bu da çok önemli ve işte bankalar 15.700'ün üzerine geçerse portföylerde beğendiğimiz bankaları bulundurup yukarı yönlü al sinyali boyunca yukarı yönlü takip etmemiz gerekiyor. Günlük hareketlerde volatilite çok yüksek, bu günlük hareketlerden uzak durmak ve bilhassa da bu bilgi kirliliği çok fazla. Hem içeriden hem dışarıdan çok fazla bilgi akışı var ve bu bilgi kirliliklerinde de panik olmamak gerekiyor. Unutmayalım ki ilk önce temel analiz, daha sonra teknik disiplin her zaman yatırımcıyı güvende tutacak.
1: Bugün yatırımcılara özellikle izleme listelerine koymalarını önerdiğiniz o spesifik sektörler veya hisse grupları var mı?
0: Ben yine bankalar tarafında olacağım. 15.700 seviyesini geçirip geçirmediğini göreceğim. Bir de endekste 13.950'ye dikkat etsinler. Burada holdingleri bilhassa bankalarla beraber takip etmelerini öneririm. Ama belirleyici olacak 3 tane data var. Bunlar tüm dünyada belirleyici olacak. Birincisi petrol fiyatları, ikincisi dolar endeksi 99.40'ın altına gelecek mi? Üçüncüsü de ABD 10 yıllıklar 4.60'ı kıracak mı? Eğer bunlar gerçekleşirse o zaman risk iştahı artmaya devam edecektir. Burada artan risk iştahı da yabancı yatırımcıyı ucuz kalmış holding ve bankalar tercih etmesine neden olabilir bizim tarafta.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Çok teşekkürler değerli yorumlarınız için Cem Bey. Sizin için de tabii keyifli, kazançlı bir hafta diliyorum. Kolaylıklar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Paranın rotası önemli verilerle devam ediyor. TÜİK'in açıkladığı önemli veriler var bugün. Sanayi üretim endeksi, finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ve inşaat maliyet endeksi. Ekranda şu anda sanayi üretim endeksi var. Haziran 2026 yılı için sanayi üretimi yıllık %1,4 oranında azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2026 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,6 oranında azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi %1,5 oranında azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de %1,1 oranında arttı. Sanayi üretim, sanayi alt sektörleri incelendiğinde 2026 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,5 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi dağıtımı sektörü endeksi %1,5 oranında arttı. Devam edelim. Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları yönetmenim ekrana verecek. Temmuz'da en yüksek getiri mevduatta görünüyor. Aylık en yüksek reel getiri mevduat faizi faizinde oldu. Aylık en yüksek reel getiri yurt içi üretici fiyat endeksiyle indirgendiğinde %1,5, tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde %1,2 oranlarıyla mevduat faizinde gerçekleşti. Yurt içi üfe ile indirgendiğinde yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri %1,15 ve Amerikan doları %0,23 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken Euro %0,62, BIST 100 endeksi %2,36 ve külçe altın %4,55 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise devlet iç borçlanma senedi %0,89 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken Amerikan doları %0,03, Euro %0,87, Borsa İstanbul endeksi %2,61 ve külçe altın %4,79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. Ve mevduat faizi 3 aylık değerlendirmede yurt içi üfe ile indirgendiğinde %3,08, TÜFE ile indirgendiğinde %4,70 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde külçe altın yurt içi üfe ile indirgendiğinde %14,94, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,61 oranlarında yatırımcısına

en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Paranın rotasına noktayı koyalım. Birazdan A Para yayınında ekonomi notları devam edecek. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.

Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde.

0: edebilirsiniz. Vakıfbank daima seninle.
1: Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Kitlekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
2: Tatlı yiyelim.
3: Tatlı konuşalım.
2: Nesildi festi?
4: Enfesti. Bana çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
5: Opet'te lezzetlerin enfesti festi.
6: 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira. BİM,
7: Meysun olanı açacağım. Meysun olan. Bizim olanı keşfedeceksin ha.
2: Sıs diye de açıvereceksin.
7: Meysun olan. Bizim olanı keşfet gari.
8: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Fatma Yıldırım. Hem içeriği, Borsa İstanbul'daki son tabloyu konuşacağız. Gelen rakamlar, fiyatlamalar ne anlatıyor değerlendireceğiz. Stüdyomuza değerli bir konuğumuz var. Buz Portföy Genel Müdür Yardımcısı Serdar Orman bizlerle birlikte olacak. Serdar Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Fatma Hanım. Teşekkür ederim.
0: Şimdi önce bir isterseniz borsayı bir görelim. Açılışı yaptık. Yükselişle başladı haftaya. Geçen hafta bir 14 bine yakın bir deneme oldu. 13.956 idi sanırım. Sınırında devam ediyor. 0,22'lik bir yükseliş var Borsa İstanbul'da. 13.809 puanı görüyoruz. Bir de BIST 100'deki 100 tane endeks içerisindeki hisselere bakalım. Daha sonra üzerine detaylıca gidelim. Borsa İstanbul'da hemen bakıyoruz. En çok yükselenlerden Borusan var. %6,5'luk bir yükseliş. Yine Destek Finans, Fener, Genilaç takip ediyor. En çok düşenlere bakıyoruz. CV Enerji, Pasifik, Eurasia, Halkbank'ta en çok düşenler arasında. Aslında genel hatlarıyla yeşil bir tablo görüyoruz Serdar Bey, değil mi?
1: Evet. Yani biraz daha risk iştahının biraz daha pozitif olduğu bir haftaya başladık. Genel olarak değerlendirmek gerekirse bu cuma günü ABD tarafından gelen tarım dışı istihdam rakamları aslında biraz piyasaya moral verdi. Bugün de Asya tarafında Çin'de gelen enflasyon rakamlarının da beklentilerden biraz daha iyi geldiğini görüyoruz. O yüzden küresel tarafta pozitif bir hava var. Bizde de yani 13.500'ün üzerinde tutunma çabası vardı. Onu gerçekleştiğini gördük geçtiğimiz hafta. Bence teknik olarak önemli bir seviye, yani psikolojik 300 dolar seviyeleri bugünkü kurdan yaklaşık 14.300 puana denk geliyor. Bu bant aralığında bir

0: Ya da hareket edeceğiz gibi gözüküyor. Biraz daha yurt dışındaki ABD'den gelecek olan enflasyon verisi, bu haftaki enflasyon raporu toplantısı, bunlar yakından takip edilecek. Tabii hisse bazında hareketleri de yakından takip edeceğiz. Onlar hakkında herhalde bugünkü programda uzun uzun konuşacağız.
1: Evet, tabii bir yandan bilanço sezonu takip ediyoruz. Sektörel ayrışmalara da değiniriz yine kurduğunuz kadro içerisinden. Peki enflasyon raporu demişken oraya da bir sorayım size. Ne beklersiniz? Majör bir değişiklik bekliyor musunuz?
0: Ya belki yıl sonu beklentisi, enflasyon beklentisine ilişkin ufak bir değişiklik bulunabilir Merkez Bankası. Yukarı doğru bir tekrardan bir revizyona gidebilir ama ben uzun vadeli hedeflerde, önümüzdeki seneye ilişkin hedeflerde bir değişiklik yapacağını sanmıyorum. Merkez Bankası'nın. Biraz daha enflasyonun gidişatı konusunda belki rehber niteliğinde açıklamalarda bulunacaktır. Bugün Sayın Bakan'ın da açıkladığı bazı şeyler var. Özellikle eğitim ve kira tarafındaki katılığın da kırılmasına yönelik. Dolayısıyla önümüzdeki dönemin enflasyon ile ilgili verilerinde bence en önemli olacak mesele konut tarafında şu anda sağlanan olumlu ilerlemenin bir eğitim ve özellikle kira tarafında bunları görmemiz gerekecek. Yani şu anda orada olumlu bir ilerleme gördüğümüz takdirde enflasyonda da biraz daha trendin olumluya doğru ilerleyebileceği yönünde beklentiler kuvvetlenebilir diye düşünüyorum. Yani enflasyon raporu tabii yakından takip edilecek toplantı ama çok fazla majör bir değişiklik olacağını sanmıyorum yani beklentiler anlamında. Hı hı. Hani %30'lara yakın bir enflasyonla bitireceğiz gibi gözüküyor seneyi. Ama bahsettiğim burada katılık devam eden alanlarda olumlu yönde bir ilerleme görürsek senin sonuna doğru. Özellikle petrol fiyatları çok önemli olacak burada. Onun da seyri çok önemli tabii. Buradaki olumlu seyir özellikle geride kalmış bankacılık sektörü başta olmak üzere onları pozitif bir etki bulunabilir. Yani borsayı da biraz daha yukarı seviyeler taşıyabilir ama şu anda biraz daha yatay bir görünüm içindeyiz.
1: Evet. En son zaten Temmuz enflasyonunu almıştık. Şöyle son rakamları da bir hatırlamış olalım. Yıllık tarafta 31.75 geldi. Yani bir düşüş eğilimi vardı. Aylık tarafta da 1.78. Zaten son toplantıda geçici bir fiyat artışı, enflasyon artışı bekliyoruz demişti toplantıda. Onu görmüştük. Dolayısıyla bu ay zaten bir toplantı yok. Eylül toplantısı 16, bekliyoruz.
0: Evet, Eylül'de toplantı olacak. Önümüzdeki enflasyon verilerine ilişkin önümüzdeki veri 2'nin biraz üzerinde bir veri var. Daha sonra Eylül'de 3.23 civarında bir veri var. Geçtiğimiz sene gelen. Bu olumlu trend devam ederse özellikle bahsettiğim o katılık alanlarında bir ilerleme sağlanabilirse ki bu sene çok fazla yaş sebze meyve tarafında çok olumlu katkı gelmediğini gördük. Yani biraz daha gıda tarafından destek alabilseydik belki daha iyi enflasyon rakamlarıyla karşılaşabilirdik. Ama bu önümüzdeki 2 aya ilişkin 2'nin biraz üzerinde ve 3.23 olan bu verilerden daha iyi gelecek olan bir enflasyonla olumlu beklentiler biraz kuvvetlenebilir. Petrol tarafından alacağımız katkı çok daha fazla önemli tabii. Oradaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu Umman merkezli bir anlaşma arayışları vardı İran'la ABD arasında. Bu kapsamda 80 doların altına tekrar sarkan bir petrol fiyatı izledik. Hızlı bir reaksiyon oldu aşağı yönlü petrol fiyatlarında. Ama şimdi tekrar yani bu anlaşma biraz uzadı. Yani İran biraz daha ağırdan alıyor. Amerika'dan talepleri biraz daha fazla. Yaptırımlar konusunda ciddi istekleri var. Ama Trump'ın da açıklamaları önemli. Bu nükleer kapsamdaki taleplerinden belki bir nebze geri adım atabileceğinin sinyallerini veriyor. Eğer Trump gerçekten bu seçimlere kadar, Kasım ayında gerçekleşecek olan seçimlere kadar petrolü aşağıda tutmak için, Brent petrolü, bu hamlelerini biraz daha artırırsa orada belki petrol fiyatlarında ciddi anlamda bir gerileme olabilir. Bu da bize olumlu katkı sağlar. Yani şu anda geçtiğimiz hafta olduğu gibi gözümüz kulağımız petrol fiyatlarının seyrinde oradaki gelişmelere çok duyarlıyız.
1: Evet, aslında çelişkili açıklamalar da geliyor. Şimdi Trump başka bir şey diyor, İran başka bir şey diyor. İşte zaten dediğiniz gibi Trump'ın iki tane net bir şartı var. Biri nükleer olmaması, ikincisi Hürmüz Boğazı'nın açık ve ücretsiz olması ama bir de Hürmüz'ün kontrolü de aslında bir soru işareti. Kimde kalacak? Çünkü İran'la Umman arasındaki anlaşmadan bahsettiniz. Trump da dahil oluyor ama hani iki taraf arasında bir belirsizlik de var. Net bir şekilde konuşmalarda görmüyoruz. Dolayısıyla ya kalıcı bir anlaşma sizce bu sene görürsek yani yıl sonuna kadar petrol fiyatlarına nasıl bir seyir izleriz?
0: Yani kalıcı bir anlaşma olursa tekrar 80 dolarların altında bir seviyeye ulaşabilir. Ama yani şu aşamada gördüğümüz yani İran'ın elinin kuvvetlendiği bu aşamada. ABD tarafından da çok daha sert bir saldırı tarzında bir önlem gelmeyecek gibi geliyor. Yani bu çatışma seçimlere kadar olan dönemde çok fazla tırmanmayacak gibi gözüküyor. Şu anda seçimlerde yaklaştıkça İran bu kozu, elinde bulundurduğu bu kozu mümkün olduğunca kendi lehine kullanmanın derdinde. Dolayısıyla yani Trump belki biraz geri adım atmak zorunda kalacak. Ama yani kalıcı bir anlaşma da yani o kadar çok fazla çelişkili haber geliyor ki dediğiniz gibi biraz zor gibi gözüküyor. Yani İran çok fazla geri adım atacak gibi de gözükmüyor istediği taleplerden, yaptırımlar konusunda. Eğer bu çözülürse tabii hızlı bir geri çekilme olursa bizim için en önemli pozitif katkı buradan gelecek. Yani gelişmeleri izlemekten başka yapacak bir şey yok şu aşamada.
1: Evet, petrol fiyatlarını bir hatırlamış olalım. Brent petrol 84 doları görüyoruz. 2 hafta önce bir 100'leri gördük. 100 dolarları test etti. Yeniden bir aşağı eğilim var. %20'lik bir geri çekilme. İşte 84-85 bandında Brent petrol devam ediyor. Yarım puanlık bir yükseliş var. Geçen hafta Hürmüz Boğazı tamamen açılacak fiyatlaması vardı aslında. İşte evet. Bu bahsettiğimiz söylemlerden sonra %7'lik bir geri çekilmesi vardı Brent petrolün.
0: Evet, çok hızlı bir geri çekilme oldu hafta sonuna doğruydu. Ama ondan sonra uzadı biraz süreç. Yani o anda Besent'e bir açıklamalarda bulunuyordu. Besent'ten geldi ilk bu yöndeki açıklamalar. Ciddi bir aşağı yönde hareket tetikledi. Ama işte çok sık gördüğümüz gibi yani orada hızlı bir sonuç alınamıyor. Yine bazı saldırılar oldu Hürmüz Boğazı'nda. Suudi Arabistan'a galiba Husilerin bazı saldırılar oldu tesislere. Yani oradaki gerilim halihazırda sönümlenmiş değil. Yani bu tarz olumlu açıklamalar gelse bile piyasada olumlu bir reaksiyon veriyor ama kalıcı olmuyor. O yüzden özellikle yani bu coğrafyaya çok yakınız ve petrol fiyatlarına çok duyarlı olduğumuz için biz biraz daha temkinli bir modda diğer piyasalara göre tepki veriyoruz diyebilirim. Yani özellikle ABD ve Asya piyasalarındaki tepkiler daha kuvvetli olabiliyor ama biz de yani şu aşamada özellikle hisse senedi riskli varlıklar tarafında biraz daha temkinli bir bekleyiş süreci var. Bunu söyleyebiliriz.
1: Evet. Yani hem enflasyon hem de cari denge açısından zaten önemli bir başlık petrol fiyatları ki önümüzdeki dönem dediğiniz gibi belirsizler ne kadar netleşecek takip ediyor olacağız diyelim. Hem zaten petrol fiyatlarının düşmesi dışarı tarafların yani riskin iyileşmesi tabii Borsa İstanbul'da etkili. İçeriden işte bilanço sezonu diyoruz. Halka arzlarda bir hızlanma var. Yabancı ilgisi ne durumda derken. Buradan isterseniz geçelim stratejik bölüm diyelim. Günün ilk 11'ine geçelim. Bakalım bu ortamda yani jeopolitik risklerin olduğu bir ortamda küresel risk iştahı arttı ki Borsa İstanbul'da biraz daha aslında tepki verdi buna yani katılmaya çalıştı bu yükselişlere. Dolayısıyla şimdi her takımın bir aslında kalesi en önemli defans noktası temeli diyebiliriz. Birinci numaradan başlayalım. Kimi seçtiniz kadroda?
0: Şimdi yılların file bekçisi uzun zamandan beri tecrübesiyle ön plana çıkmış BİM diyelim file bekçisi olarak BİM'i koyabiliriz. İkinci çeyrek bilançosu hala gelmedi BİM'in ama yabancı oyuncular tarafından da yabancı hocalar tarafından da çok beğenilen bir oyuncu BİM. Bu yüksek enflasyon dönemlerinde cirosu nominal olarak da zaten otomatikman artan bir firma. Bu düşük fiyatlı özel markaları olan ilgi özellikle hane halkın alım gücünün çok düştüğü dönemlerde ön planda ve çok kısa vadede enflasyonda da aşırı dramatik böyle kuvvetli bir aşağı yönlü bir hareket beklemiyoruz. Dolayısıyla yani böyle bir dönemde BİM kaleye koyacağımız önemli bir oyuncu. Yani burada en geride güven veren bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. İlk çeyrek rakamlarında satışlar %10 artmıştı. Favök'te de artış %46'yı bulmuştu BİM'de. Operasyonel marjlarındaki toparlanma dikkat çekiciydi BİM'in. Dediğim gibi endekste ağırlığı yüksek. Uzun yıllardır yabancı yatırımcıların da çok radarında olan bir hisse. Dolayısıyla BİM güven verdiği için kalede BİM'i oynatmayı tercih ettim kadromuzda. Onunla başlayabiliriz.
1: Evet, takvime göre 17 Ağustos'a bekliyoruz bilançosunu. Dediğiniz gibi beklentiler de oldukça yüksek. İlk çeyreği de zaten güzel geçirmişti. Ki enflasyon yüksek bir ortamda tüketicinin de faiz hassasiyeti artması zaten BİM gibi perakende hisselerini öne çıkarıyor diyebiliriz. Şöyle bir son 6 aylık yıllık getirilerine de baktım BİM'in. Hem hisse performansına da bakarken 6 aylık tarafta %10'luk bir getirisi olmuş. Yıllık tarafta da neredeyse 50'ye yakında bir artış olmuş. BİM mağazalar hissesini diyelim. Son fiyatta da gün özelinde haftaya aslında satıcılı bir seyirle devam ediyor. Yarım puanlık bir geri çekilmesi var. 384 lirayı görüyoruz diyelim. Buradan geçelim savunma hattına. Evet. İkinci numaraya kimi seçtiniz?
0: Sol beke Aselsan'ı koyalım. Savunma denince akla gelen en kuvvetli oyunculardan bir tanesi Aselsan. Onu savunmada değerlendirdim. Özellikle geçtiğimiz 1,5 sene boyunca çok ciddi bir performans oldu. Türkiye'nin önüne

0: Geçen sektörlerinden, dünya çapında kendisini ispatladığı sektörlerden bir tanesi oldu savunma sanayi. 43 milyar dolarlara yarışan bir piyasa değeri oluştu Aselsan'ın geçtiğimiz dönemde. Ondan sonra bir miktar işte bu savaşın, barış ortamının arayışlarıyla sonlanacağı beklentisiyle savunma sanayi hisselerinde bir miktar geri çekilme realizasyon süreci olduğunu görüyoruz. Yaklaşık işte 33 milyar dolarlara kadar geri çekildi piyasa değerinde. Ama şu anda hala dünya çapında işte ABD'den gelen açıklamaları da görüyoruz. İşte bir an evvel savunma sanayi şirketlerinin füze stoklarını artırması yönünde en son Trump'tan gelen açıklamalar vardı. Diğer taraftan işte hafta sonu bolca tartışıldı medyada da. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan anlaşma. Bu da önemli bir gelişme. Buradan Suudi Arabistan'ın tabii finansal kaynaklarının daha bol olduğunu ve bizim savunma sanayine ilişkin ortak projelerde büyük katkı sağlayabileceği beklentisi de var. Tabii şeye baktığımız zaman ikinci yarıda çok iyi bir yani ilk yıl yarı yılda çok iyi bir bilanço açıkladı. Beklentilerin hayli üzerinde geldi Aselsan'ın bilançosu. Önemli olan bir şey, gelirlerinin %35'ini ilk yarıda Aselsan elde ediyor. Yani ikinci yarıda gelir tarafında çok daha ciddi bir atak bekliyoruz. Burada tabii kapasite artırım yatırımları çok önemli. Oğul Bey teknolojisi var biliyorsunuz. Avrupa'nın en büyük savunma tesislerinden bir tanesi olacak. Burada yatırımlar hızlanarak devam ediyor. İhracat payının artması Aselsan'da çok önemli. O da gittikçe artıyor. Özellikle bu yapılan anlaşmalar da buraya katkı verecek unsurlardan bir tanesi. Net borç bölü FAVÖK oranına baktığımız zaman Aselsan'da bu da 0.41 civarında oldukça sürdürülebilir bir noktada. Çok daha eski yıllarda Aselsan bir kamu şirketi, tahsilat süreci bunlar çok yakından takip edilirdi. Ama şimdi küresel bir oyuncu ve hızlı bir büyüme periyodunda. Dolayısıyla Avrupa'daki aynı ölçekteki firmalara falan baktığımız zaman özellikle Rheinmetall'de en son bir deniz ulaşım korvet noktasında kaybetmiş olduğu bir ihale vardı. Çok ciddi onun fiyatında bir gerilemeye neden oldu. Özellikle ben burada şeye dikkat çekmek istiyorum. Yani geleneksel savunma sanayi şirketleri biraz daha burada kan kaybedebilir. Aselsan biraz daha elektronik temelli, hava savunma unsurları, şimdi belki deniz unsurları bunlara destek veren bir savunma konsepti olduğu için Türkiye'de yeni dönemin önemli oyuncusu olmaya devam edecek bu sektörde. Büyümesini hızla sürdürecek. Zaten yabancıların da çok yoğun ilgisi var. Bu sektörde bence varlığını hızlandırarak, kuvvetlendirerek sürdürecek. O yüzden defansta güven veren oyuncu olarak Aselsan her ne kadar şu anda böyle bir realizasyon süreci olsa da orta uzun vadeli beklentiler çok iyi. Karlılık noktasında şirket beklentilerinin hayli üstünde bir açıklamada bulundu. İleriye yönelik beklentiler de kuvvetli olduğu için defansta güven verdiği için Aselsan'ı defansa koyduk sol beke. Hemen kalenin önünde çift stoperimiz Tüpraş'la Koç Holding. Bunlardan bahsedelim.
1: Buyurun size verelim sözü. Şöyle, şimdi Aselsan'ı sağ bek mi dediniz, sol bek mi?
0: Sol bek olarak.
1: Sol bek dediniz. Şimdi formata göre sağdan gidiyoruz biz. O yüzden sağ bekten tamam. Devam edelim.
0: Sağ beke. Sağ beke de o zaman Astor diye tamam. Başlayalım. Şimdi Astor'da da aslında bu yapay zeka teması, teknoloji teması biliyorsunuz bütün dünyada ABD ve Asya piyasalarında özellikle yükselişin ana lokomotifi. Türkiye'de tabii çok fazla buna uygun hisse bulmakta zorlanıyor yatırımcılar. Ama artan elektrik ihtiyacına cevap verecek önemli bir oyuncu Astor. Burada da kapasite artışları önümüzdeki seneden itibaren etkisini daha da fazla gösterecek. Özellikle ABD'den gelen siparişler mesela Mart'ta 1.1 milyar dolar civarındaydı. Bu artarak devam edecek beklentisindeyiz. %50'ye doğru ihracat payının çıkması bekleniyor. Yani çok fazla çeşitli uluslararası pazarlarda aktivitesi var, faaliyetleri var Astor'un. O da tabii ciddi bir performans yaptı ama bu büyüme periyodu devam ediyor. FAVÖK marjı çok yüksek, katma değerli bir ürün yapıyor. Trafo, güç trafoları üretiyor. Yani burada yukarı yönlü potansiyelin de devam ettiğini düşünerek yani karlılık, nakit üretimi bunlar konusunda oldukça güçlü. Buraya da sağ bek o zaman Astor'u koyabiliriz diye düşünüyorum. Yani defansın iki tarafında Aselsan ve Astor bence hayli güven veren oyuncular.
1: Evet, iki tarafı da aslında enerji sektöründen seçmişsiniz. Evet. Bu arada HSBC'nin de bir raporu vardı iki enerji şirketi için, de onu da aktarmış olalım. Bilanço öncesi çalışmalardı ki zaten şirkette bilançosunu hala almadı.

0: banka dışı şirketler arasında reel kar büyümesi açısından güçlü beklenen isimler olarak da iki şirketi aslında raporuna ekledi. Dediğiniz gibi Astor Enerji'nin zaten en önemli hikayesinden bir tanesi yenilenebilir enerji kapasitesinin artması ki uzun vadede zaten sektöre de büyük bir talep de vaat ediyor diyelim. Buradan geçelim o zaman orta kısma, defans hattından devam edelim.
1: Evet. Hemen kalenin önünde ben Tüpraş ve Koç Holding'i değerlendirmek istiyorum. Onlar da uzun yılların tecrübesi. Özellikle Tüpraş tarafında son gelen bilanço çok kuvvetliydi. Biraz ona değinelim isterseniz. Şimdi ikinci çeyrekte ciro %60 arttı. FAVÖK %196, net kârda %291. Yani oldukça başarılı sonuçlar. Zaten hemen fiyatları etkisini gördük Tüpraş'ta bunun. Beklenti FAVÖK'te 39.2 milyar TL idi. Gerçekleşen rakam 54.3 milyar TL. Aslında burada asıl büyük oyunu değiştiren net rafineri marjlarındaki olumlu gelişme. Yani burada 2025 senesinin ikinci çeyreğinde 5.3 dolar bölü varilmiş marj. Birinci çeyrek 2026'da 9.4'e yükseldi. İkinci çeyrek 2026'da 21.4. Tabii bu rafineri marjlarının hep devamlı böyle yüksek seyirde olması zor tabii. Daha normalleşmesi beklenebilir. Şirket de 2026 için ortalama net rafineri marjı olarak 6-7 dolardan bunu 13-15 aralığına çekmiş. 13-15 dolar bölü varil aralığına çekmiş. Çok ciddi bir nakiti var. 130.7 milyar TL net nakiti var. 3 ayda sırf geçtiğimiz 3 ayda 50.8 milyar TL nakit üretmiş. Bir de kapasite kullanım oranı da çok yüksek. %96 seviyelerinde. Yani şu aşamada baktığımız zaman bu hala petrol belirsizliği devam ediyor. Orada olumlu gelişmeler olduğu takdirde petrol fiyatlarında aşağı yönlü bir gerilim olabilir ama şu anki veriler ışığında bu kuvvetli nakit durumu ki şu anda birçok firmanın nakit ihtiyacı, finansman ihtiyacı bu yüksek faiz ortamında ne kadar önemli bunu biliyoruz. O yüzden hemen stoper olarak, çift stoper olarak stoperlerden bir tanesini Tüpraş olarak değerlendirdim ben. Kale önünde güven veren bir oyuncu. İsterseniz Koç Holding'e de geçebilirim bundan sonra.
0: Olur. Çok kısa bir Tüpraş'ın listesini hemen hatırlatmış olalım. Tabii. Son fiyatlamayı haftaya nasıl bir başlangıç yaptın? Neredeyse yani yaklaşık %2'ye yakın bir yükseliş olduğunu takip ediyoruz. 329 liradan işlemlerden geçiyor. Yine şöyle bir aylık getirilene de aktarmış olalım. 3 aylık tarafta %27'yi görüyorum. 6 aylık %60, yıllık olarak da %120'likte bir getiri sağlamış. Evet. Tüpraş ki petrol fiyatlarının bu kadar yükseldiği bir ortamda da aslında benzer de bir paralel ilişkide göstermiş. Dediğiniz gibi burada tabii rafineri marjları oldukça önemli. Yine Hürmüz'ün petrol arzı da zaten bu marjları oldukça etkiliyor. Yine beklentiler zaten oldukça güçlü bilançoya yönelik. Dolayısıyla buradan geçelim o zaman kale önündeki bir diğer oyuncunuz Koç Holding.
1: Hemen Tüpraş'ın çok yakın akrabası, büyük abisi diyebileceğimiz oyuncumuz Koç Holding. O da zaten Tüpraş'tan aldığı katkıyla karlılıkta biraz daha ön plana çıktı. Ondan da biraz bahsetmek gerekirse Tüpraş etkisiyle kar ikinci çeyrekte %147 artış gösterdi. Burada önemli olan tabii Koç Holding çok çeşitli alanlara nüfuz etmiş bir portföy yapısına sahip. Yani otomotivden dayanıklı tüketim, beyaz eşya birçok konuda faaliyet gösteriyor. Finansal alanda Yapı Kredi Bankası'na sahip. Dolayısıyla hem bu değişik sektörlere ulaşım anlamında hem de net aktif değer iskontosu da %36'lar civarında. Yani bunları değerlendirecek olursak Tüpraş'ın olumlu katkısının değerleme anlamında Koç Holding'in üzerinde de olumlu bir katkı vermesini bekleriz açıkçası. Geçtiğimiz hafta Koç Holding'de kar açıklandıktan sonra sert bir satış oldu. 10 milyon lota kadar belki siz de takip ettiniz. Ciddi bir satış vardı. Yani 205'ler civarından gelen 195'lere kadar gelen bir satış oldu. Aslında aynı gün aynı dönemlerde bu Tüpraş'ın karlılığı sebebiyle Tüpraş'ta ciddi yukarı yönlü bir hareket görmüş. Biraz yani endeks mühendisliği diyebileceğimiz kavramlar da gündeme geliyor. Yani endeksi belli bir yerde tutmak için ağırlıkları nispetinde bazı kağıtlar beklentilere aksi yönde hareket gösterebiliyor. Ama değerlemeler ve uzun vadeli perspektiften düşündüğümüz zaman bence Koç Holding'de bu Tüpraş katkısıyla bu sene ön plana çıkacak oyunculardan bir tanesi. Fiyatlama anlamında da 2 sene evvelki zirve noktalarından oldukça uzak. Bizim 340 dolarları gördüğümüz 2 sene evvel bu Temmuz-Ağustos aylarında oldukça iddialı seviyelerde. Endeksteki ağırlığı da çok yüksek seviyelerdeydi. Tabi bu 2 sene boyunca sektörel anlamda birçok değişiklik oldu faaliyetleri konusunda. Özellikle

0: Özellikle beyaz eşya tarafından bir baskı görüyor. Otomotiv de buna tabii negatif etki üretiyor. Ama faizlerin düşmesiyle beraber özellikle bankacılık ve bu bahsettiğim alanlardan gelecek olan katkıyla kendisini dengeleyebilecek bir portföy var. Dolayısıyla ben bu seviyelerden onu da defansta değerlendirmeyi tercih ettim Koç Holding'de.
1: Evet, yine bir hissesine de bakmış olalım. 200 lira civarından işlem geçiyor. %1 üzeri bir artışı var. Primli seyrediyor. Yine son bir aylık tabloda 191'leri görmüş dip olarak. 206'da en yüksek seviyesi olmuş. Bir aylık performansa diyeyim. Bir yıllık getirisine %15'te aslında art tarafta da bir getirisi var. Yine bahsettiğiniz gibi tabii burada net aktif değer iskontosu oldukça önemli ki faiz indirim beklentili güçlenirse de zaten holdinglerde yeniden bir iskontolu kapanması da aslında konuşmaya da
0: aslında net aktif değer iskontosunda kendisinden daha iskontolu işlem gören geleneksel başka holdingler var ama buradaki TÜPRAŞ'ın olumlu katkısını göz ardı etmemek lazım. Bu seneki performans da bence belirleyici olacaktır bundan sonraki dönemde. Dediğiniz gibi faiz indirimlerinden de finansal tarafta bir katkı gelirse üzerine kağıtta bir artış görebiliriz.
1: Evet. Belki 3. çeyrekte rakamları onu takip ederiz. Evet. Diğer bek için Aselsan demiştiniz. Sol bekti sanırım. Onu
0: evet.
1: Zaten
0: Aselsan'ı konuştuk.
1: Evet. Onu bir sesine de yine bir bakmış olalım. Aselsan tarafına nasıl bir performans sergiliyor diyelim. 354,5 görüyoruz. 0,20'lik bir primi var. Yine son bir aylık tablosu geldi ekranlara. 380 lira en yüksekti. 336'da en düşük seviyeleri görmüş Aselsan ki zaten son dönemde hikayesi oldukça güçlü. Evet. Gerek işte NATO zirvesinden de çok fazla konuştuk. İşte katsayı yaptırımlarını kaldırması F-35 gibi. Hani savunma sanayi sektörü zaten oldukça güçlü bir sektör. Dolayısıyla da ihracat zaten siparişleri üst üste kap haberlerini her günde takip ediyoruz. Dolayısıyla da aslında bilanço tarafında da beklentiler de yüksek diyelim. Ve buradan geçelim 6 numara diyelim. 6 numarayı kimi seçtiniz?
0: 6 numarayı Turkcell'i koyalım. Turkcell'le başlayalım. Evet. Turkcell'den bahsedelim biraz.
1: Defansif bir...
0: Evet yani biraz daha böyle hani en azından forvet hattına kadar orta sahada yine defans oyuncusu olarak kuvvetli defans yapabilecek oyunculardan bir tanesini değerlendiriyorum. Bir kere yani Turkcell'le ilgili bu 5G yatırımlarıyla ilgili bazı endişeler oluyor. İşte karlılığa negatif etkisi anlamında. 18 ayda yatırımlar için harcanacak 1,5 milyar dolarlık bir kaynak gerekecek. Ama FAVÖK marjının da %41 civarında olduğunu Turkcell'in unutmamak lazım. Ciddi nakit üreten bir şirket. Burada ilk çeyrek verilerine göre gelir yıllık %8.9 artmış. FAVÖK %3.2, net kârda da %14.9 bir artış göstermiş. Uzun dönemden beri yani dolar bazlı olarak da Turkcell'i takip ettiğimiz zaman aslında oldukça piyasanın gerisinde kaldığını düşünüyorum ben Turkcell'in. Yani değerleme anlamında çok daha yüksek seviyeleri hedefleyebilecek bir şey var, potansiyel var Turkcell'de. Ve bu yapay zeka ve teknoloji tarzı temaya en fazla uyum sağlayabilecek şirketlerden bir tanesi Turkcell. Burada biliyorsunuz Google Cloud'la yapılan anlaşmalar var. Tabii ki uzun vadede bunlar etkisini gösterecek ama burada veri merkezi inşaatları, işte bu Google Cloud gibi yani teknolojiyle yapay zeka ve teknoloji temasıyla oldukça yakın ilişkilisi olabilecek hisselerden bir tanesi. Ben kuvvetli yapısını baz alarak Turkcell'i orta sahada kuvvetli bir oyuncu olarak değerlendirmeyi tercih ettim kadroda. Onun dışında şeyde yine orta sahadan isterseniz devam edelim.
1: Olur. Bir hissesine de yine bakmış tabii olalım Turkcell'in. 105 lira 50 kuruş görüyoruz. Fiyatlar geçiyor işlemden. 0,40'lık bir yükselişi var. Yine 3 aylık tabloda 99'ları test etmiş. Temmuz'un sonunda. Mayıs'ta da bir 121'leri görmüş. Zaten dediğiniz gibi Turkcell 5G yatırımları öne çıkıyor ki yani daha defansif zaten bir gelir yapısı var. Evet. Bu da önemli bir başlık ki faizlerin gerilemesi de beklentinin güçlenmesi yine finansman maliyeti için Turkcell için aslında olumlu bir başlık olarak da değerlendirebilir. Son bir yılda da %12'lik de bir artış sağlamış Turkcell'in hisseleri diyelim. Buradan geçelim o zaman 8 numara diyelim. Pardon 7 numara diyelim. 7 numara kimi seçtiniz?
0: Evet. Oraya da Türk Hava Yolları'nı koyalım. Yani sağ kanadı kastediyorsunuz sanırım.
1: Aslında orta sahadan devam edelim.
0: Orta sahadan devam edecek olursak oraya Kardemir'i yerleştirelim isterseniz.
1: Sağ tarafta, sol tarafta kim vardı?
0: Kardemir'in yanında da hani kanat anlamında mı söylüyorsun?
1: Evet, orta sahada Kardemir'in yanında.
0: Evet. Sağ tarafa da Türk Hava

0: Yollarını koyalım sağ kanada.
1: Tamam, sağ tarafı da Türk Hava Yolları.
0: Evet, şimdi
1: tamam.
0: Bunlardan bahsedelim.
1: Buradan gidelim.
0: Devam edelim. Türksel'den bahsettik. Kardemir'den bahsedelim biraz.
1: Olur.
0: Şimdi Kardemir'de de bu birinci çeyrek 2026'da Kardemir'in kâra geçtiğini görüyoruz. Yani bu birinci çeyrek 2025'te geçtiğimiz sene 1.94 milyar TL zarar vardı. Elbette yani dünyadaki çelik fiyatlarındaki toparlanmaya çok bağlı bir şirket. Burada da ben değerleme kısmını daha ön plana çıkartmak istiyorum. Dip fiyatlar ve ucuz değerleme Kardemir'deki ana tema bence. Çin'in kapasite fazlası fiyatlarda baskı yaratıyor. Ama bölgesel olarak şu anda bu demir yollarına yapılacak olan yatırım Kardemir'i çok olumlu yönde etkileyebilecek faktörlerden bir tanesi. Yani uzun çelik özellikle kentsel dönüşüm, altyapı yatırımları, inşaat faaliyetleri gibi alanlarda çok katkı sağlayacak. Özellikle Türkiye'nin Orta Doğu bölgesiyle bu savunma anlaşmaları, işte bazı böyle ekonomik anlamda rotayı değiştirecek, küresel ticaret rotalarını değiştirecek tarzda anlaşmalar imzaladığını görüyoruz. Bu en fazla Kardemir'e yarayabilecek hareketlerden bir tanesi olabilir.
1: Tabii burada çelik fiyatları da oldukça önemli küresel tarafta.
0: Şeyde bu Halkarz'daki Kardemir çelik geldi galiba.
1: Evet, ben de ona baktım. 55 lira. Bu evet. Halkarz hatta 110 tavan da olmuş. Onu
0: evet,
1: da gördüm.
0: Onu değil, Halkarz'daki
1: de
0: değil, diğerini.
1: Kardemir D grubu evet. Olanı açalım. Hı-hı. Orada 39 lira civarında olan hissesini evet. Onu ekrana
0: getirelim. Bir realizasyon da geldi. Geçtiğimiz hafta Ereğli'nin gelen bilançosundan sonra. Orada bir kar realizasyonu oldu. Bence o da bir fırsat yaratıyor. Dolayısıyla orta sahada önemli oyunculardan bir tanesi.
1: Evet, ekrana geldi.
0: Operasyonel karlılığın toparlandığını görüyoruz Kardemir'in. Dolayısıyla bu dip fiyatlar ve ucuz değerleme temasıyla orta sahada değerlendirebilecek önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Kardemir'in de.
1: Evet, aslında biraz hikayesi Türkiye dışına da dayanıyor değil mi Kardemir'in? Yani, Çin'deki çelik talebi
0: evet,
1: olsun, küresel çelik fiyatları yine içeride tabii inşaatla da birlikte aslında sektör olarak marjlarında toparlanması bekleniyor emtia yani fiyatlarının etkisiyle.
0: Çelik fiyatlarında ciddi anlamda bir toparlanma belki şu anda yok ama yani bu dip fiyatlardan belki bir fırsat yarattığını düşünüyorum ben. Oradaki toparlanmayla beraber Kardemir'in çok betası yüksek, hızlı reaksiyon gösterebiliyor olumlu gelişmelere. Dolayısıyla makroekonomik tarafta olabilecek barış anlaşması gibi, yani bu Trump'ın seçimlere doğru giderken biraz daha yumuşak söylemlere bürünmesi, çelik sektörünü de olumlu yönde etkileyebilir. Çin'le belki yakınlaşma teması devam edebilir. Dolayısıyla yani orada Çin tarafından gelen bir arz fazlası hep sektörü uzun süreden beri baskıladı. Ama Kardemir'de bu bölgede yapılan bu yatırımlar bence ön planda olacak Kardemir için. O yüzden değerleme anlamında fırsat yarattığını düşünüyorum Kardemir'in.
1: Evet, hissesine de bakalım bu arada. D grubunda 39 lirayı görüyoruz. Yine son 3 aylık tablo 36'ları görmüş Temmuz başında. 44 lirada yüksek seviye olmuş. 3 aylık performansı gün içinde de primli, sınırlı da olsa yatay pozitif bir seyri var. Kardemir'in yine yıllık getirisi de %40 olarak da bir pozitif getiri de sağlamış diyelim. Buradan geçelim. Aslında açtırmıştık. Kadroyu da bir tekrar görelim ekranda. Akbank'tan devam edelim istersen.
0: Evet, Akbank'la başlayalım. Şimdi bankacılık sektöründe bu net faiz marjı konusunda ciddi baskılar var. Banka bilançolarında genelde gördüğümüz çok olumsuz yönde kar beklentilerinin kötü olduğunu, önümüzdeki dönemde 3. çeyrek içinde pek olumlu yönde karlılık anlamında bir gelişme olmayacağına yönelik açıklamalar var. Bu yönde de raporlar var. Ama tabii ki de bu yaşamış olduğu satış sürecinden sonra enflasyon tarafında özellikle petrol fiyatlarında olumlu bir gelişme olacak olursa makroekonomik tablo olumlu yönde hızla değişecek bu nispette. Bankacılık sektörünün hızlı bir tepki verebileceğini düşünüyorum. O yüzden bankacılık sektöründe özellikle Sabancı grubundan da bir oyuncu koymak için bence Akbank uygun seviyelerde. Yani burada güçlü bir sermaye yapısı var Sabancı grubunun bankalarından Akbank ve holding içinde çok ciddi bir ağırlığı var. Bence banka sektörü riskini almak için iyi bir oyuncu. Dolayısıyla orta sahada onu da kuvvetli bir oyuncu olarak değerlendirebiliriz. Tabii öz kaynak karlılığında daha ileride olan bankalar da var. Yani ondan da bahsederiz belki. Belki forvette yani beklentilere göre daha olumlu bir senaryoda kullanmak üzere ben biraz daha olumlu bir pencereden baktım.

0: oluştururken biraz sonra ondan da bahsederiz. Forvet'te bir bankanın daha yer verdim şu aşamada.
1: O zaman yedek olarak aldınız onu.
0: Yok, forvet'te kanat oyuncusu olarak.
1: Pardon, evet. Tamam,
0: orta sahada bir banka. Biraz daha agresif, yani çok aşırı defansif olmasın portföy. Biraz daha bankacılık sektörüyle de hani iki yöne esneklik kazandırabilecek, çift yönlü oynayabilecek bir oyuncu profili olsun diye orta sahada Akbank'a yer verdim.
1: Evet, yine bir sitesine bakıyoruz. 67 lirayı görüyoruz. Sınırlı, negatif bir yatay aslında. Gidişatı var haftanın ilk işlem gününde. Şimdi bankalarda ikinci çeyrekler zayıf bekleniyor. Zayıf. Karlılık olarak bir beklentiler düşük. Gerek işte savaş ortamının olması, faiz indirimlerin ötelenmesi burada oldukça önemli bir başlık. Yine net faiz marjı, fonlama maliyetleri, işte kredi büyümeleri de yani bankalar tarafından takip ediyoruz. O yüzden orta sahada aslında yani değerli bir seçim yapmışsınız. Yine forvete de birazdan bakacağız. Onu da merak ediyorum.
0: Forvete de katkı sağlayabileceğini düşündüm iyimser gelişmelerde. Zaten defansımız çok kuvvetli. Orta sahada gelişmeler biraz bankacılık sektörünü negatif etkileyecek gelişmeler olursa defans oyuncularımız çok kuvvetli olduğu için oradan gelebilecek negatif katkıyı frenleyebilecek bir defansımız var nasıl olsa diye düşündüm.
1: Evet, o zaman diğer bankacılık hissesine gelmeden bir 9 numarayı da görelim. Yine açtırmıştık, evet. Türk Hava Yolları demiştik.
0: Evet, oraya da Türk Hava Yolları'nı koydum sağ kanada. Türk Hava Yolları'nda şimdi gelen bilançoyu gördüğümüz zaman tabii burada petrol fiyatlarının ne kadar büyük bir etkisi olduğunu görüyoruz son gelen finansallarda. Yani yakıt maliyetleri toplam giderlerin %25'ini oluşturuyor.
1: En büyük maliyet kalemi.
0: Evet, o yüzden ciddi anlamda karlılık üzerinde bir baskı oluşturuyor. Personel maliyeti de geçtiğimiz dönemde %23 artmış. Burada da ama yine fiyat kazanç oranına baktığımız zaman Türk Hava Yolları'nın 2.6, firma değeri FAVÖK rasyosu da 3.2. 10 dolarlar civarında bir zirvesi oldu Türk Hava Yolları'nın. Şu anda 6-6.5 dolar bandına yaklaştı. Yine işte bu Kasım seçimlerine kadar petrol fiyatlarında olumlu bir manzara eşliğinde değerleme anlamında çok dip seviyelerde olduğu için geçtiğimiz birkaç gün içinde bu bilanço açıkladığı bilanço sonrasında orada da ciddi geri gelme oldu fiyatta. 330'lar seviyesine gelmişti yakın zamanda, biraz geri geldi, 300'e yaklaştı. Ben burada olumlu bir tabloda hızlı bir yükseliş tekrar olabileceği beklentisiyle onu da kadro tutmayı değerlendirdim. Yani defans biraz aşırı defansif, orta saha ve forveti biraz daha yani bu gelişecek haberlere karşı daha hızlı reaksiyon verebilecek oyunculardan kurdum diyebiliriz.
1: Evet, daha hassas aslında oraya, petrol fiyatlarına hassas, evet. Bir hissede zaten Türk Hava Yolları. Dediğiniz gibi petrol fiyatlarının yanı sıra yolcu trafiği de oldukça önemli ki Temmuz rakamlarını aldık en son. Orada da güçlü bir büyümesi vardı ki Ocak-Temmuz döneminde de zaten yolcu sayısını iç ve dış hat olmak üzere zaten Türk Hava Yolları'nda bir büyüme, evet, tarafında.
0: Yolcu tarafında yani olumlu tablo devam ediyor. Hatta Orta Doğu tarafından kaynaklı oradaki azalmayı Asya tarafından gelen yolcu trafiğiyle dengelemiş ve artırmış durumda. Yani aslına bakarsanız o doluluk ve trafik anlamındaki şeyi biliyoruz. Havalimanındaki yoğun trafikle her gün gündem olduğunu da biliyoruz. Avrupa'daki en yoğun trafikli havalimanı olduğunu, İstanbul Havalimanı. Dolayısıyla yani yolcu trafiği açısından bir sorun yok burada. Tamamen akaryakıt maliyetlerinin karlılık üzerindeki baskısına ilişkin bir karlılıkta bir şey var, geri çekilme var. Ama değerleme anlamında ve pazar payı kazanım anlamında Türk Hava Yolları'nı değerlendirdiğimiz zaman özellikle uluslararası bir hub olma avantajını, Orta Doğu'daki gelişmeler neticesinde biraz daha orada barış atmosferinin kuvvetlenme ihtimallerini, bunları değerlendirecek olursak ki Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle zaten hava yolu trafiği neredeyse tamamıyla Türkiye üzerinden geçiyor. Bu tip olumlu katkılar da var şu anda. Yani burada da değerleme anlamında çok cazip olabileceğini düşündüğüm için hava yollarını kadroda tutuyorum. Tabii şöyle bir şey var aslında. Uzun vadeli çok büyük yükseliş cycle'ları, dönemleri var aslında hava yolunun. Şu anda öyle bir dönem içinde değil hava yolu sektörü. Yani çok ciddi anlamda Avrupa'da da karlılık anlamında ciddi sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Ama Türk Hava Yolları petrol fiyatlarındaki bu duyarlılık nispetinde sert hareket edebilecek hisselerden bir tanesi. Belki tekrar eski zirvesi olan 10 dolarları yukarı doğru kıracak bir atmosfer yok. Kuvvetli TL biraz orada baskı yaratıyor. Yani biraz daha TL'nin daha zayıf olduğu dönemlerde yükseliş ivmesi daha yüksek olabilir. Öyle bir rally dönemi yaşayabilir. Ama şu an öyle bir dönem yok. Şu an sadece bu petrol fiyatlarına duyarlılık anlamında sert hareketlerin olabileceği bir hisse. Olumlu yoğunluğu, kuvvetli bir yapısı da var. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki bir oynaklık

0: bundan avantaj sağlamak niyetiyle kadroda tuttuğumuz hisselerden bir tanesi Hava Yolu'da.
1: Evet, aslında ilk yayının başında bahsettiğimiz petrol maliyetleri düşerse, yani enerji maliyetleri düşerse, ki 80 doların altında bir gerileme görsek zaten Türk Hava Yolları için yakıt maliyetleri açısından rahatlatıcı da bir görünümde sunacaktır diyelim. Buradan geçelim o zaman Forvet'e. 10 numara diyelim. 10 numara ikini seçtiniz.
0: Şimdi Forvet'te Yeo TK diyelim. Yeo TK bence.
1: Bankacılığı sona bıraktınız.
0: Bankacılığı sona bırakıyorum. Onu sağ kanatlı derleyin. Şimdi sol açık Yeo Teknoloji diye başlayalım. Bu da büyüme potansiyeli çok yüksek olan şirketlerimizden bir tanesi. İlk çeyrek 2026'nın ilk çeyreğinde satışlar %86 oranında arttı. Folyok'ta %193 oranında bir artış var. Marj da %38.4'e kadar yükseldi. Yani %25'ler civarında belki yıl sonunda Favok marjının dengelenmesi beklenebilir şirkette. Özellikle bir baz etkisiyle çok ciddi bu büyüme etkisini görüyoruz YOTK finansallarında. Burada da Tuzla'da yıllık 5 gigawatt saat kapasiteli bir enerji depolama sistemi üretim tesisi var YOTK'nın. Bunun peyderpey devreye alınmasıyla beraber bu alanda ciddi bir katkı sağlayacak. Yani bu da aslında biraz evvel bahsettiğimiz o enerji, enerji depolama, yeni yapay zeka ihtiyaçlarına cevap veren çok önemli bu sektörde önü açık oyunculardan bir tanesi. Burada kamuda Aspilsan var rakibi içeride ama halka açık olarak bu kadar büyük kapasiteyle faaliyet gösteren önemli oyunculardan bir tanesi. Özellikle Azerbaycan, Romanya gibi ülkelerde de bu yatırımları devam ediyor. Çeşitlendirmeye çalışıyor YOTK'da uluslararası anlamda bu yatırımlarını. Burada yukarı yönlü bu yükseliş potansiyeli çok fazla olabilir. Tabii burada bence bu çeyrek finansallarından itibaren takip etmemiz gereken birkaç tane unsur var. Bu bataryadaki fabrika kapasite kullanım oranları, gerçekten buradaki kullanım oranı yukarı yönlü hareketi destekleyecek mi, bunu takip etmemiz lazım. Bu Favok marjı biraz evvel bahsettiğim %25'ler seviyesine dengelebilecek mi, bunu destekleyecek bir finansal tablo görecek miyiz? Yani ben olumlu yönde gelişeceğini düşünüyorum finansal sonuçlarının. Net borç bölü Favok oranı bu tarz sektörlerde çok önemli. Baktığımız zaman YOTK borçlulukla öz kaynak karlılığını, öz kaynak katkısını iyi düzeyde sürdürebilen, çok fazla aşırı risk almadan öz kaynaklarından da yatırımlarına kaynak aktaran bir şirket. Burada tabii tahsilat ve işletme sermayesi anlamındaki hareketleri takip edeceğiz. En önemli kısım kapasitenin devreye girme konusundaki gerçekleşmeler çok önemli olacak. Yani bu büyüme hikayesi gerçekten finansallarla desteklenen, bu bahsettiğim gelişmelerle desteklenen bir noktada olursa orada yeni bir büyüme oyuncusu görebiliriz. O yüzden bir realizasyon süreci, hızlı bir yükseliş süreci yaşadı. Fiyat 50 liradan bölündü gerçi. 120 liraya kadar yükseldi. Oradan şu anda biraz realizasyon sürecinde olduğunu görebiliyoruz. Ama dediğim gibi uzun vade beklentilerin oldukça kuvvetli olabileceği bir yapı. Tabii izlemek gerekecek bundan sonraki gelecek olan finansalları ama beklentilerin kuvvetli olabileceği bir sektör. O yüzden yakından izlemeye devam etmek lazım diye düşünüyorum.
1: Evet, ki küresel tarafta teknoloji şirketlerinin bu kadar da atak yaptığı bir dönemde zaten içeriden de öne çıkarabiliriz. Evet. Ki enerji dönüşümü de var zaten bu şirkette. Sadece bir enerji şirketi olarak değil, yenilenebilir enerji. Evet. İşte enerji depolama artı elektrik altyapısını da ekliyoruz. Bir dönüşüm hikayesi de zaten vaat ediyor YTÖK Enerji diyelim. Buradan geçelim o zaman diğer forvet ve bankacılık bahsettiğiniz kimi seçtiniz?
0: Sağ kanada da Garanti Bankası'nı koydum. Yine olumlu bir senaryoda bize en fazla katkı sağlayabilecek, yani golcülük özelliğini kullanabileceğimiz bir oyuncu bu. Kârda 28.2 milyar TL kar beklentisi vardı. 30.4 milyar TL gerçekleşti. Tabii net faiz marjlarında baskı hissediliyor. Diğer bankacılık sektörü oyuncularında olduğu gibi ama bunu ücret ve komisyon gelirlerindeki olumlu gelişmeyle telafi etmeye çalışıyor. Garanti Bankası'nın en önemli kısmı diğer banka hisselerine göre öz kaynak karlılığı diğerlerinden daha yüksek. Yani orada bütün bu sektörel baskılara rağmen o çevikliğini kullanabiliyor. Operasyonel verimliliği yüksek bir banka. Dolayısıyla bu kıvrak ve esnek özelliğini de düşünecek olursak Forvet'te iyi bir senaryoda daha hızlı neticeler elde edebilecek bir oyuncu olarak değerlendirdiğim için onu da Forvet'te değerlendirmeye çalışıyorum. Biraz daha agresif bir

0: Onun yerine hemen bir banka oyuncusu yapıp krediyi koyabiliriz. Orada Koç grubundaki bu nakit üretiminin kuvvetliliği orada Yapı Kredi Bankası içinde ciddi bir tampon görevi görecektir. Daha güvenli bir banka hissiyatıyla forvette ona yer verebiliriz oyuncu değişikliklerinde. Eğer çok agresif olursa orta saha, eğer istemediğimiz yönde gelişirse bir banka oyuncusunu orta sahadan çıkarıp Akbank'ı onun yerine mesela Türk Telekom'u koyabiliriz. Biraz daha defansif bir yapıya büründürebiliriz. Biraz daha yani şu aşamada da daha dengeli bir oyuncu yapısıyla. Evet,
1: güçlü bir kadro kurmuşsunuz.
0: Evet, yani biraz daha gole yakın bir kadro diyebiliriz. Evet.
1: Şimdi az bir vaktimiz kaldı. Şöyle bir kadroyu hemen özetleyip son bir soru daha soracağım size. Ağırlıklı olarak işte bankacılık görüyoruz. İki tane bankacılık var. İşte kalenin takımın kalbine perakende seçmişsiniz. Yine defansif enerji sektörü özellikle var. Savunma sanayi var. Havacılık derken almadığınız sektörlere dair bir sorusu. Mesela sigortacılık yok. İlk çeyrekler güzel geldi. İkinci çeyrek beklentileri de yüksek. Almadığınız sektörler için ne dersiniz? Bu kadro dışında tuttuğunuz sektörler için ne dersiniz?
0: Sigortacılık sektöründe aslında ciddi şeyler var. Karlılık katkıları var. Ama bence yani faizlerin daha aşağı düşeceği bir noktadayız. Yani onlar biraz daha defansif geliyor bana. Yani portföyüm zaten aşırı defansif belki bir şeyi var. Bek anlayışı var. Dolayısıyla sigorta sektörüne de defansı kuvvetlendirmek yerine ben iletişim sektöründen biraz daha bir oyuncu koymayı tercih ettim. Yani sigorta sektörü de şu şartlar altında kötü bir şey seçim olmaz aslında. Ama ben biraz daha ileriye yönelik olumlu beklentilerinin daha kuvvetlenebileceği bir senaryoyu düşünüyorum. Yani biraz evvel bahsettik işte endekste 300 dolarların altındayız şu anda. Bir de endeks birçok açıdan indikatör olma özelliğini yitirdi. Bu bahsettiğimiz hisselerin birçoğu gerçek anlamda hani endeks 13.800'ler civarında olsa bile endeksi belli başlı sürükleyen birkaç tane hisseyle endeks bu seviyelerde. İşte bahsettiğimiz Koç Holding, Türksel gibi hisselerin 2 senelik grafiklerine baktığımız zaman ciddi anlamda özellikle dolar bazlı fiyatlarında geri çekilmeler gözükecektir. Yani değerleme anlamında da burada biraz daha stratejik, daha orta uzun vadeli belki düşünmek lazım. Dolayısıyla yani endeks 13.800'de olmasına rağmen birçok hisse bence ucuz seviyelerde. Bunu değerlendirerek bir portföy yapmak lazım. Belki kısa vadede çok hızlı hareketlere katılamayabilir, evet. Ama tablo olumluya döndüğü anda hızlı hareket eder. Bir de şeyden bahsetmek lazım. Bu tabii hisse senedi portföyü için, evet, düzenlediğimiz bir şey. Aslında şu anda bu yüksek faiz ortamında bu kadar ciddi reel faizler varken tabii ki bir portföydeki hisse senedi miktarını daha sınırlı tutmak gerekiyor. Özellikle bu reel faizlerin yüksek olduğu yerde para piyasası fonları daha büyük bir kısmını portföyün kapsayacak. Bu sadece hisse senedi tarafında fazla risk almadan kurabileceğimiz bir portföy olarak düşünmek lazım.
1: Serdar Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Buz Portföy Genel Müdür Yardımcısı Serdar Orman bizlerle birlikteydi. Borsa İstanbul'da günün ilk 11'ini kurduk. Ekonomik notlarını burada noktalıyoruz ama saat başı piyasa saatiyle yeniden karşınızdayız.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 24 derece. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 34, Sakarya 33 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya 32, Kayseri 31, Nevşehir 29, Sivas 30 derece. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı

0: sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli 39, Aydın 41, Muğla ve Manisa 38 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 26 derece. Mersin 34, Adana 36, Kahramanmaraş 39, Hatay 33 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu ve Samsun 31, Karabük 33, Rize 28 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13 derece. Malatya 35, Erzincan 32, Van 28, Ardahan 24 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 37, Diyarbakır 39 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman modelinde organizasyon ücreti nedir?
4: Şirketin sistemi kurması, grupları yönetmesi ve süreci organize etmesi karşılığında aldığı bedeldir. Genellikle sözleşme başında belirlenir.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
7: Emisyon, Merkez Bankası'nın dolanıma çıkardığı kağıt paraya denir.

0: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle.

0: Fatma Yıldırım, saatler 11'i gösteriyor. Hem küresel tarafa ilişkin hem de yurt içi piyasalara ilişkin fiyatlamaları konuşacağız, değerlendireceğiz. Beklentiler ne yönde şekilleniyor? Canlı yayın konuklarıyla konuşacağız. Ama önce bir gidelim bakalım, haftanın ilk işlem günündeyiz. Küresel hisse senedi endekslerine nasıl bir fiyatlama var diye başlayalım. Küresel risk iştahı geçtiğimiz hafta artışların olduğu bir hafta yasa geride bıraktık. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın açılacağı beklenti petrol fiyatları gerilemişti ve hisse senedi endekslere de desteklenmişti. S&P 5 ve Dow Jones'a rekor zirveler görmüştük. Bu zaten gidişata Nasdaq'ta katılmıştı. Hemen endeks kontratlarına bakıyoruz. Yine yükseliş açılışlara işaret ediyor gün özelinde diyelim. Avrupa tarafına baktığımızda sadece Londra'nın negatif ayrıştığını görüyoruz. Yine orada da aslında genel hatlarıyla yeşil bir tablo var. Özellikle zaten küresel tarafta değerlendirmek gerekirse bu hafta ABD istihdam verisini geçen hafta aldık. Bu hafta enflasyon rakamlarını bekliyoruz. Dolayısıyla küresel hisse senedi endekslerinde yönlendirmesi de bekleniyor diyelim. Bunun yanı sıra tabii ki Hürmüz ve petrol tarafındaki gelişmeler de endeksleri etkileyecektir. Diyelim Asya tarafına baktığımızda güçlü yükselişler görmüştük. Hong Kong'da %1, Güney Kore'de, Japonya ve Çin Şangay'da yarım puanlık artışa var. Geçtiğimiz hafta Güney Kore zaten dalgalı bir seyri vardı. Küresel risk iştahında aslında belirgin bir toparlanma var diyebiliriz bu haritaya baktığımızda. Bir de bakalım ABD tahvillerine. Tahvil piyasası şu an Fed'in bir sonraki hamlesini fiyatlamaya devam ediyor. Zayıf gelen istihdam verisi sonrasında faizlerde aşağı yönlü bir hareket görmüştük. Yine baktığımızda 5 yıllıklarda 4.36, 10 yıllıklarda 4.65 seviyelerini görüyoruz. Zaten 10 yıllıklarda 4.60 seviyeleri oldukça kritik de bir eşikte diyelim. Bundan sonra tabii ki enflasyon verisinden sonra nasıl bir tepki verecek tahvil piyasası? Bu da önemli bir başlık olacak. Bir de bakalım enerji emtia tarafına. Hürmüz Boğazı hala fiyatlamaların merkezinde kalmaya devam ediyor. Yine geçen hafta Hürmüz Boğazı'nın açılacağı beklentisiyle sert geri çekilmeler olmuş. Brent petrolü %7'lik düşüşler vardı. Bugüne döndüğümüzde yeniden bir yükseliş eğilimi var. Ham petrol düşmeye devam ediyor. 77 dolarları görüyoruz. Dolayısıyla da zaten Brent petrolde kritik eşiklerden bir tanesi 85 dolar. Oldukça psikolojik olarak da zaten önemli bir eşik olarak da takip ediyoruz. Yani bir de bakalım emtia demişken ons altın tarafına güçlü yükselişler gördük. Geçtiğimiz hafta haftayı da zaten yükselişle kapatmıştı. 4300 doların üzerine kendini atmıştı. Hala üzerinde kalmaya da devam ediyor. Haftaya da alıcılı bir seyirle de başladı. Geçen hafta da yine %7'lik de bir artış vardı. Daha sonra kısa da bir kar satışı görsek de hala 4.354 doları da gün özelinde takip ediyoruz. Altın ons fiyatında diyelim. Bir de bakalım gümüşe, altına göre daha yüksek bir oynaklığı var. 64 doları görüyoruz. %1'lik bir primle seyrediyor. Gün içinde 64.42'lere kadar test etmiş. Yine burada da zaten 60 dolar seviyesi oldukça kritik. Onun üzerine kalması yine gümüşün orta vadeli beklentisi içinde zaten olumda bir tablo sunuyor diyelim. Bir de bakalım Borsa İstanbul'a. Küresel risk iştahının toparlanmasıyla etkilerini yine geçen hafta görmüştük. Hafta yükselişle tamamlamıştı. Dışarıdaki aslında olumlu havanın desteğiyle Borsa İstanbul bugün de zaten haftaya yükselişle başladı. 13.839 puanı görüyoruz. Yarım puanlık alıcılı bir seyir var. Özellikle Perşembe günü enflasyon raporunu takip ediyor olacağız. Merkez Bankası'ndan gelecek mesajları da oldukça duyarlı bir tablo sunuyor Borsa İstanbul ki yine bilanço sezonu ve halka arzı zaten Borsa İstanbul'u etkileyen başlıklar arasında demiş olalım ve buradan gidelim yorumları almaya. Bu fiyatlamalar bize ne anlatıyor diyelim. Trav Yatırım Araştırma Direktörü Erencan Umut bizlerle birlikte olacak. Erencan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi direkt isterseniz bir dışarıdan başlayalım. Bu hafta ABD enflasyonunu bekliyoruz. Temmuz verisini alacağız. Yine çekirdek tüfe tarafı oldukça önemli olurken geçen hafta tarım dışı istihdam cuma günü beklentinin oldukça altında geldi. Zayıf bir seyre de işaret etti ki Fed'in nasıl etkiledi? Aslında orayla başlamak istiyorum. Fed'in faiz patikasını ve Eylül toplantısı nasıl şekillendirdi sizce?
1: Yani tarım dışı istihdam sizin de dediğiniz gibi beklentilerin altında kaldı ama yani bu beklentilerin altında kalması demek hani bundan sonraki toplantıda ya da bu yıl itibariyle FED'den herhangi bir şekilde faiz artışı gelmeyecek anlamına gelmiyor. Tabii ki beklentileri bir miktar yumuşattı ama bu hafta açıklanacak olan enflasyon verisi bence istihdam datasından çok daha önemli olacaktır. Enflasyon verisine bakacağız. Özellikle de aylık %0.2'lik bir artış bekleniliyor. Ama aslına bakarsak hani hem geçen haftaki tarım dışı istihdam hem de bu hafta açıklanacak enflasyon verisi tabii ki beklentileri şekillendirecektir ama bölgesel FED başkanları ya da daha net ifade edeyim FOMC içerisindeki üyelerin fikirlerinde çok ciddi bir değişiklik yapacak mı? Yani o konuda benim soru işaretlerim var. Çünkü orada ciddi bir bölünmüşlük var. Yani 9 üye ya biraz daha bekleyelim demesine rağmen 3 üyenin acil bir şekilde faiz arttırımına gitmemiz lazım dediği bir atmosfer içerisindeydik. En sonki FOMC toplantısından bahsediyorum. Şimdi hani geçen haftaki istihdam verisinden sonra bu oranın değişmesini ben beklemem. Ya da işte bu hafta açıklanacak olan enflasyon verisi diyelim ki beklentilerin üzerinde geldi. Yani orada bir miktar değişiklik olabilir. İşte 9'a 3 değil de işte 8'e 4 olabilir. 7'ye 5'e doğru dönmüş olabilir. Ama beklentilere paralel gelse ya da beklentinin altında bir enflasyon gelse dahi hani o faiz arttıralım diyen 3 üyeden fire verir mi FOMC grubu? Bence vermez. O bakımdan dolayı hala diken üzerinde olan bir piyasa olacağını düşünüyorum. Hani o bakımdan dolayıdır ki evet enflasyon verisi önemli olacak ama bu yıl itibariyle Fed'in faiz arttırma ihtimalinin çok daha kuvvetli olduğunu düşünerek bence önümüzdeki dönem itibariyle yani İlk yani bundan sonraki ilk toplantıda değil ama hani belki Ekim belki özellikle de Aralık ayında bir adet de olsa faiz arttırımına gitmek zorunda kalacak bir FED var. Zaten piyasalardaki kafa karışıklığı da bu. Yani FED Başkanı Kevin Warsh faiz arttırım noktasında çok istekli ve iştahlı olmadığını hani piyasaya gösterdi. Yani bunu tabii ki çok net bir şekilde ifade edemiyor. Ama bu iştahsızlığını piyasalara çok net bir şekilde gösterdi. Zaten bu iştahsızlığı gösterdiği için 10 yıllık ve özellikle de 30 yıllık Amerikan tahvillerinde çok ciddi bir yukarı doğru hareketlenme oluştu. Ama diğer taraftan baktığımız zaman bölgesel FED başkanları ya da FOMC üyelerinin faiz arttırımına hani daha bir kapıyı açık bırakan bir motif çizdiğini de gördük. İşte piyasaları sıkıştıran konu da bu. Ama ben hani 1-2 aylık süre zarfı içerisinde ya da hani 1-2 verilik daha bir bence alanımız var. Hem istihdam hem de enflasyon. Hani bunları da gördükten sonra piyasalardaki algı bence daha da netleşecektir ve bu algının faiz arttırımına kesin gözle bakan bir noktaya doğru evrileceğini düşünüyorum. Çünkü hani Amerika, İran, İsrail, Umman yani bu cephelerden de şu anda piyasalar aslına bakarsanız çok da rahatlatan gelişmeler yaşanmıyor.
0: Bahsettiğiniz gibi üyelerin ayrışması oldukça önemli bir nokta. Son toplantıda 3 tane üye zaten artış dedi ki zaten Powell döneminde bir görüş ayrılığı vardı. Bağımsızlık tartışmalarını konuşuyorduk. İşte Warsh'un ilk toplantısı bir görüş birliği oldu. Sabit tutulmasını tüm üyeler aslında orada bir piyasa tekrar FED bağımsızlık konusunda hani dik mi duruyor diye de bir konuştuk. Ama yeniden bu 3 tane üyenin ayrışması bahsettiğiniz gibi arttırım yönünde oy kullanması önemliydi. Peki Kasım toplantısından önce arttırım gelirse yani sizce Warsh Trump'ı karşısına alır mı? Çünkü Trump'ın getirdiği bir isim. Dolayısıyla burada yani onu göze alır mı sizce?
1: Yani bu faiz kararı tamamıyla Warsh'un elinde olsa yani üyeler Warsh'u destekliyor ama hani bütün üyeler faiz arttıralım dedi, Warsh arttırmayalım dedi ve arttırılmadı gibi bir durum söz konusu olsa tabii ki Trump'ı karşısına alamaz. Yani almaz, almak da istemez. Ama burada en nihayetinde FOMC'nin bir kurul yapısı var. Yani burada 12 tane üye var ve bu 12 üyeden hani oy birliği de değil oy çokluğuyla bu faiz kararı alınıyor. O bakımdan dolayı şimdi az önce de bahsettik yani 9'a 3 bu ciddi bir bölünme aslında bakarsanız ve gidişata bakıyoruz. Yani bence konuya şöyle yaklaşmak lazım. Bu 3 üye mi fire verir? Yani 3 adet faiz arttıralım diyen üye var. Yani bu önümüzdeki dönemde hani 2 adete mi düşer, 2 adet üyeye mi düşer, 1 adet üyeye mi düşer yoksa yine 12'ye 0'a hani oy birliğiyle faizler sabit mi kalır? Yani bunu mu konuşmamız lazım bugünden? Yoksa hadi bu toplantıyı Temmuz toplantısını pas geçelim. Faizlerde herhangi bir değişiklik yapmayalım diyen 9 üyeden mi fire olur? Yani ben açık söylemek gerekirse mevcut atmosfere, mevcut konjonktüre baktığım zaman ben bu 9 üyeden fire olma ihtimalini çok daha kuvvetli görüyorum. Şimdi burada artık Kevin Warsh'un yapacağı bir şey de yok. Yani gidip de FED üyelerine Amerikan Başkanı

0: Trump'a şikayet edecek hali de yok. Hoş etse de çok bir şey değişeceğini düşünmüyoruz. İşte Lisa Cook'un başına gelenleri gördük işte yani. Hani Trump'ın görevden almasından sonra Amerikan yargısı devreye girdi ve görevi iadesini sağladı. İade etti göreve. Yani orada biraz daha bağımsız bir kurul var. Yani o bakımdan dolayı Kevin Warsh zaten çok net bir şekilde Trump'a da bunu gösterdi. Yani bak hani ben hani faiz arttırımı noktasında çok iştahlı değilim. Oyalayabileceğim kadar piyasaları oyalayacağım. Hani işte bir sonraki veriye bakalım diyeceğim. Hiçbir şey bulamasam bile işte yıl sonu itibariyle o atadığım, belirlediğim görev gücünün sonuçlarını görmek istiyorum diyeceğim. Hani diyeceğim de diyeceğim. Yani oyaladıkça oyalamaya çalışacağım ama hani benim de sınırlarımı aşan bir durum var. Burada bölgesel FED başkanlarının, FOMC üyelerinin oy çokluğuyla faiz arttırırsak Sayın Başkan işte benim de yapabilecek bir şeyim yok diyen bir Kevin Warsh var aslında Trump'a karşı. Hani o bakımdan dolayı artık hani bu noktadan sonra karşısını alır mı alamaz mı? Hani burayı konuşmaktansa ki karşısını almak istemez, alamazdı zaten. Ama bölgesel FED başkanlarının vereceği bir faiz arttırım onayına da yapacak bir şey yok. İşte zaten oraya doğru gidiyor.
1: Evet, bu ortamda bakalım bir de petrol fiyatlarına, ABD enflasyon verisi öncesinde. Şimdi geçen hafta Hürmüz'ün açılacağı beklentisi vardı. Brent'te %7'lik geri çekilmeler gördük. Bugüne dönüyoruz. Yeniden 83-84 dolar bandına kadar yükselmiş. Şimdi İran son aşamaya geldik diyor. Boğaz fiili olarak ama henüz açılmadı. Bu müzakere sürecinin devam ettiğinin altını çizse de. Yani çelişkili açıklamaları da yine geçen hafta çok konuştuk zaten Trump ve İran tarafından. Dolayısıyla petrol fiyatlarına ilişkin ne dersiniz? Yani yeniden bir arz riski çünkü gündemde, fiyatlar da onu gösteriyor. Ne dersiniz o tarafa ilişkin?
0: Ya şimdi orada şöyle bir kere orada siyasi anlayışla anlamak lazım. Yani hani İran cephesi bu zamana kadar söylemlerinden herhangi bir şekilde geri adım atmıyor. Yani evet ben Hürmüz'ü açarım diyor. Yani Umman'la da anlaşarak da bu Hürmüz'ü açarız ama işte Amerika'nın yaptırımlarını kaldırması lazım. Bizim dondurulmuş varlıklarımızın bize geri ödenmesi lazım. Amerika'nın ve İsrail'in bize bir daha saldırmayacağına ilişkin garanti vermesi lazım gibi Trump'ın katı surette kabul etmeyeceği, kabul etmek istese de okun yaydan çıkması sebebiyle kabul edemeyeceği şartları sürekli söyleyerek Kasım ayındaki Amerikan başkanlık seçimlerinde Trump'tan alabildiği tavizi, hatta bütün tavizleri kopartmaya çalışan bir İran var. Bu da kendileri açısından doğal bir süreç midir? Kesinlikle doğal bir süreçtir. Doğru bir süreç midir? Kendileri açısından doğru bir süreçtir. Ama diğer taraftan sıkışan bir Trump yönetim var. Yani aslına bakarsak Kasım ayındaki bu ara seçimler olmasa şu anda dünya çok daha farklı şeyler konuşuyordu ve Trump çok daha farklı hamlelerde bulunmuştu. Yani tehditlerinin yani 10 tane tehdit getiriyorsa bunun en azından 6 tanesi 7 tanesini çok rahatlıkla gerçekleştiren bir Trump olmuştu ki 100 doların üzerine atan ve oralarda yerleşen bir biz Brent petrolden bahsediyorduk, şu anda onu konuşuyorduk. Ama mesela hafta sonu Trump'tan gelen çok benim dikkatimi çeken bir açıklama oldu. Yani bundan önce hep köprülerinizi vururuz, altyapılarınızı vururuz, sizi tarihten sileriz. Yani hep askeri bir baskı, hep askeri ve ucu bucağı olmayan kontrolsüz tehditlerde olan Trump. Hani bu sefer hani askeri bir baskı seçeneğini tabii ki masada tuttuğunu ufaktan da olsa göstermesine rağmen hani ekonomik yaptırımları, işte bu ablukanın faydalarını, ablukanın devam edeceğini, İran'ı ekonomik olarak diz çöktürebileceğinden bahseden bir Trump oldu. Yani şimdi aslına bakarsak bu açıklamalar, bu ifadeler hani piyasaları biraz rahatlatır. Neden rahatlatır? Yeniden bir topyekün savaşa dönmeyecek mi acaba noktasında piyasaları rahatlatır. Ama tabii ki o rahatlıktan, yani o rahatlamadan bahsettiğim unsur da petrol fiyatlarındaki düşüş değil. Petrol fiyatları şu anda yükselmesi noktasında bütün şartlar var. Ama işte %5 yükselmiyor, %6 yükselmiyor, %7 yükselmiyor. Mesela bugünkü fiyatlamalara bakıyorsun. %1-1.5 yükseliyor. Yani rahatlamadan kastım aslına bakarsak bu. Peki bu nereye kadar gider? Bence petrol fiyatlarındaki dip bu seviyeler, yani 80 dolarların altına inse de buralarda çok kalıcılık sağlamayacak bir fiyatlama söz konusu. Trump işte ablukayı biz devam ettiriyoruz derse İran'a yeni bir saldırıdan ziyade, topyekün bir savaş riskinden ziyade ekonomik yaptırımlar noktasında baskı uygulamayı sürdüreceğiz derse, ki bence artık onu söyleyecek, petrol fiyatlarında bir düşüş hareketini öyle çok da net bir şekilde beklemenin yani çok mantıklı olmayacağını düşünüyorum. Ama hadi bakalım buradan tekrar bir 90 doları çok hızlı bir şekilde aştı ve 100 doları zorluyoruz. Hatta 100 doların üzerinde kalır mıyız acaba tarzında da konuya yaklaşmanın da hani çok realist olmayacağını düşünüyorum. Şunun şurasında zaten Kasım seçimlerinde çok az bir süre kaldı. Belli ki demokratlar da cumhuriyetçileri bir miktar süpürerek senatoyu da kontrolleri altına alacaklar. Zaten İran'ın da istediği bu. Hani Trump'ın daha fazla bir güç kaybetme noktası. Şimdi yani İran Trump'ı ve cumhuriyetçileri haliyle yani bu şekilde sıkıştırmış, Trump'ın yapmış olduğu çok ciddi stratejik hataları da kendi lehine Hürmüz Boğazı'nı kontrol ederek çok kuvvetli bir şekilde kendi lehine çevirmiş bir İran varken neden Trump'ın isteklerine ve söylemlerine boyun eğerek piyasaları rahatlasın? Yani piyasaların rahatlaması tamamıyla Trump'ın işine gelir ve İran'ın hiçbir şekilde işine gelmez. Çünkü İran'ın şu anda uyguladığı en önemli strateji bu. Hürmüz'ü kapatalım, Trump'ı zor durumda bırakalım. Dolayısıyla petrol fiyatlarını yüksek tutalım, hatta elimizden geldiği kadar yüksek tutalım ki piyasalar bu konudan dolayı rahatsız olsun ve Amerika'ya ve Trump yönetimine, hatta bizzat Trump'ın kendisine baskı göstersin. Hani şu anda siyasi olarak strateji bu ve İran açısından da bence çok doğru bir strateji. Ki zaten bununla meyvelerini alıyorlar. Yani burada bazı yorumlar da görüyorum. Ya işte ekonomisi darma duman olacak hani gibi. Zaten çok mu iyiydi? Yani bundan önce, savaştan önce zaten bir yaptırım söz konusuydu. Hatta savaş sonrası belli ki az ama çok hani bir ücret alacak ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolü neredeyse tamamen İran'a geçecek. Yani İran'ın burada kazananları olduğu bir atmosferde İran cephesinden bu konunun yumuşatılarak petrol fiyatlarının düşeceğini beklemek çok doğru ve makul bir yorum olmayacaktır. Burada artık Trump yani burada ne kadar geri adım atarsa piyasalar o kadar rahatlayacaktır. Geri adım çok atamıyor ama çok da fazla ileri gidemediği için ben hani 80-85 dolar çok, yani bir miktar sıkıntı oldu diyelim ki 90 doların üzerine çıkıp çok da kalıcılık sağlamayabilecek bir petrol fiyatı motifi çizmek bana daha makul geliyor.
1: Bu konjonktürde dönelim içeriye. Petrol fiyatları Türkiye açısından da önemli. Net ithalatçı olduğumuz için enflasyon ve cari denge açısından, ki enflasyon Temmuz aylık olarak 1,78 almıştık. Şimdi geçici bir artış zaten mesajın altı çizilmişti. Bekleniyordu zaten. Beklenti yönetimi yapılmıştı. Dolayısıyla şimdi bu ay bir toplantı yok. Eylül ayı toplantısı var ama önümüzde bu perşembe enflasyon raporu sunumu olacak. Şimdi bu ortamda majör bir değişiklik bekler misiniz diye soracağım sunumda.
0: Majör bir değişiklik, açık söylemek gerekirse, beklemiyorum ama yani eğer şu majör bir değişiklik ise majör bir değişiklik bekliyorum diyeyim. O da şu, yıl sonuyla alakalı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini. Şu anda %26'lık bir enflasyon tahmini var. Ara hedefi ise %24. Ben bu %24'e çok dokunacağını düşünmüyorum. Makul değildir bu arada. Yani %24 gibi bir rakam yıl sonuna hedeflemek. Yani hedeflenebilir, her türlü bir hedef. Mesela bizim de uzun vadeli hedefimiz %5 Merkez Bankası'nın enflasyonu. Ama yani hedeflerin realiteden koptuğu bir atmosferde şu anda olduğumuz için hani çok da fazla piyasalar oraya çok ilgilenmeyecektir. Ama yıl sonuyla alakalı tahmini bence önemli olacaktır Merkez Bankası'nın. Bir kere ben %30'ların altında bir enflasyonla yılı kapatırsak bu benim nazarımda hani başarılı olduğumuzu gösterir. Onu söyleyeyim çünkü beklemiyorum. Yani %30'un yıl sonu bir manşet tüfe verisiyle karşılaşacağımızı çok beklemiyorum. Yani %30'un altını beklemiyorum. Bence daha %31, %32 bandında olursa bu benim için de çok da sürpriz olmayacaktı. Ama Merkez Bankası tabii ki ilk etapta %26'lık yıl sonu beklentisini bir anda %30'lara, 31'lere falan çekmeyecektir. Yani bunu beklemek çok ciddi anlamda iyimserlik olur. Piyasalara zaten çok ciddi yanlış mesaj verir. Onu da söyleyeyim. Ama %28'lere doğru çekecek. İşte %28, %29 bandı belki. Ben 29'ların da çok telaffuz edileceğini düşünmüyorum. O bakımdan %24'lük ara hedef kalır. Yani bizim bu yıl sonu itibariyle hedefimiz %24. Ama tahminimiz %28 gibi bir toplantıyla biz karşı karşıya kalırız. Yani bu da aslında bakarsak makul, %28 gibi bir rakamı revize ederse yıl sonu tahminini, bu tabii ki beklentiler. Yani piyasanın zaten şu andaki piyasa profesyonelleri olsun, reel sektör olsun, beklentiler biraz daha %29, %29,5 bandında. Yani Merkez Bankası her zamanki gibi beklentileri, kendi beklentilerini piyasa beklentilerine eşleştirmez, yakınlaştırır. Bu da %28'dir. Ha, bu nasıl bir piyasaya sinyal verir? Benim yıl sonu beklentim %28, hedefim %24. O zaman sıkı politikaları devam ettireceğim anlamına gelir bu. Yani bu da yakın bir gelecekte şu anda efektif faiz oranı olan %40'ların yeniden %37'lere doğru bir ya da iki aylık süre zarfı içerisinde çok çekilmeyeceği anlamına geliyor. Hani zaten politika faizinde resmi bir indirim. Yani ne demek resmi indirim? İşte bir toplantı, İşte FOMC diyorum, akıllar hep oraya gidiyor tabii. PPK toplantısında 37'yi ben %35'e çekeyim gibi bir adım bu yıl itibariyle ben beklemiyorum. Ama bizim bence asıl konuşmamız gereken unsur şu. Merkez Bankası bankaları şu anda %40'tan fonluyor. Ne zaman bir hafta vadeliden yani %37'den fonlayacak? Hani biz orayı biraz daha kovalayalım. Ama bu haftaki enflasyon raporu toplantısında dediğim gibi tahminler nezdinde çok ciddi bir sinyal oluşmayacaktır. Zaten halihazırda yıl sonuna kadar %37'lik politika faizini indirim beklemediğim için biraz daha efektif fonlama faizini %40'dan %37'ye ne zaman indiririz sorusunun cevabını arayacağız biz bu haftaki enflasyon raporu toplantısında.
1: Evet, rapor öncesi bir de Borsa İstanbul'a bakalım. Şimdi geçen hafta bir 14.000'in sınırına kadar yaklaştık. BIST 100'de 13.956'yı kadar test etti ama üzerine kendini atamadı. Şimdi bankacılık da tabii enflasyon rapor sunumunu bekliyor sektör olarak. Bir diğer taraftan tabii Eylül toplantısında gözleri dikti ama zaten bilançoları zayıf bekliyoruz. Karlılıklar düşük bekleniyor bankacılıkta. Dolayısıyla şöyle bir Borsa İstanbul'u rapor öncesi nasıl değerlendirirse hem sektörel olarak hem de nasıl bir gidişat var o tarafta?
0: Ha şimdi bizim Merkez Bankamızın biraz daha az önce bahsettiğim gibi en azından teknik konularda işte bu efektif faiz oranlarında, zorunlu karşılık oranlarında biraz daha piyasalardaki sıkılaştırmayı yumuşatması lazım. Yani bunu yapması gerek, yani bankacılık endeksindeki yükseliş hareketleri görebilmemiz için söylüyorum bunu bu arada. Hani enflasyonla beklentilerle alakalı değil. Yani bu sıkılaştırmalardaki, yani bu mevcut sıkılaştırılan politikalardaki yumuşama görülmediği sürece biz zaten bankacılık sektöründe çok hani hızlı sayılabilecek rally değil ama yani evet bugün neye gitti? Evet hani bir miktar yukarı doğru yatay gibi bir görüntü de olsa bir miktar yukarı doğru bir trend oluşuyor herhalde. Hani bu tarz yorumları yapılmak için bu sıkı politikaları yumuşatması lazım. Peki yakın bir gelecekte hani bu minvalde bir beklentiye girmek doğru olur mu? Yani ben açıkçası kendim için yani kendi düşüncelerimi söyleyeyim. Herhangi bir şekilde doğru olmaz. Yani ben eğer bu düşünceye giriyorsam eğer yanlış mı yapıyorum acaba derim kendime. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da da o bakımdan dolayıdır ki evet bir sıkışma var ama bu sıkışma çok kararlı bir şekilde yukarı doğru kırılacak ve Borsa İstanbul işte 14.400'leri aştıktan sonra soluksuz bir 15.800 hatta 16.400'lere kadar gidecek gibi bir bakış açısına en azından şu aşamada ben çok bürünemiyorum. Yani 14.400'ler bir kere aşılmadığı sürece zaten hani yukarı doğru bir trendsel bazda hareket beklemek çok doğru olmayacaktır. Onu söyleyeyim. Peki hiç mi kırılmayacak bu 14.400? Tabii ki kırılacaktır ama bunun yurt içinden alacak olan rüzgarla değil de küresel cephedeki işte bu Amerika-İran meselesinde en azından mevcut atmosferin devam ettiği bir süreçte. Yani yumuşama var. Şu an işte İran-Umman görüşmeleri var. Amerika bu görüşmelerden sonra belki birazcık hani geri adım atar. Hani İran cephesinde bu hoş karşılanır. Hürmüz'deki tanker trafiğinde hafif de olsa bir yukarı doğru hareketlenme olur. Tanker trafiğinde bir artış olur. O zaman biz de rahatlarız. Hani bu rahatlamayla beraber Borsa İstanbul zaten yükselme noktasında, bakmayın yani hani ciddi bir sıkışma var ama hani bu sıkışmadan da piyasa rahatsız, yani onu da hissedebiliyoruz, görebiliyoruz. Yani o bakımdan hani en ufak bir pozitif bir gelişme olsa hani Borsa İstanbul bu hani biz negatif değil de biz bu pozitif gelişmeyi görelim. Hani biraz yukarı doğru hareket edelim motifinde, psikolojisinde de bir fiyatlama olduğunu, yani öyle bir sıkışma var şu anda. Hani o fiyatlamayı hissedebiliyoruz. O bakımdan biraz daha küresel cephede bir olumluya doğru kayış olsa Borsa İstanbul'u en azından bir 14.400'leri test edip hatta oraların üzerini geçip üzerinde de kalmaya çalışan bir görüntü de sunacak bize. Ama yurt içi sıkı, Merkez Bankası ile alakalı ciddi bir faiz indirim döngüsü, hatta ciddi kaldırayım, o kelime çok keskin oluyor, bir faiz indirim döngüsünün başlangıcındayız diyebileceğimiz bir atmosferde olmadığımız için zaten bir katalizör görevi göremiyor ki bence yurt içerisinin en önemli katalizörü zaten Merkez Bankası'ydı. 2026 yılına girerken hepimiz hatırlayalım. Merkez dezenflasyonu süreç var. Evet, beklenildiği ölçüde bir dezenflasyonu süreç yok ama en nihayetinde bir o süreç var. Bu da Merkez Bankası'nın çok hızlı faiz indirimleri olmasa bile faiz indirimlerinin devam ettirileceğine ilişkin beklentiyi kuvvetlendiriyordu. Ama biz şu anda faiz arttırımları olur mu noktasındayız. Yani burası kırılmadan yurt içerisinde Borsa İstanbul'u destekleyecek bir katalizör olmayacağı için küresel cepheye odaklanıyoruz. Hani o bakımdan hani yurt içinden ziyade küreseldeki rahatlama söz konusu olursa 14.400'leri aşabiliriz. Aşar mıyız? Aşacağız ama hani sanki bu üçüncü çeyreğe kalacakmış gibi duruyor.
1: Evet, bu kadar tabii faizi konuşmuşken faize duyarlı olan bankacılık sektörüne biraz daha bakalım. Bilançolarını almaya devam ediyoruz. Dolayısıyla kurumlardan da hedef fiyatlar geliyor. Son gelen bir hedef fiyatları hatırlatmak istiyorum. Halkbank için iki tane kurumdan hedef fiyat geldi. Deniz Yatırım 41 lira 3 kuruş dedi. Garanti BBVA ise 32 lira 50 kuruş dedi. Şu an Halkbank'ın işlemleri 35 liradan geçiyor. Dolayısıyla Garanti BBVA'nın hedef fiyatı şu anki mevcut fiyatında aşağısında kaldı diyelim. Bir de Vakıfbank için vardı. Oraya da bakalım. Deniz Yatırım 41 lira 80 kuruş demiş. Garanti BBVA'da 45 lira 50 kuruş demiş. Şu an Vakıfbank'ın hisseleri de 29 liradan işlemden geçiyor. Dolayısıyla ortalama olarak da %44-45'lik de bir potansiyel getiriye işaret ediyor. Mevcut fiyata göre verilen hedef fiyatlar diyelim ve Erencan Bey tekrar size döneceğim. Bankacılık sektörü dedik. Şimdi aslında bilançolar kağıt tarafına zayıflılık bekliyor desek de Vakıfbank ilk yarıda net olarak 30 milyar liraya bir kar açıkladı. Halkbank da ilk yarıda %40'lık bir artışa gitti kar tarafında. Dolayısıyla ikinci çeyrekten sonra üçüncü çeyrek için şu an zaten ilk ayı geride bıraktık, ne dersiniz? Yani bankacılıkta bir toparlanma görür müyüz sizce?
0: Şimdi yıllık bazda zayıf. Yıllık bazda daha bir kuvvetli gelen bir bilançolar var ama çeyreklik bazda zayıflama var. Bu da zaten sürpriz değil. Bu bankacılık için oldukça normal bir süreç. Şimdi buradaki tabii ki süreçleri analiz ederken yani bankaları kendi içinde spesifik olarak da ayırmak gerekiyor. Mesela garanti gibi, yapı kredi gibi, yani bunlar biraz daha fona ulaşım noktasında daha kolay mevduata ulaşabiliyorlar ya da işte daha düşük maliyetle fona ulaşabiliyorlar diyeyim, daha doğru bir ifade kurayım. Şimdi ama özel bankalar noktasında bence biraz daha hani 3. çeyrek bilançolarıyla alakalı, hatta 4. çeyrek bilançolarıyla alakalı Merkez Bankası'nın atacağı adımlar çok önemli. Çünkü biz bugün konuştuğumuz unsur hep şu: bizim bankalarımızın en önemli gelir kapısı şu anda şey oldu, komisyon gelirleri gibi duruyor. Hatta gibi duruyor değil, direkt öyle. Ama net faiz marjındaki o genişlemenin oluşmasını istiyoruz. Yani kredi faizlerinin genişlediği, mevduat faizlerinin kredi faizlerinden daha düşük hızda ilerlediği, yani böyle bir durum söz konusu olduğu zaman bu net faiz marjının genişlemesidir ve dolayısıyla da bankacılık sektörünü bilançolar ve net kar noktasında ciddi anlamda destekler. Şimdi ekonomiye duyulan güvenin düşük olduğu, yani bu sadece bizim ekonomimizle alakalı değil, dünya küresel ekonomiye duyulan güvenin düşük olduğu dönemlerde faizler sıkı kalır. Çünkü enflasyona ilişkin beklentiler güçlenir. Şimdi enflasyona ilişkin beklentiler güçlü. Dolayısıyla merkez bankaları faiz arttırsak mı arttırmasak mı, ne zaman arttırsak noktasında, ki faiz arttıran merkez bankaları çok net biliyoruz. Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, FED eli kulağında diyoruz. Bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zaten en nihayetinde örtük de olsa 37'yi %40'a çektiği için efektif faizi 300 bas puanlık faiz arttırma oldu. Yani böyle bir atmosfer söz konusu olunca piyasa faizleri de yukarı doğru gidiyor. Hatta merkez bankalarına duyulan güven biraz da erozyona uğrayınca aynı FED gibi piyasa faizleri daha kuvvetli, özellikle de uzun vadeli piyasa faizleri daha kuvvetli yükseliyor. Şimdi bu atmosfer otomatik olarak bankaların fona ulaşırken maliyetlerini arttırdığı için burada net faiz marjları daralıyor. Şimdi bunu biz devamını göreceğiz. Yani şu anda bu süreç hala devam ediyor. Şimdi bu birinci unsur. İkinci olarak bilançoyu bozan, şimdi ekonominin sıkı olduğunu görüyoruz. Ekonomideki çarkların dönüş hızı otomatik olarak piyasa faizleri artınca o çarkların dönüş hızı yavaşlar. Bu da kredi kullanım oranlarını düşürür. Hatta kullanılmış olan kredilerin geri ödenme kapasitesini azaltır. Yani bu demek değil ki krediler geri ödenmeyecek, çok ciddi anlamda kredi geri, hay bu değil, ama o kapasite azalıyor. Şimdi bu kapasite azalınca bankalar da hani en nihayetinde bir önlem almak zorundalar. Bu sefer kredi karşılıklarını arttırıyorlar. Yani eldeki nakitten, elde edilmiş kardan kredi karşılıkları ayrılınca bu da otomatik olarak karları baskılıyor. Şimdi dolayısıyla bunların ortadan kalkıp bankacılık sektörünün önümüzdeki dönem itibariyle en azından bugünkü düşük çarpanlarının bir anlam teşkil etmesi için, yani evet çarpanlar çok düşük, evet hisseler ucuz, dolayısıyla biz bugünden yatırım yapalım diyebilecek bir noktaya gelmemiz için o çarpanların düşük olmasının avantajını oluşturacak bir konjonktürde olması lazım. İşte faiz oranlarının, işte enflasyona ilişkin beklentilerin düşüyor olması gerekiyor. Bu nasıl olacak mesela? İşte petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyle olacak. İşte yapay zeka sektörü, yani biz yani kendimizi konuşurken küresel ölçekteki Piyasa faizlerini tabii ki es geçemiyoruz. O bakımdan dolayı hem dünya ölçeğinde hem de bizim yurt içi cephede enflasyona ilişkin beklentileri azaltmamız gerekiyor. Yani bunları görmemiz lazım. Yani o bakımdan dolayı bu mevcut konjonktür dahilinde ben bankacılık sektöründe çok kuvvetli bir rally tarzında, işte çok sert, çok keskin bir yukarı doğru trend noktasında, hani çok aceleci olmamak, aceleci davranmamak lazım. Evet, uzun vadede bir fırsat

0: sunuyor, eve sunuyor. Ama burada da artık bu hisseleri nereden alman gerektiğiyle alakalı başka bir soru gündeme geliyor, ortaya çıkıyor. Her ucuz olduğunda aldığın zaman bu hemen yükseliş hareketine maruz kalacak, yukarı doğru fiyatlama oluşacak anlamına gelmiyor. Ben 3. çeyreği de bir zayıf geçireceğini ve 4. çeyrek itibariyle bir miktar daha merkez bankalarıyla alakalı beklentiler, hatta olası adımlar eşliğinde ben 4. çeyreğin daha iyi bir bilanço sezonu olacağını düşünüyorum. Ama bence yani yılın ikinci yarısı itibariyle atılacak adımların, hani daha yumuşak tonda merkez bankaları için söylüyorum, hani daha piyasa dostu, daha ekonomiyi destekleyecek olan adımlar atılsa dahi artık 2026 yılını değil 2027 yılına özgün yatırım motifine geçiş yapılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet Eren Can Bey, teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese yayınlar dilerim.
1: Çok sağ olun. İyi haftalar. Thrive Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut bizlerle birlikteydi. Hem küresel taraf ilişkin hem de Borsa İstanbul'u değerlendirdik. Bakalım emtia piyasalarında nasıl bir tablo var? Haftanın ilk işlem günündeyiz dedi. Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir vardı. Petrol düştü, altın yükseldi derken bu haftaya döndüğümüzde de Hürmüz gerilimi sonrası petrol fiyatlarında yükseldiğini takip ettik. Özellikle Boğaz'ın seyri sefere yeniden açılmasına ilişkin beklentiler vardı. Dolayısıyla da Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerde petrol fiyatlarını tırmandırmaya devam ediyor. Brent petrol yeniden 83-84 dolar bandına girdiğinde gördük. Altın için birçok kurumdan yeni hedef fiyatlar gelmeye başladı. Onlara bir bakalım. Yabancı kurumlardan aslında tahminlerini güncelledi. 5300 dolar senaryosunu gördük. 6 tane banka ons altın için tahmin verdi. UBS'e bakıyoruz. 2027'nin ilk yarısı 5000 dolara kadar yükselebilir dedi ki zaten zirvesi de 5600 dolardı, hatırlatalım. Yine RBC Kapital'de en yüksek senaryo ihtimalinde dahilinde ons fiyatı 5300 dolara kadar yaklaşabilir dedi. Morgan Stanley bu yıl sonu tahmini 5200 dolar derken Standard Chart'ta uzun vadede 5000 dolar seviyesine ulaşabilir yorumunu yaptı. Citibank'a baktığımızda da ons altın 4500 dolar seviyesine ulaşacak derken gelecek yılın ilk yarısında da 5000 dolar barajında aşabilir diye de bir not düştü. Deutsche Bank'ta yıl sonuna doğru ons altın beklensin 4700 dolarla aslında bu 6 kurum arasında en düşük de tahmini yapan kurum oldu diyelim. Bir de petrol için bakalım. Petrol tarafında da yine tahminler gelmeye devam ediyor bu kadar dalgalı olduğu bir ortamda. City gruba bakalım. Yılın 3. çeyreğine ilişkin fiyat tahminini 75 dolardan 80 dolara kadar yükseltti. 4. çeyrekte, yani yılın son çeyreği içinde 70 dolarlık olarak da tahminini korudu diyelim. Goldman Sachs'a baktığımızda da fiyatların kısa vadede 80-90 dolar bandında seyretmesini bekliyor dedi petrol fiyatlarına ilişkin. Bakalım, raporları aktardık, fiyatlamalara baktık. Fiyatlamalar ne yönde ilerleyecek ve beklentiler nasıl şekillenecek? Bir canlı yayın konuğumuz daha olacak. Stratejist Gürkan Aydoğan bizlerle birlikte. Gürkan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduğum, yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi küresel tarafta birçok başlıkla aslında haftaya başladık. Cuma günü tarım dışı istihdamı aldık. Beklentilerin oldukça altındaydı. Bu hafta ABD enflasyon haftası. Yine Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentileri zaten konuşuyoruz. Dolayısıyla jeopolitik riskler devam ediyor. Hürmüz hala kapalı, bir savaş ortamı var derken altın fiyatlarıyla başlayacağım. Bu konjonktürde altın fiyatları nasıl fiyatlanıyor? Çünkü geçtiğimiz hafta yükseliş vardı. Bu hafta nasıl bir hafta bizi bekliyor? Ne dersiniz?
2: Tabii sizin de söylediğiniz gibi esas meselemiz petrol. Petrol fiyatları esasında makro ekonomiyi belirleyecek unsurlar arasında, hatta başı çekiyor. Şu an itibariyle Brent petrolde hafif alıcılı bir seyir var. Bununla birlikte kıymetli maden tarafında da haftaya bir miktar ılımlı pozitif başladı. Tabii bu noktada özellikle Fed'i konuşuyoruz. Fed ne yapacak? Fed faiz arttıracak mı veya arttırmaktan vaz mı geçecek? Şu an itibariyle CME Fed Watch'ta Aralık ayı ihtimallerine bakacak olursak Aralık ayına göre %44 ihtimalle Fed bir adet faiz artıracak. Fakat savaş bittiği senaryoda bu %44 daha da aşağı yönlü revize edilebilir. O sebeple bütün gözler Hürmüz Boğazı'nın açılıp açılmamasıyla birlikte anlaşmanın gelip gelmeyeceğinde olacaktır. Anlaşma gelirse eğer, enerji maliyetlerinin aşağı yönlü hareketinden kaynaklı enflasyon da pozitif olarak etkilenir ve aşağı yönlü hareket eder Amerika'da ve FED de faiz artırmaktan vazgeçebilir senaryosu doları güçsüzlendirirken kıymetli madenleri de yukarı yönlü hareketini destekler. Tabi bu birinci senaryo. Öte yandan istihdama bakacak olursak, yani çünkü makroekonomide FED'in faiz arttırım veya indirim politikasını belirleyen, para politikasını belirleyen 3 unsur var. Bunlardan bir tanesi enflasyonun aşağı gelmesiyle birlikte düzenlenecek bir para politikası. Bir diğeri özellikle istihdam piyasası. İstihdam piyasasına özellikle geçtiğimiz hafta tarım dışı istihdam rakamlarında 23 bin civarında bir kayıp gördük Amerika tarafında. Tabii bu noktada istihdam tarafının daralma ihtimalinin artması önümüzdeki süreçte Fed'in faiz indirim ihtimallerini bir miktar artırabilir. Yani Fed enflasyon düşerse evet faiz indirir, bu noktada kıymetli madenler pozitif olarak yansır. Veya Fed'in istihdam tarafında bir bozulmayı görmesiyle birlikte faiz indirim politikası desteklenebilir. Fakat bu faiz indirimini 2026 yılı içerisinde görebilir miyiz? Belki de 2027'nin ilk çeyreğinde görebiliriz. O sebeple istihdamda da daralma ihtimali en azından geçtiğimiz haftaki verilere göre bakacak olursak bir miktar mevcut. Enflasyon da aşağı yönlü hareket ediyor mu geçtiğimiz haftalarda açıklanan rakamlara göre mevcut. Fakat bu haftaki enflasyon verileri esasında piyasaları kısa vadede Ağustos ayının geneli itibariyle belirleyecek unsurlar arasında olacaktır. Tabii beklentiler oldukça aşağı seyirinde enflasyon tarafında, özellikle tüketici enflasyon tarafında 3.4 bir beklenti var. Bir önceki ay 3.5 açıklanmıştı. Yani 3.4 savaş olduğu ortamda petrol fiyatları 120 dolarlara kadar uzandıktan sonra 3.4'lerin beklenmesi bir miktar yani kuvvetli bir data geleceğini, öngörülebilir bir data gelebileceğini belli ediyor. O sebeple enflasyon aşağı geldiği takdirde kıymetli madenler pozitif olarak etkilenebilir ama ben bu hafta altına dikkat ederim. Çünkü enflasyon datası bir miktar yukarı yönlü gelirse, yani 3.5 veya 3.6 gelirse bu noktada tekrar dolar değer kazanır ve kıymetli madenlerde kısa vadeli bir satış hareketi görebiliriz. Veya FED büyümeden kaynaklı bir faiz artırım veya indirim politikasına gidebilir. Yani büyüme tarafında da geçtiğimiz haftalarda %2.2 beklenirken %1.5 gelmişti verimiz. Fakat hizmet PMI tarafında pek problem görünmüyor şu an itibariyle. Büyümede de bir problem olursa Fed'in faiz artırım ihtimalleri bir miktar rafa kalkabilir. Bu da doları güçsüzleştirirken kıymetli madenleri güçlendirir. Yani ne demek istiyoruz? Bu üç veriye bakacak olursak, kısa vadede ons altın aşağı yönlü hareket etse dahi 4000 doların altına çok fazla fiyatlanmıyor. O sebeple 4000 dolar bölgesi ciddi bir alıcıların olduğu bölge. Orta uzun vadeli olarak kıymetli madenlerde ons altında 4000 dolar alış fırsatının telinde değerlendirilebilecek bölgeler arasında. Bu üç veri mekanizmasında da önümüzdeki 2026'nın son çeyreğinde özellikle 4800 bandına yaklaşma ihtimali oldukça yüksek ve hatta olası bir savaşta bir barış anlaşması görürsek 5000 dolarlara kadar da son çeyrek itibariyle bir test etmesini bekleriz diye kısa bir özet geçmiş olayım.
1: Evet, bahsettiğiniz gibi beklenti altı gelen bir tüfede altın için pozitif bir senaryo aslında konuşabiliriz. Tam tersi, beklenti üstü bir tüfe görürsek de yine altın üzerinde bir baskı da beklenebilir. Dolar endeksi kaynaklı diyelim. Peki sizce altın son zamanda güvenli liman özelliğini yitirdi mi diye soracağım. Çünkü savaş ortamında beklenen tepkiyi çok vermedi. Zirvesi 5600 dolardı ama güvenli liman özelliği çok çalışmadı diye konuştuk. Yani bundan sonrası için ne dersin savaşın gidişatına göre? Yani olası bir kalıcı barış anlaşmasında altının yönü ne olur?
2: Bence burada parantez açmak gerekir. Şimdi bir önceki savaş ihtimallerinde hep petrol piyasasını doğrudan etkileyen bir savaş ihtimalinden bahsetmiyorduk. Yani Hürmüz Boğazı petrol piyasası için stratejik kritik bir bölge. Hatta üzerinde de Kızıldeniz %12'si geçer petrol ticaretinin. Hatta Hürmüz Boğazı tarafında da %30'lara varan bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Tabii bu noktada Hürmüz Boğazı bölgesinde çıkan bir jeopolitik tansiyon esasında altından ziyade doğrudan petrol etkiliyor. Altın neden düşüyor? Enflasyon arttığı için Fed faiz indirmeyecek, Fed faiz arttıracak politikasıyla aslında altın düştü. O yüzden buradaki detayı bence vurgulamak gerekir. Çünkü jeopolitik tansiyon arttığında her zaman altın artar diye bir klişede olmadığını bu yıl görmüş olduk. Bunun da sebebi esasında petrol fiyatı yukarı yönde hareket ettiği için Fed'in faiz artırım ihtimallerinin değer kazanması ve paranın bir miktar daha tahvil piyasasına girmesiyle alakalıydı. O sebeple jeopolitik tansiyonların hepsi arttığı veya herhangi bir jeopolitik tansiyonun artması altına yarar diyemeyiz. Petrol piyasası öncelikli olarak

0: fiyatlar petrol piyasası enerji açığı olan ülkelerde enflasyona yol açar ve enflasyon da bu noktada faiz artırım ihtimallerine sürükler. Bu noktada da faiz artırım ihtimalinde de kıymetli madenlerden para çıkışı yaşarız diye bir senaryo gördük. Tabii önümüzdeki süreçte de güvenli liman niteliğinde niteliğini de kaybetmiş diyebilmek için bence çok erken. Çünkü bu savaşın öncülüğü petroldü. Petrol fiyatları yükseldiği için faiz artırım ihtimalleri bir miktar masaya geldi. Bununla birlikte Amerikan borsaları da başta olmak üzere kıymetli madenler tarafında da aşağı yönlü seyir gördük. Fakat önümüzdeki süreçte bence daha çok borçluluk da ön planda olacaktır. Amerikan borcu veya merkez bankalarının birbirlerine olan borcu şu an itibariyle 40 trilyon dolarlara kadar yükselmiş bir Amerikan borcundan bahsediyoruz. Finansal sistemde bir miktar daha Asya bloğunun da Merkez Bankası'nda stratejik rezerv olarak altını rezerv çeşitlendirmesine gidebilir ve hatta Çin tarafının alımlarının devamını bekleriz. O sebeple hem stratejik rezerv hem de güvenli liman niteliğinde değerlendirilecektir. Hemen kısa vadede güvenli liman niteliğini değer kaybetmiş diye bahsedemeyiz diye özetleyebilirim.
1: Evet, biraz da petrol piyasasını açalım isterseniz. Şimdi Hürmüz Boğazı riski hala devam ediyor. Tanker geçişleri oldukça durdu. İşte geçen hafta bir fiyatlama gördük. Brent petrol %7'lik geri çekilme yaşadı. Çünkü şimdi müzakere süreci devam ediyor derken aslında karşılıklı belirsiz şekilde söylemler var. Şimdi son söylemlere bakıyorum. İran tarafı son aşamaya geldik dedi. Trump da müzakereler sessizce ilerliyor diye bir açıklaması vardı. Tabii bir yandan İran Amerika'ya tazminat ödeyecekti. Yaptırımlar kaldıracak mı şartları da var. Bir diğer taraftan da Hürmüz Boğazı'nın kontrolü kimde kalacak da diye de bir tartışma var açıldıktan sonra. Dolayısıyla bu ortamda Brent petrol şu an 84 dolar bandında. İşte 2 hafta önce 100 dolarları kadar gördük. Yeniden bir geri çekildi. Sizce biraz erken mi fiyatladı normalleşmeyi? Yani çünkü savaş dönemi başladığında 70 dolardı. Yani bir 10-15 dolarlık da bir yükseliş var. Biraz erken mi fiyatladı sizce?
0: Tabii çok ciddi yukarı yönlü hareket ettik. Çok ciddi de aşağı yönlü hareket etti. Bence o ilk aşağı yönlü hareketi 70 dolarlara kadar geri çekilmesi bir miktar manipülasyondu. Ve tabii 70 dolarlardan da tekrar 87 dolarlara kadar yükselen bir Brent petrolden bahsediyoruz. Bu noktada bence evet erken fiyatladı. Fakat önümüzdeki süreçte de Trump'ın isteği esasında hani bu noktada Hürmüz Boğazı açılsın. İki tarafında bence anlaşacağı taraf burası. Fakat parantez içerisinde Hürmüz Boğazı açılsın fakat bu noktada kontrol kimin elinde olacak? Burası biraz meçhul. O sebeple bu noktada anlaşmazlıklar yaşanır mı? Önümüzdeki süreçte yaşanabilir. O sebeple petrol fiyatlarında tamamen düşüş kalıcı olacaktır diyeceğimiz seviye bence 80 dolardır Brent petrolde. 80 doların üzerinde Brent petrol fiyatlarında yukarı yönlü ataklar pik şeklinde yapılabilir. Ama tekrar 120 doların üzerine aşması bir miktar bölgesele sıçramasıyla yani savaşın bölgesele sıçrama ihtimaliyle esasında olur. O sebeple ben Brent petrolü 80 dolar altında savaşta anlaşma ihtimali artacaktır diye düşünüyorum. 80 dolar üzerinde de tekrardan savaşta herhangi bir problem yaşanma ihtimalinin artacağını öngörebilirim. O sebeple orta uzun vadeli olarak da savaşın bölgesele sıçrama ihtimali de her geçen gün azalıyor. Keza seçim var. Seçim içerisinde enflasyonist bir politikayla girmek ister mi Trump? İstemez diye düşünüyoruz. O sebeple önümüzdeki süreçte petrol fiyatlarını en azından 100 doların üzerinde görmek istemeyen bir Trump olacaktır. Bu noktada da hatta geçtiğimiz hafta OPEC Plus'ın da üretimini günlük 177 bin varil arttırdığını Eylül ayı içerisinde arttıracağını söylemişti. Bu da tabii %1'lik bir üretim hacminden bahsediyoruz. Artışından bahsediyoruz. O sebeple petrol fiyatının yükselmesi pek de istenilen bir durum değil. En azından şu anki konjonktürde. Kıymetli madenler de petrole bağımlı olduğu için en azından şimdilik Brent petrol 80 doların altında kıymetli madenlerde yukarı yönlü hareket devam eder. Brent petrol 80 doların üzerinde kıymetli madenlerde bir miktar temkinli olmakta fayda olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet Gürkan Bey, çok az bir süremiz kaldı. Bir de dolar endeksini soracağım. Yine arada değindiniz ama şimdi son rakamda 99,5 seviyelerini görüyoruz. Bir 101 seviyelerine kadar test etmişti. İşte Fed'in faiz kararı olduğu hafta takip ettik. Yine ABD 10 yıllıklara baktığımızda istihdam verisi öncesi 4,65'lere kadar bir gerileme söz konusu. Peki bu ortamda dolar endeksi nasıl fiyatlanıyor? Hem Fed'i hem de bu riskleri nasıl fiyatlıyor sizce? Yani yeniden tahtı sallanıyor mu diye de bir konuşma var. Dolar endeksi nasıl görünüyor sizce?
0: Tahvil piyasasıyla da ayrıştı bence bu noktada. Tahvil piyasası yukarı yönlü hareketine devam ediyor fakat dolar endeksi buna eşlik etmiyor. Bunun da sebebi aslında Japonya. Yani yene müdahale edildiğinde Amerikan 10 yıllıklar yukarı yönlü hareket ediyordu. Dolar endeksi aşağı yönlü hareket ediyordu. O sebeple önümüzdeki süreçte bence bir miktar dolar endeksindeki geri çekilme devam ederken tahvil piyasası bir miktar daha diri kalabilir. Dolar endeksinde de 100'ün altı kıymetli madenler için pozitiftir. Hali hazırda 99-65 seviyelerine yakın. 99 hatta 100 seviyesi psikolojik bir direnç olacaktır. 100 seviyesinin altında kaldığı sürece bir problem olacağını düşünmüyorum. Bu noktada da faiz artırım fiyatlanmaz ve faiz indirim politikası desteklenir diye özetleyebilirim.
1: Evet Gürkan Bey, teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok sağ olun. İyi haftalar. Stratejist Gürkan Aydoğan bizlerle birlikteydi. MTA piyasalarını, altın petrolü değerlendirdik. Böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Piyasa saatini burada noktalıyoruz ama birazdan yatırım haberleriyle yeniden karşınızdayız.

oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı...

0: Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Kitlekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
1: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: nakit fırsatını kaçırma.
1: Ben şimdi hamsiyi tavaya atacağım. Çiz. Sen de Messi çolanı açtın. Çiz. Messi çola. Bizim olanı kesmedi daha.

Yatırım haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Saatler 11.50'yi gösteriyor. Borsa İstanbul'da öne çıkan şirket gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde bakacağız. Ve hisse performansları nasıl gidişatı gösteriyor değerlendireceğiz. Ve bakalım haftanın ilk işlem günü öne çıkan şirket gelişmelerine Merinos Halı diyelim halka arz edildiğini açıkladı. Böylece de Sasa'ya borcunu azaltmak için kullanılacak olması önemli bir başlıklı. Gelirinde Sasa'nın borcunu azaltacağını altı çizildi. Zaten Sasa'yı uzun süredir yüksek borçluk ve finansman ihtiyacı tarafından konuştuk. Dolayısıyla da Merinos'un halka arzı ile beraber de Sasa'nın bilançosu doğrudan bir bağlantıda önemli günün öne çıkan başkalarından bir tanesi. Ve bakalım hisse performansı %3'e yakın bir geri çekilmesi var. 2 lira 51 kuruştan işlemlerden geçiyor. Son 6 aylık tablosuna bakıyoruz. 3.54'leri görmüş Mayıs ayında. Yine 2.18'e en düşük rakam olmuş Mart'ta diyelim. Geçelim şirketin bir diğer şirket başlığına, Astor Enerji diyeyim. Sermaye tavanından bir başvurusu vardı. Genel kuruldan geçti. 40 milyar liraya kadar sermaye tavanını yükseltme kararı aldı Astor Enerji diyelim. Tabii bu noktada sermaye artırımı gibi okumamak gerekiyor. Çünkü tavanın bir yükseltilmesi söz konusu. Şirketin ileride sermaye işlemlerinin daha geniş bir alan açıyor diye de yatırımcılar tarafından da okunuyor. Zaten Astor son dönemde çok fazla sözleşme yapıyordu. İhracat ve yurt dışı haberlerini çok fazla takip etmiştik. Dolayısıyla da şirket büyüdükçe de doğal olarak da finansman ihtiyacı da aynı ölçüde

Bank'ın son dönemde hikayesini biraz düşünmek gerekiyor. Çünkü Amerika'da süren davanın sonlanması oldukça önemliydi. Ciddi şekilde hisselerinde bir toparlanma görmüştük ama hala tam anlamıyla yansımadı diyen de bir tarafta var. Dolayısıyla da böyle bir adam adı ortamda sermaye adımında gelmesi önemli bir başlık diyelim. Burada tabii konunun en önemli noktası sermaye artımının nerede kaynak olarak, nerede kullanılacağı da önümüzdeki dönemde takipte edilecektir diyelim. Tabii Halkbank'ta hukuki belirsizliğin ortadan kalkmasıyla beraber aslında şimdi de bir finansal yapı haberini de takip ediyoruz diyelim ve hisse performansına bakalım. Gün özelinde yaklaşık %5'e yakın bir geri çekilmesi var. 35 lira 26 kuruşu görüyoruz. Yine son 6 aylık bir tablosuna göz atıyoruz. Şubat'ın sonuna doğru 50 lirada kadar test etmiş. Yine Mayıs ayının sonuna doğru da 35 lirada dip seviye olmuş. Aslında davanın bittiği günde %6 %7'lik de bir primi gün içinde de Halkbank hissesi zaten takip etmiştik diyelim. Diğer taraftan tabii bilanço sezonunda oldukça önemli. Halkbank'ın bilançosunu aldık. Hedef fiyatlar gelmeye devam ediyor. Gelen fiyatlarda hala şirket için yükseliş potansiyeline de işaret ediyor. Mevcut fiyata göre diyelim ve son şirket gelişmesine bakalım. Ford Otosan tarafında aslında oldukça büyük bir geri alım var. 23,56 milyon adetlik payını 1,9 milyar liraya satın aldığını açıkladı. Tabii geri alım haberleri son dönemde Borsa İstanbul'da çok fazla sık görüyoruz. En son BİM'de takip etmiştik. 1 milyar liralık bir geri alımı vardı. Tabii burada oldukça büyüklüğü zaten dikkat çekiciydi. Dolayısıyla şirket şu an kendi hissesine ciddi miktarda bir kaynak ayırdı. Bu da tabii yatırımcıya da bir güvende veriyor. Aslında yönetim bakışı açısından da bakmak gerekiyor bu seviye. Mevcut fiyat için diyelim ve hisse performansına baktığımızda 77 lira 75 kuruşu görüyoruz. Yarım puanlık bir geri çekilme var. Haftanın ilk işlem günü satıcılı bir seyir takip ederken son 6 aylık performansı Şubat ayında 134 liraları kadar görürken de yine Temmuz'un sonuna doğru da 76 liraya kadar da bir geri çekilmesi var. Aslında Şubat'a nazaran fiyata baktığımızda neredeyse yarı yarıya da bir geri çekilmede %50'lik bir değer kaybı da Ford Otosan hisselerinde mevcut diyelim. Zaten otomotiv tarafındaki son dönemde satışlar azalmıştı. Avrupa tarafı ve marjları çok fazla konuşmuştuk. Dolayısıyla da bu hamleyle beraber de operasyonel taraftaki gelişmelerde hisse fiyatlaması açısından da Ford Otosan için de önemli olacak diyeyim. Tabii yine burada bilanço sezonu oldukça önemli. İkinci çeyrek rakamları gelmeye devam ediyor. Sektörel tarafta ayrışmaları takip ediyoruz. Bankacılık negatif olsa da yani beklentiler düşük olsa da yine diğer sektörler nasıl pozitif ayrışacak önümüzdeki günlerde takip ediyor olacağız diyelim ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Saatler 13.50'yi gösterdiğinde de hisse atlasında görüşmek üzere diyelim.

0: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 24 derece. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 34, Sakarya 33 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya 32, Kayseri 31, Nevşehir 29, Sivas 30 derece. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli 39, Aydın 41, Muğla ve Manisa 38 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 26 derece. Mersin 34, Adana 36, Kahramanmaraş 39, Hatay 33 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu ve Samsun 31, Karabük 33, Rize 28 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13 derece. Malatya 35, Erzincan 32, Van 28, Ardahan 24 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 37, Diyarbakır 39 derece. Duratile Seramik hava durumunu sundu.
1: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.

0: sistem büyüyor. Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
1: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.

0: Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam

0: Efendim, gayrimenkul raporundan herkese merhaba. Meriz Koval ben. Bugün birlikteyiz A Para ekranlarında ve konuğumuz Ozan Kolcuoğlu olacak. Vimak Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Şimdi bu aslında Limak tarafında yeni bir oluşum. Öncelikle biraz hani bunu detaylandıralım. Nedir şu anda hedefler? Ne amaçlıyorsunuz kısa vadede?
1: Tabii. Gayrimenkul yatırım tarafı Limak Holding içerisinde yeni bir oluşum, dediğiniz gibi. Orada çeşitli gayrimenkul projelerine yatırım planlıyoruz. Hem kendimiz geliştirebiliriz, hem de gayrimenkul projelerine kendimiz yatırım yapabiliriz. Belki bunun sonucunda bir gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşüp belki halka arz da olabilir. Şu an biraz daha o kısımlar net değil ama hani gayrimenkul yatırım projeleriyle ilgilendiğimiz ve piyasada bununla ilgili bir giriş yapacağımızı söyleyebilirim.
0: Evet, şimdi tabii Limak deyince 3 kıtada 14 ülkede deneyimi olan bir holdingden bahsediyoruz. Burada hani özellikle hani sizin fokus nerede olacak? Hani şimdi mesela neye bakıyorsunuz? Yurt içi mi, yurt dışı mı?
1: Yurt içinde de yurt dışında da projeler bakıyoruz açıkçası. Üsküp'te bir tane projemiz var, karma kullanım projesi. Otel, alışveriş merkezi, ofis ve rezidanslardan oluşan. Onun normal operasyonu var. Otel tarafını Limak Turizm tarafı işletiyor zaten. Rezidanslar ve ofislerde hem kiralık hem de satılık olarak tasarruf altında bulunuyor. Türkiye içerisinde çok sayıda, biliyorsunuz hani Limak Turizm altında 6-7 tane otel var. Limak Çimento tarafı ayrı bir şirket olarak ve Limak Enerji ayrı bir şirket olarak ilerliyor. Bizim baktığımız taraf biraz daha ticari gayrimenkul ağırlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Limak içerisinde yer alan gayrimenkulleri ilk önce bir analiz ediyoruz ve bu gayrimenkuller üzerinden neler yapabiliriz'e bakıyoruz. Bunlar belki proje ortaklıklarıyla olabilir, belki kendi geliştireceğimiz yerler olabilir. İlk başta kendi gayrimenkullerimiz ilgilenip sonrasında bunları nasıl tasarruf altına alırız, nasıl yatırıma dönüştürebiliriz, onların analizini yapıyoruz. Ama dediğim gibi ticari gayrimenkul ağırlıklı olacaktır.
0: Evet. Peki şu andaki hani faiz ortamı, para politikasının durumu, gayrimenkul geliştirme ve yatırım ortamını nasıl etkiliyor sizce?
1: Yani şöyle, gayrimenkul yatırım tarafına baktığımızda tabii burada en büyük göstergeler konut satışları. Hani konut satışlarını incelediğimizde aslında geçen yıl konut satışları 110 binlerle başlamış, 111 bin, 117 binlerle. Sonra işte Haziran'dan sonra Temmuz ayında bir 148 bin adetlik bir satışa ulaşmıştık. Biz yıl sonunda rekor bir satışla 265 binine kapattık konut satışlarında. Dolayısıyla bu yıl nasıl başladık aslında yatırımcı ilgisi kısmında? 111 binlerle başladık. 123 bin, 113 bin, 126 bin ve en son Haziran'da 129 bin, yaklaşık 130 bin adetlik satışa ulaştık Haziran ayında. Temmuz ayı nasıl gelir derseniz, Temmuz ayı biraz daha Temmuz Ağustos sakin, biliyorsunuz Türkiye'den hani hem tatiller hem de piyasa biraz daha yavaşlıyor. Dolayısıyla Temmuz ayında TKGM'nin açıkladığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı gayrimenkul satışları var. Toplam gayrimenkul satışında geçen yılın Temmuz ayına göre yaklaşık %18'lik bir düşüş olmuş toplam gayrimenkul satışlarında bu yıl. O yüzden geçen yılın konut satışlarıyla da kıyasladığımızda aslında konut satış tarafı 121 bin, 120 binler, 125 bin arası bir rakamda gelecektir diye düşünüyoruz. Temmuz ayında yatırımcı ilgisine baktığımızda aslında yatırımcı tarafın mevduat faizlerinin yüksek olmasından dolayı alternatif yatırım aracı olarak görüyor ve konut tarafında çok fazla hareketlendirmeyebiliyor. Tabii ilk el, ikinci el pazarlara baktığımızda aslında geçtiğimiz dönemde %30 civarı ilk eldi. Şimdi %33'lere kadar çıktı ilk el satışlar. Biliyorsunuz Türkiye'de ilk el satışlar aslında geçmişte aldığınız, belki 2-3 yıl önce aldığınız projelerin bugünkü tapu takasları. Bugün yapılıyorsa onlar bugüne satış olarak geçiyorlar. Dolayısıyla hani ilk el satışların hepsi, biz Haziran ayında, hepsi Mayıs ayında, hepsi Nisan ayında yapılmıştır çok diyemiyoruz tüm hepsi için. Çünkü geçmiş 2 yıl önce aldığınız projenin eğer tapu takası veya katı tüpakı eğer şeyde kurulduysa, o ay kurulduysa, o aya satış olarak geçiyor. O yüzden bizim aslında baktığımız konular ikinci eller. İkinci ele baktığımızda İkinci eller geçmişte %70'ini oluşturuyordu. Şimdi %70'inden aşağıya doğru biraz geldi ilk el satışların biraz daha artmasıyla. Dolayısıyla ikinci elde hala bir hareketlilik devam ediyor diyebiliyoruz. İpotekli satışlara baktığımızda, ipotekli satışlar kısmında geçen yıl %13, %15'ler bandındaydı ipotekli satışlar. Bu yıl artık %20'lik ipotekli satışları görüyoruz. Dolayısıyla ikinci elde özellikle ipotekli satışlar kısmında

0: bunda işlerin biraz daha hareketlendiğini gözlemleyebiliyoruz. Bu neden kaynaklanıyor olabilir? Tabii birincisi hani mevduatta altında belli bir getiriyi sağlamış. Artık ben bu kar realizasyonunu yapacağım diyen bir yatırımcı kitlesi olabilir. Dolayısıyla burada hani altın yeteri kadar yükseldi. Hani bundan bozdurup tekrardan dönüş yapabileceğim diyenler olabilir. Veya hani gerçekten oturum amaçlı olarak bir evi bulmuşsunuzdur. Tam aradığınız evdir. Ben artık hani konfiyat endeksi de zaten uzun zamandır eksi de enflasyonun altında artıyor. Dolayısıyla hani bu konut fiyatları artışa geçmeden ben bulduğum evi alayım diyen bir motivasyon da olabilir. Burada en önemli kıstas aslında konut fiyat endeksindeki Şubat 2024'ten beri negatif getiri. Şubat 2024'ten beri konut fiyatları enflasyon kadar artmıyor Türkiye'de. Bu ne demek? Aslında konut fiyatları artıyor fakat enflasyonun altında artıyor demek. İşte en son Haziran ayındaki konut fiyat artışına baktığımda yaklaşık %24,5 geldi. Enflasyon yaklaşık %30'lar civarındaydı. Dolayısıyla konut fiyatları aslında enflasyon kadar artmıyor. Bu da yatırımcı tarafını ister istemez biraz da alternatif yatırım araçlarına yönlendiriyor. Diyor ki zaten enflasyonun altında artıyor. Dolayısıyla bu enflasyonun altında artışla ben konut fiyatlarının bu şekilde devam edeceğini varsayarak enflasyonun altında artışla ben farklı alternatif getirileri farklı şeylerle sağlayabilirim diyor. Dolayısıyla geçmişte bunu hatırlarsınız bir ara borsa çok fazla yükselmişti 3 yıl önce. Borsada çok ciddi alternatif yatırım aracı olarak görülmüştü. Daha sonra borsadan sonra işte araçlar bir ara piyasada araç bulamıyorduk biz. Dolayısıyla araçlarla ilgili bir alternatif yatırım olarak bakılmıştı. Çünkü orada da fiyat artıyor. Dolayısıyla ben enflasyona karşı ezilmeyeyim. Alternatif yatırımlara gideyim. Şimdi de yaklaşık 1-1,5 yıldır da yatırımcı tarafında bakılan şey mevduat faizleri yaklaşık %40-45 mevduat faizi var. Dolayısıyla bu mevduat faizinde benim param biraz daha değerlensin. Zaten konut fiyatları çok fazla artmıyor. Dolayısıyla ben elde ettiğim karın bir kısmını zaten konut fiyat artışına verebilirim. Ama zaten ben çok daha fazla kar elde ediyorum mantığıyla bakılıyor açıkçası.
1: Evet. Şimdi siz diyorsunuz ki farklı kullanım ihtiyaçlarına cevap veren projeler geliştirmeye odaklanacağız. Şimdi bu tam ne demek?
0: Şöyle orada hani ticari gayrimenkulden kastım aslında farklı kullanım alışkanlıkları. Yani bizim zaten konut projemiz var Tuzla'da biliyorsunuz. Yaklaşık 60-70 villadan oluşan bir konut projemiz var. Ama bundan sonraki dönem için biz biraz daha ticari gayrimenkul ağırlıklı biraz daha belki lojistik tarafına girebiliriz. Belki data center tarafına odaklanabiliriz. Dolayısıyla o kısım daha henüz netleşmiş değil ama ticari gayrimenkul olarak ilerleyeceğimiz net.
1: Evet. Peki bu arada yeni bir dönemin kapısını da araladığını söylüyorsunuz Limak Vizyonu'nda. Hani Limak Vizyonu'na ne katacak bu gayrimenkul tarafı?
0: Şöyle Limak tarafı biliyorsunuz inşaat tarafında biraz daha büyük ağırlıklı yani Limak Çimento, Limak İnşaat ve Limak Enerji. Limak Turizm en büyük lokomotifler. Gayrimenkul tarafına yeni girdiğimiz için ilk başta biz bir hani inşaat tarafında gerçekten mükemmel yurt dışında mükemmel işler yapılıyor. Gayrimenkul tarafında da biz gayrimenkul geliştirme kısmında da orada biraz daha piyasayı analiz edip piyasanın ihtiyacı olan gayrimenkul tiplerine yönelmek istiyoruz. Bunu tek başımıza dediğim gibi tek başımıza kendi arazilerimizde de yapabiliriz. Dışarıdan geliştiricilerle ortak da yapabiliriz. Ama ilk başta konut tarafında biraz daha zamanı olduğunu düşünüyorum. Konut tarafında biraz daha zaman var. Belki orada kat karşılığı modelle veya farklı geliştiricilerle ilerlenebilir. Ticari gayrimenkul biraz daha hala Türkiye'de hızlı gelişen taraf. Dolayısıyla ticari gayrimenkulde konut için farklı bölgelerde farklı satış stratejileri işlenebilir ama ticari gayrimenkul en azından bizim gayrimenkullerin bulunduğu yerlerde ticari gayrimenkul tarafında biraz daha yoğunluk olduğunu söyleyebilirim. Tabii bu hem imar durumlarından kaynaklı hem de bizim kendi arsa stoklarımızdan kaynaklı.
1: Evet, peki hani Türkiye demişken bahsettiniz çünkü Türkiye'de de projelere odaklanacağız dediniz. Hani potansiyel olarak hangi illeri görüyorsunuz?
0: Orada potansiyel olarak biz İstanbul, Ankara ve diğer büyük şehirlerle ilgileniyoruz aslında. Belki İzmir. Ankara'da çok fazla arsa stoğumuz var, arazi stoğumuz var. Dolayısıyla Ankara'daki arazilerin ilk başta geliştirilmesi ve bir kıvama getirilmesi önceliğimiz. Daha sonra İstanbul'daki araziler ve diğer büyük şehirlerdeki araziler de bir strateji izliyoruz. Ankara'daki arazileri ilk önce bir olgunlaştırmamız gerekiyor. Dolayısıyla orada hani imarlarının analiz edilip burada ne tarz çalışmalar yapılabilir, ön fizibiliteleri ne olur ve bu fizibiliteler kısmında da Ankara'daki projeler bunun nasıl bir katkı sağlar? Çünkü Ankara gerçekten hani konut fiyatlarına da baktığımızda hızlı bir gelişim gösterdi. Özellikle depremden sonra Ankara'daki hızlı nüfus artışı, oradaki demografik yapıdaki farklılıklar, değişimler isterseniz Ankara'da farklı bir potansiyel kazandırdı. O yüzden Ankara öncelikli olarak ilerleyeceğimi söyleyebilirim.
1: Evet. Peki nerede görmek istersiniz 5 sene içerisinde Limak Gayrimenkulü?
0: Limak Gayrimenkulü 5 sene içerisinde halka arz olmuş ve başarılı bir GEO olarak görmeyi tercih ederiz. Tabii ki önceliğimiz bu, hedefimiz de bu. Dolayısıyla klasik bir GEO gibi değil. Hani böyle hani biraz konut, biraz ofis, çok fazla karma konseptli bir GEO değil. Biraz daha bir alana fokuslanmış bir GEO olarak düzenlemeyi planlıyoruz.
1: Bir alan derken o ticari mi oluyor?
0: Ticari alan içerisinde hangi fonksiyon olacağı, yani hani bu AVM tarafı olabilir, ofis tarafı olabilir, otel tarafı olabilir, lojistik tarafı olabilir. Dolayısıyla biraz daha bir alana fokuslanmış olarak ilerlemek istiyoruz ama daha hala dediğim gibi çok başındayız. Dolayısıyla daha hani şirketimiz kurulalı bir buçuk ay oldu. Analizler sonucunda biraz daha netleşecektir.
1: Evet. Bu arada data center da gündeminizde anladığım kadarıyla.
0: Doğru.
1: O konuda ne planlıyorsunuz mesela? Hani bir fizibiliteye başladınız mı?
0: Fizibilite çalışmaları yapıyoruz. Daha hani tam olarak resmi fizibiliteye başlamadık. Fizibilite çalışmaları yapıyoruz. Nerelerde olabilir, hangi bölgelerde olabilir ve biliyorsunuz data center tarafı biraz da müşteri odaklı. Dolayısıyla karşınızda hangi müşteri gelecek ve müşterinin ihtiyaçlarına göre bir data center tasarlamanız gerekiyor. O yüzden data center tarafında biraz daha müşteriyle olgunlaştırdıktan sonra oradaki detay çalışmalara yöneleceğiz. Ancak data center'ı nerelerde yapabiliriz? Hangi arazilerimizde bunu gerçekleştirebiliriz? Bunun yapıldığında buranın fizibilitesi bize göre geçerli olur mu? Veya hani gerçekten verimli olur mu? Bunların analizini yapıyoruz.
1: Evet, peki. Yabancı yatırımcının Türk gayrimenkul piyasasına bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz şu an?
0: Yabancı yatırımcı özellikle 2022-23'lerde biraz daha aktifti biliyorsunuz yabancı yatırımcı tarafı. 2024-25'te yavaş yavaş düşmeye başladı. Geçmişte aylık 3000-4000 satışları görüyorduk. Şu an aylık 1500-2000 adet satışlardayız. Tabii yabancı tarafının başka yere gitmesinin en büyük nedenlerinden biri Türkiye'deki gayrimenkullerin biraz açıkçası pahalı olması dolar bazında da. Dolayısıyla orada yabancı tarafı Avrupa'ya yöneldiğinde, Avrupa'da tabii Golden Visa var. Dolayısıyla oradaki Golden Visa farklı bir motivasyon sağlıyor gayrimenkul satışı için. Dolayısıyla orada aslında oradaki gayrimenkullere hedef olarak yönlenmiyorlar. Aslında oradaki hedefleri Golden Visa'nın Avrupa'da işte yaşama oturum vizesinin sağlanması. O yüzden yabancı tarafı Avrupa tarafına kayan yerlerde tamamıyla oradaki motivasyon genellikle oturma yaşama vizesi için. Dubai'ye geçmişte savaştan önce Dubai'ye çok fazla yabancı yatırımcının kaydığını görmüştük. Tabii orada kur kaynaklı bir düzenleme var. Hani dirhem ve dolar kuruna baktığınızda çok benzer seyrediyor. Ve orada farklı finansman yöntemleriyle, farklı finansman araçlarıyla oradaki konutların ve projelerin satışı gerçekleşiyordu. Tabii savaştan sonra bu savaş ortamında biraz daha bunlar değişti. Hani biraz daha ilerleyip bekleyip göreceğiz. Tabii hani bu hızlı bir recovery düzelme sağlar mı? Yoksa belli bir süre biraz daha böyle oradaki gayrimenkul sektörü biraz daha kısıtlı mı gider? Bunu biraz yaşayıp göreceğiz. Ama Türkiye'den gayrimenkul alımlarının azaldığı dönemde diğer taraflarda artması aslında biraz daha hem Türkiye'deki gayrimenkullerin gerçekten bir miktar daha pahalı olması hem de dışarıdaki gayrimenkullerin finansman tarafının biraz daha uyguna sağlanabiliyor olması.
1: Evet, bu arada tabii artık gayrimenkul sektörü deyince sürdürülebilirlik de konunun ana tema olarak öne çıkıyor.
0: Doğru.
1: Şimdi gayrimenkul sektöründeki bu yeşil dönüşüm, işte çevresel, sosyal yönetişim kriterlerini siz hani projelere nasıl entegre etmeyi düşünüyorsunuz? Buradaki stratejiniz ne olacak?
0: Tabii buradaki aslında sürdürülebilirlik dünya örneklerine de baktığınızda konut tarafından biraz daha çok ticari gayrimenkul tarafında sürdürülebilirlikler var. Orada sadece yeşil bina kısmı için hani LEED veya BREEAM sertifikalı binalar değil. Hatta bakanlıkta ISR sertifikası çıkarmış, yeşil sertifika diye binalar yeşil sertifikalanacak. Dolayısıyla orada bir mevduat da hazır. Burada binalar nasıl değerlendiriyor? Birincisi enerji tüketimi açısından değerlendiriyor. Hani enerji tüketimi düşük olan materyaller binalarda kullanılıyor. Ve hem bunun ısı kaybı hem de bina maliyeti açısından biraz daha verimli malzemelere kayış olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Sürdürülebilirlik tarafının en önemli kısaslarından biri aslında yurt dışı örneklerine bakarsanız aslında kiracıların ve orada yaşayan kesimdeki sürdürülebilirlik. Dolayısıyla oradaki kiracı kayması gerçekten binanın 10 yıl sonra da benzer doluluğa sahip olmasına, benzer kiraları almasına veya ortak alan giderlerin aynı şekilde düşük kalmasına olanak sağlıyor mu? Örnek veriyorum, hani çok fazla bir

0: segmentten müşterinizin veya kiracınızın olması aslında orada bir risk yaratıyor. Çünkü o sektör biraz bocaladığında ister istemez orada doluluk oranları yavaş yavaş düşmeye başlayabiliyor veya kira ödeme zorlukları ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla sürdürülebilirlik kısmında sadece hani yeşil bina, işte yeşil malzemeden oluşum, işte enerji tasarruflu binalar değil, biraz daha kiracı kullanımında ve o kiracı kaymasının aslında sürdürülebilir olması gerekiyor. Yurt dışı örneklerine baktığınızda bu şekilde. Hani çok fazla teknoloji şirketi varsa onu riskli olarak görebiliyor. Çünkü diyorlar ki hani burada çok fazla teknoloji şirketi var veya çok fazla tek bir fonksiyonda, tek bir kategoride bir yer var. Dolayısıyla bu sektöre bir şey olduğunda buradaki kira ödemeleri veya boşluk oranları artabilir. O yüzden biraz daha kiracı kaymasında da sürdürülebilir olması ve kiracı kaymasının da aynı şekilde birbirini besleyen nitelikte olması gerekiyor. Dolayısıyla ESG kriterleri açısından bakıldığında bizim projelerde de ticari gayrimenkul olarak ilerleyeceğimiz için bizim projelerde biz aslında kendi kendine yetmeye çalışan, yeşil tasarruf, yeşil enerji kullanabilen, tabi bunu Türkiye'de biliyorsunuz hani farklı RES'lerle veya GES'lerle kendi enerji ihtiyaçlarınızın bir kısmını buradan sağlayabiliyorsunuz kaynak olarak. Bunlar gerçekten dünyadaki uluslararası yatırımlar açısından da çok önemli konular. Hem birincisi kredibilite açısından, yani krediye, sağlam krediye ulaşılması açısından bunlar gerçekten projeyi öne çıkartan başlıklar. Hem de hani hızlıca tüketiyoruz. Dolayısıyla bu tüketim içinde mutlaka yerine bir şeyleri koymamız gerekiyor. Yenilenebilir enerji ve yenilenebilir malzeme konusunda.
1: Evet, bu arada bu yeşil binaların ilk yatırım maliyeti nasıl oluyor? Yani ne, çok ciddi bir fark var mı?
0: Binaların, yani eskiden çok daha yüksek farklar vardı. Bunu 10 yıl önce konuşuyor olsaydık belki biraz daha yüksek farklardan bahsedebiliyorduk. Ama şu an aslında yaklaşık toplam inşaat maliyetinin %10-15 civarında artan bir inşaat maliyetine ekstradan katkısı olabiliyor. Ama bunu aidatlarla, ortak alan aidatlarının toplanmasıyla ve kullanılan malzemenin biraz daha uzun ömürlü olmasıyla burada aslında amortismanını biraz daha düşebiliyorsunuz. O yüzden geçmişe göre biraz daha o maliyetler daha aşağıya doğru geldi. Çünkü artık çok fazla üretiliyor, çok fazla marka var, çok fazla ürün var ve o ürünlerin artık hangi tiplerinin hangi projelerde kullanılması gerektiğine artık biraz daha deneyimlendik. Dolayısıyla geçmişe göre daha düşük maliyetler ama şu anda yaklaşık %10-15 gibi bir miktar üzerinde olduğunu normal inşaat maliyetine göre söyleyebiliriz.
1: Evet, bu arada son bir dakikamız, bu dalgalı piyasa koşullarında gayrimenkulü güvenli bir liman olarak gören yatırımcılara tavsiyenizi alalım.
0: Şöyle, gayrimenkul nakit bir varlık değil. Dolayısıyla gayrimenkul aldığınızda, örnek veriyorum, konut aldığınızda konuttaki, geçmişte hep konuşulan şey konuttaki fiyat artışıydı. Tabii konuttaki fiyat artışı azalınca neler esnemeye başladı? Konutun geri dönüş süresi azalmaya başladı. Biz bundan 3-4 yıl önce konutta İstanbul için 20-22 yılları konuşurken şu an artık 15-14-16 yılları konuşur olduk. Dolayısıyla konuttaki fiyat artışı azalmaya başlasa bile orada konutun geri dönüş süresi kısalıyor. O yüzden konut nakit bir varlık değil, kabul. Ancak doğru bir yatırımla hem kira geliri elde edip hem de sizin oradaki gayrimenkulünüzün değeri arttığı için orada bir toplam para değerinin artışına da oynanabilir. Tabii doğru zaman mı derseniz hani kişiye göre değişir veya hangi yatırım mantığına, yatırım riskine göre değişebilir. Ama hani gayrimenkul kısa dönemli bir yatırım aracı değil. Dolayısıyla gayrimenkulü biraz daha uzun dönemli, hani arsa tarlada biraz daha uzun dönemden bahsediyoruz. Evet. 5-10 yıllardan bahsediyoruz, örnek veriyorum. Hani konut tarafı, ticari gayrimenkul tarafı biraz daha kısa, 0-5 yıl, ama gayrimenkul nakit bir varlık değil, doğru. Ancak gayrimenkulü aldığınızda da hem gayrimenkuldeki fiyat artışı hem de oradan elde edeceğiniz kira gelirlerini hesapladığınızda aslında belli dönemlerde, kısa dönem için evet farklı alternatif yatırım araçları güzel getiriler sağlıyorlar. Evet. Ancak biraz daha uzun dönemde düşündüğünüzde gayrimenkul tarafı hala da geçerliliğini koruyor.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Ozan Kolcuoğlu, Limak Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü. Size de kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz bu yeni oluşumda. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Hoşçakalın.
1: Efendim, bu bölümü burada kapatıyoruz. Kobi platformuyla karşınızda olacağız 12.30'da.

0: Ağpar ekranlarından herkese mutlu günler sayın seyirciler. Başarının anahtarıyla karşınızdayız. Tercih sürecini konuşmaya devam ediyoruz ve bu bölümümüzde konuğum Ankara Bilim Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Cem Harun Meydan bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Tabii Ankara Bilim Üniversitesi'ni tanıyarak başlayalım. 2020'de kurulan genç bir üniversite olduğunu biliyoruz. Öne çıkan bölümler ve fakülteler hangileri? Akademik yapı ve üniversitenin akademik kadrosu ile ilgili neler söylersiniz? Öğrenciler niçin Ankara Bilim Üniversitesi'ni tercih etmeli?
1: Teşekkür ederim. Ankara Bilim Üniversitesi, evet, bahsettiğiniz gibi 2020 yılında Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından kurulmuş bir üniversite. Tabii verimlilik, nitelikli insan yetiştirme, sürdürülebilir kalkınma ülkemizin önemli konuları. Dolayısıyla biz de bu çerçevede ülkemize nitelikli insan yetiştirme, nitelikli mezun verme anlayışıyla eğitim öğretim yapıyoruz. Akademik kadromuz genç ve dinamik bir akademik kadromuz var. Akademik kadromuzdaki hocalarımız ağırlıklı olarak sektörden üniversitemize gelmiş olan kadrolar. Dolayısıyla biz hocalarımızla beraber sektörün anlayışını ve bilgi birikimini akademiye taşımaya gayret ediyoruz. Üniversitemizde 7+1 eğitim modeli var. Böyle bir eğitim modelini benimsedik. 7+1 eğitim modeli şudur. Öğrenciler 7 dönem ders aldıktan sonra bir dönemde sektöre giderler ve burada bir eğitim alırlar. İş yeri eğitimi ya da staj diye isimlendiriyoruz. Staj eğitiminin sonunda da mezun olarak sektörde hizmet etmeye başlarlar. Bu eğitimin önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz çünkü öğrenciler bu 7+1'in artı birinci kısmında, yani sektördeyken çalıştıkları yerlere ya da gittikleri yerlere özgü sorunlara çözüm olacak bir proje geliştirirler. Bu projeleri geliştirirken de hocalarımızdan destek alırlar. Dolayısıyla sektörün sorunlarını akademiye taşımak ve akademiyanın bilgisiyle o sorunlara çözüm üretmek mümkün olabiliyor bizim öğrencilerimiz için. Biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Üniversitemiz tabii bilimi, teknolojiyi, insanı, sanatı birleştiren bir yapıya sahip. Disiplinler arasılığı çok önemsiyoruz. Bu UNESCO'nun 2050 hedeflerinden bir tanesi. Disiplinler arasılık demek öğrencinin kendi bölümünün dışında farklı bölümlerden de bilgisinin olması demek. Biz bunu müfredatların içerisine farklı alanların derslerini de yerleştirerek sağlamaya çalışıyoruz. Örneğin bilgisayar mühendisliğindeki bir öğrenci psikoloji bölümünden ders alır ya da iç mimarlıktaki bir öğrenci yönetim bilişim sistemleri bölümünden bir ders alır ve geleceğin karmaşık problemlerine sadece kendi bakış açılarıyla değil, farklı bakış açıları da dahil ederek çözüm bulmaya çalışırlar. Bu anlayışla biz nitelikli insan yetiştirmeye gayret eden bir üniversiteyiz. Ülkemize, vatanımıza faydalı olacak, bu topraklara faydalı olacak insanlar yetiştirmek ve mezun etmek hedeflerimiz içerisinde.
0: Peki, şimdi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi yeni açıldı. Biraz bu bölümü detaylandıralım ki bu alanda Türkiye son yıllarda önemli çalışmalar yapıyor, önemli yatırımlar yapıyor. Öğrencilerden nasıl bir ilgi bekliyorsunuz ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesini tercih edecek öğrencileri ne bekliyor?
1: Tabii önce üniversitemizin diğer fakültelerinden de başlayayım. Sonra Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne geleyim. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bizim 5. fakültemiz oldu. Onun haricinde Hukuk Fakültesi var. İnsan ve Toplum Bilimleri, Mühendislik ve Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım fakültelerimiz var. Mühendislik Mimarlık Fakültemizin içerisinde Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümleri var. Üniversitemizde ağırlıklı olarak İngilizce eğitim veriyoruz. Ancak bazı bölümlerimizin hem İngilizce hem Türkçe programları var. Bilgisayar Mühendisliğinin örneğin hem Türkçesi hem İngilizce programı var. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde Yönetim Bilişim Sistemleri, gene bunun da Türkçe ve İngilizce olacak şekilde iki farklı programı var. Psikoloji, mütercim ve

0: tercümanlık, işletme ve siyaset bilimi ve kamu yönetimi programlarımız var. Hukuk fakültesi zaten kendisi hukuk alanına özel bir müfredatı ya da programı var. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde de iç mimarlık ve çevre tasarımı, yeni medya ve iletişim ve film tasarım ve yönetim bölümleri var. Gene film tasarım ve yönetimi bölümü ile yeni medya ve iletişim bölümleri şimdiye kadar İngilizceydi, orada da Türkçe programa döndük. Türkçe olarak eğitim öğretime bu yıldan itibaren başlıyor olacağız. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne geldiğimizde Türkiye'de pilot yetiştiren üniversiteler arasında bu sene katıldık biz de. Pilotaj bölümümüz var. Havacılık yönetimi, uçak mühendisliği ve hava trafik kontrol bölümleri var. Tabii burası böyle birazcık daha havacılık özel bir fakülte oldu. Özellikle pilotaj bölümündeki öğrencilerin hem pilot Yükseköğretim Kurumu tarafından verilen ya da kurgulanan dersleri alması hem de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan dersleri alması söz konusu. Biz pilotaj bölümündeki bu derslerin bir kısmını diğer bölümlerimizin içerisine de koyarak pilotaja yerleşemeyen ama pilot olmak isteyen öğrencilere bir fırsat sağlamaya gayret ediyoruz. Burada özellikle söylemek istediğim hava trafik kontrol bölümü, burada Türkiye'de 4. üniversite olduk biz bu bölümü açan. Burası özel yetenekle öğrenci alan bir bölüm. Adaylar önce üniversitemize başvuruyorlar. YKS tercihlerini gene yapacaklar. Bu tercihlerinin ardından yerleştirildikleri yer çok önemli değil. Yerleştirilseler bile bizim üniversitemize yaptıkları başvurudan sonra biz Devlet Hava Meydanları işletmesi aracılığıyla onları bir sınava tabi tutacağız. Özel yetenek sınavına. Bu sınavın neticesine göre eğer kazanırlarsa yerleştikleri yer neresi olursa olsun üniversitemizin bu programına kayıt olabilecekler. Burası TYT ile öğrenci alıyor. Onu özellikle belirtmek isterim. Üniversitemizi ve Havacılık Fakültesini bu şekilde özetleyebilirim.
1: Peki hocam, şimdi yapay zeka her şeyi dönüştürüyor. Eğitim sisteminde tabii dönüştürüyor. Siz bu dönüşüme nasıl uyum sağlıyorsunuz? Bu anlamda biraz eğitim modellerinizi de konuşalım.
0: Tabii yapay zeka tabii sadece sanki böyle bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ya da yapay zeka mühendisliği gibi alanları etkiliyor gibi görünse de aslında onlar tarafından doğmuş ve fakat diğer programların, bölümlerin tamamı içerisinde olması gereken bir alan. Ya da daha doğrusu şöyle söyleyelim, bir hesap makinesi gibi bir araç. Yapay zekayı çok düzgün şekilde kullanabilecek, gelecekte verimli şekilde kullanabilecek insanların daha başarılı olabileceğini değerlendiriyoruz. Biz dolayısıyla her programımız, her müfredatımız içerisinde yapay zekanın nasıl kullanılacağına dair fikir yürütüyoruz. Psikolojideki örneğin bir derste de gene mühendislik fakültesinin endüstri mühendisliğinin içerisindeki bir optimizasyon dersinde de ya da yönetim ve iletişim sistemleri bölümündeki yönetimle ilgili herhangi bir derste de yapay zekayı kullanmanın önemli olduğunu biz biliyoruz ve bu nedenle öğrencilerimizin bu aracı düzgün kullanabilecek, akıllıca kullanabilecek şekilde yetişmelerini istiyoruz. Biz 2 sene önce yapay zeka ile ilgili prompt mühendisliği diye bir özel bir ders koyduk öğrencilere. Biliyorsunuz hani yapay zeka ile bizim iletişimimiz bir dil modeli aracılığıyla oluyor. Biz oraya bir şeyler yazıyoruz ve o bize bir cevap veriyor. O verdiği cevapların daha doğru olabilmesini sağlamak için biz oraya onu eğitebilecek şekilde bilgiler veriyor olmamız lazım. Biz o yapay zekayı nasıl eğitebiliriz? Bize özel, bize özgü cevaplar nasıl vermesini sağlayabiliriz? Bunu gerçekleştirmeye sağlıyoruz. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda yapay zekanın tüm programlarımıza, bölümlere entegre edilebileceğini ya da edilmeye çalışıldığını söyleyebilirim. Yapay zekanın yanında başka diğer konular da var tabii. Örneğin sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik bizim için önemli konulardan bir tanesi. Gene UNESCO'nun hedeflerinden bir tanesi ya da biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in 17 tane sürdürülebilirlikle ilgili sürdürülebilir kalkınma hedefleri var. Bunların tamamını da önemsiyoruz ve bunlara yönelik çalışmalar da gerçekleştiriyoruz. Üniversitemiz, bahsettiğim Verimlilik Vakfı'nın bir üniversitesi. Şu anda üniversitemizde su verimliliği ile ilgili hangi çalışmalar gerçekleştirilebilir, bu hangi etkinlikler yapılabilir, bununla ilgili nasıl bir kamuoyunda biz nasıl ilgi uyandırabiliriz, bunun çalışmalarını yapmaya gayret ediyoruz. Su verimlilik karnemizi oluşturmaya çalışıyoruz.

0: Sürdürülebilirliğin haricinde COP31'e yönelik de hazırlıklarımız var. Biliyorsunuz Antalya'da gerçekleştirilecek çok önemli bir zirve. Üniversite olarak orada da yer alacak. Üniversiteler içerisinde olmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirliğin haricinde mikro yeterliliklere de değinebilirim. Eğitim modelimizin içerisinde özellikle yerleştirmeye çalıştığımız modellerden bir tanesi ya da alanlardan bir tanesi de bu. Yükseköğretim Kurumu çok yakın zamanda mikro yeterliliklerle ilgili bir çerçeve çizdi. Bu çerçeve doğrultusunda programlardaki öğrencilerin alması gereken 240 AKTS'nin 24'ünü ya da işte programlardaki AKTS'lerin %10'u kadarını mikro yeterliliklerden öğrenciler alabilecekler. Bu da şu demek aslında, öğrencilerin dışarıdan alacakları sertifikaların programdaki müfredattaki derslerinin içerisine yedirilmesi ve ders gibi sayılabilmesi anlamına geliyor. Bu çok önemli. Örneğin ben insan kaynakları yönetimi dersi veriyorum. Mezun olduktan sonra mezun öğrencilerimizden birisi geldi bana dedi ki hocam ben insan kaynaklarının sertifikasını aldım dışarıda kursa gittim. Dedim ki ben zaten sen bu dersi aldın burada benden. Neden bir daha sertifika almaya ihtiyaç duydun? Bunun önemli olduğunu değerlendiriyorlar öğrenciler. Biz bunu öğrenciler mezun olmadan önce acaba nasıl verebiliriz bu türlü sertifikasyonları öğrencilere buna kafa yoruyoruz açıkçası. Bu mikro yeterlilik meselesi bir diğer taraftan bizim 7+1 modelimizle de uyumlu. Çünkü sektöre yönelik nitelikli insan yetiştirmekten bahsettim biraz önce. Bu mikro yeterliliklerle beraber öğrencilerin sektöre yönelik eğitimleri alması, gene kendi alanlarına yönelik alana çıktıkları zaman, sahaya çıktıkları zaman performans göstermesi mümkün olacak. Dolayısıyla tamamı birbiriyle bütünleşik bir eğitim modeli içerisindeyiz üniversite olarak. Hedefimiz de biraz önce bahsettiğim gibi nitelikli insan kaynağı sağlamak ülkemize.
1: Peki hocam, şimdi öğrenciler tercih yaparken en çok uluslararası programları ve burs imkanlarını merak ediyor. Bu anlamda öğrencilere hangi imkanları sağlıyorsunuz?
0: Bursla ilgili özellikle şunu söyleyeyim. Öğrencilerimiz bizim yerleştirildikleri burs oranıyla öğrenim hayatları boyunca okumaya devam ederler. Bu şu demek, eğer %50 burs oranıyla yerleşmişse bir öğrenci ya da tam burslu olarak yerleşmişse bu burs hiçbir zaman değişmez. Yani 4 senenin sonunda öğrencimiz herhangi bir dersi kaldı, 3 dersten kaldı ya da senesini uzattı. Tam burslu bir öğrenci tam burslu olarak 7 sene boyunca okumaya devam eder. Neden 7 sene diyorum? Çünkü Yükseköğretim Kanunu'na göre öğrencilerin üniversitede kalma süreleri maksimum 7 sene. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Ayrıca başarıyı da ödüllendiriyoruz. Öğrenciler eğer belli notların üzerinde eğer bir ortalama getirebilirlerse tam ücretli bir öğrenci tam burslu hale gelebilir ve bu şekilde öğrenimine devam edebilir. Bir diğer taraftan öğrencilerimizin genç araştırmacılar olarak değerlendirilerek onlara böyle genç araştırmacı bursu vermeye gayret ediyoruz. Eğer bilimsel araştırma projelerinde yer alıyorsa öğrencilerimiz onlara genç araştırmacı bursu veriyoruz. Uluslararasılaşmaya gelince biz de Erasmus kapsamında 90'dan fazla üniversiteyle işbirliğimiz var. Öğrencilerimiz Avrupa'nın farklı üniversitelerinde bir dönem ya da bir sene eğitim alıyorlar ve bu eğitimin dönüşünde biz onların aldıkları bu eğitimi kendi programlarına ya da kendi müfredatlarına sayıyoruz. Bu da önemli konulardan bir tanesi uluslararasılaşma. Sadece öğrencilerin öğrenci değişim programları değil, aynı zamanda Avrupa'da staj yapmaları da mümkün bu programlarla beraber. Biz öğrencilerimizi son dönemki o 7+1'in +1'inde bulunan 4 aylık stajlarının 2 ayını yurt dışında, 2 ayını Türkiye'de ya da yurt dışında 2 ay 2 ay farklı şirketlerde çalışarak gerçekleştirmelerini de sağlıyoruz. Bu şekilde çok destek alarak giden öğrencimiz oldu. Dolayısıyla hem yurt dışını görmek, oranın bilgi birikimini ülkemize getirmek, hem de öğrencilerimizin bu anlamdaki bilgisini ve görgüsünü artırmak anlamında bunların önemli olduğunu düşünüyoruz ve geliştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda yine uluslararasılaşmayla ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Farklı üniversitelerle de eğitim işbirlikleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Örneğin en son İngiltere'de Sheffield Üniversitesi ile bir anlaşma yaptık. Eğer Evet. Bizim öğrencimiz orada eğitim almak isterse onlar ücretlerinden ciddi oranda bir indirim yapıyorlar. Sadece indirim yapmakta kalmıyorlar. Aynı zamanda evet. burada İngiltere Büyükelçiliği de oraya gidecek, orada da eğitim alacak öğrencileri önemli bir vize almalarında kolaylık sağlıyor. Bu konuda da anlaşma yaptık. Uluslararasılaşma tabii çok önemli. Evet. Biz de bu uluslararasılaşmaya önem veren üniversiteler içerisindeyiz.
1: Hocam katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim beni misafir ettiğiniz için.
1: Sayın seyirciler, başarının anahtarını noktalandırıyoruz. Ankara Bilim Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Cem Harun Meydan bizimle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: 1993 yılında çıktığımız bu yolculukta tek bir hedefimiz vardı. Dünyayı kaliteyle şekillendirmek. Bugün geliştirdiğimiz gıda ambalajlarıyla her gün milyonlarca insanın yaşamına değer katıyor, birçok endüstriyel sektöre güvenilir çözümler sunuyoruz. Güneş enerji santralimiz, üretim alanlarımız ve 900'ü aşkın çalışanımızla geleceğe üretmeye devam ediyoruz. Teknikaplast. Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Çitlekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Seninle.

0: Ben değerli bir konuğumuz var. Koray Bozkurt bizimle birlikte. Plax Türkiye Satış Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi tabii siz yakın dönemde bir marka dönüşümünden geçtiniz. Kobi'leri de düşündüğümüzde bu marka dönüşümünün hani Kobi'ler tarafında ne etkisi olacak? Hani marka dönüşümünde amaç neydi? Öyle başlayalım.
1: Teşekkür ediyorum. Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Geçmiş programları da izlediğimde birçok kıymetli konu, konuk, gündem hepsini izledik keyifle. Biz de Plax Türkiye olarak burada olmaktan, Plax'i temsil etmekten dolayı mutluyum. Teşekkür ediyorum. Şimdi konuyu biraz daha büyük resimden ele alıp ondan sonra hani anlamlı bir şekilde bu dönüşüme getirmeye çalışacağım. Bir Kobi'lerin dünya ölçeğinden bahsetmek istiyorum kısaca. Kobi'ler dünya ekonomisinin %90'ını oluşturuyor firma sayısı olarak. İstihdama katkısı ise %67 seviyesinde. Türkiye'ye geldiğimizde bu oran %99.7'ye çıkıyor. İstihdamın da %68.5'unu temsil ediyor bu oran. Yani Türkiye tam bir Kobi ülkesi. Kobi'lerin desteklenmesi ilerideki, yani gelecekteki unicornların çıkması, büyük firmaların oluşması için çok çok kıymetli. Plax ekosistemine baktığımızda benzer şeyler burada da var. Hem üye ağımız hem müşteri ağımızın %90'ından fazlası Kobi'lerden oluşuyor aslında. Şimdi biraz da sektöre bakalım. Çalışan deneyimi ve yan haklar sektörü aslında Kobi'lerin kalbinde. Türkiye'de 2025 sonu verilerine göre 17 milyona yakın SGK'lı çalışan var.

0: 5 milyonu her yıl, bir yıl içerisinde muhakkak bu çalışan deneyim ve yanaklar sektöründen en az bir hizmet alıyor. Bu aslında her 3 çalışandan biri bu ekosisteme bir şekilde dokunuyor demek oluyor. Biz Plaxio olarak da 2 milyona yakın kullanıcıya dokunarak sektördeki lider duruşumuzu devam ettiriyoruz.
1: Evet, bu arada Plaxio'nun ne olduğunu bilmeyenler olabilir. Onu da bir kısaca anlatalım. Hani çünkü KOBİ'lerden bahsederken hani sizin çünkü farklı bir taraftasınız.
0: Evet. Plaxio aslında bir dönüşüm geçirmiş eski Sodexo diyelim. 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Sodexo markası yemek kartı sektöründe faaliyet gösteriyorduk. Aslında yani KOBİ'lerin bu büyük ölçeği değişen piyasa koşulları ve talebe baktığımızda bir dönüşüm gerçekleştirme ihtiyacı hissettik. Biraz daha yemek kartından çok daha fazlasını verelim. Çalışanlar daha çok ödüllendirme, alışveriş, ulaşım, benzin, masraf yönetimi gibi farklı çözümlerle kavuşsun diye bir dönüşüm gerçekleştirdik. Aslında biraz daha dijitalleşmiş, biraz daha renkli, daha global bir markayla, yepyeni servislerle, ürünlerle hayatımıza lider bir şekilde devam ediyoruz. Aslında eski Sodexo'dan aldığımız mirasla Plaxio olarak devam etmekteyiz.
1: Peki şimdi siz tabii çok büyük bir hani ekosistemin içindesiniz. Şu anda kaç tane sizde çalıştığınız firma var? Önce onu da anlatalım.
0: Tabii ki. Türkiye'de şu an 30 bine yakın müşterimiz var. Bunların çoğunluğu KOBİ. 170 bin noktada ödeme alıyoruz. Bunlar da gene birçoğu KOBİ. Aile şirketi, küçük ölçekli işletmeler. Yani Hakkari'den İstanbul, Edirne'ye kadar her noktada aslında faaliyet gösteriyoruz. 2 milyona yakında kullanıcıya hitap ediyoruz. Bu anlamda büyük bir ekosistem. Biz de hani KOBİ'lerin nabzını ciddi bir şekilde tuttuğumuzu söyleyebilirim.
1: Peki nabzı tutuyoruz derken o zaman ne görüyorsunuz? Gözleminiz nedir? Yani en çok hangi başlıklar var KOBİ'lerin gündeminde an itibariyle?
0: Şöyle... Yani çok fazla veri ve örnek var. Son bir yılda baktığımızda 5 farklı ilde KOBİ'lerle bir araya geldik. Antalya, Samsun, Kayseri, Diyarbakır birçok webinar yaptık. Zaten bizzat duyduğumuz şeyler de var. Bir yandan verilerle de destekliyoruz aslında bunu. Biraz karşılaştırma da yapabilmek adına pandemi sonrası döneme gideceğim. Onunla da karşılaştırarak ne vardı ne değiştiği biraz paylaşmak istiyorum. O zamanları hatırlayalım. Nakite ulaşım, finansmana ulaşım bir konuydu. Bugün de bir konu aslında. Hatta biraz daha sıkılaşmayla, ekonomik sıkılaşmayla bu da hala bir gündem. Ama bunun yanına şimdi maliyetleri yönetmek gibi bir gündem geldi. İstisnalar ve teşviklerin ön plana çıktı. KOBİ'lerin daha çok bunları arayıp bulmaya çalıştığı bir dönemdeyiz aslında. Böyle bir gündem var, değişikliği var. İkinci başlık bir dijitalleşme pandemi sonrası. Dijitalleşme gündemi vardı. O dönemleri hatırlayalım. KOBİ'ler stok yönetimi, CRM yönetimi, muhasebe çözümleri gibi giriş seviyesi ürünlerini daha çok penetre etmekle ilgili bir çabadaydı. Şimdi ise biraz daha farklı bir gündem var. İşini devam ettiren, bugüne kadar getirebilen firmalarda kaliteli çalışanı elde tutma, motivasyon ve alım gücünü destekleme gibi gündemler oturdu. Şimdi çalışanı çok ufak ücret farklarına kaybeden KOBİ'leri çokça duyuyoruz açıkçası. Bu gibi şeyleri engellemek, bunun önüne geçmek, birlikte büyümek için aslında ücretin yanına yan haklarla ilgili önemli bir gündem oturdu. Son başlıkta aslında yine dijitalleşme konusu. Burada biraz yapay zeka gündeme geldi. Yapay zekada KOBİ'ler giriş aşamasında, bunu söyleyebilirim. Biz ve bizim gibi büyük firmaların ürün ve servisleriyle aslında KOBİ'lere bu tarz çözümleri penetre etmeye çalışıyoruz. Üç başlık bu şekilde sıralayabilirim.
1: Peki şimdi bugün hani çalışanı şirkete bağlayan unsurlar dediğimizde sizin de araştırmalarınız var. Şimdi maaş dışında özellikle neler etkili oluyor şirkete bağımlılıkta çalışan tarafında? Bağlılıkta, evet, daha doğrusu.
0: Tabii ki. Hemen cevap verelim. Dinamikler çok değişti. Yani milyonlar, 2 milyon çalışan dedik. Bunların oluşturduğu milyonlarca data var. Tabii ki birçok şey görüyoruz. Bir yandan hem global

0: hem lokalde çok fazla araştırma yapıyoruz bahsettiğiniz gibi. Bir tane ilginç bir araştırma sonucu. Soru şu: bir iş yerini cazip kılan unsurlar nelerdir sorusuna verilen cevaplar çok ilginç. Tabii ki tahmin edileceği üzere birinci sırada ücretler geliyor. Ama oranı %53. Normalde daha çok olmasını beklersiniz. Yani bu şu demek oluyor. Şöyle okuyabiliriz: çalışanlar artık belirli beceri ve yetkinliklerine dayalı sektöre bağlı olarak ne seviyelerde maaş alabileceklerini biliyorlar ve bunu çok fazla oynatamayacaklarının farkındalar. İkinci sırada çok yeni bir veri var. Çok ilginç. İhtiyaca uygun yan haklar istiyorlar. %36 buradaki oran. Neredeyse yani ücretler kadar etkin bir yere oturmuş durumda. Çalışanlar artık ücretin, maaşın yanında farklı yan haklar neler alabiliriz? Hangi firmalar bunları daha çok destekliyor? Çalışanı daha motive etmek için hangi firmalar bunları kullanıyor? Biraz ona bakıyorlar. Son olarak da baktığınızda gelecek vadeden firmalar ön plana çıkıyor. Üçüncü sırada. Bu da aslında doğru yatırımı yapan, insana değer veren firmaların ön planda olduğunu söylüyorlar. Bir madde daha, bir farklı araştırmadan bir şey daha söylemek istiyorum. Bir ek. Çalışanların %83'ü işimi seviyorum ve çalışmak için iyi bir yer olduğunu düşünüyorum gibi bir yorum yaptı. Bizim anketlerimiz, çalışmalarımızda çok önemli. Aslında ufacık dokunuşlarla, yani çalışanın günlük hayatına temas ederek çalışanı mutlu edip KOBİ'lerle birlikte büyümek çok da mümkün aslında.
1: Evet. Peki siz nasıl paydaşlarınıza çözümler sunuyorsunuz? Çünkü yemek kartı dedik ama aslında tam bir yemek kartı değil sizinki.
0: Evet, biraz dönüşüm geçirdi. Aslında işin felsefesi şu: dijital bir platform, kolay bir platform, dakikalar içerisinde müşteri olabileceğiniz bir yapı, tek faturayla kolaylaştırılmış, muhasebeciler için de kolaylaştırılmış bir dünya ve en önemlisi bir de vergi avantajı. Devletin bu konuda vergi istisnaları söz konusu, ürün bazlı. Üç farklı paydaşımız var bu sektörde: bir müşteriler, İki çalışanlar, üç üyelerimiz diyebiliriz. Müşterilerimize en önemli işin amiral gemisi yemek kartı, dijital yemek kartı hizmetleri. Burada günlük 300 lira artı KDV tutarında devletin vergi istisnası var. Çalışanlar öğlen yemeklerini veya vardiya yemeklerini doğru bir şekilde yesinler, beslensinler, beslenme ihtiyacı karşılansın diye. İkinci sırada gene alışveriş dünyası var, alışveriş çözümleri. Yine burada bir vergisel destek var. Aynı yardım statüsünde çalışanın iş ihtiyaçlarını karşılamak üzere %45'e varan bir vergi var. Ulaşım çözümleri var: toplu taşıma, benzin, işte çalışanların masraflarının yönetimi, temsil ağırlama giderlerinin yönetimi gibi birçok ürün servisle yenilendi. Yani kabaca bir hesap yaptık. Ortalamada bu 4 farklı ana gruptaki ürünleri kullanan bir KOBİ kişi başına bir yılda 200 bin lira tasarruf sağlayabiliyor. Yani 10 kişilik bir işletme düşündüğünüzde 2 milyon gibi ciddi bir paradan bahsediyoruz. Bir istisnadan bahsediyoruz. Bugün öyle bir krediye ulaşmak, öyle bir nakdi tahsil etmek oldukça güç olabilir. Tüketiciler tarafında da aslında onları unutmadık. Biz bir yıl içerisinde 15 farklı kategoride 200'e yakın kampanya yapıyoruz. Sizle sohbet ederken de bahsettiğimiz konu bu aslında. Burada evet, geçen yıl 234 bin çalışan bundan faydalandı. Gene bir ortalama. Aynen. Bu kampanya ve indirimlerden, bu kampanya ve indirimlerin bir ortalama hesaba göre getirisi 54 bin lira kişi başı. Yani sadece plak silah olmanız bunun için yeterli oluyor. Üye ağımızdan bahsettik. 170 bin üyeye ciddi, düzenli bir gelir kapısı, büyüme kapısı, müşteri potansiyeli, böyle bir ekosistemi döndürüyoruz. Aslında hizmetlerimiz bu yönde, KOBİ'leri desteklemeye bu anlamda devam ediyoruz.
1: Peki ne görüyorsunuz? Hani kampanyalara hani katılmak da sonuçta bir kullanım alışkanlığı bir adına bir farkındalık diyelim. Bunun dışında hani böyle dikkat çekici olarak kullanım alışkanlıklarında neler var?
0: Şimdi 30 yılı aşkın süredir yemek kartı kullanılıyor zaten. Beslenme ihtiyacının temelinde var. Ama oradaki yani artış trendi bozuldu, farklı bir yere kaydı. Türkiye'nin her sattığında Hakkari'deki ufak işletmeden Bursa'daki tekstil atölyesine kadar

0: Artık e-ticaret taleplerini görüyoruz. Teknoloji taleplerini görüyoruz. Gıda giyim zaten işin merkezinde. Onun yanında farklı ihtiyaçları da KOBİ'ler çalışanlarını adreslemek istiyorlar.
1: Evet. Peki bir dakikamız son. Sizin bu seneki ana gündem maddeniz ne olacak?
0: Evet, aslında şöyle, biz bir fırsat eşitliği sunuyoruz çalışanlara, bütün KOBİ'lere büyüklerle aynı hakları dakikalar içerisinde ulaşması, çalışmalarını desteklemesi için bir eşitlik sunuyoruz, ciddi bir vergi avantajı sunuyoruz ve çalışanları daha kıymetli kılacak bir platform sunuyoruz. Bu yatırımlara devam edeceğiz. KOBİ'leri desteklemeye, ürün servis çeşitliliğini arttırmaya ve 360 derece hayatlarına dokunmaya devam edeceğiz. Bu yılda bu şekilde hayatımızı sürdüreceğiz.
1: Teşekkür ediyoruz Koray Bozkurt. Başarılar diliyoruz. Plax Türkiye Satış Genel Müdür Yardımcısı. Kolaylıklar size de. Efendim, KOBİ platformunu burada noktalayalım. Birazdan kısa bir aranın ardından saat 13'te yatırım günlüğünde birlikteyiz. Piyasaların gündemini konuşacağız.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
2: Festiler geldi.
3: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
2: Lezzeti de.
3: Ha?
2: Bravo! Bravo!
4: Italiano.
3: Festi.
2: Festi.
5: Opet'te lezzetlerin en festi, festi.
6: 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179

Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 24 derece. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 34, Sakarya 33 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya 32, Kayseri 31, Nevşehir 29, Sivas 30 derece. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli 39, Aydın 41, Muğla ve Manisa 38 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 26 derece. Mersin 34, Adana

0: Bolu 36, Kahramanmaraş 39, Hatay 33 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu ve Samsun 31, Karabük 33, Rize 28 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13 derece. Malatya 35, Erzincan 32, Van 28, Ardahan 24 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 37, Diyarbakır 39 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman modelinde teslimat ne demektir?
4: Katılımcının sistemden finansman kullanarak ev veya araç satın alma hakkını elde etmesidir.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

fiyat farklılıklarından kazanç sağlamak amacıyla para, değerli maden, hisse senedi ve tahvil gibi değerleri alıp satma işlemine arbitraj adı verilir. Arbitrajın en yaygın uygulanışı döviz piyasasında görülür.

0: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
1: Opet Ultra Force motorun silindirilmesi.

0: 8'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle, Otobit'te.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bir de kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: haftanın ilk işlem günü. Piyasaların gündemini konuşacağız. Birazdan konuğumuz Aydın Eroğlu'yla, ama öncesinde bakalım günlüğüne çıkan başlıkları neler?
1: İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Temmuz'da 52,5

0: 1-2'ye yükselerek ihracat pazarlarında talep koşullarının ılımlı şekilde iyileştiğine işaret etti. Bu aynı zamanda son 8 ayın en belirgin iyileşmesi oldu. Böylece ihracat pazarları iklimi Ocak 2024'ten bu yana kesintisiz olarak güçlendi. Temmuz'da Türkiye imalat sektörünün en büyük 10 ihracat pazarından 8'inde ekonomik aktivite arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Aylık, 3 aylık ve 6 aylık dönemde en yüksek reel getiriyi mevduat faizi sağlarken aynı dönemlerde en fazla kayıp külçe altında görüldü. Ancak bir yıllık dönemde ise altın yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi Haziran ayında yıllık bazda %1,4 azalırken aylık bazda %0,1 artış gösterdi. İmalat sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre ise %1,5 geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks Haziran'da bir önceki aya kıyasla %0,45, geçen yılın aynı ayına göre %28,66 yükseldi. Yıllık artış malzemede %27,78 olurken işçilik maliyetlerinde %30,25'e ulaştı. Petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. İran'la Uman arasında Hürmüz Boğazı üzerinden güvenli geçişe ilişkin görüşmeler sürerken, Tahran'ın boğazın tamamen açılması için Washington'a ağır şartlar öne sürmesi piyasadaki iyimserliği azalttı. Hürmüz umudu yerini yeniden arz korkusuna bıraktı.
1: Ve bakalım şimdi de verilere, bugünün şu anda fiyatlamaları nasıl, hemen hızlıca göz atalım. İçeride BIST 100 endeksinde 13.876 fiyatlamanın geçtiği nokta, 0.71'lik yukarı yönlü bir hareket olduğunu takip ediyoruz. Frankfurt 0.22 yukarıda, fakat Londra 0.26, Paris 0.12 geride, Madrid'de ise negatif yatay bir görünümün hakim olduğu bir gündeyiz. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde S&P 0.11 yukarıda, Nasdaq'ta ise 0.37'lik yukarı yönlü bir hareket olduğunu an itibariyle vadeli tarafta görüyoruz. Dow Jones'ta ise negatif yatay bir görünüm şu anda hakim. Güney Kore'de bugün 0.65 yukarıdaydı. Hong Kong'da 1.05, Çin'de 0.67 yukarıdayken Hindistan'da da negatif yatay bir görünümün hakim olduğu bir gündeydik. Bu arada S&P rekor seviyelere çıktı geçtiğimiz hafta ve haftayı da 3.6'lık bir yükselişle tamamlamıştı. Bu hafta gözler Amerika Birleşik Devletleri'nden çarşamba günü gelecek olan global tarafta enflasyon verisinde olacak. Orada da Temmuz ayında TÜFE'nin 3.4, enerji ve gıda hariç çekirdek enflasyonunda %2,5 olması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta tarım dışı istihdam verisi beklentilerin bir hayli altında gelmişti. 85 binlik bir artış beklenirken -23 binlik bir veri gördük orada. İstihdam kaybının yaşandığını gördük. İşte bu da Fed'in faiz artırım beklentilerini bir hayli zayıflattı. Eylül'de %60 ihtimalle fiyatlanan faiz artırımı verinin ardından %44'e, yıl sonuna kadar fiyatlanan toplam artışsa 34 bas puandan 29 bas puana geriledi. Şimdi tabii gündemimiz elbette haber akışında Hürmüz Boğazı'nın bakalım yeniden açılıp açılmayacağı, İran'la Umman arasındaki görüşmelerde sona yaklaşıldığına dair bir haber akışında öne çıkan haber var. Bu arada yine de böyle bir son aşamaya gelindiği ifade edilse de Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer şartları yerine getirmeden Boğaz'ın açılmayacağını tekrarladığını vurgulayalım. Ve de Hürmüz'ün açılmasına yönelik iyimserlik evet korunuyor, fakat sevkiyat çok sınırlı. İşte bu da petrol fiyatlarını yukarı çekiyor. Brent petrol 84.42'de 1.04'lük yukarı yönlü hareket. Petrol 1.14'te 79.07, doğalgazsa 2.76'da 3.79'luk yukarı yönlü bir hareketle. Ons altın 4.340'da, gümüş 0.79 yukarıda 64.07'de. Bu arada geçtiğimiz haftanın yine yükselişle öne çıkan enstrümanlarından biri altın olmuştu. Çünkü altın haftayı %7,5'luk bir yükselişle tamamlamıştı. 4.341 seviyesinden tamamlamıştı. Bu da aslında teknik manada önemli bir yükselişe işaret ediyor. Gümüşte de 63 doları aşmak önemli. Birazdan konumuzla da konuşacağız zaten Aydın Eroğlu'yla. Şu anda 64.07'deyiz gümüşte. Platin 0.53, paladyum 1.46 geriliyor. BIST 100 endeksi 0.69 yukarıda 13.874'deyiz.

0: Bankacılık 0.22 geride, sanayi 0.96, turizm 0.15, teknoloji 1.65, gayrimenkul 0.29, spor endeksi 1.56 yukarıda. Sigortacılık 1.36, kimya 1.82 yukarıda, gıda 0.42, madencilik 0.99, bilişimde de 1.65'lik yukarı yönlü hareket olduğunu takip ediyoruz. Ve en çok artanlar da Borusan Boru 9.44, Tekfen Holding 6.89, Genilaç 6.67, Borusan Yatırım 6.11 ve Enerya 5.87 yukarıda. Azalanlara da gidelim. Pasifik Euro Ecra 6.66, Halk Bankası 4.75, Vakıflar Bankası 3.64, Sasa Polyester 3.49 ve Margül Enerji'de de 3.15'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz diyelim. Ve Ekber Karabağ'a dönelim. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin bir açıklama yaptı. İmzalanan yeni güvenlik anlaşmasından herhangi bir endişe duymadıklarını söyledi. Ve dönelim, detayları soralım. Ekber, senden dinleyelim.
1: Teşekkür ederim Melis Kobal. Evet, yani Mekke anlaşması yapıldıktan sonra İran'dan gelen açıklamalara, özellikle resmi açıklamalara bakıldığında olumlu bir yaklaşımın söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Ancak özellikle altını çizmekte var, bunun temkinli bir olumlu açıklamalar olduğunu söylemekte, vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Az önce de senin belirttiğin üzere bugün gün içinde haftalık basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakkai'ye gazeteciler tam da bu meseleyi sordu. Kendisi, biz Türkiye, Pakistan, hatta Suudi Arabistan'la derin ilişkileri olan ülkeyiz. O yüzden bu meseleyle dolayı herhangi bir kaygı duymuyoruz yönünde ifade kullandı. Bölgedeki ve hatta dünyadaki başlıca güvensizlik sebebi olarak İsrail'i gösteren İranlı sözcü, Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu bölgeye güven getiremeyeceğini söyledi. Bölge ülkeleri, ki burada Körfez ülkelerini kastediyor, bölge ülkeleri artık güvenliğin satın alınabilecek bir imtia olmadığını anlamıştır yönünde ifadeler kullandı. Geçtiğimiz günlerde İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı'nın da benzeri yönde ifadeleri söz konusu olmuştu. Ve yine ülke lideri Hamine'nin siyasi danışmanı Ali Ekber Velayet'ten de bu konuyla ilgili olumlu açıklamalar gelmişti. Ancak bazı ülkedeki bazı kesimlerin bundan farklı olarak bu meseleye farklı yaklaştığını ifade edebiliriz. Özellikle Suudi Arabistan'a yönelik ülkedeki tırnak içinde radikal kesimlerin hala tepkisi gelmeye de devam ediyor. Ancak az önce de söylediğim üzere esas resmi açıklamalar baz alırsak, ister siyasi yönden ister askeri yönden, gerçi askeri yönden bir açıklama gelmedi ve bunun gelmemesi de olumlu olarak değerlendirilebilir. Siyasi açıklamalara bakıldığında Tahran yönetiminin bu meseleyi olumlu karşıladığını ifade edebiliriz.
0: Teşekkür ediyoruz Ekber. Kolaylıklar diliyoruz sana da, görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederim.
0: Dünyanın makine halısı üretiminin yaklaşık %7'sini tek başına gerçekleştiren Merinos Halı, yıl bitmeden halka arza hazırlanıyor. Halka arzın %50'den fazlasını yabancı yatırımcıya yapılması ve Sasa'nın bilançosunda da katkı sağlanması hedefleniyor.
2: Merinos Halı halka arza hazırlanıyor. Yıl sonuna kadar gerçekleşmesi planlanan halka arzın yalnızca Merinos için değil, Sasa'nın finansal yapısı ve Türkiye'ye yabancı sermaye girişi açısından da önemli olması bekleniyor. Gaziantep'te yıllık 80 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip Merinos, yüzün üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Ciro'nun %92'si yurt dışından geliyor. Şirket, dünyadaki makine halısı üretiminin yaklaşık %7'sini tek başına gerçekleştiriyor. Merinos için %20-30 aralığında halka arz planlanıyor. Hazırlıklar kapsamında 4'ü uluslararası olmak üzere 11 kuruluş yetkilendirildi. Hedef büyük ölçekli ve uluslararası nitelikte bir halka arz. Planlamaya göre tahsisatın %50'den fazlası yabancı kurumsal yatırımcılara ayrılacak. Böylece 2012'den bu yana Türkiye'de gerçekleştirilemeyen ölçekte uluslararası yatırımcı katılımlı bir halka arz olması hedefleniyor. Halka arzın dikkat çeken bir başka boyutuysa Sasa. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Sasa'nın satın alınmasının geçmişte Merinos'un yarattığı nakit gücüyle finanse edildiğini belirterek, bugün herkes Sasa'ya bakıyor ama ana köken Merinos'tur dedi. Merinos'un halka arzından elde edilecek gelirin grubun finansal yapısını güçlendirmesi ve dolaylı olarak Sasa'nın kaldıraç oranının düşürülmesi

0: geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Grubun hedefi, SASA'nın kaldıraç oranını 2026 sonunda yaklaşık 4 seviyesine, 2027'de ise daha aşağıya çekmek. 1996'dan bu yana halka açık olan SASA, ABD, Avrupa, İngiltere ve Körfez ülkelerinde düzenli yatırımcı görüşmeleri gerçekleştiriyor. Merinos Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdemoğlu, SASA'yı ve Erdemoğlu grubunu tanıyan uluslararası yatırımcılara Merinos'u anlatmanın bu nedenle daha kolay olduğunu söyledi. Şirketin büyüme planları da sürüyor. Yaklaşık 270 milyon dolarlık yeni yatırımla Merinos, 1 Ekim'den itibaren halı üretiminde kullandığı polyester çipsini de kendi bünyesinde üretmeye başlayacak. Petrokimyadan ipliğe, boyamadan halıya entegre fabrikayla şirketin değerlemesi daha da yükselecek. Kriz dönemlerinde daha hızlı büyüyoruz diyen Erdemoğlu, savaş dönemini değerlendirdi. Merinos'un ilk 7 ayda cirosunda %25 büyüme ve %4'lük ihracat artışı dikkat çekiyor. Yurtdışı siparişleri ise geçen yıl Ağustos ayına göre metrekare bazında yaklaşık %50 artmış durumda. Sektörde ortalama %10-12 olan fabrik marjı Merinos'ta %20 seviyesinde. Şimdi gözler halka arz takviminde. Halka arzın planlandığı ölçekte gerçekleşmesi halinde Merinos'un borsa yolculuğu, SASA'nın bilançosundan Borsa İstanbul'a yabancı yatırımcı girişine kadar geniş bir alanda yakından izlenecek.
1: Efendim kısa bir araya gidiyoruz, devam edeceğiz. Piyasaları konuşmaya Aydın Eroğlu konuğumuz olacak birazdan, reklamlardan sonra.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Türker Beyaş olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
3: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi... Her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın. Subway söyle, ritim kaçmasın.
4: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çiplekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos.
5: Bu salı 1'de Golf Ülker McVitie's dondurma 249 lira. Aytaç %0,5 yağlı süt 35

0: Efendim yatırım gününe devam ediyoruz. Aydın Eroğlu bizimle birlikte stratejist. Aydın Bey hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi haftalar Melis Hanım.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii geçtiğimiz hafta özellikle bu tarım dışı istihdam verisi tabii Fed'in şahinliğini biraz geride bıraktıracak bir veri olarak piyasalarda algılandı. İşte dolar endeksinde baktığımız zaman ikinci haftayı da düşüşle tamamladık. Euro dolar paritesi son 7 haftanın zirvesini test etti. S&P'de haftayı 3.6'lık yükselişle tamamladık. Altın desek 7.5'luk bir yükseliş haftalık. Gümüş de 63 doları aştık. Ne dersiniz? Şimdi tabii bu hafta da global taraftan başlayalım. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde gözümüz kulağımız olacak. Çünkü enflasyon verisi var. Bakalım nasıl bir veri gelecek. Tabii diğer taraftan da haber akışında Hürmüz Boğazı'ndaki durumu takip ediyoruz. Orada da Umman'la Amerika Birleşik Devletleri arasında görüşmelerin sona yaklaşıldığına dair haberler var ama İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut politikasını ve deniz ablukasını sürdürmesi hali Hürmüz Boğazı'nın güvenli bir geçiş güzergahı olmayacağını söyledi. Ne fiyatlanıyor sizce haftanın ilk işlem gününde?
1: Yani şimdi öncelikle İran ayak diriyor. Gözüken burada o neden? Çünkü İran ciddi derecede bir saldırı altında kaldı. Tesisleri vuruldu. Ciddi hasar gördü. Yaptırımlar sebebiyle bloke edilmiş varlıkları var. Elinde bir tek Hürmüz kozu var. İran Trump'ın Kasım'da seçimler nedeniyle sıkıştığını, işte mühimmat sorunu yaşadığını, petrol fiyatları yüksek olduğu takdirde seçimlerde seçmen tarafından cezalandırma riskini düşünerek bu kartını sonuna kadar kullanmaya çalışıyor Melis Hanım. O yüzden dış yaptırımların üzerindeki yaptırımların kalkması, savaş tazminatının ödenmesi, Hürmüz'le alakalı geçişte kendisine belli bir bedel ödenmesiyle ve bir daha saldırıların yapılmamasıyla alakalı taahhütler arıyor. Eğer bunlar olmadığı takdirde seçimden sonra geçici olarak duran Amerika ve İsrail yeniden saldırabilir endişesine sahip. Ben bunu görüyorum. Trump da yaklaşan seçimlerde atılan füzeler Körfez ülkelerinin vatandaşlarını, halklarına belki çok daha fazla etkiliyor ama Amerika'ya düşmediği için bu füzeler halkın daha çok etkilendiği İran-Amerika arasındaki savaş değil, İran-Amerika arasındaki savaş sebebiyle çıkan petrol fiyatları oluyor. Onu daha çok hissediyorlar. O nedenle aradaki bir uzlaşma, petrol fiyatlarının 78 dolara doğru düşmesi, petrol düşmesiyle bağlantılı dezenflasyonist ortamının desteklenmesi açısından bir güç sağladı piyasaya. Bu da Merkez Bankası'nın, Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz arttırım ihtimalini azaltacağı yönünde bir beklentiyi yükseltti. Cuma günü gelen tarım dışı istihdamda işte beklenti 88 bin civarındayken eksi 23 bin civarında gelmesi iyice Fed'in faiz arttıramaz tarzındaki düşünceyi arttırmış durumda. Bu tabloyu piyasa fiyatlıyor. Bu Amerika borsalarında Fed faiz artışı yapmaz, yıl bitmeden bir faiz indirimi daha yapar beklentisini yarattığından dolayı tarihi rekorları görmeye devam ediyorlar. Değerli madenlerde aynı şekilde ons altın 4000'e geldikçe yukarıya doğru tepkiler oluşuyordu. 60'a indikçe de gold gümüş için benzeri vardı. Gümüşün onsu için benzer durum vardı. Bunları zaten önceki haftada ons altın 4000 dolar ve altındaki seviyelerde, gümüş de 60 dolar ve altındaki seviyelerde alıma uygundur diye söylüyorduk. Nitekim böyle oldu. Şu anda değerli madenlerde yukarıya, borsalarda Amerika borsalarında yukarıya bir değerleme var. Amerika tahvillerinde de görmüş oldukları geçen haftaki 4.75'lik seviye şu an zirve olarak kaldı. Bu tabloda dezenflasyon ortamı sürerse açıklanacak enflasyon rakamı beklentiler ve altında bir seviyede gelecek olursa ben Amerika'da 10 yıllık tahvillerin destek seviyesi olan 4.59'un aşağıya kırılmasını, 4.50 ve altına doğru bir iniş sürecinin başlamasını bekliyorum. Aksi tabloda sıkışmış olduğu aralık 4.59 ile 4.74 arasında. Şimdi eğer 4.74 75 yukarıya kırılacak olursa o zaman da yaklaşık bir 15 puanlık yukarıya doğru bir 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş yaşanır ki bu herhalde Trump'ın da Amerika'nın da Fed'in de istemeyeceği bir gelişme olur. O nedenle ben bu yönde bir gelişme beklemiyorum. Gülbüz konusunda bir uzlaşı çıkacaktır. Şu anda 83.50'ye doğru yükselen bir Brent petrol var ama bunun yeniden 78 dolar ve altına doğru düşeceğini düşünüyorum insanım.
0: Evet. Peki şimdi tabii bu enflasyon verisi dediğimiz gibi bu hafta kritik olacak. Temmuz'da TÜFE'nin 3.4, çekirdek enflasyonu da 2.5 olması bekleniyor. Şimdi enflasyonun zayıf gelmesi halinde tabii malum faiz artırım endişeleri daha da

0: zayıflayabilir. Siz ne beklersiniz? Özellikle bu faiz tarafında, tabii bu tarım dışı istihdamdan sonra zayıflayan bir beklenti diyelim, faiz artırımına dönük. Yıl sonuna kadar nedir beklentiniz?
1: Yani Hürmüz konusunda önceki ateşkes müzakerelerinden itibaren benim şahsi düşüncem, Fed'in faiz artışı değil, yıl bitmeden bir faiz indirimi yapacak ortamın oluşacağını düşünüyorum ben. Aynı tabloyu Türkiye Merkez Bankası için de düşünüyorum. Yıl bitmeden bir faiz indirimi de Türkiye Merkez Bankası yapacak diye düşünüyorum. Bunların her ikisinin de ana destekleyici neden petrol fiyatları. Petrol fiyatlarında olası bir uzlaşı tekrar sağlandığı takdirde, İşte nasıl ki 96 dolardan 78 dolara kadar, 77 dolara kadar hızlı bir düşüş yaşandı, ben yeni bir uzlaşı ile birlikte petrol fiyatlarının yeniden 77 dolarla 70 dolar arasına doğru düşmesini bekliyorum. Kaldı ki kalıcı bir ateşkes söz konusu olduğu takdirde, bu takdirde 70 ile 60 dolar arasındaki yıl bitmeden seviyeleri bile konuşuyor olacağız diye düşünüyorum. O nedenle ben enflasyonda yukarıya doğru değil, aşağı yönlü gelişmelerin, dezenflasyonist ortamın hem Amerika için hem Türkiye için daha güçlü ihtimal olduğu kanaatindeyim. Ama eğer yanılıyorum da Hürmüz konusunda gerilim daha da artar, savaş bir daha şiddetlenip de 100 dolar ve üzerinde bir Brent petrol görmeye kalkarsak, o zaman FED için de Türkiye Merkez Bankası için de faiz arttırma riskleri yeniden güçlenir. Bu beklentide değilim. Ama bu beklentide olmamam, Amerika borsalarının gördüğü tarih rekorlarını çok daha hızlı şekilde yukarıya götürmeleri anlamında bir sonuç doğurmasın. Çünkü ben Amerika borsaları faizler yüksekken de zaten tarihi seviyeleri gördükleri için, Fed'in faiz indirme ihtimali güçlendiğinde belki de borsaların son yükselişi olacak diye düşünüyorum. Sonrasında yurt dışında bir kar realizasyonları görülme riskini çok daha kuvvetli görüyorum insanım.
0: Evet, peki içeriye dönersek, tabii içeride bu hafta gündemimiz enflasyon raporu olacak. Öncelikle petrol fiyatlarında, enflasyon tarafında güncelleme bekliyor musunuz?
1: Şimdi yani şu son yükseliş olmasaydı evet öyle bir güncelleme bekliyordum, ama 77-78 dolardan tekrar 83-84 dolara doğru çıkan bir Brent var. Fakat Merkez Bankası'nın işte bu toplantıda güncelleme yapacak olduğu tarihe daha var. O nedenle eğer Brent petrol yeniden 77-78 dolar ve altına doğru inecek olursa bir güncelleme bekliyorum. Ve bundan kaynaklı olarak da dezenflasyonun destekleneceği yönünde bir açıklama da bekliyorum başkandan. Bu tablo yıl bitmeden Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini gündeme getireceği ile alakalı bir sinyal verilmesine neden olabilir. Zaten sanayi hem kur üstünde baskı hem de yüksek faizler nedeniyle ciddi daralmış, bunalmış durumda. Bir soluk aldırmak için ben faizlerin muhakkak düşürüleceği kanaatindeyim. Ama bunun için tabii petrol fiyatlarının önemli bir gösterge olacağını, düşen petrolün bizim geçmiş dönemde yüksek petrolde artan enflasyon sebebiyle, şu anda da 77 dolara doğru düşen petrol sebebiyle, bu ve sonraki aylarda da dezenflasyonist tablolar çıkmasını bekliyorum. O da Merkez Bankası'nın faiz indirimini konuşmak için elini güçlendirecek. Bunun da sinyalini bu enflasyon raporunda verecek diye düşünüyorum.
0: Evet, peki içeride borsada bugün yukarıdayız. Şimdi oradaki kritik seviyeleri nereleri olarak görüyorsunuz? Tabii enflasyon raporu haftasında da borsanın performansı kritik olacak.
1: Şimdi borsada 14.043, 13.900 seviyeleri, 13.801 seviyeleri destek noktalarıydı. Bunu kırdığımız takdirde hızlı bir şekilde 13.567, 13.200'lere doğru düşüş risklerini bekliyorduk. Hatta ben 22 Mayıs tarihinde 12.966 ve 21 Mayıs tarihinde 13.163 seviyeleri de mi görülecek endişesindeydim. Ama biz 13.216 desteğinden döndük petrolün düşmesiyle birlikte. Şu anda baktığım zaman Melis Hanım, yakın vadede bizim 13.950, 14.080, 14.200 gibi yakın arka arkaya dirençlerimiz var. Eğer bu dirençleri kırıp 12.200'lerin, 12.250'lerin üzerinde bir kapanış yapabilirsek, o zaman 14.250'nin 14.250'nin üzerinde bir kapanış yaparsak, o zaman 14.600'e doğru bir yükselişin devamının geldiğini görebiliriz. Bunu da sanayi hisseleri, bankalar, işte enerjiler, çimentolar hepsi destekler, teknoloji kağıtları. Ama bunu başaramadan yeniden 13.700'ün altına inecek olursak, o zaman endeks 13.560 seviyesini bir kez daha test edebilir. Ben hangisini düşünüyorum derseniz, açıkçası ben sanki yukarıyı, yani 14.250'leri deneme ihtimalini biraz daha güçlü gibi görüyorum. Eğer petrolde böyle bir ekstra yukarıya çıkacak bir savaş konusunda bir gerilim yaşanmazsa.
0: Evet. Peki şimdi bilanço sezonu da devam ediyor. Sizce nasıl gidiyor?
1: Şimdi bir kısım diyor ki beklentilere göre kötü geliyor, ama farklı bir yerlerde de beklentilere göre iyi gelen bilançolar var. Mesela petrokimyalar, bankaları kötü dedik ama yüksek faize rağmen gelen karlılıklar aslında gayet iyi. Bana göre gayet iyi. Şimdi bir sonraki üçüncü çeyrekte de bankaların bilanço karlarında azalma olacak, ama eğer düşündüğüm gibi dezenflasyonist bir dönem başlayacak olursa son çeyrek içerisinde ben bir faiz indirimi söz konusu olacak diye düşünüyorum. Bu tabloda yaklaşık 150-200 bas puanlık yıl bitmeden bir faiz indirimi demek olur. O da bankaların karlarını son çeyrekte arttırır. O nedenle bu dönemde bilanço karlarında belki istenen artışlar olmasa da mevcut açıklamış oldukları karların ederler karşılığı fiyat olarak oldukça yüksek seviyelere denk geliyor. Şimdi biz bir dezenflasyonist dönemle faiz indirim sürecini konuşmaya başlarsak, o zaman endeks bankacılık sektörüyle de desteklenir. Diğer taraftan petrol fiyatlarının ve özellikle atılan füzelerin Körfez ülkelerinin petrokimya tesislerinde yaratmış olduğu hasarlar nedeniyle TÜPRAŞ'ın ilgi alanına giren bölgelerdeki rafineri marjları arttığı için ben TÜPRAŞ'ın gelen beklentinin çok üstünde gelen karının 9 aylık bilançoda da yıl sonu bilançosunda da sürmesini bekliyorum. O nedenle biz petrokimyalarda da iyi bir dönem içerisinde devam edeceğiz bundan sonrasında da. Böyle bakınca o zaman bilançolarda çok olumsuz bir görüntüye sahip değilim. Tam tersi, belki sonraki dönemde daha da desteklenen bilançolar göreceğiz gibi geliyor. Zaten problem asıl bilançolarda değil Melis Hanım. MSCI'nin yapmış olduğu Kasım tarihi verdiği uyarıyla başladı Türkiye'de. Kendi iş dünyamızda iş siyaset gerilimleri zaten varken MSCI'da endekslemeler konusunda yapmış olduğu uyarılar yabancının ciddi şekilde çekilmesine neden olmuştu. SPK bu konuda bu uyarı geldiği günden itibaren hızlı tedbirler alıyor. Alınması gereken tedbirleri alıyor. Ben o tarihi yaklaşıp da MSCI tarafından Türkiye'nin bir alt dike düşürülme gibi ihtimalin zayıfladığı ya da hiç böyle bir ihtimalin olmadığı anlaşılınca yabancının da borsaya daha hızlı şekilde geri dönmeye başlayacağını, piyasanın da kısmen daha rahatlayacağını düşünüyorum.
0: Evet. Peki tabii kıymetli metal tarafını da değerlendirmeden olmaz. Hafta 7,5'luk yükselişle kapatmış bir altın. Şimdi geçtiğimiz haftanın haberiydi. Son 3 yılın en büyük alımını yaptı Çin altın tarafında. Ne dersiniz? Yön nereye doğru sizce?
1: Şimdi Çin özellikle altın alıma devam ediyor. Çin altın alıma devam ettiği gibi Güney Kore'den de bu işi yapmayan Güney Kore Merkez Bankası'ndan da altın alacağı yönünde açıklamalar var. Yani altın dünya merkez bankalarının, güçlü merkez bankalarının alımlarıyla desteklenecek gibi duruyor Melis Hanım. Diğer taraftan Fed'in faiz artırımı beklentisi yıl sonunda sonuna kadar acaba bir faiz indirimi gelecek mi şeklinde dönmeye kalkarsa, bu da değerli madenleri destekler. Lakin benim orada başından beri söylediğim, yani altın zirve yaptığı 5.900 doları zorladığı tarihten beri, 5.598 doları zorladığı tarihten beri söylediğim bir şey var. Şimdi biz ons altın fiyatlarını bu zirveye göre bakarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama aslında ons altına 2023'te baktığımızda 1.900 dolar, 2024'ün Şubat'ında 2.015 dolar, 2024'ün Temmuz'unda 2.400 dolar, 2025 Ocak diye baktığımızda 2600 dolar olduğunu görürsek, bunlara göre ikiye katlamış, ikinin üstünde artmış bir ons altın değeri var. O nedenle ben 2026 içerisinde bitmeden yeni bir dolar bazlı ons altın tarih rekoru görmeyi beklemiyorum. Bilakis onun ötesinde hatta 4900 dolar ve üstünde bir seviyeyi de beklemiyorum. Ama yaşanan gelişmeler nedeniyle ons altın belki İran-Amerika arasında mutabakat tekrar sağlanırsa petrol fiyatları da düşeceği için kısmi bir tepki alır. Yani

0: yukarıya yükselme anlamında. Bu esnada şu anda görmüş olduğu yakın direnci 4382 yukarıya geçilip 4480, 4560 civarlarındaki bir yere kadar ya da 4700 civarına kadar bir yükselişi maksimum olarak görebiliriz. Onun dışında ben ekstra artış beklemiyorum. Ama bu esnada bu yükselişi beklerken 4200 dolardan aşağıya inen bir ons altın görürsek, o zaman 4000 ile 4200 dolar arasında yeni yatay dip oluşturulur. Ben iki değerli maden içerisinde bir tercihte bulunmak gerekirse gümüşün daha doğru bir alternatif olacağını düşünüyorum. Hmm. Hem değerli maden anlamında bir talep yaratıyor, hem arzda bir eksikliği var. O nedenle talep fiyat artışına neden oluyor. Bir de sanayi metalleri içerisinde yer aldığı için yapay zeka çipleri, elektrikli araçlar, işte elektrik trafoları, bunlar gümüşün daha fazla kullanılma ihtimalini arttırdığından dolayı gümüş bana göre bir alternatif olarak değerli maden kullanılacaksa gümüş onsa göre, ons altına göre yatırım anlamında daha ön planda tutulması gerekir diye düşünüyorum, ama bu yıl içerisinde yeni rekorları beklemiyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Aydın Eroğlu. Kolaylıklar diliyoruz size de. İyi haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun. İyi yayınlar Meysa Hanım.
1: Efendim, burada kapatalım yatırım günlüğünü. Yarın yine karşınızda olacağız A Para ekranlarında. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

yapan, her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu. Genel izleyici için uygundur.

0: Üniversite tercihi sadece bir bölüm seçmek değil, gençlerin geleceklerine yön verecek önemli bir karar. Bu kararda Sankalya Yoncu Üniversitesi'nde kurulan tercih masalarında öğrencilere önemli bir karar konusunda ve özellikle bu zorlu süreçlerde yalnız bırakmıyorsunuz. Peki bu süreçte nasıl bir destek sağlanıyor Hasankalya Yoncu Üniversitesi'nde öğrencilere?
1: Öncelikle hoş geldiniz. Şu anda Hasankalya Yoncu Üniversitesi'nin 3000 kişilik gösteri ve sanat merkezindeyiz. Ve burası bütün Hasankalya Yoncu Üniversitesi'nin akademisyenlerin bulunduğu, öğrencilerinin bulunduğu ve tercih tanıtımın aslında beyni burada diyebiliriz şu anda. Tercih danışmanlarımız var. Bütün akademik kadromuz burada, idari kadromuz hepsi burada. Öğrencilerimize dediğiniz gibi tercihlerinde yön vermek için birlikteyiz. Çünkü her masada şu anda yapılacak müfredatlar anlatılıyor, öğrenciye verilecek eğitimler anlatılıyor, meslekler tanıtılıyor. Bu amaçla da sosyal sorumluluk projesi derken bunu kastetmek istedim. Yalnızca tercihlerine yön vermek istemiyoruz biz. Biz kariyerlerini de planlamak istiyoruz burada. Burslarla ilgili sorulan tüm sorulara yanıt vermek istiyoruz. Biz sadece Hasankalya Yoncu Üniversitesi'ni tercih etmelerini istemiyoruz öğrencilerin. Biz diğer üniversitelerle ilgili de bilgi veriyoruz. En son teknolojiyi kullanıyoruz. Böyle bir üniversiteyi kurmak da aslında merhum Hasankalya Yoncu'nun en büyük hayali, en büyük idealiymiş. Kendisi göremedi bugünleri. Ancak ondan sonra onun arkasından gelen Kalyoncu ailesinin desteğiyle, vakfımızın desteğiyle böyle bir üniversite bölgeye kazandırıldı.
0: Tabii üniversite ailelerinin özellikle hayatlarında en önemli kararlardan birisi burada başlıyor. Ve büyük bir fırsat da sunuyor.
1: Yani çok zor bir süreç gerçekten. Şimdi o günlere dönüyoruz. Bizim böyle bir olanağımız yoktu elimizde. Bize destek veren, bize yön gösteren. Evet, dershaneler tabii ki vardı. Tabii ki rehber hocalarımız vardı. Ama böyle bir ortam yoktu. Böyle bir ortamda 41 tane bölümümüzün 41 tane masası, hocaları, öğrencileri, mezunları burada. Tek tek ilgileniyorlar.
0: Onlar soruya cevap alıyorlar.
1: Aynen. Burs olanakları, işte istihdam olanakları, kariyer planlaması, her şeyi burada yanıt bulabiliyorlar. Buradan her sorularına yanıt bularak çıkıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Şimdi İletişim Fakültesi'nin radyo televizyon stüdyosundayız. Burada öğrenciler öğrendikleri teorik bilgilerin hepsini uygulamaya dökebiliyorlar.
2: Şu anda İletişim Fakültesi stüdyomuzdayız. Derslerde öğrendiğimiz teorik

0: bilgileri bu ortamlarda uygulamalı olarak öğreniyoruz ve gerçek bir sektör deneyimi kazanıyoruz aslında. Burada kamera önünde sunuculuk yapıyoruz, kamera arkasında çekim planlıyoruz, kurgu süreçlerinde yer alıyoruz, farklı radyo programları hazırlıyoruz ve farklı medya projelerinde aktif olarak görev alıyoruz. Bu da bize mezun olmadan önce güçlü bir portföy oluşturma fırsatı sunuyor aslında.
1: Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde öğrencilere sadece dersliklerden ibaret bir eğitim sunulmuyor. Şu anda Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi'ndeyiz. Yanımızda dekanımız Profesör Doktor Gülnane Özdemir var. Peki Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi'nde öğrencilere nasıl bir eğitim, nasıl bir deneyim sunuluyor?
2: Hoş geldiniz öncelikle. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin genel olarak zaten teknoloji ve inovasyon odaklı bir yaklaşımı var. Öğrencilerin çoğu her bölümde uygulamalı eğitim alıyor. Bizim fakültemizde de şu anda 3 bölümümüz var. Mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı ve yeni kurulan endüstriyel tasarım bölümü.
1: Bölgenin ilk ve tek tasarım bölümünü oluşturdunuz değil mi hocam?
2: Evet, endüstriyel tasarım açısından baktığımızda bu bölge çok değerli bir bölge. Hem imalat hem hizmet sektörü açısından çok zengin, hem köklü gelenekleri var hem de bayağı ilerici, yüksek teknoloji odaklı imalat var. Bu bağlamda baktığınızda bölgenin ve ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından birini dolduracak.
1: Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde hukuk fakültesinde eğitim alan öğrenciler burada derslerdeki aldıkları bilgileri sanal mahkemede deneyimleme imkanı buluyor. Hakim, savcı, avukat rollerini üstlenerek kurgusal duruşma gerçekleştiriliyor.
3: Ben Alparslan Aktemur, Hasan Kalyoncu Üniversitesi hukuk fakültesinde 3. sınıf öğrencisiyim. Fakültemden gayet memnunum, mutluyum burada. Özellikle üniversitemiz bizi sadece teorik eğitimle değil, aynı zamanda pratik eğitimle de donatıyor. Burada aldığımız dersler bizleri sadece ders ortamında, üniversite hayatında değil de normal ilerideki, gelecekteki yaşamımıza da hazırlıyor.
4: Burada çok deneyimli hocalarımızdan ve donanımlı hocalarımızdan dersler alıyoruz ve uygulamalı bir şekilde ders alıyoruz. Ve ben staja başladığımda bu mahkeme salonunu ilk defa görmüş olmayacağım. Çünkü ben burada uygulamalı bir şekilde görüyorum. Ve uygulamada yapacağım hataları burada hocalarımın karşısında yaparak deneyim kazanmış oluyorum. O hataları en azından staj sürecindeyken yapmamış oluyorum. Ve beni 1-0 öne geçiriyor hukuk fakültesinde burada Hasan Kalyoncu Üniversitesi.
1: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri savunma, hitabet ve muhakeme becerilerini geliştiriyor. Bu nedenle mesleğe başlangıç mezuniyet öncesinde başlıyor.

0: İsmail Öncü Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesini gezdik. Şimdi de Kalyon Garajı'ndayız. Öğrencilerin ve girişimcilerin fikirlerini ürüne dönüştürdüğü bir prototipleme ve girişim merkezindeyiz. Nedir peki? Öğrenciler burada ne eğitim alıyorlar?
1: Artık biliyorsunuz üniversitelerden iş dünyasının beklentisi sadece bir diploma değil. Uygulama odaklı bir eğitim istiyorlar. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde de bu eğitim modeli benimseniyor ve bu eğitim modeli çerçevesinde de işte uygulama alanlarını geziyoruz bugün sizin de söylediğiniz gibi. Şu anda Kalyon Garaj'dayız.
0: Ve öğrenciler burada hem uygulamalı bir şekilde mesleği öğreniyorlar. Mesela ilk hazırlık aşaması burada başlıyor.
2: Evet, doğru.
0: Peki neler öğreniyorsunuz burada? Nasıl bir deneyim kazanıyorsunuz?
2: Nasıl ilk kendimi tanıtımı istiyorsanız, ben Yağmur Makine Mühendisliği bölümünden 3. sınıf öğrencisiyim. Daha doğrusu 3. sınıfa geçeceğim. Burada genel olarak şu an gördüğünüz bölümde makine laboratuvarı, elektrik atölyesi ve tersine mühendislikten oluşuyor. Burada ne öğreniyoruz? Projeleri Teknofest olsun, TÜBİTAK olsun, Avrupa Birliği projeleri olsun burada gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz ilk bize fikir olarak geliyorlar. Biz fikri projeye, projeyi de ürüne dönüştürüyoruz. Burada şu an gördüğünüz makine CNC torna. Burada G kodları, M kodlarını öğreniyoruz. Program yazmayı öğreniyoruz. Burada parçaları çıkartıyoruz. Yani proje için gerekli olan parçaları çıkartıyoruz. Genel olarak bu şekilde. Yani burada daha çok teorik bilgi yerine onu uygulamayla birleştiriyoruz. Yani zaten Hasan Kalyoncu Üniversitemizin en güzel eğitim anlayışı da bu.
0: Kalyon Garaj sana ne sağladı?
3: Yani şöyle, biz burada TÜBİTAK projeleri için hazırlık yapabiliyoruz istediğimiz zaman. Aynı zamanda hocalarımıza da her zaman ulaşabiliyoruz. Buradaki atölyelerimizi aktif olarak kullanabiliyoruz. Ekipmanlarımızı, CNC makinelerimizi. Ne zaman ihtiyacımız olursa hep bir şekilde destek alabiliyoruz buradan. Bu çok büyük bir avantaj aslında bence.
0: Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde eğitim hız kesmeden devam ediyor. Projeler de arka arkaya geliyor. 9 proje içerisinde Teknofest'te 6 proje yarı finale katı kaldı ve 3 tane

0: sahnede. Finalist var. O projelerden birisi ise tam olarak burada. Peki neler yapıyorsunuz? Nasıl bir katkı sağlıyor size bu projeler?
1: Tabii ben havacılık uzay mühendisi okuyorum Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde. Ekibimizle beraber yaklaşık 3 yıldır Teknofest gibi uluslararası ulusal yarışmalara katılıyoruz. Son 2 yıldan beri turizm teknolojileri alanında, uluslararası insansız hava araçları alanında finalistliğimiz ve derecelerimiz var. Bu yılda Teknofest uluslararası İHA döner kanat kategorisinde Payidar adlı aracımızı başvuruya hazırladık. Şu anda yarı finalistiz. Finalistik sonuçlarını bekliyoruz. Yüksek bir ihtimalle de %85 oranla finalist olacağız. Tüm hazırlık aşamalarımız tamamlanmış bulunmakta. Aracımız da şu anda uçuşa hazır. Tüm testlerini yapıyoruz.
2: Biz de okulumuzun imkanlarını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Projelere elimizden geldiğince katılım sağlamaya çalışıyoruz ekibimizle beraber. Çalışıyoruz, atölyemize mutluyuz. Devam ediyoruz bakalım.
0: Ne güzel bir deneyim de sunuyor aslında. Çünkü Payidar isimli bir projeniz. Oldukça emek verdiğiniz bir projelerden birisi.
2: Evet, kesinlikle. Yani şöyle çok zorlandığımız, çok düştüğümüz, kalktığımız zamanlar oldu. Ama elimizden geldiğince pes etmemeye çalıştık. Burada sabahladığımız günler oldu, fazla çalıştığımız günler oldu. Yani sabah geliyoruz, akşama kadar buradayız. Hatta son günlerde dediğim gibi 2-3 gün yine buradaydık. Hani ama bu süreçlerde bizi motive eden şey tabii ki bize verilen destek ve ülkemize, okulumuza katmak istediğimiz şeylerdi.
3: Ben okulumuza çok teşekkür etmek istiyorum bize sağladıkları destekten dolayı. Burada iki tane araç çıkardık kısa bir süre içerisinde. Okulumuzun yardımları olmasaydı bunları tabii ki bu kadar kısa süre içerisinde hepsini temin edip yapamazdık. Teşekkür ediyorum.
0: Neden sürdü bu projenizi yapmak, bu hale getirmek?
3: Biz okul finaller bittikten sonra Haziran ayından beri her gün buradaydık. Bu aracı 3 ay içerisinde tamamen görevleri yapabilecek şekilde hepsini tamamen tamamladık ekibimizle birlikte. Yani 8 kişiyle 3 ayda bir drone tamamlamış olduk.
0: Aslında büyük verilen destekle birlikte sizler güzel bir proje ortaya çıkardınız.
3: Evet, tabii ki.
4: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Elif Doğan. Aynı zamanda okulumuzun topluluğu, Lösemi Fayda Topluluğu'nda başkanlığını yürütüyorum. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, üniversitemizde bulunan topluluklar bize sadece mesleki açıdan değil, aynı anda kişisel gelişimimiz açısından, empati becerimiz, liderlik becerilerimiz açısından birçok açıdan da kesinlikle çok büyük katkı sağlıyor. Kampüsümüzde aktif olarak faaliyet gösteren 63 tane topluluğumuz var ve biz ne zaman bir etkinlik düzenlemek istesek, sosyal sorumluluk projesi düzenlemek istesek, katılmak istesek kesinlikle üniversitemizin her birimi bize her aşamada destek oluyorlar. Bu sayede bizler de sadece bir etkinlik düzenlemeyi değil, aynı zamanda organize yönetimini öğreniyoruz, topluma fayda üretmeyi öğreniyoruz. Yani birçok açıdan bize çok güzel deneyimler kazandırıyor. Kazandığımız aslında bu deneyimler bize sadece üniversite hayatında değil, mesleki hayatımızda da kesinlikle çok akademik bilgi kadar en az değerli geliyor. Bize için değerli. Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezunları istihdam oranına baktığımızda Türkiye Vakıf Üniversiteleri arasında ilk 10'da yer alıyor. Bu yönden üniversitemizin KOP eğitim modeli, kariyer merkezi rehberliği ve sektörle kurduğu güçlü bağlantılar sayesinde ben de mezun olduktan sonra iş bulma konusunda hiçbir kaygı yaşamıyorum. Buradan da kendini sadece mesleki alanda değil, aynı zamanda kişisel alanda, kültürel ve sosyal alanda geliştirmek isteyen tüm aday öğrencilerimize, tüm aday arkadaşlarımıza Hasan Kalyoncu Üniversitesi ailesine bekliyoruz.
0: Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde sınıfta başlayan eğitim uygulamalı alanlarda deneyime dönüşüyor. Sosyal alanlar, açık çalışma noktaları ve çevreci uygulamalarla öğrenciler hem meslek hayatına hazırlanıyor hem de canlı bir kampüs yaşamı sürüyor. Sizler de bu deneyimi yaşamak istiyorsanız Hasan Kalyoncu Üniversitesi sizleri bekliyor.

Fatma Yıldırım, küresel piyasaların odağında yine teknoloji ve yapay zeka var. Borsalarda takip ediyor ki Çin yapay zeka yarışında ciddi bir hamle yaptı ve AI yatırımlarını finanse etmek için 2,8 trilyon dolarlık sermayeyi aktif şekilde devreye sokmaya hazırlanıyor. Tabii burada parayın nereye gideceği önemli bir noktaydı. Yapay zeka yarışında kullanacak olması yine ABD için nasıl bir dezavantaj doğuracak? 3 tane şirket üzerinden bunun detaylarına bakacağız. Tabii sermayeye erişim Amerika'nın teknolojideki en büyük avantajlarından biri. Dolayısıyla Çin'in bu hamlesi de bu açığı kapatmak için önemli bir adım olarak da değerlendirdik diyelim ve önce gidelim bir Hong Kong borsalarına bakalım. Çin'de nasıl bir tablo var? Haftanın ilk işlem gününde gecelik seansında %1'lik artışla günü tamamlamış. Küresel tarafta zaten risk iştahının yüksek olduğu bir haftayı geride bırakmıştık. Yeni haftada da zaten benzer tablo devam ediyor diyelim ve Çin'in en büyük yapay zeka şirketlerinden biri Alibaba'ya bakalım. Çünkü birçok alanda hizmet veriyor. Perakende, e-ticaret alanında ama en önemli noktalardan bir tanesi yine yapay zeka alanında da görünür şirketlerden bir tanesi. Qwen üzerinden kendi yapay zeka modelini büyütmeye devam ediyor. Tabii önemli taraflarına baktığımızda yine bulut ve veri yatırım merkezlerinin olması da Alibaba'yı bu alanda öne de çıkarıyor diyelim. Özellikle milyarlarca kullanıcıya sunabilmek için modeli geliştirdiği için de yine aslında altyapıyı kuran da bir modele de sahip Alibaba. Şirketin detaylarını yine ekranda görüyoruz ama özellikle yapay zeka modelini geliştirdiği için de arkasında da ciddi bir hesaplama gücü de var Alibaba'nın. Yani veri merkezi ve bulut altyapısı gerektiği için de dolayısıyla model tarafındaki başarı da doğrudan şirketin bulut tarafındaki yatırımları da ilgili bir şekilde bağlantılı olarak da ilerliyor. Yani şirketin orta uzun vade görünümü oldukça hikayeyi destekliyor ama hisse performansına baktığımızda aynı coşkuyu görmüyoruz. Hemen bakıyoruz detaylarına. Bu yıl %16'lık geride kalırken son bir yılda sadece %6'lık bir pozitif getiri kazandırmış. Özellikle son zamanlarda yaptığı bu AI tarafındaki hamlelerle birlikte aslında hisse performansı çok da örtüşmüş gözükmüyor. Tabii bu noktada Alibaba bu dev AI yatırımlarını ne kadar hızlı gelire, yani ne kadar hızlı karlılığa çevirecek? Bu da önemli bir nokta. Bundan sonra Çin sermayeyi veriyor ama Alibaba bunu nasıl kullanacak? Bunu da takip ediyor olacağız diye, ne kadar verimli alanlara yatırım yapacak. Bir de bakalım yine Çin'den Şangay borsasına. Orada nasıl bir görünüm var diyelim. Yarım puan üzerinde bir artışla gecelik seansını tamamlamış ve yine Çin dediğimiz akla gelen bir diğer şirketlerden bir tanesi çip üreten şirket CSXT diyelim. Çünkü geçen ay halka arz olmuş. O zaman da işlemiştik ama önemli noktalarından bir tanesi yapay zekanın kendisi, yapay zekanın arkasındaki donanımı üreten bir şirket. Yani DRAM bellekleri üretiyor. Özellikle son dönemde konuştuğumuz bu yüksek hesaplama kapasitesinin yanında giderek de daha fazla önem kazanan bellek tarafında faaliyet alanı var bu şirketin. Ve halka arz zaten oldukça dikkat çekiciydi. 27 Temmuz'da şirket halka arz açıldı ve halka arzının ilk gününde %466'lık güçlü agresif de bir yükselişle zaten hisseleri işlem görmeye başladı. Tabii bundan sonra yatırımcıların sorduğu sorulardan bir tanesi, piyasa burada neyi satın alıyor? Yani yatırımcılar burada neyi satın alıyordu? Bu kadar güçlü yükselişin arkasına baktığımızda özellikle Çin zaten uzun zamandır teknoloji alanında dışa bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Zaten ABD ile rekabetinin başlıca sebeplerinden bir tanesi bu ki özellikle gelişmiş çipler ve AI altyapısı söz konusu olduğunda da ABD'nin uyguladığı ihracat kısıtlamaları da Çin açısından zaten ciddi bir sorun da haline geliyor. Hisse performansı %466 bir yükseliş söyledik. Zaten çok kısa bir grafiği var. Yine ara ara dalgalı bir seyir olsa da güçlü performansla devam ediyor diyelim ki. Özellikle de AI yatırımlarının büyümesiyle birlikte bellek tarafındaki ihtiyaç da artıyor. Oraya yönelik talep de artıyor. Dolayısıyla bu şirkette piyasa bu hikayeyi satın alıyor. Halka arzında da zaten bunu gördük diyelim. Bir de bakalım ABD tarafına. Peki bütün bunların karşısında ABD tarafında kim var yapay zekanın öncüsü? Nvidia diyeceğiz ama önce bir borsasına bakalım. Nasdaq teknoloji endeksi haftanın ilk işlem gününde endeks kontratlarında yarım puana yakın bir yükseliş var. Bir de S&P 500 endeksine bakalım. Orada da yine sınırlı yatay bir yükselişle endeks kontratları spot piyasaya açılışa işaret ediyor diyelim ve gelelim AI yarışının en büyük avantajlarından biri ve aklı ilk gelen şirket olan Nvidia. Hesaplama gücü oldukça yüksek. Zaten GPU'lar ekosisteminin merkezinde yer alıyor. Dolayısıyla da altyapı denildiğinde ve yapay zeka denildiğinde bu alanında lideri konumda, zaten dünyanın en değerli şirketlerinde ilk sırada yer alıyor. En son Apple'a tahtını kaptırmıştı ama yine ilk 5'te

Son hamleyle beraber uzun vadeye baktığımızda Nvidia karşısında ne kadar bir rekabet alanı oluşacak? Bu da takip edeceğimiz başlıklardan bir tanesi. Dolayısıyla buradaki asıl hikaye 2,8 trilyon dolarlık miktarın kendisi değil. Çin bu parayı ne kadar hızlı bir kapasiteye döndürecek? Yatırımlar ne kadar hızlanacak ve ABD'ye ne kadar rakip olacak? Bu da önümüzdeki dönemde takip edeceğimiz başlıkların başında gelecektir. Diyelim ve saatlasını burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.

0: 1993 yılında çıktığımız bu yolculukta tek bir hedefimiz vardı. Dünyayı kaliteyle şekillendirmek. Bugün geliştirdiğimiz gıda ambalajlarıyla her gün milyonlarca insanın yaşamına değer katıyor, birçok endüstriyel sektöre güvenilir çözümler sunuyoruz. Güneş enerji santralimiz, üretim alanlarımız ve 900'ü aşkın çalışanımızla geleceğe üretmeye devam ediyoruz. Teknika Blast.
1: Türker Beyaş olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
2: Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Kitlekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
3: Bu salı bir de Oitox Plus haşereye etkili böcek ile.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle. Otobit'te.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Bankası.
1: İş Bankası Elif'le sunar.
2: Ay böyle çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
1: Yani.
2: Sunalım.
1: Tabii tabii, buyurun.
2: İşrep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İşrep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
1: O zaman ne diyoruz?
2: Ben isterim, İşrep'im yapar.
1: Harika.
3: İş Bankası.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
1: Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir.
0: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Senin yanında Akbank.
2: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
3: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix, İdefix. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix.

Genel piyasa gündemiyle karşınızdayız. Yeni bir haftaya başladık. Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda öne çıkan başlıkları aktaracağız ve değerlendireceğiz. Önce manşetlere bakalım. Yurt içinde ve yurt dışında önemli başlıklar var. İçeride en önemli başlık terörsüz Türkiye süreci. 40 yıllık periyoda baktığımızda terörün Türkiye ekonomisine maliyeti bir hayli fazla. Yüzlerin üzerinde, %1000'lerin üzerinde bir maliyetlerden bahsediyoruz. Öyle ki 2.3 trilyon dolarlık bir maliyet. Bu meblağla birçok köprü, otoyol, havaalanı, hastane, okul yapılıyor. Bu 40 yılda büyük bir maliyet oluşturdu. Şimdi son 1,5 yıldaysa özellikle terörsüz Türkiye süreciyle birlikte önemli gelişmeler yaşanacak. O gelişmeleri de takip edeceğiz, konuşacağız. Diğer yandan bugün Haziran ayına ilişkin sanayi üretim verisi

takip ettik. Aylık bazda %0.1'lik bir artış var. Yıllık bazda ise %1.4'lük bir gerilemeden bahsedebiliriz. Temmuz ayında en fazla yatırımcısına ne kazandırdı diye baktığımızda faizin kazandırdığını görüyoruz. Mevduat faizi tüfe indirgendiğinde %1.26 civarında para kazandırdı yatırımcısına. Altına baktığımızda ise yılın genelinde en fazla kazandıransa külçe altın olarak kayıtlara geçiyor. Son dönemde yapay zekaya ilişkin yatırımların bir hayli arttığını görüyoruz. Çin yine masada ve önemli bir yatırım yapacaklarını duyurdular. Yaklaşık 28 trilyon dolarlık bir yatırımdan bahsediyor Çin hükümeti. Başlıklar böyleydi. Şimdi piyasalarla devam edeceğiz.

0: Borsaya bakacağız. BIST endeksinde an itibariyle görüntü yarım puanın üzerinde yükselişe işaret ediyor. 13.873 gelinen nokta. %0.68 yukarı yönlü hareket var. 13.904 gün içerisinde görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. BIST 500 benzer bir görüntü var. 17.688 son görülen seviye. 17.719 puan seviyesi yukarıda görüldü. Sektörel anlamda nasıl bir seans oluyor? Hatırlayalım. Bankacılık endeksi düşerken sanayi endeksinde tam aksi bir görüntü var. Spor endeksi yaklaşık %2 yukarı yönlü hareket gösteriyor. Gayrimenkul artıda teknoloji yükseliyor. Turizmde de alıcılı bir seyri takip ediyoruz. Sadece banka şirketlerinin baskılandığını bu seansta takip ediyoruz. İnşaatta sınırlı bir geri çekilme var. Fiyatı en fazla artan ve fiyatı en fazla düşen şirketlere bakalım. Borusan Boru %8.83 artı bir görüntü çizerken Tekfen Holding'de ise 224 lira 60 kuruşu takip ediyoruz. Genilaç, Enerji Enerji, Borusan Yatırım sıralama böyle. Borsada fiyatı en fazla düşen şirketler Pasifik Güreşya, Halk Bankası, CV Mühendislik, Vakıfbank ve Sasapolyester. CV Enerji'de %4.4'lük bir düşüş an itibarıyla var. Peki borsada bir hikaye var mı? Ağustos ayını nasıl geçirecek? Temmuz'da mevduat en fazla kazandırdı. Yılın genelinde en fazla külçe altın kazandırdı. Peki borsa yatırımcısına ne zaman kazandıracak? Konuşacağız. Bizlere Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal eşlik edecek. Hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum ben de.
0: Teşekkür ederiz. 13.000'in kıyısına kadar geldi geçtiğimiz günlerde Borsa İstanbul. Son birkaç gündür toparlanma eğilimi içerisinde. Buna toparlanma eğilimi denilebilir mi? 14.000'e doğru bir hareket var. Sene sonuna kadar ne kadarlık bir potansiyel öngörüyorsunuz? BIST endeksinde an itibariyle yarım puan üzerinde yükseliş var.
1: Evet, yani bu tabii sene başında öngördüğümüze kıyasla yıl içerisindeki fiyatlama Borsa İstanbul tarafında yine farklı oldu. Burada malum tabii her şeyden önce şunu konuşmakta fayda var. Faiz oranlarıyla, yani risksiz getiri dediğimiz oranlarla Borsa İstanbul arasında, hisseler arasında ters bir korelasyon var. Hatta faizlerle diğer ürünler arasında ters bir korelasyon var. Burada sabit getirili, yani risk almadan sağladığınız getiri ya da minimum riskle sağladığınız getiri ne kadar yüksekse yatırımcılarda, dünya geneli için böyle, risk alarak getiri elde etme arayışı daha zayıf oluyor. O sebeple faiz oranlarının yüksek kalmaya devam ediyor oluşu Borsa İstanbul üzerindeki en önemli baskı unsuru. Şimdi bu sene başında borsa tarafında bu yıl için daha olumlu performans öngörüyorduk. Çünkü yıl içerisinde dezenflasyon sürecinin devamıyla birlikte Merkez Bankası'nın kademeli faiz indirim döngüsünü sürdürdüğü bir senaryoyu bekliyorduk, düşünüyorduk. Keza piyasa genelinde böyle, ama Mart ayında Amerika, İran ve İsrail arasında başlayan saldırılar ve devam eden süreçte Hürmüz'ün kapanması, petrol fiyatlarının yükselmesi bizim Merkez Bankamızı olduğu kadar tüm dünyada da Merkez Bankalarında da daha sıkı ve daha temkinli bir duruşu beraberinde getirdi. Çünkü yıl içerisinde artan petrol enerji maliyetleri enflasyon risklerini yukarı yönlü güncellemiş oldu. Dolayısıyla da biz bu yıl içinde faiz indirimi bekliyorken Mart ayından bu yana aslında fonlamanın haftalık depo faiz olan %37'den değil %40'tan yapıldığı bir senaryoyu görüyoruz. Bu da Borsa İstanbul tarafında kaçınılmaz olarak daha zayıf ya da daha dalgalı bir görünümü performans olarak diğer ürünlerin, diğer alternatif yatırım araçlarının gerisinde kalan bir performansı bize

0: izletiyor. Yani buradan hareketle aslında sorunun cevabı tekrardan Merkez Bankası'na yönelik faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi ve Merkez Bankası'nın bu döngüye girmesinden geçiyor Borsa İstanbul tarafında yükselişleri ne zaman başlayacağı. Şimdi tabii buna da net bir cevap verebilmek şu hususuyla zor. Şu an için evet geçen haftadan bu yana Amerika-İran arasındaki diplomasi özel İran ve Umman arasındaki görüşmelerde Hürmüz Boğazı'nın tekrardan açılmasını sağlayacak bir anlaşma konusunda ilerleme sağlandığına dair açıklamalar. Piyasalardaki iyimserliği arttırmakla birlikte tabii ki bu taraf biraz belirsizliğini koruyor. Şöyle cevap vereyim. Yani önümüzdeki günlerde Amerika ile arasında daha kalıcı bir anlaşma sağlanabilirse Hürmüz Boğazı tekrardan açılır ve petrol fiyatları 75-70 dolar bölgesine doğru böyle kalıcı olarak gerileyebilirse o takdirde borsa tarafında yılın kalan bölümünde daha olumlu fiyatlamalar görebiliriz. Çünkü bu durumda Merkez Bankası'nın ilk aşamada fonlama maliyetini 40'tan 37'ye çekmesini bekleriz ki iyi haber akışlarının hani kısa vadede geldiği bir senaryoda Eylül ayı içinde bu olabilir. Yıl sonuna kadar da bir 150 bas puanlık indirim görebiliriz. Ama asıl hikayeyi bu yılın son çeyreğinden ziyade 2027'nin ilk yarısı oluşturacak diye düşünüyoruz. Çünkü yani risklerin artık 2027'ye taşınmadığı bu jeopolitik belirsizliklerin diyelim bir senaryoda 2027'de ilk yarıda özellikle daha olumlu bir baz alanımız olacak bizim enflasyon konusunda. Çünkü bu yıl Mart özellikle Nisan-Mayıs aylarında enerji artışları dolayısıyla biz enflasyonu yükselişleri gördük. Önümüzdeki sene bu etki olmayacak. O sebeple biz yani önümüzdeki süreçte Borsa İstanbul'a ilişkin beklentilerimiz negatif değil ama hani yükseliş ne zaman başlayacak sorusunun cevabı jeopolitik risklerin anlamlı olarak yatıştığı, petrol fiyatlarının tekrardan 70 dolar bölgesine doğru gerilediği ve Merkez Bankası'na dair faiz indirim beklentilerinin tekrardan daha belirgin hale geldiği, güçlendiği bir durumda borsa tarafında daha iyi bir performans bekliyoruz. Burada işte banka, havacılık, holding gibi, telekom gibi ana sektörler öncülüğünde bir yükseliş yaşanabileceğini değerlendiriyoruz. Bu haftaki yani Perşembe günü gerçekleşecek enflasyon raporu toplantısında bu hususta yakından izleyeceğiz. Özellikle verilecek önümüzdeki sürece dair mesajla piyasaların bu mesajlardan alacağı çıkarımlar Borsa İstanbul'un seyri üzerinde kısa vadede etkili olabilir diye değerlendiriyoruz.
1: Sizin bahsettiğiniz sektörlere biraz daha yakından bakalım isterseniz. Örnek vermek gerekirse banka. Bankacılık endeksi bu sene yaklaşık %6,5 değer kaybı yaşadı. Banka şirketlerine baktığımızda da onlarda da durum kötüydü. Enflasyonun da %18 civarında olduğunu bu 6 aylık periyotta düşünecek olursak bunun yanı sıra değer kayıpları da söz konusu oldu. Akbank %3,5'ları buldu. Düşüşler Akbank'ta, Garanti Bankası'nda %10'ların üzerinde geri çekilmeler yaşandı. İş Bankası'nda %12,5'lara yakın bir düşüş söz konusu olurken Yapı Kredi, Halk Bankası ve Vakıfbank'ta bu geri çekilmelerden nasibini aldı. Çok daha sınırlı diyebileceğimiz hareketler kamu bankalarında yaşandı. Nasıl okumak gerekir bu tabloyu ilk 7 aylık için?
0: Evet, aslında bu konuştuğumuz konunun tam bir özeti. Çünkü bankacılık bu faiz beklentilerinden ve risklerden en fazla etkilenen sektör. Yani Türkiye'nin CDS primini yani risk algısını bozacak, risk primini bozacak gelişmeler bankacılık tarafında daha belirgin fiyatlanıyor. Üzerine bankaların zaten faiz döngüsüne fazlasıyla duyarlı olduklarını biliyoruz. Yani Merkez Bankası bu yıl eğer sene başında öngördüğümüz gibi faiz indirimlerini sürdürdüğü, faiz indirimlerine gidebildiği bir durum olsa, yaşanabilse, bu jeopolitik riskler vesaire yaşanmasaydı yani şu anki yayınımızda bankacılık tarafında çok daha olumlu bir performansı, belki de diğer sektörlere kıyasla çok daha pozitif bir gelişmeyi konuşuyor olacaktık. Ama yaşanan gelişmelerin faiz indirimlerinin aksatması, üzerine bilakis 37 olan haftalık repo yerine gecelik üst bant olan %40'tan piyasanın Mart ayından bu yana fonlanıyor olması, zaten bankaların ikinci çeyrekte de marjlarını baskılayan bir gelişme oldu. O yüzden bu durumda tabii bankalar üzerinde baskı oluşturdu. Yani son derece görmeyi beklediğimiz bir tablo. Ama bir de bu durumda bize şunu gösteriyor. Risklerin işte ilk soruda da hani şeyde de konuştuğumuz üzere risklerin yatıştığı, Merkez Bankası'na dair faiz indirim beklentilerinin tekrar canlandığı bir ortamda da bankacılıkta ciddi bir yukarı yönlü alan olduğunun bir göstergesi şu anki tablo. Ki zaten hatırlayacak olursak Haziran ayında Amerika ve İran'ın mutabakatta hani varmasıyla birlikte Haziran ortalarından, 11 Haziran'dan işte Temmuz'a

0: ilk haftasına kadar masada kalan bu mutabakatla birlikte bankacılık güçlü bir yükseliş kaydetti aslında. Yani 15.500'lü seviyelerden bankacılık endeksi 19.200'lere kadar yükselmişti. Ama devamında tekrardan Amerika'nın saldırılarına başlaması, petrolün yükselmesiyle bu kazançlar geri verildi. Yani risklerin yatıştığı bir ortamda hızlı bir tepki vermeye açık bankacılık, ama önce bunun için o koşulların oluşması gerekiyor. Henüz tam olarak orada Haziran dönemindeki risklerin tam manasıyla yatıştığı sürece dönemedik, ama umarım en kısa sürede tekrardan kalıcı bir anlaşma, bu sefer kalıcı bir anlaşma sağlanır ve bu bölgedeki tansiyonun da anlamlı bir şekilde, kalıcı bir şekilde yatıştığı bir durumu takip edebiliriz, görebiliriz. O takdirde bankacılıkta, borsada daha iyi bir performans alanı olduğunu değerlendiriyoruz.
1: Politik risklerin yakından izlediği bir diğer sektör havacılık. Petrol yükseliyor, havacılık hisseleri düşüyor. Petrol düşüyor, havacılık hisseleri toparlanıyor. Türk Hava Yolları, Pegasus, TAV ve Çelebi'nin bu seneki performansı ekrana geliyor. Bu arada canlı görüntüye de bakabiliyoruz. Türk Hava Yolları'ndan itibariyle 306 TL seviyesi var. Pegasus'ta 153 lira 30 kuruşu görüyoruz. TAV'da da 272 TL an itibariyle söz konusu. Bu 4 şirkette bu sene sadece yükseliş kaydeden Türk Hava Yolları oldu. O da son dönemdeki hareketlerle bunu gerçekleştirdi. Nasıl okumak gerekir bu şirketlerin geldiği noktayı?
0: Dediğiniz gibi yani petrol tarafında tabii fazlasıyla duyarlı sektör. Her ne kadar tabii ki yani yakıt maliyetleri belli oranlarda hedge ediliyor olsa da tabii ki bunun %100'e hedge edilmiyor. Dolayısıyla da petrol tarafında sert yükselişlerin yaşandığı süreçte bu enerji maliyetleri üzerinden, yakıt maliyetleri üzerinden havacılık sektörünün kar marjlarını baskılayan bir etki oluşturuyor. Artı tabii bölgede gerilimin arttığı dönemlerde de o bölgeye yapılacak uçuşlardaki aksamalar veya işte turizmin olumsuz etkilenmesi gibi süreçlerinde dolaylı sonuçları doğrudan veya dolaylı sonuçları da takip ediyoruz. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz bu konjonktürde, bu risklerin konuşulduğu ve petrolün son derece oynak olduğu dönemde havacılık tarafında bir baskı görüyoruz. Tabi burada biraz daha diğerlerine nazaran daha zayıf finansal sonuçlarına çıkan veya beklentilerin olduğu Pegasus daha negatif ayrışırken Türk Hava Yolları biraz daha pozitif ayrıştı. Ama tabii ki enflasyona göre vesaire kıyasladığımızda reel olarak orada da bir getirinin sağlanamadığını gördük. Aslında havacılık tarafında da benzer senaryo. Yani Haziran'da hızlı yükselişler gördük. 290 TL'li seviyelerden 355 liraya kadar yükselmişti Türk Hava Yolları örneğin mutabakat sonrasında. Ancak yeniden Amerika'nın İran'a saldırının başlamasıyla birlikte Temmuz ayı içinde tekrardan 300 lira bölgesine kadar gerileyen bir fiyatlama görüyoruz. Yani bu da bize risklerin yatıştığı bir ortamda havacılığında yukarı yönlü tepki vermeye açık olduğunu gösteriyor. Tabii hisse seçimi konusunda mevcut finansal görünüm, kar marjları, o nakit akışı vesaire gibi finansal durumunun daha pozitif paylaşan hisseleri tercih etmekte fayda var. Türk Hava Yolları bizim hani model portföyümüzde de değerlendirdiğimiz hisselerden yani mevcut fiyat seviyelerini temel anlamıyla ucuz ve potansiyelini de yüksek görüyoruz. Dolayısıyla risklerin yatıştığı bir senaryoda havacılık tarafında, özellikle Türk Hava Yolları tarafında da pozisyonlanmanın yapılabileceğini daha orta uzun vade içinde değerlendiriyoruz. Çünkü yani bu özellikle Mart-Haziran dönemi içerisinde en çok baskı altında kalan bankalar, havacılık, işte holdingler, telekom, bu sektörler risklerin yatıştığı bir senaryoda daha olumlu bir performans ortaya koyacaklardır. Ama işte nedir? Daha böyle risklerin ön planda olduğu süreç, daha güçlü giden petrokimya tarafı, işte savunma tarafı, demir çelik tarafı biraz daha bu sektörlere nazaran yani illa ciddi bir satış baskısıyla karşılaşır anlamında değil, ama bu sektörlere yılın ikinci çeyreğinde daha negatif ayrışan sektörlere kıyasla bu sefer onların daha geride kalmasını bekleriz. Ama tabii örneğin TÜPRAŞ'ın çok güçlü seyreden marjlarını dikkate aldığımızda o taraf hala daha gücünü koruyabilir. Yani bunun gibi istisnaları da var. Ama bununla birlikte biraz daha risk döneminde, belirsizlik döneminde geride kalan sektörlerin risklerin azaldığı bir senaryoda daha ön plana çıktığı bir senaryoyu görmemiz çok daha hani beklenen ve rasyonel bir durum olarak karşımıza çıkıyor diyebilirim.
1: Bir de otomotiv kanadına bakalım. otomotiv hisseleri için ne görüşüne, hangi görüşe sahipsiniz? Doğuş Otomotiv bu sene %3.3 yükseldi. Tofaş %6.5 civarında yükseliş kaydederken

0: Karsan'da da %8'e yakın bir değer kazancı gördük. Otokars %43'ün üzerinde düşüş gösterirken Türk Traktör %22.3 değer kaybı yaşadı. Ford Otosan'da da yaklaşık %5'lik bir düşüş gördük. Bugün özelinde baktığımızda da otomotiv hisselerinde pozitif bir görüntü var. Öyle ki Tofaş'ta %1.33'lük yükseliş, Karsan'da %1.31'lik değer kazancı görüyoruz. Sene sonuna doğru nasıl olmaya devam eder bu şirketlerin görüntüsü? Otokar ve Türk Traktör'de geri çekilmenin boyutu bir hayli büyük.
1: Evet, burada tamamıyla bu ayrışmada finansal sonuçların netliği olduğunu söyleyebiliriz. Otokar tarafında, Türk Traktör tarafında da yani görece daha zayıf bir finansal görünüm söz konusu. Türk Traktör'deki satışlar vesaireler geçen senelere nazaran göre zayıf seyretmeye devam ediyor. Otokar'ın gelir ve karlılık tarafı çok olumlu değil. Dolayısıyla bunlar da bu ayrışmayı beraberinde getiriyor. Tabii borsa tarafındaki genel trendten de etkileniyorlar ama yani yurt içindeki otomatik satışları vesaire, yani pazar çok kuvvetli değil. Dolayısıyla otomatik sektörüne yönelik böyle ekstra bir yatırımcı ilgisini takip etmiyoruz. Şirketlerin mevcuttaki finansal görünümleri ve geleceğe dair beklentileri belli ayrışmaları gündeme getirmekle birlikte hali hazırdaki genel olarak çok yani kuvvetli seyretmeyen yurt içi pazar diyelim bir miktar sektör olan ilgiyi de zayıf kalmasına yol açıyor. Yani daha orta uzun vade için Tofaş'ı biz burada biraz daha araştırma birimimiz beğeniyor, öne çıkarıyor diyebiliriz. Yani Tofaş'ın ardından belki biraz Fortsan olabilir. Ama hani Tofaş burada biraz daha orta vadede gelir projeksiyonu, karlılık projeksiyonu olarak pozitif ayrıştığını değerlendiriyor. O yüzden hani burada eğer sektör anlamında portföylerinde otomotiv tarafında taşımak isteyen yatırımcılar varsa Tofaş'ı biz biraz daha beğeniyoruz diyebilirim orta uzun vade için. Ama tabii ki burada sektör olarak dağılmak önemli. Portföyde çeşitliliği arttırmak önemli. Bankacılık, işte holding, otomotiv, telekom, havacılık, petrokimyadan Türk başkanı hala daha olası gerilemelerde vesaire gibi sektör olarak da dağılmak önem taşıyor. Çünkü burada bazı gelişmeler haber akışları, finansal performansları etkileyebiliyor, sonuçları etkileyebiliyor. Kısa vadede beklentilerden belli sapmalar yaratabiliyor. Belli bir sektördeki negatif ayrışma diğer sektördeki pozitif ayrışma telafi edebiliyor. O yüzden burada da onları da dikkat alarak hareket etmekte fayda var diye düşünüyoruz. Ama Tofaş'ı orta vadede daha çok beğendiğini söyleyebilirim araştırma birimimiz.
0: Bu şirketleri konuşurken finansallardan ötürü bir ayrışmadan bahsettiniz. Bu arada BIST yüzde işlem gören şirketlerin görüntüsü ekrana geliyor. Hani itibariyle 66 şirkette yükseliş var. Ve 20'nin üzerinde şirkette de düşüş görüyoruz. Borusan Boru, Tekfen, Borusan Yatırım, Genilaç, Enerji Enerji, Otokar, Mia Teknoloji, Tüpraş, fiyatı en fazla artan şirketler. Finansalları iyi gelen şirketlerde peki fiyatlama nasıl oldu? Biraz daha karşılığını aldı mı bu şirketlerin hisse görüntüsü, yoksa önden bir fiyatlama olmuş muydu?
1: Yani çok genel bir cevap vermek zor. Yani bazı şirketlerde olumlu finansal sonuç beklentisi önden fiyatlanıp devamında kar satışlarının da geldiğini gördük. Olumlu tepki veren hisseler de gördük. Keza Tüpraş finansal önlerden güçlü bir trend oluştu. Çünkü aslında bu biraz daha finansal sonuçların beklentilerden ne derece saptığıyla da alakalı. Pozitif, gerçekten güçlü pozitif sürprizler hisselerde yukarı yönlü görünümü tetiklerken negatif sürprizler de baskı oluşturabiliyor. Ama tabii yani borsa geneli anlamında, borsadık genel fiyatlama anlamında finansal sonuç temasından ziyade yine ilk çeyrek finansallarında da olduğu gibi biraz daha jeopolitik temanın ağır bastığı bir süreci geçirdik. Yani önümüzdeki günlerde bu riskler yetişirse belki bu biraz daha dengelenir ama en azından Temmuz ayı, Ağustos'un ilk haftası da böylece böyle geçiyor. Biraz daha jeopolitik gelişmeler daha ön planda. Finansal sonuçta daha hisse sektör bazlı hareketler nezdinde etkisini hissettiriyor. Yani burada çok büyük sürprizlerle karşılaştık mı dersek sektör olarak çok karşılaşmadık açıkçası. Yani petrokimya zaten güçlü bekliyordu örneğin. Demir çelik tarafı genel olarak beklentiler dahilinde geliyor. Bankalar zaten marj anlamında daha zayıf bekleniyordu. Keza öyle geldi gibi. Yani böyle çok büyük sürprizler yaratan finansallarda olmadı ama gerçekten pozitif ayrışan, daha güçlü kar, daha güçlü gelir açıklayan şirketler buna hani en yakın örnek Tüpraş.

0: verebilirim. Bunlar tabii ki pozitif fiyatlanıyor. Ama genel borsada trend belirleyici bir unsur olarak ya da çok belirgin ayrışmalar anlamında çok örnek yok elimizde. Yani finansal sonuç temasının biraz daha finansının açıklandığı günlerle ve şirketlerle sınırlı kaldığı bir süreci takip ediyoruz. Geçen çeyrekte olduğu gibi.
1: Mesela Astor'da 310 TL'nin altında görülen bir seviye var. Geçen hafta 325 TL görülmüştü. Son bir ayda sık sık 300'ün altına indi çıktı. Zirvesi de herhalde 365-370 TL'ler civarında bir yerde. Bu sene iyi performans gösteren şirketlerin başında geliyor. Bu şirkette bir bilanço fiyatlaması gördük mü ya da bu 8 aylık periyottaki fiyatı nasıl görüyorsunuz? Ciddi bir yükseliş kaydetti. Hala potansiyel barındırıyor mu? Öyle ki geçen hafta bazı kurumlar Astor için hedef fiyatlarını da güncellemişti.
0: Evet, yani Astor bu sene yani gerçekten belirgin pozitif ayrışan şirketlerden birkaçı oldu. Yani örneğin Demir-Çelik tarafından Ereğli gerçekten güçlü giden sitelerden biriydi. Tüpraş buna eklenebilir. Aynı zamanda Astor'da keza benzer şekilde güçlü hareket eden hisselerde. Çünkü yıl başında hisse 116-117 TL seviyelerindeydi ki 3 Haziran'da 385 bölgesini test ederek tarih zirvesine indi ve gerçekten ciddi bir getiri sağladı. Ancak Haziran'dan sonraki dönemde daha dalgalı bir fiyatlama görüyoruz. Tabii şimdi sene içerisindeki güçlü hareketin ardından bir soluklanma olarak da görmek gerekiyor bunu. Çünkü gerçekten çok belirgin, bariz ayrışan bir getirisi oldu. Geçtiğimiz yıllara kıyasla vesaire. O geçen yıllardaki zayıflığı tek yılda hani aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla da bu denli güçlü hareketin ardından biraz bir yön arayışı, biraz bir düzeltmenin de olması aslında sağlıklı. Şimdi tahminlere, hedeflere baktığımızda son dönemdeki daha yakın tarihli raporlarda 380-450 aralığında, ama bunun medyanı ortalaması daha çok 410-420 civarına gelir. O civarda bir hedef fiyat söz konusu. Yani mevcut fiyat seviyelerinin temel değerlemeler anlamında çok pahalı veya primli görünmediğini, hala daha yukarı yönlü bir potansiyelin burada öngörüldüğünü söyleyebiliriz. Tabii sene başına kıyasla yaşanan güçlü yükselişin ardından burada getiri potansiyeli sınırlanmakla birlikte hala daha var. Astor tarafı henüz 6 aylık finansal, yani ikinci çeyreklerini açıklamadı. Dolayısıyla burada mevcut fiyatlama yapısına baktığımda da dalgalı bir seyir söz konusu aslında Temmuz-Haziran ortasına itibaren. O yüzden belirgin bir finansal sonuç fiyatlaması var diyemem. Ama finansalların açıklanmasının ardından gelen finansalların beklentileri karşılayıp karşılayamamasına bağlı olarak belli oranda bir volatilite, oynaklık artışı görebiliriz. Eğer iyi finansallar gelirse tekrardan belki bir süredir geçemediği 338 bölgesini geçerek tekrardan 350 devamında 370 bölgesine doğru hareket edilebilir. Ama eğer beklentilerden daha zayıf gelen bir finansal olur veya işte piyasa kar akımının vesaire alt kalemlerini hani çok beğenmezse, bir satışa sebep olacak olursa da, o takdirde 295 ve onun altında 270 seviyeleri önemli destekler. Buraları tekrar test eden bir fiyatlama görebiliriz. Yani ikinci çeyrek finansalların performansı hissede bir kırılım belki yaratabilir. Ama halihazırda bir süredir aşağıda kabaca 270'ler, yukarıda da 335-338 aralığında dalgalı seyreden bir fiyatlama var. Bir soluklama var demek mümkün. Sene başından bu yana ki ayrışan güçlü getirinin ardından bunu da belli ölçüde olağan karşılamak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani burada Astor taşınacaksa bile bu tek hisse olmamalı. Çünkü sene başından bu yana getirisini dikkate aldığımızda, yani burada 400 lira civarındaki bir getiri için olası düşüşlerin riski, yani tek bir hisseden oluşan portföyde taşınmamalı. Bence hiçbir hisse, bu her hisse için geçerli. Yani portföy yapılıyorsa burada 10 hisseden biri yatırımcının tercihine bağlı olarak beğendiği bir şirkettir. Ki temel olarak ayakları yere basan karlı bir şirket zaten, oluştu bir şüphe yok, ama tercih edebilir yatırımcılar. Ama dediğim gibi burada portföyleri mümkün olduğunca en azından hem 3-4-5 sektöre de alan 6-8 siteden oluşan şeklinde portföyleri dizayn etmekte de fayda var. Olası hareketlerin portföyün ana portföye yansımasını belli oranda da dengeli tutabilmek adına.
1: Borsa İstanbul'u konuşurken ana hikayeyi

0: Petrol fiyatları ve jeopolitik riskler üzerinden sürdürüyoruz. Brent petrolün geldiği nokta tekrar 85 dolar seviyesinin altı. Hemen bununla alakalı çalışmamız var. O da ekrana gelecek. Önümüzdeki süreçte geçtiğimiz günlerde olduğu gibi hızlıca 70 dolarlara gerilemesini Brent petrolün bekler misiniz? Bu geri çekilmeye rağmen yaklaşık %40'lık yükseliş kaydetti bu sene.
1: Evet, yani açıkçası bunu biz Haziran fiyatlamasından önce konuşuyorsak çok hızlı bir geri çekme beklemem der. Çünkü o dönemdeki düşüncemiz buydu, biraz daha normalleşmenin zaman alabileceği gibi, ama Haziran dönemindeki fiyatlama bize şunu gösterdi ki gerçekten jeopolitik risklerin yatıştığı bir temada petrol fiyatları hızlı geri çekilmeye açık. O nedenle eğer önümüzdeki günlerde Hürmüz tekrardan açılırsa, Amerika ve İran arasında gerçekten bir anlaşma sağlanabilirse petrolde tekrardan 70 dolara doğru bir fiyatlamayı görmeyi bekleriz. Çünkü Haziran'da gördük. Yani petrolle ilgili şu an hani küresel arz talep dengesi veya işte teknik konuşmak çok ne yazık ki havada kalıyor. Çünkü hala daha özellikle diğer varlık sınıfları, özellikle hisse piyasaları vesaireler, hani jeopolitik gelişmelerden etkilenmekle birlikte en belirgin etkiyi hisseden ve fiyatlamalarına yansıtan ürün grubu petrol olmayı sürdürüyor. Doğal olarak. O yüzden de haber akışlarına bağlı çift yönde çok sert hareketler görebiliyoruz. Bu tamamıyla bu sürecin, jeopolitik sürecin ne yönde evrileceğine bağlı. Burada eğer şu an geçen haftadan beri biraz daha öne çıkan diplomasi kanalı, diplomasi süreci bir sonuç verirse, Hürmüz tekrar açılırsa, Amerika ile İran arasında tekrar bir anlaşma sağlanabilirse, 75 dolar, devamında 70 dolarlara doğru düşen bir petrol görebiliriz. Çünkü hani küresel arz talep dengesi normal koşullar altında petrol için destekleyici değil. Ama bu geçen haftadan bu yana konuştuğumuz süreç bir sonuç vermezse, saldırılar tekrar başlarsa o durumda da tekrar 90 dolar üzerine giden bir petrol görebiliriz. Yani tamamıyla jeopolitik tema ve buradaki gelişmeler petrolü belirleyecek. Ama piyasadaki genel beklenti Amerika-İran sürecinin şöyle diplomasi kanalıyla tekrar çözüme kavuşacağı yönünde şekilleniyor. Yani bu görüşmelerde olur, 2 hafta aksar sonrasında olur. Ama piyasadaki genel algı bu. O yüzden petrol fiyatlarında risklerin yatıştığı, ki umarız ki en kısa sürede olur, bir durumda tekrardan evet 70 dolarlara doğru bir düşüşü bekleriz. Haziran ayında gördüğümüze benzer bir fiyatlamayı bekleriz diyebilirim. Ki bu da hem dünya için hem de bizim için nefes alma anlamında olumlu olacaktır. O takdirde merkez bankalarına dair bu sıkı temkinli duruş beklentisi yerini biraz daha o tarafta normalleşmeye bırakacaktır. Bizde de bu Temmuz ayında tekrar bu saldırılar olmasaydı, biz aslında Ağustos ayı içinde fonlama kompozisyonunun %40'lardan 30-50'lere doğru normalleşmesini bekliyorduk, ama işte Temmuz'daki saldırılar, petrolün tekrar yükselmedi, bunu öteletti. Tekrar bu dediğimiz senaryo olursa, riskler yatışır, petrol tekrar 70 dolarlara gelirse, Ağustos'ta olmadı belki ama en azından Eylül ayında fonlama maliyetinin ilk aşamada 37'lere geldiğini, yıl bitmeden de Merkez Bankası'nın bir 150 bas puanlık bir indirime gidebileceğini değerlendiriyoruz. Ama burada belirleyici evet. olacak petrol 75 dolarların altında en azından kalıcılık görmemiz gerekiyor ki Merkez Bankası gevşem adımlarını atmaya başlayabiliriz.
0: Altına da bakalım. Geçen hafta yatırımcısını umutlandırdı. Ciddi bir yükseliş kaydetti. Ama hala 4400 dolar seviyesinin altında. Görüntü altın için nasıl okunmalı? 4335 dolar sınırlı geri çekilme. O ölü toprağı ons altın üzerinden attı mı? Tarım işi istihdam verisi sonrasında risk iştahı küresel borsalarda ve altında arttı. Gözümüz bu haftada ABD enflasyonunda olacak. Peki nasıl bir görüntü olabilir?
1: Evet, yani burada altın üzerinde temel belirleyici FED'e ilişkin beklentiler. FED tarafında faiz arttırım beklentilerinin güç kazandığı bir süreci takip ediyoruz. Çünkü yani yıl içerisindeki gelişmelerin, petroldeki yükselişin, enflasyon risklerini arttırması sadece FED değil, küresel çapta merkez bankalara dair daha sıkı ve daha temkinli bir duruş beklentisini ve biraz da zorunluluğunu beraberinde getirdi. Ki Merkez Bankası'nın faiz arttırımına gittiğini gördük. İşte İngiltere'den de faiz indirim bekleniyordu, onlar da fak attı. Keza FED'den faiz indirim bekleniyordu yılın ikinci yarısında. O ara fak attı. Hatta yıl sonuna kadar bir arttırım olabilir düşüncesi hala daha. Yani geçen haftaki İslam verisi sonrası biraz zayıflasa da gündemde kalmaya devam ediyor. O yüzden altındaki kilit FED'e yönelik beklentiler. FED'e yönelik faiz arttırım beklentileri ortadan kalkarsa ve ilerleyen süreçte tekrardan faiz indirimlerini konuşmaya başlarsak, işte o zaman altındaki toparlanmanın daha kalıcı bir toparlanmaya dönüştüğü bir süreci konuşuruz. Ama şimdi tek bir veri üzerinden, yani altında dip oluşumu oldu, en kötü geride kaldı demek fazla iddialı olur. Ya bu hafta enflasyonun iyi gelmesi veya bir sonraki tarım işistan verisinin iyi gelmesi, enflasyonun işte yüksek gelmesi, bu geçen hafta gördüğümüz fiyatlamayı çok hızlıca geri çevirebilir. O yüzden şu an bir şey söylemek adına erken. Ama yani altın yatırımcısının takip etmesi gereken ana unsur Amerika ekonomisindeki veriler, özellikle bu istihdam ve enflasyon, aynı zamanda jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatlarının seyri. Eğer buralarda FED'e yönelik faiz arttırım beklentilerini hafifletecek, zayıflatacak gelişmeler görürsek, 10 saatte toparlamanın devamını bekleriz. Göremezsek bu daha dalgalı seyrin devamını, etkisini sürdürmesini bir süre daha izleyebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden bu istihdam verisi tabii sürpriz oldu. Ama önümüzdeki süreçte tek bu enflasyon tarafı önemli. Bir sonraki istihdam verisi önemli. Bir sonraki istihdam da güçlü gelirse altında yine yatırımcıların biraz daha bekleyişini sürdürmesi gerekecektir diye düşünüyorum. O nedenle portföylerde dengelemek adına çok, yani belli oranlarda yer alabilir, %10-15, ama portföyün büyük ağırlığının altı tarafına tutulması, yani çok risk yönetimi anlamında doğru değil gibi geliyor bana. Mevcut seviyelerde, hani altı sene başına göre çok düştü deyip portföylere uzun vadeli düşünceli etmek isteyen yatırımcılar, ona bir şey diyemem, ama yani son iki gündür bir hareketlenme olduğu için yani böyle altın tarafında kısa vadeli beklentilerle ya da kısa vadeli lazım olabilecek paralarla şu an işlem yapılmasının ben de çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Yani enflasyonun çarşamba günü beklentiden biraz yüksek gelmesi şu son iki gündür, üç gündür gördüğümüz yükselişin bir anda geri vermesine neden olabilir. Olsa da yatırımcıların veri kaynaklı oynaklığa karşı dikkatli olması gerekiyor. Ama uzun vadede altın tarafında tekrar yükselişler görürüz. Bence görürüz. Ama burada o trend başladı mı derseniz, bence biraz daha zaman var.
0: Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onur Canbal bize de eşlik etti. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
0: Sağ olun, iyi seanslar. Efendim, öne çıkan başlıkları değerlendirmeye devam edeceğiz. Ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir subway'i var. Hayat seninle aksın. Subway söyle, ritim kaçmasın.
3: Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Kitlekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
4: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm restoranlarda

0: Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Malum borsada finansallar gelmeye devam ediyor. Şirketler bilançolarını duyurmaya devam ediyor. Açıklanan bilançoları bizler de bu ekranda konuşmayı sürdüreceğiz. Şara Enerji diyeceğiz. Bize de Şara Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rahmi Mertay Türkiye eşlik edecek. Hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Önce ilk 6 ayı konuşarak sohbetimize başlayalım. Nasıl geçti sizler için yılın ilk 6 ayı?
1: Evet, 6 aylık finansallarımızı açıkladık. Beklentilerimize aslında paralel sonuçlar geldi. O yüzden mutluyuz. 6.4 milyarlık bir gelir açıkladık. Burada 1.3 milyarlık bir FABÖK rakamımız var ve 716 milyonluk da bir net karımız var.
0: 74 lira 55 kuruştan işlemler devam ediyor Şara Enerji'de. %1.65'lik bir geri çekilme var. Grafik 3 aya işaret ediyor. Zaten çok yakın bir dönemde halka açılmıştı şirket. Bu halka açılma süreci gerçekleştikten sonra da 123 lira 80 kuruş yukarıda görüldü. Şimdi de 74 lira bandında işlemler devam ediyor. Peki özellikle halka açılırken halka arzdan elde edilecek gelirin kullanımıyla alakalı verilen beyanatlar noktasında gelinen nokta ne anlatıyor, ne dersiniz?
1: Şöyle, bizim oradan halka arzdan beklentimiz gelir tarafında 6.23 milyarlık bir paraydı. Onun yaklaşık %50'si sermaye artışına gitti. Burada da %50'nin %55'lik oranında biz işletme sermayesine para ayırdık. Bunun amacı finansal tabloları daha güçlü hale getirmek, net kar tarafında daha yüksek rakamlara erişmek. Bunun %30'luk kısmını biz borç azaltma kısmına gittik. Yine bu da net kar hedefine paralel bir hareket. Bunları süreçte taahhüt ettiğimiz gibi de uygulamaya devam ediyoruz. %15'lik kısmı da yatırımlara ayırdık. Yatırımlara ayrılmış oran düşük gözüküyor olsa bile biz bunu zaten her sene şirket olarak devamlı yaptığımız yatırımlar. Yani 2 seneye aşkın süredir halka arzı bekliyorduk biz. Bu süreçte yazdığımız birçok yatırımları gerçekleştirdik. Bu rakam yine buraya yazıldı. Yine ağırlıklı da gider kısmındaki iyileşmeleri sağlamak, verimlilik alanında çalışmalar yapmak, kapasite kullanımı oranlarını artırmak gibi alanlara daha çok para harcıyoruz. Yatırımları o alanlara aktarıyoruz. Yani sürdürülebilirlik dediğimiz konu şirket için çok önemli. Bu alanda ciddi yatırımlar yapıyoruz.
0: Birlikte senenin geri kalanında peki tablo nasıl oluşacak ciro ve karlılıkta?
1: Taahhüt ettiğimiz gibi rakamlara ulaşacağız. Yani 300 milyon dolarlık bir gelir beklentisi vardı. %20'ler civarında da bizim genelde FABÖK oranlarımız var. Buradan bir sapma öngörmüyoruz. Çünkü zaten fabrikalarımız dolu. Yani şu an aldığımız işleri yapıyoruz. Sene sonuna kadar da böyle devam edecek. Hatta 2027'de de %70 oranında fabrikalarımızı doldurmuş bulunuyoruz şimdiden. Ve yine %70 civarlarında bir oranla da ihracata çalışıyoruz. Buralarda çok ciddi sapmalar olmayacaktır. Taahhüt ettiğimiz rakamlara 2. 6. ayda da ulaşacağız. Hatta benim şahsi taraftaki yorumumu da sorarsanız o rakamların da hatta üstünde gerçekleşmeler bekliyoruz. Çünkü ilk aylarda bazı işlerimiz biraz daha yavaşladı. Onlar ikinci altı aylara kaldı. Bu nedenle onlar gelir kısmına da daha yükselerek yansıyacaktır.
0: Biraz şirketin ihracat politikasına da değinelim mi? Hangi ülkelere ihracat evet. gerçekleştiriyorsunuz ve önümüzdeki süreçte yeni pazarlarda olacak mı?
1: Biz 41 yıllık aynı

0: İşi yapan sanayi kökenli bir firmayız. Enerji nakil hatlarının bütün ürünlerini üretip aynı zamanda müteahhitlik hizmetini veren Türkiye'deki tek, dünyadaki sayılı firmalardan bir tanesiyiz. Uluslararası platformlarda da marka bilinirliğimiz çok üst seviyede. Yani bizim sektörde, bizim işler hangi ülkede çıksa bizim şirketin kapısı bir şekilde çalınır. O yüzden 100'e aşkın ülkede ihracat ağımız var. Bu dönem dönem tabii ülkelerin enerji politikaları, yatırım politikalarına göre değişen ihracat çeşitliliği mevcut. Bu dönemlerde biz Avrupa'ya, Avrupa'nın birçok ülkesine, işte kuzey ülkelere, Almanya'ya, Belçika'ya, Finlandiya'ya, İsveç'e, Norveç'e birçok ülkeye ihracatlarımız var. Buralarda onaylı tedarikçiyiz idarelerde. Aynı zamanda Amerika'daki büyük yatırım projelerinde de biz ciddi mal tedariği tarafında rol oynayan bir ülkeyiz. Bunun dışında Afrika'da Avrupalı ülkelerin gerçekleştirdiği müteahhitlik hizmetlerine tedarik sağlıyoruz. Mısır'da aktifiz, Fas'ta aktifiz, bu alanlarda ihracatımız çok yoğun. Suudi Arabistan'a ürünlerimizin bir kısmını ihraç ediyoruz. İşte Pakistan'da aktifiz, Özbekistan'da aktifiz, birçok ülkede aktif bir firmayız. İhracat politikasında tabii ki de savaştan yeni çıkmış ülkeler şu an öncelikli hedeflerimiz. Bunların arasında işte Ukrayna var, Suriye var. Buralar kalkınmak durumunda, enerji alanlarında yatırım yapmak durumunda. Bizler yine buralarda var olan ana firmalardan bir tanesi olacağız. Türk Quality konusunda bir adım attık. Birkaç ay içinde Türk Quality tarafında da bir onay sürecimiz var. Bu da tabii marka bilinirliğinin uluslararası platformda genişletici bir, bizler için stratejik bir amaç, hedef. Bu da katkı sağlayacaktır. Geldiğimiz noktada hem bulunduğum sektör hem şirket bilinirliği açısından iyi bir noktadayız. Tabii iyi demek yetmez. Her zaman daha da ilerlemek lazım. Daha geniş alanlara erişmek lazım. Bir yerden kapasitemizi artırıcı hareketler yapıyoruz. Yeni yatırım planlarımız var. Bunları yaptığınız zaman zaten daha çok müşteriye ulaşmanız gerekiyor. Bu alanlarda da durmadan bir çalışma içerisindeyiz.
1: Şirketin ihracatı toplam faaliyetlerinin ne kadarını oluşturuyor peki ve ana hedef nedir?
0: Şöyle, ihracat bizde değişken, yurt içinde de aktif bir firmayız. İşte Teyyaş'ın büyük müteahhitlerinden bir tanesiyiz. Aynı zamanda Türkiye'deki enerji nakil hatlarındaki malzemelerin neredeyse %60'ını sağlayan yapıdayız. Türkiye'deki işler çok yoğun olduğunda ihracat oranları 50-50'lere düşebiliyor ama bu seneyi ve gelecek seneyi şu an elimizde aldığımız işlere bakarsak 65-70 seviyelerinde fabrikalarımızda bir ihracat oranı var yurt içi satışlara nazaran. Burada hedef tabii ki de ihracatı her zaman artırmak ama yurt içi pazardan da tabii ki de vazgeçmek tarafında olamıyoruz. O da bizim ülkemiz, bizim yatırımlarımız sonuçta. Biz de orada önemli bir markayız. Teyyaş bizim enerji kuruluşumuzun da yıllardır, yani kurulduğumuz yıldan beri güçlü hem müteahhitlik hizmeti veren hem ürün hizmeti veren firmalarından bir tanesiyiz. Bu alanı da çok bırakmak istemiyoruz ama her zaman tabii ki de ihracat alanında çalışmalar yapıyoruz.
1: Biraz üretim gücüyle alakalı da şirketin bilgi verebilir misiniz? Önümüzdeki süreçte bu kapasitede artışta söz konusu olacak mı?
0: Şöyle, yani kapasitelerimiz yine dünyadaki firmalara kıyasla, büyük firmalara, bizim alanımızdaki kıyasla yine ilklerde gelen firmalardan bir tanesi olarak kendimizi konumlandırabiliriz. Bu alanda dediğim gibi, yani mevcut kapasitelerimiz yüksek ancak kapasite kullanım oranlarında iyileştirmeler üstünde çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Yani verimlilik dediğimiz konular, işte sürdürülebilirlik dediğimiz konularda ciddi yatırımlar yapıyoruz. Tabii bu yetmediği gibi şimdi tabii halka açık bir şirket olduğumuz için netleşmeyen konularda çok şey yapmak istemiyorum, haber vermek istemiyorum ama yeni yatırım planlarımız var. Yakın zamanda bu duyurulur. Hem yurt içi hem yurt dışında ortaklı yurt dışında bir çalışmalarımız var ve yurt içinde de yine fabrikalarımıza yakın bir alanda yatırım çalışmalarımız var. Hem kendi fabrikalarımızdaki kapasitelerimizi geliştirici yatırımlar yapıyoruz. Bu işte gider azaltıcı, kapasite kullanım oranları artırıcı, işte dijitalleşme, robotlaşma gibi alanlara yatırımlar yapıyoruz. Hem de aynı zamanda mevcut kapasitemizi de geliştirmek için yeni fabrika yatırımları planlıyoruz.
1: buradaki bu yatırımlar finansalları etkileyecek güçte mi olacak peki? Büyüklüğü nasıl olacak?
0: Tabii ki de şöyle, yani mevcut kapasitemizi enerji nakil hattı direkt üretimi kısmında en azından ikiye katlayacak bir planlama içerisindeyiz. Ama daha bunlar resmileşmediği için bir duyurusunu yapmadık şirket olarak. Bunları günü geldiğinde duyuracağız. Şimdi benim söylemem çok doğru olmaz ama kapasite artırıcı, ciddi kapasite ve ciro artırıcı yatırım planlaması şu an yapıyoruz. Evet.
1: Bu yatırımlar birkaç sene sonraki finansallara mı yansıyacaktır? Peyderpey mi yansıyacak?
0: Ya şöyle, bugün startını versek bir sene içinde devreye alma süreçleri olur. Bunların yansımaları genelde 2028 yıllarına olacaktır. Ama dediğim gibi iyileştirme çalışmalarını sürekli yapıyoruz. Bunlar her sene finansallara yansıyacak unsurlar. İyileştirme tarafı. Ama kapasite, yeni fabrika yatırımı planlaması minimum bir sene sürecektir. Bir sene sonunda da devreye aldığımızda işte 2028'lere yansır. Duyurusunu yapıp startını verirsek eğer.
1: Zaten finansal geçmişe baktığımızda 2025'te şirketin bir yavaşlama var gibi. Daha sonra toparlanma eğilimi içerisine mi giriyor? Bunda da herhalde uyguladığınız faaliyetler ve politika etkili oluyor.
0: Şöyle, 2025 normal düzenin dışında gelişen bir yıldı bizler için. Oradaki ana konu Amerikan seçimleri ve Amerika'nın uyguladığı vergi politikaları konusu. Ne yazık ki enerji yatırımlarında bir yavaşlamaya sebep oldu bizim alanımızda. Takip ettiğimiz projelerin bir kısmı ertelendi, bir kısmı iptal oldu. O da bir direkt bizim 2025'ine yansıdı. Bu sebepten ötürü biz iç pazardaki işlerimize ağırlık verdik. Oraya yoğun çalıştık. O 2025'te yavaşlatılan projeler 2026 ve 27 ve 28 yıllarına aksadı, kaydı. O kaymalarla da işte elimiz güçlendi şu an. 2026 yılında beklentilere paralel olumlu sonuçlarla ilerliyoruz. 2027 yılında da keza aynı şekilde, evet, fabrikaların %65'ini doldurmuş durumdayız şu an.
1: Bakalım önümüzdeki süreçte tablo nasıl devam edecek. Rahmi Bey, teşekkür ederiz katkılarınız, değerlendirmeleriniz için.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, iyi günler diliyoruz. Şara Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rahmi Mertay Türk bizlere eşlik etti ve şirketi masaya yatırdık. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Tera Yatırım sundu.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: 1993 yılında çıktığımız bu yolculukta tek bir hedefimiz vardı. Dünyayı kaliteyle şekillendirmek. Bugün geliştirdiğimiz gıda ambalajlarıyla her gün milyonlarca insanın yaşamına değer katıyor, birçok endüstriyel sektöre güvenilir çözümler sunuyoruz. Güneş enerji santralimiz, üretim alanlarımız ve 900'ü aşkın çalışanımızla geleceğe üretmeye devam ediyoruz. Teknika Blast.
1: Türker Beyaş olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
2: Tatlı yiyelim.
3: Tatlı konuşalım.
2: Nesildi festi?
4: Enfesti. Sana çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfesti.

0: Tera Yatırım.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 24 derece. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 34, Sakarya 33 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya 32, Kayseri 31, Nevşehir 29, Sivas 30 derece. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli 39, Aydın 41, Muğla ve Manisa 38 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 26 derece. Mersin 34, Adana 36, Kahramanmaraş 39, Hatay 33 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu ve Samsun 31, Karabük 33, Rize 28 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13 derece. Malatya 35, Erzincan 32, Van 28, Ardahan 24 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 37, Diyarbakır 39 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
4: Tasarruf finansman modelinde teslim tarihi nasıl belirlenir?
5: Plan türüne göre değişir. Çekilişli sistemde kurayla, çekilişsiz sistemde baştan belirlenen sıraya göre olur. Peşinatlı modellerde daha erken teslim imkanı olabilir.
3: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
8: Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi, daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk,

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
1: Sıs diye de açıvereceğin.
2: Meysu golla.
1: Bizim olanı keşfet gari.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Meysu çolanı açtın. Sıs. Meysu çola. Bizim olanı keşfet.

0: Feda.
1: Türker Beyaz olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
2: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı

0: Bankası.
1: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
2: Ben mi?
1: Evet.
2: Ne sunacaktım?
1: Sence?
2: İşçe aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
1: Ve?
2: Ben isterim, iş cebim yapar.
1: Teşekkürler, iyi yolculuklar.
3: Bankam iş, iş bankası.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: Bir de böyle. Otobit'te.
4: Opet Ultra Force motorun silindir.

0: 8'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Kitlekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
2: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

Mutlu günler, mutlu haftalar efendim. 10 Ağustos Pazartesi günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Yine oldukça hareketli bir haftaya başladığımızı söyleyelim. Hem içeride hem dışarıda oldukça sıcak bir yaz yaşandığını görüyoruz. Ve bakalım günün öne çıkan başlıklarında neler var? Hızlıca göz atalım. Terörsüz Türkiye yasa teklifi mecliste. Tarihi bir yasa malumunuz. Meclis Genel Kurulu Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin görüşmelerine başladı. Detaylarını az sonra konuşacağız. Küresel koşullara rağmen büyüme sürüyor bu sözler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ait. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Haziran ayı ilişkin sanayi üretim rakamlarını açıkladı. Buna göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla %0.1 artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek verileri değerlendirdi ve zorluk küresel koşullara rağmen sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık %1.9 büyüdüğünü belirtti. Bu dönemde yüksek teknoloji sektörlerinde üretim %3.9 arttı. Orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı Haziran itibariyle %44.5'e ulaştı. Katma değerli üretimdeki güçlü artış ve ihracat kompozisyonundaki iyileşme sanayideki dönüşümün somut göstergesidir dedi Şimşek ve verimlilik odaklı politikalarımızla küresel değer zincirlerinde daha üst basamak

Çıkmayı sürdüreceğiz yorumunu yaptı. Bu arada ihracat ikliminde de iyileşmeyi bugün takip ettik. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Temmuz'da 52.2'ye yükselerek ihracat pazarlarında talep koşullarının ılımlı şeklinde iyileştiğine işaret etti. Bu aynı zamanda son 8 ayın en belirgin iyileşmesi oldu. Bu arada Temmuz'da en fazla getirinin mevduat faizinde olduğunu gördük. Finansal yatırım araçları reel getiri oranlarını açıkladı TÜİK ve aylık en yüksek reel getiri yurt içi üretici fiyat endeksiyle indirgendiğinde 1.55, tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde ise %1.29 oranıyla mevduat faizinde gerçekleşti. İran ve Amerika arasındaki gerilim malum devam ediyor. Mesajlaşmalar da devam ediyor. İran, Amerika ile mesajlaşıyoruz diyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika'nın mevcut politikasını ve deniz ablukasını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın güvenli bir geçiş güzergahı olmayacağını söyledi. Hürmüz Boğazı konusunda Umman'la yürütülen müzakerelere değinen Bekai, Tahran'ın şu anda Washington'la herhangi bir müzakere yürütmediğini ancak aracı ülkeler üzerinden karşılıklı mesaj alışverişinde bulunulduğunu ifade etti. Bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var? BIST yüzde %0.74'lük yükseliş var. 13.880 puandan işlem görüyor şu an itibariyle. Devam edelim. BIST Banka'da %0.5'lik düşüş var. BIST Sanayi'de %1'lik yükseliş var. BIST Turizm'de yatay pozitif seyir devam ediyor. BIST Gayrimenkul'de de keza öyle. BIST Spor'da %2'nin üzerinde prim var. Yine BIST Teknoloji'de %1.6'lık yükselişi takip ediyoruz. BIST Sigorta'da %1.7'lik yükseliş var. BIST Kimya'da %2'nin üzerinde prim var. BIST Gıda'da %0.5'lik, BIST Madencilik'te %1.5'luk ve BIST Bilişim'de %1.6'lık yükseliş var. BIST İnşaat'ta ise yatay negatif seyir devam ediyor. Bakalım BIST yüzde fiyat en çok artan hisselere. Borusan Borcu, Tekven Holding, Borusan Yatırım Pazarlama, Gen İlaç ve Sağlık ve Otokar olarak sıralanıyor. BIST yüzde fiyatı en çok azalan hisseler Halk Bankası, Vakıflar Bankası, CB Enerji, Sasa Polyester ve Pasifik Yüreji olarak sıralama ekranlarınızda. Altının onsunda yatay negatif seyir var. 4.333 dolardan işlem görüyor şu an itibariyle. Petrol cephesine baktığımızda ise yükselişi görüyoruz. Amerikan tipi ham petrolde 80 doların hemen altında bir fiyatlama var. Brent petrolde ise 85 dolar sınırında olduğunu söyleyelim fiyatlamanın. Evet, bugün tarihi günlerden birisi, aslında bu hafta öyle olacak. Terörsüz Türkiye yasası Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Çerçeve yasa 12 maddeden oluşuyor. Teklifteki bazı hükümler hemen yürürlüğe girecek. Teklifle birlikte infaz erteleme geliyor. 15 yıl üzeri suçlara 10 yıl erteleme anlamına geliyor bu. Yasadan faydalanmak isteyen 6 ay içinde başvuracak. Ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet kapsam dışı olacak. Yasa soruşturma aşamalarını da kapsayacak. Teklif PKK ve KCK'yı kapsıyor. Tabii bu yasa önemli diyoruz. Çünkü terör bitince ekonomi konuşuyor. Terörle 40 yıllık mücadelenin Türkiye'ye faturası da oldukça yüksek. 2.3 trilyon dolara aşmış durumda. Elbette kaybettiğimiz canların paha biçilemez olduğunun altını çizelim. Ama ekonomik olarak etkisi ise oldukça yüksek. Ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma kadar Türkiye'nin kalkınma hamlesi sekteye uğramış oldu. Ve son rakamlar terörsüz Türkiye sürecinin ekonomik boyutunu çok daha net bir şekilde ortaya koyuyor. Haberimizi izleyelim.

0: Terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir.
1: Terörün Türkiye ekonomisine faturası 2,3 trilyon doları aştı. Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasında 511 milyar dolar, ihracattaki kayıp 110 milyar dolar, kişi başına gelirdeki kayıpsa 5800 dolara ulaşıyor.
0: Terörün faturası gayri safi yurt içi hasılada 511 milyar doları, kişi başı gelirde 5800 doları, ihracatta ise 110 milyar doları buluyor.
1: Terörün istihdam üzerindeki faturası da ağır. İstihdam kaybı 2,5 milyon kişiye ulaşırken 40 yıllık kümülatif

0: kooperatif borçlanma maliyeti 520 milyar dolara, vergi kaybı ise 123 milyar dolara yaklaştı. Yıllık ortalama ekonomik maliyeti 50 milyar doların üzerinde. Peki 2.3 trilyon dolarlık bu kaynak ekonomiye kazandırılsaydı ne olurdu? İletişim Başkanlığı'nın çalışmasına göre bu tutarla 36 milyon 298 bin sosyal konut ya da 31 milyon 112 bin 600 deprem konutu inşa edilebilirdi. Eğitimde 460 bin 24 derslikli okul, toplamda 11 milyon derslik yapılabilirdi. Sağlıkta ise 1000 yataklı 5191 şehir hastanesi kapasitesine ulaşılabilirdi. Bu kaynak ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma kadar Türkiye'nin kalkınma potansiyelini büyük ölçüde değiştirebilecek bir büyüklüğe işaret ediyor. Teröre ayrılan kaynakların üretime, yatırıma ve istihdama yöneldiği bir Türkiye'de 2.3 trilyon dolarlık faturanın gelecekte tekrarlanmaması, terörsüz Türkiye sürecinin ekonomik boyutunu daha da önemli hale getiriyor.
1: Efendim, tabii ekonominin çok farklı boyutlarını konuşuyoruz. Bugün de hazır giyim sektörünü konuşacağız ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paşa'nın da konuğumuz olacak. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
2: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Şimdi tabii bugün haberler nispeten iyiydi. İşte sanayi üretiminde kısmen de olsa bir yükselişi gördük. İhracat iklimine bakınca 8 ayın en iyi iyileşme seviyelerini görüyoruz. Hani istediğimiz seviyeler olmasa da yine de bir hareketlilik olduğunu görüyoruz bu ortamda. Şimdi tabii hazır giyim sektöründe de bir hareketlilik var. Her ne kadar sorunlar olsa da bunu konuşacağız tabii ama geldiğimiz noktada daha katma değerli ihracata doğru ilerlemiş bir hazır giyim sektörü görüyoruz. Öyle değil mi? Nasıl bir strateji oldu ve şu anda gelinen noktayı nasıl değerlendirirsiniz? Yani yılın ilk 7 ayı nasıl geçti?
2: Şimdi özellikle tabii yılın ilk 6 ayı geçen yıla oranla baktığında aşağı yukarı %5 civarı gibi eksiğiyle gidiyor. Ancak son Mayıs ve Temmuz aylarında bir artış söz konusu. Bu da gerçekten bizi olumlu bir şekilde etkiliyor. En azından önümüzde görebiliyoruz. Ancak tabii sektörün, yani Türkiye'de hazır giyim sektörü gerçekten çok güçlü bir sektör. Geldiğimiz noktada yani 40-50 yıllık bir birikimi son 3,5 yıl içerisinde gerçekten çok sektör kan kaybetti. Yani bu 3,5 yıl içerisindeki o rakamlara 21.2 milyar dolara gelmemiz gerçekten zaman alacak. Dolayısıyla sektör bugün baktığında bütün her yerde konumlanmış olan tek sektör. Ama maliyetlerimizin gerçekten çok yüksek olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Ya burada özellikle şunu söylemek istiyorum. Yani bugün baktığında hazır giyim sektörü son 3 yıl içerisinde işverene maliyeti %567 artmış. ÖFE %437 artmış. Dolar kuru sadece ve sadece %235 artmış. Ya aradaki puan farkı 202 puan. Dolayısıyla rekabetçiliğimizi neredeyse kaybettik. Önce rekabetçiliğimizi bir kere önce almamız lazım. Türk hazır giyim sektörü bunu yaptı mı daha önce? Evet, yaptı. Sıkıntı yaşadı mı? Evet, yaşadı. Ama bugün yaşadığımız sıkıntı gerçekten çok fazla. Dolayısıyla 2022 senesinde asgari ücret maliyetimiz 600 dolarken bugün 1500 dolara gelmiş. Yani biz asgari ücret maliyetlerimiz 300 dolara gelsin demiyoruz. Ancak biz biliyorsunuz 6 Nisan'da seçildik. Geldikten sonra da bir çalışma yaptık. Bu çalışmamızı bakanlıklarımızla da paylaştık. Yani hazır giyim sektörü çok ufak tefek dokunuşlarla eski o günlerine gelebilir. Özellikle de bunu her yerde artık söylemeye başladık. 2030 yılına geldiğimizde eğer bu sektörü gerçekten bir öz lige çıkaracaksak muhakkak devletimizdeki beklentilerimizin en azından kısmen karşılanması noktasında ben inanıyorum ki hazır giyim sektörü önümüzdeki dönemde o eski ihracat rakamlarına, istihdam rakamlarına, bakın 1 milyon 222 bin kişiden aşağı yukarı 850 binin altına düştük. Ya yani 370 bin kayıp verdik. Dolayısıyla biz bunları tekrar yapabiliriz. Her zaman şunu söylüyoruz. Hazır giyim sektörü çok erken düşüş oluyor ama çok hızlı bir sektör. Ufak tefek dokunuşlarla ben inanıyorum ki bu sektör istediğimiz o ihracat rakamlarına hep birlikte ulaştırmış olacağız. Biz ekip olarak bunun tüm altyapılarını yapıyoruz. Gerek fuarlarla, gerek ticaret heyetlerle, gerek alım grupları ile elimizde gelen tüm gayreti gösteriyoruz ama maliyetlerimiz gerçekten çok yüksek.
1: Peki ufak tefek dokunuşlarla toparlanırız dediniz. O evet. Ufak tefek dokunuşlar neler olabilir?
2: Şimdi özellikle mevcut olan teşviklerle bir yere gidemediğimiz kesin. Bakın burada özellikle de devletimizden Allah razı olsun 3500 lira istihdam desteği, 1270 lira asgari ücret desteği veriyor. Öbür tarafta döviz dönüşüm desteği %3 veriliyor. Bunlar ciddi destekler, kötü destekler değil. Ancak biz şunu söylüyoruz. Hazır giyim sektörü Türkiye'de bence ayrıcalığı hak ediyor. Neden? Biraz önceki söylediğim rakamlarda. Bakın en kötü dönemimizde 2025 16.8 milyar dolar ihracat yaptık. Ona rağmen 12.5 milyar dolar cari fazlası verdik. Katma değer diyoruz. Türkiye kilogram değeri 1.5 dolar. Mayıs sonu itibariyle 18 dolara çıktık. Yeterli mi? Tabii ki yetmez. İlk başta bunu 25'e, akabinde de 50 dolarlara çıkma şansı mümkün. Yani bugün kilogram değerimiz belki 18 dolar ama markalı ürünlerde bu 100 dolara kadar çıkıyor. Biz burada devletimizden ne istiyoruz? Özellikle tekstil ve hazır giyim sektörlerini 3 yıl boyunca, bakın 3,5 yıldır kan kaybediyoruz. 3 yıl içerisinde 6. bölge teşviklerinde faydalandıralım. 2. Teşvikli olan bölgelerimizi 10 yıl daha teşviklerini uzatalım. Asgari ücret prim desteğini, yani 28 bin liraya kadar olan SSK prim desteğini 50 bin liraya çıkaralım. Bir firmamız eğer bu bölgelerde makinesini Anadolu'ya taşıyacaksa oradaki alacağı istihdam teşvik kapsamına alınsın. Hazır giyim sektörüyle ilgili bakın şu ana kadar bir hibe istemiyorum. Hazır giyim sektörüyle ilgili bugünkü finansmana erişim gerçekten çok zor. Faizler %50. Yani özellikle de burada Exim Bank'ımıza, İGH'mize ya gerçekten teşekkür ediyoruz. Ya burada daha uygun krediler alabiliyoruz. Ama oradaki finansmana erişim de gerçekten çok zor. Limitler, Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz 500 milyar TL arttırdı. Ona rağmen yetmiyor. Dolayısıyla orada özellikle hazır giyim sektörüyle ilgili daha ucuz kredinin verilmesi noktasında ve en sonda şunu söylüyoruz. Döviz dönüşüm desteğini sadece hazır giyim sektörüne bakın. Neden burada ayrıcalık istediğimi söylüyorum. Hazır giyim sektörüne bunu %10'a çıkarın. Neden? Katma değerde en iyi yerdeyiz. İstihdamda bugün yine birinci sıradayız. Yani bugün baktığında cari fazlasında Türkiye'de en fazla cari fazlası veren sektörüz. Ve her şeyden önce de ben %90 net ihracatçıyım. Bakın. Ben ithalatçı değilim. Dolayısıyla bu sektör ayrıcalığı hak ediyor. Sadece bir hibe istiyoruz. Onu da şöyle. Evet, yeşil dönüşüm, dijitalleşme, sürdürülebilirlik bunlar artık yani bir tercih olmaktan çıktı. Artık zorunluluk oldu. Dolayısıyla biz bunun farkındayız. Bununla ilgili de bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Sadece burada %40 hibe desteği ve %60 ucuz krediyle gelin bu sektörü 2030 yılına geldiğimizde değerimizi 25 dolara çıkarmış olalım. Ve bu ekranlarda bir kez daha söylüyorum. 2030'a geldiğimizde devletimizin bizim sektöre verdiği destekleri fazlasıyla biz vermiş olacağız. Bu sektör bunu yapabilir. Bizim sektörümüzün bir özelliği de sosyal yönü gerçekten çok fazla. Bugün kadın istihdamında %55 oranındayız. Türkiye'nin 81 ilinde tek konumlanmış sektörüz. Başka hangi sanayi var orada? Bugün Şırnak'a gidiyorsunuz, hazır giyim var. Edirne'ye gidiyorsunuz, hazır giyim var. Dolayısıyla 50 yıllık emeğimizi heba etmememiz lazım. Bilgi var, birikim var, fabrika var, insan kaynağı var, tasarım var, inovasyon var, her şey var.

0: Sadece bir maliyet problemimiz var. Ben inanıyorum ki Avrupa'ya %70 ihracatımızı Avrupa'ya yapıyoruz. Avrupalı bizde çok memnun. Bakın, ben %100 Avrupa'ya çalışan bir firma olarak bugün nereye giderseniz gidin Türk hazır giyim üretimini her yerde övgüyle anlatıyorlar. Sadece şu anki problemimiz fiyat. Bu fiyatı eğer bizim taleplerimiz karşılanırsa ben inanıyorum ki 2027 ile birlikte bu sektör 3 yıl içerisinde o 22 milyar dolarları bulacak ve katma değerini de çok daha yukarıya çıkarmış olacak.
1: Şimdi tabii bu katma değeri yukarı çıkarmakla ilgili de aslında moda ve tasarımın çok ciddi bir çarpan etkisi var.
0: Evet.
1: Ve aslında bu anlamda da çok hızlı bir gelişimimiz var değil mi? Türk hazır giyim sektörü olarak.
0: Ya şimdi özellikle şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani biraz önce söyledim. Yani gerçekten artık tasarımın olmadığı hiçbir şey satmıyor. Yani bugün baktığında kilogram değeri, bakın Türkiye kilogram değerinin tam 12 katı daha değerliyiz. Ama bak yine söylüyorum, yeterli değil. Muhakkak bizim markalaşma noktasında gerçekten ciddi çalışma yapmamız lazım ki biz gelir gelmez sektörümüze söz vermiştik, markalaşma komitemizi kurduk. Markalaşma komitesi ile birlikte biraz önce size söyledim. Bakanlığımız yurt dışındaki alınacak olan bir markanın önümüzdeki çok yakın bir zamanda genelgesi açıklanacak. Orada bir markayı satın aldığınızda oradaki depo desteği, kira desteği, tanıtım desteği gibi birçok destekleri kendi içerisinde barındırıyor. Ve burada bakanlığımıza da çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir destek. Şimdi Türkiye'de...
1: Çok imkan var mı peki yurt dışında şu anda marka satın almak için?
0: Şimdi önce bizim bir nefes almamız lazım. Bakın, şu an hazır giyim sektörü gerçekten nefes almaktan zorlanıyor. Ama bak yine söylüyorum, en hızlı harekete geçen sektör bizim sektörümüz. Ben buna inanıyorum. Ben 2027 ile birlikte birçok markanın da alınacağını düşünüyorum. Yani bugün baktığınızda markalaşma noktasında çok kötü değiliz. Yüzlerce markamızın binlerce satış noktası bulunuyor. Çok kötü değiliz. Çok daha iyi olabilir miydik? Evet, olabilirdik. İnşallah bu dönemde bizim ana temellerimizden birisi markalaşma ile ilgili. Gerçekten orada ciddi bir zaman harcıyoruz. Önümüzdeki günlerde zaten sizler de duyacaksınız. Sürekli bunlarla ilgili gerek bu işin doğayanları, gerek marka sahipleriyle, bakanlığımızla oturup bu konuları gerçekten ciddi ciddi enine boyuna istişare ediyoruz. Markalaşma yolunu firmalarımıza açacağız ve sonuna kadar da rehberlik yapacağız.
1: Küresel rekabette baktığımız zaman ne durumdayız peki? Yani şimdi hani katma değeri daha yüksek bir ihracat yapılıyor. Pek çok marka da yurt dışında iş yapıyor ama rekabet olarak baktığımızda ne durumdayız?
0: Ya şimdi 2022 senesinde de bizim maliyetlerimiz 600 dolarken, yani ben rakip olarak kabul etmiyorum, diğer ülkelerin 150-200 dolardı. Rekabet ediyorduk. Ve 2022 senesinde tarihimizin en yüksek ihracatını yaptık. Tarihimizin en yüksek istihdamına geldik. Ya bugün eğer maliyetlerimiz biraz önceki söylediklerim 800-850 dolarlara gelirse ki geliyor bunlar yapıldığında ve biz rekabet ederiz. Bakın artık biz şunu kabullenmemiz lazım. Biz ucuz ürün yapmamalıyız. Artık biz lüksün satın alınabilir kalitenin adresi olmak durumundayız. Net. Ve biz bunu yapabiliriz. Ve yapıyoruz da. Dolayısıyla biz artık oyunu farklı oynamamız lazım. Biz ya birçok o ucuz markalara artık üretim yapmak istemiyoruz. Evet. Yani belki o 1 milyon 200 bin kişiye gelemeyeceğiz ama 850 bin kişiyle de o değeri yaratabiliriz. O rakamları aşabiliriz. Bu mümkün.
1: Ulaşılabilir lüks diyorsunuz.
0: Evet.
1: Nedir ulaşılabilir lüks?
0: Şimdi
1: nasıl Türkiye adresi olacak?
0: Şimdi şöyle, artık kullan at devri bitiyor. Bir tarafta döngüsel, bir tarafta geri dönüşüm, bir tarafta sürdürülebilirlik. Ya bunlar, Türkiye bu konularda gerçekten çok çok çok fazla önde. Avrupa'nın birçok yerinde bile çok iyiyiz. Bakın bunu çok rahatlıkla söylüyorum. Dolayısıyla biz bunu fırsata çevirebiliriz. Ki yaparız da. O anlamda inşallah 2027 ile birlikte sektörümüzün tüm problemlerini devletimizle birlikte, bakanlıklarımızla birlikte mutlaka ve mutlaka çözmeliyiz. Biz 50 yıllık birikimimizi farklı bir yere taşımamalıyız. Ve özellikle de şunu da altını çizmek istiyorum. Geçen bir televizyonda kimse hazır diyeyim sektörü üzerinde kahramanlık yapmasın dedim. Bayağı bir şey oldu. Evet, bir daha söylüyorum. Hazır giyim sektörü sokakta konuşulacak bir sektör değil. Hazır giyim sektörü geçmişi olan ve Türkiye'yi gerçekten ilk ihracatla tanıştıran ve tasarımla tanıştıran bir sektörden bahsediyoruz. Dolayısıyla biz bu sektörün problemlerini her yerde savunuruz. Her yerde konuşuruz. Ama sokakta, orada burada değil. Biz çalışanlarımızın morallerini bozmamalıyız. Biz hep birlikte, bakın zaten ismimiz birlik, birlik olacağız, beraber olacağız, hep birlikte sorunları çözeceğiz. Ben inanıyorum ki devletimiz de bu konuda 50 yıllık bir birikimi heba etmeyecektir. Evet, başka rakipler bu işi yapıyordur. Bak yine söylüyorum, rakip olarak görmüyorum. Önce biz 81 ilimizde bu işi yapmalıyız. Buna ihtiyacımız var. Bakın Anadolu'nun her bir köşesinde evde oturan kadınlarımızı, çocuklarımızı, babalarımızı, evde oturan bütün insanları iş hayatına kazandırdık. Sadece ve sadece bizim sektörde var bu. Dolayısıyla biz bunu heba etmemeliyiz. O anlamda ben çok umutluyum. 2026-7 ile birlikte inşallah o hak ettiği, tabii ki bu bir anda olmayacak ama 2030'a geldiğimizde sektörü hak ettiği yere hep birlikte getirmiş olacağız.
1: Peki Sayın Başkan, özellikle tabii yeni bir dönem, yeni bir yüzyıl, yani dijitalleşme, e-ihracat bu konuda çok ciddi bir dönüşümün olduğunu görüyoruz tüm dünyada da. Türk hazır giyim sektörü bunun neresinde? Ne kadar dönüşebiliyoruz? Ne kadar hazırız buna?
0: Şimdi özellikle şunu söylemek istiyorum ki 2022 senesinde biz dijital dönüşüm merkezimizi kurduk. Şimdi bizde İstanbul Moda Akademisi var. Aynı zamanda 40 yıllık bir hayal, İstanbul Fashion Connection İFKO'yu, yani fuarı sektöre kazandırdık. Aslında birçok Ecotex laboratuvarımız var. Birçok bileşenlerimiz var. Biz burada dönüşme noktasında çok rahatlıkla sektörü dönüştürebiliriz. Ama biraz önceki söylediğim, önce bizim nefes almamız lazım. Önce bizim sektörü gerçekten o nefesi vermemiz lazım. Ben inanıyorum ki bunların hepsini çok rahatlıkla yapabiliriz. Evet, dijitalleşme, e-ihracat farklı bir noktaya geldi. Ki çok önemli. Doğru. Ama önce bizim o nefesimizi almamız lazım. Ya sektör gerçekten şu an baktığında nefes almaktan zorlanıyor. Ve o anlamda önümüzdeki dönemlerde e-ihracat gerçekten çok farklı bir noktaya geldi. Türkiye olarak da bu konuda çok kötü değiliz. İyiyiz. Önümüzdeki dönemlerde çok daha farklı yerlere geleceğiz.
1: Peki özellikle tabii Avrupa Yeşil Mutabakatı var ve buna uyum süreci de önemli. Önümüzdeki dönem için çok daha kritik bir noktaya doğru gidiyor. Orada nasıl bir tablo var? Nasıl bir strateji izliyorsunuz?
0: Şimdi Avrupa Yeşil Mutabakatı tabii açıklanmadan çok önce, yanlışım yoksa 2023'ün başlarında biz bunu sektörle paylaştık, eylem planlarımızı. Ve o günden beri de çok hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Şimdi bunların uzun vadeli olması gerekiyor. Bunlar çok hızlı olacak şeyler değil. Bakın yine söylüyorum. Bu konuda hiç kimse kendini kandırmasın. Türkiye olarak biz çok iyiyiz. Bak ben isim söylemek istemiyorum. İtalya'da çok ünlü bir markanın fabrikasına gittim. Samimiyetimle söylüyorum. Eğer o fabrika Türkiye'de olsa orada üretim yapmazsınız. Bizdeki fabrikalar bugün yeşil dönüşüm tarafında baktığında, dönüşüm noktasında birçok firmamız yeşilleşti. Birçok firmamız dönüştü ve dönüşmeye de devam ediyor. Ciddi bir yatırım var orada. Baktığınızda bugün enerji noktasında çok çok iyi yerlere geldik. Bugün Avrupa'ya baktığında bunların eseri bile yok. Bakın 3.000 dolara, 5.000 dolara ürün satan bir fabrikadan bahsediyorum. ve o fabrika Türkiye'de olsa hiç kimse

0: da üretim yapmaz. Dolayısıyla biz sektörümüzün kıymetini bilmemiz lazım ki inanıyorum ki ve bunu da net bir şekilde söylüyorum. Geçen söylediğim için bir daha tekrarlıyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın hazır giyim sektörü ile ilgili mutlaka bakacağına gönülden inanıyorum ki bizler de birlikler olarak, STK'lar olarak, sektör olarak gerçekten dilimiz, sesimiz bir olması lazım. Hazır giyim sektörünü kötülemekten artık vazgeçeceğiz. Çünkü hazır giyim sektörü bunu hak etmiyor. Bankaya gidiyorsunuz, hazır giyim sektörü konuşuluyor. Müşteriye gidiyorsunuz, hazır giyim sektörü. Evet, Türkiye'de doğru, yüksek bir enflasyon var, faizler yüksek, doğru. Ama genel olarak bir problem var. Bütün sektörlerde var. Ama hazır giyim sektörü maalesef yaygarayı çok fazla koparıyor. Evet, problem var. Bunu farkındayız. Ben de 40 yıllık bu sektörün içerisinde olan birisi olarak bunu görüyorum zaten. Ancak bunları çözebiliriz. Ortak akılla, istişareyle. Bunlar, yani birileri hazır giyim sektörü üzerinde çıkıp kahramanlık yapıyor. Yani hazır giyim sektörü sanki de bugün bu duruma gelmiş. 3,5 senedir neredeydiniz? Niye konuşmadınız?
1: Tabii şöyle bir şey de var gördüğüm kadarıyla Sayın Başkan. Hani özellikle Türkiye'deki maliyetlerin yüksekliğinden ve istihdam maliyetlerinin yüksekliğinden nem vurup yurt dışına çıkmış olan bazı firmaların da geri döndüğünü, çünkü orada da aslında üretim maliyetinin daha doğrusu istihdam bulmakta bile zorlandıkları için daha maliyetli bir tabloya gittiğini ve geri döndüklerini de duyuyoruz.
0: Şimdi Özlem Hanım, orada özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Yani giden bazı firmalarımız var. Ama bak, bu öyle çok söylendiği gibi falan değil. Bir elin parmağını geçmeyecek kadar. Bu mesele bugünkü mesele değil. 2004 ile başlayan 2012 ile konumlanmış bir mesele. Sanki de bugün birileri gidiyor. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla yeni giden firmalarımız da çok orada. Söylediğiniz çok doğru. Ancak farz edelim ki orada gitti, konumlandı, bu işi yaptı. Ben işin orasında da değilim. Bu firmamız niye buraya gidiyor? Neden gidiyor? Onu araştırmamız lazım. Hiçbir firmamızın gitmesini arzu etmiyoruz. Ama giden bir firmamız da varsa gerçekten mecburiyetten gidiyor. Müşteri tarafında baskılanıyor ve fiyat tutturmakta zorlandığı için gidiyor. Giden firmamızın yine aynı şekil Türkiye'de kontağı vardır, fabrikası vardır. Orada hem o orada üretim yapıyor, hem burada yapıyor. Yani oradaki o dengelemeyi yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla keyfinde hiçbir markamız, hiçbir firmamız gitmez. Dolayısıyla başka bir ülkeye gitmek yerine, evet, Diyarbakır'ımıza gideceğiz, Malatya'mıza gideceğiz, Edirne'mize gideceğiz. Türkiye'nin her tarafı, bakın, bize yeter ve fazla. Dolayısıyla biz bu işi Türkiye'de çok rahatlıkla yapabiliriz. Yani biz artık bu emeği heba etmememiz lazım. Bakın, Anadolu'ya götüreyim sizi. Samimiyetimle söylüyorum. Dünyanın hiçbir yerinde görmediğiniz fabrikaları göreceksiniz. Entegre olmuş.
1: Gidiyoruz, görüyoruz.
0: Evet, muhakkak, mutlaka çok görüyorsunuz. Entegre olan dünyada ikinci bir ülkeyiz. Dolayısıyla her şeyimiz var. Sadece ve sadece bir maliyet problemimiz var. Onu da ben bunu gönülden söylüyorum. Samimi bir şekilde söylüyorum. Biz bunu çözeceğiz.
1: Hasan Anadolu, evet, demişken aslında bugünlerde, ki bugün genel kurulda terörsüz Türkiye yasası görüşülecek. Aslında terörün bitişiyle birlikte özellikle bölge başta olmak üzere Türkiye ekonomisine ekonomisinde nasıl bir canlanma beklersiniz diye sorayım.
0: Şimdi kesinlikle bir kere, yani uzun yıllardır gerçekten terörden çok çektik. Hem maddi hem manevi birçok şehidimiz oldu. Burada bütün şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi bu süreci, bu sürecin içerisinde olmamak, desteklememek gerçekten ya akıl kârı değil. Bu Türkiye için gerçekten ve gerçekten çok önemli. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde ben inanıyorum ki o Anadolu'muzun her tarafı şahlanacak. Bu çok önemli. O anlamda da emeği geçen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, herkese çok teşekkür ediyoruz. Olması gereken buydu. Belki biraz geç oldu ama neresinden dönerseniz orası önemlidir. O anlamda çok önemsiyorum ve gerçekten

0: Gerçekten çok güzel olacak.
1: Peki, şimdi tabii bitirmeden önce biraz da güzel şeyler konuşalım. Hazır istihdamdan bahsetmişken genç tasarımcıları da konuşalım. Evet. Sizin 34 yıldır aslında bir imzanız var. O da Koza yarışması. Bu yılda finali 13 Ekim yanılmıyorsam 12. değil mi?
0: 12 Ekim.
1: Evet. Peki, nasıl bir tabii bugüne kadar neler yapıldı ve aslında sektöre neler kazandırıldı bu yarışmayla birlikte diye sorayım.
0: Şimdi tabii Koza denilince gerçekten heyecanlanıyorum. Şimdi Koza tabii ilk 2000 en köklü ve en değerli projelerinden biri. 1992 yılında başlayan ve 34.sünü inşallah 12 Ekim'de söylediğiniz gibi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Şimdi burada bugüne kadar 7.000'in üzerinde yarışmacı başvurmuş. Bugüne kadar binlerce tasarımcımız buralarda mezun olmuş. Bugün baktığında orada çıkmış olan birçok ünlü tasarımcımız var. Ve bunların içerisinde neredeyse 300'e yakın kendi markalarını kurmuşlar. Ve birçok tasarımcımız yurt dışında, Türkiye'deki markalarımızda ve firmalarımızda gerçekten ve o katma değer dediğimiz noktada değer katıyorlar. Dolayısıyla Koza'yı gerçekten çok önemsiyoruz ve Koza'ya biz de gerçekten sonuna kadar, bugüne kadar tüm başkanlarımız geçmişten bugüne kadar hepsine teşekkür ediyoruz. Emeği, kimin emeği geçtiyse çok doğru bir iş yapılmış ve biz de o bayrağı inşallah bundan sonraki süreçte çok daha iyi yerlere getireceğiz. Tasarımın olmadığı hiçbir şey gerçekten satmıyor. Yani şu bardağın üzerinde bile şu tasarım gerçekten farklı bir noktaya getiriyor. Dolayısıyla biz o gençlerimize bundan sonraki süreçte çok daha fazla destek vereceğiz. 300'e yakın bir başvuru vardı. Onlar önce jüri tarafında 30'a indirildi. Daha sonra da 10'a düşürüldü. İnşallah 12 Ekim'de koleksiyonlarını orada sergileyecekler. Ve burada işin formatı gereği birinci, ikinci, üçüncü yarışmacımız bir ödül, para ödülü alacaklar. Aynı zamanda Ticaret Bakanlığımızın hem eğitim desteği hem de dil desteği noktasında faydalanacaklar. Koleksiyonların tasarımlarını bizim İstanbul Muda Akademisi'nin, derneğimizin, Muda Tasarımcılar Derneğimizin bir yıllık üyelik haklarından faydalanmış olacaklar. Tabii bizim nezdimizde oraya katılan tüm tasarımcılarımız bizim nezdimizde hepsi birinci olmuşlardır. Ama format gereği tabii orada o akşam birinci ve ikinci, üçüncü yarışmacılarımızı jüri tarafında seçmiş olacağız.
1: Peki şimdi tabii bu genç tasarımcılarla ve modacılarla birlikte aslında hani tüketimin de nasıl, nereye doğru gideceğini görmüş oluyoruz. Çünkü aslında biraz hazır giyimde tüketicinin isteği daha çok markaların tasarımlarıyla ve onların sunduğu modellerle ortaya çıkıyor. Şimdi baktığımız zaman nasıl bir dönüşüm görüyorsunuz genç nesilde?
0: Ya şimdi özellikle biraz önce de bahsettim. Şimdi artık kullan at devri bitiyor. Artık uzun ömürlü ürünler, tasarım odaklı ürünler, daha sürdürülebilir ürünler, daha inovatif ürünler. Şimdi bunu da, bak bunu bazen bu konuda eleştiri alıyorum ama Türkiye'de biz bu işi çok iyi yapıyoruz. Bakın, biz dünyanın tüm markalarını Türkiye'de üretiyoruz. Yani o markalar Türkiye'de mutlu olmazsa bu işleri biz burada yapamayız. Dolayısıyla bunu Türk tasarımcısı çok iyi yapıyor ve bundan sonraki süreçte çok daha iyi yapacaktır ve bu konuda biz ekip olarak sonuna kadar, ki ben özellikle tasarımcı noktasında geldiğimiz günden beri, yani sonuç itibariyle biz mevcut olan bir yönetimin devamıydık. Önceki dönemde de tasarımcı derneğimizle birlikte sürekli iç içeydik ki aynı zamanda biraz önce bahsettim. İstanbul Fashion Connection IFCO ayın 19'unda Sayın Bakanımızın katılımıyla birlikte açılışını yapacağız. Bakın, 40 yıllık bir hayaldi ve onu sektöre kazandırdık. Biraz önce söyledim. Birlik beraberlik olunca başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığına inanıyorum. Biz eğer bir olursak, biz gerçekten hangi sektör olursa olsun, ama bizim gerçekten birlikte hareket etmemiz lazım, istişare etmemiz lazım ve tabii ki biz dünyada da sektörümüzü en iyi şekilde tanıtacağız. Belki o konuda biraz eksiğimiz var ama yılda neredeyse 70 tane etkinlik yapan bir birliğiz. 20 tane milli katılım fuarı, 25 tane ticaret heyeti, geçen yıl 6 tane dünyanın en önemli alım gruplarını Türkiye'ye getirdik. Bir tarafta orgeler, bir tarafta fuarlar, bir tarafta kozalar. Biz sektörü dönüştürme noktasında elimizde gelen tüm gayreti göstereceğiz ve sektörü inşallah 2027'de hak ettiği yere, 2030'da inşallah oralarda olursak yine burada konuşmuş oluruz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Efendim, İHKİP Başkanı Mustafa Paşa'nın konuğumuzdu. Bir kısa ara verelim, devam edeceğiz.

Ve portföyün sunduğu paranın yönü devam edecek. Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur. Tera Portföy'ün sunduğu paranın yönü devam ediyor.

0: Efendim piyasaları konuşacağız. Abil Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan konuğumuz olacak. Üzeyir Bey hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Haftaya nasıl başladık diye sorayım. Şimdi güçlü bilançolar da geldi. Aslında yani büyük şirketlerin bilançoları da geliyor hızlı. Ve pek çok aslında rakamda bir şekilde hisselere yansıyor mu? Bu konuda şüphem var ama yani yine de bilanço dönemi fena geçmiyor gibi görünüyor. Ne dersiniz? Hem onu sorayım hem de borsa bu haftaya nasıl başladı? Oradan başlayalım dilerseniz.
1: Evet, yani bilançolar tarafında böyle hisse bazlı hareketleri görüyor olsak da hani piyasa fiyatlamasının geneline baktığımızda belki de en az etkisi olan şeyler şirketlerin finansalları, halbuki normal şartlarda en fazla etki etmesini beklediğimiz konu olur. Hisseler bazında anlık hareketler görebiliyoruz. Finansalların ömrü de kısa süreli oluyor. Belki birkaç gün hisse fiyatında etkiler görüyoruz ama sonrasında genel piyasa denkleminin çalıştığını görüyoruz. Bugün özelinde baktığımızda ise bugün biraz bankacılık endeksi negatif ayrışan tarafta ve endeksteki belki yukarı gidişte sınırlayan yer burası. Şu an BIST şirketlerine baktığımızda en fazla düşen ise ilk sırada Halkbank var, ikinci sırada Vakıfbank var. Halkbank'ın bu sermaye arttırımı, ikinci halka arzı piyasa tarafından negatif karşılanmış durumda ve %50 civarında bir düşüş söz konusu. Buna Vakıfbank yine bir kamu şirketi olması ve benzer bir hamle gelir mi gelmez mi belki etkileşimiyle %6 civarında da o düşüşle onu izliyor. Toplam bankacılık endeksinde ise %1 civarında bir kayıp söz konusu. Bugün yurt dışına baktığımızda orası da biraz negatif tarafta diyebiliriz. Aslında yatay negatif diyebileceğimiz bir tablo var. Amerika'da vadeli endekslerde hafif eksiler var. Avrupa'da hafif artılar, karışık bir tablo söz konusu. Yani belirsizlik devam ediyor. Hem içeride hem dışarıda ana gündem yine özellikle Amerika-İran arasındaki görüşmeler. Hürmüz Boğazı'nın akıbeti yine burası belirleyici olmaya devam ediyor gibi gözüküyor. Hafta sonu çok marjinal bir bırakışı görmedik. En azından belki biraz onun rahatlaması var piyasada ama tam anlamıyla bir rahatlama da söz konusu değil. Yani o nedenle dediğim gibi bu haber akışı esnasında gelgitleri olan ama totalde çok da fazla güçlenemeyen bir hisse senedi piyasası izliyoruz diyebilirim.
0: Peki şimdi özellikle bankacılık sektöründe geçen hafta da aslında negatif bir tabloyu görmüştük. Bu hafta da yine öyle başladı. Sizin de az önce söylediğiniz konulardan dolayı belki. Ama şöyle bir tablo da var. Yani geçmişte bankacılık sektörü genel olarak aslında BIST endeksine de çok fazla etkisi olur ve hemen orayı da etkilerdi. Şimdi sanki böyle biraz ayrışmış gibi görünüyor. Ne dersiniz? Etkisi azalmış gibi bir tablo var sanki. Yani ayrı takılıyor gibi bir havası var BIST bankanın.
1: Eskiden bizim hani böyle 2013'lere kadar olan dönemler özellikle yani o endeksin bankayla hareket ettiği dönemde bankaların endeks içerisindeki toplam ağırlığı neredeyse %40'ın üstündeydi. Yani o nedenle bir banka örneğin Garanti Bankası hissesi o gün artıysa endeks artı olabiliyordu. Ya da eksiyse endeks eksi olabiliyordu diğer bankalarda tabii bunun aynı yönde hareket ettiği varsayımıyla. Yani sadece bankalardan endeks tahmin etmek doğruydu. Daha doğrusu daha kolaydı. Ama şu an geldiğimiz noktada bankacılık hisselerinin endeks içerisindeki ağırlıkları çok düştü. Yani geldiğimiz noktada artık onlu rakamlar ifade ettiğimiz bankacılık endeksi ağırlığından bahsediyoruz. Neredeyse 3'te 1'e 4'te 1'e düşmüş bir tablodan bahsediyoruz. Durum böyle olunca diğer sanayi şirketindeki hisselerin endeks üzerindeki etkisi daha belirleyici oluyor. Şimdi daha ilginç tarafı ben bunu aylardır bu MSCI uyarılarının çok çok öncesinde de söylemiştim. Bizim endeksteki hani bazı şirketlerin endeks içerisindeki ağırlığı o şirketin Türkiye ekonomisindeki ağırlığıyla zerre bir uyum söz konusu olmayan bir tablo haline de gidebiliyor. Yani o nedenle yani hiç ekonomi üzerinde hiçbir ağırlığı olmayan bir şirketin artı olması endeksi artıya taşıyabiliyor. Ama geri kalan şirketlerin birçoğu eksi olabiliyor ya da farklı dinamikler görebiliyoruz. O nedenle aslında biz hep endeks konuşuyoruz ama ben uzun zamandır söylüyorum endeksin Türkiye ekonomisi ya da sermaye piyasaları açısından bir gösterge niteliği yok. Yani o başka şeyi fiyatlıyor. Şirketler başka şeyi fiyatlıyor. Yani o nedenle o ayrıma da belki dikkat etmek lazım. Yatırımcı hep endeks üzerinden öneride bulunuyoruz. Endeks için pozitif, negatif vesaire diyoruz ama maalesef o gösterge özelliğini endeks kaybedeli çok uzun zaman oldu. O nedenle orada da farklılaşmalar görebiliyoruz. Yani toplumun çok büyük bir kesimini ilgilendiren, Türkiye ekonomisini çok derin bir şekilde ilgilendirebilecek birçok şirket eksiyken endeks artı olabiliyor ya da onlar artıyken endeks eksi olabiliyor. Yani o açıdan endeksi de çok fazla dikkate almamak gerekiyor kanaatimce.
0: Şimdi tabii bu hafta önemli bir hafta. Merkez Bankası 3. enflasyon raporunu açıklayacak Perşembe günü. Orada ne beklersiniz? Özellikle enflasyon rakamlarının hedeflerinde bir revizyon olur mu? Farklılık görür müyüz? Nasıl mesajlar görürüz?
1: Yani aslına bakarsanız rasyonel olanı olması. Çünkü Merkez Bankası'nın 24'lük bir enflasyon hedefi vardı. Ve bildiğiniz gibi son toplantıda enflasyon hedefindeki aralığı, bant aralığını kaldırmıştı. Noktasal hedef tarafına geçmişti. Burada yine bu 24'ün artık yıl sonu itibariyle gerçekleşme ihtimali bana kalırsa sıfıra yakın. Yani o nedenle normalde rasyonel olan burada bir revizyonun yapılması. Merkez Bankası'nda bu yönde bir adım atması bence çok sürpriz olmaz. Enflasyon tarafında yani Merkez Bankası'nda yeni söyleyebileceği çok bir şey yok. Yani çok ciddi manada bir belirsizlik var. Özellikle petrol fiyatları kaynaklı, Orta Doğu'daki gelişmeler kaynaklı. Orada Merkez Bankası'nın etki alanı da yok. Hani söyleyebileceği çok yeni bir şey de yok. Çünkü Çarşamba günü ya da Perşembe günü enflasyon raporu sunumu yapılırken ki tabloyla Cuma günkü tablonun nasıl olacağı arasında hiç kimsenin bir bilgisi yok. Ki nitekim son para politikası kurulu toplantısında da Merkez Bankası açık açık bana kalırsa şunu söylemişti. Benim niyetim faiz indirmek ama petrol fiyatları buna müsaade etmiyor. Yani petrol fiyatları düşerse ben faiz indirimi yaparım. Ama petrol fiyatları düşer mi çıkar mı o konuda bir bilgim yok. Yani orada eksik olan tarafta petrol fiyatları düşmez, tersine tırmanırsa ne yaparım? Yani bir tarafta maliyet baskısı, enflasyon var. Bir tarafta hani faiz arttıracak mıyım, duracak mıyım, indirecek miyim, o belirsizlik var. Cevap bulmayan tek taraf orasıydı bence. Yani petrol fiyatları seri bir yükseliş yaşaması. Şu ana kadar onu yaşamadı çok şükür. Ara sıra yükselişler gördük ama kalıcı bir trende dönüşmedi. Ama dediğim gibi ben benzer belirsizliklere vurgunun devam edebileceğini, enflasyon tahmininin biraz yukarı çekilebileceğini ve Merkez Bankası'nın para politikası kurulunun son metninde olduğu gibi hani biraz daha savaşın bitmesine yönelik umutları ön plana çıkarıp bu senaryo gerçekleşir ve petrol fiyatları düşerse de

0: Faiz indirimini yıl sonunda yapabileceğine yönelik mesajlar gelebileceği kanaatteyim, ama bunda tabii açık bir şekilde Merkez Bankası bu şekilde yönlendirici olmayacaktır. Dediğim gibi biraz daha o taraftaki iyimserliğe yönelik atıflarından biz piyasa katılımcı olarak bu yorumu çıkarabiliriz belki.
1: Peki şimdi bundan sonraki süreçte baktığımız zaman faiz indirimi noktasında ne zaman döneriz geri? Yani Eylül toplantısı bir başlangıç olabilir mi, yoksa yine temkinli mi bakmak lazım?
0: Yani şöyle söyleyeyim, eğer savaş biter, petrol fiyatları hızla yeniden işte 70 dolar civarına gelecek olursa biz Eylül ayında hızlı bir şekilde görebiliriz faiz indirimlerini. İlk etapta belki işte kademeli bir şekilde fonlamanın yapısının değiştirilmesi, işte gecelik fonlamadan belki fonlama kompozisyonunu değiştirilerek biraz gecelik, biraz haftalık, daha sonra tamamen haftalığa dönüş. Böyle bir kompozisyon değişimi ve haftalığa dönüşün ardından faiz indirimini ikinci aşamada konuşuyor oluruz. Bu ilk aşamayı da dediğim gibi petrol fiyatları eğer 70 lira rakamlı, 70 dolar civarına gerilecek olursa Eylül ayı içerisinde bu yönde bir adım görebiliriz. Yani Merkez Bankası'nın ben bu niyette olduğunu, ama petrol fiyatlarını ve bunun getirdiği belirsizliklerin de buna çok müsaade etmediğini düşünüyorum. Aksi olursa yani bu seneyi pas bile geçebiliriz. Yani o risk de yok değil. Kasım ayındaki Amerikan seçimlerinden dolayı hepimizin bu savaşın bir noktada bitmesi ve Trump'ın bir soluklanması gerektiği kanaatliyiz. O nedenle savaşın belki çok daha şiddetlenmeyeceği, petrol fiyatlarının çok daha artmayacağını düşünüyoruz, ama yani ciddi bir belirsizlik var. Onu da kabul etmek gerekiyor bu tarafta.
1: Geçen hafta hareketlenen ve yatırımcısını da böyle bir umutlandıran altın vardı. Acaba bu hafta nasıl olur? Şimdi bugün tabii bir yatay negatif seyir var, ama bu hafta ne beklersiniz? Yani altın yatırımcısı biraz umutlanmaya başlamıştı. Umutlanmaya devam etmeli mi?
0: Yani ben altında genel olarak karamsarım. Yani onu söyleyeyim. Yani ben bu fiyatların sürdürülebilir olmayacağını düşünen taraftayım. Çünkü bir ürünün, herhangi bir emtianın bu kadar yüksek kar marjıyla işlem göremeyeceğini düşünüyorum. Çünkü çıkarma maliyetleri, işleme maliyetleri, yani toplam maliyetlere baktığımızda hani neredeyse 2,5-3 katına yakın bir marjda işlem görüyor. Ben uzun vadede bunun sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum. O nedenle biraz temkinliyim. Ama uzun bir aradan sonra altın ilk defa da daha önceki zirvelerin üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Yani biz nereden baksanız Ocak ayından itibaren altın her düşüş sonrası yaptığı zirve bir önceki zirvesinin altında gerçekleşmişti. İlk defa Ocak ayından beri o düşen trendte daha önceki zirve seviyelerin üzerinde bir periyoda geçtik ve Ocak ayından beri, Şubat ayından beri devam eden o düşüş trendi yukarı kırıldı. Bu altın için olumlu haber. Ama yine de ben dediğim gibi biraz temkinli durmayı tercih ediyorum. Çünkü buradaki yükselişin arkasındaki temel dinamik son iki Amerika'daki tarımsal istihdam verisi. Özellikle son veride mevsimsel etkilerin de yüksek olduğu konuşuluyor detaylara baktığımızda. Ve tersine dönecek bir istihdam verisi Amerika'da ya da yüksek bir enflasyon rakamı çok daha sert düşüşlerde getirebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani eğer böyle bir niyet varsa bu sert düşüşün ardından bu tepkinin devam etmesi gerekir. Eğer birkaç gün buralarda zorlanma görecek olursak ya da yeni zirve oluşturmakta, yukarı gitmekte zorlanan bir altın görecek olursak ben biraz daha dikkatli olmayı öneririm. Dediğim gibi teknik olarak kısa vadede evet düşen trendi kırmış olması olumlu. Ama bunu kalıcı bir trende dönüştürebilmesi ne kadar mümkün, onu da önümüzdeki 5-10 günlük süreçte belki görüyor olacağız. Teknik olarak çok kısa şeyden bahsedeyim. Hani 4.300 doların altı tekrar bu sefer de olma dalgasını destekleyebilir. O açıdan biraz dikkatli olmak lazım. Yani pozisyon olarak belki 4.300 doları stop olarak izleyebilir. Yukarıda da ben açıkçası 4.500 üzerinde çok şans tanımıyorum, en azından mevcut trend içerisinde.
1: Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. İyi haftalar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi haftalar.
1: Çok teşekkürler. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Zehir Doğan bizimleydi efendim. Böylece yayınımızın sonuna geldik. Yarın saatleriniz 15'i gösterdiğinde burada olacağız. İyi akşamlar.

0: 1993 yılında çıktığımız bu yolculukta tek bir hedefimiz vardı. Dünyayı kaliteyle şekillendirmek. Bugün geliştirdiğimiz gıda ambalajlarıyla her gün milyonlarca insanın yaşamına değer katıyor, birçok endüstriyel sektöre güvenilir çözümler sunuyoruz. Güneş enerji santralimiz, üretim alanlarımız ve 900'ü aşkın çalışanımızla geleceğe üretmeye devam ediyoruz. Teknika Blast.
1: Türker Beyaş olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
2: Tatlı yiyelim.
3: Tatlı konuşalım.
2: Nesildi festi?
4: Enfesti. Bana çekersin videonu şu kekten ya bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
5: Opet'te lezzetlerin enfesti festi.
0: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos.
6: Bir ömre eşlik edecek sarı fışırtılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu. Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos.

0: fırsatını kaçırma. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle. Otobit'te. Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 24 derece. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 34, Sakarya 33 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya 32, Kayseri 31, Nevşehir 29, Sivas 30 derece. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli 39, Aydın 41, Muğla ve Manisa 38 derece. Duratile Seramik hava durumunu sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: 12 Ağustos. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
1: Ben şimdi sana kebabı ocağa atacağım. Yes. Sen mevsim olanı açacaksın. Oh. Mevsim olan. Bizim olanı keşfedeceksin ha.

Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Çitlekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11,

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Net, Sigortam.net.
3: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
4: Opet Ultra Force

0: Beyt Ultra Force.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı

0: sıralar piyasa notlarıyla karşınızdayız. Artık saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Günü akşama bağlıyoruz. Bir saat boyunca ekonomide piyasalarda öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz ve rakamları konuşacağız. Bu bölümümüzde bizlere GCM Yatırım Ekonomisi Evren Kırıkoğlu eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Merhaba Uğur Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Kritik bir hafta. Özellikle yurt içi adına enflasyon raporu sunumunu takip edeceğiz. Özellikle önceki raporlara baktığımızda savaşın tekrar gündemde olması ve zaman zaman yüksek bir doza ulaşması merkez bankalarının elini zorlaştırdı geçtiğimiz toplantılarda. Şimdi bu haseple de bu toplantı, bu enflasyon raporu sunumu oldukça önemli. Nasıl bir sunum beklersiniz? Merkez Bankası Başkanı hangi hususları ön plana çıkartacak ve enflasyona dair beklentilerde bir değişiklik olacak mı?
1: Evet, şimdi şuradan başlayayım. Eğer bu İran Savaşı'na ilişkin ateşkes görüşmeleri, yani yaklaşık geçtiğimiz ay başlayan, 6-7 hafta önce başlayan görüşmeler gerçekten bir olumlu sonuca işaret ediyor olsaydı ve petrol fiyatları çok yakın bir zamanda, yani bir hafta öncesine kadar 90 dolarları falan test etmiyor olsaydı eğer, ben Merkez Bankası'nın bu hafta enflasyon raporunda çok son derece rahat olmasını, son derece özgüvenli olmasını beklerdim. Çünkü işte İran Savaşı'nın işte geride kalması, petrol fiyatlarının gerilemesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve bütün o tedarik sıkıntılarının geride kalmasıyla beraber küresel fiyat baskıları, küresel enflasyon baskıları da geri geleceği için Merkez Bankası biraz daha burada ümit var bir tablo çizebilirdi. Ama maalesef içinde bulunduğumuz durum bu kadar ümit var olmaya izin vermiyor. Çünkü her gün farklı açıklamalarla karşı taraflardan, işte bir ABD tarafından, İran tarafından gelen açıklamalarla savaşa dair belirsizliğin son derece yüksek seyrettiğini, petrol fiyatlarının işte 90 doları aşıp tekrardan 80 dolara düşüp şimdi işte yine hızlı bir şekilde bir hafta içerisinde 85'lere kadar dayandığını gösteriyor. Dolayısıyla bugün faiz indirimi yönünde veya finansal koşulları gevşetmek yönünde verilebilecek herhangi bir mesaj

0: mesajın yarın petrol fiyatları yüzünden boşta kalabileceğini veya tersi sarılması gerekebileceğini unutmamak lazım. Dolayısıyla bu tablo, bu küresel jeopolitik konjonktür maalesef Merkez Bankamızın işini son derece zorlaştırıyor. Öngörülebilirliği sınırlı bir konu oldu. Hatta imkansıza yakın bir konu olduğu için buna bakarak yorum yapmak, buna bakarak vaatte bulunmak maalesef çok kolay ve makul olmayacaktır. Dolayısıyla ben Merkez Bankası'nın bu hafta enflasyon raporu sunumunda itidalli, temkinli duruşu korumaya devam etmesini beklerim. Vereceği mesajların piyasayı önceden boş yere heyecanlandıracak, faiz indirimi yönünde heyecanlandıracak bir mesaj vermekten kaçınmasını beklerim. Dolayısıyla bütünüyle aslında biraz etkinliği nispeten sınırlı bir enflasyon raporu sunumu olmasını bekliyorum. Enflasyon tahminleri tarafında ufak revizyonlar tabii ki olabilir. Şu anki gidişata baktığımız zaman işte son aylardaki hem bu sağlık hizmetlerindeki yasal düzenlemeler kaynaklı fiyat hareketleri, işte petrol fiyatlarındaki yükselişin doğrudan ulaştırma, enerji ve gıdadaki, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki dolaylı etkilerini falan topladığımız zaman aslında bir miktar yukarı yönlü revizyon şu an lazım gibi duruyor. Piyasada genel olarak benim de katıldığım, bizim de GCM yatırım olarak, kurum olarak hemfikir olduğumuz bir sene sonu %30 enflasyon beklentisi var. Makul bir beklenti. Merkez Bankası doğal olarak bunun bir miktar altında kalıyor. Belki buraya doğru ufak bir revizyon yapılabilir. Enflasyonda da vereceği mesaj bence ileriye dönük olarak şu olacaktır. Yani 2027 perspektifinde baktığımızda evet şu an bu sene savaş sebebiyle, savaş faktörleri sebebiyle enflasyonda bir yukarı yönlü sürprizden geçiyoruz. Kontrolümüz dışındaki faktörler sebebiyle böyle bir olumsuz sürprize maruz kaldık. Ama savaşın geride kalacağını varsaydığımız senaryoda, yani Kasım ayından sonra Amerika ABD'deki senato seçimlerinden sonra savaşın artık geride kalacağını varsaydığımız bir senaryoda 2027 yılında dezenflasyon kaldığı yerden hızlı bir şekilde devam edecektir gibi bir mesaj sunmasını ben şahsen beklerim. Eğer bu gerçekten bu şekilde gerçekleşirse bu toplantı önemsiz bir toplantı olur ama piyasa en azından savaşın geride kalmasıyla beraber 2027 yılında artık faiz indirimi fiyatlaması gerektiğini kabul edebilir. O yönde bir algı oluşabilir. Yani benim beklentim toplantıya dönük, dediğim gibi yani bu hafta çok büyük böyle piyasalara oynatacak vesaire bir gelişme beklemiyorum bu toplantıdan. Ama 2027'ye dair savaşa bağlı olarak daha ümit var. Daha olumlu bir tablo çizilebileceğini ben de düşünüyorum, ümit ediyorum diyelim.
1: Savaş olmasaydı da iç gelişmeler, fiyat hareketleri sebebiyle enflasyonda bir miktar sapma söz konusu olmayacak mıydı? Yani yok. Biraz daha düşük bir enflasyon mu beklentiniz vardı? Yani 20'lerde, düşük 20'ler mi görecektik? Ne görecektik?
0: Eğer bu savaş hiç yaşanmasaydı biz son derece iyimserdik, olumluyduk. Ben sizle de bu sene başındaki yayınlarda konuştuğumuzu hatırlıyorum. Tam tarih veremesem de bizim sene başındaki beklentimiz tabii savaşı yani öngörmek Mart ayında işte işlerin bu kadar çığırından çıkacağını öngörmek mümkün değildi. Ama orada hatırlayalım o dönemleri. Sene başında, savaş başlamadan önce petrol fiyatları varilde 60-65 dolar arasındaydı. Dünyada bütün ana bölgelerde imalat sektörleri öncülüğünde belirgin bir daralma vardı ki Çin burada başı çekiyordu. Çin'de hala gerçi toparlanma olmadı. Yani savaş sebebiyle, petrol fiyatı sebebiyle üfede nihayet işte 3,5 senardan işte 3-5 aydır artıya geçebiliyor ama Çin'de enflasyon eksiydi. Yani fiyat düşüyordu sürekli. Talep daralma eğilimindeydi. Konut piyasası zaten net bir şekilde daralıyordu. Amerika'da aynı şekilde istihdama ilişkin kaygılar, Fed ne kadar faiz indirir beklentileri vardı. Hatta zaten süreç başlamıştı. Faizlerde normalleşme süreci başlamıştı. Bir tek Avrupa'da iyimser beklentiler vardı. Onların işte kendi bu savunma ve altyapı harcama paketleri sebebiyle 2025 yılında daralma sergileyen, yani ara dönemde daralma sergileyen Avrupa ekonomisinin, Euro bölgesi ekonomisinin 2026 yılında dengeleneceği bekliyordu. Bizim için o kadar olumlu bir tablo vardı ki hem ana ihracat pazarımız dünyanın geri kalanından görece olumlu ayrıştığı bir süreç vardı. Hem bizim içerideki talep görünümümüz zaten korkulduğu kadar veya hedeflendiği kadar daralmamıştı. Üstüne bir de petrol fiyatları ve diğer ithalat fiyatlarımız küresel pazarlardaki çok düşük olduğu için enflasyonda aşağı yönlü bir seyir bekleniyordu. Bir de bunun üstüne tabii ki Türkiye'de faizler çok yüksek. Para harcamanın fırsat maliyeti çok yüksek. İnsanlar da onu yavaş yavaş idrak ediyor. Konut piyasasındaki gelişmelerden falan artık görüyoruz. Yavaş yavaş insanlar para harcamanın bırakıp nakide dönüp likide dönüp onu yüksek faizlerde değerlendirmek kafasına gecikmeli de olsa, yani 3-4 sene geç de kalmış olsalar artık yavaş yavaş girebiliyorlar. Dolayısıyla ben hem fiyatlama davranışları anlamında, hem küresel maliyetler, emtia maliyetleri anlamında, hem içerideki talep görünümü anlamında, talebin de yavaşladığı zaten herkesin malumu, tüm bunları alt alta koyduğumuz

0: çok iyimser bizim bir enflasyon beklentimiz vardı. Yani %20 seviyesi çok zor olmazdı. Onun mekaniğini de şöyle size açıklayayım, yani arkasındaki matematiği de. Zaten şeyi biliyoruz, Mart ayında İran Savaşı'nın başlamasıyla beraber petrol fiyatındaki doğrudan ve dolaylı etkiler 2026 yılı bu senenin enflasyonuna yaklaşık 6-7 puan arası bir sürpriz katkı sağladı. Yani 6 puan desek buna, bu seneyi %30 bitirecek olsak, demek ki bu petrol yani İran etkisi hiç gerçekleşmemiş olsa 23-24 gibi bir enflasyona zaten bakıyor olacaktık. Bu zaten bütün işte fiyat geçişkenlik analizlerinden çıkan, herkesin mutabık olduğu sonuç. Ben bunun üstüne bir de bunun atalet etkisinin devreye gireceğini düşünüyordum. O da, yani ataletten kastım şu: gerçekleşen fiyat hareketleri beklenti altında kalmaya başladıkça, enflasyon bir yöne doğru sürpriz yapmaya başladıkça, fiyatlama davranışı da onu takip eder. Yani pazar payı kaybetmemek için olabilir, işte faizlerin yüksek olması, fırsat maliyetinin, paranın fırsat maliyetinin yüksek olması olabilir. Çeşitli sebepleri bunun olabilir. Ekonomik daralmada fiyatlama gücünün kırılması olabilir. Bir yöne doğru fiyatlar sürekli sürpriz yapmaya başlarsa, o beraberinde kendi davranışsal etkisini de getirir. Yani siz 6 puan enflasyonda aşağı yönlü bir mekanik etki görüyorsanız, belki 3-4 puan, onun yarıya yakını kadar da bir psikolojik beklenti ve fiyatlama davranışı kaynaklı etki görürsünüz. Toplamı zaten nerede? 10 puana yakın ediyor. Yani 30 30'da bitecekse enflasyon, bu evet, savaş hiç gerçekleşmeseydi belki 20 seviyesine bitecekti. Biz o yüzden iyimserdik ama maalesef işte bu şekilde oldu. Tarih şu an bu şekilde yazılıyor.
1: Hem bu savaş hususu, hem de enflasyonun işte savaşa bağlı olarak yüksek kalmaya devam etmesi hisse senedi piyasasında da risk iştahını azalttı. Öyle ki çok daha yakın bir süreçte 13 binli puan seviyelerin başını test etmiştik. Şimdi 14 bine doğru bir hareket var. Finansalların geldiğini de unutmamak gerek. Bilanço dönemindeyiz. Açıklanan finansalların nasıl bir etki oluşturduğunu görmektesiniz. Ve finansallar hisse bazlı fiyatlamaları beraberinde getiriyor mu?
0: Yani bilançolardaki performans tam olarak ben endeksin geneline yansıdığı görüşünde değilim. Birkaç özel hisse özelinde ve değerlemelerde hakikaten artık dengesizlikler oluşacak boyutlarda. Çarpanlar, değerleme çarpanları biraz gerçekçilikten uzak seviyede oynak bir şekilde fiyatlandığı görüşündeyim. Zaten reel şeyde de, yani enflasyon muhasebesinin olumsuz etkileri de elbette burada devrede, ama zaten sahadan gelen görüşlerde, oradaki geri bildirimlerde, özellikle sektörel olarak, yani sektör arası ayrışma çok fazla olmakla beraber, işte savunma sanayi gibi biraz daha veya dış piyasalarda fiyat rekabetçiliğine ihtiyaç duymayan, katma değeri yüksek üretimde olanları hariç tutuyorum, biraz daha burada fiyat rekabet etmeye çalışan sektörlerde ciddi anlamda hem iç talep hem dış piyasalar kaynaklı riskler olduğunu görüyoruz. Yani borsa bunu ne kadar gerçekçi yansıtıyor çok emin değilim. Dediğim gibi orada fiyatlama ile ilgili bir sıkıntı var. Zaten bu son dönemde, işte geride bıraktığımız ayda, Temmuz ayındaki bu MSCI endeks gelişmeleri, oradan gelen o haberlerle de artık bu teyit edildi. Bu yönde de bir artık farkındalık var piyasada. Dolayısıyla yani borsanın performansıyla reel ekonomideki gidişatı çok örtüştüremediğimizi söyleyebilirim. Ama ya elbette ki bir gösterge niteliği hala var. Biz sene sonunda, yani savaş geride kalırsa, sektöründen ve hissesinden bağımsız olarak endeksin genelinde, hisse senetlerinin genelinde mutlaka bir risk primlerinin hafiflemesi kaynaklı bir yukarı yönlü tepki hareketi mutlaka olacaktır. Yani o zaten onu kolayca öngörülebilir. Üstüne bir de burada kur hareketindeki, yani döviz kurlarındaki hareket beklentimiz de nispeten sınırlı. Yani dolar bazında bir işte yaklaşık %10-15'lik bir yukarı yönlü hareket alanı olduğunu düşünüyorum. Ama az önce dediğim gibi, yani bu gerçekten sahadaki durumu şirketler özel, sektörler özel indiğinizde birebir yansıtıyor mu? Orası biraz tartışmalı. Orada da biraz daha yapısal konularla da ve piyasanın işleyişiyle ilgili düzenlemelerle de bunun önümüzdeki dönemde etkili olacağını düşünüyorum. Yani 2027-28 yılında bu konularda biraz daha gelişme görebiliriz diye düşünüyorum. Küresel belirsizlikler geride kalıp içerideki tabloda biraz süreç netleştiği zaman, çünkü bu sene işte erken seçimden tutun işte farklı konulara kadar pek çok tartışma da izlendi. Bunlar biraz geride kaldıktan sonra ben bu tarafın daha fazla konuşulmaya başlanacağını düşünüyorum.
1: Nedir sene sonu beklentiniz peki? 20 binler telaffuz edilmişti. Oranın çok uzağındayız Borsa İstanbul'da. Evet. Sene içerisinde 15.500'lerde görüldü. Ama bugün itibarıyla hala 14 bin puan seviyesinin altındayız. Her ne kadar bazı sektörlerde yukarı yönlü hareketler görülse de, endeks bazlı baktığımızda o telaffuz edilen noktalardan uzaktayız. Peki ama sene sonu için neyi takip edeceğiz? Hangi bant aralığı önemli olacak?
0: Yani orada

0: tabii yani dolar bazında bakacak olursak şu an yaklaşık 290 dolar civarında bir BIST 100 endeksi var. Biz işte az önce bahsettiğim faktörler ışığında yani biraz bu savaştaki savaş sürecindeki Orta Doğu gelişmeleri biraz normalleşirse bizim kurum olarak zaten Temmuz ayında yayınladığımız strateji raporunda da strateji departmanındaki arkadaşlarımız özellikle beklentisi 17.000-18.000 aralığında bir seviye işaret ediyor. Sene sonunda 51 dolar kuru bekliyoruz. Bunu böldüğünüz zaman yaklaşık 330 dolar civarında bir seviyeye işaret ediyor. Sene sonu beklentimiz. Şu an zaten 290 dolar seviyesinde. Dediğim gibi yani %10-15'lik bir dolar bazında yani döviz kurundaki hareketi de düştükten sonra %10-15'lik dolar bazında bir yukarı yönlü potansiyel görüyoruz. Ama dediğim gibi yani o endeks işte 13.000'den 13.800'den 17.500'e doğru hareket edecekse oraya doğru giderken oradaki sektörel ayrışmalar elbette çok farklı olabilir. Bir kere yani şunu mesela düşünmemiz lazım. Yabancı bu eğer yabancı yatırımcı girişiyle işte küresel risk primlerinin düşmesi ve Türkiye'ye dönük risk iştahını artmasıyla yabancı hareketi kaynaklı girecekse öncelikle bankaların zaten geride kalan bankaların burada bir nebze öne çıkmasını bekleriz. Bu hareket devamında zaten enflasyon görünümünde iyileşme ve Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentisi tetikleyeceği için de bankalar açısından olumlu bir hikaye olur. Hikaye destekleyici nitelikte algılanır. Dolayısıyla o şeyi koruyoruz ama yani her sektör bunu aynı ölçüde eşlik eder mi veya aynı zamanlamayla eşlik eder mi? Orada tabii ki soru işaretleriniz var. O da dediğim gibi biraz düzenlemelerle alakalı 2027-28'de konuşulacak konular olacağını düşünüyorum. Ama genel beklentimiz döviz bazında işte 330-340 dolar arası bir noktada bunun dengelenmesi gerektiği yönünde.
1: Petrolü de konuşalım. Biraz önce enflasyonu masaya yatırırken petroldeki son fiyatları konuşmuştuk ama orta vadede hangi noktaya gelebilir? Uluslararası kurumlardan petrol tahminleri gelmeye devam ediyor. Onlardan biri City. Üçüncü çeyrek için ortalama 80 doları telaffuz ediyor kurum. Dördüncü çeyrekte ise daha iyimser bir görüntü olacak diyor. 70 dolarlardan bahsediyor. Goldman Sachs kısa vadede 80-90 dolar bant aralığını ifade ediyor. Hali hazırda da zaten Brent petrolde 84-85 dolar hattı takip ediliyor. 70 dolarlara doğru Haziran'da hızla gerileyen bir petrol vardı. Benzer bir görüntü olabilir mi son gelişmeler ışığında?
0: Şimdi City'nin tahmini yani 3. çeyrek 80 dolar demişler. Temmuz, Ağustos, Eylül. Temmuz zaten geride kaldı. 90 dolarlar seviyesinde. Ağustos ayı içerisindeyiz. 85 civarında gidiyor. Onun ortalamasının 80'i vurması için Eylül ayında yani 70 dolar falan ortalama yapması lazım. 3 aylık ortalama aşağı çeksin. Bana biraz fazla iyimser geldi bu tahminler. Bir de Kasım ayına kadar ben bu şeyin yani sürümcemenin devam etmesini bekliyorum. Herhalde yani Kasım ayında ABD seçimlerinden önce Ekim ayında falan hani seçime böyle kısa bir süre kala yeteri kadar bir süre kala diyelim. Hani bir ay kadar belki bir 5-6 haftalık bir süre de olabilir. Orada kamuoyu algısını olumluya çevirmek için yeterli bir süre kaldığında petrol fiyatlarını düşürücü bir yani kalıcı olarak bu hem ateşkes hem Hürmüz Boğazı'nı ve nihai olarak petrol fiyatını kalıcı olarak düzeltecek bir diplomatik hamle görürsek Trump tarafından özellikle hani belki o zaman işte Ekim-Kasım aylarını kurtarabiliriz ama o zaten tamamı dördüncü çeyreğe yazar. Ekim-Kasım-Aralık dördüncü çeyreğe yazar. Dolayısıyla ben üçüncü çeyrekte bu az önce sizin ekrana yansıttığınız uluslararası kurum beklentilerini mevcut gidişat ışığında biraz fazla iyimser buluyorum. Yani 80 dolar ortalama tutturulması bence imkansıza yakın şu an bu tabloda. Zaten fiyatlar ortada çünkü. 85 dolar da dedim ya 85 dolar biraz daha gerçekçi ama Temmuz ayının yüksek ortalaması dışında bence daha yukarıda kalabilir. Bu seviyeler bizim Merkez Bankamız açısından çok şey değil. Çok makbul seviyeler değil. Yani bu ortalama 90 dolara yaklaştığı noktada hem yani Eşel Mobil üzerindeki o devam etmesi gereken baskıyı yüksek tutar. Hem işte cari açıkla ilgili kaygılarımız işte rezervler üzerindeki baskı ortada orayı canlı tutar. Biraz yani 80 doların altında dengelenmesi çok hayırlı olur, arzu edilir diye söyleyeyim ama yani şu anki gelişmeler maalesef oraya işaret etmiyor. Bir de tabii şunu hatırlamak lazım. Savaş tamamen bitse bile, yani işte Kasım ayından sonra diyelim bütün bu çatışmalar sona erdi, kalıcı ateşkes imzalandı diyelim. O noktadan sonra da o eski 60 dolarlık seviyeleri kolay kolay büyük ihtimal görmeyeceğiz. Çünkü tüm dünyada bu süreçte tüketilen stoklar tekrar yerine geri konması gerekecek. Stratejik stoklar, işte ülke resmi ülke stokları, kurumsal stokların hepsinin işte yüzen stokları falan da dahil, buna yerine geri konması gerekecek. Ve bu hafızayla, bu petrol işte fiyatlarındaki yükseliş ve tedariğin aksadığı hafızasıyla beraber belki de eskiden daha fazla stok tutma meyili, evet, oluşacak önümüzdeki yıllarda. Dolayısıyla ben o baskının yani 60-65'leri tekrar beklemem ama yani 70 dolara gelirse bu işin en iyi o iyimser senaryodaki hedefimiz 70 dolardır. Orayı da dediğim gibi yani 4. çeyrekten önce oraları konuşmaya başlayamayız diye düşünüyorum.
1: Ham petrol 79 dolar 43 sentte, Brent petrolün varil fiyatı da şu an 85 doların üzerinde. Evet. Bakalım nasıl devam edecek. Gece yatırım ekonomisi Evren Kırıkoğlu bize eşlik etti. Çok kıymetli görüşleriniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Nisan Saç. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Bizlere Deriva Danışmanlık Kurucu Ortağı Doktor Tolga Uysal eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz.
2: İyi günler Uğur Bey. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Önce FED'i konuşalım. Geçen hafta tarım dışı istihdam verisi beklentiden daha kötü geldi. Bu veri sonrasında FED bir süre faizleri böyle tutar, arttırmasa da böyle gider fiyatlaması gördük. Şimdi bazı kurumlar ve açıklamalar noktasında 75 bas puanlık bir faiz indirimi olabileceğine ilişkin kanaatler de gündemde senenin geri kalanında. Nasıl bir görüntü FED'e dair siz takip ediyorsunuz? Hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nden de enflasyon verisi gelecek.
2: Cuma günü gelen tarım dışı istihdam verisi gerçekten beklentinin çok daha altında geldi. -23.000 gibi bir rakam çıktı ortaya ki beklenti +80.000 iş gücüne bir katılım beklentisi vardı. Şimdi bu bir anda altın gibi kıymetli madenlerin bir anda yukarı çıkmasına sebep oldu. Ben burada aslında en önemli olay şu: Cuma günkü gelen bu veriyle beraber FED'in sizin söylediğiniz o Eylül ayındaki faiz artış olasılığı %67'lerden %44'lere düştü. Yani vadeli piyasaya baktığında FED'in 3.50-3.75'ten 25 bas puan yukarı faiz artışı olasılığı şu anda %44-45 civarında. Ki diğer ayda da bakıyorum ben Ekim ve Aralık aylarına. Ekim ayında %48, Aralık ayında %44 bir faiz artışı olasılığı var. Şimdi biraz evvel söylediğiniz o 75 bas puanlık indirim açıkçası şu anda pek gözükmüyor. Bu hafta enflasyon verisi var, haklısınız. Hem TÜFE gelecek hem de ÜFE verileri gelecek. Eğer burada geçen veriler çok düşük gelmişti. Burada eğer daha da düşük bir veri gelirse, yani enflasyon rakamları çok daha iyi bir şekilde ortaya çıkarsa, işte biraz evvel sizin söylediğiniz o faiz indirimi tekrar gündeme gelebilir. Ama mevcut durumda ben açıkçası bir faiz artışı veya indirimi beklemiyorum. Ben hep şunu söyledim: Eylül ayı çok önemli bir ay ki yaklaştık oraya. 16 Eylül'de FED'in toplantısı, neredeyse bir ay kaldı. Ve gidişat burada bir faiz artışı olasılığının gittikçe azaldığı yönünde. Ama bir faiz artışı benim kendi görüşüme olma ihtimali var. Çünkü enflasyon her ne kadar istedik de bu arada 4.1 geldi biliyorsunuz Cuma günü. 4.2'den 4.1'e aşağı çekildi. Artı Mayıs ve Haziran verilerini de revize ettiler. Yani 108 bin aşağı doğru bir revize veri var. Bütün bunları topladığında ben ya hiç faiz artışı olmayacak yıl sonuna kadar, yani mevcut seviyelerde kalacağız, veya 25 puanlık bir artış olabilir. Burada yeni FED Başkanı Walsh'un görüşleri çok önemli. Biliyorsunuz bu forward guidance konusunda bunu bırakmalıyız dedi. Fakat en son toplantıda, FED toplantısında zorlandığını gördük. O yüzden önümüzdeki aylarda Walsh'un ne kadar şahin olacağı, enflasyon verisinin ne kadar ne oranda geleceği önemli. Ama dediğim gibi ben Eylül ayına kadar bu bir ay, bir buçuk aylık sürede biraz daha böyle zikzaklı bir gidişat olacağını düşünüyorum. Ama Eylül'den sonra biraz daha netleşecektir diye düşünüyorum.
1: Şimdi tarım dışı istihdam verisi sonrası altın en fazla fiyatlamalarda kendisini gösterdi. Bu fiyatlamalar sonrasında da kurumlardan tekrar beklentileri görmeye başladık. Ama en iyimser beklenti Morgan Stanley'den. 5200 doları kurum telaffuz ediyor. UBS 5000 dolar 2027'nin ilk yarısına kadar olur diyor. City'de ise 4500 dolarlık bir beklenti var. Yani kısa

0: vade 4200-4500 dolar, uzun vade 5000-5200 dolarlar telaffuz ediliyor. Elbette bu getiriler dolar bazlı. Şu an 4350 dolar seviyesinde ons altın. İşte 5000 dolarları görürse kabaca %12-13'lük bir dolar bazlı getiri anlamını taşıyacak. Bu seviyeleri görebilir mi, yoksa altında sürüncemeli fiyatlama devam eder mi?
1: İşte ben söylemek istediğim buydu. Yani ben bunu birkaç aydır hep belirtiyorum. Ki 4000 dolara düştüğünde de ben aynı görüşümü savundum. Biz yıla Uğur Bey 4300 dolar seviyesinde başladık. Ve 4000 dolarlara düşünce tabii haline negatif bir getiri söz konusu oldu. Ama ben görüşümü değiştirmedim. Benim yıl sonu beklentim 5000 dolar civarında. Bu da 4300'den 5000 dolara gitmesi %15-%20 arasında bir getiriye tekabül ediyor. Ki dolar bazlı bir getiri bu. Bence kötü bir getiri değil. Tabii geçen sene gümüşteki o %160 dolar bazlı getiri ve altındaki %65'lik dolar bazlı getiriden sonra yatırımcılara çok cazip gelmeyebilir. Ama dolar bazlı konuştuğumuz için ben açıkçası %15'lik getirinin %20'lik getirinin iyi olduğu kanaatindeyim. Eylül'den sonra ben kastım şuydu, eğer sizin söylediğiniz o Fed faiz indirimi olursa zaten hani 5000 doları kesin geçeriz, ama ben bir faiz indirimi olacağı kanaatinde değilim. En azından sabit bile tutsa burada altın 5000 dolara doğru bir yönü olacaktır. Arkasında opsiyonlara bakıyorum, altına dayalı opsiyonlara baktım. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık var. Yani opsiyonlara, özellikle aralığa doğru, Aralık ayına doğru alım opsiyonlarının put opsiyonlarıyla oranına bakıyorum. Açık pozisyonlarda iki katından fazla bir alım pozisyonu görüyorum. Yani altında burada bir yatırımcıların, fonların alım hakkı tarafında bir teveccühleri var. O tarafta daha yoğunlaşmış durumdalar. Çin'in son alımları, en son 20 ton Temmuz ayında bir altın alımı gerçekleştirdi. Ki sürekli alıyor. Son 21 aydır Çin alıyor. Az alıyor ama bir şekilde alıyor. Yılbaşından bu yana Çin'in toplam aldığı rakam 60 ton. Şimdi Temmuz'da 20 ton aldıysa haliyle o zaman büyük bir kısmını aslında son dönemde gerçekleştirmiş oldu. Ve toplam rezervi 2360 ton civarına çıkmış durumda Çin. Şimdi ETF'lere bakıyorum. Yani Çin dışındaki, Çin'deki ETF'ler zaten rekor seviyelerde, altın ETF'lerinden bahsediyorum. Global anlamda ise biliyorsunuz geçen sene ETF'ler altın çok arttırmışlardı pozisyonlarında. Fakat bu sene biraz daha yavaş. Ama global anlamda da son bir aydır orada da bir hafif bir artış söz konusu. Yani genel olarak topladığımda benim yıl sonu beklentim kıymetli maden altın tarafında 5000 dolar civarı. Ben hep şunu söyledim, altın ve gümüş bu sene, gümüş geçen sene yapacağını yaptı. Ben bu sene tercihim altından yana olur diyordum. Ve altın gümüş rastlısına baktığımda şu anda geldiğimiz seviyeler 60'ın üzerinde. 63-64 sanırım. Ki bu yıl içerisinde sürekli artan bir rastlı olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden ben yine portföylerde belli oranda altında olması kanaatindeyim. Ve bu noktadan 5000 dolara doğru bir hareket başlayabilir.
0: Bakalım önümüzdeki süreçte altında ve emtiaların genelinde görüntü nasıl olacak? Deriva Danışmanlık Kurucu Ortağı Doktor Tolga Uysal Biser'e eşlik etti. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Teşekkürler. Efendim, piyasalarda öne çıkan başlıklar böyle. Makro kanatta önemli günleri yaşıyoruz. Terörsüz Türkiye süreciyle alakalı önemli adımlar atılıyor. Peki son 40 yılda terörün Türkiye ekonomisine maliyeti ne kadar oldu? Yaklaşık 2.3 trilyon dolardan bahsediliyor. Bu rakamları değerlendireceğiz. Profesör Doktor Esat Arslan hocamız bizlere eşlik edecek. Değerli hocam, hoş geldiniz yayına. Merhabalar.
2: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Uğur, Makedonya'dan sesleniyorum size. Çok da önemli bir konu. Tabii İletişim, evet, Başkanlığı'nın bu açıklaması hakikaten önemli. 1984'ten 2023 yılına kadar 40 yıllık süreyi kapsıyor. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun efendim.
0: Hocam çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Siz de ifade ettiniz.
2: Evet.
0: Bir çalışma da gerçekleştirdik sevgili izleyenlerimiz için. Onu da ekrana yansıtıyoruz. Bu tutarlarla birçok şey yapılabilirdi. Ülkeye birçok katma değer katılabilirdi. 100 adet Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 100 adet Veyseleroğlu Barajı ölçekli bir baraj.

0: 100 bin kilometre boyutunda hızlı tren demir yolu, 100 bin kilometre duble yol, 1000 adet HES, yine güneş enerjisi noktasında önemli çalışmalar yapılabilirdi. Orta ölçekli uluslararası havalimanları yapılabilirdi. Şehir hastaneleri gerçekleştirilebilirdi. Yani çok da az değil, 1000 adet kadar hepsi bunların. İletişim Başkanlığı'nın bir değerlendirmesinde de bu rakamlara yer verildi. Şimdi 40 yıldır terör belasıyla Türkiye mücadele etti. Şimdi ise terörsüz Türkiye sürecine dair önemli dakikaları, saatleri, günleri yaşıyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci ve bu maliyetleri de nasıl okumak gerekir?
1: Çok teşekkür ediyorum. Bir kere şunun açık ve seçik olarak ortaya koymamız lazım. Bu hesap yapılırken efendim sadece bombaya, mühimmata verilen bir para değil. Bunu sevgili izleyicilerle, yani bu Amerika'da çok meşhurdur. Yani bir aksine tarih diye ifade edilir. Yani sadece bunu o tarafa aktarmak değil. Bombaya harcanan para değil. Tabii ki dolaylı maliyetler de ekleniyor. Mesela doğrudan askeri ve güvenlik harcaması, Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet, istihbarat, korucu sistemi, bilhassa geçici köy korucu sistemi, altyapı zararı ne kadar, bunlar hesaplanıyor. Yani bu 2.3 trilyon doların içerisinde şunlar yapabilirdi demek bir takım hesaplamaların kendisi. Fırsat maliyeti mesela bizim için çok önemlidir ekonomide. Yani yatırım yapılamayan Güneydoğu, Anadolu, bir kere onun üzerinde biraz durmamız lazım. Yatırım yapılamayan Güneydoğu Anadolu'nun büyük kayıplarını ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Hakikaten çok önemli. Tabii ki bugünkü turizm sezonunda olduğumuz turizm kaybını da bir tarafa koymamız lazım. Önemsediğim bir olay olduğu için. Göç ve sosyal maliyet, tabii ki göç eden nüfus, nerelerde neleri bıraktıklarını hepimiz biliyoruz. İşsizlik, tabii bu Avrupa'da yeni bir tabir biliyorsunuz. Bir de bunun getirisi olarak ne dediğimiz bir olay gelişti. Not in deployment diyor. Yani nedir? Efendim istihdamda yoksunuz. Efendim education, eğitimde yoksunuz. Ve de öteki yandan bakıyorsunuz, bu da önemli olduğu için, yani kendinizi ürünlerin üretilmesi için ortaya koyan efendim training dediğimiz eğitimde yoksunuz. Yani education, eğitim, ama bu kendinizi üretmek eğitimi, işbaşı eğitiminde yoksunuz. Bu çok ilginç bir yatırımı. Biraz sonra söyleyeceğim. Yani bakıyorsunuz 32 yaşında işte ne etten birçok işsizlik diye efendim kendisini bu işin içerisine bırakmayan, yani umutsuzluk ve diğer bir sosyolojik olay. Bu konularda birçok televizyon programı yaptığımı da söyleyelim. Şimdi rakama baktığımızda hakikaten 40 yıllık bir imalet. 1984 Eruh baskınından itibaren alınmış. Yani gelişi güzel 1984 rakamı da alınmış bir rakam değil. Efendim yılda 55-60 milyar dolar gibi bir yük demek. Ama biliyorsunuz ki Türkiye bugün efendim savunma sahibi, özellikle 7-8 Temmuz tarihlerinde ifade ettiğimiz gibi, yani bir savunma bütçesine efendim gayri safi yurt içi hasılasının 2.33'ünü, yani bu da eşittir 30 milyar dolarını istiyor. Ne isteniyor? Bugünkü gayri safi yurt içi hasılasıyla 80 milyar dolar isteniyor. Yani keşke öteki tarafa doğru sadece bunları efendim ortaya koyabilsek, ki çok önemli olacağını ifade etmek istiyorum. Şimdi 2.3 trilyon dolar Türkiye'nin yaklaşık, biraz evvel de söylediğim gibi, şu anda efendim 2 yıllık gayri safi yurt içi hasılasına demek. Ama bir ortalama aldığınız zaman 3 yıllık gayri safi yurt içi hasılasına eşit olduğunu söylüyoruz. Yani terörle mücadele efendim aynı zamanda bir ekonomi meselesi deniyor. Tamam, doğru. Resmi devlet verisi tek bir 2.3 trilyon dolar olarak da açıklanmadı. Bunu söylememiz lazım. Yani bu, ama İletişim Başkanlığı da bu işi biraz evvel söylediğim gibi özellikle sivil toplum kuruluşlarından SETA'yı da ortaya koyarak, TOB'un rakamları, bazı üniversite rakamlarının bir ortalaması olarak ortalamasını bence önemsiyorum. Bakın Uğur Bey, ben Güney

0: Doğu Anadolu için ifade etmek istiyorum. Yani Doğu ve Güneydoğu Anadolu. Tabii ki böyle bir araştırmaya girerken assumption dediğimiz yani varsayımı koymamız lazım. Bakın %40'ına yakını, yani bu iki onda 3 trilyon doların yaklaşık %40'ı 920 milyar dolara tekabül ediyor ki bu da Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun efendim odaklı hesaplamayı ortaya koyuyor. Yani Türkiye terörü en büyük fırsat maliyeti zaten bu bölgede olduğu için ortaya koymamız lazım. Belki şimdiye kadar hiç kimsenin yapmadığı bir rakamları huzurunuza getirmeye çalışacağım. Çünkü yatırım yapılamadı hepimiz bildiği gibi. Göç oldu mu? Oldu efendim. Sanayi kurulabildi mi? Kurulamadı. Yani gereken sanayi kurulamadı. Şimdi yıllık 900 milyar, 20 milyar dolar da ben de bir rakam çıkarttım. Onun için söylüyorum. 40 yılda yıllık olarak baktığınız zaman 23 milyar dolar Doğu ve Güneydoğu Anadolu, özellikle ben önemli ifade ediyorum, zararı var bu bölgenin. Şimdi mesela savunmaya bakalım. Yani Doğu ve Güneydoğu 23 milyar dolar planını ortaya koyuyorum. Savunma sabit olduğu için rakamları aynen aldım. Efendim yıllık 9 milyar dolar. Yani bunlar neydi? Bölgede sınır güvenliği, üs modernizasyonu, efendim yerli gözetleme, bunlar hepsi yapıldı biliyorsunuz. Ta İran vardı. İran'a kadar da yapıldı. Yani Türkiye neler başardı bu kadar olguların içerisinde. Eğitim tabii oraya %30 eğitim yapmanız lazım. Her ile iki tane araştırma üniversitesi kurulabilirdi. 100 bin öğretmen ve yatılı okul. Bu çok önemsiyorum. Ben de orada komutanlık yapmış eski bir komutan olarak söylüyorum. Yatılı bölge okullarına çok büyük ihtiyaç vardı. Özellikle terörle mücadele ettiğimiz zamanda. Sağlık yine o bölge için ifade etmek istiyorum. Yani oradaki halkımıza yönelik olarak ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak tabii ki kaybımız büyük ama oradaki halkın, özellikle Kürt bölgesel olarak demiyorum ama oradaki halkın efendim nelerden efendim neleri alındığını ifade etmek istiyorum. Her ile şunu söylememiz lazım. 200 tane hastane yapılabilirdi. 1000 tane aile sağlık merkezi ve kanser merkezleri yapılabilirdi ki orada çok özellikle bu bizim bu epidemi olarak ifade ettiğimiz salgından sonra bu çok fazlalaştığını ifade etmeye çalışıyorum.
1: Evet.
0: Sanayi bakımından %40 olarak ben düşündüm. Bu 5.6 milyar dolar, 224 milyar dolar kaybı var o bölgenin. Bunun organize sanayi bölgesi 20 tane olabilirdi. Tarım ve hayvancılık
1: Hocam
0: devleri
1: terörün
0: olabilirdi.
1: tamamen bitmesi, temizlenmesi yabancı sermaye ve yatırım iştahı açısından nasıl bir ortam oluşturur peki?
0: Tabii ki siz oraya çok güzel bir soru. Tabii bunun cevabı bu şekilde. O gelmesi için ifade ettiğimiz. Bakın ben size bir örnek söyleyeyim. Ben Mardin'de komutanlık yaptım. Mardin'de efendim o günkü imkanlarla belki de Orta Doğu'nun en büyük et kombine sistemi yapıldı. Ama terör bu şekilde bütün efendim göçer, konar gidilemediği için o koskoca dev hemen Mardin'den Kızıltepe yolu üzerindedir, sağdadır. Efendim ne kadar çalıştı biliyor musunuz Uğur Bey? Yani alandan haber olarak söyleyeyim. 4 gün çalıştı. 4 günden sonra ne yaptık biz orayı biliyor musunuz? Gene oradaki özellikle Halepçe katliamından kaçan efendim Kürt kardeşlerimiz için biz biliyorsunuz terörsüz Türkiye sadece değil 4 bölgede Kürdistan hedefine karşılık bölgede de terörsüzlüğü ortaya koyan bir mantaliteyi benimsemiş bir şeyiz. Ve Halepçe katliamından kaçan Kürt kardeşlerimizi orada barındırdık. Bakın et kombinası diye yaptığımız şeyi yok. Ve sonra da ne yaptık biliyor musunuz? Jandarmanın efendim ileri karakol sistemi yaptık. Tabii bu durumda sizin eğer buraya yatırım yapmadığınız takdirde buraya yabancı sermaye ve yabancı yatırımı çekmek mümkün olabilir mi? Bu soruya herhalde birlikte cevap verebiliriz ki yok efendim siz burada işte Dicle Üniversitesi'ne, 100. Yıl Üniversitesi'ne, Harran Üniversitesi'ne, efendim Fırat Atatürk Üniversiteleri dünyanın ilk 500'üne girebilmesini efendim garanti edebilir misiniz? Tabii ki hayır. Yani çok teknopark mesela teknopark yapabilmeniz için tabii ki yabancılarla birlikte ortak bir gelişimi ortaya koymanız lazım. Gençlere yazılım, savunma sanayi için çalışacak bir savunma sanayinin ötesinde software yazılımda eğitsel bir olabilir miydi? Bölgeden yılda 50 bin mühendisin mezun olabileceğini ben hesapladım. Yani bunu söylememiz lazım. Ve sağlık için demek istemiyorum. Sormuş olduğunuz olay çok önemli. Çünkü evet sınır güvenliği 360 milyar dolar harcandı. Çok açık söyleyeyim. Full yerli teknolojiyle sağlanırdı. Ve burada bir takım efendim aceleyle ivedi yapmakla bir sürü sınır duvarları, radarlar, dronlar, drone demeyeyim, İHA ve SİHA olarak söyleyeyim. İçeride huzur olunca diğer 3 kaleme para akacağını ifade etmek istiyorum. Kısaca şöyle yapayım. Zamanınızı çok şey yapmak istemiyorum. Kısaca Doğu ve Güneydoğu Anadolu özelinde baktığımız zaman bölge nüfusu 9 milyon 23 milyar dolar yıllık bir şeyden mahzun kaldığını efendim mahrum kaldığını ikisini birden söyleyeyim. Yani kişi başına yılda 2555 dolar yatırım demektir ki ailede 5
1: kişi. O zaman hocam ilk etapta efendim, bu bölge mi canlanacak? İlk etapta bu bahsettiğimiz evet, bölgede mi canlılık göreceğiz?
0: Benim yani bu konudaki yani herkes külahı çıkartıp Uğur önüne koyduğu zaman kaybettiklerini ve yitirdiklerini efendim terörsüz Türkiye değil terörün devam ettiği bir Türkiye'nin neleri kaybettiğini burada Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en fazla kaybı olduğunu ifade etmek istiyorum. Yani bunu isterseniz bana sorarsanız ben size il ilde ifade edebilirim. Yani bana sorarsanız belki Diyarbakır'a 40 yılda ne düşerdi diye. Bu hakikaten önemli. Buradan başlamak suretiyle yegan yegan yani bu rakamın efendim bütünüyle sadece hiçbir şey yokmuşçasına tabii maliyeti var. Bunları hesaplarken sevgili izleyicilere efendim yanlış bir ilgi vermeyelim diye söylüyorum. Evet sizin de belirttiğiniz gibi bu rakamlarda bunu tabii ki savunmamızın devam edeceği bugünkü konuma getirmiş olan şeyleri devam ettikten sonra bir de bunlar yapılabilir. Bildirdi ifadesini ortaya koymamız lazım diyerek sözü size bırakıyorum.
1: Hocam tabii birçok alanda bu konuyu belki konuşmamız gerekecek. Turizm, evet. Lojistik, ticaret. Evet. Peki bundan sonra bu mücadeleye ayrılan kaynak nasıl değerlendirilecek? Tamamen yatırımlara mı gidecek? Tamamen bu bölgenin kalkınması adına mı kullanılacak? Siz nasıl bir süreç olmasını beklersiniz?
0: Bana sorarsan ben şöyle bir şey yaptım yani terör bitse o para nereye harcanırdı gibi evet gerçekten ülkenin çevresini değiştireceğini siz de ifade ediyorsunuz çünkü 40 yıla yayılan bu para kabaca mesela ben %40 yani savunmayı bir
1: hocam,
0: kere
1: hocam bu arada bir dakikam yani, varmış savunma, bir dakikada toparlamanızı
0: 3 dakika yani. hemen söyleyerek toparlamak istiyorum yani orada eğitim sağlık yapacaksınız. Efendim altyapı ve ulaşım yapacaksınız. Ekonomi ve üretim yapacaksınız. Burayı o şekilde ifade ettim ama bütün Türkiye için ifade etmemiz lazım. Şimdi şu anda yani bu tarafa doğru entegrasyonu yapabilmek için hep bunları ben kaba hesap olarak ifade etmek istiyorum. Dengeli bir şekilde savunma yılda 30 milyar dolar kalan eğitim %30, sağlık %30, sanayi %40 olarak baktığım zaman efendim şunu gördüm ki savunmada 30 milyar dolara devam etseydi ki bugünkü %2.33 o yerli silahımızı yaptık uçak gemisi efendim tezgahta füze savunma sistemlerimizi büyük ölçüde gittik siber ordu yatırımları ise hızlandığını son zamanlardaki açılımlar gösteriyoruz yani burada 5. nesil savaş uçağını uçak gemisinin tezgahını tezgahta olduğunu, uzay programının içerisinde olduğumuzu, efendim yerli motorun çok önemsediğim olayda ve en sonunda Mekke ortak savunma anlaşmasıyla beraber efendim bunun içerisinde mütalaa edilerek doğruya doğru gittiğini ifade etmek evet. istiyorum. Yani bütünüyle bakalım, savunma, eğitim, sağlık, sanayi içerisinde bunlar bir rakamlar, bir anlam çok ifade doğru. ettiğini ifade etmemiz lazım. Yani sadece savunmayı efendim bir tarafa bırakarak bunları ortaya aktarmamak gerekir. Mantıklı açıklamalarını sizin programınızı ortaya koymaya çalıştım Uğur Bey. Sevgilerimle diliyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz için. Profesör Doktor Esat Arslan bizlere eşlik etti ve terörün Türkiye ekonomisine maliyetini konuştuk. Küresel piyasalarda peki neler oluyor? Haftanın ilk işlem gününde altında, petrolde, küresel borsalardaki genel tabloyu konuşacağız. Bizlere Ercan Göçmen eşlik edecek, Filip Portföy Yönetim Kurulu üyesi. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
2: Merhabalar Uğur Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verisini göreceğiz. İstihdam verisi sonrası piyasada risk iştahı arttı. Bugün altında bir miktar geri çekilme, petrolde biraz yükseliş söz konusu. Tabloyu nasıl okuyorsunuz? Bu hafta nasıl geçecek piyasalar adına?
2: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi bu haftanın en önemli verisi Amerika'daki enflasyon verisi. Çarşamba günü açıklanacak. 2.5 bekleniyor çekirdek enflasyon için. Şimdi burada çekirdek enflasyon kademeli olarak geri çekilmeye başladı. 2.5 ya da 2.4 gibi bir rakam gelirse bu Amerika'da enflasyon endişesinin azalmasına neden olur. Şimdi enflasyon endişesinin azalmasıyla beraber de bunun mütakiben Fed'in faiz arttıracağı endişesi azalacaktır. Şu anda biliyorsunuz Eylül ayındaki Fed toplantısı için hala 25 baz puan faiz arttırımı bekleyen ciddi bir kesim var, neredeyse %50. Açıkçası yani ben bir faiz arttırımı beklemem Fed'den, çünkü mevcut yapıda özellikle her ne kadar elbette ki siyasi yapıdan bağımsız bir FED olduğu söylense de yani faiz arttırımının dinlenmesi bile şu aşamada Amerika'daki iktidarın en büyük endişelerinden biri. Dolayısıyla böyle bir karar gelmez ama olur da çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisi enflasyonun düştüğünü teyit ederse bu durumda faiz arttırma endişeleri daha da azalacaktır. Böyle bir ortamda, yani enflasyonun düştüğü bir ortamda Amerika'daki 10 yıllık ve 2 yıllık tahviller geri çekilir. Bu diğer tahvil faizlerine sirayet eder. Piyasalardaki risk algısı az öncesinde belirttiğiniz gibi daha da artacaktır. Zaten şu anda baktığımız zaman Cuma günü kapanışları itibariyle de baktığımız zaman Standard & Poor's, Nasdaq ya da Russell Endeksine baktığımız zaman zirveye çok yakın konumlandığını görüyoruz. Yani dolayısıyla enflasyon, düşük bir enflasyon verisi piyasanın daha da yukarı gitmesini sağlar. Yüksek bir veri gelirse, yani mesela şu anda 2.4 bekleniyor Amerika'da çekirdek enflasyon, olur da 2.6-2.7 gibi bir veri gelirse hiç şüphesiz bu piyasalar üzerinde olumsuz bir etki yapar. Özellikle hisse tarafında bir satış baskısı getirir. Dolayısıyla bu veriyi çarşamba günü biz de büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Ama açıkçası düşmeye başlayan enflasyonun bu ayda bu düşüşü teyit edeceğini biz düşünmekteyiz.
1: Altında yeniden 4400 dolara doğru bir hareket ve akabinde evet. kurumların beklentilerinin 5200-5000 dolar bandında olduğunu gördük. Tepki alımları olarak mı değerlendirilmeli altındaki bu görüntü? Yoksa o üzerindeki ölü toprağa altın atıyor mu?
2: Yani ben altın için şu görüşüm var. Altın çok uzun bir zaman bu yıl gördüğü 5500 doları görme ihtimalinin ben olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla bu yukarı hareketin tepki hareketi olduğuna inanıyorum. Altının yükselebilmesi için, yani bu yılbaşından beri içinde olduğu düşüş trendini kırabilmesi için, yeniden yükselişe geçebilmesi için kesinlikle benim görebildiğim kadarıyla 4500 doların yukarı geçilmesi ve orada kalması lazım. Yani 4500 doların üzerini görüp 1-2 gün onun ardından geri çekilmesini bahsetmiyorum. 4500'ün üzerine kalıcı olarak geçilmesi lazım. Bu aşamada ben öyle bir durum göremiyorum. Faizde kalıcı, Amerikan tahvil faizinde kalıcı bir düşüş görürsek, Fed'in faiz indireceğim artık ben demeye başlaması belki o tetikler, altını yukarı anlamda o tetikler, ama şu aşamada o da yok. Dolayısıyla bence 4300-4400 bu bant içinde bir süre altın gidip gelebilir, ama ben açıkçası 4500'ün kırılıp tekrar yukarı bir hareket, o sizin dediğiniz 5200 dolarları ben açıkçası çok, yani benim görebildiğim çerçevede öyle bir fiyatlama yok. Ama şu olabilir, onu da olumsuz taraftan söyleyeyim. Eğer altın önümüzdeki günlerde bu 4300-4400 bandında oyalanıp sonra tekrar geri çekilmeye başlarsa, bu sefer bence 4000 dolar destek olmaz. Ona da dikkat etmek lazım. 4000 doların altında altın daha az da geriler. Çünkü bu yılki azalan trend kuvvetli bir azalan trend. Yani 4000 doların altına dikkat etmek lazım.
1: O zaman agresif hareketler mi görebiliriz öyle olursa?
2: 4000 doların altında agresif olur piyasa. Yani o 4000'de desteği de kırılırsa bence onun arkasından satış baskısı hızlanır. Ama ben bu aşamada yani 4000 doların da kırılacağını düşünmüyorum. Bir süre, belki bir yıl, bir 4000 ile 4300 arasında gidip gelmek mümkün. Yani şunu unutmamak lazım Uğur Bey. Yani altın bu yılın başında ya da geçen yılın sonunda olduğu gibi böyle inanılmaz volatilite yaşayan, sert yükselişler, sert düşüşler yaşayan bir ürün değildi bundan 6-7 yıl önce. Yani genellikle yatay hareket edebilme kabiliyeti olan bir üründü. Dolayısıyla bir yıl boyunca altının 4000 ile 4300 dolar arasında gidip gelmesi beni açıkçası şaşırtmaz. Yani illaki sert bir hareket olacak diye bakmıyorum ben altında.
1: Bakalım Amerika'da enflasyon nasıl gelecek ve altında ilk reaksiyon nasıl olacak, hep birlikte takip edeceğiz. Philip Portföy Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göçmen bizlere eşlik etti. Ercan Bey, teşekkür ederiz katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. İyi seanslar, iyi akşamlar diliyoruz. Efendim, küresel kanatta ABD borsalarında yatay bir görüntü haftanın ilk işlem gününde var. Cuma günü risk iştahı epey artmıştı. Bakalım haftanın devamında risk iştahı yüksek olmaya devam edecek mi? Bu arada Brent petrolde 85 dolar seviyesinin biraz üzeri hakimken, ons altında da 4400 dolar seviyesinin altındaki görüntü devam ediyor. Altının ve piyasanın gözü Amerika'da açıklanacak olan enflasyon verisinde. Piyasalara paralel, beklentilere paralel bir görüntü söz konusu olursa risk iştahı artacak. Ve beklentilerin üzerinde bir enflasyon görürsek de yine agresif satışların olabileceğine ilişkin kanaatler var. Bu notlarla da nokta koyalım. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: 1993 yılında çıktığımız bu yolculukta tek bir hedefimiz vardı. Dünyayı kaliteyle şekillendirmek. Bugün geliştirdiğimiz gıda ambalajlarıyla her gün milyonlarca insanın yaşamına değer katıyor, birçok endüstriyel sektöre güvenilir çözümler sunuyoruz. Güneş enerji santralimiz, üretim alanlarımız ve 900'ü aşkın çalışanımızla geleceğe üretmeye devam ediyoruz. Teknika Blast.
1: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com.

0: Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 24 derece. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 34, Sakarya 33 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya 32, Kayseri 31, Nevşehir 29, Sivas 30 derece. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli 39, Aydın 41, Muğla ve Manisa 38 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 26 derece. Mersin 34, Adana 36, Kahramanmaraş 39, Hatay 33 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu ve Samsun 31, Karabük 33, Rize 28 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13 derece. Malatya 35, Erzincan 32, Van 28, Ardahan 24 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 37, Diyarbakır 39 derece. Duratile Seramik hava durumunu sundu.
1: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
2: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

0: Neyse çolanı açtın. Neyse çola.
1: Bizim olanı keşfetti ha.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobik'te.
0: Mevsim olanı açacağım. Mevsim olan. Bizim olanı keşfedeceksin ha.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Türker Beyaş olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
4: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos.
5: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı...

0: Mesajlar, mutlu günler. Bize sorunla karşınızdayız. Bu bölümde toplu ödeme yapılarak nasıl emekli olunur? Kimler toplu ödeme yapabilir? Bu ödemeler neye göre yapılıyor? Tüm detayları konuşacağız. Ardından da sorularınızı cevaplayacağız Faruk Erdem'le. Bize sorun@apara.com.tr mail adresimizden de bizimle irtibata geçebilir ve sorularınızı yöneltebilirsiniz. Faruk Erdem, öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Toplu ödemeyle emeklilik nasıl olur? Şartları nelerdir? Dilerseniz bununla başlayalım.
1: Şimdi tabii toplu ödeme deyince biraz yanlış anlaşılıyor. Önce onu bir izah edelim istersen. Yani bizim emeklilik sistemimizde emekli olabilmek için belli bir sayıda prim ödenmesi gerekiyor. Yani bir paranın Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenmiş olması lazım. Dolayısıyla bunun birkaç yolu var. Birincisi, işte bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışırsınız. İşveren sizin adınıza primleri öder. Buna imkan yoktur. Kendi iş yerinizi açarsınız. Kendiniz Bağkur primlerinizi ödersiniz. Ya da bir şirketin ortağı olursunuz. Sizin adınıza yine şirket tarafından Bağkur primleriniz ödenir. Hiçbir imkan yok. Diyelim ki çalışma imkanı yok. Bir iş yeri açma imkanında yok. Bu durumda da isteğe bağlı sigorta dediğimiz, gidip kendi sigortanı yaptırıyorsun ki bunun için fazla da bir şart yok. 18 yaşını doldurmak yeterli. Türkiye'de ikamet ettikten sonra gidip kendi primlerinizi yatırıyorsunuz ve yine Bağkurlu oluyorsunuz. Yani bir iş yeri açmadan, bir şirkete ortak olmadan kendi isteğinizle Bağkurlu olup primlerinizi de ödeyebilirsiniz. Buraya kadar sorun yok. Evet. Yani bu primleri bir şekilde tamamlamak gerekiyor. Bunun yolu bu. Yoksa hani ben hiç çalışmayayım, bir iş yeri de açmayayım, isteğe bağlı sigortalı da olmayayım, yani hiç sigortalı olmayayım ama elimde toplu para var, götüreyim bunu yatırayım ve emekli olayım. Bunun karşılığında emekli maaşı alayım. Öyle bir şey yok. Ama bu toplu para yatırıp prim satın almanın yolları var. Dolayısıyla yasalarımız bunu tarif etmiş. Birçok insana da bu hak tanınmış. Biz biraz anlatacağımız şey o aslında. Yoksa hani ben durup dururken toplu para yatırayım, emekli olayım, böyle bir şey yok. Böyle bir imkan da yok. Böyle bir düzen de yok. Böyle bir şeyin olması da mümkün değil zaten. Hani olursa adaletsiz ve haksızlık olur. O zaman çalışmaya gerek kalmaz. Şimdi kimler toplu ödeme yapabilir? Yasanın tarif ettiği bir liste var. Burada en çok kullanılanlar işte

doğum yapan kadınlar, işte çocuklarıyla birlikte geçirdikleri vakit sebebiyle iş yerinden ayrı kalmışlarsa bu süreleri satın alabiliyorlar. Detaylarına bakarız. Toplu yine askerlikte geçen süreler çalışılamadığı için satın alınıp kullanılabiliyor. Yine gurbetçilerimizin en çok kullanılan üçü aslında bunlar. Gurbetçilerimizin yurt dışındaki geçen süreleri yine satın alınıp yurt dışı borçlanmayla prim olarak satın alınıp emeklilikte kullanılabiliyor. Yine işte henüz bir hüküm giymeden tutuklu olarak geçirdiğiniz süre, sonra işte tahliye oluyorsunuz, beraat ediyorsunuz. Hüküm giymemişsiniz, o süreler borçlanılabiliyor. Yine devlet memurlarının işte istifa edip seçimler için aday oldukları süreler, sonra aday olamazlarsa o süreler borçlanılabiliyor. Yine işte yurt dışında doktora ve yüksek lisans öğrencileri o süreleri borçlanabiliyor. Avukatlık stajı yapan genç arkadaşlarımız, onlar o süreleri borçlanabiliyor. Böyle liste uzun ama en çok kullanılan, dediğim gibi, kadınlar sigortadan sonraki 3 çocuğa kadar borçlanıp 2160 gün 6 yıl kazanabiliyorlar. Erkekler askerliklerinin tamamını borçlanabiliyorlar. Hatta sigortadan önce askerlik yapılmışsa borçlanılan süre kadar işe giriş tarihi geri çekiliyor. Yurt dışında ise erkekler çalıştıkları süreleri, kadınlarsa yurt dışında bulundukları süreleri 18 yaşından büyük olmak kaydıyla ve Türk vatandaşı olmak kaydıyla satın alıp emekliliklerinde kullanılabiliyor. Şimdi toplu ödeyerek emekli nasıl olunabilir? Zaten belli bir miktar priminizin olması lazım. Bu yolla eksik primlerinizi tamamlıyorsunuz. Yani işte mesela bir kadın emeklilik yaşı gelmiş, 3 çocuk da var sigortadan sonra, ama 6 yıl daha çalışıp prim ödemesi gerekiyor. Dolayısıyla bu 6 yılı topluca satın alıp çalışmadan emekli olabilir. Erken emekli eder mi? Evet, bu anlamda erken emekli eder. Yine erkeklerin İşe giriş tarihleri geri çekildiği için sigortadan önceki askerlik borçlanmasında dolayısıyla bazı erkekler işte 2000 yılında, 2001'in başında sigortalı olmuşlarsa 18 ay askerlik borçlanması yaparak EYT'li olup yaş şartı olmadan da emekli olabiliyorlar. Yine gurbetçilerin varsa Türkiye'de bir sigortaları, orası başlangıç sayılıyor ve borçlandıkları süre kadar geriye çekebiliyorlar tarihi. Dolayısıyla böyle bir erken ödeme, erken emeklilik imkanı da doğuyor. Ödemeler neye göre yapılıyor? Bu önemli. Tabi burada bir para ödüyorsunuz ve gün satın alıyorsunuz aslında. Yani çalışırsanız işverenin ödeyeceği veya bir şirket kurup ya da bir iş yeri açıp kendinizin ödeyeceği primi aslında topluca ödemiş oluyorsunuz. Burada tabi ödemeler asgari ücret taban olmak üzere, onun 9 katı kadar da yüksek tutup, yani siz kendinize bir maaş belirleyip onun üzerinden bir ödeme yapıyorsunuz. Burada ödemeler asgari ücretin %45'i kadar oluyor. Son yasa bunu %45'e çekti, %32 idi. Fakat kadınlara bir pozitif ayrımcılık geldi. Kadınlar doğum borçlamalarını hala %32'si olarak asgari ücretin ödüyorlar. İstersen rakamları da şöyle hızlıca bir bakalım, hani kaç lira tutuyor? Doğum borçlanmasında ne demiştik? %32'de kaldı. Yani kadınlara, evet, böyle bir pozitif ayrımcılık oldu. Bir günlük ödeme 352 lira şu anda. Bir aylık ödeme 10.569 lira. Bir çocuk için 24 aylık bir ödeme de 253.670 liraya çıkıyor. Ama 2 yıl çalışmadan emekli oluyorsunuz. 2 yıl erken emekli olursunuz ya da 6 ay, öyle düşün. Ve 2 yıl maaş alıyorsunuz aslında. Dolayısıyla hani bu paranın çok daha fazlasını geri almış oluyorsunuz. O yüzden, evet, de avantaj. Askerlik borçlanmasına da bakalım. Burada tabii %45'e çıkıyor oran. Brüt asgari ücretin %45'i 495 lira günlük. Aylık 14.863 lira. Ve 18 ay askerlikte 267.543 liraya çıkmış oluyor. Yurt dışı borçlanmada da yine gurbetçiler eskiden dövizle borçlanıyorlardı. Şimdi Türk lirasıyla borçlanabiliyorlar ve eskiden bu borçlanmalar SSK kapsamında sayılabiliyordu. 2019'da çıkan bir yasayla artık Bağkur kapsamında, onu da unutmasınlar. Orada da yine aynen askerlikte olduğu gibi 495 lira
bir günlüğü, bir aylık 14.863.50 kuruş ve bir yıllık bir yurt dışı borçlanmada 178.362 lira. Şimdi bazen gurbetçiler çok soru soruyor. Türkiye'den hiç sigortası yok. Varsa da 3-5 gün.

0: Ben işte yurt dışındaki bulunduğum tüm süreleri borçlanarak emekli olabilir miyim diye soru soruyorlar. Orada 15 yıllık bir borçlanma gerekiyor. Yani şunu 15 ile çarpacaksın. Yani 2,5-3 milyon liraya yakın bir paradan bahsediyoruz. Dolayısıyla tamamını ödemek çok da rentable görünmüyor. Yani işte orada bir de yaş bekliyorsun, 62-63 yaşlarını bulabiliyor. Alacağınız para da bunu asgari ücretten ödediğin için düşük oluyor. O yüzden de hani gurbetçiler bizi çok izlediği için söylüyorum. Eğer yurt dışı borçlanması yaparak emekli olmak niyetindeyseniz mutlaka Türkiye'den belli bir süre sigortanızın olması bu avantajı sağlıyor. Onun dışında çok pahalıya gelen bir ödeme türü. Ama illa ben emeklilik istiyorum diyorsanız tabii ki rakamlar bu yıl için böyle. Gelecek yıl asgari ücret artınca bu tekrar artacak.
1: Evet, böylelikle merak edilen konularda yanısını buldu. Dilerseniz evet, sorulara da geçelim efendim. Lütfen. Ama sorulara geçmeden önce bir mail adresimizi hatırlatalım. Bize sorun et apara.com.tr adresinden sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sorularınızı yanıtlayacağız. İlk sorumuzla başlayalım efendim. Fırat Bey'in sorusu var. 90 doğumluyum. 2006 ilk girişim. Lisede stajdan dolayı 2008 itibariyle Bağkurluyum. Arada sigorta primlerim var. 5500 günüm mevcut. Sonra 3 yıl sigortaya geçersem 52 yaşında emekli oluyormuşum. Bağkur'a devam edersem 55 yaş dediler. Doğru mu demiş bu?
0: Doğru değil tabii. Yani buradaki yaş şartları zaten yanlış. Yani hem 90 doğumlu bir arkadaşımız 2026'da işe girmiş. Şimdiden emekliliği hesaplıyor ama doğrusunu söyleyelim. 2006 girişine göre Bağkur devam ederse 9000 gün ve 60 yaş gerekiyor bir kere. 52 yaş, 55 yaş diye bir şey söz konusu değil. SSK devam ederse, sigortaya geçersem diyor. Bu sefer 9000 gün 7000 güne düşüyor. Yani 2000 gün kazanıyor orada. Ama yaş şartı değişmiyor. Yine 60 yaş şartı var. Yani ne 55 var ne 52 var, kim söylemişse sizi yanıltmış. Zaten yaşınız çok genç. Bir 60 yaşını görelim.
1: Evet, Yusuf Bey'in sorusu da şimdi ekrana gelecek. 2007 vergi dairesi kaydım var. Bağkur'a kayıt olmadığım için 2008 yılında Bağkur kaydım üzerinden sigorta başlangıcı oluyor. Yoklama fişiyle buna itiraf edip 2007'ye girişimi alabilir miyim demiş.
0: Evet, itiraz olacak herhalde. Şimdi evet, şöyle... Bağkur kaydı var, yok ama vergi kaydı var. Birçok insan bu durumda. Dolayısıyla hani şöyle, siz bir iş yapmaya başlamışsınız ama sigortanızı yaptırmamışsınız. Bu ona benziyor. Bir işçi çalıştırmaya başlamışsınız ama sigortasını yapmamışsınız. Bu da ona benziyor. Dolayısıyla Bağkur'a gitmediğiniz için bunu tescil etmiyor Sosyal Güvenlik Kurumu. Yani bir Bağkur kaydınızın olması gerekiyor. Dolayısıyla girişi 2007'ye almanız mümkün değil. Ama diyelim ki böyle bir şey oldu ve aldınız. Şartlar değişmeyecek ki. Yani evet, bir yıllık bir 360 günlük belki bir prim kazancı olacak ama onu da ödemeniz gerekiyor zaten. Evet. Dolayısıyla hani yine 9000 gün 60 yaş, yine 9000 gün 60 yaş.
1: Evet.
0: İlham... Bu tabii 99 öncesinde vergi kaydı olmuş ama Bağkur'a gitmemiş arkadaşlarımız EYT'li olabilmek için çabalıyorlar hani bu olsun diye. Yoksa hani bu izleyicimizin sorduğu soru da 2007 olsa ne olur, 2008 olsa ne olur, bir şey değişmeyecek yani o yüzden. Evet. Ama dediğim gibi öyle bir imkan yok. Herkes için geçerli bu. Şu anda da bu konuyu tescil etmiyor Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Evet. İlhami Bey'in sorusu geliyor ekrana. Eşim için yazıyorum demiş. 1969 doğumlu, 1987 işe girişi, SSK 2240 gün primi var. Ne zaman emekli olur diyor.
0: Şimdi şöyle, bu primle zaten emeklilik yok. Çalışacak. Hani 1360 gün daha ihtiyacı var. En az 3600 günü bulması lazım. Bu 1360 günü eğer 87'den sonra bir çocuk dünyaya gelmişse az önce anlattığımız gibi doğum borçlanmasıyla tamamlayabilir. Bir çocuk için 720 gün, iki çocuk için 1440 gün, iki çocuk varsa tamamlar ve 60 yaşında emekli olur 2029'da. Ama yoksa mutlaka çalışıp 1360 gün, işte 3,5-4 yıla yakın bir süre çalışacak, prim ödeyecek.
1: Evet, Meral Kaplanoğlu'nun sorusu gelecek şimdi ekrana. 1997'den sigorta girişim var. Şu anki prim günüm 2700. 3600'den emekli olabiliyor muyum yoksa yaşı beklemek zorunda mıyım diye sormuş.
0: Şimdi zaten ikisi de eksik yani.

0: hani yaş bir kere 58 olacak da prim de eksik yani. Burada hani bir 900 gün priminiz eksik. Önce bir 900 gün çalışın. Bunu 3600 gün yapın. Ondan sonra 58 yaşını bekleyin.
1: Evet, İsmail
0: yani
1: Bey.
0: Şunu söyleyeyim Rıfat. Şimdi 3600'den emekli olmak demek bir kavram değil. O tamam, somut olarak 3600 günün olması gerekiyor. Yani bu 3600 bir kavram değil. Bazen izleyenlerimiz onu bir kavram olarak algılıyor. Evet. Kavram değil, o somut olarak 3600 gün, yani 10 yıllık primin aktif olması gerekiyor ki sonra yaş şartı var.
1: Evet, buyurun. Evet, İsmail Gündoğdu'nun sorusunu göreceğiz. 1984 doğumluyum, 2006 girişim var, 6000 günüm var, ne zaman emekli olabilirim diyor.
0: Burada da 7000 gün gerekiyor. Önce 7000 günü dolduracak. Yani bir 1000 gün daha çalışacak ve 60 yaşını bekleyecek. Öyle gözüküyor ki 2044 yılında emeklilik gözüküyor burada.
1: Evet. Mustafa Yanar'ın sorusu geliyor. 81 doğumluyum. 1 Ağustos 1999 sigorta girişim var. Sonra 2005 yılında devlet memuru olarak atandım. Ne zaman emekli olurum? Bir de aylık bağlama oranlarında başladığınız yıl mı yoksa çalıştığınız dönem mi baz alınıyor diyor.
0: Şimdi devlet memurluğundan 25 yıl ve 60 yaş şartıyla emekli olacak. Devlet memurlarında aylık bağlama oranı daha çok SSK Bağkurlar'da kullanılıyor. Devlet memurlarında biliyorsun daha çok ek gösterge, kıdem, kademe, neyse, ünvan, bunlar geçerli. O yüzden de sizin son ünvanınız, kıdeminiz, dereceniz, bunlara bakılarak bir emekli maaşı ve emekli ikramiyesi hesaplanacak.
1: Evet, Ali Ceylan'ın sorusunu göreceğiz. 1984 doğumluyum. 2004 yılında SGK 300 günüm var. 5400 günde Bağkur'um var. Ne zaman emekli olabilirim diyor.
0: Bağkur'dan 5400 günün tamamlanmasına göre tabii, tamamlandığı evet, tarihe göre bir yaş şartı çıkıyor. Dolayısıyla ona göre de işte 61-62 yaşlarında emekli olacak.
1: Ramazan Bey'in sorusu gelecek şimdi ekrana. 72 doğum yılım, işe başlamam 01-04-1990. 90 gün Türkiye'de çalıştım. 5600 gün yurt dışı borçlanma yaptım. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi yurt dışı borçlanmayla aslında 5400 günü tamamlamış. Yani Bağkurlu olacak demiştik ya, yurt dışı borçlanmalar. Evet. Ve o Bağkur'da da kısmi emeklilik şartı 5400 gün. Yani 15 yıl. Ama tabii yaş şartı var. Dolayısıyla 61 yaşında da emekli olacak.
1: Evet. İlhami Bey'in sorusu gelecek. Bu soruyu az önce sormuştum. Bir diğer sorumuza geçeceğiz. Ziya Şükrü İlhan, staj ve çıraklıkla ilgili yeni bir gelişme var mı demiş.
0: Nasıl bir gelişme bekleniyor bilmiyorum ama hem staj hem de çıraklık sigortası tamamen eğitim sigortası. Dolayısıyla emeklilikle bir ilgisi yok. Bunun işte başlangıç sayılması, emeklilikte geçerli olması gibi talepler var ama bununla ilgili herhangi bir gelişme de yok. Herhangi bir yasal düzenleme de yok. Böyle bir irade de yok. Yani dediğim gibi hani bu sigortalar, evet şimdi staj yaparken çalıştım, işte çırakken çocuktum, küçücüktüm, çalıştırıldım diyor arkadaşlarımız ama maalesef sistem onu eğitim olarak görüyor.
1: Evet. Gökhan Şahin, 1976 doğumluyum. 1998'de askerden geldim. Sigortam başladı. EYT olabilir miyim? 2025 7. ayda Bağkur'um başladı. Çakışma olur mu? Ne zaman emekli olurum diyor.
0: Şimdi Bağkur devam ediyorsa Bağkur'dan 9000 gün ile eğer son 3,5 yıl SSK olursa 5975 günle EYT'den emekli olabilir.
1: Evet. Abdurrahman Bal'ın sorusu geliyor. Haziran 1969 doğumluyum. 2015 yılında 8 ay İşkur'da çalıştım. 2016'dan şimdiye kadar aktif olarak hala çalışmaktayım. Askerliği borçlanırsam ne zaman emekli olabilirim demiş.
0: Şimdi şöyle, tabii İşkur'da herhalde kısmi süreli çalışmalar oluyor. Orada da sigortası yatırılıyor netice itibariyle ama 2015 ya da 2016 fark etmiyor emeklilik hesabı açısından. Dolayısıyla 7200 gün ve 61 yaş gerekiyor. Tabii arkadaşımızın epey bir yaşı var. çok geç başlamış. Şimdi 10 yıllık bir

0: primi var. Ama burada kısmi emeklilik için 5400 gün gerekiyor. Orada da yine 62-63 yaşlarını bekleyecek. Zaten 5400'ü tamamladığında o yaşlara gelmiş olacak ve emekli olacak. Önce evet. 5400'ü tamamlamaya çalışsın. Evet. Sözün özü o.
1: Yunus Korkut eşi için bir soru yöneltmiş. 1984 doğumlu eşim diyor. Sigorta girişi 1998. Primi 930 gün. 3 çocuğumuz var. Emekli olma şansımız var mı diyor.
0: Tabii bu primle yok netice itibariyle. Hani 930 günle emeklilik diye bir şey yok. Yani burada bir emeklilik görünmüyor. Yani çocukları borçlansa, üçünü de borçlansa, onlar da 98 sonrası dünyaya gelmiş olsa, her birinin arasındaki yıl olsa, her şey şartlar oluşsa bile gene 2160 gün kazanacak. Evet. Yine 3600'ü tamamlayamayacak. Zaten yaşı çok genç. Hani buradan bir emeklilik çıkmaz. Ama çalışmaya devam eder. 3600 günü tamamlar ve 58 yaşını doldurduğunda da emekli olur ama biraz daha çalışması lazım. Evet. Yani burada emeklilik yok şu an.
1: Osman Meşe'nin sorusu geliyor. 12.07.1979 doğumluyum. 01.09.1997 sigorta başlangıcım var Almanya'da. 2017 yılında 3600 gün prim günü yatırdım. Acaba EYT'den faydalanabiliyor muyum ve tam zamanlı çalışma yurt dışı olacak mı acaba demiş.
0: Şimdi şöyle, az önce söylemiştim. Yurt dışı borçlanma 2019'da Bağkur oldu diye. Yani evet. Gurbetçi vatandaş 2017'de borçlandığı için bu konuda şanslı. SSK saydırmış. Önceki dönem 3600 günle emekli olabilir. Ama 60 yaş şartı var. Tam zamanlı çalışma yurt dışı olacak mıdan kasıt, şöyle, yurt dışından Türkiye'de emekli olabilmek için oradan kesin dönüş yapmak lazım. Yani orada bir gelirinizin olmaması gerekiyor. Part-time çalışmalar hariç. Bununla ilgili bir gelişme yok.
1: Evet. Meryem Hanım annesi için bir soru yöneltmiş. Annem 4500 günden kısmi emekli oldu. E-Devlet'te aylığı 9500 görünüyor. Bu ay ilk maaşını alacak. En düşük emekli maaşımı alacak. Neden? Demiş.
0: Şöyle, evet, 23.552 lira oldu biliyorsun, en düşük emekli maaşı. Evet, onu alacak. Yani burada kısmi emeklilik ya da tam emeklilik değil, emekli maaşında en düşük maaş 23.552 lira oldu. Kalan kısmı devlet tamamlıyor. Ama şunu söyleyeyim, bazen izleyenlerimiz bu ifadeleri yanlış kullanıyorlar. Yani yanlış demeyeyim de, hani alışkanlık öyle. Evet. Mesela eşten de bir ölüm maaşı alırsa emekli oldu annem diyor. Yani ölen sigortalı maaş. Orada bir emeklilik yok. O başka bir şey. Orada taban maaş, yani 23.552 lira hisse oranına göre belirleniyor. O yüzden eğer kendi emekliliği ise, kendi çalışmasından dolayı, evet, 23.552 liranın altında emekli maaşı yok.
1: Evet. Meryem Aydın, annem 2007 yılında 8 sene sigortalı bir işte çalıştı. Sonra dışarıdan Bağkur ödedi, en düşük primden demiş. 1973 doğumlu, 15 sene toplam ödendi, dul maaşı alıyor. Kendi emekliliği ne zaman çıkar?
0: Şöyle, 60 yaşında emekli olabilir.
1: Evet. Ülke Arıcı, 01.04.1999 uzun vade sigorta girişim var. 5120 gün primim var demiş. Ne zaman emekli olabilirim diyor.
0: Şimdi şöyle, 1 Nisan 99 girişine göre 5975 günle EYT'den emekli olur. Tabii yaşını yazmamış. Zaten yaş şartı yok ama şunun için yaşını yazmamış diye söylüyorum. Hani 99'da sigortalı olduğunda kaç yaşındaydı, o önemli. Eğer 18 yaşın altındaysa, 18 yaşını doldurduktan sonra 25 yıl, yani kadınsa 20 yıl, erkek, bazen erkek kadın isimler karışabiliyor. Eğer kadınsa 20 yıl, erkekse 25 yıl bekleyecek. Onun dışında 5975 günde emekli olacak.
1: Tuncer Bey'in sorusu gelecek şimdi ekrana. Eşim 1974 doğumlu, 01.09.1991 işe girişli, 1130 gün borçlanma hakkı var. Kaç gün sonra emekli olabilir diyor.
0: En az 3600 güne ihtiyacı var. Ama şu anda ne kadar günü var onu yazmamış ve 58 yaş şartı var.

0: EYT'dense 5525 günle yaş şartı olmadan emekli olur. Evet. Yani 1130 gün borçlanma hakkı var herhalde çocuktan dolayı. Ama kaç gün primi var onu yazmamış. Dediğim gibi ya 5525'i dolduracak ya da 3600'ü doldurup 58 yaşını bekleyecek.
1: Ayhan Aslan'dan sorusunu göreceğiz. Bağkur'dan %60 malulen emekli oldum. 9 yıl prim ödedim. Yüksek prim ödeyenler sınıfına mı giriyorum yoksa az ödeyenler arasına mı diye sormuş.
0: Şimdi şöyle, Bağkur'dan prim miktarı önemli. Hep onu söylüyoruz ya. Yani sayısı evet bir miktar önemli ama sizin ödediğiniz para önemli. Yani Bağkur'dan çoğunlukla asgari ücret ödeniyor. Dolayısıyla ama siz yüksekten ödediyseniz evet yüksek prim ödeyenler sınıfına girersiniz. Yoksa 9000 gün yani 9 yıl prim ödedim diyor. 9 yıl ödemekle 19 yıl ödemek arasında bir fark olmuyor orada eğer düşük ödüyorsanız. Bazen 9 yıl ödeyen çok yüksekten ödeyip 19 yıl ödeyenden daha fazla para yatırmış olabiliyor. O yüzden yatırdığınız para önemli burada.
1: Mehmet Kurtoğlu'nun sorusu gelecek ekrana. 01-02-1967 doğumluyum. Rahatsızlığından dolayı doktorların raporları doğrultusunda iş hayatım sona erdi. Sigortadan veya sosyal yardımlaşmadan nasıl yararlanabilirim? Sigorta olarak 800 günüm var diye sormuş.
0: Şimdi şöyle, bu primle mahallen emeklilik yok zaten. Biliyorsunuz orada 1800 gün gerekiyor. Yani doktor raporunun dışında eğer mahallen emekli olmak istiyorsanız 1800 gün gerekiyor ve %60 üzeri iş göremezlik raporu gerekiyor. Dolayısıyla iş hayatım sona erdi diyor. 800 günle emekli de olamayacağına göre yani buradan bir mahallen emeklilik çıkmıyor. Ama gerçekten ihtiyaç sahibi ise izleyicimiz hani kaymakamlığa gidip sosyal yardım talep edebilir. Birçok kalemde sosyal yardımlar var devletin. Hangisini hak ediyorsa onu zaten ilgililer ona yardımcı olacaklardır.
1: Evet, mailimize gelen sorularla devam ediyoruz. Fadime Yapıcı, 1978 doğumluyum. 1997 sigorta girişim var. 5100 günüm var. EYT çıktığında günüm olmadığı için emekli olamadım. Ne zaman emekli olabilirim?
0: Gününüz olunca yani. Şimdi netice itibariyle 97 yılında girdiyse en az 5900 güne ihtiyacı var. 97 yılının hangi ayında girmişse bilmiyor. Mesela 23 Mayıs 97'den sonra işe girdiyse 5975 güne ihtiyacı var. Dolayısıyla bir 800-875 güne ihtiyacı var. 97'den sonra bir çocuk dünyaya getirdiyse borçlanıp tamamlayabilir. Borçlanma imkanı yoksa 975 gün veya 875 gün daha çalışacak.
1: Evet. Ayhan Aslan, 1990 doğumluyum. Sigorta girişim 2009. Toplam prim günüm 4522. Prim günü olarak tamamlasam bile maaş olarak kaç yaşını beklemeliyim demiş.
0: Tabii ki 60 yaşını bekleyecek yani. Şimdi 90 doğumlu bir arkadaşımız kaç yaşında?
1: 36
0: yaş. 60, 24 yıl sonra emekli olacaksın. Yani bugünden 24 yıl önceden emeklilik planlaması ya da emeklilik böyle düşüncesi çok doğru gelmiyor bana yani 36 yaşında bir çalışanın. Evet. Daha zaman var. Şu anda işe giriş tarihine göre 60 yaşını bekleyeceksiniz ve 7000 günü tamamlayacaksınız ki zaten tamamlarsınız.
1: Evet. Kamil Bey'in sorusu gelecek efendim. Emekliliğim 28-12-2026'da doluyor. Bu tarihte mi emekliliğimi vereyim yoksa 2027 yılında mı vereyim demiş. Geçen hafta da konuşmuştuk.
0: Konuşmuştuk. Bu tarihte verin. Çünkü bu tarihte verirseniz 1 Ocak'tan itibaren maaşınızı almaya başlarsınız ya da hesaplanır. 2027'de verirseniz mesela Ocak ayında verirseniz Şubat'tan itibaren her halükarda bir tane maaş kaçıracaksınız. Niye kaçırasınız? Zaten biz geçen haftaki yaptığımız hesaplamaya göre güncelleme katsayısı 2026'da %4 daha fazla. Her halükarda zaman dolunca verin dilekçenizi. Ben herkese onu söylüyorum, maaş kaçırmayın. Başka beklentileriniz yoksa mesela Ocak ayında tazminat alacaksınız, kıdem tazminat tavanı yükselecek. Daha karlı olabilirsiniz. Ocak ayında iş yerinizde zam olacak, kıdem tazminatınız artacak. Daha karlı olabilir. Ama sadece emeklilik açısından vakit gelince hemen dilekçeyi vermek lazım.
1: Evet. Harun Bey'in sorusu var. 1979 doğumluyum demiş. EYT'liyim ama prim eksik. Son 7 yılda 1260 günü, yani 3,5 yılı geçirmemek kaydıyla isteğe bağlı ödeyebilir miyim? 2 yıl 9 ay eksik isteğe bağlı ödüyordum şu an demiş. Ödüyorum
0: şimdi
1: şu an demiş.
0: Şimdi toplam isteğe bağlı 3,5 yılı geçerse, yani 1261 günü bulursa, evet. O zaman 9000 güne ihtiyacınız olur ki bu da sıkıntıya yol açar. O yüzden ona dikkat etsin.
1: Evet. Murat Eken'in sorusu gelecek şimdi ekrana. EYT'liyim demiş. Bir kamu kurumunda hala çalışıyorum. Emekli maaşım çalıştıkça azalır mı diye sormuş.
0: Bak, emekli maaşı azalmaz. Her yıl iki kere zam geliyor emekli maaşına, bir kere. Yani belki nominal olarak hani böyle bir hesaplama yapabilirsiniz, işte enflasyon. Evet. Zaten enflasyon oranında artış olduğu için enflasyon karşısında da erimiyor. Dolayısıyla maaşın azalması diye bir şey söz konusu değil. Bu dedikodulara lütfen itibar etmeyin. Her yıl Ocak ve Temmuz'da maaşlar artıyor bir kere. Çalıştıkça niye artsın, azalsın? Siz prim yatırıyorsunuz zaten. Yatırdığınız prim çoğalıyor. Hem kamuda çalışan bir arkadaşımız da, asgari ücretin üzerinde de maaşlar veriliyor kamuda işçilere. Dolayısıyla sizin emekli maaşınız artar. Ha, şöyle bir durum var. Kamu işçilerinde emekli eğer olursanız çalışamıyorsunuz. Birçok arkadaşımız emekliliği geldiği halde emekli olmayıp çalışmaya devam ediyor. Ha, bu arada siz evet maaş kaçırıyorsunuz, o başka bir şey.
1: Evet.
0: Ama maaşın azalması diye bir şey söz konusu olmaz. Lütfen bunlara inanmayın. Artan bir şey yani zaten. Her yıl iki tane zam geliyor, anlatıyoruz burada Ocak ve Temmuz'da. Siz de o zamlardan faydalanıyorsunuz.
1: Evet. Elif Hanım'ın sorusunu göreceğiz şimdi. 25.09.2003 girişliyim. 6800 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Bir de eşim malulen emekli, vefat etti. %25 maaşını keserek kızıma ve bana bağladılar. Malulen emekli de kesinti olur mu diyor.
0: Şimdi şöyle, kesinti olmaz. Şöyle, siz önce söyleyeyim, 7000 gün ve 58 yaşında emekli olacak. Eşinden aldığı maaş emekli maaşıyla birlikte ödenecek. Yani orada bir kesinti olmuyor. Sadece şu oluyor, hisse oranı %75'ten 50'ye düşüyor. Zaten 50 alıyorsunuz hani, bir hak sahibi kızınız da olduğu için. Dolayısıyla bir şey değişmiyor.
1: Evet.
0: Yani hem emekli maaşını alacak, hem de eşinden o ölüm maaşını alacak. Bizim dul maaşı dediğimiz maaş.
1: Evet. Ahmet Yıldırım'ın sorusu gelecek şimdi ekrana. Biraz uzun bir soru. Hızlıca okuyacağım. 1968 doğum tarihim demiş. 4C sigortam 1992 ile 2013 arası. 4A sigorta 2013 ile 2021 arası ve 2021'de 4A emeklisi. Sonrasında 2025 tekrar 4C üzerinden işe başladım. 4A emekli maaşım kesildi. 4C üzerinden emeklilik için kaç yıl çalışmam lazım? 4C'den istifa edilirse önceki emeklilik haklarım devam eder mi? 4A gün sayım 2961, 4C gün sayım da 7359 demiş.
0: Soru uzun da cevabı kısa.
1: Evet.
0: Şimdi şöyle, emekli olmuşsunuz. Bundan sonra ikinci bir emeklilik diye bir şey söz konusu değil. Yani zaten emekli olmuşsunuz. Emekli olarak çalışmaya başlamışsınız. Şimdi emekli olarak çalışmanın önünde bizim yasalarımızda bir engel yok. Sadece eğer emekli olduktan sonra kamuda çalışırsanız maaşınız kesiliyor. Emekliliğiniz iptal olmuyor. Şimdi arkadaşımız öyle bir anlatmış. Hani emeklilik iptal oldu. Ben kamuda çalışmaya devam ediyorum ve yeniden emekli olayım. Öyle bir şey yok. İkinci bir emeklilik zaten yok. Dolayısıyla kesilen maaşınız kamuda çalışmadan ayrıldığınızdan itibaren güncellenerek bugünkü rakamlarla size tekrar ödenecek. Tek istisna kamuda. Tekrar kamuda çalışırsanız, ister memur olun ister işçi olun. Yani siz işçi emeklisisiniz ama kamuda çalışmaya başladınız, maaşınız kesiliyor. Sonra o iş bitince tekrar bağlanıyor. Bu arkadaşımızın da bitince yeniden maaşı bağlanacak, ikinci bir emeklilik yok.
1: Evet. Tuncay Köle'nin sorusu gelecek ekrana. Babam 12.05.1967 doğumlu. SGK girişim 14.12.2004. Ne zaman emekli olur demiş.
0: 7000 gün 60 yaş şartı var. Yaş yaklaşmış. Günü bilmiyoruz tabii. 7000 günü varsa 60 yaşında 2027'de emekli olabilir. Evet.
1: Evet. Yaşar Borlukan, 1969 doğumluyum, 3600 günüm yatırılmış, 1991 sigorta girişim var, ne zaman emekli olabilirim diyor.
0: Şimdi bu primle emekli olmak istiyorsa izleyicimiz, bu primle 60 yaşında emekli olabilir.
1: Evet. Erkin Bey'in sorusunu göreceğiz. 1979 doğumluyum. 1997'de

0: sigortam başladı. 5825 günden mi yoksa 5900 günden mi? Bu farkın nedeni nedir diye sormuş.
1: Bu farkın nedeni şu. Yani 97'nin hangi tarihinde sigortalı olduğunuz önemli. Hani yılın her gününde aynı kabul etmiyor SGK. Mesela 23 Mayıs 1997 ve öncesi ise 5825 gün. Sonrasıysa yılın sonraki günlerindense işte mesela Haziran'da Temmuz'daysa 5900 gerekiyor. O fark da oradan kaynaklanıyor. 75-75 artıyor böyle skala.
0: Uğur Bey'in sorusunu göreceğiz. 1980 doğumluyum. 2003 girişliyim. 8000 günüm var. 2000'de askerdim. 550 gün. Askerden önce sigortam yok. Ne zaman emekli olurum diyor.
1: Şimdi 7000 gün gerekiyordu. 8000 gün olmuş. Zaten prim tamam. 60 yaşını bekleyecek. 2040'da emekli olacak. Askerlik borçlanmaya gerek yok. Prim tamam. Borçlansa da geriye çeker belki ama 550 gün geriye çekse zaten EYT'li olamıyor. Bir şey değişmiyor. Boşuna para ödemeye gerek yok. 60 yaşını beklesin arkadaşımız.
0: Aytekin Boztepe'nin sorusunu göreceğiz. 1974 doğumluyum. Sigorta girişim 1992. 1000 gün çakıştığından silindi. Askerlik borçlanmamı da yaptım. Net 5200 günüm var. Bu çakışanlar için bir çözüm bulunacak mı? Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi burada bir çözüm yok. Çünkü bu çakışmalar genelde şöyle oluyor. Siz bir iş yerindesiniz. Bağkurlu olmanız gerekirken kendi patronu olduğunuz iş yerinde SSK'lı görünüyorsunuz. Evet. Bağkur'da ödemişseniz, ödeseniz de ödemeseniz de kendi iş yerinizde SSK'lı göründüğünüz için onlar siliniyor. Eğer hem Bağkur hem SSK ödemişseniz orada baskın olan seçiliyor ve diğeri siliniyor. Dolayısıyla burada bir çözüm yok. Primini tamamlayıp emekli olur. En az 5525 gün gerekiyor SSK'dan ama Bağkur devam ediyorsa ona dikkat etsin, 9000 gün gerekir.
0: Evet. Umut Bey'in sorusunu göreceğiz. 22.04.1999 başlangıcım. 3190 günüm var. 1970 doğumluyum. Pandemi döneminde kısa çalışma aldım. Bu süreci borçlanabilir miyim? Askerlik borçlanması yapmadım. Süreci nasıl işlemeliyim? Emekli olabilir miyim? Tavsiyeniz şimdi, nedir diye sormuş.
1: Şimdi bu primle emekli olamazsınız bir kere. Zaten prim eksik. 3190 günde emeklilik yok. Kısa çalışma ödeneği alınan süreler, bir kısa çalışma ödeneği bir sosyal ödeme olduğu için o dönemlerde prim yatırılmıyor. Ama borçlanma imkanı da verilmiyor. Ama şöyle bu konuda bir düşüncemi de söyleyeyim yeri gelmişken. Evet. Kısa çalışma ödeneği işte sektörel ya da bölgesel krizlerde vatandaşın maaşını devlet ödüyor. Ama pandemide ve bu 3 ay süresince oluyor. Ama pandemide yeni ek yasalarla bu 1,5-2 yıllara kadar uzatıldı ki zaten şirketlerimizi koruyan da bir karar oldu. Dolayısıyla bu süre uzadığı için belki pandemi dönemine özel bir düzenleme çıkartılıp borçlanma imkanı getirilebilir. Ama şu anda o döneme göre de borçlanma imkanı yok. Emekli olmak için en az 3600 gün gerekiyor. Onu 3190-3600'e tamamlayıp 60 yaşını bekleyecek. Yok ben yaştan değil EYT'den emekli olmak istiyorum derse 5975 günü tamamlayıp çalışacaksınız.
0: Metin Bolat'ın sorusunu göreceğiz. 4A ilk tescilim, 97 staj girişim var. 2002 sigorta başlangıcım var. 7000 günüm doldu. Yaşım 43. Ne zaman emekli olurum?
1: 60 yaşında emekli olacak. 7000 gün dolduysa bir 17 yıl sonra emekliliğinizi başvurabilirsiniz.
0: Güler Hanım'ın sorusunu göreceğiz. Ben Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekliyim ve boşanmış bir kadınım. Vefat eden ebeveyn Bağkur maaşı alabilir miyim demiş.
1: Şöyle, eskiden hem anneden yani hem babadan hem eşten maaş alınabiliyordu. 2008 öncesi farklı kurumlar olmak kaydıyla. Ama şimdi alınamıyor. Zaten talep edeceği yani anne babasından talep edeceği maaş yetim maaşı olduğu için yetim maaşının kuralı da şu, herhangi bir gelirinin olmaması gerekiyor kız çocuklarının. Dolayısıyla siz emekli olduğunuz için yetim maaşı alamıyorsunuz.
0: Alican Altıntepe, 1973 doğumluyum. SSK'da 1300 prim günüm var. Bağkur'da 1200 günüm var. Yurt dışı 4 yıl çalışmışlığım var. Ne zaman emekliliği hak ederim demiş.
1: Şimdi hepsini toplayınca belli bir yekün ediyor ama kim bilir ne zaman SSK'lı oldunuz işte. O bilgi olmadığı için bir şey söyleyemiyoruz. O tarih olsaydı ama şu anda yani 2500 işte 4 yılda yurt dışından olsa aşağı yukarı 3700-3800 gününüz var. Evet. Ama yurt dışı 4 yıl

0: olduğu için o Bağkur, dolayısıyla onun en az 5400 gün olması gerekiyor. Ama EYT'lemişsiniz, SSK ne zaman olduğu, ondan hiçbir bilgisi yok. Arkadaşımız o bilgiyi de göndersin bakalım.
1: Evet, Gamze Hanım'ın sorusu gelecek. 1982 doğumluyum demiş. 2000 yılı girişliyim. 3712 gün prim ödeme günüm var. Ne zaman emekli olabilirim demiş Gamze İlgün Yıldız.
0: Şimdi bir kere 7000 gün 58 yaş gerekiyor 2000 girişine göre. Ama şu imkan da var, hani 25 yıl geçti 2000'den bu yana, 4500 gün de yetecek. Yani bir 800 gün daha öderse, isteğe bağlı da ödeyebilir çünkü 1261 günü geçmiyor, çalışabilir de. Ama yine 58 yaşını bekleyecek. 2025'te de 25 yıl dolmuş, 58 yaşında 4500 günle de emekli olabilir.
1: Evet, Barış Bey, 1980 doğumluyum demiş. 2005 ve 2015 doğumlu iki çocuk sahibiyim. 2006'dan bu yana sigortalıyım. Ne zaman emekli olurum demiş. 2006 yılından bu yana.
0: Evet,
1: diyor bu.
0: 7000 gün ve 58 yaş.
1: Evet. Abdurrahman Bey'in sorusu gelecek. 2019
0: çocuk sahibim dediği için kadın olarak baktım. Yani Barış, evet, tabii ki bir erkek ismi, başkası adına sorulmuş. Hı hı. 2015 doğumlu çocuğu borçlanabilir ama dediğim gibi 7000 gün 58 yaş gerekiyor. Buyurun.
1: Evet, Abdurrahman Bey'in sorusu gelecek. 2019 yılında emekli oldum. 9766 günüm vardı. 9761'den emekli yapıldım. Aradaki 5 gün neden olmamış olabilir?
0: Vallahi bunu bir SGK'ya sormak lazım. Şöyle, tabii siz bu 9766 gününüzün olduğunu kendiniz mi saydınız, nereden gördünüz bilmiyorum ama Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kayıtları esas alınıyor. Ama sizde bir kayıt var da onunla tutmuyorsa bir baktırın yani, ama 5 günün bir faydası yok.
1: Evet. Mithat Bayraktar, 1997 girişliyim, 3765 günüm var, 1966 doğumluyum, ne zaman emekli olurum demiş.
0: Bu primle 60 yaşında pek de bir zaman kalmamış. Hani bu yıl işte doğum gününde emekli olacak.
1: Evet. Evet. Fehmi Kavak, 1981 doğumluyum, 2006 yılı SGK girişliyim, 3800 prim günüm var, ne zaman emekli olurum diyor.
0: 7000 gün, 60 yaş gerekiyor burada da, daha prim eksik, yaş eksik, bir zaman var.
1: Tahir Karasu'nun sorusu gelecek. 407-1981 doğumluyum, sigorta girişim 27.02.2003, 7077 günüm var diyor. EYT'den faydalanamadım, yaşımı beklemem gerekiyor demiş.
0: Maalesef 60 yaşını bekleyeceksiniz, primi tamamlamışsınız, 7000 gün gerekiyordu. 60 yaşında emekli olursunuz.
1: Leyla Hanım babası için bir soru yöneltmiş. 1972 doğumluyum. 01.04.1995 işe girişim. Askerliği 18 ay yaptım. Şu an 4967 iş günüm var. Askerlik borçlanması yaparsam ne kadar daha çalışmam lazım diyor.
0: Şöyle, 5750 gün gerekiyor bir kere. Askerlik ne kadar, 18 ay 550 günde onu koyarsa işte 5400 küsür gün eder. Yani bir 300 küsür gün daha, yani bir yıl daha çalışıp emekli olabilirsiniz.
1: Evet. Şenay Bostancı'nın sorusu geliyor. 1966 doğumluyum. 2008 SSK girişim. 4180 günüm var. Doğumdan sonra SSK var. Ne zaman emekli olurum demiş.
0: Şimdi burada 2008 de kritik bir tarih. Yani 1 Mayıs öncesi ise 2008'de işe, evet, giriş tarihi 7000 gün 58 yaş, sonrası ise 7200 gün 58 yaş gerekiyor. Orada bir 200 günlük fark var.
1: Evet. Mailimize gelen sorulardan devam edelim. İsmail Hakan Özdağ'ın, 1979 doğumluyum, 1995 işe girişliyim, 1995 yılından 45 günüm var. Bugünler 18 yaşından küçük olduğum için yanar mı diyor. Yoksa emeklilik günlerime mi eklenir? Mevcut günüm bu 45 günle beraber de 5690 günü buluyor diyor.
0: Hayır, yani bu 95 yılında işte 16 yaşında sigortalı olmuş anladığım kadarıyla. Eğer, evet, çıraklık ve staj değilse, uzun vadeli sigorta kollarındansa giriş sayılır. Bir gün bile olsa giriş sayılır. Ödenmişse bu 45 gün. EYT'li olmuşsunuz zaten. Hani 95'tekini giriş sayarlarsa 5750 günle en az EYT'den emekli olursunuz. Hani o 45 gün o kadar değerli ki şu anda.
1: Evet.
0: Ama 16 yaşındaki sigortaya bir şerh koyayım yani. Evet.
1: Mehmet Bey'in sorusunu göreceğiz. Mehmet Gökhan Özerk. 1978 doğumluyum. 1996 yılında 10 günlük sigorta girişim var. 2001 yılında

0: Kasım ayında öğretmen olarak göreve başladım. Hizmet birleştirmesi yapmış bulunmaktayım. EYT'den yararlanabiliyor muyum diyor.
1: Hayır, tabii ki memuriyete göre, artık memur olduğu için memuriyete göre hesaplanacak. 60 yaş 25 yıl tamamlanacak.
0: Ufuk Akın'ın sorusu geliyor. 1979 doğumlu bir bayanım demiş. 1998 yılında işe girişim var. Şu an 2300 günüm var. EYT olarak 3600 kısmi emeklilik hakkım var mı? Varsa 3600 prim günüyle bir bayan olarak kaç yaşında emekli olabilirim demiş.
1: Önce tabii bir 3600 güne ulaşması lazım. Yani 1300 gün daha çalışması lazım. Sonra 58 yaşını doldurması lazım.
0: Evet. Emine Düğünlü'nün sorusu gelecek şimdi ekrana. 1977 doğumluyum. 01.06.2016 SSK girişliyim. 01.02.2021 esnaf Bağkur girişliyim. Ne zaman emekli olurum demiş.
1: Bu Bağkur devam ediyorsa 9000 gün 58 yaş. Sonradan SSK'lı olur da 3,5 yıl çalışırsa 7200 gün 58 yaş emekli eder.
0: Salih Bey'in sorusunu göreceğiz şimdi. Sigorta girişimi 2006, 7000 prim günüm var, 1983 doğumluyum. Askerden sonra sigorta girişim oldu. Askerlik borçlanması yaptığım zaman sigorta girişim geri çekilebilir mi? Böyle bir şey duymuştum. Yanıtlarsanız sevinirim.
1: Evet, tabii ki çekiliyor. Yani sigortadan önceki askerlik yapılmışsa ne kadar borçlanma yaparsanız işe giriş tarihiniz o süreye kadar geri çekiliyor. Ama şimdi siz atıyorum 18 ay askerlik yaptınız, 1,5 yıl geri çekseniz 2004 yılına geleceksiniz. Dolayısıyla bir şey değişmeyecek. Yine 7000 gün 60 yaş. O yüzden de zaten priminiz tamam, boşu boşuna para ödemeye gerek yok.
0: Evet.
1: 60 yaşını bekleyeceksiniz.
0: Gülafer Hanım'ın sorusunu göreceğiz. 1979 doğumluyum. Özel hastanede hemşire olarak çalışmaktayım. Ne zaman emekli olurum demiş.
1: Tabii işe giriş tarihini söylememiş. Maalesef. O belli olunca tabii o hesaplama yapılır ama hemşireler için, daha doğrusu belli alanlardaki sağlık çalışanları için yıpranma da geldi. O yüzden o yıpranmadan da, yani fiili hizmet zammından da yararlanabilir.
0: Ali Bey'in sorusu gelecek şimdi ekrana. Babamın ek ödeme tutarı 782 TL 14 kuruş. Hesabına yatan maaş ise 20.335 TL olarak görünmektedir. En düşük emekli maaşının 23.552 TL olması gerekmiyor muydu? Konu hakkında bilgi verebilir misiniz diyor.
1: Muhtemelen hani bu soru önce de gelmiş olabilir. Çünkü 7 Ağustos'ta bu farklar yatırıldı emeklerin hesaplarına, biliyorsun. Evet. Bir yasal düzenleme yapıldı. Yasal düzenleme olduğu için de 23.552 lira yetişmedi maaş günlerine. Onlara 20.000 lira tekrar yatırıldı. Bu izleyicimizin babası da yeni zamla birlikte 20.335 liraya ulaşmış maaşı. Ama hala 23.552 liranın altında. Kalan kısım mutlaka onların hesabına da 7 Ağustos'ta yatırılmıştır.
0: Evet, Mesut Bey annesi için bir soru yöneltmiş. Annem 1975 doğumlu, 1997 sigorta girişli, 3000 gün primi var. Bir çocuk ödemesi yaptık. Kaç yaşında kaç prim günüyle emekli olur demiş.
1: 3600 günü tamamlasınlar, 58 yaşında emekli olur.
0: Ahmet Bey'in sorusunu göreceğiz. 01.01.1978 doğumluyum. İşe girişim 2004. 7000 günüm var. Ne zaman emekli olurum diyor.
1: 60 yaşında diyelim, ona da hızlıca 7000 gün tamamlanmış.
0: Evet, Şeref Bey'in sorusunu göreceğiz. SSK ve Bağkur toplam 8890 gün prim ödedim. Emekli maaşım 24500 TL. Bu çok düşük değil mi? SSK'dan emekli oldum demiş.
1: Şimdi hep bunu anlatıyorum. Hani ödediğiniz primleri yazmadığınız için, hani işte muhtemelen Bağkur'dan hep asgari ücretten ödediniz. SSK'dan da muhtemelen asgari ücretle çalıştınız. Bütün kazançlarınızın ortalaması alınıp işte 3 tane aylık bağlama oranıyla çarpılıyor. Dolayısıyla bu 24.500 lirayı ortaya çıkartan şey sizin bugüne kadarki kazançlarınızın ortalaması. O yüzden kazançlarınız düşük olduğu için maaşınız da düşük oldu.
0: Evet, Ömer Bey'in sorusunu göreceğiz şimdi. 20.06.2024 girişim var diyor. 26.11.2024, 06.08.2025 arası giriş çıkışım var demiş. Aynı yerde çalışıyorum. Toplamda 2 yıl oldu. Tazminat hakkım 2 yıl mı demiş.
1: Şimdi şöyle, şimdi bu giriş çıkış arasında nereden baksan hani burada 10 ay var.
0: Evet.
1: Yani bu 10 ay çalışmadıysan onlar tazminatının içine hesaplanmaz. Çalıştıysanız hani bir giriş çıkış

0: yaptılar. Tam anlaşılmıyor. Yani şu sürede çalıştı mı? Çıkış mı yapıldı? Çıkış yapıldığında tazminat verildi mi? Evet. Onlar önemli.
1: İbrahim Bey'in sorusunu göreceğiz. Türkiye'den emekliyim. Yurt dışında çalışırsam maaşım kesilir mi demiş.
0: Evet.
1: Mahmut Karakaş 01-03-1965 doğumluyum. 5251 günüm var. Ne zaman emekli olacağım demiş.
0: Şimdi bu arkadaşımız da işe giriş tarihini vermemiş. Ona göre bir hesaplama yapılır.
1: Osman Küçük'ün sorusu gelecek. Kamu kurumunda mühendis kadrosunda memur olarak çalışıyorum. 14 yıl oldu. 2011 yılında giriş yaptım. Emekli ikramiyelerinin eskiye nazaran daha düşük olduğunu belirttiler. Bu konuda biraz açıklama yapabilir misiniz diyor.
0: Şimdi bu kim belirttiyse, yani bak, böyle afaki şeyler ortaya çıkıyor. İnsanlar da buna inanıyorlar. Yani şimdi arkadaşımız bir mühendis. Herhalde birisinin belirtmesine inanacak da değil, entelektüel birikim olan bir arkadaşımız. Dolayısıyla birisi böyle belirtti diye bunlara inanmayın lütfen. Emekli ikramiyesi aynı şekilde hesaplanıyor. Hesaplama şeklinde bir değişiklik yok. Dolayısıyla bir düşüş olması da mümkün değil. Aksine yüksek oluyor. Hatta son dönemde biliyorsun işte 2 yıl oldu. 3600 ek gösterge yasası çıktı ve daha yüksek ikramiye ve maaş bağlanıyor. O yüzden hani bu belirtiler filan, böyle şeylere inanmayın lütfen.
1: Evet. Binyamin Bey'in sorusunu göreceğiz. Son sorumuz. 1970 doğumluyum. 1994'ten 2 ay SGK var ve 7000 prim günüm var. Bağkur borcum var. En kısa nasıl emekli olurum demiş.
0: Şimdi Bağkur'dan fazla ise 9000 günü tamamlamak gerekiyor ya da SSK'lı olarak 1261 gün çalışın. Bağkur borcunuzu ödeyin, emekli olursunuz.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederim.
1: Zaman hızlı geçti.
0: Evet.
1: Bize sorunu noktalıyoruz. İyi akşamlar efendim.

0: Altera Yatırım sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 24 derece. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 34, Sakarya 33 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya 32, Kayseri 31, Nevşehir 29, Sivas 30 derece. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli 39, Aydın 41, Muğla ve Manisa 38 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 26 derece. Mersin 34, Adana 36, Kahramanmaraş 39, Hatay 33 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu ve Samsun 31, Karabük 33, Rize 28 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13 derece. Malatya 35, Erzincan 32, Van 28, Ardahan 24 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 37, Diyarbakır 39 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi

akşamlar. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Ben Rıfat Fırat, Z raporuyla karşınızdayız. Artık haftanın ilk işlem gününü yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Bugün yurt içinde sanayi üretimini, yurt dışında ise Euro bölgesinde yatırımcı güven endeksi verilerini takip ettik. Önemli başlıklar var. Ama önce manşetlere bir göz atalım. Tabii bugün tarihi bir gün. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik kanun teklifinin görüşmelerine başladı. Teklif kapsamında PKK-KCK terör örgütünün faaliyetleri kapsamında işlenen suçlarla terörizmin finansmanına ilişkin bazı düzenlemeler yer alıyor. Yine bültenimiz içerisinde bu haberin detaylarına bakacağız. Sanayi üretim rakamları bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Haziran 2026 dönemine ilişkin verilerden bahsediyoruz ve sanayi üretimi Haziran ayında yıllık %1.4 azalırken aylık bazda %0,1'lik bir artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de verilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık %1.9 oranında büyüdüğünü aktardı. Detaylarına bakacağız. İstanbul Sanayi Odası, ISO Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi Temmuz ayında 52,2'ye yükselerek son 8 ayın en güçlü iyileşmesine işaret etti. Türkiye'nin en büyük 10 ihracat pazarından 8'inde ekonomik aktivite arttı notu düşüldü. Yine detaylarını inceleyeceğiz. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nin ablukayı sona erdirmesi ve İran'a tazminat ödemesi gerektiğini söyledi. Hürmüz Boğazı konusunda Umman'la yürütülen müzakerelere de değinen Bekai, Tahran'ın şu anda Washington'la herhangi bir müzakere yürütmediğini ancak aracı ülkeler üzerinden karşılıklı mesaj alışverişinde bulunulduğunu ifade etti. Yine detaylarına bakacağız. Az önce de ifade ettik. Artık günü yavaş yavaş kapatıyoruz efendim. Peki BIST 100 endeksinde durum ne? %0,22'lik bir artış var ve 13.810 puandan işlemlerini devam ettiriyor Borsa İstanbul 100 endeksi. Peki sektörlerde durum ne? Hemen oraya da bir bakalım. %1,19'luk aşağı yönlü bir hareketi var. BIST bankacılık endeksinin 15.305 puandan işlem görüyor efendim. Sınayi tarafında ise %0,62'lik pozitif yönlü bir hareket var. 19.134 puandan işlem görüyor. Biz turizm tarafında %0,77'lik bir kaybı görüyoruz. Spor endeksinin %1,43 artıda, gayrimenkul tarafının %0,29 aşağı yönlü, teknoloji endeksinin ise %1,50'lik artışın olduğunu belirtmiş olalım. Ve sigorta tarafı, kimya tarafı, gıda ve madencilik tarafında da yine yeşil rengin hakim olduğunu, bilişim tarafında da yine yeşil rengin hakim olduğunu ve BIST İnşaat Endeksinde ise %0,95'lik bir kaybın olduğunu belirtelim. Peki günün en çok artan ve azalan hisseleri hangileri? Hemen ekranlarınıza geliyor. Borusan Boru %

0: 9,97'lik bir artışı var. 629 TL'den işlem görüyor. Borusan Boru'yu Borusan Yatırım Pazarlama takip ediyor. Gen İlaç Sağlık Sanayi, Otokar ve Tekfen Holding'in de yine bugün BIST 100 Endeksinin en çok artan hisseler arasında olduğunu ifade etmiş olalım. Peki günün en çok kaybeden, en çok azalan hisseleri neler? %9,98'lik aşağı yönlü hareketiyle Balsu Gıda bugünün en çok azalan hisseleri arasında. Balsu'yu Aksa Enerji, Sasa Polyester, Margün Enerji ve Halk Bankası'nın takip ettiğini ifade etmiş olalım efendim. Artık haftanın ilk işlem gününü de değerli bir isimle konuşalım. İnfo Yatırım'dan Tunç Safa Altunsaray konuğumuz olacak. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diyeceğiz ama şu an konuğumuz hazır değil ve biz şimdi halka arz gelişmeleriyle devam ediyor olacağız efendim. Dünyadaki makina halısı üretiminin yaklaşık %7'sini tek başına gerçekleştiren Merinos halı yıl bitmeden halka arza hazırlanıyor. Halka arzın %50'den fazlasını yabancı yatırımcıya yapılması ve Sasa'nın bilançosuna da katkı sağlaması hedefleniyor. Detaylarını izleyelim efendim.
1: Merinos halı halka arza hazırlanıyor. Yıl sonuna kadar gerçekleşmesi planlanan halka arzın yalnızca Merinos için değil, Sasa'nın finansal yapısı ve Türkiye'ye yabancı sermaye girişi açısından da önemli olması bekleniyor. Gaziantep'te yıllık 80 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip Merinos, 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Ciro'nun %92'si yurt dışından geliyor. Şirket, dünyadaki makine halısı üretiminin yaklaşık %7'sini tek başına gerçekleştiriyor. Merinos için %20-30 aralığında halka arz planlanıyor. Hazırlıklar kapsamında 4'ü uluslararası olmak üzere 11 kuruluş yetkilendirildi. Hedef büyük ölçekli ve uluslararası nitelikte bir halka arz. Planlamaya göre tahsisatın %50'den fazlası yabancı kurumsal yatırımcılara ayrılacak. Böylece 2012'den bu yana Türkiye'de gerçekleştirilemeyen ölçekte uluslararası yatırımcı katılımlı bir halka arz olması hedefleniyor. Halka arzın dikkat çeken bir başka boyutuysa Sasa. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Sasa'nın satın alınmasının geçmişte Merinos'un yarattığı nakit gücüyle finanse edildiğini belirterek bugün herkes Sasa'ya bakıyor ama ana köken Merinos'tur dedi. Merinos'un halka arzından elde edilecek gelirin grubun finansal yapısını güçlendirmesi ve dolaylı olarak Sasa'nın kaldıraç oranının düşürülmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Grubun hedefi Sasa'nın kaldıraç oranını 2026 sonunda yaklaşık 4 seviyesine, 2027'de ise daha aşağıya çekmek. 1996'dan bu yana halka açık olan Sasa, ABD, Avrupa, İngiltere ve Körfez ülkelerinde düzenli yatırımcı görüşmeleri gerçekleştiriyor. Merinos Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdemoğlu, Sasa'yı ve Erdemoğlu grubunu tanıyan uluslararası yatırımcılara Merinos'u anlatmanın bu nedenle daha kolay olduğunu söyledi. Şirketin büyüme planları da sürüyor. Yaklaşık 270 milyon dolarlık yeni yatırımla Merinos, 1 Ekim'den itibaren halı üretiminde kullandığı polyester çipsini de kendi bünyesinde üretmeye başlayacak. Petrokimyadan ipliğe, boyamadan halıya entegre fabrikayla şirketin değerlemesi daha da yükselecek. Kriz dönemlerinde daha hızlı büyüyoruz diyen Erdemoğlu, savaş dönemini değerlendirdi. Merinos'un ilk 7 ayda cirosunda %25 büyüme ve %4'lük ihracat artışı dikkat çekiyor. Yurtdışı siparişleri ise geçen yıl Ağustos ayına göre metrekare bazında yaklaşık %50-60 durumda. Sektörde ortalama %10-12 olan fabrik marjı Merinos'ta %20 seviyesinde. Şimdi gözler halka arz takviminde. Halka arzın planlandığı ölçekte gerçekleşmesi halinde Merinos'un borsa yolculuğu, Sasa'nın bilançosundan Borsa İstanbul'a yabancı yatırımcı girişine kadar geniş bir alanda yakından izlenecek.
0: Konuğumuz hazır. Haftanın ilk işlem gününü değerlendireceğiz. İnfo Yatırım'dan Tunç Safa Altunsaray. Kendisine hoş geldiniz diyelim.
2: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim, iyi haftalar dilerim.
0: Teşekkürler. Tabii borsa yatırımcısı açısından haftanın inişli çıkışı bir haftayı geride bıraktık artık. Siz günü nasıl değerlendiriyorsunuz? Piyasa hangi gelişmeleri fiyatlıyor?
2: Aslında Borsa İstanbul tarafına baktığımızda geçen hafta yukarı yönlü ciddi bir hareket karşımıza gelmiştik. Hem bu tepki hareketi olarak yorumlamak doğru olacakken hem de gelen enflasyon verimizdeki üfe oranı tüfe oranından düşük olmasının etkisinin ben olduğunu düşünen noktadayım. Fakat bugünkü fiyatlamaya baktığımız zaman da yatay pozitif bir fiyatlama geldiğini, birazcık daha geçen haftaki yükselişin dinlenme aşamasının karşıda çıktığını söylemek daha doğru olacaktır. Fakat burada bizim haber akışı anlamında bu hafta içerisinde dikkat etmemiz gereken noktadan bir tanesi ABD tarafından açıklanacak veriler olacaktır. Bununla birlikte enflasyon raporu toplantısı yakından takip edeceğiz. Eğer ki Borsa İstanbul tarafında burada 13.900 hattının yukarı yönünü kırıldığı karşımıza gelir ve 14.000 hareketlenmeyi biz görebilirsek, bu da biraz da Borsa İstanbul tarafının yukarı yönlü momentumunu arttırıcı bir isteğinin olduğunu söyleyecek bir unsur olacaktır. Tabii ki burada aşağıdaki seviyelerimize de biraz da dikkat etmemiz gerekiyor gelişme dışında da. Özellikle 13.500 seviyesi şu an için ilk destek bölgemiz olacak, fakat Borsa İstanbul tarafında 13.200'e şu an için dip bölgesi gibi gözüküyor. Şu an için uzun zamandır düşen hareketindeki düşen trend yapısını birazcık daha bozmuş olsa da, yani düşen trend yapısını değiştirmiş olsa da, burada özellikle ilerleyen dönemlerde Merkez Bankası'nın haftalık yapı yani tekne açma ihtimali karşımıza gelirse, fonlama ayetleri aşağı yönlü çekildiği karşımıza çıkarsa, enflasyon tarafındaki bu dezenflasyon süreci devam ederse,
0: efendim kapanış gongu çalıyor, sohbetimize devam edeceğiz, bir piyasa alarmına gidelim, sonrasında döneceğim efendim.
3: İki, bir, gong.
0: Sayın seyirciler, borsada kapanış gongu çaldı. Rakamlar netleşti. %0,23'lük yatay pozitif yönlü bir artışın olduğunu ve 13.811 puandan BIST 100 endeksinin işlemlerini sonlandırdığını belirtmiş olalım. Hemen arka fonda da günün kapanış tablosunu görüyoruz efendim. Konuğumuza döneceğiz yeniden. Kapanış tablosunu nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
2: Yani Borsa İstanbul tarafı yatay pozitif bir kapanış olduğunu söylemek doğru olacaktır hafta ilk işlem gününde. Buradaki fiyatlamalara baktığımız zaman biraz da ABD ve İran hattından gelme ihtimali olan olumlu haber akışlarını piyasaların beklediğini ve oradaki fiyatlamaya kendini hazırladığını söylemek daha doğru olacaktır. Kritik olan nokta ise enflasyon raporu toplantısı olarak, özellikle burada enflasyon raporu toplantısı yapılacak açıklamalar veyahut fonlama haliyle ilgili belki soru cevap kısmında verilecek cevaplar veya sorulacak sorular kısmı biraz da piyasalardaki algıyı netleştireceğini ben düşünen noktadayım. Fakat günün sonuna baktığımız zaman da geçen haftaki gelen verilere bakarsak ABD tarafından da olumlu veriler karşımıza geldi. İslam tarafında özellikle. İçeride enflasyon rakamımızı karşıladık. Üfe tüfeden düşük geldi. Bu aslı baktığımızda enflasyon tarafındaki maliyet baskının yavaş yavaş kırılmaya başladığını söyleyen bir veri olarak bizim karşımıza çıkıyor ki bu da aslında baktığında dezenflasyon sürecinin ilerleyen aylarda bir hızlanma ihtimali olduğunu söylemek doğru olacaktır. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman bizim dezenflasyon sürecindeki trend tekrardan karşımıza çıkar veya tekrardan iyi bir aşağı yönlü trend oluşursa, bu da Merkez Bankası elini rahatlayacak. Merkez Bankası elini rahatlaması da fonlama maliyetleri düşmesine veya haftalık repo yani açılmasına sebebiyet verecekken, bunların hepsi birazcık da ABD ve İran arasındaki gelişim ve petrol fiyatlarına bağlanacak. Petrol fiyatlarının $90 üzerinde olduğu her rakam enflasyon olarak dünyaya geri dönebilecekken veya geri dönecekken, 80 ile 85 dolar arasında kalması birazcık artık fiyatların oturmasına sebebiyet verecektir diyelim. O yüzden ABD ve İran arasındaki açıklamaları takip edeceğiz. ABD enflasyonunu yakından takip ederken içeride enflasyon raporunu bu hafta takip edelim. 13.900 direnç, yukarı kırılması 14.000 seviyesi, 13.500 destek, bundan aşağı kırılması 13.200'e tekrardan gündeme getirip şu an için bir toparlanma noktası Borsa İstanbul'da var diye görüyorum.
0: Hem bankacılık tarafını hem de sanayi tarafı özellikle sormak isterim. Bankacılık tarafındaki beklentinizi alacağım ama bununla birlikte tabii bugün sanayi üretim rakamları da açıklandı. Çeyreklik bazda %1.9'luk artış var. Fakat bu ve benzeri metrikler endeks özelinde konuştuğumuzda yükseliş için bir momentum etkisi oluşturabilir mi? Yoksa buradaki en güçlü etken hala faiz olarak mı karşımıza çıkıyor?
2: Tabii ki sanayi üretimindeki rakama baktığımız zaman da hem dünyada lokal savaş ve bölgesel savaşın devam etmesi, ABD, İran tarafından dolayı bir petrol fiyatlarının yukarıda kalması bir enflasyon baskısı karşımıza çıkıyor. Enflasyon baskısı karşımızdan çıkarmasından dolayı da bu da bize faizlerin yüksek kalması ve faiz indirim döngüsünün ötelenmesine sebebiyet verdi. Tabii ki bu da hale baktığımız zaman da finansman giderleri bilançolarda baktığımızda da burada sanayi şirketlerine biraz da baskı oluşması, biraz bilançonun baskılanmasına sebebiyet veriyor. Fakat

0: belirttiğim ortamlara kayıt belirttiğim ortamlara bakacak veyahut konjüktürleri inceleyecek olursak da bu ortamda sanayi üretim bu şekilde hareket ediyor yani olması ben olumlu karşılayan noktadan bir tanesi. Bu ortamda tekrardan düzeldi işte petrolün 80 doların altına 70 doların altına geldi faiz indirim döngüsü tekrardan başladı bir dönemde sanayi tarafında da olsun bankacılık tarafında da olsun çok daha farklı fiyat hareketlenme bizim karşımıza gelecektir. Yani bu bizim karşımıza gelecek mi? Yani ben biraz geleceğini düşünen noktada ne zaman gelecek sorusuna bakacak olursak da biraz da dışarıda yaşanacak gelişmeleri ABD ve İran arası yaşanacak petrol fiyatlama yani yaşanacak gelişme petrol fiyatlamanın yansımasına bağlı diye düşünebiliriz.
1: Çok teşekkür ederim. Info Yatırım'dan Tunç Safa Altunsaray piyasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu efendim. Devam ediyoruz.

dinleyiciler, terörle 40 yıllık mücadelenin Türkiye ekonomisine maliyeti 2,3 trilyon doları aştığı, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma kadar Türkiye'nin kalkınma hamlesi sekteye uğradı. Son rakamlar terörsüz Türkiye sürecinin ekonomik boyutunu daha da önemli hale getiriyor. Yeni dönemde teröre ayrılan kaynakların üretime, yatırıma ve istihdama yönelmesi bekleniyor.

0: Terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir.
1: Terörün Türkiye ekonomisine faturası 2,3 trilyon doları aştı. Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasında 511 milyar dolar, ihracattaki kayıp 110 milyar dolar, kişi başına gelirdeki kayıpsa 5800 dolara ulaşıyor.
0: Terörün faturası gayri safi yurt içi hasılada 511 milyar doları, kişi başı gelirde 5800 doları, ihracatta ise 110 milyar doları buluyor.
1: Terörün istihdam üzerindeki faturası da ağır. İstihdam kaybı 2,5 milyon kişiye ulaşırken 40 yıllık kümülatif borçlanma maliyeti 520 milyar dolara, vergi kaybı ise 123 milyar dolara yaklaştı. Yıllık ortalama ekonomik maliyeti 50 milyar doların üzerinde. Peki 2,3 trilyon dolarlık bu kaynak ekonomiye kazandırılsaydı ne olurdu? İletişim Başkanlığı'nın çalışmasına göre bu tutarla 36 milyon 298 bin sosyal konut ya da 31 milyon 112 bin 600 deprem konutu inşa edilebilirdi. Eğitimde 460 bin 24 derslikli okul, toplamda 11 milyon derslik yapılabilirdi. Sağlıkta ise 1000 yataklı 5191 şehir hastanesi kapasitesine ulaşılabilirdi. Bu kaynak ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma kadar Türkiye'nin kalkınma potansiyelini büyük ölçüde değiştirebilecek bir büyüklüğe işaret ediyor. Teröre ayrılan kaynakların üretime, yatırıma ve istihdama yöneldiği bir Türkiye'de 2,3 trilyon dolarlık faturanın gelecekte tekrarlanmaması, terörsüz Türkiye sürecinin ekonomik boyutunu daha da önemli hale getiriyor.
2: Efendim, Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. Üretim bir önceki aya göre %0,1 artarken yıllık bazda %1,4 azaldı. Zorlu küresel koşullara dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık %1,9 büyüdüğünü açıkladı.
1: Haziran ayı sanayi üretim verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre sanayi üretimi Haziran'da bir önceki aya göre %0,1 arttı. Madencilikte %0,5'lik düşüşe karşın elektrik, gaz ve buhar üretiminde %1,5'lik artış kaydedildi. İmalat sanayi üretimi ise aylık bazda değişmedi. Sanayi üretimi yıllık bazda ise %1,4 azaldı. Düşüşün öncüsü imalat sanayi.

0: oldu. İmalat sanayi üretimi yıllık %1,5 geriledi. Madencilik ve taş ocakçılığında da %1,6'lık düşüş kaydedildi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ise %1,1 arttı.
1: Yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında.
0: Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek zorlu küresel koşullara dikkat çekti. Zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretimimiz ikinci çeyrekte yıllık %1,9 büyüdü. Bu dönemde yüksek teknoloji sektörlerinde üretim %3,9 arttı. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı Haziran itibarıyla %44,5'e ulaştı. Katma değerli üretimdeki güçlü artış ve ihracat kompozisyonundaki iyileşme sanayideki dönüşümün somut göstergeleridir. Şimşek, verimlilik odaklı politikalarımızla küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara çıkmayı sürdüreceğiz dedi.
1: Oturduğunu aylık bazda gösterebilir.
2: Sayın seyirciler, Türkiye'nin enerji filosunun en güçlü gemilerinden Abdülhamit Han görevde 4 yılı geride bıraktı. 9 Ağustos 2022'de Akdeniz'de Yörükler bir kuyusuyla başlayan serüvende gemi Akdeniz ve Karadeniz'de 20 sondaj gerçekleştirdi. 238 metre uzunluğundaki gemi 12.120 metreye kadar sondaj yapabiliyor.
0: Türkiye'nin denizlerdeki enerji arama filosunun en güçlü gemilerinden Abdülhamit Han görevde 4 yılı geride bıraktı. 9 Ağustos 2022'de Akdeniz'de Yörükler bir kuyusuyla başlayan sondaj faaliyetleri bugün Karadeniz'de devam ediyor. 4 yılda Akdeniz ve Karadeniz'de toplam 20 sondaj gerçekleştiren gemi, Türkiye'nin denizlerdeki hidrokarbon arama kapasitesine önemli katkı sağladı.
3: Kendi gemilerimizle, kendi insan kaynağımızla ve kendi ekipmanlarımızla dışa bağımlılığımızı sona erdirecek hamleleri bir bir hayata geçirdik. Milli enerji ve maden politikamızın 10. yılındayız ve şimdi yeni enerji mimarimiz üzerinde çalışıyoruz.
0: Abdülhamit Han'ın faaliyetlerindeki en dikkat çekici sonuçsa Karadeniz'de geldi. 17 Mayıs 2025'te Göktepe 3 kuyusunda yapılan sondajla 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfedildi. Bu keşifle birlikte Karadeniz'deki toplam doğalgaz rezervi 785 milyar metreküp'e yükseldi. 238 metre uzunluğundaki gemi 12.120 metreye kadar sondaj yapabilme kapasitesine sahip. Akdeniz'de başlayan görev Karadeniz'deki yeni arama sahalarıyla genişledi. Abdülhamit Han bugün Türk Ali 44 kuyusunda çalışmalarını sürdürüyor.
2: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur'un istihdam bilançosunu açıkladı. Yılın ilk 7 ayında İşkur aracılığıyla 848 bine yakın kişi işe yerleştirildi. İşte detaylar efendim.
4: İstihdamda ve iş gücüne katılımda tarihin en iyi seviyelerine ulaştık.
5: Ocak-Temmuz döneminde İşkur aracılığıyla 848 bine yakın kişi istihdama katıldı. İşe yerleştirilenlerin büyük bölümü özel sektörde istihdam edildi. Ayrıca 450 binden fazla iş yeri ziyareti ve 2 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirildi. Yapılan görüşmeler sonucunda 1 milyon 400 binden fazla açık iş tespit edildi. İş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit etmeye ve vatandaşlarımızın niteliklerine uygun işlerle buluşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Unutma, İşkur'da iş var.
2: Efendim, ISO Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi Temmuz ayında 52,2'ye yükseldi. Haziran'da 50,4 olan endeks böylece son 8 ayın en güçlü iyileşmesini kaydetti.
0: İhracat pazarlarında Türkiye açısından olumlu tablo güçlendi. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi Temmuz ayında 52,2'ye yükseldi. Haziran'da 50,4 seviyesinde bulunan endeks böylece son 8 ayın en belirgin iyileşmesini kaydetti. Temmuz verisi Türkiye'nin ana ihracat pazarlarında talep koşullarının yeniden güçlendiğini gösterdi. Türkiye'nin en büyük 10 ihracat pazarından 8'inde ekonomik aktivite arttı. Almanya'da üretim 4 ay sonra yeniden büyümeye geçti. Birleşik Krallık ekonomisi de yeniden genişledi. Türkiye'nin önemli ihracat pazarlarından Amerika Birleşik Devletleri'nde büyüme son

0: 9 ayın en yüksek hızına ulaştı. İtalya ve İspanya'da da ekonomik aktivite hız kazanırken Romanya imalat sanayisi 25 aylık daralmanın ardından yeniden büyümeye geçti. S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, verilerin küresel ekonominin yılın ikinci yarısına olumlu başladığını gösterdiğini belirtti. Ancak Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin belirsizliğin önümüzdeki aylarda küresel ekonomik görünümü daha dalgalı hale getirebileceği uyarısı yapıldı.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 3. enflasyon raporunu 13 Ağustos Perşembe günü açıklayacak. İstanbul Finans Merkezi'nde açıklanacak raporda gözler enflasyon tahminleri ve para politikasına ilişkin mesajlar da olacak.
0: Piyasalar Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı yılın 3. enflasyon raporuna ve vereceği yeni mesajlara odaklandı.
2: Olumlu etkilerini görmeye devam etmek amacıyla önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını
3: Başkan Fatih Karahan'ın sunumuyla gerçekleştirilecek toplantıda Merkez Bankası'nın enflasyon görünümüne ilişkin beklentileri ve yılın kalan dönemine yönelik mesajları yakından takip edilecek.
0: Enflasyon raporunda küresel ekonomik gelişmeler, iç talep, gıda ve enerji fiyatları başta olmak üzere enflasyonu etkileyen temel unsurlar ayrıntılı şekilde değerlendirilecek. Merkez Bankası Şubat ayında yayımladığı yılın ilk enflasyon raporunda enflasyonun yıl sonunda %15 ile %21 aralığında, 2027 yıl sonunda ise %6 ile %12 aralığında gerçekleşeceğini öngörmüştü. 14 Mayıs'ta açıklanan ikinci raporda ise banka yıl sonu enflasyon tahminini %26 olarak revize etmişti. 2027 tahmini %15'e, 2028 tahmini ise %9'a çıkarıldı. Merkez Bankası'nın 13 Ağustos Perşembe günü vereceği mesajlar, enflasyon beklentileri, faiz patikası, Türk lirası varlıklar, borsa ve genel piyasa fiyatlamaları açısından yakından takip edilecek.
1: Sayın seyirciler, Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu harcamalarında verimliliği artırmak için yapay zekadan yararlanıyor. Yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar TL'nin üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması için yapay zekayı devreye aldı. Yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Sistem kamu harcamalarını analiz ediyor, riskleri önceden belirliyor ve hatalı ya da verimsiz harcamalara karşı önleyici kontrol sağlıyor. Bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemi üzerinden çalışan yapay zeka destekli altyapı, 497 kamu idaresi, 4000 muhasebe birimi ve yaklaşık 400 bin kullanıcıya hizmet veriyor. Her yıl yaklaşık 150 milyon muhasebe kaydı, 18 milyon ödeme emri ve 10 milyon e-fatura sistem üzerinden işleniyor. Dijital dönüşüm kağıt ve karbon tasarrufu da sağlıyor. 2025-2026 döneminde yaklaşık 200 milyon sayfa kağıt kullanımından tasarruf edilirken 5000 ton karbon salımının önlenmesine katkı sağlandı. Proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 11. Verimlilik Proje Ödülleri'nde de yapay zeka kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapay zeka ve ileri analitik teknolojilerinin kamu mali yönetiminde daha da yaygınlaştırılacağını söyledi. Şimşek, hedefin şeffaf, hesap verebilir, verimli ve sürdürülebilir bir kamu mali yönetim sistemi olduğunu vurguladı.
1: Yeni eğitim öğretim yılına yaklaşık bir ay kala Ticaret Bakanlığı kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini hızlandırdı. 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ekipler öğrencilerin sağlığı ve güvenliğiyle tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla denetimlere başladı.
4: Merhabalar. Kolay gelsin.
0: Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılına sayılı günler kala kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini artırdı.
4: Var mı arkadaşlar etiketler?
0: 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ülke genelinde gerçekleştirilen kontrollerde öğrencilerin sağlığı ve güvenliği ile tüketicilerin ekonomik çıkarları mercek altına alınıyor. Okul çantası, beslenme çantası, kalem, defter, silgi, makas, kalemtıraş, boya ve yapıştırıcının yanı sıra okul kıyafetleri de denetleniyor. Ürünler yasaklı veya kısıtlanmış kimyasallar, kordon ve bağcık gibi risk unsurları açısından inceleniyor. Tehlikeli olduğu değerlendirilen ürünler akredite laboratuvarlarda teste tabi tutuluyor. Güvensiz olduğu belirlenen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanacak ve toplatılacak. İmalatçı ve ithalatçılara da idari yaptırım uygulanacak. Bakanlık tüketicilere de uyarıda bulundu. Kırtasiye ürünlerinde imalatçı veya ithalatçının açık ad ve adresi, marka, model bilgileri ve Türkçe uyarıların bulunmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Denetimler yalnızca ürün güvenliğiyle sınırlı değil. Okul alışverişlerinin yoğunlaştığı zincir market, kırtasiye ve diğer perakende işletmelerde fiyat etiketleri de mercek altında. Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı öncesinde güvensiz ürünlere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.
1: Sayın seyirciler, Temmuz ayında yatırım araçlarının reel getirileri belli oldu. Aylık bazda yatırımcısına en yüksek reel getiriyi mevduat faizi sağladı. 3 ve 6 aylık dönemde de mevduat faizi zirvede yer aldı. Yıllık bazda ise lider külçe altın oldu.
0: Yatırımcının Temmuz ayı karnesi belli oldu. Mevduat faizi aylık bazda en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yurt içi üfeyle indirgendiğinde mevduat faizinin reel getirisi %1,55, tüfeyle indirgendiğinde ise %1,29 oldu. Mevduat faizini dips ve dolar takip etti. Dips yurt içi üfe bazında %1,15, dolarsa %0,23 reel getiri sağladı. Ancak altın, BIST 100 ve Euro'da tablo tersine döndü. Külçe altın %4,55'te ayın en çok kaybettiren yatırım aracı olurken, BIST 100 %2,36, Euro ise %0,62 reel kayıp yaşattı. 3 ve 6 aylık dönemde de mevduat faizi zirvede kaldı. 3 aylık dönemde tüfe bazında %4,70 reel getiri sağlayan mevduat faizi 6 aylık dönemde %1,99 getiri sundu. Yıllık tabloda ise lider değişti. Son bir yılda en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti. Altın yurt içi üfe bazında %11,37, tüfe bazında ise %8,05 reel kazandırdı. Yıllık bazda BIST 100 ve DİPS'te reel getiri sağlarken dolar ve euro yatırımcısına kaybettirdi. Tüfe bazında dolardaki reel kayıp %11,16, eurodaki kayıp ise %13,15 oldu.
1: Altın haftaya hareketli başladı. 7 haftanın zirvesini gören ons altın yatırımcıların kar satışına yönelmesiyle bir miktar geri çekildi. Peki bundan sonraki süreçte nasıl bir seyir izleyecek? Detaylar haberimizde.
0: Altın fiyatları haftaya zirveden gerileyerek başlarken Hürmüz krizi ve bu hafta açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi altının seyrinde belirleyici olacak. Ons altında 4300 dolar destek, 4380-4400 dolar bandı ise kritik direnç olarak takip ediliyor. Bu seviyelerin aşılması halinde altında yeni zirveler gündeme gelebilir.
5: Bu hafta altının yönünü belirleyecek başlıklar arasında ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler yer alıyor. Öte yandan bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verisi de altında yön belirleyecek.
6: Yeni haftanın ilk işlem gününde 6680 lira gram altın, ons altın 4350 dolar seviyesinde. Burada güçlü duruşunu korumaya devam eden bir altın piyasası var karşımızda ama bu haftanın özelinde kar satışlarına karşı dikkat etmek lazım. Bu hafta çok önemli, kritik. Haftayı ikiye ayırıyoruz. Çarşambadan önce, çarşambadan sonra. Çünkü çarşamba günü saat 15.30'da Amerika'daki enflasyon verisiyle birlikte altın bu kar satışlarını gerçekleştirebilir. Düşük bir enflasyon rakamı bekliyoruz. Ve 4.150 dolar seviyesine kadar ons altın tarafında bir geri çekilmenin mümkün olacağını söyleyebiliriz.
0: Enflasyonun beklentilerin altında kalması, dolar ve tahvil faizlerini baskılayarak altına yükseliş alanı açabilir. Beklentilerin üzerinde gelecek verilerse Fed'in daha sıkı kalacağı beklentisini güçlendirerek altında kısa süreli satış baskısı oluşturabilir. Öte yandan uluslararası bankalardan Citibank'ın yıl sonu altın tahmini 4500 dolar seviyesindeyken Morgan Stanley'nin ise 5200 dolar. Deutsche Bank ve RBC Capital Markets sırasıyla yıl sonu altın tahminini 4700 dolar ve 5300 dolar olarak açıkladı.
1: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings 2026 yılına ilişkin Brent petrol fiyatı beklentisini yukarı yönlü revize etti. Kuruluş baz senaryosunda Brent petrolün ortalama varil fiyatının 87 dolar olacağını öngördü.
0: Petrol fiyatlarında jeopolitik riskler belirleyici olmaya devam ediyor. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings 2026 yılına ilişkin petrol fiyatı beklentisini yukarı yönlü revize etti. Fitch Ratings 2026 yılı baz senaryosunda Brent petrolün ortalama varil fiyatı beklentisini 87 dolar olarak açıkladı. Kuruluş bu tahmine Orta Doğu'da yeniden çatışmaların tırmanabileceği ihtimaline yönelik jeopolitik risk primini de dahil etti.
7: Yani o kadar karışık ki hani haberlerin biri pozitif biri negatif sürekli Brent petrolün fiyatlarını etkiler durumda. Ve bu belirsizlik uzun süredir devam ediyor, etmeye de devam edecek gibi görünüyor. Gerçekten net bir anlaşma ortaya çıkıp da imzalar atılana kadar piyasanın buradan gelecek haberleri çok fazla dikkate alacağını düşünmüyorum. Tabii ki hiç etkisi olmayacak diyemeyiz. Öyle bir noktada değiliz. Her haber etkili oluyor. Ama en önemli nokta Hürmüz Boğazı.
0: Hiç bölgede arzı kalıcı olarak bozacak büyük çaplı bir kesinti beklemediğini, ancak jeopolitik belirsizliklerin petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam edeceğini vurguladı. Kuruluşa göre risk priminin korunması, Brent petrolün yıl genelinde yüksek seviyelerde seyretmesine neden olabilir. Raporda enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin küresel enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabileceği, enerji ithalatçısı ekonomiler üzerinde maliyet baskısını artırabileceği ve merkez bankalarının faiz indirim sürecini yavaşlatabileceği değerlendirmesine değer verildi.
1: Türkiye genelindeki havalimanlarında yılın ilk 7 ayında 138 milyon 758 bin yolcuya hizmet verildi. İstanbul Havalimanı 48 milyon yolcuyla zirvede yer alırken turizm merkezlerinde de yoğunluk yaşandı.
0: Yılın ilk 7 ayında hava yolunu kullanan yolcu sayısı 139 milyona yaklaştı. Türkiye genelindeki havalimanlarında Ocak-Temmuz döneminde 138 milyon 758 bin yolcu ağırlandı. Bu rakam Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin nüfusunu geride bıraktı.
3: Yolcu sayısında İstanbul Havalimanı başı çekti. Dev Havalimanı 7 ayda 48 milyon 68 bin 524 yolcuya hizmet verdi. Onu 28 milyon 14 bin yolcuyla Sabiha Gökçen Havalimanı takip etti.
8: İstanbul Havalimanı 89-90 milyon yolcular mertebesine ulaşacağı bir hedef koydu kendisine. Tabii savaşın gelişimi, bunun etkilerinin ne kadar süreceği önümüzdeki dönemde göreceğimiz bir gelişme olacak ama biz gene 89 milyon yolcu seviyesinde yolcuyu hedeflemeye devam ediyoruz.
0: Turizm merkezlerindeki havalimanlarında da yoğunluk dikkat çekti. Antalya Havalimanı yılın ilk 7 ayında 19 milyon 209 bin 979 yolcu ağırladı. İzmir Adnan Menderes'te bu sayı 7 milyon 406 bin 646 oldu. Muğla Dalaman ve Milas Bodrum Havalimanlarında ise toplam 5 milyondan fazla yolcuya hizmet verildi. Hava yolunu kullananların sayısındaki artışla birlikte Türkiye'nin havalimanlarında yaz sezonundaki hareketliliğin önümüzdeki aylarda da sürmesi bekleniyor.
1: Antalya'da turizm sezonu en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor. Otellerde doluluk oranı %90'ı aştı. Sektör temsilcileri Ağustos ayının yanı sıra Eylül ayında da yüksek talep bekliyor.
0: Yaz sezonunun zirve yaptığı Antalya'da turizm hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Kentte özellikle Ağustos ayının başlamasıyla birlikte otellerde doluluk oranları %90'ın üzerine çıktı.

0: Sahiller, oteller ve turizm merkezlerinde yoğunluk artarken sektör temsilcileri Ağustos'tan sonra Eylül ayında da yüksek talep bekliyor.
1: Turizmde pozitif bir görüntü var. Ayrıca sonbaharda bizim Mayıs'ta, Nisan'da kaybettiğimiz turist sayısını karşılayacak çok önemli faaliyetlerimiz var. Biraz önce bahsettiğimiz COP 31 var. 100 binlerin üzerinde misafir ağırlayacağımız. Yine Uluslararası Uzay Kongresi var 2 ayının başında ve benzeri uluslararası etkinliklerimiz var. Bunlar sonbahardan Aralık sonuna kadar devam edecek. Bu da Antalya turizmini bu yıl geçen yıllarda olandan daha uzun bir şekilde mevsimi uzatacak.
0: Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısındaki güçlü seyir de turizm sektöründeki hareketliliği destekliyor. Turizmciler sezonun uzaması ve sonbahar aylarında da yüksek doluluk oranlarının korunmasıyla Antalya'nın turizm gelirlerinde güçlü bir performans sergilemesini bekliyor.

0: Sayın seyirciler, ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakere sürecine ilişkin konuştu. Trump, İran'la temasların kamuoyuna yansıtılmadan sürdürüldüğünü ifade etti. Müzakerelerin gidişatı sorulan Trump, bunu sessizce yapıyoruz derken, Washington'la Tahran arasında sadece yarı müzakere halinde olduklarını ifade etti.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'la müzakere sürecini değerlendirdi. Trump Axios'a yaptığı açıklamada İran'la temasların kamuoyundan uzak ve sessiz şekilde sürdürüldüğünü söyledi. Bunu sessizce yapıyoruz diyen Trump, Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın sadece yarı müzakere halinde olduğunu belirtti. Trump ayrıca İran ekonomisindeki yüksek enflasyona ve para sıkıntısına dikkat çekti. Washington'ın Tahran'ın ekonomik durumunu yakından izlediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde gündemin bir diğer başlığı ise ekonomi oldu. Hazine Bakanı Scott Bessent, Temmuz ayı istihdam verilerinin Amerikan ekonomisinin gerçek gücünü tam olarak yansıtmadığını savundu. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi Temmuz ayında beklentilerin aksine 23 bin istihdam kaybetti. İşsizlik oranı ise %4,2'den %4,1'e geriledi. Bessent, zayıf istihdam rakamlarına rağmen ana caddelerde ekonomik faaliyetlerin arttığını, fabrikaların üretime devam ettiğini ve iş gücü verimliliğinin yükseldiğini söyledi. Trump yönetimi böylece bir yandan İran üzerindeki ekonomik baskının sürdüğü mesajını verirken, diğer yandan zayıf istihdam verisine rağmen Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin güçlü temellere sahip olduğunu savunuyor.
0: Efendim, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklama yaptı. Bekai, imzalanan yeni güvenlik anlaşmasından herhangi bir endişe duymadıklarını söyledi. Detayları A Para muhabiri Ekber Karabağ'dan alacağız.
2: Yani Mekke anlaşması yapıldıktan sonra İran'dan gelen açıklamalara, özellikle resmi açıklamalara bakıldığında olumlu bir yaklaşımın söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Ancak özellikle altını çizmekte var, bunun temkinli bir olumlu açıklamalar olduğunu söylemekte, vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Bugün gün içinde haftalık basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakkai'ye gazeteciler tam da bu meseleyi sordu. Kendisi, biz Türkiye, Pakistan, hatta Suudi Arabistan derin ilişkileri olan ülkeyiz. O yüzden bu meseleyle dolayı herhangi bir kaygı duymuyoruz yönünde ifade kullandı. Bölgedeki ve hatta dünyadaki başlıca güvensizlik sebebi olarak İsrail'i gösteren İranlı sözcü, Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu bölgeye güven getiremeyeceğini söyledi. Bölge ülkeleri, ki burada Körfez ülkelerini kastediyor, bölge ülkeleri artık güvenliğin satın alınabilecek bir imtia olmadığını anlamıştır yönünde ifadeler kullandı. Geçtiğimiz günlerde İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı'nın da benzeri yönde ifadeleri söz konusu olmuştu. Ve yine ülke lideri Hamine'nin siyasi danışmanı Ali Ekber Velayet'ten de bu konuyla ilgili olumlu açıklamalar gelmişti. Ancak bazı ülkedeki bazı kesimlerin bundan farklı olarak bu meseleye farklı yaklaştığını ifade edebiliriz. Özellikle Suudi Arabistan'a yönelik ülkedeki tırnak içinde radikal kesimlerin hala tepkisi gelmeye de devam ediyor. Ancak az önce de söylediğim üzere esas resmi açıklamalar baz alırsak, ister siyasi yönden ister askeri yönden, gerçi askeri yönden bir açıklama gelmedi ve bunun gelmemesi de olumlu olarak değerlendirilebilir. Siyasi açıklamalara bakıldığında Tahran yönetiminin bu meseleyi olumlu karşıladığını ifade edebiliriz.
0: Stratejist Gürkan Aydoğan, jeopolitik gelişmelerin yansımalarını ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri A Para'ya değerlendirdi. İzleyelim efendim.
3: Şimdi bir önceki savaş ihtimallerinde hep petrol piyasasını doğrudan etkileyen bir savaş ihtimalinden bahsetmiyorduk. Yani Hürmüz Boğazı petrol piyasası için stratejik kritik bir bölge. Hatta üzerinde de Kızıldeniz %12'si geçer petrol ticaretinin. Hatta Hürmüz Boğazı tarafında da %30'lara varan bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Tabi bu noktada Hürmüz Boğazı bölgesinde çıkan bir jeopolitik tansiyon esasında altından ziyade doğrudan petrol etkiliyor. Altın neden düşüyor? Enflasyon arttığı için Fed faiz indirmeyecek, Fed faiz arttıracak politikasıyla aslında altın düştü. O yüzden buradaki detayı bence vurgulamak gerekir. Çünkü jeopolitik tansiyon arttığında her zaman altın artar diye bir klişede olmadığını bu yıl görmüş olduk. Bunun da sebebi esasında petrol fiyatı yukarı yönde hareket ettiği için Fed'in faiz arttırma ihtimallerinin değer kazanması ve paranın bir miktar daha tahvil piyasasına girmesiyle alakalıydı. O sebeple jeopolitik tansiyonların hepsi arttığı veya herhangi bir jeopolitik tansiyonun artması altına yarar diyemeyiz. Petrol piyasası öncelikli olarak fiyatlar, petrol piyasası enerji açığı olan ülkelerde enflasyona yol açar ve enflasyon da bu noktada faiz artırım ihtimallerine sürükler. Bu noktada da faiz artırım ihtimalinde de kıymetli madenlerden para çıkışı yaşarız diye bir senaryo gördük. Tabii önümüzdeki süreçte de güvenli liman niteliğinde niteliğini de kaybetmiş diyebilmek için bence çok erken. Çünkü bu savaşın öncülüğü petroldü. Petrol fiyatları yükseldiği için faiz artırım ihtimalleri bir miktar masaya geldi. Bununla birlikte Amerikan borsaları da başta olmak üzere kıymetli madenler tarafında da aşağı yönlü seyir gördük. Fakat önümüzdeki süreçte bence daha çok borçluluk da ön planda olacaktır. Amerikan borcu veya merkez bankalarının birbirlerine olan borcu şu an itibariyle 40 trilyon dolarlara kadar yükselmiş bir Amerikan borcundan bahsediyoruz. Finansal sistemde bir miktar daha Asya bloğunun da Merkez Bankası'nda stratejik rezerv olarak altını rezerv çeşitlendirmesine gidebilir. Ve hatta Çin tarafının alımlarının devamını bekleriz. O sebeple hem stratejik rezerv hem de güvenli liman niteliğinde değerlendirilecektir. Hemen kısa vadede güvenli liman niteliğini değer kaybetmiş diye bahsedemeyiz diye özetleyebilirim.
0: Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik enflasyon verisi çarşamba günü açıklanacak. Veri Fed'in para politikasına nasıl yansıyacak? Piyasalarda fiyatlamalara dair beklentileri emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen değerlendirdi.
4: İşler bir miktar karmaşıklaşıyor, onu söyleyebiliriz. Yani tarım dışı istihdamın beklentilerinin altında kalmış olması veya gelecek enflasyon verileri bu anlamda çok daha önemli hale gelmiş durumda. Bu hafta eğer enflasyon verileri de beklentilerin altında kalırsa o zaman yeni bir faiz artırımına gitme ihtimali de azalır diye düşünüyorum. Genel görüntü içerisinde zaten son gelen verilere baktığımız zaman birbiriyle çok da fazla örtüşmeyen beklentilerin altında veya üstünde olan veriler görüyoruz. Yani beklentileri paralel gelen verilerin azalmaya başladığını görüyoruz. Bu da piyasadaki dalgalanmayı artıran unsur. Bütün bunların ötesinde Fed'in de artık piyasaları yönlendirmekten ziyade somut verilere çok daha fazla odaklanıyor olması işlerin bir miktar daha soru işaretine dönmesine yol açıyor. Çok daha fazla önümüzdeki dönemde hareketli bir piyasa göreceğimizi söyleyebilirim. Yani daha hareketli, daha aşağı yukarı hareketler yapan bir miktar daha belirsiz bir piyasa olacak. Bunun fiyatlamalara yansıdığını da görüyor olacağız. Yavaş yavaş aslında şeyi görüyoruz. Yani piyasa üzerindeki faiz baskısını görmeye başladık. Sadece faiz baskısı değil bu. Yavaş yavaş istihdam verilerine etkisini de görmeye başladık. Hayır, yüksek mi? Hala yüksek. Ama genel anlam içerisinde baktığımız zaman bir yavaşlama eğiliminin ne olduğu da bir gerçek ki bence önümüzdeki aylarda bu etkiyi çok daha fazla görmeye başlayacağız. Şimdi tabii herkes bu veriler üzerinden baktığı zaman, önceki ay verileri üzerinden baktığımız zaman enflasyon yüksek devam ediyor. İstihdam oldukça yüksek. O zaman faiz arttırım ihtimallerinin de arttığını görmüştük. Yavaş yavaş bu tablo değişmeye başlıyor. Yavaş yavaş istihdam tarafındaki baskıyı görmeye başlıyoruz ki uzun zamandan beri, sadece bu sene değil geçtiğimiz sene içerisinde de zaten istihdam tarafı, ABD ekonomisi tarafındaki veriler oldukça güçlü geliyordu. Şimdi yavaş yavaş oradaki geri çekilme önümüzdeki dönemde artacak mı, artmayacak mı? Çok daha önemli hale gelmiş durumda. Benim fikrime göre bundan sonraki dönemde istihdam verileri yavaşlamaya devam edecek ABD tarafında. Tabii bunun sonucunda da geldiğimiz nokta, acaba faiz arttırımları gerçekten de olabilecek mi sorusunu beraberinde getiriyor. Son yaşananlara baktığımız zaman, eğer enerji fiyatlarına düşüş sağlanabilirse, ki burada 70 dolar ve 70 doların altındaki bir fiyatlamayı kastediyorum, O zaman ABD tarafında enflasyon tarafının da yılın geri kalanında en azından düşüş eğiliminde olacağını söylememiz mümkün. Bütün bu tabloya baktığımız zaman bu sene içerisinde Fed'in faiz artırımının 1-2 hatta belki daha fazla olabileceğine yönelik beklentiler vardı. Bunların yavaş yavaş ortadan kaybolduğunu görme ihtimalimizin de yüksek olduğunu düşünüyorum.
0: Sayın seyirciler, 11 Ağustos Salı gününün veri gündemine ilişkin hızlıca bir göz atalım. Piyasa takviminde Türkiye tarafında ticaret satış hacim endeksini takip ediyor olacağız. Yine sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan ciro endeksi de açıklanacak. Yurt dışında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık EDP istihdam değişimi verilerini yarın takip ediyor olacağız diyelim ve Z raporunu noktalayalım efendim. İyi akşamlar.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 26 derece. Mersin 34, Adana 36, Kahramanmaraş 39, Hatay 33 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu ve Samsun 31, Karabük 33, Rize 28 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13 derece. Malatya 35, Erzincan 32, Van 28, Ardahan 24 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 37, Diyarbakır 39 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
3: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
2: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
4: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
5: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
6: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
4: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimdeydi, düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
4: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
4: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Gerçekten herkese merhaba. Bugün Türk Çağdaş Sanatı'nın en dikkat çeken ressamlarından biri olan sevgili Çağatay Odabaş konuğum. Hoş geldin Çağatay.
1: Hoş buldum.
0: Ne güzel seni burada görmek.
1: Aynı şekilde yani seninle, senin programında olmak çok güzel. Çünkü insan yakın bir dostuyla böyle bir programda olunca kendini daha iyi ifade etme fırsatı buluyor. Onun için nazik davetin için ben teşekkür ederim.
0: Ya çok teşekkürler. Ne mutlu bana. İyi ki buradasın. Çok güzel projelerim var. Dinlerken çok heyecanlandım. Şimdi izleyicilerimize de aktaracağız.
1: Tabii ki.
0: Ama en baştan başlayalım istiyorum ki izleyicilerimize daha doğru anlasın. Senin E.T. filmiyle başlayan hayalin ve sonrasını senden dinlemek istiyoruz.
1: Tabii,
0: kaç
1: tabii.
0: yaşındaydın?
1: 1984. Yani şimdi geriye dönüp bakınca tabii seneler geçmiş. O yıllarda filmlerin yıllar sonra Türkiye'de vizyona girmesinden dolayı kaynaklanan bir durumdan dolayı 1984 yılında Steven Spielberg'in E.T.'si Süreyya sinemasına geliyor. Şimdiki Süreyya operasına. Hı hı. Ve ben o zaman 4 yaşındayım. Annem beni alıyor, o filme götürüyor. İşte bütün bu önündeki kitap olsun, seninle birlikte geçirdiğimiz bir sürü sergilerimiz var biliyorsun. Bunların hepsinin başlangıcı işte o filmdi aslında. O film belki de küçük 4 yaşında bir çocuğun içindeki ışığı, ateşi yakan bir film oldu. Hı hı. Ve oradan sonra her şey buraya gelmeye başladı.
0: Ama ne, yani zaten ikonik filmlerin ikonik sahnelerini çok güzel resmediyorsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Tekniğin de şahane. Tekniğini de soracağım tabii birazdan ama Christopher Nolan'ın filmlerinden Marvel karakterlerine ama daha neler var?
1: Çok var. Yani ben bunu sohbetlerimizde de hep söylüyorum. Sinema bir derya deniz. İçinden hı hı. bir şey çıkartmak istedikten sonra inanılmaz bir çeşitliliği var. Şimdi çok güzel isimler söyledin. Christopher Nolan gibi günümüz ana akım sinemadan bahsettin. Ama bunun yanı sıra Tarkovski gibi, Haneke gibi ki benim en sevdiğim yönetmendir. Hı hı. Bergman gibi, Hitchcock gibi inanılmaz derin yönetmenler de sinemada muazzam tatlar bırakıyor. Ondan da bir tat çıkarabilmek bir yetenek bence. Ondan da çıkarabilmek. Bu şeye benziyor. Her gün bir restoranda, aynı restoranda aynı yemeği yiyemezsin. Farklı yemekler, farklı tatlar istersin. Sinemada bize bunu sunuyor. Farklı yönetmenler. Hepsi birer şef gibi. Hepsi bize bir tabak hazırlıyor. Yemeği bildikten sonra bence hepsi çok lezzetli.
0: Çok haklısın tabii. Gerçekten. Peki pointillism. Yani senin tekniğini bize nasıl anlatırsın? Nasıl bir teknik bu?
1: Ya bunu şöyle anlatayım. Bu tarif benim çok hoşuma gidiyor. Bunu ben genelde çok tekrar ediyorum ama pointillism ufak parçaların bir araya gelmesinden oluşan bir sanat akımı, sanat yöntemi, tekniği. Şimdi bana en çok sorulan soru şu. Ya bir filmdeki bir sahneyi donduruyorsun. Bunu tekrar neden hani resmediyorsun? Şimdi burada iki tane şey devreye giriyor. Bir, sinemanın o hep söylediğimiz akışkan bir bünyesi, bir bedeni var. Yani girdiğiniz zaman filmi izliyorsunuz, film akıyor gidiyor. Onun içinden bir anı çıkartmak, bir anı dondurmak benim için önemli. Peki diyeceksin ki ya bunu bir anı çıkarttın, dondurdun, bunu parçalara bölüp tekrar neden yapıyorsun? Bunun en güzel cevabı yine çocukluğumuza dönelim. Hani burada da Tarkovski'ye bir selam çakalım. Tarkovski der ki çocukken yaşadığımız şeyler yetişkinlikteki hayatımızdaki olaylara yön verir der. Şimdi bir Lego'yu düşün. Bir mağazaya gidiyoruz, bir kutu Lego alıyoruz. Lego'nun üzerinde diyor ki işte bunun içinde bu itfaiye aracı var veya bu uzay gemisi var. Tamam, kutuyu açıyorsun, paramparça. O itfaiye aracının

0: olacağını bile bile o parçaları birleştiriyorsun. Yani sonucu bilerek yapıyorsun onu. İşte benim resimlerim de öyle. O sonucu bilerek o sahneyi yeniden noktalarla inşa etmek bana muazzam bir haz veriyor. Tabii yine seninle hep sohbetlerimizde geçen şey bunun tabii inanılmaz uzun bir sürede olması. Yani ona bir emek, ona bir bedensel ve zihinsel bir emek harcanması da bu işin hem niş olmasını hem de benim için kıymetli olmasını sağlıyor. Hı
1: hı. Rekorun nedir peki? En uzun süren eserin ne kadar zaman aldı?
0: Şöyle, benim büyük 4 metre boyutunda bazı eserlerim var. Onlarda tabii 700 bin nokta, 800 bin nokta gibi sayılar. Onların hepsi tek tek handmade olarak yapıldığı için böyle büyük eserlerim var yani.
1: Ne kadar zaman aldı? Şu rekor merak ediyorum. Tabii. Çünkü George Sirach'a geleceğim. Onun çünkü tabii, en meşhur eseri çok böyle yıl sürmüş.
0: Tabii. Şimdi şöyle, benim atölyemde tabii ki beni asiste eden bir ekibim de var. Ama bu asiste eden ekip bana rutinlerde yardımcı oluyor. İşin herhangi bir nihai kararı veya işin gidişiyle ilgili kararlar hepsi bana ait. Burada bir ekiple birlikte girdiğimizde aralıksız bir şekilde de yaptığımızda yani o boyutta bir iş 3-4 ayı buluyor tabii ki. Yani bir de şu var sevgili Funda, yani bir işin içine girip sürekli onda çalışmak o da yoruyor bazen. Tabii. Onun için ben genelde birkaç eseri aynı anda yapıyorum. Yani birkaç eser biraz onun üzerinde çalışıyorum. Çünkü bir yerden sonra bazı şeyleri göremiyorsunuz. Yanlışlıklar olmaya başlıyor. Onun önüne geçmek için farklı farklı eserlerde devam etmek beni hem zihinsel olarak dinlendiriyor hem de o heyecanını daha sıcak tutuyor.
1: Ya bu kadar nokta nokta nokta nokta. Tabii. Bu biraz delilik değil mi Çağatay?
0: Tabii. Sence neden? Şimdi bundan herhalde 3-4 yıl önceydi değil mi? Bir NFT macerası vardı.
1: Vardı.
0: Nerede
1: evet.
0: Şu anda o NFT'ler? Hiçbiri yok.
1: Yok.
0: Şimdi teknoloji geliştikçe burada bak çok kıymetli bir stüdyodayız. İnanılmaz teknolojik bir yerdeyiz. Hı hı. Teknoloji inanılmaz imkanlar sunuyor. Ama sanatın içine bunu entegre etmeye başladığın zaman NFT gibi, yapay zeka gibi şeyleri içine koyduğun zaman insan duygusunun verdiği kararların önüne geçiyorsa eğer bu bir sanat eseri midir? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Çünkü kararı sen vermiyorsun. İşlemi sen yapmıyorsun. Nerede peki bunun içindeki sanat? Yani sanatçının ona harcadığı o hard work dediğimiz, yürek işi dediğimiz şey nerede? O yoksa olmuyor. İşte seneler önce NFT furyası çıktı, yok oldu gitti. Şimdi yapay zeka ile şeyler çıkıyor. Bunlar da sönümlenecek. Ama handmade olan her zaman kalıcı olacak. Emek harcanmış. Duygunun emekle birlikte tuvale yansıtıldığı şey her zaman kalıcı olacak. Yani şu anda yapılan yapay zekalar 5 yıl sonra belki çöp olacak. Ama 10 yıl sonra hala bir Rembrandt hala bir Caravaggio. Peki. Caravaggio olacak. Bir Rothko hala Rothko olacak.
1: Her
0: yani
1: zaman.
0: Bu çok önemli bir şey. Teknoloji geliştikçe handmade her zaman kıymetli ve özel olur. Dolayısıyla benim üzerinde durup insanları şaşırtmak istediğim, paylaşmak istediğim o işte binlerce nokta bu. O binlerce noktanın bir araya gelip sunmak istediği duygu da bu.
1: Ama hiç kolay olmuyor gerçekten.
0: Tabii çok zor.
1: Ben izlerken senin yaptığın işleri hayretler içerisindeyim.
0: Ben
1: çünkü
0: dün
1: çok
0: gece,
1: büyük emek.
0: Tabii dün gece 3.30'da çıktım atölyeden. Yani ben çoğu zaman eve gittiğimde kızımı bile göremiyorum. Yatmış uyumuş oluyor. Bu belli bir eseri oluşturmak için veya sanatçı olmak için yapılan belli fedakarlıklar mıdır? Evet, belli fedakarlıklardır. Bunun kıymeti bu mudur? Evet, bence budur. Ben şu anda bulunduğum konum ve gücüm itibariyle istesem 50 tane 60 tane asistan tutup onlara da bu işi yaptırabilirim. Ama bu değil işte. İşin başında olmak, onunla birlikte yoğrulmak, o noktaları tek tek sabırla koymak. Yani ben çok genç yaşta katarak ameliyatı oldum. Yani gözlerim özlerim bitti
1: çok
0: artık yani.
1: Çok geçmiş olsun.
0: Teşekkür ederim. Ama bu bedeli ödemeden o için işin içindeki değerli, kıymetli hale getiremiyorsun. Ya tıpkı Michelangelo'nun Sistine Şapel'in tavanını boyarken çektiği acı gibi.
1: Çok haklısın. Biraz da tarihini konuşalım istiyorum. Tam bu pointillism 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başları
0: tabii,
1: mı,
0: tabii,
1: Sirach'tan
0: tabii.
1: mı? Sen nasıl anlatırsın bize?
0: Sevgili Funda, aslında bu ve bunun benzeri akımların çoğunun çıkış noktası aslında nedir biliyor musun? İnsanlık tarihine baktığımız zaman fotoğraf makinesinin icadı ve görüntülenme teknolojilerinin ilerlemesiyle birlikte sanatçıların, daha doğrusu insan dediğimiz o içindeki sanat olgusunu taşıyan varlığın farklı bir şeyler üretme çabasıyla ortaya çıkan şeyler. Bu kimisi bunu noktayla yaptı, kimisi bunu çizgiyle yaptı, kimisi bunu boyayla yaptı. Soru şu olmaya başladı. Fotoğraf makinesi bir sanatçının yaptığı bir eseri çok çabuk bir sürede o görüntüyü veriyorsa, o görüntüyü bu sefer sanatçının görerek ne hissettiğini yapması önemli olmaya başladı. İşte bu noktada senin bahsettiğin isimler gibi noktayla bunu yapan, çizgiyle bunu yapan, farklı boyama teknikleriyle yapan, soyut dışa vurumcular, işte soyut ekspresyonistler, bir sürü akım çıkmaya başladı ve sanat böyle zenginleşmeye başladı. Aslında demin söylediğimizin tersine, teknolojinin dokunuşuyla sanat bir yerde farklı bir ivme kazandı. Fotoğraf makinesinin icadıyla birlikte. Dolayısıyla bu pointillizm de bu dönemlerde çıkan izlenimcilerin izledikleri doğayı, tabiatı ve insan davranışlarını nasıl resmedeceğini gösterirken yaptığı bir teknikti bu. Aslında şimdi baktığımız zaman 2026 yılında diyeceksin ki ya Çağatay, aslında sen 2026 yılında yaşayan bir sanatçısın. Bu kadar geçmişteki bir tekniği tekrar neden kullanıyorsun? Ben naçizane bu tekniği kendimce geliştirdiğimi düşünüyorum. Kendi renklerimi işin içine kattım. Biliyorsun ki benim resimlerim sadece benim paletimdeki 7 renkten oluşuyor.
1: Evet, 7 renk.
0: Evet. O 7 rengin bir araya gelmesiyle o zenginliği ortaya çıkartmaya çalışmak. O noktaların inanılmaz derecede perfeksiyonist bir mühendislik çalışmasıyla bir araya gelmesi, çok hassas dokunuşlarla bir araya gelmesi, belki o geçmişteki tekniği daha üst seviyeye taşıma çabalarımın sonucu oluyor.
1: Bir de her eserin bir tane.
0: Evet, o işte içerik kısmı. Şimdi
1: peki bir filmden bir sahne mi? Yani o filmden başka sahne olabilir mi?
0: Evet, bu çok güzel bir soru. Bu şöyle, her filmdeki karakter aslında bir defa. Çünkü karakter burada önemli olan şey. Şimdi buraya kadar biraz tekniği konuştuk. İçeriye bakacak olursak, o karakterin bir anı, bir duygusu. Yani şimdi ben mesela burada seninle sohbet ederken bile seni bir film gibi görüyorum. Ve senin jestlerin, mimiklerin seni belki de en estetik halinde nasıl algılayabilirim ve onu nasıl tuvale yansıtabilirim? Aynı şekilde filmde de bunu hissediyorum. Veya bazen de o figürü belki de çok çirkin resmetmek istiyorum. Yani çünkü o film bana onu işaret ediyorsa oradan çok çirkin bir anını çıkartmak istiyorum. Ama bunu bir kere seçiyorum ve bunu bir daha yaptığın zaman onun doğasına aykırı oluyor. Yani o karakteri bir kere yapmak, yönetmenin tercihleri arasından bir tane bir şeyi seçip çıkartıp onu tekrar ölümsüz bir hale getirmek. Benim derdim o. Onun için her filmdeki karakter yalnız bir defa.
1: Bir tane, ama bunu sürdürebilmek zor olmalı.
0: Çok
1: çünkü
0: zor.
1: İnsanlar, biliyorum ki koleksiyonerler seni zorluyor bu
0: çok
1: konuda.
0: Çok zor, evet çok
1: hani
0: zor.
1: Ve ben, ikinci olmalı
0: tabii,
1: diye.
0: Ben de şöyle bir şey oluyor, işte bana da yap. Ben hemen şunu söylüyorum. Bir kere ondan bir tane daha yapmamın sende olmasını isteyecek misin? Yani bir tane olması varken bunu anlatıyorum. Bazen de artık çok başa çıkamıyorum. Onu almış olan koleksiyonerin telefonunu veriyorum. Onu ara, ondan al diyorum.
1: Aa, bu çok iyi.
0: Bu çok başımıza geliyor. Mesela
1: müzayedeye çıkıyor mu?
0: Çıkıyor tabii ki, arada çıkıyor. Ben genelde bunu kontrol altında tutmaya çalışıyorum. Benim galerim Ruzi Galeri ile biz bunu kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki bu zamana kadar yapılmış yüzlerce resim var. Bizim kontrolümüzün dışında olan çeşitli, hayat öyle bir şeyi sunuyor ki koleksiyonerlere de, ekonomik sebepler, başka sebepler, aile ayrılıklarından dolayı tabii ki müzayedelere çıkıyor.
1: Her ne hissediyorsun? Müzayedeye çıktığı zaman bir sanatçı eserini gördüğü vakit ne hissediyor?
0: Şunu hissediyorum. Şimdi benim işlerim çok niş. Demin bahsettiğim gibi senin de bir sürü arkadaşın, senin vesilenle, çok teşekkür ederim sana burada da bir kere daha, senin de vesilenle, senin de pek çok arkadaşın benim eserlerime sahip oldu.
1: Ama herkes seni çok seviyor.
0: Ah, sağ ol,
1: gerçekten bu arkadaş olduğumuz
0: sağ
1: için
0: ol.
1: Değil. Çağatay Odabaş eserinin sahibi olmak bir değer.
0: Teşekkür
1: gerçekten
0: ederim.
1: Çok
0: mahcup ediyorsun.
1: Bir şey.
0: Şimdi o süreçleri biliyorsun. Hani o resmi ne kadar zor seçiyoruz, ne kadar zor yapıyoruz. Evet, o sahne bu sahne mi, diyorum ki böyle olmalı, şöyle olmalı, onun yapım süreçleri. Dolayısıyla o resmin içinde benim o resmi yaparken harcadığım işte gözyaşı, kahkaha, yediğim yemek, içtiğim çay, bu programa geldim, konuk oldum, şu an atölyede bir resim var. O resmin içinde de bu program olacak. Her bir anı o resmin içinde. Hı hı. Dolayısıyla tabii ki o resim tekrar bir müzayedeye çıktığı zaman hani buruk bir şey oluyor. Yani niye? Hani keşke o kişi de kalsa diye. Ama tabii bende oran çok düşük. Yani hı hı. müzayedeye çıkması veya başka bir şekilde hı hı. yer değiştirmesi çok düşük oranlarda oluyor. Benim en büyük şansım eserlerimle koleksiyonerlerim çok fazla empati kuruyor. Çok fazla bağ kuruyor ve genelde %97-96'lık bir oranda gittiği yerde o duvarda yıllarca kalıyor. Ve hepsinde bir hikayesi oluyor. Tabii. Yani mesela buradan da selam yollayalım. Türkiye Otomobil Federasyonu Başkanımız, evet. sevgili dostumuz Eren Başkanımız.
1: Eren İçler Toprağı'nı.
0: Onun evinde mesela müthiş bir eserim var.
1: Çok güzel bir iş var.
0: Şimdi o eser, şimdi Eren Başkan bana bir gece bir video yolladı. Benim eserimle birlikte Jean Todt yan yana var. Jean Todt'a falan imzalatıyor. Yani şimdi bu o kadar güzel bir anı ki bir sanatçı için. Şimdi Eren Başkan'a da çok teşekkür ediyorum. Hem hayatında o eserime yer verdi, hem de onu Jean Todt'la paylaştı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu hikayeler bir araya gelince o eser gerçekten gittiği yerde çok uzun yıllar kalıyor yani.
1: Hı hı. Ama şeyi merak ediyorum, bu çok uzun süredir aslında sorduğum da bir soru. Müzayedeye çıkıyor olması bir eserin, o eserin piyasasını düşürüyor mu?
0: Kimi zaman düşürmeye çalışıyor. Aha. Ama yaptığınız iş unik bir işse veya özel bir işse zaten o her zaman değerini buluyor.
1: Tabii ki.
0: Burada şu var. Şimdi müzayedeye sadece ben çıkmıyorum ki. Müzayedeye Mehmet Güler yüz de çıkıyor. Bence tabii. Türkiye'nin bir numaralı sanatçısı.
1: Abidin Dino da çıkıyor.
0: Ve satılmıyor. Şimdi Mehmet Güler kötü bir sanatçı da mı satılmıyor? Hayır. Her resmin bir alıcısı vardır.
1: Var.
0: Şöyle, bu bir alıcısı vardır derken bunu hı hı. ticari anlamda söylemiyorum. O resmin hikayesini yaşamak isteyen bir insan elbet vardır. Ha, o resimle bir yıl sonra denk gelir, ha bir gün sonra denk gelir. Ama o resimle mutlaka bir insan buluşur ve o resim onunla yüzyıllarca kalır. Yani Avrupa sanat tarihine bakalım, bu böyle olmuştur. Ama o resimle o insanın denk gelme süresi kimi zaman o müzayede olmayabilir. Yani müzayedeye Halil Paşa çıkıyor, satılmıyor. Yani evet. bu onun kötü olması veya piyasasını düşürüyor anlamına gelmez. O anki konjonktür, ekonomik durum, o resmin alıcısı o gün orada yoktur, bilgisayar başında takip etmemiştir, bir araya gelmemiştir. Dolayısıyla hani müzayedelere çıkması, satılıp satılmaması bence bir sanatçı için çok hani şey bir kriter değil, belirleyici bir kriter değil. Bence sanatçının üretiminin kontrol altında tutulması, eserlerin nerelerde olduğu, bunun galerisiyle birlikte nasıl takip ettiği, bunlar daha önemli doneler bence.
1: Hı hı. Son dönemde yaptıklarını da konuşalım istiyorum. Çünkü çok şahane bir sergi açtın. Işık, gölge, sahneler. Biraz göstermek de istiyorum Ruzi Galeri ile beraber. Bu farklı bir Çağatay Odabaş
0: evet.
1: Sergisi olmuş. Çünkü mumlar var.
0: Evet.
1: Ya film sahnelerinden mumlar var.
0: Evet.
1: Ama senden dinlemek istiyoruz. Çünkü çok inovatif de bir sergi olmuş. Birçok duyumuza hitap ediyor.
0: Çok teşekkür ederim. Yani şimdi bu şu anlamda önemli bir sergi oldu. Ben bu sergiye kadar 7 yıllık bir sürede bir sergi yapmamıştım. Çünkü istediğim şartların sağlanması, istediğim ortamın sağlanması, bu derinliği anlayacak bir galerinin ortaya çıkması, bu bir zaman aldı. Bunun sonucunda Ruzi Galeri ve Ruzi Galeri'nin kurucusu sevgili Esra Çevik'le bir araya geldik. Ben bu projeyi anlattım ve inanılmaz heyecanlandı. Ve kendisine de bir kez daha teşekkür ediyorum. Burada şunu yaptı Ruzi Galeri ve Esra Çevik. Bu işte bu serginin bu kadar ses getirmesini bu sağladı. Al sana bir galeri, dört duvar, burada bir sergi yap demedi. Bunu nasıl daha üst seviyeye taşırız uğraştı. Galerinin fiziksel mekanı çok avantajlı. Biz bunu en iyi şekilde kullandık. İki katlı galeri. İşte ilk kata geliyorsun. İlk katta daha modern, contemporary bir ortam. Üst kata çıkıyorsun. Daha bir geçmişe referans veren bir dekorasyonla. Şimdi alt kata girdiğin zaman alt kattaki eserler daha günümüzü anlatanlar. Üst kata çıktığında baktığında üst katta daha geçmişe referans veren eserlerdi. Bunun müziklerini, bu serginin müziklerini sevgili Rahman Altın yaptı. O da ilk bizim projemizdir. Bir serginin böyle bir özel bestesinin, müziğinin olması.
1: Kesin ödül alabilir. Rahman ne yapsa ödül alıyor çünkü.
0: Tabii tabii. Sağ olsun Rahman abi, o heyecanımızı bizi birlikte yaşadı. Galeriyi inanılmaz dekore etti Esra burada. Yani bir görüntü yönetmeni gibi davrandı.

0: yani her duyuya hitap eden şey yaptık. Özel bir koku tasarladık. İçeriye girenler o mum kokusunu hissedebilsin diye. Ve buradaki mumların her biri, burada yaklaşık 60-62 tane eser vardı. Her bir mum yine her bir sinema filminin içerinden çıkartılmış bir mumdu. Yani neydi? İşte giriyorsun, bir mum görüyorsun ama yanında bir kare kod var. O kare kodu telefonunla okuttuğun zaman o mumun olduğu sahne telefonda çıkıyor. İşte nedir? Schindler List'ten bir mum. İşte Godfather'dan bir mum. Ne bileyim Kubrick'in Barry Lyndon'dan bir mum. Demin bahsettik Tarkovski'nin Nostalgia'dan bir mum. Alien filminden bir mum. Yani mumun o kadar bir zamansızlığı var ki sinemada. 1400 yıllarda geçen bir filmde de bir mum var. 2100 yılında geçen Alien filminde de bir mum var. Aslında yönetmenler bunu çok enteresan görüntülemiş. Yani mumun zamansızlığı ve insan yaşamına benziyor olması benim böyle bir seçki yaratıp böyle bir sergi oluşturmama vesile oldu.
1: Ne kadar zamanını aldı?
0: Bu çok zaman aldı gerçekten. Yani bunu bir kere kafada sindirmek, bunu üzerinde durmak, o resimleri tekrar oluşturmak. Yani geçmişe bakarsan böyle bir 2-3 yıllık bir süre. Ayrıca sergi temposuna girdiğimizde de yani böyle 24 saat falan çalıştık yani Esra'yla. Yani Ruzi Galen'in burada çok büyük emeği var. Hani sevgili Esra Çevi'ye, galeri direktörümüz sevgili Polina'ya da çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle insanüstü bir tempoyla çalışıp bunu ortaya çıkardık. Ama kalıcı olabildiğini düşünüyorum. Hı hı. Ben hep şunu söylüyorum. Hani biz bir şeyler yapıyoruz ama bunun sanat olup olmadığına ve kalıcı ve ölümsüz olup olmayacağımıza gelecek nesiller karar verecek. Robert De Niro'nun çok güzel bir sözü vardır. Filmi yaparız, izleyiciler alkışlar ama gelecek nesiller onun sanat olup olmadığına karar verir diye.
1: Çok doğru.
0: Bu da öyle. Yani kalıcı bir şey bıraktığımızı düşünüyorum. Yani bir 20 yıl, 30 yıl sonra bile biri diyecektir ki ya Etiler'de, Ruzi Galeri'de Çağatay Odabaşı mum sergisi vardı diye hatırlanacak. Şimdi biz Ruzi ile yola çıkarken şunu da yapabilirdik. Çok güzel sinemadan kadın yüzleri, yakışıklı erkeklerden oluşan bir sergi seçkisi de yapabilirdik. O da ses getirirdi ama hayır. Yani Ruzi Galeri'deki böyle bir sergiye gelen bir insan Çağatay'ın daha önce hiç görmediği bir şeylerini görsün istedik. Yani figür beklerken mum resmi karşına çıkıyor. Onun için çok şaşırdı insanlar ve çok da güzel geçti ve buradaki bazı eserlerde çok önemli yerlere gitti.
1: Müthiş bir vizyon. Çok tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim.
1: Duyduğum kadarıyla zaten birçok önemli koleksiyona girmiş bu eserler.
0: Evet, evet.
1: Devlet koleksiyonunda var.
0: Evet. Buradan da bir kez daha çok çok teşekkür etmek istiyorum. Kültür Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Sayın Kültür Bakanı Yardımcımız Batuhan Mumcu, onların destekleriyle ve tensipleriyle Devlet Resim Heykel Müzesi'ne buradaki bazı eserlerimiz girdi. Ama beni esas heyecanlandıran şey yine Sayın Bakanımızın da uygun görmesiyle Beyoğlu'ndaki İstanbul Sinema Müzesi'ne iki eser ben hazırladım.
1: Çok güzel.
0: Evet, hatta hangi eserler olduğunu da burada senin programında ilk defa söyleyeyim. Oraya tabii ki Türk sinemasından çok özel iki eser hazırladım. Şimdi o benim için çok daha duygusal oldu.
1: Eşkıya mı geliyor yoksa?
0: Yok, daha derin.
1: Ya.
0: Şimdi sinema müzesinde tek bir sanatçı olmak o benim için çok büyük bir onur oldu gerçekten. Çünkü diğer müzelerde pek çok sanatçıyla birliktesin ama sinema müzesinde tek benim eserlerim oldu. Oraya Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı ve Halit Refik'in Gurbet Kuşları filminden iki sahne hazırladık. Birinde sevgi ve aşk temasını ve insan ilişkileri, diğerinde ise Türkiye'deki bir göç olayının ve sosyolojik onun yansımalarını anlatan bir filmden bir sahne tercih ettik. Bu eserlerimizi de bitirdik. Zannediyorum önümüzdeki yazın bitimiyle birlikte izleyiciler müzede bunları da görebilecekler.
1: Merakla bekliyoruz. Şu an hemen görmek istiyorum. Yani. O kadar merak ettim ve çok güzel filmler seçmişsin gerçekten.
0: Evet, teşekkür ederim.
1: Çok beğendim. Peki Jennifer Lopez sizin de koleksiyonunda bir Çağatay Odabaş var. Bu nasıl oldu?
0: Evet, bu gerçekten bu da yani çok uzun bir projeydi. Buradan yine onu da saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Sevgili Şafak abi, Şafak Çak. Hı hı. Bence Türkiye'de gerçekten bir marka ve gerçekten bir başarı hikayesi o da.
1: Gerçekten.
0: Sırf Jennifer Lopez değil, pek çok Hollywood yıldızıyla iş yapıyor. Onların evlerine çeşitli tasarımlar yapıyor. Jennifer Lopez gibi önemli şarkıcıların sahnelerinde önemli dekorlar gerçekleştiriyor. Şafak abi bunu bana ilk geldi söyledi. Dedi ya böyle bir şey yapalım dedi Lopez'e. Tabii dedim ama hani bunu nasıl yapacağız edeceğiz falan filan. Yani bir kere karar vermek çok güç oldu. Yani kadının resmini yapacağız. O çok güç. Yani onun filmlerinden bir sahne bulabilmek, seçebilmek. Onu düşün. Ya yani onu düşünmemiz zannediyorum Şafak abiyle bir buçuk yılımızı falan aldı. Biz bunu böyle gizliden devam ettirirken ya şu mu olsun bu mu olsun falan derken. Sonra Netflix'te Hustler diye bir filmi var onun. Bir gerçek hikayeyi anlatıyor. Bir dansçıyı canlandırıyor. Orada Lopez çok güzel gerçekten yani. Görüntü olarak da çok güzel. Tam o kadının enerjisini yansıtan bir şey. Oradan bir sahneyi seçtik. Onun menajeriyle görüşmeleri yaptık, şeylerini yaptık. Onun üzerine eseri yaptık. Yolladık ama çok stresli, çok zor. Yani gerçekten çok zor bir şeydi yani. Ama sağ olsun Şafak abi de bana güvendi, destek oldu bu konuda. Bayan Lopez'in koleksiyonunu onu kazandırdık. Bayağı da büyük bir iş yani. Böyle şu bizim arkadaki ekranlar kadar falan, 2,5 metre falan bir iş bayağı.
1: Çok büyük. Ama zaten genelde senin eserlerin çok büyük oluyor. Değil mi?
0: Evet.
1: Daha güzel anlaşılıyor bu.
0: Ya nokta. Çok güzel bir şeye değindin ya Funda. İşte insan arkadaşıyla sohbet edince program daha güzel oluyor. Şimdi büyüklük çok önemli bir şey. Gerçekten bir şeyin abidevi olması, büyüleyici olması. Ya önüne geçtiğin zaman dev bir portre, onun içinde kayboluyor gibi olmak çok önemli bir şey. Ama bence bir ressamın mahareti 2,5 metrelik bir resmi de yapabilmek, kendi aynı dilini küçücük bir tuvalde de yapabilmek, bu çok önemli bir şey. Ya benim şimdi 2,5 metrelik, 3 metrelik, 4 metrelik de eserlerim var. Daha yeni Katar'da bir koleksiyona benim şöyle ufacık eserlerim girdi. Minnacık böyle ufak eserler. Sadece sinema karakterinin gözlerinden oluşan bir seri böyle. Şimdi o çok önemli bir şey. Bunu mesela Türk resminde çok iyi ustalar yapıyordu. Mesela bunu en iyi yapanlardan biri Avni Lifici'di. Geçmişe bakarsak, günümüze bakarsak Mehmet Güleryüz gibi, Ergin İnan gibi sanatçılar bunları çok iyi yapıyor. Yani hem büyük işte kendi duygularını ifade edebiliyor hem de küçücük bir alanda. Bu ne aslında biliyor musun? Duygularını her alanda ifade edebilme gücü ve yetisinin olduğunu gösteriyor o sanatçının. Onun için bazen 2,5 metrelik bir resim seni son derece büyülerken, bazen dev gibi duvarda belki ufacık bir resim sana çok büyülü geliyor olabilir yani. Onun için eserlerim genelde büyük boyutlarda ama bazı çok küçük işlerde beni çok heyecanlandırıyor onları yapmak da.
1: Onları da şu an çok merak ettim. Evet. Hemen görmek istiyorum yayın sonrası.
0: Tabii ki.
1: Peki o sahneye karar vermek çok zor değil mi?
0: Çok zor. Sen şimdi burada bu kadar kıymetli bir program yapıyorsun. Bütün deneyimlerini konuklarınla burada paylaşıyorsun. Burada bir konuk seçmek senin için ne kadar zorsa benim için o sahneyi de seçmek o kadar zor. Acaba bir filmin içindeki karakteri anlatan bir sahne mi olmalı yoksa filmi anlatan bir sahne mi olmalı? Bu çok güç bir şey. Ama burada tabii ki sanatçının hani kendi ilkel duyguları, dürtüleri devreye giriyor. Yani onunla kurduğun ilişki, empati, onda görmek istediğin şey, hangi anı durdurmak istediğin şey. Bazen bir yönetmen üzerinde çok araştırma yapıyorum. O yönetmenin neden o oyuncuyu, neden o sahneyi veya neden o görüntüyü tercih ettiği üzerine kafa yoruyorum. Okuyorum, yazıyorum, çiziyorum. Onun neticesinde yani bütün bunların süzgecinde çıkıyor o bir anı seçmek. Bu bazen kimi zaman işte burada Mumlar'da olduğu gibi bir filmden bir objenin çıkması da oluyor. Yani çok anlamsız bir obje çıkabiliyor. Mesela demin bahsettik, Michael Haneke'nin filmlerinde öyle çok enteresan sahneler vardır. Kamera bir anda bir kahvaltı sahnesinde bir tabak konfleksi odaklanır. Yani o çok önemli bir andır aslında yönetmenin tercihi için. Bazen öyle bir sahneyi de seçtiğimde oluyor. Öyle bazı eserler var. Onları da biraz kendime saklıyorum aslında.
1: Evet. Güzel. Peki haftada kaç film izliyorsun?
0: Çok.
1: Yani en son ne izledin?
0: En son ne izledim? O kadar çok izliyorum ki yani sürekli, hı hı. bir kere atölyede çalışırken sürekli bir şey dönüyor. Hı hı. Hani şunu izledim, bunu izledim değil ya, hani hangisini en son izlediğimi hatırlamıyorum. Dün 3 tane şey izledim.
1: Sinemada en son ne izledin? Yani
0: sinemada en son ne izledim? Bakayım en son. Ya maalesef en son Superman'i izledim galiba. Bu yeni Superman'i hiç beğenmedim. Onu izledim.
1: Ben Michael Jackson'a gittim yeni, çok öneririm. Ona gerçekten gideceğim. Çok güzel ve bence bir Michael Jackson eseri yapmalısın.
0: Evet, onun üzerinde çalışıyorum zaten. Ona kesinlikle gideceğim. Çünkü şeyden de ben çok güzel bir sahne yapmıştım, Bohemian Rhapsody'den. Onun gibi bir film o da. Tabii ki şimdi şeyi çok heyecanla bekliyorum. Christopher Nolan'ın Odyssey'i tabii ki çok heyecanla evet. bekliyorum.
1: Ağustos'ta galiba geliyor değil mi?
0: Evet, Ağustos, Temmuz'da. Nolan'ın dünyasında çok enteresan tercihleri var. Çok enteresan bir şey. Yani harika çocuk diyor.
1: O da senin gibi aslında 5 yaşında mı başlıyor?
0: Tabii.
1: Yönetmenliğe çekmeye tam. Tabii. Sen de olsun aslında.
0: Çok gelenekselci, analog yöntemler kullanıyor. Şimdi mesela burada da teknik arkadaşlar var. Onlar da bilir. Çok inanılmaz teknolojik cihazlar varken adam böyle boynunda $40 eski bir cep televizyonuna benzer bir ekran taşıyor falan, ondan falan izliyor. Böyle. Çok analog bir adam. Cep telefonu falan kullanmıyor. İşte enteresan bir dünyası var. O analog dünyayı da kendi hikayelerine çok iyi yansıtıyor. Çok kıymetli bir yönetmen. Tabii ki sinemanın son 20 yılındaki o ivmesini sağlayan adamlardan biri. Oppenheimer döneminde sinemalar pandemiden çıktıktan sonra Oppenheimer'la bile inanılmaz bir ivme kazandırdı. Yani o kadar ağır bir filmle bile bunu başarabildi. Bence çok kıymetli bir yönetmen ama mesela ana akımda çok daha değişik adamlar var. Mesela ben David Fincher'ı çok beğenirim.
1: Ben de çok severim.
0: David Fincher işte Seven gibi, Fight Club gibi muazzam yapımlara imza atmış bir adamdır. Onun da sinema kariyeri aslında çok enteresan. Başlangıcı ilk uzun metrajlı filmi Alien 3'ü veriyorlar ve mahvediyor ve sinemaya küsüyor. Sonra tekrar galiba Seven'la tekrar geliyor. Bu yönetmenler tabii ki inanılmaz bir heyecan veriyor. Şimdi bak burada konuşurken...
1: Ve Tarantino'da vardı hatırlıyorum.
0: Tarantino'da var, evet. Tarantino hatta Kill Bill yapmıştım.
1: Kill Bill vardı,
0: Kill Bill evet. Birinci filmden bir tane yaptım, ikinci filmden. Birinci filmdeki de Allianz koleksiyonunda, global koleksiyonunda, Allianz'ın global koleksiyonunda. Bazı büyük şirketler benim eserlerimle çok güzel bir uyum yakalayabiliyorlar. Yani bunu şirket koleksiyonlarında, binalarında çalışanlarıyla birlikte sunmaya çalışıyorlar. Bana şu şekilde geliyorlar. Mesela o beni çok heyecanlandırıyor. Ya biz işte yeni bir bina yapıyoruz. Bu binada genç bir çalışan nüfusu olacak. Onların görüp heyecanlanabileceği bir film sahnesi yaratabilir miyiz diye geliyorlar. Bu projeler beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü düşünsene binlerce çalışanı olan bir holdingde her gün eserinle birebir bağ kuruyor. Ben mesela sosyal medyayı açıyorum böyle. Instagram'da hiç tanımadığım insanlar resimleri paylaşıyor o binadan. O da çok inanılmaz bir enerji getiriyor insana.
1: Senin eserini gören zaten hemen tanıyordur. Bu bir Çağatay evet. O da başlıyor. Öyle bir özelliği de var bence. Zaten değerli yapan da bence bu. Peki sana genelde yönetmen sinemasıyla mı geliyorlar? Yani ben atıyorum işte Tarantino'nun filmlerini çok seviyorum. Ondan bir eser yapalım diye mi geliyorlar? Yoksa bu filmi çok seviyorum. Buradan bir eser yapalım diye mi geliyorlar?
0: Funda, yine beni tabii çok iyi tanıdığın için çok güzel sorular soruyorsun. Çok teşekkür ederim. Her ikisi de oluyor. Genelde oyuncular üzerinden daha çok geliyor.
1: Yani şu beni şaşırttı. Oyuncu,
0: evet, yani bazı oyuncular var. Bunların tabii ki çok seven bir kitlesi var. Yani bunlar kimlerdir? İşte bilindik isimler, Al Pacino gibi, Robert De Niro gibi oyuncular. Bir de çok sinematografik, estetik bir yüzü olan ve bunu sinemaya çok iyi yansıtmış, bunu çok iyi kaba tabirle sinemada pazarlamış oyuncular var. Scarlett Johansson gibi. Hı hı. Bunlar üzerinden tabii ki geliyor talepler. Ama tabii ki buradaki en önemli konu şu. Bana bir talep bile gelse, ben o kıymetli koleksiyonerle oturuyorum, sohbetler ediyorum, birbirimizi tanıyoruz. Neden o filmi bana sorduğunu özellikle soruyorum. Ve ben kendi inanmadığım bir filme, bir sahneyi asla yapmıyorum. Yani orada anlatıyorum, ben bunu yapamam. Çünkü bununla ben bir bağ kuramıyorum. Bazen de şöyle oluyor. yine senin bahsettiğin gibi bir koleksiyoner, bir yönetmen veya oyuncu düşünerek bana geliyor. Ben ona yapmayı düşündüğüm eserlerin eskizlerini gösteriyorum. Bazen bambaşka bir şeyde karar kılabiliyor onları görünce. Çünkü benim atölyemde çok geniş bir eskiz arşivim var. Hı hı. Ve gelenlere çok fazla şey sunabiliyorum. Ya sırada bak bunu yapacağım, şunu yapacağım, sırada bu var diye onları gösterebiliyorum. Bazen onların içinden bambaşka şeyler seçenler oluyor. Dediğin gibi yani yönetmen de geliyor, oyuncu da geliyor, sahne de geliyor. Hı. Bana ama size bir şey soracaksındır mutlaka. En çok sorulan ne? Değil mi? Evet, en çok sorulan film, söylüyorum, çok enteresan gelecek sana belki. Al Pacino'nun Kadın Kokusu filmi.
1: Aa.
0: Evet, bana en çok, yani ben bir istatistik çıkarsam şu anda herhalde, bana en çok sorulan o. O da buradan selam yolluyorum. Faruk Kütük isimli çok sevdiğimiz bir koleksiyonerimizle. Ya çocuğa ne teklifler geldi yani, inanılmaz o resmi almak için. Çünkü ben o filmden tango sahnesini yapmıştım. Hı hı. Tabii ki çok önemli bir sahne. Yani filmin en iyi duygusunu anlatan, neden filmin adının Kadın Kokusu olduğunu, aslında o tango sahnesinin ardında gizli olduğunu anlatan sahnedir o. Onun için bana en çok sorulan o. Onun dışında tabii şeyler de oluyor. İşte Godfather, Scarface gibi o tarz şeyler de oluyor.
1: Braveheart. Onu ben Karadeniz'de Ovid Dağı'nda gördüm. Şoka girdim yani.
0: Ya bak.
1: Karadeniz'de bir kayağa gidiyorum, bir dağa ve otele girdim.
0: Kaç
1: karşımda,
0: bin metrede değil mi?
1: Ya kaç bin metrede yani 2000 küsür rakımlar ve ben
0: daha
1: karşımda...
0: Daha
1: da yüksektir. Evet, mutlaka ben böyle... Çağatay Odabaş, evet.
0: Ya, senin bana fotoğraf yolladığın o günü hatırlıyorum.
1: Benim fotoğrafım hala onunla duruyor. Yani orada onu görüyor olmak da
0: ya
1: beni
0: şimdi
1: çok
0: bu
1: mutlu
0: o kadar,
1: ediyor.
0: Bak ne kadar güzel bir anı, seninle ne kadar güzel bir anımız. Ya düşünsene, bir otele gidiyorsun. Yani ve o otel inanılmaz butik bir otel.
1: Evet.
0: Sevgili Ruşen Ekşi.
1: Ruşen Ekşi.
0: Gidiyorsun, içeriye giriyorsun, kar, kış, kıyamet, o resmin oraya çıkabilmesi bile bir macera zaten.
1: Evet.
0: Ve çat diye o resim karşına çıkıyor. Yani bu benim için o kadar güzel bir duygu ki, şimdi onu yaşamak, bak kaç yıl geçmiş burada konuşuyoruz. O işte naizane senin o eserle bağ kurabilmen, duygun ve o eserin de kendini gösterebilmesi, seninle birlikte sarılabilmesi, o işte benim için en büyük zenginlik. Demin bahsettiğimiz gibi her şeyin bir tane olması ve onun o dağın tepesinde olması, bak bunu biz biliyoruz ve birkaç yıl geçmiş burada konuşuyoruz. Yani bu işte müthiş bir güç yani. Ruşen'e de buradan selam.
1: Buradan selam olsun gerçekten.
0: Ruşen şimdi yeni bir resim aldı. Atölyede bitirdik. Aa! Daha paylaşmadık. Haftaya falan paylaşacağız. Muhteşem
1: resim yine
0: bir,
1: çok orijinal bir çok sahnedir
0: orijinal
1: diye
0: bir
1: düşünüyorum.
0: Şey aldı. Yine böyle dev gibi 2,5 metre bir şey.
1: Ay ne güzel. Aslında sen bir kulüp kursan da insanlar hem
0: Federico
1: böyle...
0: Fellini'den bir eser hem de. Evet. Bir hafta
1: müthiş.
0: Sonra falan paylaşacağız eseri.
1: Derin.
0: Tabii çok güzel.
1: Güzel.
0: Marcello Mastroianni'nin bir sahnesi.
1: Ay şu an...
0: İtalya'nın Tarık Akan'ı.
1: Galiba çok kıskandım şu anda. Gerçekten. Bir de diyorsun ya benim eserim, herkes bence senin eserlerine sarılmak istiyor. Peki Türkiye'deki şimdi galeri, koleksiyoner ve sanatçı üçgeni nasıl buluyorsun?
0: Şimdi buna bunu biraz açalım gerçekten, hazır burada bu keyifli sohbeti yapıyorken. Şimdi burada gerçekten ben geriye dönüp baktığım zaman bu sene benim 25-26. yılım. Ben çok genç yaşta bu piyasanın içine girebilme şansını elde ettim. Sevgili Ertan Mesci'nin Artizan Sanat Galerisi vardı. Ben 2000 yılında orada sergi yapmıştım. Benden sonraki sergi Mehmet Güler Yüz, Alaaddin Aksoy Komet sergisiydi. Yani ve ben o zaman yaşım 20 idi. Herkes şaşırmıştı. Ya 20 yaşında bir çocuk bu galeride nasıl sergi yapıyor diye. Sevgili Ertan Mesci bana o zaman o şansı tanıdığında onu da çok eleştirmişlerdi. Ama zannediyorum ki şimdi Ertan Bey, ya işte bakın gördünüz mü, ben bu çocuğun elinden tuttum, ne kadar doğru bir karar verdim diyebiliyordur insanlara, sağ olsun, eksik olmasın. Şimdi oradaki büyük ustalara baktığımız zaman onlara göre şu anda biz daha çok imkana sahibiz. Nedir? Daha fazla galeri var, daha fazla fuar var, daha fazla müze var. Ha yine yeterli mi? Yetmiyor tabii ki. Ama bunun yanı sıra hem gerek teknolojinin gelişmesi hem de bunu maalesef üzülerek söyleyeceğim, çok fazla güzel sanatlar fakültelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte çok da fazla sanatçı iddiasında olan insan ortada oluyor. Dolayısıyla bu bir kirlilik yaratıyor. Bu hem koleksiyoner için hem galerici için eleme için bir mesai harcamasını gerektiriyor. Şimdi düşünsene, senin bir galerin var. Ya bizim Ruzi Galeri'de de oluyor. Yani haftada onlarca, yüzlerce dosya geliyor, portföyle geliyor. Yani bunların içinden iyi bir şey bulabilmek bu sefer

0: zor bir hale geliyor. Çünkü teknolojik kolaylıklar, demin bahsettiğimiz gibi biraz niteliği düşük güzel sanatlar kurumlarının olması, biraz fazla olmaması gereken şeylerin ortada dolanmasına sebep oluyor. Ama bunlar da elbet elenecektir. Yani demin başa saralım, Robert De Niro'nun dediği gibi zaten gelecek nesiller hangisinin iyi olup olmayacağına, hangisinin arkasında bir felsefe olup olmayacağını zaten gelecek nesiller karar verecektir. Sanatçıları tanıdıkça. Dolayısıyla soruya tekrar dönecek olursak, bir piyasa var. Evet, bu piyasanın ciddi dinamikleri var. Bu piyasada eserlerini sunabileceğin, koleksiyonerlerle paylaşabileceğin çeşitli ortamlar da var. Ama işte burada hem koleksiyoner, galerici, sanatçı üçgeninin çok doğru kurulması, doğru kararlar verilmesi, galerinin sanatçının arkasında durması, sanatçının galerinin emeklerini hiçe saymaması, bunu özellikle söylüyorum, bunlar ve koleksiyonerin buna ikna olması, bu çok önemli bir şey. Hı hı. Doğru yaptığın zaman her zaman eserin koleksiyonerle buluşur. Ben pandemi dönemi oldu. Pandemi döneminde bile insanlar benim eserlerime ulaşmak için bana ulaştılar. O zaman dedim ya bir şeyleri demek doğru yapabiliyorum ki hani bu kadar sıkıntılı ortamda bile insanlar benim sanatımla bir güç kazanmaya, hayatlarına bir renk katmaya çalışıyor dedim. Dolayısıyla piyasada baktığımız zaman bence en önemli şey doğru iş yapmak. Yaptığın işin arkasında durmak ve bunu doğru şekilde sunmak çok önemli. Hı hı. Ama burada tabii ki ben hep şöyle bir formül söylerim. Hani bir mikserin içine %40 oranında, mikserin içinde %40, %50 oranında işte yetenek koyacaksın. Şans koyacaksın %20, %30 oranında. Ve ilişkiler %20, %30 oranında. İşte o %100'lük oranı basacaksın. Karışım o. Yani çok iyi resim yapabilirsin. Ama bunu kimseye sunamadıktan sonra yok olur gidersin. Çok kötü bir ressam olursun, iyi ilişkilerin vardır, bir sergi yaparsın, iki sergi yaparsın, yine yok olur gidersin. Veya iyi ressamsındır, iyi ilişkilerin vardır ama işte şans dediğimiz faktör o yoktur. Yine kendini ifade edecek bir şey bulamazsın, yine yok olur gidersin. Sanat tarihine baktığımızda da bu da böyle. Şu anda usta olarak gördüğümüz kişiler hep ilişki, yetenek ve şans faktörlerinin bir araya gelmesiyle sanat tarihinde kalıcı olmuşlardır.
1: Çok güzel anlattın gerçekten. Hepsi bütünüyle çok kıymetli.
0: Peki çok önemli.
1: Çağdaş sanat dünyasının geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsun ülkemizde? Çünkü ben görüyorum çok genç koleksiyonerler çıktı ve onlar inanılmaz eserler topluyor.
0: Biz geçen hafta 17 yaşında bir koleksiyonere eser sunduk ve onun koleksiyonuna dahil ettik. Bu bizi o kadar heyecanlandırdı ki neden? Ve bu kardeşimiz çok donanımlı. İki arkadaş geldi. İkisi de birbirinden pırlanta gibi. Sevgili Doruk ve Rüzgar, buradan da analım onları da. Çünkü o çocuklar 40-45'li yaşlarına geldiklerinde müthiş bir koleksiyon sahibi olacaklar. Hı hı. Yani aileleri de öyle bir yetiştirmiş ki bu kardeşlerimizi. Yani bu çocuklar gelip benden Çağatay abi işte Marvel, Avengers bilmem ne falan demediler. Yani çok enteresan filmler konuştuk, çok enteresan sahneler konuştuk. Ve Clint Eastwood'un eski kovboy filmlerinden bir sahne seçtik mesela. Şimdi bu çok kıymetli bir şey. Böyle bir nesil gelecek. Hı hı. Şu anda 17, 20, 25 yaşında olan bir koleksiyoner tabanı oluşacak. Ve bunlar önümüzdeki 30 yılı taşıyacaklar. Tıpkı şu anda 60 yaşında olan koleksiyonerler nasıl bu işe yeni başladıklarında bir heyecanla başladılar ve 2000'li yıllarda bir taşıma yaptılar, bir koleksiyon taşıdılar ve görevlerini bitirdiler. Çünkü onlar da doydular artık. Hani bir şey yaptılar, bir seçki oluşturdular ve artık onlar da köşelerine çekildi. Şimdi bu yeni gelecek nesil bence bunu sağlayacak ve ben bu yeni gelen neslin içindeki bu 20'li yaş jenerasyonunun az sayıda bunlar ama çok niş zevklerinin olduğu, çok kültürel olduğu, yani çok Anglo-Sakson düşüncelerinin olduğunu gördüm ve bu beni inanılmaz heyecanlandırdı. Hatta yani o çocuklar benim atölyeme geldiği zaman, bu dediğim grup, o 20'li yaş grubu bana da inanılmaz.

0: bir enerji veriyorlar. Yani kendilerinin hem o gençliği, şimdi ben de bakıyorum, ben 46-47 yaşındayım. Acayip bana şey veriyor. Yani onlarla sohbet etmek, film konuşmak, sanat konuşmak, çok çok inanılmaz bir şey var. Bence bunlar taşıyacak zaten önümüzdeki çağdaş sanatı. Bir de bu gerekiyor Funda. Yani evet, bir devir daim, bir görev değişimi gibi. Yani sırf şey, tıpkı nasıl demin bahsettiğimiz Mehmet Güler Yüzler, Kometler, Alaaddin Aksoylar nasıl kıymetliyse Türk resminde, Ergin İnanlar, nasıl otantik ve özgün sanatçılarsa bunlar, bunlar bayrağı taşıdılar bir yere. Şimdi bunlar 80'li yaşlarındalar artık. Artık yavaş yavaş onlardaki yükü de biz alıp, biz onların görevini yapmaya başlayıp hem sanatı taşıyacağız hem de toplumu zenginleştirmeye çalışacağız. Çabamız bu yönde olacak.
1: Kesinlikle katılıyorum. Aktarılmalı bizden kesinlikle sonra gelen nesillere. Aslında şu an anne babalar da koleksiyonlarını hep çocukları için yapıyorlar.
0: Tabii. Yani biz de yapıyoruz eşimle. Yani çok güzel. Benim evime, ya benim evimde bir tane bile benim resmim yok. Çünkü ben istiyorum ki benim kızım farklı şeyler görerek büyüsün. Yani çocuk ne yapacak benim resmimi görüp, yani zaten görüyor şey. Hatta bu sergide şey falan dedi. Baba bir tane bize satın alsana dedi. Benim resmim için diyor. Bizde hiç yok çünkü. Ya biz evimize benim resmimi asmıyoruz. Yani hani bazen bir tane bir şey asıyoruz falan. Başka sanatçıları görsün. Yani gözü, duyguları, ruhu başka sanatçılarla beslensin istiyorum. Biz otoportre koleksiyonu yapıyoruz. Nacizane böyle bir küçük bir koleksiyonumuz var. Ben otoportrenin sanatçının kendini ifade etmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Onun için öyle ufak bir seçkimiz var. Senin bahsettiğin gibi anneler, babalar bu koleksiyonu yapıp çocuklara sunacak. Hı-hı. Ya çocuklar bir sonraki nesil olarak taşıyacak bunu yani.
1: Aynen öyle. Bu çok önemli. Peki hep koleksiyon konuştuk. Aslında senin de çok şu an Funko, pop koleksiyonun var. Hatta Back to the Future. Bu koleksiyon tutkun ne zaman ortaya çıktı? Ne zaman toplamaya başladın bunları?
0: Koleksiyon tutkum çok uzun yıllardır var. Yani bu tabii ki benim hani o bahsettiğimiz çocuklukta bu E.T. izlemeyle başlayan bir serüven ve işte 80'li yıllarda büyüyor olmamız, video kaset dönemiyle yoğruluyor olmamız, tabii ki o sinemaya, ana akım sinemaya ve o ana akım sinemanın sunduğu kahramanların bizim hayatımıza girmesi çocukluğumuzda bizi tabii çok etkiledi. Dolayısıyla büyüyünce tabii onlarla ilgili bir şeyler toplamak çok büyük bir heyecan yaratıyor. Benim bir E.T. koleksiyonum var. O da senin gibi çok kıymetli, değerli basın şeylerinde çıktı. Bir hiç gün yüzüne çıkarmadığım bir Back to the Future koleksiyonum var. Onu da
1: merak ediyoruz.
0: Seninle paylaşmayı çok istiyorum. Bir de bir Superman koleksiyonum var ama en önemlisi aslında Back to the Future. Çünkü ben Back to the Future'ın müthiş bir film olduğunu düşünüyorum. Zaten birinci film sinema akademisinde de Amerika'da senaryo yapısı ders olarak okutuluyor. O inanılmaz bir yapısı var onun. İçinde olmayı çok isteyeceğim bir film gerçekten. Bir zaman yolculuğu bu kadar zekice anlatılabilirdi ancak. Onun için onunla ilgili eşyalar, objeler toplamak beni çok heyecanlandırıyor. Bir de ben şuna inanıyorum. Yani bir sanatçısın, yani ressamsın, heykeltıraşsın. Ya sabahtan akşama kadar resim yap, heykel yap, bu böyle olmaz. Kendini bir şeylerle beslemen, farklı bir şeylerle onu doyurman lazım. Şimdi benim bir avantajım var. Zaten sinema cepte. Sinemayla bir haşır neşir olduğum için sürekli eserlerimi de ondan çıkarttığım için besleniyorum ama yine böyle farklı bir şeylerle uğraşmak, kendini doyurmak bence bir sanatçı için çok önemli. Mesela bak hiç unutmuyorum, rahmetli Balkan Naci İsimyeli çok çok kıymetli bir, hem ressam olarak hem hoca olarak çok kıymetli biriydi. Ve benim Marmara Güzel Sanatlar Fakültesini tercih etme sebeplerimden biridir. Bir Ergin İnan, iki Balkan Naci. Bunlar çok kıymetli hocalardır. Çok önemli isimler yetiştirmişlerdir. Balkan Naci'nin mesela rahmetlinin atölyesine gittiğin zaman böyle tavanda böyle asılı Osmanlı makas koleksiyonu vardı. Kilit koleksiyonunu yapardı mesela. Ya onları bulmak, onları araştırmak, o makasların geçmişteki maceraları kesme, biçme onu çok besliyordu ve o eserlerine de yansıyordu. Diyeceğim o ki yani sanatçıların kendini besleyecek bir uğraşılarının olması gerektiğini düşünüyorum. Ben naçizane işte dediğim gibi Back to the Future koleksiyonu vesaire, onlarla kendimi şey yapmaya çalışıyorum. Bir de biraz da işte müzikle alakam var. İşte onunla uğraşıyorum. Hı hı. Bu şekilde.
1: Peki Ninja Kaplumbağaları buldun mu?

0: Gerçekten mi?
1: Ya Ninja Kaplumbağaları şöyle bulduk. Buradan yine ona da selam söyleyelim. Benim Avusturya'da bir koleksiyonerim var, Rüya Hanım. Çok, o da çok özenli işler alır. Sağ olsun Avusturya'da buldu, getirdi bize.
0: İnanılmaz. Galiba evet. 1991.
1: Tabii tabii.
0: Rafael ve Michelangelo.
1: Tabii. Ya bu şey de çok güzel. Ya şimdi demin bahsettim ya, koleksiyonerlerimle o dostluğu kuruyorum ya. Buradan yine bir selam yollamak istiyorum. Ya İrina Namlıcı diye bir koleksiyonerimiz var. O da mesela bana şey bulmuştu. Japonya'dan bir yerden 1982 yılına ait E.T. bardakları.
0: Aa, çok
1: buluyor, güzel. Getiriyor. Yani şimdi insanlar seni tanıyınca sana gelen hediyeler de öyle olmaya başlıyor ve bu çok hoşuma gidiyor. Diyorum ki ben o zaman, ya ben eserlerimle bu insanların hayatında bir yere dokunmuşum. Ya düşünsene, o insan yurt dışına çıkıyor ve yurt dışında diyor ki Türkiye'ye dönerken Çağatay'a götüreceğim şey şu olmalı, bu olmalı deyip onu bulup getirip sana sunuyor. Bu işte yaptığımız o eserin izleyiciyle ne kadar fazla bağ kurabildiğiyle alakalı bir şey bence.
0: Çok güzel, çok değerli bir şey. Çağatay, iyi ki geldin. Aa. Çok güzel bir sohbet oldu. Zaman nasıl geçti inan anlamadık bile. Başarılarının devamını diliyoruz.
1: Teşekkür ederim. Ben davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Yani sen çok kıymetli bir arkadaşımsın. Ya inan burada böyle program gibi değildi. Sanki seninle yine böyle atölyede sohbet ediyormuş gibi rahat rahat konuştum. Kendimi ifade edebildim. Bana bu fırsatı verdiğin için çok teşekkür ederim. Çok zarifsin.
0: Güzel sözlerin için çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin.
1: Sağ ol.
0: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşça kalın.

0: Idefix.
1: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.

0: Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'de.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı buna faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayına sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: CD Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CD Enerji.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

efendim, sır küpü kaybedenin olmadığı yarışmanın yeni bölümündeyiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz, peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etapta her doğru yanıtımız 5 puan değerinde oluyor. 2. etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz, her yanıtımız 10 puan değerinde. 3. etapta butonlar devreye giriyor ve yanıtlarımız 10'ar puan üzerinden değerlendiriliyor. Finalde doğru kelimeyi bulan yarışmacımız da kazanan oluyor. Peki ne mi kazanıyor? Tabii ki minikler için kitap ve eğitim setleri. Yavaş yavaş kitaplar toplanmaya başlıyor. Kronik Yayın Evi'ne ve Turkuaz Medya'nın Turkuaz Kitap Evi'ne ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Onların destekleriyle toparladığımız kitaplar yola çıktı, miniklerle buluşmaya başladı. Görüntüleri izleyelim mi hep beraber?

0: nedir acaba? Sodyumun simgesi diyoruz.
1: Ne? Ve
0: süreniz bittiği için Burak Bey'e geçiyorum.
2: Ne A?
0: Ne A? Doğru yanıttı.
1: Ama ne A?
0: Ama ne A'yı söylediğinizde süre bitmişti.
1: Ha, sürenin bitmesini beklemeyecek miyiz?
0: Burası bir su.
1: Kara su.
0: Bir saniye. Ama siz süreyi kullanmamız gerekiyor. Biz bir harf desteğini verdik. Yanıtınızı unutmayın. 4 numara güzel bir soru. 3 numara güzel bir soru.
1: 9 diyelim.
0: Peki. 4 olabilir, 3 olabilir diyorum. 9'u açalım. Peki açalım. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümündeyiz ve stüdyomuzda iki yeni yarışmacımız var. Hemen dönüyorum yarışmacılarımıza. Burak Bey hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz diyorum ve hemen sizi tanıyarak başlayalım.
1: Teşekkürler. İsmim Gamze.
0: Gamze Hanım.
1: 39 yaşındayım. Drama eğitmeniyim. Hobilerim çiçek yetiştirmek, yürüyüş yapmak.
0: Çok güzel.
1: Çocuklarla oyun oynamak.
0: Drama eğitmeni derken dizi veya projelerle ilgili mi, tiyatroyla mı ilgili?
1: Yok, özel bir okulda görev yapıyorum.
0: Özel bir okulda?
1: Evet.
0: Drama eğitmenliği nasıl oluyor? Yani açılımı?
1: Drama eğitmenliği şöyle, tiyatro gibi değil. Yani çocuklara bir replik ya da rol vermeyiz. Kendi içlerinden geldiği gibi, kendi istedikleri gibi rollere bürünüp bize aslında içindeki duyguları ifade etmelerini sağlıyoruz.
0: Aa, harikaymış.
1: Evet.
0: Kendi iç duygularını ifade etmelerine yardımcı oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Çok güzelmiş. Onun dışında çiçekler dediniz, doğa dediniz. Doğayı seviyoruz.
1: Evet, doğayı seviyorum. Bir kısa dönem bir peyzaj eğitimim oldu.
0: Peyzaj eğitimi.
1: Evet. O yüzden çiçeklere bir ilgim var.
0: Harika. O zaman böyle mesela çiçekleri direkt gördüğünüz zaman isimleriyle söyleyebiliyor musunuz?
1: Genelde biliyorum.
0: Biliyorsunuz.
1: Evet, peyzaj mimarisi mezunuyum.
0: Çok ilginç kesinlikle. Yani direkt bir de birebir yabancı isimlerini biliyorsanız zaten müthiş bir şey. Peki efendim, hoş geldiniz. Var mıdır bulmacaya ilginiz, kelimelerle, harflerle?
1: Çocukluktan aslında annem ve babam, özellikle annem çok çengel bulmaca çözerdi.
0: Çengel bulmaca çözerdi.
1: Evet, biz de onunla beraber böyle izleyerek, sorarak bir şeyler öğrendik diye düşünüyorum.
0: Peki, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: İyi yaptınız,
1: ediyorum.
0: Katıldınız. Burak Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Sizi de tanıyalım lütfen.
2: Ben Burak, 40 yaşındayım.

0: İstanbul'dan katılıyorum. Evliyim. 5 yaşında bir kızım var.
1: Allah bağışlasın.
0: Onun için de bilgisayar yüksek mühendisiyim. Ben de 20 senelik bir kariyerim var. Uzun bir kısmı onun yurt dışında geçti. Artık ülkeme döndüm. Buradan çalışmaya devam ediyorum. Yine yazılım geliştirme, işte ekip yönetimi, bu gibi şeylerle uğraşırım. Hobilerim olarak daha çok seyyahlık etmeyi severim. Dünyanın çeşitli ülkelerine gitmeye, gezmeye. Böyle 70'e yakın ülke oldu. Daha da arttırmayı düşünüyorum onu. 190'a yakın ülke var. Hepsine gezmek isterim. Bir de koleksiyon yapmayı çok severim. Böyle eski eşyalar, plaklar, kasetler, CD'ler. Bunları çok severim. Bulmacaya, kelimelere, kitaplara çok ilgim var. Tabii son zamanlarda biraz daha azalıyor. Vakit bulamıyorsunuz, fırsat bulamıyorsunuz işler gereği ama severim. Tabii çok iddialı konuşmayayım. Şimdi burada çok böyle kolay sorularda kaybetme ihtimali de var. O olmasın
1: bazen
0: diye.
1: Bazen öyle oluyor. Evet. Evet, evet. İddialı ama, yarışmacılarımızda da bazen. Çünkü eş anlamlıyı bulmak, o 10 saniyeyi iyi kullanmak, bir de strateji de çok önemli olacak. Tabii, çok nasıl açarak gideceksiniz. Evet. O zaman hoş geldiniz teşekkür diyorum. Teşekkür. Ve eğer hazırsak Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyorum. Hazır mıyız?
0: Hazırız.
2: Evet. Hazırız.
1: Efendim Sır Küpü'nün birinci etabına başlıyoruz. Evet, birinci etaptayız. 1'den 25'e kadar soru seçerek başlayacağız. Her doğru yanıtımızda 5 puan değerinde olacak. Ve ben hemen dönüyorum Gamze Hanım. Diyorum ki tablomuzu açalım bakalım kaç soru üstünden yarışacağız bu bölümde. 55 soru hazırladık sizler için ve 1'den 25'e kadar birinci etapta istediğiniz kutuyu seçebilirsiniz. İstediğiniz yerden başlayabiliriz. Evet Gamze Hanım sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 8.
1: 8. 2 harfli güzel kıyıdan emniyetli bir soru bulalım diyorsunuz. Hemen sorunuzu okuyorum. Sodyumun simgesi. Sürenizi başlatıyorum. Nedir acaba sodyumun simgesi? Hiç açılmamış bir yer. Ne olabilir? Sodyum diyoruz.
2: Ne?
1: Ve bir harf desteğinde bulunuyoruz. Süreniz bittiği için Burak Bey'e geçiyorum. Burak Bey sürenizi başlattım.
0: Na.
1: Na doğru yanıttı.
2: Ama Na dedi.
1: Ama Na'yı söylediğinizde süre bitmişti.
2: Ha evet. Sürenin bitmesini beklemeyecek miydi?
1: Siz süreyi...
2: Ben süre bitsin diye
1: siz
2: böyle bekledim.
1: 10 saniyelik süre içinde cevap vermenizi bekliyoruz biz.
2: Tamam.
1: Süre bittikten sonra verdiğiniz cevabı sayamayacağız. Neyse kuralları diyoruz tekrar hatırlamış olalım. İlk sorumuzun şeyi olmaz, suçu olmaz diyoruz. Ve sizinle başlıyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 7 numara diyeyim ben de.
1: 7 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 7 numara yukarıdan aşağı 5 harfli bir kelime. Ve sorunuzu okuyorum. Sancağı, yelkeni veya sereni direkten aşağıya alma durumu. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Çok zor bir kelime buldunuz.
0: Biraz zor, evet. Bilemiyorum.
1: Peki, ben hemen devam ediyorum ve bir harf desteğiyle Gamze Hanım size geliyoruz. Hazır mısınız? 10 saniye içerisinde yanıt vermenizi istiyorum.
2: Tamam.
1: Sürenizi başlattık. Ne olabilir acaba? Sancağı, yelkeni veya sereni direkten aşağıya alma. Peki, bir harf desteği daha veriyoruz. Burak Bey size geçiyoruz ve süreyi sizin için başlatıyoruz. Ben birazcık daha ipucu vereceğim. Evet, Gamze Hanım hiç merak etmeyin. Biraz önce madem bir soru kaptırdınız.
2: Evet.
1: Size desteğimiz olsun. Ve bir harf daha verdik. Şimdi iki sesli harf istiyoruz sizden. Ve sürenizi başlatıyoruz. Ne olabilir acaba?
2: İyi.
1: İyi. Peki. Bir harf daha biz destek veriyoruz ve Burak Bey size geliyor. Evet. Tekrar süre başlattık süremizi.
0: Arıya.
1: Arıya.
0: Evet.
1: Doğru. Arıya olacaktı buradaki yanıtımız. Evet bu arıya zor kelimesini de bulduktan sonra ikinci kez size kaptırmış olduk Burak Bey. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 11.
1: 11. Durmadan akan, sürekli devam eden suyu anlatırken kullanılan bir sıfatı soruyoruz. Sürenizi başlattık.
0: Akar.
1: Akar. Doğru.

0: Yanıt, bir 5 puan daha yazdık hanemize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açacağız?
1: 10 numaraya canım.
0: 10 numaraya gidiyorum. 10 numara bir video soru. Önce bir görüntümüz var. İzleyelim. Bakalım gelsin görüntülerimiz.

0: Sakarya'nın turistik ilçesini soruyoruz. Süreniz başladı.
1: Akyazı.
0: Akyazı değil.
2: Yardımcı olacağım. Hazır mısınız?
1: Değilim.
0: Bakın burası bir su.
1: Tapanca.
0: Değil. Burası bir su.
3: Karasu.
0: Bir saniye. Ama siz süreyi kullanmamız gerekiyor. Biz bir harf desteğini verdik. Yanıtınızı unutmayın. Bir harf desteğini verdik. Ve 10 saniyelik sürenizi başlattım. Alayım yanıtınızı.
3: Karasu.
0: Karasu doğru yanıtıydı. Çok teşekkür ederim. Üçüncü soruda süreyi oturtturabileceğiz. Size yanıtınızı istediğim zaman
3: tamam.
0: Ve 10 saniye içerisinde sürenin içerisinde kullanacağız. Bir de şifre harf buldunuz. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
3: 20.
0: 20. Açayım mı bakayım 20'yi? Açıyorum. Hazırsa geliyor. Hazır mısınız?
3: Hazırız.
0: Ekonomik hayatta kullanılan bazı ülkelerin resmi para birimi. Bizim para birimimiz. Süre başladı. Para birimimiz. Ne? Te?
3: Lira.
0: Lira tabii ki. Yine cevap vermeyeceksiniz diye çok korktum. Lira yanıtını
3: biliyorum
0: aldık.
3: Biliyorum ama cevabı.
0: Harikasınız. Ve ısrarla söylemiyorsunuz. Sürenizin bitmesini bekliyorsunuz. Bildiğiniz yerden geldi. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
3: 16.
0: 16 numaralı sorumuz geliyor. Tarihi, sanatsal veya bilimsel eserlerin sergilendiği kültür kurumunu soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Neresi burası? Hatta bilet alırız, gezeriz. Böyle tarihi eserler vardır içinde.
3: Müze.
0: Müze. Bakın gerçekten beni korkutuyorsunuz. Doğru tabii ki ama sürenizi lütfen dikkatli kullanın. Ve 10 saniye içerisinde bana yanıtı verin
3: tamam.
0: Lütfen. Teşekkür ediyorum. Müze doğru yanıtınızdan bir 5 puan daha ekledik hanenize. Ve sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 41.
0: 41 olmuyor. 1 ile 25. 1'den 25'e kadar istediğimiz soruyu açabiliriz. Nasıl yapalım? Bakın açılmamış yerler var. 9 var, 6 var, 4 mesela destek olur yukarıdan aşağıya. 4 numara güzel bir soru, 3 numara güzel bir soru.
3: 9 diyelim.
0: Peki. Ben saydığım bütün rakamlardan hanımefendi, Gamze Hanım özellikle 4 olabilir, 3 olabilir diyorum. 9'u açalım. Peki açalım. Peki geliyor. İskambil oyunlarında papaz kartının kartına verilen diğer adı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Gelmedi mi yanıt? Peki. Biz bir harf desteğiyle Burak Bey size geliyoruz. Ve sürenizi başlatıyorum.
1: Rua.
0: Rua doğru yanıttı. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 4 numara diyeyim.
0: 4 numaralı evet. Soru geliyor. Sizin biraz önce seçmediğiniz.
1: Evet.
0: Bakalım kolay mı?
1: Özellikle seçtim.
0: Gecelerin sessiz uçucusu. Memeli olduğu halde kanatlarıyla gökyüzüne süzülen bir canlıyı soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
1: Yarasa.
0: Yarasa doğru yanıtını aldık. Ve Gamze Hanım da sanırım yarışmanın ilerleyen yerlerinde artık bana yavaş yavaş güven tazeler diye düşünüyorum. Çünkü ben kendisini 4'e yönlendirirken kendisi 9'dan yarışmayı tercih etti. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. Sizle devam ediyoruz Burak Bey. Kaç numaralı soru?
1: 3 diyeyim.
0: Kaç?
1: 3 diyelim o zaman.
0: 3 numaralı soruya gidiyorum. Akdeniz ikliminin vazgeçilmez bitki topluluğu, kısa boylu ağaç ve çalıların oluşturduğu doğal örtüyü soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Maki.
0: Maki yanıtımız da geldi. Bir doğru yanıt daha aldık. Bir 5 puan daha yazdık hanenize. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 13 diyelim.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum. Deniz araçlarının bağlandığı kıyı tesisi, yatçılık ve denizcilikte sıkça duyulur bu isim diyorum.

0: şeyi başlattım. Neresi acaba? Deniz araçlarının bağlandığı kıyı tesisi.
1: Marina.
0: Marina doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? Bir de şifre harf buldunuz. Ne harfini yakaladık? Kaç numaralı soruyla başlayalım?
1: 6 numara diyelim.
0: 6 numaralı sorumuzu açıyoruz. Gelsin bakalım 6 numara. İki nokta arasında gidip gelirken sıkça kullanılan, yön ve hareket bildiren kısa söz. Sürenizi başlattım.
1: Ora.
0: Ora.
1: Ara.
0: Ara. Ara. Daha doğru ara olacaktı. Daha 1-5 puan daha gitti. Böyle domino taşı gibi tıkır tıkır tıkır tıkır gidiyor. Oradan Hamza Hanım da bana bakıyor ama benim bir suçum yok.
2: Söz dinleyen dinlemeyen.
0: Üzgünüm. Ve sizinle devam ediyorum tekrar Burak Bey. Kaç numaralı soruyu açıyorum? 5 numaralı soruya gidiyorum. Getirelim. Hazırsa geliyor. Hı-hı. Sorunuz 5 numarayı açıyoruz. Vay görelim doğru. Sorumuzu. Arapça kökenli olup dini metinlerde hüküm ve kesin buyruk anlamında kullanılan bir kelime soruyoruz size. Sürenizi başlattım.
1: Nas.
0: Nas doğru yanıtını aldık. Bir 5 puan daha yazdık ve son sorunuzu açıyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 19 diyelim.
0: 19 numaralı soruya gidiyorum. Geliyor. Şarkı sözü yazarken bir anda işte buldum dedirten ilham kıvılcımı. Sürenizi başlattık. Böyle bir anda ilham kıvılcımı gelir böyle. Böyle durduğu yerde hatta böyle ah ne kadar da güzel estirdi de geldi gibi denir böyle. Bir anda bir yere baktım bir harf desteği mesela birinci harften bir başlık açabilirsek ilk harfimizden belki bir çağrışım yapar size. Ne olur ne yaparız biz bir yerden işte buldum derken ne oluyor ne yapıyoruz?
2: Eser.
0: Sürenizi başlattım.
2: Esin.
0: Esin mi? Esin doğru yanıtını aldık. Kamcanım yanıtı alamıyorum. Söylüyorsunuz ama sessiz söylüyorsunuz. Ve kelimeyi duyamıyorum. Daha güçlü, daha kuvvetli ve 10 saniye içerisinde rica ediyorum. Esin yanıtını aldık ve birinci etabında sorularını burada tamamladık. Hemen puanlarla ilgili bir fikrimiz var mı? Acaba nasıl? Ara çok açıldı mı? Ne düşünüyorsunuz? Nasıl geçti? Küçük bir değerlendirme alayım. Bu sırada puanlarımız hazırlansın. Ve hemen puanlarımıza bakalım. Kaçar puanda birinci etabı bitiriyor olacağız. Nasıl geçti Kamsi Hanım?
2: Yani beyefendi daha şanslıydı.
0: Beyefendi daha şanslı mıydı yoksa birazcık daha...
2: Söz dinledi.
0: Söz dinledi. Evet, ama hiç merak etmeyin. İlk etapta yani bu etapta puanlar 5 puan. Her doğru bildiğiniz yanıt 5 puan. İkinci ve üçüncü etap daha yoğun geçecek. İkinci etapta 10, üçüncü etapta 10'ar puan olacak her bildiğiniz doğru yanıt. Ve ben hemen puan tablosuna gidiyorum. Bu arada Burak Bey sizin için nasıl geçti?
1: Güzeldi. Yani söz dinledim.
0: Estağfurullah efendim. Söz dinledim. Demeyelim de. Bir de bir iki kelime dışında evet güzel kelimelere de denk geldiniz.
1: Evet evet ama Sakaryalılardan özür dilemek lazım. Şimdi bilemedim karasuyu.
0: Olabilir tabii ki. Olsun. Ama görüntüler birazcık zaten evet, bizde algıyı farklılaştırmak için farklı görüntülerle devam ediyoruz. Bakalım puanlarımıza kaçar puana geldik. 45 puandayız Burak Bey. Gamze Hanım çok büyük bir fark yok. 20 puandasınız. Tamam. Ve arada 20 puanlık fark 2 soru. Biraz sonra butonlar devreye girecek. Biraz sonra birebir de yarışacağız. Lütfen oralara çok dikkat ediniz diyorum. Ve hazırsak sır küpünde ikinci etaba geçiyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
2: Hazırız.
0: Peki efendim sır küpünün ikinci etabına geçiyoruz.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt isteyeceğiz yarışmacılarımızdan. Hemen dönüyorum. Evet, hazırsak Burak Bey, sizin için 120 saniyemizi kuruyorum ve ilk sorunuzu okuyorum. Sisler Bulvarı, Kurtlar Sofrası'nı yazan şairimizdir.
1: Atilla İlhan.
0: Atilla İlhan doğru yanıtını verdik. Gidiyorum, ikinci sorumuz geliyor. Har

0: Novası'nın bulunduğu ilimizi soruyoruz.
1: Şanlıurfa.
0: Şanlıurfa doğru yanıt. Ve geliyorum üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzu okuyorum. Strateji ve düşünmeye dayalı masa oyununu soruyoruz size.
1: Pas.
0: Pas dedik. Bir sesli sorumuz var. Önce bir dinleyelim. Bakalım ne geliyor?

0: Dinlediğiniz Tabi Tabi şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Sinan Akçıl.
0: Sinan Akçıl, doğru yanıt tabii ki. Evet, yine gezmeyi sevdiğiniz için çok güzel bir yerden geliyor sorumuz. Hem Çağ Kebabı hem de Oltutaşı meşhur olan yerimizi soruyoruz size.
1: Erzurum.
0: Erzurum, doğru yanıtını da aldık. Sıradaki sorumuz geliyor. Tarım ürünlerini yetiştiren kişiyi soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Çiftçi.
0: Çiftçi. Doğru. Bir video sorumuz daha var. Önce seyredelim görüntülerimizi.
2: O alçakça haberi siz mi yaptırdınız? Hakime baskı kurup kızınızı tutuksuz yargılatarak onu kurtarmış olmayacaksınız. Kızınız hapse girecek. Bundan kaçış yok.
3: Kızımın suçsuz olduğunu siz de size biliyorsunuz. Onu bir kenara koyalım.
2: Duruşmanın seyri öyle göstermiyor ama.
3: Hanımefendiciğim, bildiğiniz üzere ben hakim.
0: ATV'de yayınlanan Aldatmak dizisinde hakim güzide Yener Soy karakterini canlandıran usta oyuncu
1: Faide Perçin.
0: Faide Perçin, doğru yanıt tabii ki. Efendim, geldim 8. sorunuza. Okuyorum. Zarif görünümlü tropikal bir çiçek soruyoruz size.
1: Pas.
0: Pas diyorum ve gidiyorum 9 numaralı sorumuza. Bir sesli soru dinliyoruz. Gelsin. Ya.

0: Yanımdayım şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Göksel.
0: Göksel, doğru yanıtımızı verdik. Ve gidiyorum 10. sorunuza. Diş temizliğinde kullanılan aracı soruyoruz size.
1: Pas.
0: Pas. Peki. Gidiyorum 3 numaralı soruya tekrar dönüyorum. Sorunuz geliyor. Strateji ve düşünmeye dayalı masa oyununu soruyoruz size.
1: Monopol olabilir mi?
0: Monopoli değil. Son 5 saniyemiz.
1: Bilemedim.
0: Strateji
1: pas.
0: Ve düşünmeye
1: pas.
0: Dayalı oyunumuz diyoruz. Maalesef süremiz doldu. Yanıtları ben vereyim o zaman.
1: Tamam.
0: Çok güzel yarıştınız. Bakalım 3 numaralı soruya gidiyorum. Strateji ve düşünmeye dayalı masa oyunu. Eyvah diyeceksiniz. Satranç.
1: Ah evet.
2: Evet.
0: Olacaktı.
1: Evet.
0: Yanıtımızı görelim. Gördüğünüz gibi satrançtı buranın yanıtı. Hemen gidiyorum bir diğer sorumuza. Zarif görünümlü tropikal bir çiçek sormuştuk size. Ne olacaktı?
1: Zambak olabilir mi abi?
0: Orkide.
2: Orkide.
0: Desem oradan hemen geldi. Çiçeklerle ilgimiz olduğu için. Ve yine bir eyvah diyeceğiniz yanıt.
1: Muhakkak.
0: Diş temizliğinde kullanılan araçtır.
1: Diş fırçası.
2: Diş fırçası. Yani,
0: diş fırçası yanıtımız olacaktı.
1: Yani evet.
0: Bir doğru yanıt da diş fırçasıydı. Çok farklı 3 soruda doğru yanıt alamadık.
1: Evet.
0: Harika bir yarışma çıkarttınız. Tebrik ediyorum gönülden. Gördüğünüz gibi Gamze'm sizin için uğraşıyorum burada deyip arkadan ben nasıl unutturduysam size diş fırçasını bildiremediysek. Ben çok şaşırdım. Hem satranca hem diş fırçasından yanıt verememenize.
1: Yaptığım şeyler biraz

0: Satranç oynarım.
1: Hem satranç bir de çok rahat bulursunuz diye evet. düşünüyordum. Güzel oldu.
2: Olsun, olsun.
1: Hazır mıyız? Gördüğünüz Hazırız. Gibi çok küçük sorularda gidebiliyor. Şimdi sizinle başlayacağım. 120 saniye sizin için kuracağım. Gamze'm hazır mıyız?
3: Hazırım.
1: 120 saniyemiz olacak. 10 sorunun 10 yanıtını alacağım. Geliyor. Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk kitabının yazarını soruyoruz size. Sürenizi başlatayım.
3: Pas.
1: Pas geldi. Bir sesli sorumuz var. Dinleyelim.

0: istedik. Dinlediğiniz Sürgün Aşkımız adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Pas.
0: Pas geldi. Peki. Hemen geçiyorum. Çukurova'nın bulunduğu ilimizdir.
1: Adana.
0: Adana doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Hemen 4 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım sorumuz neymiş? Topa uzun sopa görünümlü bir aparat kullanarak en az vuruşla deliğe sokma oyununu...
1: Golf.
0: Harikasınız. Bir doğru yanıt daha aldık. Hemen görüntülerimiz var. Önce izleyelim. Gelsin görüntüler.
2: İnsan can derdinde olunca kanın kutuna da soyuna da bakmaz. Bir daha bir köleyle eğlenmek istediğinizde aklınızda bulunsun Yapkun.
3: Seninkine.
0: Evet.
3: Tam bir savaş.
0: Gamze Hanım, sorunuzu okuyorum. ATV'nin sevilen dizisi Destan'da Akkız karakterini canlandıran oyuncuyu soruyoruz.
1: Pas.
0: Peki. Hem kedisi meşhurdur hem de kahvaltısı.
1: Van.
0: Van doğru yanıtını aldık. Hemen 7 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım ne geliyor? Giysi diken ve tamir eden kişiyi soruyoruz size.
1: Terzi.
0: Terzi. Harikasınız. Hemen bir sesimiz var. Dinleyelim.

0: 90'ların unutulmaz ismini soruyoruz.
1: Murat Kut.
0: Harikasınız, bir doğru yanıt daha geldi. Sorumuz 9. Okuyorum. Ortası sarı, yaprakları beyaz olan kır çiçeğini soruyoruz size.
1: Papatya.
0: Harika, bir doğru yanıt aldık. Hemen 10. ve son sorumuzu okuyorum. Geliyor sorumuz. Yağmurdan korunmak için kullanılır.
1: Şemsiye.
0: Şemsiye yanıtını da aldık. Hemen dönüyorum. Bir ses önce ilk bir numaralı sorumuzu okuyorum. Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk kitabının yazarını soruyoruz size. Pala desem?
1: İskender Pala.
0: Tabii ki İskender Pala. Bir sesimiz vardı. Dinleyelim.

0: yerinizi maalesef doldurduk. Kim olacaktı? Derya Ulu olacaktı. Bir burayı bilemedik. Hemen gidiyorum. ATV'nin Sevilen dizisi Destan'da karakteri canlandıran oyuncu Ebru Şahin verdik. Ebru Şahin olacaktı. Buradaki yanıtımız harikasınız. Evet, puan durumumuza bakıyoruz. Birinci etapta bir 20 puanlık fark vardı. Burak Bey, siz 115 puanda bu bölümde 7 doğru yanıt aldık. Sizden 10 sorudan 7 doğru yanıt aldık. Satranç sizi yaktı.
1: Evet.
0: Birkaç tane daha diş fırçası özellikle sizi büyük yaktı. Ve 115 puanla burayı bitirdiniz. Gamze Hanım, harikasınız. Bakın söylemiştim, ara çok hızlı kapanacak diye.
2: Evet.
0: Burada da 100 puanla ikinci etabı tamamladınız. Ve şimdi geldik üçüncü etaba. Butonların devreye girdi. Üçüncü etaba hazır mıyız?
1: Hazırız.
2: Hazırız.
0: O zaman sır küpünde butonların devreye girdiği üçüncü etaba geçiyoruz.

0: Evet efendim, geldik Sır Küpü'nün 3. etabına. Butonların devreye girdiği, rekabetin iyice yükseldiği 3. etaptayız ve hemen dönüyorum yarışmacılarımıza. Hazır mıyız efendim?
1: Hazırız.
0: Hazırız, tamam. Gamze Hanım, sizden çok ümitliyiz. İlk etapta olduğu gibi süreyi çok iyi kullanacağınıza eminim. Hiçbir şüphemiz yok bu konuda. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Bakın, burada tek ipucum şu. Sorunuzu bitirdiğim zaman, 10 saniye süreniz başladı dediğim an butona basıp cevap hakkını kazanın. Sonra düşünün. Çünkü eğer önce düşünür sonra butona basarsanız o soruların hepsi gider. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Etabımızın adı da bu. Evet, hemen açıyoruz tablomuzu. Gelsin bakalım tablomuz. 1'den 55'e kadar istediğiniz soruyu istediğiniz gönül rahatlığıyla dolu dolu açabilirsiniz. Ve birinci, ikinci etabı önde tamamlayan Burak Bey ile başlıyorum. Burak Bey, kaç numaralı soruyu açmamızı istiyorsunuz?
2: 18.
0: 18 numaralı soruya gidiyorum efendim. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Bir, erkeğin eşi. Tek harfe ihtiyacımız var. Buyur Burak Bey.
2: Ayaz.
0: Ayaz değil.
2: Ayar. Ayan.
0: Ayan değil.
2: Değil.
0: Bakın,
2: tamam.
0: Z ve Z dediniz, evet, değil dedim.
2: Evet.
0: N dediniz, değil dedim. Acaba ne olabilir? Tamam. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Buyurun. Gamze Hanım.
1: Hangi ayar? Ayar.
0: Değil. Değil. Değil.
1: Ayan.
0: Peki. Bakın, ipuçlarıma lütfen burada dikkat edin. Tek harf olduğu için açamıyorum ama tekrar sürenizi başlatıyorum. İpucuma dikkat edin lütfen. Acaba hangi harfe ihtiyacımız var? Süre başladı, kim basıyor? Buyurun Burak Bey.
2: Hayal. Hayal.
0: Hayal. L.
2: L.
0: Doğru tabii, evet. Ki L harfi olacaktı.
2: Evet.
0: Hayal. Evet Burak Bey, hazırsak sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 21.
0: 21 numaralı soruya gidiyorum hemen. Geliyor. Van Gölü çevresindeki ünlü göllerden birinin adını taşıyan bir kelime. Kim basacak? Buyurun Burak Bey.
2: Aral.
0: Aral doğru yanıtını aldık. A harfiydi. Aral. Harikasınız. A harfini de aldıktan sonra bir 10 puan daha yazdınız hanenize. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 17.
0: 17 numaralı soru. 17 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım sorumuz neymiş? Zambakgillerden yaprakları uzun ve sivri türlü renkte süs bitkisi. Süre başladı. Buyurun Gamze Hanım.
1: Lale.
0: Lale. Doğru yanıtını aldık ve hanenize de 10 puan yazdık. Harikasınız. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 22.
0: 22 numaralı soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya 3 harfli bir soru geliyor. Sorunuzu okuyorum. Gelsin sorumuz. Biyografi veya biyolojik kelimelerinin kısaltması. Buyurun Burak Bey.
2: B-I-Y-E. B-I-Y-E.
0: B-I-M.
2: No, B-I-Y-E.
0: B-I-Y-E.
2: Veya bio olabilir. Bio,
0: bio olur, bio tabii, evet, ki. Doğru. Son saniyede bio doğru yanıtını, evet, aldık. B-I-Y-E değil, B-I-O'ydu yanıtımız. Harikasınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 30.
0: 30 numaralı soruya gidiyorum.
2: Biraz buraya geçelim.
0: Evet, sorumuz geliyor. 30 numaralı soruyu görelim bakalım neymiş. Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği cam veya naylonla kaplı bir alan soruyoruz. Süre başladı.
1: Sera.
0: Sera doğru yanıtını aldık ve bir 10 puan da hanemize yazdık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
1: 41.
0: 41. 41 numaralı soruya gidiyorum. Geliyor yine. İki kelime, iki harften oluşan küçük bir yer seçti Gamze Hanım. Bakalım bulabilecek mi? Gelsin sorumuz. Bağlaç veya bulunma durumu eki olarak karşımıza çıkan kısa kelime. Süre başladı. Buyurun.
1: Ve.
0: Ve.

0: 네.
1: 네.
0: 기. 나.
1: 나 doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Tebrik ediyorum. Ve bir de şifre harf buldunuz. Evet Gamze Hanım, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
0: 28.
1: Bakıyoruz tablomuza. Kaç?
0: 28.
1: 28 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 28'de ne var? Sorumuz gelsin. Havadaki su buharının yoğunluğunu hissettiren doğal olay süre baş... Buyurun Burak Bey.
2: Nem.
1: Nem doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan yazdık hanemize. Siz seçiyorsunuz. Bir de şifre harf buldunuz. N harfini yakaladık. N harfiydi. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 24.
1: 24'e gidiyoruz. 24'e gelsin. Bakalım 24 numaralı sorumuz. Bir başlangıç noktasını veya kaynağı sorgulayan ifade sürenizi başlattık. Buyurun.
0: Nereden?
1: Nereden? Doğru yanıt tabii ki. Nereden olacaktı burası? Sizinle devam ediyorum. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sürenizi başlatmadan önce kaç numaralı soruyu açalım?
0: 29.
1: 29. 29 ama bana güvenmeyin. Diyorum ama sorunuzu okuyorum. Hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: 29 numaralı soru geliyor. Bakın çok rahat bileceksiniz. Nesnelerin ağırlığını ölçüp sayısal değer olarak gösteren bir alet soruyoruz. Süreyi başlat. Önce sorumuzu seçtik. Süreyi başlattık. Kim basıyor? Buyurun Burak.
2: Tartı.
1: Tartı tabii ki. 10 puan yazdık hanenize. Tartıydı. Evet Burak Bey, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 37.
1: 37. Açılmamış ha. Yerleri evet, açalım diyorsunuz. Peki başka bir ters köşeye gidiyoruz. Şimdi bu iki kelime, yani birbiri arasında boşluk olamadığı için tek satırda duruyor. Sorunuzu okuyorum. Ceza hukukunda herkesi değil, belirli kişileri kapsayan istisnai bağışlama kararı süreniz başladı. Buyurun Burak Bey.
2: Özel af.
1: Özel af tabii ki. 10 puan geldi hanemize. Sizle devam ediyorum. Bir de Z harfi buldunuz. Orta bloktan bir de Z harfi açtık. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 40.
1: 40 numaralı soruya gidiyorum. Gelsin bakalım sorumuz. Kendi iradesiyle hareket edemeyen ya da karar verme gücünden yoksun olan diyoruz. Süreyi başlatıyoruz. Buyurun Burak.
2: İradesiz.
1: İradesiz tabii ki. 10 puan daha gitti oraya. Biz acaba butonları iyi kullanmıyor muyuz diye bir soru işaretim var Gamze Hanım size. Tekrar devam ediyorum. Burak Bey, kaç numaralı soruyla bir de İ harfi buldunuz. Onu da atlamayalım. Hemen bilgisini verelim. Bir harf daha açtık. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soru?
2: 33.
1: 33'e gidiyorum. 33. Birinin kenarları öbürünün kenarlarının uzantısından oluşan açılardan her biri, buyurun.
0: Ters açı.
1: Ters açı tabii ki. Harikasınız. Geldi 10 puan Gamze Hanım'a ters açı sorusuyla. Harikasınız Gamze Hanım. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
0: 54.
1: 54. Açılmayan bir yere gidiyorsunuz.
0: Evet.
1: Peki. Bakalım 54'te ne var? Bir video soru var. Görüntülerimiz var. Önce görüntülerimizi izleyelim. Gelsin bakalım görüntüler.

0: Efendim, Raj Kapoor'un başrolünü oynadığı efsane bir film soruyor. Buyurun Burak Bey.
1: Havare.
0: Havare doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha geçti. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? 53 öneriyorum. 55 öneriyorum.
1: 53 alalım o zaman.
0: 53'e alalım, gelsin 53. Harika. Bir de sesli soru yakaladık. Aynen. Önce dinliyoruz. Gelsin bakalım sesimiz.
2: Yar

0: Arada sözlerde üç kelimeler var. Bu kelimelerden biri geliyor. Hazırsanız sorumuzu soruyorum. Neşet Ertaş'tan dinlediğimiz türküde de yarinden uzaklaşmak anlamına gelen söz. Süreniz başladı. Aa, şu tonlar çalışmıyor. Aa. Buyurun Burak Bey.
1: Iramak. Iramak.
0: Harikasınız. Iramak tabii ki. Iramak. Türküde de geçti. Ya dost. Iradım dedi. Bir de R harfini buldunuz. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Son iki sorumuz kaldı. 25'e yönlendiriyorum. 45'e yönlendiriyorum. O iki sorudan zaten finale doğru geldik. Evet. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım Gamze Hanım?
2: 25.
0: 25. Bakalım 25. Hazır mıyız? Müziğin temel yapı taşlarından her biri süre baş. Buyurun.
2: Nota.
0: Nota doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? Son sorularımızı açıyoruz artık. Ve açılmış yerlerden öneriyorum. Açılmışlarından, olmuşlarından yol alalım diyorum. Kaç numaralı soruyu açalım Gamze Hanım?
2: 45.
0: Evet. Gamze Hanım hızlı bir kararla 45'i seçti ve hemen gidiyorum 45 numaralı soruya. Hazır mısınız? Bakın geliyor. Güzel, iyi, hoş anlamında kullanılan eski ve köklü bir sözcük derken buyurun.
1: Hala.
0: Hala yanıtını aldık. Harikasınız. Ve son sorumuza geçiyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 14.
0: 14 numaralı soruya gidiyorum. Sorumuz gelsin. Sahnede, televizyonda veya sinemada bir karakteri canlandıran erkek oyuncuyu soruyoruz size. Süreyi başlattım.
2: Aktör.
0: Aktör doğru yanıtını da aldım. Harikasınız. Bir de ne buldunuz? Bir de şifre harf buldunuz. Ö harfini yakaladık. Ve geldik 3. etabın sonuna. Ne yapıyoruz? Önce puanlarımıza bakıyoruz. Puanlarımızdan sonra yarışmayı önde tamamlayan yarışmacımız ilk cevap hakkını kullanacak ve şifre kelimeyle ilgili bir tahmin hakkı kullanacak. Efendim nasıl geçti sizce? Küçük bir değerlendirme alalım. Bu sırada da puan tablomuza hemen bir bakalım. Bakalım puanlarımız nasıl oldu? Evet, küçük bir ara açılmış durumda. 215 puanda Burak Bey ve Gamze Hanım 180 puanla kendisini çok yakından takip ediyor. Israrlarıma rağmen o butona bir türlü basmadı kendisi. Butona basmadı. Sürenin dışında sürekli cevap verdi. Burak Bey'e de desteklerini esirgemediler kendisi. Evet. Burak Bey'e geliyorum.
1: Evet.
0: Şifre kelimemizle ilgili bir tahmininiz olacak mı? İlk tahmin hakkı sizde. Tahminde bulunacak mısınız?
1: Evet, bulunacağım.
0: Peki, o zaman doğru harfleri burada tek seferde belirlemeniz lazım. Evet. Onun bilgisini vereyim. Buyurun.
1: Nötralizasyon.
0: Nötralizasyon. Acaba doğru kelime mi diyoruz ki çok da yakın bir ipucu. Nötralizasyon, nötrleştirmekten gelen, biliyor musunuz kelimeyi? Biliyorsunuz. Tabii ki nötralizasyon bu bölümün doğru yanıtı oluyordu. Gönülden tebrik ediyoruz. Harikaydı. Açıklamamı ister misiniz nötralizasyonun?
1: Evet.
0: Şöyle bir asit ve bazın tepkiye girerek birbirini nötrleştirme işlemi diyoruz. Nötralizasyona ve 3. etap sonunda gönülden tebrik ediyoruz. 3. etabı da burada tamamlıyoruz efendim.

0: Evet, hemen 3. etabı da tamamladıktan sonra küçük birer değerlendirme alacağım. Önce Gamze Hanım, sizden başlayayım. Nasıl geçti yarışma?
1: Keyifli, güzeldi. Biraz daha hızlı butona basabilirdim.
0: Evet, birazcık daha hızlı basabilirdiniz. Süreyi daha iyi kullanabilirdiniz.
1: Evet.
0: Peki. Sizin açınızdan nasıl geçti Burak Bey?
2: Gayet keyifliydi. Ben hala diş fırçasındayım ama.
0: Diş fırçasındasınız değil mi?
2: Ondan kurtulamadım.
0: Satranç?
2: Oradayım da aynı zamanda. Satranç. O ikisi beni çok üzdü.
0: Bir yarışmanın başında söylediniz.
2: Evet.
0: Bazen çok farklı kelimelerde takılabilirim yani, dediniz. Aynen öyle. Değil mi? Haklısınız. Peki genel tablo nasıldı sizce? Diğer evet, kelimelerden iyiydi. Zor birkaç kelime çıktı.
2: Çıktı, evet, evet, evet.
0: Ama işte buradaki o süre, o 10 saniyenin yarattığı heyecan, tabii butonların kullanılması ve doğru strateji. Hem bir taraftan soru kaptırmamamız gerekiyor, bir taraftan da hızlı ve pratik bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Efendim, biz çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ve bugünün anısına sizlere küçük birer hediyemiz var diyoruz. Şu şekilde. Buyurun size.
1: Teşekkürler.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nde. Siz de bizimle beraber yarışmak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine kısa bir özgeçmişinizi gönderin. Sizi de burada misafir edelim. Beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşçakalın.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak. Genel izleyici için uygundur.

Kamele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yer ise Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağı ile başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştırıldı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı. Ve böylece asıl taht

0: üreterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
7: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 24 derece. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 34, Sakarya 33 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya 32, Kayseri 31, Nevşehir 29, Sivas 30 derece. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli 39, Aydın 41, Muğla ve Manisa 38 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 26 derece. Mersin 34, Adana 36, Kahramanmaraş 39, Hatay 33 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu ve Samsun 31, Karabük 33, Rize 28 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13 derece. Malatya 35, Erzincan 32, Van 28, Ardahan 24 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 37, Diyarbakır 39 derece.
6: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
8: Genel izleyici için uygundur.

0: Mertem, sen yüzme biliyor musun?
1: Biliyorum.
0: O zaman yazın bizim otele yüzmeye gelirsin.
1: Tamam.
0: Samuş'u da çağır.
1: Dayım da mı gelecek?
0: Sen söylersen gelir.
1: Tamam.
0: Ama benim söylediğimi söyleme, tamam mı?
1: Söylemem.
0: Hadi.
2: İnsanın aklı gidip gidip geliyor ha. Alo Feride. Anacığım bak, benim aklıma bir şey geldi.
3: Ne oldu ablam?
2: Anacığım bak şimdi, bu erkek güzel hani iç güveysi diye dahiyane bir fikir attı ya ortaya.
3: Evet, yani geçici bir süre.
2: Şimdi bu çocuğu anası yalnız bırakmaz Gülüm.
3: Ablam yani, ay şimdi ne alakası var, olur mu hiç öyle şey? Hiç Kenan istemez öyle.
2: Ya anacığım bak, bu Muazzez hanım neredeyse mama sandalyesinde
4: besleyecek bu çocuğu Feride.
2: Ya ben eminim ömrü hayatında daha bir elmayı kabuğuyla yemedi bu çocuk. Gülüm bak, olmaz, o anası mutlaka arkasından gelip bu koltuğa
4: kurulacak.
3: Ablam olur mu öyle şey? Allah Allah, abartıyorsun ama yani. Muazzez teyzenin bizde ne işi var? Nereden geldi aklına şimdi bu?
2: Anacığım insan aklı bu gidiyor geliyor ama bak, ben bu yaştan sonra vallahi billahi anasıyla erkek güzeline bakamam.
4: Hani bir erken uyarı gibi yani.
2: Olur olmaz bilemem. Tamam Gülüm. İyi hadi, bir söylemiş olayım dedim.
3: İyi hadi, tamam. Görüşürüz.
2: Ay. Misafirliğe gelince nerede yatacakmış bak.
5: Yersin abicim, ıskara pişti mi?
6: Tamam Seyhan, karnitürü tabakta.
5: Tamam, ben koyayım ha.
3: Tamam.
7: Seyhan.
5: Ali neredeydi?
7: Hiç, Sımmı abiyle konuştum.
5: Izgara hazır.
7: Gelsene bir dakika.
5: Ne oldu?
7: Ya bak, ben sana hiç yalan söylemedim. Yani sen abiyi idare ettiğim durumlar dışında. Ben yalan söylemem.
5: Biliyorum.
7: Sana bir şey söyleyeceğim ama hiç kimseye söyleme. Ben sabahtan beri senin ağzını arıyorum.
5: Ben de.
7: Sen de mi?
5: Evet, çocuk konusu.
7: Sen nereden biliyorsun?
5: Evde kaç gündür başka konu konuşulmuyor ki Ali.
7: Yenge?
5: Vallahi emin olamadık, biz de anlamaya çalışıyoruz.
7: Biz de.
5: Siz de mi?
7: Sana burada sorup öğrenecek.
5: Ya ben sabah anlamıştım zaten.
7: Hadi oradan, ben çok ince çalıştım.
5: Sen mi?
7: Ama sen kendine bak be. Çocuk neredeymiş, çocuk kimmiş, babası kimmiş?
5: Allah Allah.
6: Çocuklar iyi anlaştı ha. Şey nasıl?
2: Diloş Mertcan'ı o kadar sevmiş ki eve dönmek bile istemiyor.
6: Sağ olsun. Maşallah. Bayağı uzun kaldınız ha.
2: Özledik seni Sami.
6: Ya tabii bu kadar zaman kalınca ben de Allah korusun dedim. Başka bir sebep, bir durum, umurum falan.
2: Diloş için kalıyoruz.
6: Diloş. Bana söylemek istediğin bir şey var mı?
2: Nasıl?
6: Diloş olsun, otel olsun, bir sıkıntı, bir sır.
2: Ne sırrı Sami?
6: Ya bilmiyorum işte, bir rahatsızlık. İçinde kalmış bir şey. Söyleyemediğim.
2: Diloş, koş kızım içeriden hırkanı giy, hadi.
5: Yani...
2: Diloş'un astım sorunu dışında Allah aşkına hiçbir sıkıntımız yok.
6: Ya geçmiş olsun, söylerim.
2: Alıştık artık. Erken doğumun cilveleri, ne yapacaksın?
6: Erken doğum mu?
2: Hmm. Diloş 7 aylık doğdu. Ben sana söylemedim mi?
6: Yok, hiç haberim yok.
2: İşte alerji berbat bir şey ama yani erken doğanların çoğunda görülüyormuş. İşte bu bahar bitene kadar uğraşıyoruz.
6: Şeynaz bana müsaade, ben gidip geliyorum.
8: Ne oldu?
6: Ali'ye bir şey konuşacağım da.
8: Tamam.
7: Yazı şu anda yazdım.
8: Tamam. Haydi.
6: Ali. He. Bir gel ciğerim ben.
9: Sen lütfen kırırsın. Ha? Ne oldu?
6: Aliço, o defterde ne diyor bir hatırla.
9: Ne defteri?
6: Seyir defteri. Dilara'nın vuku bulduğu sene Aliço. Ben gemiye ne zaman bindim?
9: Haziran, Temmuz, Marmaris'tesin.
6: Onu biliyorum, dönüş tarihi.
9: Dönüş? Ağustos.
6: Emin misin Aliço?
9: Evet abi, Ağustos'ta gemiye binmişsin.
6: İyi düşün Aliço.
9: Evet abi, dün akşam baktık ya.
6: Kesmiş olsun ciğeri.
9: Ne oldu?
6: Dilara 7 aylık doğmuş. Ağustos'ta ben orada değil.
9: Senin kız

0: Alo.
1: Alo ablam, öğrendim.
0: Ne öğrendin?
1: Ya Samim abi.
0: Seyhan. Dur öyle hemen söyleme. Elime inecek. Ha söyle bakayım, o kızı mıymış?
1: Değil ablam.
0: Değil mi?
1: Değil değil. Ya adamcağızın boş boşuna günahını almışız. Sayın abinin hiçbir ilgisi yok.
0: Hani eminsin Seyha?
1: Eminim ablam. Sayın abim o tarihte gemideymiş, gemide. Alo abla.
0: Ha Seyha. İyi ya gülüm, o zaman tamam ya, ben zaten yapmaz diyordum o zaman.
2: İyi artık, hadi hayırlısı olsun.

0: Loş, hadi annen çağırdı yavrum.
1: Tamam.
0: Hadi Can Can.
1: Geliyoruz.
0: Hadi. Hop.
2: Hadi. Peki şimdi Sanım abi Diloş'un babası değilse? Hı. Yani ne bileyim, hiç evlenmemiş mi?
3: Şeynaz Hanım. Hı. Evlenmiş. Yani Sanım abinin dediğine göre öyle bir sene falan evli kalmışlar.
2: Sanım abi?
3: Yok, o gemide. Ayrılar. Zaten öyle sürekli bir şey yok.
2: Şey, kocası?
3: Bilmiyorum. Ama zengin bir adammış öyle. Ayrılırken bayağı bir mal mülk kalmış. Yenge ne yaptı?
2: Hiç ne yapmışsın böyle. İlgilenmiyormuş gibi öyle. Hayırlısı falan dedi ama ben anladım. Sevindi.
3: Sevinmiştir ya.
2: Sesinden anladım. Uçuyordur şimdi o mutluluktan. Oh. Alo.
4: Efendim ablam.
5: Seyhan'dan
4: haber çıktı Feride.
5: Nasıl, çocuk hakkında mı?
4: Kimmiş babası?
5: Vallahi samim değilmiş ha.
4: Oh. Ablam hadi. Hadi geçmiş olsun, gözümüz aydın. Ay bir de adamın günahını aldık ha. Tamam aslan Samu abim, hadi. Tamam canım.

0: Sen nereye?
1: Vallahi otele gidip bir bakacağım, artık bir yardıma falan ihtiyacı varsa.
2: Bak ablam bak, meydan senin, keyfin çıkar.
1: Kız doğru konuş. Neredesin sen? İyi tamam, hadi akşama görüşeceğiz Halim ve Sedam, hadi.
2: Tamam ablam, hadi sen de, öpüyorum canım benim, hadi.
3: Melih abla mı?
2: Ha.
4: Ne olmuş ki?
3: Yok Halim, bir şey yok. Ortada bir karışıklık vardı ama halloldu.
4: İyi hadi, geçmiş olsun Ferde, geçmiş olsun hadi.
3: Ne haber?
0: İyidir. Bizimkileri mi bekliyorsun?
3: Yiğit'i bekliyorum, kafeye gideceğiz.
0: Ha, anladım. Ben de biriyle buluşacağım, yolda yakalarım sizi.
3: Tamam, nerede olacaksın?
0: Hemen köşede.
3: Tamam.
0: Tamam, tamam.
3: Hadi görüşürüz.
5: ...3700, 3800, 3900, 4000.
6: Aman abi, koy onları cebine. Adamlar ne zaman gelir?
5: Bilmem, birazdan gelirler.
6: Üstünde haftaya tamamlarız.
5: Sen sağ, ben selamet gitti Kaliço. Elia.
1: Ben geldim Sami.
6: Merhaba yenge.
1: Evet, misafirler gelecek diye geldi diye duydum. Ha. Bir yardıma falan ihtiyacın olursa diye.
5: Sağ ol Melih.
1: Çocuklar içeride mi?
5: İçeride gel.

0: istiyorsun?
1: Hiç. Sınıfta konuşamadık da.
0: Tamam işte, ne istiyorsun?
1: Mutlu musun? Attırdın beni okuldan. Memnun oldun mu?
0: Bunu mu söylemeye geldin?
1: Hayır sivri zeka, bunu söylemeye gelmedim.
0: Ben gidiyorum.
1: Nereye ya? Bana bak, gideceksin hocaya diyeceksin ki hocam ben yanlış görmüşüm, o kişi Nurcan değilmiş diyeceksin, tamam mı?
0: Saçmalama ya.
1: Kızım okuldan atılırsan başıma ne geleceğini biliyor musun sen?
0: Bilmiyorum, bırak.
1: Kızım evdekiler canımı okur benim ya.
0: Ya Nurcan.
1: Eda.

0: Sevdim seni, kendime aldım seni, sineme saydım seni.
1: Cancan, abinin ablana haber verelim de akşam mangal yapalım ha?
2: Tamam.
0: Sami, bak patlıcanlar hazır. Yana da şöyle güzel bir pilav yapacağız.
1: Allah.
3: Melih abla.
0: Ha Gülü.
3: Maydanozları el yıkadık.
0: Heh, ver bakayım sen onlar bana. Bunu etin yanına koyacağız. Böyle bir kebap, bir yeşillik. Biz Adana'da öyle yapıyoruz. Kocaya bak. Kebaptan arkadaşına ayıracak mı?
3: Tabii.
0: Heh, aferin. Samimcim, ya kızdıysa...
1: Bakıyorum neşe yerinde. Patlıcanlar, kebaplar.
0: Yok be, öyle şey yani. İçimden geldi, iç gelmesi.
4: Dilarcığım neredesiniz? Kaç saattir seni arıyorum.
0: Burada, burada. Şehnaz annesi bana yardım ediyor değil mi Dilara? Samimcim. Ya kızdı mı canım?
1: Kızdı.
0: Tamam canım.
5: Taktı bana birader bedenci. Amutta dur deyip duruyor bana ya ikili bir. Ellerimin üstüne yürümeye başlayacağım. Ne zor mevzuymuş bu ya. Ne var orada?
6: Birine bir şey olmuş herhalde.
5: Birader mevzu ne?
7: Eda!
5: Eda! Eda! Eda! Eda! Eda!
8: Bir dakika, bir dakika!
5: Ne? Bir dakika, rahat ol, bir dakika. Eda iyi misin?
7: Bilmiyorum. Düştü.
9: Abi başı kanıyor.
8: Hastane abi, hastane.
9: Abi sen koş bir araba bul bir şey yap.
8: Biraz gel, açılacak.
9: Hadi
8: gel.
9: Sen koş bir araba bul bir şey yap.
7: Tamam, tamam.
9: Tamam, sakin ol.
5: Gel, tamam, tamam.
9: Gel, şöyle otur.
5: Gel, gel. Yasa başını.
1: Eliva, bu akşam biz de yemek yiyelim ha?
0: Anacığım siz bize gelin. Vallahi yakında ev dolup taşacak.
1: Hayırdır?
0: Erkek güzel taşınıyor.
1: Size mi?
0: Vallahi bir adamı eve almadı.

0: Ama bak, o kız var ya, kafasını nasıl duvarlara vuracak?
1: Dur ya, hemen celallenme.
2: Affedersin Meryem. Alo.
3: Alo dayı. Dayı neredesin?
2: Oteldeyim oğlum, siz neredesiniz?
3: Hastaneye gidiyoruz.
2: Hastaneye mi?
0: Ne oldu Sami?
2: Ne oldu oğlum, neyiniz var?
3: Eda iyi değil dayı. Başı kanıyor, yolda bulduk.
2: Başı mı? İyi mi?
0: Eda mı?
2: Oğlum iyi de o. Ne oldu, şunu doğru dürüst söylesene.
0: Samim.
2: Ya şuuru açık mı? Konuşuyorum. Hangi hastane? Tamam, geliyorum.
4: Dayı ne oldu?
2: Yok bir şey oğlum. Ablan baş kanamış biraz.
0: Niye?
2: Ya düşmüş, kaldırma vurmuş. Az bir şey kanıyormuş.
0: Allah Allah.
2: Hadi ben can gidip geliyorum hastaneye, tamam mı?
0: Samim. Ver eşyaları, hadi. Samim.
2: Tamam.
0: Anacığım ben de geleceğim.
2: Yok sen burada kal.
0: Yok anacığım, bu kız çocuğudur yani, bir şeye ihtiyacı olur.
2: E can canı ne yapacağız?
0: Bilmiyorum.
5: Tamam.
2: Ha Ali Çoğ.
0: Abla.
2: Can can sana emanet, biz gidip geliyoruz, tamam.
0: Gülüm, Eda bir kaza atlatmış. Aa.
5: Ne olmuş?
2: Ya yok bir şey, biz, ben de tam bilmiyorum da, çocuklar hastane yolunda, biz gidip geleceğiz sonra.
0: İyi miymiş?
2: İyi ya, şuuru falan açık ya.
5: Tamam biz buradayız.
2: Tamam hadi Meryem.
0: Abla haber verin. İyi tamam hadi.
6: Yukarıda 10 oda var. Yani özel partiler, düğünler için çok uygun.
2: Şuradan bir taksiye binelim Meryem.
6: Samim.
2: Geliyoruz yani.
6: Nereye?
2: Hastaneye.
6: Ne oldu?
7: Şöyle aşağı doğru bir bakın. Evet, bir de şu gözüne bakalım. Evet, bir de kulaklarınıza bakayım.
5: Aferin sana. Aferin. Niye bırakıyorsun kızı? Niye yolluyorsun? Niye?
6: Ya bana Nurcan'la buluşacağım demedi ki. Bir arkadaşımla konuşacağım, ben sizi yakalarım dedi.
5: Nurcan'a bak.
3: Abi o neredeymiş?
5: Ne bileyim ben, kaçtı gitti herhalde. Ne olacak?
6: O kızı bir elime geçirirsem.
3: Doktor Bey.
8: Yiğit, abi.
7: Merhaba.
5: Nasıl, iyi mi?
7: Bir kontrollerde bir sorun çıkmadı. Kardeşinizden bir de MR istedim.
3: Aha.
7: Anne babanıza haber verdiniz mi?
3: Yok, dayım geliyor.
7: Tamam, bir MR'da görelim kendisini.
8: Tamam. Eda, iyiyim, bir şeyim yok.
3: Hadi, hadi.
8: Hadi bakalım, verin bana onları. Ver bana, yemekleriniz hazır, tamam?
4: Reyhan abla, dayım ne zaman gelecek?
8: Gelir ablacığım. Ali abin arasın, konuşursunuz, olur mu?
4: Tamam.
9: Evet, kıymalı makarnalarınız geldi. Buyurun.
8: Of, harika görünüyor bak.
9: Buyurun.
4: Ablan?
8: Ablan mı?
4: O da gelecek mi?
8: Gelir bir tane. Dayını alıp getirecek onu.
9: Hadi siz yemeklerinizi yiyin.
8: Nasıl, Dilerciğim yiyor musun yemeğini?
4: Evet.
9: Yiyorlar.
8: Aferin. Mısra'yla bir haber var mı?
9: Yok, arayacağım ben birazdan.
10: Hayırlı işler.
9: Buyurun.
10: Samim Bey'e bakmıştık.
9: Samim Bey çıktı. Nereye çıktı? Bir işi vardı gitti, ben yardımcı olayım.
10: Biz Cemal Bey tarafından geliyoruz da, bir tahsilat işimiz vardı.
9: Buyurun aşağıda konuşalım.
3: Dayı.
0: Yiğit ne oldu gülüm?
3: Eda nerede? MR çektirmeye gitti.
0: Anacığım nasıl, iyi mi?
6: İyi Meli abla, iyi.
3: Ne olmuş oğlum?
9: Okuldan bir kızla kapışmışlar sanırım abi.
0: Yok anacığım, Eda öyle bir şey yapmaz değil mi?
9: Eda yapmamış zaten, kız saldırmış abla.
5: Allah Allah. Allah Allah.
9: Yok, çok acil bir işi çıktı o yüzden. Yoksa para hazır, verecek yani.
5: O gelemiyorsa biz gidelim.
10: Hastane hangisi?
9: Ya gerek yok, o dönsün, ben size haber vereceğim.
10: Allah, Cemal abi bize parayı alın dedi.
9: Ya alacaksınız yani, bugün olmazsa yarın. Sen abi verecek.
8: Dayı.
3: Eda kızım.
7: Merhaba.
9: Merhaba doktor bey.
0: Doktor bey nasıl durumu, yani iyi olacak mı?
7: Gönlünde bir problem yok.
0: Şükürler olsun.
7: Yine de herhangi bir kanamaya karşı 24 saat müşahede altında tutmakta fayda var.
3: Nasıl yani, hastanede mi kalacak?
7: Yarına kadar.
9: Allah Allah.
11: Mine Hanım, hastamızı bir gün misafir edeceğiz. Lütfen gereken işlemleri başlatın.
8: Tabii doktor bey.
11: Sabah kontroller yapılır. Herhangi bir sorun çıkmazsa taburcu edilir.
2: Öyle diyorsanız.
11: Tekrar geçmiş olsun.
8: Sağ olun.
0: Samim, ne yapacağız?
2: Ne yapacağız Meriha? Doktoru duydun, kalacağız hastanede.
8: Dayı.
2: Ha kızım.
8: Kusura bakma.
2: Ya olur mu öyle şey ya?
0: Ya gülüm, sen iyisin değil mi ya? Bir şey yok.
8: İyiyim Meriha.
3: O zaman ben eve gidip Eda'nın eşyalarını alıp geleyim.
2: Tamam Yiğit.
8: 609 numaralı oda.
2: Alo. Meliha, siz yürüye durun, ben geliyorum.
12: Samim kardeş, ben Cemal.
2: Buyur, dinliyorum.
10: Geçmiş olsun. Hastanedeymişsin.
2: Öyle.
12: Yazık.
10: Ters zamanda oldu. Arkadaşlar otelde bekliyor.
2: Cemal kardeş, bak, hiç hesapta olmayan bir aksilik çıktı. Yeğenim özel hastanede, çocuklar almış buraya getirmiş.
10: Koçum, bir sabah ne konuştuk? Sen bana vereceğim dedin mi demedin mi?
2: Dedim de kaza bu, sen bana az zaman ver, tamam mı?
10: Kardeşim, zaten bir posta pazarlık ettin.
2: Vereceğim ya, hepsini birden vereceğim. Ciğerim, burada şimdi film benim çek. Şimdi parayı sana göndersem burada rehin kalacağız ya.
10: Yok, böyle olmadı Samim kardeş.
12: Olacak bak.
2: Bak, vallahi haftaya vereceğim diyorum sana. İdare et, hadi Cemal kardeşim. Hadi, iyi
12: günler.
10: İyi günler.

0: Efendim abi. Tamam abi, anladım.
1: Ne oldu?
0: Samim Bey'e selam. Tekrardan geçmiş olsun.

0: canım, affedersin. Eda Alacan'ın odasını arıyoruz biz.
1: O acilden yeni çıkmış.
0: 609 numara.
1: Sonrasın.
2: O mu itti? Ben mi düştüm anlamadım.
3: Allah onu bildiği gibi yapsın, ben de başka bir şey demiyorum.
2: Ya gözümü bir açtım, kafamdan kan akıyor.
3: Neyse ki ucuz atlattın.
1: Onurcan ne verecek hesabı ya, tamammış.
3: Abla! Gel Feride.
4: Feride, içerisi müsait mi?
0: Gel Halim gel, kimse yok ya.
1: Hayırlı günler. Merhabalar.
3: İyi günler Halim.
1: Geçmiş olsun Eda'cığım.
0: Sağ ol Halim abi.
2: Eda'cığım öldük vallahi meraktan.
0: Ya iyiyim iyiyim, bir şeyim yok. Kontrol için tutuyorlar.
1: Nasılsın abla?
3: He, iyi Halim.
1: Selma abi yok mu ya?
3: Selma abim burada, geliyor.
5: Alo.
6: Samoş benim, Şehnaz, haberler nasıl?
5: İyi Şehnaz, sağ ol.
2: Eda nasıl oldu?
5: İyi iyi, bu akşam buradayız, yarın kısmetse çıkacağız.
2: İyi, çok geçmiş olsun. Samoş, senin bu tefeciler yine geldi.
5: Haberim var ya, konuştum.
6: Bak yani,
2: bu adamlarla başın dertteyse.
5: Ya yok Şehnaz, hallettim sağ ol.
2: Bak, şu teklifimi bir daha düşün, ne güzel ortak olacağız.
5: Yok, bir daha düşünmeye hacet yok, boşver, olmaz, yok.
2: Tamam Samim, sen bilirsin.

0: hiç yok bir şey.
1: Ne istiyormuş adamlar?
0: Para. Ne isteyecekler?
1: Selim abi halletmişti.
0: Ya halletmişti ama bu hastane meselesi çıkınca.
1: Biraz eksik verseniz.
0: Zaten eksikti Seyhan. Şimdi MR memar masraflar derken sen abinin elinde bir şey kalmamıştır.
1: Anladım. Ya dur bakalım ya, hallolur. Sayın abim bir yolunu bulur. Bak şimdi Eda iyi. Önemli olan oldu. Sıkma canını.

0: Evet.
1: Ah koşum sen şöyle bir gel bakalım.
0: Nereye?
1: Arabaya.
0: Niye?
1: Dayım bizi bekliyor.
0: Dayım?
1: Cemal abiden rica etmiş.
0: Nereye?
1: Hastaneye.
0: Hastaneye mi?
1: Koçum gel, Sami abi hemen gelin dedi. Arabadan ararsın, gel. Sen bir...

0: Seni çok özledim dostum. Tamam, bu kadar duygusallık yeter. Şimdi senin buradan çıkman gerekiyor. Lastiklerin nerede?
1: İşte oradalar Shorty.
0: Tamam, takın. Adamım tıpkı eski zamanlardaki gibi olacak.
1: Gerçekten mi?
2: Ne yapıyoruz akşam?
3: Parti yapıyoruz.
2: Tabii canım, ben pijamaları alıp geleyim.
4: Ben de gideyim şu arkadaşın evini bir ziyaret edeyim bakalım.
3: Hangi arkadaş Ali?
4: Ne bileyim, Nurcan mıydı, Gülcan mıydı, neydi bunun ismi?
5: Yok. Gerek yok. Öyle mi abi?
4: Var. Yaptığı iş mi şimdi bunun rahatsız?
3: Hadi bir kaza olmuş yani, sen kalkıp niye kaçıp gidiyorsun?
2: Halime abi, biz halledeceğiz o meseleyi.
5: Furkan.
2: Sus sen, karışma. Kafanda bandaj halletçini yapıyorsun.
6: Üzülecek bir şey yok sanırım artık, tamam. Bak Eda iyi, bu adamların parasını da artık ne yapıp bulacağız.
7: Bir yeri yapsam öbür taraf yıkılıyorum Elia.
6: Hep öyle Sami. Hele sen sıkma canını. Bak yeğenine bir şey olmadı. Vallahi yani yat kalk ona şükret ha. Allah korusun.
7: Allah korusun. Telefon da durmadı ha. Alo.
8: Koçum tekrar hayırlı günler.
9: Kardeşim bak, ben Cemal Bey'le konuştum, halledeceğim, tamam mı?
8: Cemal abi selam gönderdi. Bir de misafirimiz var.
7: Ne misafiri?
8: Valla şöyle dolaşıp aldığımız yere bırakacağız.
7: Kimi bırakacak? Sen bana baksana lan.
10: Alo dayı.
7: Yiğit.
10: Dayı ben iyiyim. Bir şeyim yok, merak etme beni.
7: Lan bırakın o çocuğu.
3: Sami.
7: Yido sen neredesin? Dur sen merak etme.
9: Ben gelip seni alacağım.
7: O uğursuzu ver bakayım sen bana. Kardeşim senin hesabın benle, çocuğu bırak. Namus.
3: Beyefendi.
6: Ya tamam, bir şey yok.
3: Ben ama.
7: Sen neredesin? Bekle, geliyorum.
6: Samir.
7: Sen çocukların başında dur beni.
6: Ya Samir.
10: Nereye götürüyorsunuz beni?
8: Hiç, dolaşıp döneceğiz. Ama dayın üstüne düşeni yaparsa hastanede götürürüz, eve de götürürüz. Bizim için hava hoş.
10: Ali! Alo! Nasıl ya?
6: Eda ben yavaş yavaş kaçayım.
5: Sağ ol Ayça.
6: Sabah uğrarım. Hadi görüşürüz.
5: Tamam.
6: Görüşürüz. Ayça'cığım. Feride abla.
5: Hoşça kal.
6: Görüşürüz. Hoşça kal.
5: Abla?
4: Ne oldu?
6: Yok bir şey yok.
2: Bir şey olmuş abla, ne oldu?
6: Abla? Ne oluyor?
4: Abla? Ne oldu ya?
5: Dayım nerede?

0: Yanına gitmek istiyorum.
1: Tamam, gideceğiz. Bir dayın gelsin. Olur mu?
2: Seyhan. Hı. Sen abi geldi mi?
1: Yok. Ne oldu?
2: Gelsene bir dakika.
1: Mertcan'cığım, ben şimdi geliyorum. Siz uslu uslu oturun, tamam mı?
0: Tamam.
1: Ali. Ne oldu?
2: Yiğit yok.
1: Nasıl yok?
2: Tefeciler almış.
1: Ne? O ne demek Ali?
2: Ya getirip bırakacaklar. Gözdağı vermek için.
1: Ay nasıl ya? Dayı.
3: Ali, Şeynaz nerede? Yukarıda mı?
2: Yukarıda abi.
0: Ya gitmeyecek miyiz?
3: Gideceğiz can canım. Az biraz işim var oğlum, bekle.

0: sarhoş.
1: Şehnaz, hani bana bugün bir soru sordun ya.
0: Ne sordun kuşum?
1: Ya bu ortaklık hakkında.
0: Ha evet.
1: Hani dedim bu tefecileri bırak, bunlarla iş olmaz. Borcun olacaksa bana olsun.
0: Samim,
1: bu teklifin hala geçerli mi?
0: Elbette geçerli.
1: O zaman kabul ediyorum.
0: Ortak oluyoruz.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 24 derece. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 34, Sakarya 33 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya 32, Kayseri 31, Nevşehir 29, Sivas 30 derece. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli 39, Aydın 41, Muğla ve Manisa 38 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 26 derece. Mersin 34, Adana 36, Kahramanmaraş 39, Hatay 33 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu ve Samsun 31, Karabük 33, Rize 28 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13 derece. Malatya 35, Erzincan 32, Van 28, Ardahan 24 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 37, Diyarbakır 39 derece. Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Dayı.
1: İyi de sen iyisin oğlum. İyiyim, iyiyim.
2: Hayırlı günler.
0: Ulan ben seni dayı. Çocuktan ne istiyorsun lan? Allah'ın bir donu. Yeter artık, size gidin lan. Şerefsiz namussuza bak be.
1: Nedir o? Siz zarar vermediler değil mi?
0: Yok dayı, dolaştırdılar.
1: Namussuzlar.
0: Sen iyi misin? Dayı, ne yaptın da bıraktırdılar?
1: Yaptık işte bir şey ya, halloldu. Hadi gel, gel şuradan uzaklaşalım, gel.
0: Dayı.
1: He.
0: Sağ ol.
3: Ya bu Cumali alem adamı. Van Basten abi aşağı, Van Basten abi yukarı. Tutturdu dükkanı, öyle de bana maç yaptıracak.
4: Futbol.
3: Delle aşk atacak, tevgelere bak.
5: Abi maç mı yapıyorsunuz? Koşarım ben de yani her türlü.
3: He koş oğlum, gel oğlum, gel istediğin zaman oynayalım, gel.
6: Ablam var mı haber?
7: Yok gülüm, yok ses, seda, bir şey yok. Bir şey yapmasınlar sakın.
6: Kime?
7: Yiğit'e.
6: Valla şimdi niye yapar, ne yapacaklar çocuğa?
7: Ne bileyim ablam, kolunu bacağını falan kırmasınlar çocuğun.
6: Gülüm, senin benimle bir alıp veremediğin mi var?
7: Yok ablam, yani her gün okuyoruz bunları.
6: Anacığım niye kırsınlar çocuğun ayağını bacağını?
7: Korkutmak için.
6: Allah Allah.
7: Kim? Kim? Abla.
5: Ya da bilmiyor ki kızım, kırılığına oynuyoruz ya.
3: Sanma bilir de gelir ha.
5: Ay.
3: Sen abla oynuyor mu?
4: Yok, o basketçi.
3: Ha işte tamam ya, ikisi de toplu oynanıyor. Gel gel.
6: Ay Samir. Ne oldu Allah aşkına? Öldük ha merakta.
1: İyiyiz Melihan.
6: Yiğit.
1: İyi yanımda.
6: Oh, şükürler olsun ya Rabbim ya.
1: Biz şimdi cancanı alıyoruz, ondan sonra hastaneye geliyoruz. Yoldayız, tamam mı Melihan?
6: Ay tamam. Vallahi korktuk ha. Yok ben aklıma getirmiyorum ama bu yanındaki felaket telalı var ya. Ay oldu Samim, tamam. Oh çok içim rahatladı. Hani bekliyoruz. İyi hadi.
8: Dayı.
1: Cancan hazır mısın oğlum?
8: Neredeydiniz?
1: Geldik işte. Gel bir sarılayım sana.
8: Baba.
1: Nasılsın prenses?
9: Bakmışsın be.
8: Geçiş kalsın.
9: Evet.
8: İyi günler.
5: İyi günler.
8: Bol keyifler.
5: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Ay sen mi abi?
10: Ali Çon abi.
8: Yiğit hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
5: Yiğit iyi misin?
1: Ha? İyiyim iyiyim.
8: Dayı ablam nerede?
1: Ha gideceğiz oğlum ablana.
8: Mertcan gel biz seninle resimlerimizi alalım, olur mu?
11: Ben de.
8: Hadi tamam. Koş.
5: Sen abi?
1: Tamamdır hoş Aliço.
5: Borç?
1: Hallettik.
5: Nasıl?
1: Bitti. Bu adamlardan kurtulduk.
5: Kurtulduk mu? Oh.
8: Samoş.
1: Ah Şeynaz.
8: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Heh, çocuklar hazır mısınız? Hadi bakalım. Hadi Mertcan.

0: Nereye kızım?
1: Size.
2: Aa, Dilara?
1: Lütfen. Dayı Dilara da gelsin.
0: Oğlum annesi istemiyor.
1: Sağ
2: ol. İyi tamam git ama bak orada kalmak yok. Samos seni geri getirecek.
0: Çal. Hadi çocuklar. Hadi hadi hadi.
3: Hadi, hadi yürüyün.
4: Hayır, yavaş yavaş.
2: Samos. Öteki meseleyi ne yaptın?
0: Aa, bir meseleyi hallettik ya. Sağ ol.
5: Hastamızı sabaha kadar müşahede altında tutacağız. Bir de unutmayın bütün gece uyanık kalacak.
2: Bütün gece? Tabii.
6: Sana sormadım ki Feride.
7: Şimdi doktor hanım, bu gencecik kız bunun içi geçer ana baba.
5: Yarın istirahat eder.
6: Kanamaya karşı. Anladık Feride.
5: Tekrar geçmiş olsun.
7: Sağ olasınız doktor hanım, sağ olasınız.
0: Eda kızım.
6: Dayı.
1: Abla ne oldu?
5: Bir şey olmadı ablacığım.
0: Merak edecek bir şey yok. Hadi. Aliço gelsene.
7: Ben kaçayım. Edacığım geçmiş olsun. Ablam görüşürüz.
6: Tamam Halim.
7: Sen abi geçmiş olsun.
6: Halim geçireyim ben sana. Merhaba Seyhancığım.
5: Merhaba abla.
6: Halimciğim buralara kadar yoruldum vallahi.
7: Yok ya ne demek Ferde. Gece bir şey lazım olursa.
6: Sağ ol sağ ol. Sen de yani istediğin zaman gelebilirsin eve, hastaneye. Unutma sen bizim ailedensin.
7: Allah'a ısmarladık.
6: Hadi güle güle.
3: Parayı aldın da kadın niye orta gidiyorsun ya?
0: Öyle istedi Aliço.
3: Ya niye? Borç versin.
0: Oğlum adamlar Yiğit'i almış götürmüş. Ne yapacak? Kadınla pazarlık mı edecek?
3: Ya pazarlık etme de.
0: Bak ağzını sıkı tutacaksın ha. Daha kimsenin haberi yok.
3: Yenge?
0: Bilmiyor. İkimizin arasında kalacak.
3: Ya nasıl kalacaksın mı abi?
0: Oğlum bir süre için. Daha Düney'in Şehnaz gidiyor diyorduk. Şimdi bir de kadını ortak ettik desek onu duyarsa.
3: E duyacak.
0: Duymayacak. Şuradan çıkalım çay içmeye götürecek baş başa. Lisan-ı münasiple anlatacak.
3: Ya ateşle oynuyorsun sen mi abi ya?
0: Ne yapsaydım Aliço Yiğido'yu alıp götürür mü deseydim ya?
6: Sami.
0: Meliha.
7: Abi beni çağırayım.
0: Aliço.
7: Tamam Eda'ya bakıp geliyorum.
2: Başka bir arzunuz olursa?
6: Teşekkürler.
2: Afiyet olsun.
6: Koş koş.
2: Ne canım? Ha, yok daha dönmüyorum. Sen bana raporları faksla. İstanbul'da yeni bir işe girdik. Kardeş otel. Hı-hı. Yok işte buraya çeki düzen vereyim ondan sonra döneceğim. Tamam canım. Görüşürüz. Bay bay.
6: Ya hallettin de nasıl hallettin?
7: Tamam Melia. Mevzu kapandı.
6: Hastaneye para.
7: Vereceğiz. Ayarladım. Sen sıkma canım.
6: Allah Allah. Sami.
1: Samoş.
7: Efendim Diloş. Bunların tarafı da hep totoş kokuşak.
1: Annemlere ne zaman gideceğiz?
7: Gideceğiz kızım. Bırakacağım.
1: Tamam.
6: Gülüm sana gıcık mı oldu?
7: Yok astım astım. Dünden beri çekiyor garibim.
6: Ay canım.
7: Ya hadi Dilara'cığım gel. Eda ablana alasmalık diyelim gidelim. Hadi Melia.
8: Öyle kalabalık kulabalık falan bir şey. Ne diyeyim de 2-3 kişi falan değil mi oğlum?
9: Hı. Gittik kavga mavga bir şey vardı. Eda böyle yatıyor.
1: Ne oldu?
5: Hiç. Düştüm sadece ablacığım.
0: Ha Cancan iyi de hadi oğlum. Nereye? Eve. Ben Dilara'yı bırakıp ben de geleceğim.
6: Ben kalacağım.
0: Melia.
6: Yok ben Eda'yı bırakmayacağım.
0: E çocuklar?
9: Ya ben göz kulak olurum.
0: Ha iyi o zaman tamam Aliço.
5: Ya ablam nerede?
6: Feride.
5: Ha. Ya biraz önce çıktı ama.
6: Yok Kenancığım yani bu patırtının arasında sıra bize gelmez.
9: Nasıl? Melih abla kabul edecek gibi mi?
6: Valla ben telefonda biraz bahsettim ama öyle geçiştirdi bir şey de konuşmadık sonra.
9: Hayatım işlemleri başlatacağız. Bir iki ay başımızı sokacak yer bulduk mu?
6: Evet. Feride.

0: İnancım ben seni arayacağım canım. Tamam, öpüyorum.
1: Ya anacığım hadi, millet gidecek, seni bekliyor herkes, hadi.
0: Tamam ablam, geldim.
1: Ne oldu?
0: Hiç.
1: Nasıl hiç?
0: Ya Kenan'la şey meselesini konuştuk, şeyi sordu da.
1: Ne?
0: İşte taşınma mevzu.
1: Ya Feride, şu hengamenin içinde bir yani bir bu mu kaldı yani?
0: Ya tamam ablam, zaten bir şey demedim, biliyorum sıra bize gelmez.
1: O ne demek Allah aşkına?
0: Öyle.
1: Ya nasıl Feride?
0: Ablam yani herkesin işini halledersin, yedi kat ele koşarsın. Hani şurada kardeşinin geleceği iki tane dudağın arasında bir çift lafa bakıyor ama o laf çıkmaz ağzından. Tam önemli değil.
1: Allah Allah.
0: Ya tamam ablam, bir şey demiyorum, ben alıştım.
2: Ne diyor?
3: Akşam Melih ablayla konuşacak.
2: Ha, hala daha konuşacak.
3: Anne.
2: E ne var, evlenelim diye iki ayağını bir pabuca soktu. Şimdi iki satır fedakarlık yapacak. Oh, ağırdan alıyor.
3: Ya anacığım Allah'ını seversen bir kere de ağzından iyi bir şey çıksın.
2: Nasıl çıksın be oğlum? Ben de istemez miyim evladımın mürüvvetini görmeyi? Biz 40 yıllık bahçemizden oluyoruz. Şu nursuz lütfedip de seni eve almadı.
3: Daha kesin bir şey yok.
2: Bırak canım. Yazık. İçim yanıyor vallahi. Al elmanı oğlum sen. Al.
4: Mertcan sen benim kucağıma oturursun, gel. Hadi Can.
5: Anasını ağladım.
4: Aliço sen çocukları eve götürüyorsun.
6: Tamam abi.
4: Ben de Diloş'u bırakıp geleceğim.
5: Furkan?
4: Ben tamam ya ben. Nasıl tamam ya? Tamam abi, ben buradan bir otobüse atlayıp gidiyorum.
6: Oğlum gel işte bizimle.
4: Ali abi nereye gideyim? Ikış tıkış zaten. Boş ver. Ya ben bırakacağım seni. Gel oraya.
6: Samim abi sen beni taksiye alıştırma abi. Ben buradan aynen.
4: Hey tamam.
6: Hadi görüşürüz.
4: Aliço aman ha.
6: Merak etme abi.

0: Anacığım bak biz uyumayacağız ha bu gece.
1: Tamam öyle ama.
0: Bak sana Adana'dan 10 numara bir pastahane hikayesi dinle. Şimdi dayın geldi bir gün babamdan izin aldı. Gidilecek yer Mavi Köşe Pastanesi. Adana'da 1 numara.
2: Mila abla dayım gelmedi.
0: E gülüm ufaklığı bırak böyle gelecek. Koşturuyor oradan oraya ne yapsın?
2: Zaten 1000 tane dadı vardı bir de ben iş çıkardım.
0: Ya Eda saçmalama Allah aşkına sen iş olabilir misin? Ya sen onun canısın ciğerisin.
2: Ya Meli abla bu kadar sıkışıklığın arasında özel hastane, oda, MR. Kim bilir yarın ne yapacak?
0: Halletti gülüm ya ben sordum. Bak Samim çok değişti. Vallahi eskisi gibi değil yani bambaşka bir adam oldu. Vallahi ben onun kadar yetişemiyorum kızlara.
2: Niye?
0: Git Feride'ye sor niye. Ama sen böyle değil yani. Bak yiğide yetişti, sana yetişti. Vallahi 10 numara ya.
3: Şehnaz, bir sıkışıklık oldu, yardıma koştun, sağ ol.
4: Ne yardımı Samim? Bırak bu mesafeli lafları, biz artık ortak olduk.
3: Olduk olduk da ben bu yola yalnız çıkmadım. Melian var, Aliço var.
4: Biliyorum.
3: Aliço biliyordu tamam da. Ama Şeyda Melia'ya da bu konuyu açacak fırsat bulamadım.
4: Bilmiyor mu?
3: Yok bilmiyor. Sen bana bir iki gün mühlet ver. Ben bu meseleyi bir Melia'ya anlatayım.
4: Tamam.
3: Ben söylemeden duyarsa?
4: Duymaz. Sen söyleyene kadar aramızda sır kalacak.
3: Aramızda kalacak. Sağ ol.
0: Anacım takmış illa yok sen herkese yetiştin sıra bana gelmedi.
2: Feride abla.
0: He gülüm.
2: Bazen öyle olur ya.

0: İnsan tanımadığına yetişir ama en yakınındakini görmez.
1: Bak. Eda, vallahi sana boşuna cin göz demiyorlar. Alacığım, bu nasıl laf böyle?
0: Annem de öyleydi ya.
1: Uy Semacığım ya. Gülüm bak. Biz bu üç kız kardeşe artık günahı boynuna. Vallahi biri nasıl beddua ettiyse yok biz katiyen evlenemiyoruz.
0: Melih abla.
1: Bak şimdi, tut ki Feride evlendi. Tamam, alsın ev onun olsun. Ama şimdi ben bu erkek güzelliğe hiç güvenmiyorum. Eda, yani anacığım bu bunu çok özecek. Ben ona korkuyorum.
0: Peki sen eğer Kenan abinin size taşınmasına izin vermezsen evlenmeyecekler mi?
1: Evlenecekler tabii.
0: Tamam işte Melih abla. Hiç değilse gözünün önünde olur.
1: Ay,

0: evlenmek kim ya?
1: Abi. Hı? Ya niye bize kalmadı?
2: Annesinin yanına gitti.
1: Keşke buraya gelseydi.
2: Niye?
1: Hiç.
2: Çok mu iyi arkadaş oldunuz?
1: Evet.
2: Büyüklerin yanında sıkıldınız tabi.
1: Sen?
2: Ben ne?
1: Senin de en iyi arkadaşın var mı?
2: Dilara gibi.
1: Hı?
2: Kız.
1: Evet.
2: Yok ama olsa iyi olurdu. Hadi çıkar pantolonunu yatağa.
1: Ama konuşuyoruz.
2: Uydurma uydurma. Kaytarmak için yapıyorsun. Hadi yatağa.
1: Ya hayır.
2: Hadi.
3: Ne oldu?
4: Hiç öyle bakıyordum. Sapancı'da söylediklerin aklıma geldi de.
3: Ha, Gölken Hanım'da bir lokanta açarız.
4: Senle ben.
3: Öyle sonsuza kadar. Sonra da size taşınırız.
4: Bize mi?
3: Ha, Feride ile Kenan yukarıda, biz de aşağıda. Melia yengeyle bir tane huni alırız. Yokuştan aşağı vursun kendini. Sami'm seni öldürürüm.
4: Ablama söylerim bak.
3: Söyle. Söyle.
4: Ay, ne yapıyorsun? Çocuklar.
3: Yukarıda.
4: Ya Mertcan.
3: Masal dinliyordur.
4: Ya öyleymiş.
2: Ali abi. İyi geceler, ben yatıyorum.
3: Tamam Yiğit, iyi geceler.
4: İyi geceler. Ben de bulaşıkları yıkayayım.
2: Kolay gelsin.
4: Sağ ol.
3: Hadi Allah rahatlık versin, hadi.
4: Alo?
5: Feride.
4: Efendim ablam?
5: Gülüm, Seyhan'a söyle dolaptan bluzlarını alsın.
4: Bluz mu?
5: He, ben eşyamı koyacağım.
4: Niye?
5: Yukarı taşınacağım.
4: Nasıl? Senin odan?
5: Bak Feride, o duvar kağıdını çok zor bulmuşum. Eğer o erkek güzeli bir laf edecek olursa...
4: Abla?
5: Tamam hadi söyle. Ne var ne yok alsın. Bavulun eşyasını alsın gelsin.
4: Ablam ciddi misin sen?
5: Bak, ricanızı kıyın. Gelip benim gözümün önünde oturun. Ama bir şartım var.
4: Söyle ablam, söyle ne istiyorsan.
5: Bak, peşinden Muazzez Hanım gelmeyecek Feride.
4: Yok ablam, yok.
5: Ha, böyle aman oğlum iyi yemek yiyor mu? Yok arka odalar yeterince ısınıyor mu? Bak böyle bir sebeple kapıya dayanırsa... Feride yemin ediyorum vallahi çıngar çıkarım ha.
4: Ablam tamam. Ya abla sen ablaların en iyisisin.
5: Teşekkür ederim. İyi hadi hadi. Kız ne bileyim çok acayip oldu. Böyle içi bir uçtu ama bir ses titredi. Oy.

0: Çıkıyorum.
1: Tamam. Telefonu açık bırak.
0: Tamam.
1: Gece arayacağım.
0: Tamam.

0: Abla, evleniyorum.
1: Şimdi mi?
0: Kenan'ın bizde kalmasına izin verdi ablam.
1: Ciddi misin?
0: Evet, bahçe satılıyor. Muazzez teyze de sorun çıkarmazsa.
1: Evleniyorsun?
0: Evleniyorum.
1: Abla!
0: Ay Seyhan, evleniyorum.
1: Ay benim canım ablam.
0: Oh. Evleniyorum ya. Beni durdur canım. Kapatma boşver, evleniyorum kızım ben.
2: Nasılsın, iyi misin sen?
1: İyiyim dayıcım, istersen gidebilirsin artık.
2: Yok yok, onun için söylemedim ya.
1: Dayıcım gerçekten, eğer istiyorsanız inin aşağıda bir çay için.
2: Ya yok.
1: Ya hem Melih abla da bir hava almış olur, kaç saattir burada oturuyor.
2: Melih?
3: Yok, ben hiç istemiyorum.
1: Melih ablacığım, inin aşağıda bir çay için, bir rahatlayın. Hem bak, bana daha sabaha kadar annemin hikayelerini anlatacaksın.
2: Melih, kız haklı, istersen bir kafeteryaya inip çıkalım ha?
3: Ya geleceğiz hemen yani.
1: Tamam, ben buradayım.
2: Benim telefonum yanımda.
1: Merak etmeyin dayıcım.
2: Hadi Melih.
3: İyi, hadi o zaman.
2: Hadi Melih.

0: Şimdi yaz geldi, bikini mevsimi. Kenan'ın işleri de açılır. Şöyle biraz kenara para koyabilirsek artık birkaç aya kadar kendi evimize çıkarız.
1: Hemen gidecek misiniz abla?
0: Yakın bir yerlere taşınacağım. Yani ben öyle uzaklara gidemem. Sizden uzak kalamam. Hem seneye bakarsın, bir de bu çocuk.
1: Çocuk?
0: Alara. Ay niyeyse içimden hep böyle kız olacakmış gibi geliyor.
1: Olur ablam, olur. Bak her şey gönlüne göre oluyor.
0: Senin de olacak Seyhan.
1: İnşallah.
0: Olacak kız valla. Nedir durumlar?
1: Ali benle sonsuza kadar yaşar mısın dedim.
2: Teklif etmiş işte.
1: Yok abla.
0: Seyhan, sabret kızım, bak gör söyleyecek.
1: Bilmiyorum.
0: Allah, şu Semma abimin işleri bir yolunda gitse.
1: İnşallah.
0: Şöyle üstümüzdeki lanet bir kalksa, bu kara bulutlar bir gitse ya Rabbim.
1: İnşallah.
0: Kız Seyhan, ister misin üçümüz telli duvaklı gelin olalım? Ay. Ay.
3: Sağ ol Meryem. Eda'yı yalnız bırakmadın.
4: Yok bırakmam, sen mi? O da bir evladımızdır yani, benim Sema'mın biricik kızı ya.
5: Ya ben senin nasıl kıymetini bileceğim ya?
4: Hayırdır şimdi ne oluyor?
5: Yok da ben gene bir halt ettim Meryem.
4: Yok sen hiçbir hata yapmadın.
5: Meryem.
4: Yok hatayı ben yaptım.
5: Ne yaptın?
4: Ya seni o Şehnaz bir dolunay el kadar kızından çok kıskandım.
5: Benim.
4: Bak Samim, vallahi billahi bir ara o küçük kızın acaba senin kızın mı değil mi? Hani bunları düşündüm, şüpheye düştüm, artık sen düşün gerisin.
5: Ya oluyor tabi.
4: Ne oluyor?
5: Yani Meryem, insan aklına geliyor, gelmiyor değil.
4: İşte artık nasıl olduysa ben de bu fesata düştüm. Yani Şehnaz'ın ve senin günahınızı aldım. Artık yapacağım bir şey. Yani ben hiç böyle biri değilim ama şeytana uydum artık Samim.

0: çok.
1: Bak işte dedim sana. Kahve alın gelin aşağıda.
0: Kahve isterim de dayımlar aşağıda.
1: Onlar gelmeden alır gelirim.
0: Gelemezsin.
1: Ya Eda, 2 dakika.
0: Furkan.
1: Eda.

0: Ama ben kendimi affettireceğim.
1: Ne yapacağım Meryem?
0: Şimdi bu cimcime durup durup öksürüyor ya.
1: Kim?
0: Dilara.
1: Ha.
0: İşte bizim Adana'dan bir çok meşhur doktor vardır, Seyfettin. Bu astım doktoru.
1: Meryem.
0: Bak şimdi bu adam o kadar kıymetli bir adam ki vallahi hastalar böyle aylarca ondan randevu alamıyor. Ya bir listesi var na böyle. Meryem. Ama dur bak dinle, gel gör takdiri ilahi, bu adamın kirvesi baba.
1: Cabbara.
0: İşte ben de artık yüzümü kızartacağım. Yarın sabahtan babamla konuşacağım.
1: Doktor için.
0: Ne doktor için?
1: Meryem.
0: Yoksa bunu yapmam lazım. Yoksa başka türlü bu vicdan azabından kurtulamayacağım.
1: Hay Allah.

0: Sami.
1: Amenem.
0: Kız uyuyakalmaz.
1: Yok ya.
0: Gel bir gidip bakalım.
1: Gidelim. Kardeş.
2: Eda. Eda. Uyuma, uyuma.
3: Uyuyorum.
2: Al, kahve getirdim.
3: Sağ ol.
2: Şekerini attım, karıştırdım.
3: Nurcan'ı gördün mü?
2: Ne Nurcan'ı?
3: Demin buradaydı.
2: Odada.
3: Hı hı. Bana bir şeyler söyledi.
2: Saçmalama Eda.
3: Ya Furkan, Nurcan biraz önce bu odadaydı ve bana bir şeyler söyledi diyorum.
2: Kabus görmüşsün sen. Dedim sana uyuma diye.
3: Ya uyumuyorum.
2: Uyumuşsun işte. Kahveden iç.
3: Sen evine gitsene.
2: Yok. Biraz işimiz var. Seni uyanık tutacağız.
3: Nasıl? Ders mi çalışacağız?
2: Ders mi çalışacağız? Gün olur.
3: Furkan.
2: Ya dinlemiyorsun. Bir dinle. Gün olur, alır başımı giderim. Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, bu ada benim. Yelkovan kuşlarının peşi sıra. Gün olur, başıma kadar mavi. Gün olur, başıma kadar güneş. Gün olur, deli gibi.
0: Orhan Veli.
2: Orhan abi. Sevdin mi? Uyuyan güzel.
0: Çok.

0: Şöyle şeker almadık Sami.
1: Böyle içer Meryem.
0: Anacığım sevmediği şey niye içsin? Hemşireye sorsak.
2: Dayım.
3: Ne?
1: Yapma şimdi.
2: Ne? Nereye gideyim ya?
1: Sorarım, içmezse ben gidip alacağım gene. Çay buz gibi oldu. Seda kızım.
4: Hoş geldiniz bey. Uyumadın değil mi Gülüm?
0: Yok, uyumadım.
1: Seda bu çayı aldık ama şekeri bulamadık.
4: İçerim, içerim. İçerim. Çok çok teşekkür ederim.
0: Kahveyi kim aldı?
1: Kahve.
4: Kahveyi hemşire aldı. Kendisine almış. İşi çıkınca bana da içer misin dedi. Ben de içerim dedim. İçtim yani kahve.
0: İyi o zaman Allah razı olsun.

0: Anne. Anacığım ben çıkıyorum.
1: Kenan. Heh. Al bunu.
0: Bu ne?
1: Müstakbel eşine veririz.
0: Anne.
1: De ki çok kıymetli değil ama anacığımın hediyesi, manevi değeri var.
0: Senin aldığın şeyin olmaz mı canım anam? İstersen gel beraber verelim.
1: Yok. Ben sizin işlemleri başlatmaya gideceğim. Artık ama nasılsa çok görüşeceğiz bundan sonra.
0: Ben senin hakkında söyleyeceğim. Anam benim. Oh, canım anam.
2: Korkacak hiçbir şey yok. Gayet iyisiniz. Ben çıkış kağıdını imzalıyorum. Tekrar geçmiş olsun.
3: Şükürler olsun doktor hanım.
2: İyi günler.
4: İyi günler.
5: Eda. İyi misin kızım?
3: Evet.
5: Ha, tamam bir sorayım dedim. Allah kimseyi bu hastaneye düşürmesin ya. Hadi toparlanalım azıcık.
2: Ya Melih abla, dayım nerede?
5: Kapıda bekliyor, hadi hadi. Buluşacağız.
2: Buyurun Sami Bey.
6: Acil müdahale, uzman muayenesi, rutin tetkikler, MR, MR. Vay canım.
3: Tamam ablam, hadi tekrar geçmişler olsun hepimize. Hadi canım benim, sağ ol, sana da.
2: Vallahi menemen yaptım ama ablamınkinin yerini tutar mı bilmiyorum.
3: Of of of, mis gibi kız. Zaten bu son, artık rejime gireceğim.
2: Maydanoz günü.
3: Ay evet ya, yine son dakikaya kaldı. Yani şu nikahın ben olacağını bilseydim bir ay önce şimdi tığ gibi olmuştum.
2: İyisin ablam böyle.
3: Yok bebeğim, ödem var, biraz şiştim yine.
2: Atarsın atarsın, bir şey olmaz.
3: Yok ya işte. Ay. Allah Allah.
2: Ben çıkıyorum.
3: Tamam canım.
2: Hadi bay bay.
3: Hadi. Alo.
0: Feridem günaydın.
7: Günaydın aşkım, nasılsın?
0: İyiyim, evde misin?
3: Haha, çıkacağım birazdan.
0: İki dakika bekle, geliyorum.
3: Niye?
0: Sana bir sürprizim var.
3: Sürpriz? Kenan, bak yine bana kötü bir haber vereceksen.
0: Değil hayatım, annemin sürprizi.
3: Annenin?
0: Bir yere ayrılma, birazdan oradayım.
3: İyi tamam. Hadi.
8: Seyhancığım sağ ol da kaç kişi yiyecek bu kahvaltıyı ya?
2: Melcan'a torpil geçersin artık.
8: Çocuk obez olmadan büyürse?
2: Yok yok, olmaz olmaz. Ben gideyim, otelde bizden biri bulunsun.
8: Tamam, sen abi gelsin, ben de çıkacağım.
2: Tamam. Eda iyiymiş ha?
8: İyi iyi, yolu var.
2: İyi iyi, bak geçti gitti işte. Kenan da bize taşınıyor.
8: Ne oldu, kesinleşti mi?
2: Ablam tamam dedi.
8: İyi iyi bak.
2: Şey hani sen biliyordun ya, şu sorunlar bir düzelsin diye. Yani sonunda düzeldi galiba.
8: Sıra bize geldi.

0: Yok anacığım, demek hastanenin eline düşersek yandık.
1: Tamam Meryem, geçti bitti işte. Eda iyi misin?
2: Aha.
0: Kim?
1: Şeynaz.
0: Selam söyle.
1: Alo.
3: Samoş Müjde.
1: Ne oldu Şeynaz?

0: Akşama 20 kişilik rezervasyon aldım.
1: Otele?
2: Neymiş? Hayır, lokantaya. Ama müşterileri
0: eğer beğenirlerse otel içinde çok iyi reklam olur.
1: Vallahi ne diyeyim Şenaz, sağ ol var ol ya.
0: Hadi sen neredesin? Gelsene otelde bekliyorum, dışarıda oyalanma, akşam için hazırlık yapacağız.
1: Tamam Şenaz, geliyorum, sağ ol.
3: Ne diyorsun?
1: Ya akşam lokantaya misafir getirecekmiş de.
3: Misafir?
1: He.
3: Şenaz Hanım'la ne alakası var?
1: Ya eş dost işte, bize yardımcı olmak için.
3: Vallahi çırpındı kadın kaç gündür ya.
1: Sağ olsun. Hadi Eda kızım bak.
4: Ya Yiğit sen hocanı ne yapacaksın?
5: Nasıl ne yapacağım? Eda'nın başına geleni görmedin mi?
4: Tamam, hocalara haber verdik. Kız okulda bile değil.
5: Evine gideceğim.
4: Yiğit.
5: Ya, bu iş bu kadar kolay değil.
4: Ya kızı okuldan attılar.
5: İyi, o hocaların kararı. Bir de ben konuşacağım.
4: Yiğit saçmalama. Yiğit.

0: Günaydın sevgilim.
1: Günaydın aşkım. Aşkım bu ne?
0: Annemin hediyesi.
1: Muazzez teyzemin.
0: Şu anda Yıldırım nikahı için başvuru yapıyor.
1: Ay inanmıyorum.
0: Beğendin mi?
1: Dur bakayım şuna bir. Ay bayıldım. Çok beğendim. Çok.
0: Tak bakayım parmağına. Ne oldu hayatım?
1: Aşkım birazcık şiştim sanırım. Dün çok fazla su içtim ondan. Ay ben bunu sabunlayıp girer
0: aileye hadi gel.
1: Ama çok güzel Kenan. Bayıldım ya. Ya Kenan.
2: Feride.
1: Ablam merhaba.
3: Kenan nasılsın?
0: Sağ ol abi.
3: Hayırlı olsun.
0: Sayenizde. Nila abla kusura bakma akşam konuşamadık. Sağ ol.
2: Yok yok önemli değil.
1: Kenan artık bizim evde kalacak da.
3: Evlenecek.
2: Hadi inşallah.
1: Tebrik ederim. Sağ ol canım benim.
4: Dayı.
3: Ha canım. Geliyoruz can canım. Meryem alasmadık.
2: Güle güle Sami.
3: Hayırlı olsun çocuklar.
0: Sağ ol abi.
1: Abim sağ ol.

0: Nurettin abim bana masal anlattı.
1: Yapma ya. Biliyor muymuş o masal?
0: Birazcık.
1: Ay, gel bir öpeyim seni. Seni çok özledim ben.
2: Oh. Hoş geldin eş.
3: Aliço, hadi gidiyoruz.
2: Nereye?
3: Otele Şehnaz 20 kişilik grup ayarlanmış. Bana bak, sen kimseye ses etmedin değil mi?
4: Ya etmedim de, Seyhan otelde bu Şehnaz Hanım'la burun buruna.
3: Ben konuştum Şehnaz'la, Şehnaz idare edecek.
4: Emin misin?
3: Ya eminim, konuştum kadına, söz verdi, sen merak etme.
0: Dayı?
2: Can, sen ablanla kalıyorsun.
5: Yok, olmaz. Ben okula gideceğim dayı. Hı.
4: Ya Eda?
5: Ya iyiyim ben, bir şeyim yok.
2: Ha, o zaman dur, o zaman beraber gideceğiz. Can, ben gömleğimi değiştireyim, gidiyoruz, tamam?
0: Dayı, skaterimi alabilir miyim?
2: Al, ne istiyorsan al, skütür mükütür, hepsini getir. Ne istiyorsan, hadi
4: git al skütürünü sen.
0: Skütürüm nerede?
1: Otel kasası, 10 adet. Hı-hı. Kartla kilitleme yapılabiliyor mu? Harika. Güzel Otel Sarıyer. Ne zaman teslim edebilirsiniz? Tamam, bekliyorum. Çok teşekkürler, iyi günler. Seyhan.
5: Şehnaz Hanım, ben yardım edebilir miyim?
1: Yok canım, otel için kasa siparişi verdim.
5: Bizim oteli?
1: Hı-hı, evet.
5: Niye?
1: Bunlar gerekli şeyler. Samim benden rica etti, sağ olsun. Ben de bir arkadaşı olarak elimden geleni yapıyorum.
5: İyi de ben...
1: Akşama misafirimiz olduğunu söyledi mi?
5: Yok, benim haberim yok.
1: 20 kişi. İstersen mutfakla konuş, hemen hazırlık yapsınlar.

0: çıkartamayacak.
1: Yok ablam, çıkmasın, önemli değil. Zaten aile büyüğünümmüş, yadigar.
0: He, bakayım.
1: Baksana şuna.
0: Aile büyüğü yadigarı marketten mi aldı acaba?
1: Abla.
0: Yok vallahi, ben hiç antikaya benzetemedim de.
1: Ay aşk olsun ya.
0: Tamam tamam.
1: Sen nerede kalmıştın, Şeynaz mı diyordun?
0: Feride, sen de benimle mi uğraşacaksın?
1: Hayır ablam, lafın devamı gelmeyince.
0: Ya ne gelecek Allah aşkına? Kadın bak kaç gündür yardım için oradan oraya koşturuyor. Vallahi ne yılanlığı kalmış ne gayrimeşru çocuğu.
1: Ablam o da öyle pat diye gelince.
0: Ya anacığım, bize hiç yakışmadı. Bak ben sana söyleyeyim. Babamı arayacağım. Seyfettin amcadan randevu alacağım.
1: Çocuğu doktora götürmek için mi?
0: He kız, günah öksürüyor sevaptır. Hatta dur, ben şimdi arayacağım.
2: Cumali, masaya bak oğlum.
3: Geldim usta.
2: Sevin.
4: Kolay gelsin.
2: Sağ olasın. Hoş geldin. Ferde yok mu?
4: Yok. Ben hastaneden önce bir uğrayayım dedim. Börek getirdim sana.
2: Sağ olasın. Ne zahmet ettin.
3: Servisedeyim usta.
2: Çayımızı içer misiniz?
4: Yok. İşe gideceğim. Sağ ol. Feride yalnız yaşadığını söylemişti de ev böreğini özlemişsindir diye düşündüm.
2: Sağ olasın.
4: İyi. Ben müsaadenizi isteyeyim o zaman. Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle.

0: Dilara.
1: Merhaba Samoş.
2: Merhaba.
1: Dilara'yı çıkartıp binmeyi öğretebilir miyim?
2: Tamam ama bak ön tarafa çıkmak yok caddeye. Burada oynayacaksınız tamam mı?
1: Tamam. Hadi başlayalım. Yapalım.
3: Ayıcığım 2 dakikan var mı?
2: Hı.
3: Bir gelir misin?
4: Seyahat.
3: Ali bu kadın ne yapıyor burada?
4: Hangi kadın?
3: Şeynaz Hanım.
4: Hiç kalıyor.
3: Ali az önce otele kasa sipariş etti.
4: Ha o Samim abiye yardım etmek içindir ya.
3: Ne yardımı?
4: Ya yardım işte. Kadın kaç yıllık otelci işler daha iyi yürüsün diye.
3: Ali ne oluyor?
4: Ya hiçbir şey.
3: Bak bana söylemediğin bir şey yok değil mi? Ali.
4: Yok.
3: Emin misin?

0: Şehnaz.
1: Hoş geldin kuşum.
0: Senin mutfakta ne işin var?
1: Kontrol ediyorum.
0: Gülüm, biz ne konuştuk?
1: Merak etme, kimsenin haberi yok. Sözümü tutuyorum. Usta liste hazır mı? Ver bakayım.
2: Hazır Şehnaz Hanım.
1: Kalemi de ver.

0: Yukarıda yeni bir langır salonu açılmış ustam.
1: Aşağıya langırda. Hey, git oyna hadi.
0: Hani Seven Hanım'la falan gitmek istersiniz diye düşündüm ben.
1: Oğlum sen laftan sözden anlamıyor musun Cumale?
0: Ustam hani sosyal aktivite...
1: Ya oğlum sen bana yön verme, beni yönlendirme, karışma. Benim ihtiyacım yok. Anladın mı? Allah Allah. Hadi işte bak git yürü.

0: Evet efendim.
1: Hanımefendinin enginarı. Efendim, müessesemizin spesyalitesi. Beğendi. Bu da hünkâr beğendi beyefendi. Afiyet olsun, bakalım beğenecek misin?
2: Teşekkürler efendim, sağ olun.
1: Buyurun efendim.
3: Sağ olun abi. Seyhan şüpheleniyor.
2: Neden şüpheleniyor?
3: Şeyhinaz Hanım'dan.
2: Niye?
3: Seninki sabah kasa siparişi vermiş.
1: Oğlum seninki diye konuşup durma.
3: Abi söyle şunu, kurtul ya. Bak ben de yanacağım ha.
1: Ya tamam, açıklayacağım Haliço.
3: Ne zaman?
1: Akşama. 20 kişilik grup var, o müşteriler gitsin, sen çocukları alacaksın. Ben Melia'yı götüreceğim aşağıya sahile. Sakin sakin çay içerken açıklayacağım.
3: Bu akşam?
1: Bu akşam, sabaha bırakmam.
3: Aa, bak ben de yanacağım ha.
1: Ya panik yapma, toparlayacağım diyorum sana.
4: Bakar mısınız?
1: Buyurun efendim.
4: Bir tane sebzeli pilav.
1: Sebzeli pilav?
5: Akvaryumla düşeceksin, tamam mı?
6: Ama düşerim.
5: Düşmezsin, ben seni tutarım. Hadi 1, 2, 3.
7: Mehcan.
5: Melih abla.
7: Anacığım, sen bizim evin yolunu unuttun mu?
5: İlare'ye scooter'ı öğretiyorum.
7: He, pasta da yiyor mu? İyi o zaman, aferin. Diloş, annen nerede?
6: Yukarıda.
7: He. Sen gelsene benimle.

0: Kolay gelsin Sami. Ben Şehnaz Hanım'la konuşacaktım.
1: Şehnaz'la mı?
0: Buyurun.
2: Bilya Hanım.
0: Rahatsız etmedik ya.
2: Yok canım, olur mu öyle şey? Buyurun lütfen.
0: Valla buyurmayacağım aslında. Ben eğer iznin olursa Dilara'yı almaya geldim.
2: Nereye?
0: Doktora. Bu Sami bahsetti. Alerjisi varmış galiba. Bu İstanbul'da çok iyi bir alerji doktoru var. Sen duydun Seyfettin.
2: Tabii canım, ben onu biliyorum. Ama o randevularını 2 ay sonrasına veriyor.
0: Ha işte, ben onu hallettim.
2: Nasıl?
0: Anacığım sen boş ver işte onu. Ben onu hallettim. Eğer yani senin de iznin olursa...
2: İyi tamam, olur, gidelim.
0: Yok. Sen rahat ol ya. Ve zaten geldiğinizden beri işte bir misafirperverliktir, bir hoş sohbetliktir yapamadık. İşte şimdi ben Allah'ım kızım, sen bir azıcık dur, bir rahat et. 2 saate kadar geleceğiz. İşte gideceğiz, geleceğiz. Ha gülüm.
2: İyi tamam, olur.
0: Ha, iyi o zaman. O zaman biz gidelim.
3: Ne kadar güzel şiir okuyormuşsun.
1: Ne yapıyorsun sen burada ya?
3: Okula geldim.
1: Dinlenmeyecek misin?
3: Okul aşkı ağır bastı.

0: Şiire.
1: Şiire.
0: Evet, çok.
1: Ben de Ayça'nın telefonunu aldım da internetten Orhan abinin şiirlerine bakıyorum.
0: Yok artık. Cepten de mi internettesin?
1: Bu işlerin adamıyız kızım.
0: Bakayım. Eda, sen ne yapıyorsun burada? İyiyim ben. Bir şeyim yok benim.
2: Furkan, şu telefonumu alabilir miyim artık?
1: Ya, al. Al. Al telefonu. Yiğit nerede ya? Sabahtan beri.
0: Bugün okula gelmedi mi?
2: Nurcan'la konuşmaya gitti.
0: Ne?
1: Bir dakika. Yiğit, Nurcan'la konuşmaya mı gitti? Niye?
2: Haddini bildirecekmiş.
1: Hayda.
2: Ben durdurmaya çalıştım. Of,

0: Bak kızın kafasını kırılacağını bilmiyordum, tamam mı?
1: Nasıl bilmiyordun?
0: Ya ben hocayla konuşması için onu korkutmak istedim.
1: Yapma ya. Niye?
0: Okula geri dönebilmek için.
1: Ya bana masal anlatma Nurcan. Madem okula geri dönmek istiyordun, niye kendini attırdın?

0: Alo.
1: Sevin Hanım, merhabalar, ben Halim.
2: Halim?
1: Elinize, yüreğinize sağlık. Börek çok güzel olmuş.
2: Beğendin mi?
1: Çok beğendim, sağ olasın. Sevin Hanım, şimdi bizim buralarda bir müessese açılmış.
3: Yeni?
1: Langırt olsun, atari olsun.
3: Eğlencelik şeyler
1: var yani. Arzu edersen, sen de futbolu çok seviyorsun diye.
2: Ne zaman?
1: Ne zaman isterseniz.
2: Tamam.
1: Tamam. Oldu bakalım o zaman. Peki, görüşürüz.
2: Görüşürüz.

0: Kemal Bey gelmiyor.
1: Kemal Bey kim?
0: Babam. 6 yıldır bir kadının peşinde. Evi de arada sırada uyuyor. O da sorun çıkarsa yani.
1: Ya bak, ben buraya sana hesap sormaya geldim. Senin ailevi problemlerini dinlemeye değil.
0: Ya soru sordun, anlatıyoruz işte. Sorun çıksın istedim, tamam mı? Çıktı da babamı da çağırdılar, eyvallah, ama iş karıştı yani.
1: Nasıl karıştı?
0: Babam bir daha sorun çıkarsa seni okutmam dedi. Şimdi işine de geliyor, anladın mı? Bir daha semtimize uğramayacak. Okuldan atılırsam hayatım bitecek yani. Okul, ev falan hepsi.

0: yok, açmıyor. Tabii.
1: Bak ben dedim Dilara, bu Seyfettin amca sana çok iyi gelecek. Bak ilaçlarını yazdı, dediklerini de yapacaksın, hiçbir şey kalmayacak ha gülüm.
2: Tamam.
1: Gel şuna reçetemizi yaptıralım. Hop hadi.
3: Paneli yüzünüze yaklaştırıyorsunuz. Ben düğmeye basıncısı gelmeye başlayacak. Affedersiniz. Alo.
4: Ah oğlum ben bittim be oğlum.
3: Ne oldu anacığım?

0: Ah senin bu bahtsız anan. Ah senin bu talihsiz anan.
1: Anneciğim ne oldu söylesene.
0: Çantamı çaldılar. Ahlaksız kapkaççılar. Sen kap çantayı. Bağırdım koştum peşlerinden ama sesimi kimseye duyuramadım.
1: Anneciğim sen iyi misin, bir yerine bir şey oldu mu?
0: Aman oğlum bana ne olursa olsun. Asıl kızın cüzdanı gitti.
1: Cüzdan mı?
0: Evet, Feride'nin nüfus cüzdanı. Tam evlilik başvurunuzu yapıyordum. Ah be Muazzez. Yani şunu iğnelesene çamaşırına değil mi?
1: Anne sen başvuru yapmadın mı?
0: Yok oğlum yapamadım. Diyorum ya sana. Cüzdan, çanta, her şey gitti.

0: Helyum altınlarını bozurdu Aliço. Bu oteli alacağız diye kadın elinde ne var ne yoksa verdi.
1: Biliyorum abi, biliyorum.
0: Evin önünde hayal kurduğumuz akşamı da biliyorsun değil mi? Birlikte otel açacağız. Aile oteli. Sen kalk şimdi eski manitanın oteli ortak et.
1: Mecbur kaldın abi.
0: Kaldım da Aliço, dokunamıyor. Elia'ya böyle bir şey yapmış olman ağırma gidiyor.
1: Ne yapacağım?
0: Bir yolunu bulacağım ciğerim. O parayı bulacağım, Şehnaz'ı yollayacağım. Başka çaresi yok.
2: Artık geleceğim. Buyurun.
1: Kasa teslimatı için geldim. Şehnaz Durkan'ın siparişi.
2: Ha, Şehnaz Hanım. Buyurun benim. Geldi mi kasalar?
1: Evet Şehnaz.
2: Buyurun. Seyhancı müdüriyette çantam var, getirir misin?
3: Ay aslında ben bir tane model beğenmiştim, böyle kuyruklu upuzun ve çok güzeldi ama işte dün akşam sinirden yırttım attım vallahi.
2: Bu çok güzel.
3: Ha evet. Aslında ben birazcık kilo versem şöyle korseyle falan girebilirim bunun içine.
2: Aa, çok zarifmiş.
3: Ay affedersiniz kızlar, kocam arıyor. Alo.
4: Feride hayatım nasılsın?
3: İyi canım. Biz de arkadaşlarla gelinlik modellerine bakıyorduk.
4: Feride.
3: Efendim Kenan.
4: Sana bir şey söyleyeceğim ama üzülmek yok. Küçük bir aksilik çıktı.
3: Ne oldu Kenan?
4: Gasp.
3: Gasp?
4: Annem çantasını çaldırmış.
3: Nasıl olmuş?
4: Güzelim, yolda gidiyormuş.
3: Kenancığım sabah çıktı evden. Bu saate kadar başvuruda bulunmadı mı?
4: Hayatım halledeceğiz. Halledeceğiz de işler biraz gecikecek o kadar.
3: Oldu Kenan.
0: Bunlar ne?
1: Bilmiyorum abi.
0: Haydi.
2: Ali. Bir gelsene. Ali bu iş çığırından çıktı.
1: Hangi iş?
2: Şehnaz Hanım. Sabahtan beri patronmuş gibi emir veriyor.
1: Ya olmaz öyle şey ya.
2: Ali bu kadının otelle bir ilgisi var mı yok mu?
1: Ya Seyhan.
2: Sen söylemezsen ben ona soracağım.
1: Ya yapma öyle bir şey.
2: Nasıl yapma?
1: Yarına kadar bekle.
2: Niye?
1: Öyle.
2: Ali bana yalan söylüyorsun. O kadının otelle ilgisi var değil mi?
5: Melih abla.
6: Koca Enak nasılsın gülüm?
5: Sizi bekliyordum.
6: Bak arkadaşını da getirdim sana.
5: Merhaba Mertcan. Oyun oynayalım mı? Tamam.
6: Şşt, dayın içeride mi?
5: İçeride.
6: Ha. İyi hadi siz oynayın.
5: Hadi bak.
0: Ustacığım, kafile tam 8'de geliyor. Önden bir aperatif, sohbet, muhabbet, 8.30'da yemeğe oturuyoruz, tamam?
7: Tamam şef.
0: Hadi ciğer.
6: Kolay gelsin.
7: Sağ olun.
2: Melih Hanım.
6: Şehna sağ ol. Götürdüm Seyfettin Hoca'ya Dilara'yı. Artık muayenesini etti, ilaçlarını yazdı. Haftaya da kontrole gideceğiz. Tamam bitti maşallah.
2: Oh, sağ olun. Size de çok zahmet verdik.
6: Yok ne zahmet olacak? Ne zahmet? Senin yaptıklarından sonra.

0: Hoş geldin Meryem.
1: Hoş bulduk Sami. Akşam da misafirler gelecek mi, siz evdeki işi hallettim de yardıma geldim.
0: Sağ ol.
1: Seyhan, nasılsın Seyhan?
2: Yokuş abla, iyi.
3: Annen eve gelmeyecek diye kızdan söz alıyor. Kız da utanmadan bunu bizimkine söylüyor. Sen böyle bir eve oğlunu verir misin ayol?
4: Ayıp.
3: Sokakta mı buluyoruz biz evladımızı? İtağın çomağı hazırla. Alo.
4: Alo Muazzez teyzeciğim, Feride ben.
3: Nasılsın Feride'ciğim?
4: İyiyim, teşekkürler. Çok geçmiş olsun Muazzez teyze.
3: Ah sorma be kızım. Öldüm öldüm dirildim. Ay siz ne talihsiz çocuklarsınız. Biz uğraştıkça bu iş olmuyor.
4: Kısmet.
3: Neyse üzülmeyin, halledeceğiz. Olur mu evladım?
4: Tamam Muazzez teyzeciğim. Tekrar çok geçmiş olsun. İyi günler.
3: Sana da evladım. Cin olmadan adam çarpacaklar.
5: Ben bunları az bile yaptım.
6: Ne yaptın kardeşim?
3: Çantayı mantayı hepsini topladım, bir yere sakladım.
5: Kızım nüfus cüzdanını aldım. Yırttım.
3: Attım.
5: Bu üç dilliye pabuç bırakır mıyım ben ayol? Bugün cüzdan, yarın başka bir şey. Bak.
3: Kafama koydum. Şuraya yazıyorum. Evlendirmeyeceğim.
5: Cüzdan olmazsa başka bir şey. Onlar uğraşsınlar.
3: Oh. Sefam olsun.
7: Hadi bakalım. Hadi. Hop. Sen de iyi oynuyorsun ha Semir Hanım.
8: Baba mesleği.
7: İbrahim Hoca tabii, İbrahim Hoca.
8: Sen oynamadın mı bir daha?
7: Yok. Sakatlanca tokunayım bıraktık yani. Ya benim işim aslında ticaret. Asıl dükkan Adana'da da benim. Burada oyalanıyoruz işte.
8: Dönecek misin peki?
7: Adana'ya. Ya bir aralar döneyim diye tutturdum da. Sonra... Nişanlım kalanım deyince Ferden'in kız kardeşi.
8: Eski nişanlım.
7: Öyle eski. Şimdi tövsem ne bileyim sanki. Hepten korkacağım yani. Eşten dostuna yani dükkandaki tevkeler var. Başka kimden dersen. Öyle kopmak kolay olmuyor. Hadi bakalım. 2-2. Devam. Oy.
3: Beğendi, hazır olacak değil mi?
1: Yahu olacak Şehnaz Hanım, olacak. Allah Allah, aç kalmayacak bu misafir, sen merak etme.
3: Ama bak bunlar çok önemli misafirler. Eğer yemek aksarsa...
1: Aksama olmayacak, yok. Ya sen bana bırak. Ya bunlar benim beğendiğim bir yesinler. Bak bakalım bir daha buradan vazgeçebiliyorlar mı? Ay gülüm, benim eller kirli. Sen şunu böyle kapatıp şuraya koysan ya.
3: Bunu böyle çıkarayım mı?
1: Ya çıkar, yemeğin içine girdi. Oh tamam.
3: Ay çok güzel bir şey. Samoş mu bu?
1: Bak bu samoş.
3: Adana'dayken mi vermişti?
1: Yok, yıl dönümü hediyesi.
3: Yıl dönümü mü?
1: Yıl dönümü hediyesi. 2 ay önce vallahi aldı beni götürdü fasıla. Ay nasıl izzet, nasıl ikram böyle, ay.
3: Aslında Samoş pek öyle sevmez yıl dönümlerini.
1: Bilakis. Vallahi

0: geldi.
1: Annem bize tuzak kurmuş Kenan.
0: Hayatım ne diyorsun?
1: Nüfus cüzdanımı kendi yırtıp atmış.
0: Feride, kadın kapkaça uğramış.
1: Yalan söylüyor.
0: Feride.
1: Kulağımla duydum Kenan.
0: Hayatım ayıp ediyorsun.
1: Öyle mi? Tamam. Yüzleştir ikimizi, sor kendisine.
0: Feride, neyi soracağız Allah aşkına? Kaç yaşında kadına yalancısın mı diyeceğiz?
1: Kenan bak, benim dayanacak sabrım kalmadı.
0: Feride.
1: Kenan. Bak daha işin başındayız. Bu böyle yürümez. Birinden birini seç. Ya annen ya ben.
0: Benim annem yalan söylemez Feride.
1: Söylemez.

0: Çok güzel vakit geçirdim annem, sağ ol.
1: Ben de. Sen de sağ ol Mami Sevin Hanım.
0: Bana hep Sevin Hanım mı diyeceksin?
1: Bilmiyorum. Yani ileride dostluğumuz, arkadaşlığımız gelişirse...
0: Bak Halim, ben öyle eğlenilecek kızlardan değilim.
1: Estağfurullah.
0: Yaşım da artık 15 değil, 50 bir yaşa geldim. Yani eğer niyetin ciddi değilse bana şimdiden söyle. Ben de vakit kaybetmeyeyim.
1: Sevin Hanım.
0: Bugün olsun demiyorum. Ama bu işin sonunda evlilik var mı yok mu bilmem gerek. Sen bir düşün.

0: Gelme Ali.
1: Ya Seher.
0: Konuşmak istemiyorum.
1: Seher ne yapsaydım?
0: Ali, iki gündür tanıdığımız birini otele ortak ediyorsunuz.
2: Şşş.
0: Hiç bize haber vermeye tenezzül bile etmediniz.
1: Ya sen mi abi yengeyle konuşacak?
0: Ne zaman? Ablam şu anda mutfakta ve dünyadan haberi yok. Kadına haksızlık ettim diye sabahtan beri çırpınıyor. Ya onu siz nasıl aptal yerine koyduğunuzun farkında değil misiniz?
1: Ya Seyhan.
0: Hiç konuşma Ali. Tamam, bu gece son. Misafirler gitsin. Ben bir daha senin yalanlarını duymak istemiyorum.
3: Yıl dönümü hediyesiymiş. Aklı sıra bana nispet yapacak.

0: abi. He. Vallahi akşama misafirler parmaklarını yiyecek ha.
1: İnşallah Meryem.
0: Bak bir şey söyleyeyim sana. Otel de dolup taşacak. Hele biz bir borcumuzu ödeyelim vallahi.

0: Hani artık kimse sırtımızı yere getiremeyecek. Amin, baksana şunun tadına hele.
1: Meliham, döktürmüşsün vallahi.
0: Eyvallah, sevdin.
1: Ben senin elinden zehir olsa yerim Meliham.
0: Oh.
1: Baş aynas.
2: Müşterilerden bir roze dedi. Bir koşu gidip alıp gelir misin lütfen?
1: Olur. Alırım. Meliham, ben gidip geliyorum.

0: buraya kadar.
1: Buraya kadar?
0: Bak çocukluk ediyorsun. İyi tamam peki.

0: altını kapamasaydın Melihan'ın.
1: E niye gülüm? Misafir gelince ısıtacağız.
0: Ama olur mu öyle şey, ısıt kapat? Yani her işin bir yolu var değil mi?
1: Yok, ben 12 yaşından beri mutfaktayım Şehnaz Hanım.
0: Ben de 10 yıldır otel işletiyorum Melih Hanım.
1: E tamam o zaman, sen kendi işine bakacaksın, biz kendi işimize bakacağız değil mi Şehnaz Hanım?
0: Ben zaten kendi işime bakıyorum Melih Hanım. Sana söylemedi mi?
1: Neyi söylemedim?
0: Dün akşam bin bir rica minnet beni otelin başına getirdi.
1: Başına mı?
0: Ama Samim akıllı adamdır. Kimin yanında duracağını çok iyi bilir. Bu tefecilerin borcu nasıl ödendi sanıyorsunuz? Bence siz de dedi.

0: dedim.
1: Ben de aşkım. Güzelim, bu halde beni annem bile tanıyamaz.
0: Olsun.
2: Verdim gitti.
0: Ay iyi ya.
2: Seslendikleri de.
3: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Sağ olun.
3: Hayırlı olsun.
0: Sağ olun.
2: Sabım abi. Benim yükseklik korkum var abi.
4: Sen aşağı in, ben göstereceğim sana yükseklik korkusunu.
0: Abla.
1: Annemin hediyesi.
0: Tabii ki.

0: Siparişi getirdim Şaynaz.
1: Samoş, iyi kuşum. İçeri girelim. Mecbur ben de gireceğim mutfağa.
0: Niye?
1: Ay Melih Hanım ortalığı öylece bıraktı gitti.
0: Gitti mi?
1: Ay hiç yoktan sorun çıkardı Samimciğim, hiç.
0: Ne sorunu ya?
1: Şimdi diyorum, ben sana söz vermiştim ama şimdi o mutfakta böyle hani ne arıyorsun burada falan diye terslenince ben de bu kadar sinirleneceğini tahmin etmemiştim ama.
2: Samim abi.
0: Melih nerede?
2: Bilmiyorum, telefonu da cevap vermiyor.
0: Allah kahretsin.
2: Sen ben bekle. Savaş. Bir saat.

0: İlkay.
1: Efendim Kenancı.
2: Şu anahtarı versem çıkarken kilitler misin güzelim?
1: Olur Kenancım. Dönmeyecek misin?
2: Yok anacığım, yalnız bıraktım. Ona gidiyorum.
1: Tamam.

0: Neredesin? Sabahtan beri seni arıyoruz.
1: Dışarıdaydım.
0: İyi misin?
1: Eda, senden bir şey isteyebilir miyim?
0: Tabii.
1: Yarın hocaya gidip Nurcan'ı affetmesini söyler misin?
0: Ne? Yiğit, sen deli misin?
1: Lütfen. Benim için.

0: Evde vakit kaybetmeyelim, ben fırlıyorum gülüm.
1: Samim abi.
0: Ha,

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kasko

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Çok güzel bir karşılama.
2: Piyano sesi çok güzel. Bütün enstrümanlar çok güzel ama piyano böyle dalıp gidiyorsunuz.
1: Evet. Hakikaten.
2: Vallahi Tamer Bey, enerjinizle hayran. Yani bu kadar yoğunluğun arasında gençleri de özen gösteriyorsunuz, kırmıyorsunuz. Evet. Üniversitelerde varsınız. Hatta biz beraber Hasan Kalyoncu'da beraberdik üniversitesinin sinema ödül töreninde. Onun dışında kültür, sanat, tiyatro denen her yerde mümkün olduğunca konuşmacı olmak için hemen kabul ediyorsunuz. Müthiş bir şey.
1: Evet. Şimdi yaşamda, yani benim çocukluğumda başlayan gözlemlerimle bugüne doğru geldikçe bu bir yolculuk değil mi? Hı hı. Hani My Way diyor Frank Sinatra buna. Birçok hani değişmeyen şey değişimdir lafını doğrulandığını görüyoruz. Süreçler var. Yani işte çocuğun anne karnına düşmesi 9 ay. Sonra doğuyor. Süreç bitiyor. Çocuk bir ürün oluyor. Sonra o çocuk İşte bebek, bilmem şöyle böyle filan. Sonra işte ufak tefek laplar söylüyor, biraz yürümeye başlıyor filan. Bebeklik sürecinden artık yürüyen bir insana dönüşmeye başlıyor. Sonra konuşmaya başlıyor, sonra büyümeye başlıyor, sonra soru sormaya başlıyor, sonra okula gitmeye başlıyor. Her süreç bir değişimi, ürününü değişmiş bir ürün olarak onunla görülüyor. Biz bunu muhakeme etmiyoruz. Bunu dünyanın en normal şeyi zannediyoruz. Yani kendiliğinden olan bir şeymiş gibi geliyor. Esaslı bu değişim sürecinin adı sanat, biliyorsunuz değil mi?
2: Öyle mi?
1: Tabii. Yani insanın, mağara devrindeki bir insan sonra bugün Mars'tan arazi satın aldı. Bu kendi kendine mi oldu? Peki o zaman bilim var mıydı?
2: Yoktu.
1: Yoktu. Ama merak vardı. Merakın adı da sanat. Yani kuşun uçtuğunu gören adam sonra muhakeme etti. Yani ben de uçabilir miyim dedi. Belki o sırada işaretle filan anlatıyordu bunu. Yanındaki de adam onun kafasına bir tane şaplak attı belki. O kuş uçar, sen uçamazsın diye. Ama sonra o adamın, yani tıpkı çocuğun büyümesi gibi, o başka bir kuşak, o süreçleri yaşayan bir kuşak kendisine kanat yaptı, uçmayı denedi, değil mi? Sonra Jules Verne diye bir adam çıktı. Efendim, daha ortada hiçbir şey yokken insanın uçabileceğini balonlardan, uçaklardan bahsetti. Sonra balonlar yapıldı.
2: Suyun altından bahsetti.
1: Ya sonra denizaltı yapıldı. Wade kardeşler helikopteri yaptı. Şimdi bu, biz bunu bilim diyoruz buna, değil mi? Hayır, bu sanat. Çünkü o ilk insanın aklına düştüğü şey var ya, o beyin yarattı bunu. Dolayısıyla beynin o algılama ve oradan yaratıcı fikirler üretmesinin, deneyiminin sonucunda elde edilen bilgi, o deneyim bilgiye dönüşüyor. Ben bilgiyi size devrediyorum. Ben eyvallah diyorum. Siz kendi çocuğunuza devrediyorsunuz. O ona devrediyor. O benim deneyimle, yani merak deneyimimle yaşadıklarım sizde bilgiye dönüşüyor. Onda daha iyi bilgiye dönüşüyor. Onda daha iyi bilgiye, daha iyi bilgi derken onun adı bilim oluyor. Şimdi sorsak insanlara, önce bilim mi vardı,

0: sanat mı vardı diye tereddüt edecek değil mi cevap?
1: Kesinlikle.
0: Ama böyle baktığımız zaman beyin aynı beyin. O zaman da bu beyin vardı ama malzeme azdı. Anca doğayı gözleyerek yapıyordu. O doğayı insan o sanat bakış açısıyla merak ederek öyle donattı ki şimdi bunlara bakarak yaşamı yeniden yaratıyoruz. Bunlar hepsi süreç ve ürün işte. Tıpkı doğumda anlattığım gibi. O zaman bu yolculuğun adı sanat. Bu yolculuğun sanat merakıyla başlayan buluşlar da kuşaktan kuşağa devredildikçe bilim oluyor.
1: Bilim oluyor.
2: Şimdi herkes kendine sanatçı demeye başladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Çok iyi değerlendiriyorum ama bunun sorumluluğu var. Çünkü şimdi kendine sanatçı demek bizdekine bakarsak keşke sanatçı demese kendine diyeceğim geliyor. Çünkü neden sanatçı diyor? Yaptığı işi küçümsüyor ve sanatçı diye bir meslek varmış havasında konuşuyor. Halbuki uluslararası alanda sanatçı diye bir meslek yok. Çünkü mesela sporcu diye bir meslek var mı? Benim çocukluğumda spor demek Fenerbahçe'nin maçına gitmek demekti. Değil mi? Spor yapıyor musun dediklerinde yok. Niye spor yapayım diyorduk yani.
1: Maça gidiyorum.
0: Maça gidiyorum. Sonra ne oldu? Spor insan sağlığı için gerekli bir unsur olduğu anlaşıldı. Ama sporcu diye bir meslek yok. Ne futbolcuya spor yapıyor adam, profesyonel futbol oynuyor. Ne iş yapıyorsun dediğimiz zaman sporcu mu diyor? Futbolcuyum diyor.
1: Şimdi böyle deyince ben de onu düşünüyorum. Ay ne kadar haklısın. Mesela aktör ve aktris var yani. Şey evet. Yok ki yani. Tabii. O sanatçının yurt dışında öyle bir başına öyle bir şey yok.
0: Şimdi benim tabii bende de böyle bir şey var. Anlamak yani o konservatuvarda okurken de başladı bu. Daha öncesinde çocukluğumda da vardı herhalde. Dolayısıyla yaptığım işin ben nasıl yani nasıl düşünüyorumu anlamaya çalışıyorum. Nasıl düşünüyorum anlamaya çalışırken ipuçları yakalıyorum. Mesela sizin konuştuğunuz bir şeyde bilmediğim bir laf geçiyorsa onu merak ediyorum. Soruyorum ne demek o diyorum. Mesela bu bazı dönemlerde ayıp gibi görünür. Çünkü adam bilgisiz bak bilmiyor zannediyor ama sormayacağım diyor. Yok sormak lazım. Sormuyorsan gidip araştırman lazım. O zaman onları öğrendikçe düşünme biçimin gelişiyor. Zaten sanatın özü düşünme biçimi. Mesela fikri mülkiyet hakkı diyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Eserin hakkı demiyoruz. Fikrin hakkı diyoruz. Şimdi eser dediğimiz şey neyse ortaya çıkan, yani bu bütün meslekler için geçerli ama yani bir mesela bazı cerrah arkadaşlarım var. Bir tanesi bir gün dedi ki ben dedi, hocam dedi hiç leşim yok dedi. Vay dedim sen sanatçısın o zaman işini özenle yapıyorsun dedim. Yani öğrenmek ve özenle yapmak istiyorsun. O dedi ki hayır hocam dedi ben kasabım dedi. Ben dedim sen mesleğini iyi yaptığın için biraz da şımarıklık yapıyorsun dedim. Değil mi? Tevazu gösteriyor ama o biraz hani iyi yapmaktan. Çünkü dedim ne kadar kasap olursan ol yine altta yatan insan bir canlı. Ve sen onu kurtarmak için yapıyorsun bunu. Hiç onu kurtarmak düşüncesi geçmiyor mu kafandan keserken, dikerken? Yani herhangi bir et parçasını kesip dikiyorum diye mi düşünüyorsun? Olur mu canım dedi. İşte o zaman sanat yapıyorsun. O sorumluluğun adı sanat. O yani onu 1000 defa da yapmış olsan o dikişi yine özenle yapman lazım değil mi? Efendim o kesmeyi gene özenle yapman lazım. Yapmadığın takdirde en ufak bir hatada neşteri yanlış vurdun mu adam canına mal oluyor. Bunu da biliyoruz, görüyoruz değil mi?
1: Evet,
0: böyle hataları kesinlikle. Da görüyoruz. Yani sanat belki şöyle anlatalım. Çünkü sanat hep böyle mistik bir şey zannettik biz değil mi? Yani o tabii ilkel insandan gelen şey o merak ve beceri keşfetmeyi biz hep yani ona mahsus bir tanrısal bir özellik zannettik. O da olabilir. Ama neticede bir de beyni var. Ama o beyninin farkında değil o zaman. Beyni düşünüp, heyecanlanıp yani olayları muhakeme etmeye başladı. Hiç sınırlı o zaman muhakeme edilecek şey. Muhakeme etmeye başlayınca kan dolaşımı artıyor. Kan dolaşımı artınca kalp çarpmaya başlıyor. O da

0: Burası güm güm yapınca diyor ki herhalde buradan geliyor. Tamam, buranın da bir rolü var ikisiyle beraber ama başlangıç burası. Yani buradaki dataların birbiriyle olan ilişkisi sonucu o kalp çarpmaya başlıyor. Bunu o zamanki insan yorumlayamıyordu tabii. Ama bugün neuroscience'dan bahsediyorsak, yapay zekadan bahsediyorsak bunu anlamak zorundayız.
1: Kesinlikle.
0: Her şeye duygu diyoruz biz. Duygu nereden geliyor? Duygu da buradan geliyor. Burası olmasaydı duygu olmayacaktı.
1: Bir de Tamer Bey, ben şimdi hatırlıyorum da ilk mesleğe başladığımda usta sanatçılarımız, şarkıcı veya oyuncu olsun, bazen böyle sohbet arasında konuşurken ya da röportaj yaparken birisinin hakkında bahsederken, şimdi tenzih ediyorum, mesela evet, Tamer Bey bir şey, evet, Tamer Levent diyorum, bırak diyor, sanatçı Tamer Levent diyor, o oyuncu Tamer Levent diyor. Ya da atıyorum, özellikle şarkıcılar bunu yapardı. Sen bana şarkıcı yazamazsın, bir daha dikkat et, ben sanatçıyım. Ya da diyordu ki, sen ona niye sanatçı yazıyorsun? Bak şimdi ikimizi yan yana çektin, ikimizin altına sanatçı yazma, onun altına şarkıcı yaz derdi.
0: Çok güzel bir noktaya değindin.
1: Bizi böyle kodladılar hep.
0: Bu şimdi, bu kodlama bizde nasıl bir zarar yarattı? Şarkı söylemek ancak profesyonellerin işidir dedik, değil mi? Sen profesyonel değilsen şarkı söylüyorsun. Peki evde şarkı söylüyorsun. Benim akrabalarımda bir sürü vardır hala. Ne yaparlardı? Eskiden radyodan işte udi, bilmem kemancı ya da bir solisti evlerine davet ederlerdi. Birlikte yemek yenir, onlar da orada çalgı çalardı filan. Ve ev halkı müthiş bir şekilde onlara katılırdı. Hatta onlar bazen diyelim halalara filan derlerdi ki, ya siz radyoya gelsenize bak ne güzel sesiniz var. Yok işte aman benim işim şu filan. Şimdi o sanatçı değil, değil mi? Yani onu kendi yetenekleriyle, yani tıpkı kuştan fikir üreten insan gibi kendi yetenekleriyle merak edip öğrenip zahmet edip disiplinle çalışıp o şarkıyı, o bizim hala kim bilir kaç defa terennüm etti içinden, kaç defa dinledi, hangi hatayı yapmayayım diye düşündü, kulak hatası ya da detonasyona girmeyeyim diye, değil mi? Detone olduğu yeri duydu, tekrar açtı, plağa koydu belki, taş plağa, cızır cızır cızır cızır orada, ha ben burada hatasını kabul etti. Burada hata yapmışım dedi, düzeltti. Şimdi bu nedir? Bu ilahi bir duygu bu. Biz buna hep öyle dedik, değil mi? Ama bugün anlamamız lazım ki yapay zeka var kardeşim. O da beynimizin taklidi. O yapay zekaya biz beynimizle yine bir sürü şey komend ediyoruz. Ama esas olan bizim beynimiz. Ve bütün bu birikimler, bu bir disiplinler bizim beynimizden kaynaklanıyor. İşte sanat bu. Biz sanatı bir yaşama biçimi haline getirmeliyiz. Bir ortak kültür haline getirmeliyiz. Yoksa efendim şimdi yani bakın bunu açınca o kadar şey, mesela bir program yapıyoruz sanata evet de düşünmek diye, özellikle o programa şöyle mesela konuklar davet ediyoruz, çok iyi bir tabip, profesör kendi alanında fakat çok iyi bir besteci. Şimdi çok iyi bir tabip olduğu için ona sanatçı diyemeyiz, değil mi? Peki işte sayın bir konuğumuz, çok da iyi şarkı söylüyorsunuz, bir de şarkı söylüyor. Ha şimdi sanatçısınız. Öyle mi? Bu bir klişe, bir yanlışı,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet.
0: Peki bunun bize zararı ne? O kültürü ortak kültür haline getiremeyişimiz, düşünme biçiminde de sorunlara çözüm bulmak, kendi kimliğimizi değerli kılmak, bütün insanlara bir sanat eseri muamelesi yapmak gibi bir ortak akılda buluşamıyoruz o zaman. Bu da tabii yaşamın bütün alanlarında sorun yaratıyor.
1: Etkili.
0: Bütün alanlarında, yani bir tek alanında değil. Ekonomisinde, insan ilişkisinde, ailede, anne babada, eğitimde, değil mi? Her yerde. Eğer o sanat dedim. Mesela şey çok hoşuma gider. Yunus Emre'nin hikayesi. Bugünlerde başka bir yerde yazdım bunu da şey. Şimdi Yunus Emre'ye şey Hacı Bektaş Veli ayrılırken yanından diyor ki, sana iki çuval un mu vereyim yoksa nefes mi vereyim diyor. Bildiğiniz bir hikayedir bu. O da diyor ki iki çuval un ver diyor. Alıyor iki çuval unu, giderken düşünüyor. Düşünüyor ve diyor ki ben ne yaptım diyor ya. Hemen geri dönüyor, diyor ki al iki çuval unu, bana nefes ver. Şansını kaybettin diyor. Git tap.

0: Tuk Emre'nin kapısına gir, orada kal diyor. Oraya gidiyor. Bu sefer ona diyorlar ki git ormanda odun topla, ocağı yak. Odun toplarken odunların en iyilerini seçiyor. Şimdi bu da sanat. Neden? Estetik bilimi bunu anlatıyor mesela. Bugün sanatın bilimi estetik. Estetik diyor ki yaptığın işi severek yap. Hobi olarak yap. Nefret ederek yapma diyor. Şimdi bu bir algı. Yani beynimizi biz böyle eğittiğimiz zaman, bunu anladığımız zaman bu beyni böyle hareket ettirmek üzere birçok kişide aynı kültürü oluşturabiliriz. Ama biz bunu ayırdığımız, kutuplaştırdığımız zaman o zaman sen sanat yaparsın, sen yapamazsın
1: gibi bir durum.
0: Bu benim işim. Mesela amatörlere kızıyorduk biz, biliyor musun? Profesyoneller amatörlere kızıyordu. Şimdi amatörlük müthiş yayıldı. Değil mi? Bakın iş yerlerinde Business Theater diye bir grup kuruldu. Evet. Duydunuz mu onu?
1: Aynen öyle. Business Theater'ı biliyorum. Biz şarkı, orkestra dediğiniz doktorlar, mühendisler toplanıp caz yapıyorlar. Caz her şeyi yapıyorlar.
0: Bu Business Theater'da da yani şirket sahipleri, evet, yöneticiler, onlar var ve zaman ayırıp bütün işlerin arasında gelip tiyatro provası yapıyorlar. Buna benzer bir sürü çalışma var. Şimdi ne oluyor? Demek ki artık bu böyle bir kutuplaşmadan çıkıp ortak kültür haline geliyor. Biz niye sahneye çıkıyoruz? Niye işimizi özenle yapmaya çalışıyoruz? Şimdi hani oyuncu olmak bir meslektir. Yani UNESCO'da böyle geçiyor ve meslek tanımı var tabii. Ve o meslek tanımına göre de özlük hakları var. Sanatçıyım dediğiniz zaman meslek tanımı yok. Özlük hakları da yok. O zaman da şikayet ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ya işte bizde sanatçı sürünüyor. Canım sanatçı dersen sürünür zaten. Çünkü sen onun meslek tanımını yapacağı bir adla ifade etmediğin sürece onun meslek tanımı da yapılamazmış gibi oluyor. Yapılamayınca da sen sanatçı olduğunu iddia ederek esasında özlük hakları kazanmayı da reddetmiş oluyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Sonra da şikayet ediyorsun.
1: Çünkü bizde oyuncu önce oyuncu oluyor, sonra şarkıcı oluyor. Sonra bir bakıyorsunuz bir filmin yönetmeni oluyor. Yani mesela Amerika'da kaç tane yönetmen oyunculuk belki yapmıştır da bir filminde, ama onun dışında adam yönetmen doğuyor ve yönetmen ölüyor yani.
0: Evet.
1: Amerika'dan değil mi? Bütün dünyanın birçok yerinde öyle yani. Bizde her şey olduğu için, o yüzden oyuncu yanına yazacağına şarkıcı, oyuncu, yönetmen yazacağına evet, sanatçı diyor.
0: Tabii çok enteresan bir şey söyledim. Şimdi mesela İngiltere'de de ben konservatuvardan mezun olduğum zaman pek çok böyle burslar teklif edildi. İngilizcem olduğu için illa yani yabancı dili öğrenmek için değil de oralara gidersem şu insanlarla tanışacaksam bana burs verin falan diye böyle pazarlıklarım oluyordu. Onlar da şaşırıyorlardı. Ama onları da yapıyorlardı. Mesela bu anlamda İngiltere'ye bursa gittiğimde Lawrence Olivier ile tanışma şansım oldu. Orada National Theatre'da oyun yönetiyordu. Ben de gittim en arka sırada provasını izliyordum. O biliyor tabii oraya gideceğimi. Prova bitince de döndü bana, böyle ışıklı bir yer, böyle Mr. Levent falan diye baktı. Ben de kalktım. Tabii çok toy bir zamanım. Gittim yani böyle Lawrence Olivier'de Sir unvanını almış kraliçeden. Ben de ona Sir dedim, siz dedim dünyada çok önemli great actors, great artistsiniz dedim. Öyle deyince o da elini omzuma koydu. Dedi ki oğlum my son dedi, I am not artist, I am an actor dedi.
1: Yeah.
0: Çünkü ona artist denmesi onu aşağılıyor ona göre. Değil mi? Çünkü o oyunculuğu yani mesleğini sanat olarak yapma. Şimdi bak burada şu fark ortaya çıkıyor. Yani Yunus'taki gibi. O öyle bir bilince sahip olmanız lazım. Beyninizin o hareketinin adının sanat olduğunu bildiğiniz zaman, beyninizi öyle kullanarak işinizi yaparsanız o zaman o işi sanat olarak yapmaya başlamış olur. Ama o da bitmiyor. Tıpkı doğumda dediğimiz gibi siz bir süreç yaratıyorsunuz. O süreçle siz bir ürün verdiğinizi varsayıyorsunuz. Ömrünüz bitiyor ama sizden sonra kuşağa devam ediyor. O zaman ne oluyor? Hipokrat'ın, Doktor Hipokrat milattan 700 yıl önce diyor ki sanat uzun, hayat kısa. Kardeşim sen doktorsun. Ne karışıyorsun sanata diyor. Şimdi bizim kafayla bakarsak ne alaka var senin? Kalkıp sanat hakkında bir de böyle

0: felsefi laf ediyorsun filan. Ayıp denen bir şey var. Bırak bu işi Aristofanes yapsın. Mesela diyor. Yani o da yapıyor, o da yapıyor. Dolayısıyla bizim bu kültürü artık bu çağda güncelleyip esas anlamına döndürmemiz lazım. Sadece resim, tiyatro, müzik, mimarlığı izlemek ya da sadece resim, tiyatroyu meslek olarak yapıp buradan gelir elde etmeyi düşünmekle bu iş olmuyor. Olmaz. Bunun beyin planındaki yaratıcılık, yani fikri mülkiyet dediğimiz o fikrin oluşmasını sağlamamız, düşünme biçimi yani. Yunus'un, şunu bitireyim lafımı, böyle çenem düştü, kusura bakmayın.
1: Estağfurullah, çok zaten.
0: Yunus'un şu lafı çok hoşuma gider. Söz ola keser başı, söz ola keser savaşı. Bu ne? Düşünmeni sanat olarak, konuşmanı sanat olarak yap diyor, değil mi? Ama onun adının sanat olduğunu bilmiyoruz biz o zaman. O da bilmiyor.
1: O da o zaman sanat.
0: Ama beyni bunu söylettiriyor ona. Söz ola kese başı, söz ola kese savaş. Tam böyle oturmadı ağzım ama işte bu. Peki bu adam bunu nasıl söyledi? Neye dayanarak söyledi? Biz bunu düşünmedik, değil mi? Aa, ne güzel laf dedik yani. Analiz ettiğimiz zaman düşün, lafı seç, öyle konuş diyor. İşte yani sükut altınsa işte bilmem ne, öyle laflar da var, değil mi? Bunlar. Ama biz bunların ne anlama geldiğini, bunlar atasözü, böyle söylenir, biz duyarız, geçeriz filan gibi. Hayır, bunları da düşünmemiz lazım. Analizini yapmamız lazım belki.
2: Yeni nesille çok güzel bir bağınız var. Görüyoruz, üniversitelerde en çok sizi istiyorlar festivallerde.
0: Evet.
2: Bunu biz Altın Baklava Film Festivali'nde de gördük. Öğrenciler etrafınızı sardı bir anda. Nasıl bir bağ var aranızda?
0: Vallahi işte insanların değerli, şimdi bu hele Z kuşağı, kimisi Z kuşağından umutlu, kimisi umutsuz, değil mi?
1: Evet.
0: Ama Z kuşağında tabii bir farklılık var. En azından yani adını sanat olarak koymamış bile olsa bunun, şöyle bir farkındalık gelişiyor. Yapay zekayı kullandılar. Ya da çocukluklarında onlara, biliyor musun, bir gün cep telefonu diye bir şey icat olacak denmedi. Çünkü o ellerine düştü. Şimdi oradan kaynaklanan bir objektif düşünme tavırları, tarzları var. O objektif düşünme zaman zaman eski kuşağa ters geliyor. Çünkü eski kuşak daha metafizik bir düşünme alışkanlığı içerisinde, değil mi? Tanımlayamam. Mesela böyle laflar söyleyenler var zaman. Sanat nedir diyorsunuz mesela. İlla resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık demek istemiyorsa diyor ki o anlatılmaz, yaşanır diyor. Şimdi nasıl anlatılmaz ya? Çağımızda anlatılmaz diye bir şey. O zaman yapay zeka da anlatılmaz yani. Yapay zeka diye bir şey. Anlatılmaz hocam.
1: Yaşanır.
0: Yaşanır. Yapay zekayı öğrenmezsek yandık demektir. Bir de yapay zekanın beynimizin taklidi olduğunu bilip de esas merkezin burası olduğunu bilmezsek, zaten o yapay zeka bize, hepimiz biliyoruz, İlk başta saçma sapan şeyler, bilgiler de veriyor, değil mi? Siz onu düzelttiğiniz zaman da özür dilerim diyor. Şimdi demek ki yine esas olan burası. Aynen. Ama burayı kullanmanın tam zamanı şimdi. Dolayısıyla yapay zeka nedir? Anlatılmaz, yaşanır diyemeyeceğimize göre bunun için de diyemeyeceğiz. Artık bizim de bu objektifleşmeyi sanat kültürüyle buluşturmamız lazım. Sadece objektifleşmeye kalkarsak o da çok böyle ne bileyim, biraz böyle taş gibi, yani neye benzeteyim dedim, bir şeye benzeteyim dedim. Yani kuru bir şey olabilir.
1: Kuru bir şey olur.
0: Ama o objektifliği sanatla da buluşturduğumuz zaman, o objektifliğin farkına vardığımız zaman çok yaratıcı şeyler çıkarabiliriz. Çözümler üretebiliriz. Neler üretebiliriz bu çağda ki? Bu çağ esasında insanın yeniden yepyeni şeyler üretmesini gerektiren bir çağa dönüşecek haliyle. 2030 deniyor şimdi ama 2030 bana biraz erken gibi geliyor.
1: Siz ümitli misiniz Z kuşağında?
0: Alfa kuşağından daha çok ümitliyim. Yani şimdi o gene süreç dediğimiz şey var ya, Z kuşağı bu sürecin başlangıçlarından birisi. Yani baby, bizimkiler baby bloom diyoruz. Biz mutlu kuşağız yani. Farkında olmadan yaşamış bir kuşak. Duygu dedik mi işi bitiriyoruz. Ama bu kuşak farkında olmaya başlayan kuşak. Bir de gen hadisesini artık kabul ediyoruz değil mi? Çünkü biz hep insanın yeniden doğuşunun olur mu olmaz mı filan diyorduk. Yani rekarnasyonu. Rekarnasyon artık genle de buluşuyor. Genle buluşunca daha anlaşılır bir hale geliyor. O zaman bir bakıyorsunuz ki yani insanların daha mağara devrinden buraya gelinceye kadar birbirine devrettikleri genlerin de önemi var hayatımızda. O zaman Z kuşağı baby bloom'dan alfaya geçişin süreci ama baby bloom'un ürünü belki de değil mi? Ve baby bloom'un yarattığı işte sosyal medya, bilgisayar teknolojisi derken yapay zeka filan buraya geldik. Bu kuşak bununla aradaki kuşak. Ama alfa kuşağı bunu hazmetmiş bir kuşak olarak gelecek. Zannediyorum o daha umutluyum onun. Tabii tam tersini düşünenler de var. Daha robotlaşacak insan. Bilgiye ulaşmaktan bu kadar kolay bilgiye ulaştığı için bilgiye ulaşmayı terk edip işte kendi hayatını yaşamak daha önemli olacak filan gibi kaygılar var. Bilmiyorum çok bu kadar erken karar vermek, karamsar bir karar vermek istemiyorum. Çünkü daha umutlu olmak istiyorum. Yani.
2: Yapay zeka oyunculuğu etkiler mi sizce?
0: Etkileyecek herhalde. Biliyorsunuz bir Amerikan film vardı. Bugünlerde onu konuşuyorum ama ismi gelmiyor aklıma. Başrol oyuncularından bir tanesi film bitmek üzereyken vefat etti. Vefat edince bu ama kaç yıl önce? Yani 10 yılı geçmiştir. Ne yapmaları lazımdı? Ya yerine yeni oyuncu alıp filmi baştan çekmeleri lazımdı. Ya da onu hologram tekniğiyle ya da 3D ile ya da başka bir şekilde bilmiyorum o zaman nasıl yaptılar. Çünkü o zaman yapay zeka yoktu. O oyuncuyu yarattılar ve filmi bitirdiler.
1: Evet.
0: Hatırlıyorsunuz değil mi?
1: Paul Kilmer, Hızlı ve Öfke.
0: Evet. Şimdi nasıl oldu abi bu? O zaman demek ki o zaman yapay zeka varmış bizim haberimiz yokmuş.
1: O zaman işte bir arada hologram hologram deniyordu ya işte evet. onunla yaptıklarını
0: söyler. O ara bu işte.
1: O hologram o dönemde yapay zekadan önce kullanılan bir isimdi. Şimdi kimse hologramdan bahsetmiyor. Kim? Bizde de şarkıcı işte Müslüm Gürses'i arkada söyleyip birlikte düet yaptılar. Zeki Müren'le düet yapan oldu. Şimdi onu yapmaya kalkanlara yapay zeka ile yaptı diyecekler.
0: Yapay zeka ile yaptı diyecekler. Şimdi tabii burada işte o zaman mesela oyuncu kendisine oyuncu değil de sanatçı diyor ya. Şimdi oyunculuk mesleğinin belki yapay zeka ile yapılma tehlikesi geliyor. Arka planda o başladı harekete geçmeye. Peki oyunculuk mesleği yapay zeka tarafından yapıldığı zaman o yapay zeka ile oynayan kişi sanatçı mı olacak? Sanatçı nerede olacak o zaman? Sanatçı diye bir kavrama büsbütün ihtiyaç duyulacak. Kavrama ihtiyaç duyacak ama. Kişiye değil yani. O kavramı yaşayan, o kavramı hayata geçiren, yaşama sanatına yönelten insana. Hayır mesela dünya nüfusu bu komplo teorilerine göre eğer söylendiği kadar azalırsa zaten o zamanki hedef herhalde çok mutlu bir dünya yaratmak olacak değil mi? Onun için biz bu dönem bu dönemin insanları bütün bunları farkına varıp düşünüp belki geleceğe yönelik yeni fikirler üretmek üzere kendi beynimizi şöyle bir sallayabiliriz ya harekete geçiyoruz.
1: Ama beynimizle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yapay zekayı da biraz önce çok güzel söylediniz. Yapay zekanın sizi yönetmesini değil siz yapay zekayı yönettiğiniz zaman işte yani ne kadar detaylı ne kadar ne sorarsanız ona göre cevap veriyor.
0: Evet.
1: Şarkıcı Sinan Akşil ile beraber bir şey denedik. Sordu yapay zeka. Ben mi daha iyi şarkı sözü yazıyorum sen mi? Yapay zeka aynen verdiği cevap. Dedi ki ben şarkı sözü yazarım ama senin hissettiklerini senin yazdığın duyguları ben ona geçiremem. Yine de sonunda objektif sen var. Kazanırsın.
0: Bak yapay zeka
1: dedi.
0: Objektif yapay zeka var. Çünkü yapay zeka ne yapıyor? Bizim ürettiğimiz bilgileri bir de tabii biz şu anda bedavadan yapay zekayı geliştiriyoruz. Bu biliyorsunuz. Tabii, bedavadan geliştiriyoruz. Yani öyle deniyor ya, bunu yapay zekayı

0: Neden bunu bedava veriyorlar? Çünkü biz ona soru soruyoruz. Evet, o soruya bir tuhaf genelleme içinde bir cevap. Öyle değil. Benim sormak istediğim şuydu diyor. Özür dilerim diyor falan. Yeniden düzeltiyor. 3-5 düzeltmeden sonra ha tarama yapıyor çünkü. Bilgileri tarıyor ve bize bilgi veriyor. Ha o zaman ama o sırada da kendini yeniliyor. Ya. Çünkü o tarama yaptığı arşivleri o artık kendi şeyine, datasına kaydediyor yani, değil mi? Dosyalarına kaydediyor. O halde Sinan'a bu cevabı vermesi de oradan kaynaklanıyor. Tarama yaptıktan sonra diyor ki ben bunları ancak tarayarak yapıyorum ama sen kendi beyninden yapıyorsun diyor. Onun için sen söyle diyor, değil mi? Ama biz hala bunu sormak istiyoruz ona.
1: Ya.
0: Çünkü anlatılmaz yapılır bu işte. Halbuki anlatılır bu, anlatılır. Artık anlatılırlık çağındayız. Önce bunun sanat olduğunu anlayalım. Sonra da nasıl o sanat olabiliyor tartışalım, konuşalım. Eski filozoflar da hep bunlara. Mesela Nietzsche çok hoş bir şekilde bu konunun derinlemesine giriyor. Ama Nietzsche zamanında yapay zeka yoktu. Şimdi bizim Nietzsche'nin bilgilerini de güncellememiz gerek. Nietzsche'yi yeniden anlamamız gerek.
1: Yeah.
0: Mesela bir çok güzel bir kitap çıktı. Kant'ı yeniden anlamak diye. Kocaman bir kitap. Biz Kant'ı yeniden anlamak üzerine Kant'tan etkilenmiş bütün dünyalı filozoflar kendi görüşlerini yazdı. Şimdi bunlar biz Kant bunu söylemiş deyip orada o günkü şey yani o günkü haliyle mi bırakacağız? Değil mi? Onların zamanındaki olanaklar neyse o şartlara göre onlar fazlasını söylediler. İlla sanatın elitlere ait bir şey olmadığını, çünkü bakıyoruz mesela çok farklı ailelerden daha yani Nobel kazanacak insanlar çıkıyor. Ailenin diğer fertleri hala mesela otantik bir hayat sürdürürken bir tanesi dünya çapında bir adam oluyor. Ama o otantik bir şekilde işini sürdürürken sürdürenler de işini çok iyi yapıyor. Yeah. Dönüp bakıyorsunuz ha demek ki bu adamın bu aileden çıkması tesadüf değil. Bunlar bunu tercih etmiş, o kafaya takıp buraya gitmiş diyorsunuz. Onları da küçümsemiyoruz çünkü. Onlar da işlerini çok iyi yapıyorlar. Şimdi o halde bunun adının konması lazım. Bunun adı konmadığı sürece insan kendini hep gariban, mutsuz, duyguların esiri olacak, kaygıyla yaşayacak, değil mi? Kaygılar, endişeler dünyasında yaşayacak, düşünmeyecek. Düşünmek üzerine, düşünmemek üzerine evet. Çeşitli laflarımız var zaten. hemen gülümsetiyor bizi, değil mi? Esasında meşrulaşmış bir laf da söylemek hoşumuza gitmiyor. Yani bunlardan da kurtulmamız lazım. Kurtulup yeniden bir nerede yaşıyoruz? Burası neresi? Biz kimiz? Nereye gidiyoruz? Değil mi? Sanat deyince bunu anlamak lazım. Ha bunu anladığımız zaman bütün insanlar kendi yaşantılarını biçimlendirme farkındalığına da erişecek. Yani o ben mesela bir Nietzsche çalışması yaptım yapay zekayla. Yapay zekayla öyle uğraştım. Yapay zeka bana Nietzsche felsefesine göre bir insanın nasıl davranması gerekir listesi çıkardı.
1: Çok güzel.
0: Şimdi bu muhtemelen başka birisi bir şey sorsa benim bana listeyiz. Çıkarıp oraya gönderecek. Değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Gene eğittik yani.
1: Eğittik kesinlikle.
2: Siz teknolojiyle yakından ilgileniyorsunuz o zaman.
0: Vallahi şimdi sanat yolculuğu yapıyorsanız ve böyle bir milenyumda yaşıyorsanız bu milenyumda niye ben hala yaşıyorum, niye şu yaşa geldim hala göçüp gitmedim diye düşünüp artık zamanım geldi diyeceğime ben burada yaşarken ne yaşıyorum, niçin yaşıyorum, bunlar neden oluyor diye düşündüğüm zaman bir sürü şey
1: ne güzel.
0: Geliyor aklıma. Ne bir güzel. Sürü araştırma yapma ihtiyacı duyuyorum. Bir sürü soruya cevap arıyorum. Sonra öğrendiklerimi yurt içinde yurt dışında test ediyorum. Bir bakıyorum bir sürü bana benzer insan var. Mesela bir gün Japonya'da böyle bir olay olmuştu. Bir yerden ayrılmamız gerekiyordu erken. Fakat oradaki bizi davet eden ev sahibi bir Mitsubishi firmasının CEO'suydu. Ama adamcağız da bir şeyler söylemek istiyor. Fakat o Japonca söylüyor. Yanında İngilizce çevirmeni var. O bana İngilizceye çeviriyor. Ben İngilizce ona cevap veriyorum. O gene ona Japoncaya çeviriyor.

0: Efendim merhaba, harikasın desen bile, harikasın demek bile bir 10 dakika alıyor. Kapıda da bir sürü insan bekliyor bizim takım, uluslararasılar. Şimdi ben de adama dedim ki, kıza söyle dedim şeye, maestroya dedim. Bir bilgisayar icat etsin bize dedim, madem Mitsubishi. Biz dedim mesela, ben Türkçe konuşayım, anında onun bilgisayarı ona Japoncaya çevirsin. O Japonca konuşsa anında bana Türkçe'ye çevirsin.
1: Şu anda var öyle bir şey.
0: Şimdi ben bunu söyledim de adam gülecek zannediyorum. 20 yıl önce filan. Adam bir ciddiye aldı bunu. Kıza böyle uzun uzun Japonca anlatmaya başladı. Kız da bana çevirdi. Kısaca çevireceğim. Adam da buna felsefe de kattı. Yani adamın söylediği ez cümle şu. Bana diyor ki, dedi ki onu bil ki sen bunu düşünüyorsan dünyada biri daha düşünüyordur ve bu bir gün olur dedi. Oldu zaten.
1: Oldu.
0: Şimdi ama bu laf beni çok etkiledi. Şimdi ben adam gülecek, ben güleceğim, hadi alasmalık deyip oradan kaçacağım zannediyordum. Adam bunu söyleyince ben oradakileri boş verdim. Adamın elini sıktım. Dedim çok güzel bir laf söyledin. Demek ki insanların hepsi zaman içerisinde böyle bir düşünme sisteminin beraberliğini sağlayabilecek bir yaratık olduklarını anlayacaklar bir gün yani, değil mi? Dolayısıyla bu işte bu da bir yolculuk yani, Japonya'da o adamla karşılaşmak, değil mi? Yaşam yani. Frank Sinatra o zaman My Way dediğinde belki kendi yolculuğunda karşılaştıklarını anlatıyordu ama yapay zeka yoktu o zaman.
1: Yani. Doğru. Kesinlikle. Evet Tamer Bey, Prensiz'den bahsedelim, projelerden bahsedelim. Önümüzde günlerde dizi, film, tiyatro.
0: Vallahi şimdi mesela Shakespeare'in Kral Lear'i var.
1: Evet.
0: Kral Lear hep şöyle anlaşıldı. Zavallı ihtiyar bir adam, kral. Hı hı. Kızlarına mallarını devretti. Sonra da kızların yanına gidip onu bana baksınlar istedi. Ama kızları buna bakmadı. Hep buna şey yaptılar. Fakat küçük kızı Cordelia ona baktı, sahip çıktı. Şimdi çok yeni bir yorum okudum bir İngiliz araştırmacıdan. Diyor ki Kral Lear devleti temsil ediyor. Malını devrettiği kızları da mala çökenleri de temsil ediyor. Ama küçük kızı Cordelia insanlığı temsil ediyor. Dolayısıyla Kral Lear'i böyle yorumlamak lazım diyor bu çağda diyor. Çok enteresan yani. Değil mi? Çünkü babasından malını alıncaya kadar diğer kızı, mesela en büyük kızı babasına müthiş de iyi davranıyor. Adam da al diyor şu bu topraklar senin. Damat ondan sonra babayı şey yapmıyor ve baba onların yanına ha bu kız bana bakar diye gidiyor, bakmıyor. Öbür kıza gidiyor, o da bakmıyor. Ama en küçük kız zaten mal mülk istememiş. Başta dağıtırken bana verme diyor. Verme deyince adam kızıyor bir de. Sen diyor bana, yani benim sana vermek istediğim malını niye almıyorsun diyor. Sen benden daha mı önemlisin diyor filan. İstemiyorum diyor. Fakat o sahip çıkıyor. Şimdi bugün dünyada yaşanan bu kaos, işte savaş çığlıkları vesaireleri filan bize bunları hatırlatmıyor mu? Mesela Shakespeare'in dehası da buradan geliyor. Biz yani bundan 30 yıl önce Kral Lear'i sahneye koyduğumuzda nasıl düşünürdük? Zavallı bir baba. Artık mesela bunun benzerleri yapıldı hatta sinemalarda da. İşte iyi bir baba çocuklarına bakıyor filan. Belki yerli Yeşilçam'da da yapıldı galiba. Fakat baba yaşlanınca işte çocukların evine gidiyor bastonuyla filan. Tabii daha zavallı bir hale bürünüyor. Çocuklar da ona kötü muamele yapıyor. Bu hani değer bilmezlik olarak. Hayır. Bu sefer diyor ki bu devlet yani bütün organlarıyla devletin bir bütünselliği olmalı. O bütünselliğin de başkaları tarafından menfaat için kullanılıp devleti istismar etmemesi gerekir diyor. Şimdi bu dünyada bugün böyle tersine bir mekanizma işliyor, değil mi? Etik, estetik ve hakikat kuralları. Etik, estetik, hakikat sanattır. Sanatın ölçümü. Yani terazideki diremler. Yani yaratıcılık deyince yani kötülük de yaratıcılık olarak görülebilir. Ama sanat kavramının felsefesinde kötülük yok. Yani iyi, güzel ve hakikat var. Ona bulaşmış. Onun estetik tanımı da bu. O halde yine geliyoruz geçmişle bugünü yeniden yorumlamamız lazım. O zaman anladıklarımız, o zamanki kafamıza göre anladıklarımız, bir de yaşadık biz bunu yani ben. Şimdi bugünkü kafamıza göre adamın söylediği Kral Lear yorumu ne kadar doğru değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Muhteşem bir şey yorum yani. Mesela Kral Lear yeniden yapmayı aklıma koydu bu. Benim kendi yazdığım oyunlarım var. Bunlarda da biraz çağdaş teknik kullanmak istiyorum. Mesela Çin tiyatrosu bunu yapıyor. Olağanüstü şeyler yapıyorlar. Çin'e de çok gittim. Belgesel de yaptık hatta Çin'le ilgili. Dolayısıyla oralardaki mesela yani 1970'lerdeki Çin nerede? Bugünkü Çin nerede? Değil mi? Şimdi bir bakıyorsunuz 1970'lerde böyle bir Çin dünya devi olacağını aklımıza getirir miydik acaba? Demek ki oradaki kültürel gelişmeyi de bizim yeniden sanat kafasıyla analiz etmemiz gerekiyor. Japonya'dakini de, Güney Kore'dekini de, değil mi? Filan. Belki bu taraflara eskiden kızıyorduk, daha yoksul buluyorduk filan, taklitçi buluyorduk filan ama şimdi orada devlet konusunda çok esaslı mantaliteleri var. Kuralları var, kültürleri var. Ve onları istihdam kapasitelerini yerleştirmek konusunda da öyle. Savaşlar sırasında da çok enteresan davranışları var. Yani hemen savaşa girme dolduruşuna girmiyorlar değil mi? Ama küçük ekonomik dokunuşlarla birdenbire şekil değiştirtebiliyorlar. Şimdi demek ki dünyanın Rönesans geçiren Avrupa'dan sonra şimdi biraz da Doğu'yu yeniden anlama dönemi geliyor. Bunlar hakkında kafamda fikirler uçuşuyor. Ama şimdi tabii dizimiz vardı, o bitti. İki tane filmimiz oldu, filmim olacak. Bir tanesi Türkiye'de çekilen güzel bir korku filmi, başladı çekimleri.
1: Korku filmi ve siz.
0: Evet.
1: Güzel, ters köşe.
0: Evet, korku filminde güzel bir rol. Hikayenin bir tür başlangıç noktası gibi. Ben de kompozisyon, öyle herhalde beni biraz zaten takip ettiyseniz biliyorsunuz farklı roller oynamak
1: evet, çok evet, evet, olmaz mı?
0: O kompozisyonu da oynamaktan çok hoşlanacağım.
1: Çok iyi.
0: Sonra da bir Deniz Feneri hikayemiz var, onu çekeceğiz.
1: Ne güzel, harikasınız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum.
1: Ağzınıza sağlık. Yani böyle su gibi aktı gitti. Sabaha kadar dinleyebilirim sizi.
0: Ya normal kusura hikayeler. Bakmayın.
2: Doyamadık gerçekten.
0: Evet. Hani siz bir soru soruyorsunuz. Ben arkasından kaptırıp gidiyorum, ama konuşuyorum.
2: Çok ama. Keyifli. Güzel. Sizi
1: bağladınız
2: dinlemek
1: her
2: çok keyifli.
1: İnanılmaz derecede. Evet, kesinlikle.
0: Şunu hayal ediyorum. Yani bu düşünceye hepimiz vardığımız zaman aa deyip bir farkındalığımız açılacak değil mi? O açıldığı zaman bizim ülkemizden de dünyaya çok önemli katkılar çıkacağına inanıyorum.
1: Kesinlikle. Sizin gibi özgüveni, her şeyi ne derler, hak ettiği yeri kesinlikle özümsemiş ve gençlere yol açacak birileri her zaman olduğu sürece olur. Çünkü şimdi anlatırken ben yani bir kaygınız yok. Yani o benden, o benim rolümü çalacak. Ben bilmem ne. Yani 77'den beri sahnedesiniz. 77 yılında İngilizce yutmuş biri olarak, burslu olarak İngiltere'ye gitmiş birisiniz. Yani o yüzden de ya illa bunları yaşamasaydınız da siz Tamer Levent olarak mutlaka bugün yine böyle olurdunuz.
0: Belki de. Belki.
1: Ya şey olmak lazım. Biraz kendine güvenme. Sürekli birilerini aşağı çekmek yerine.
0: O korkunç bir şey. Yani zaten biraz önce söylemiştin onu. Bu mantalitenin anlaşılmamasından kaynaklanan bir şey. Çünkü o zaman başarılı olmak suç haline geliyor.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? Başarılı olduğunuz için hedef oluyorsunuz. Yani efendim, çalışkan olduğunuz için hedef oluyorsunuz. Ama ya da bir ünlü olmak diye bir laf çıktı. Yani ya bir insan bunları ünlü olmak için mi yapar yani? Ben ünlü olmak için bu kadar koşturuyorum. Hayır. Bunların anlaşılmasını ve gelecek kuşaklar tarafından da kullanılmasını, yani süreç dedim ya, sürece katkıda bulunmak istiyorsunuz. Sanat uzun, hayat kısa olan hayat kısmımda. Şimdi bunu yapmamı bile suç gören olabilir yani değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Adama bak ya, sırf ünlü olsun diye bunları yapıyor diyen vardır yani.
1: Şimdi maalesef.
0: Bu garipliklerden kurtulursunuz. Bu esasında kendi ayağına kurşun sıkmak. Bunun farkında değiliz.
1: Kesinlikle.
0: Takdir edebilse kendisi de gelişme gösterecek. Ama maalesef bir ezbercilikten kaynaklanan şey. Ben onlara da kızmıyorum artık. Kızmıyorum çünkü hani İbrahim Tatlıses'in bence klasik bir lafı var. Urfa'da Oxford Bard'ına gitmedik mi diye. Hani illa İbrahim Tatlıses hiç mütevazı değilmiş yani. Oxford'dan aşağı gitmiyormuş ama. Yani olsa bizde yani bizde de Oxford olmasa bile yani o Çin'i, o Japonya'yı, o Güney Kore'yi ayağa kaldıran, bizde de daha önce var olan bir eğitim sisteminin yeniden kurulması lazım ki bu insanlar bu kapasitelerini, bu çağın gereklerine uygun olarak sanat olarak gelişir. Her bir insan sanattır diyorum. Kesinlikle. Sanat eseridir.
1: Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Profiller Özel Fırsatlar Akbank'ta.
1: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ne kadar güzel böyle piyanoyla karşılamak.
2: Eline sağlık. Başlangıç yaptık. Yoğun bir tempoda yakaladık.
1: Evet, vallahi yoğun bir tempodayız. Aynen.
0: Vallahi Altancığım, kırmadı bizi, tekrar geldin.
2: Teşekkür ne mutlu.
1: Estağfurullah. Her zaman.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok çok özel bir proje. Çok evet. Özel bir adam yaratmak.
1: Evet.
0: Necip Fazıl Kısakürek'in zamansız eseri. Ve onun filmi.
1: Aynen. Aslında biliyorsun, bir tiyatro eseri. Dün vizyona girdik. Artık böyle heyecanlıyız seyirciyle buluştuğumuz için. Çok uzun bir süreçti tabii ki bizim için. Yaklaşık biz bir yıldır uğraşıyoruz. Bir yıldır işin içindeyiz aslında. Zamansız bir eser gerçekten. Bir tiyatro eseri olarak yazılmış. Üç perdelik bir eser. Aslında bir karakterin ölüm korkusu, yaşamı sorgulayışı, hayatı sorgulayışı ve bunların hepsini başına gelen büyük bir felaket sonrasında biz aslında oyunun içerisinde, yani hikayenin içerisinde yavaş yavaş anlıyoruz. Ve başrol karakterimizin Hüsrev'in hayatı sorgulayışına tanık oluyoruz. Ve bu hayatı sorgulama sürecinde de yavaş yavaş sosyal çevresinin de biraz onu oraya doğru yönlendirmesiyle deliliğe doğru gidişini izliyoruz aslında. Aslında hikayede Hüsrev delirmiyor ama çevresi o kadar çok delirmesini istiyor ki onları mutlu etmek için ona bile razı geliyor gerçekten. Ve deliliğin sınırlarını zorluyor aslında hayatta. Gerçekten müthiş bir tekst. Oynaması bir oyuncu için gerçekten çok zevkli bir iş. Çok ağır bir iş. Maalesef öyle hani rolden kopmak pek mümkün olmuyor. Eve geldiğinizde de kopamıyorsunuz. Çünkü 8-9 sayfalık monologların olduğu ve uzun ezberlerin olduğu çok ağır bir tekst. Öyle olunca da sağ olsun yönetmenimiz Murat Çeri de tek planları seviyordu. O yüzden yarın 9 sayfa tek plan çekelim falan. Gerçekten mi? Tek plan mı? Hani bölseydik abi falan. Yok yok, tek plan çekelim.
0: Eyvah.
1: Tek plan olunca tabii bütün gece oturup ezber yapman gerekiyor. O yüzden böyle 1-1,5 aylık bir süreçte neredeyse uyuduğum ve yemek yediğim zaman haricinde Hüsrev olarak yaşadım. Akşamları ezberiyle uğraşıyordum. Gündüzleri de sette uğraşıyordum bir şekilde. Biz çok içimize sindi. Gerçekten zaten iş çok güzel bir işti.
0: Çok özel bir iş.
1: Çok özel
0: senin
1: bir işti.
0: Senin hayatında yani da çok önemli bir dönüm noktası olacağına eminim. Peki ya sen hep cesur ve çok önemli işler ve çok seçicisin. Hep yaptığın evet. Her işte bir imza bıraktın. Hiç tereddüt etmedin mi bu iş teklif geldiğinde sana? Ya da Necip Fazıl Kısakürek'i ya da bu eseri ne kadar biliyordun?
1: Ya ben sonuçta oyunculuk mezunuyum. Biz bu de tiyatro metni olduğu için üniversiteden hakimim tabii ki tekste. Yani ilk defa karşılaştığım bir tekst değil.
0: Güzel.
1: Bir de çok değerli bir edebiyat eseri. Yani bu evet. Teksti bilirsiniz zaten. Cesaret etme noktası biraz tabii ki düşünceli bir süreçti. Öyle hemen cesaret ettiğimi söyleyemem. Yani birkaç gün üzerinde düşündüm. Bir daha teksti okudum. Ne yapabilirim? Nasıl olur? Gerçekten altından kalkabilir miyim? Çünkü bu işin şöyle bir tarafı var. Bu rolü oynarsanız ya gerçekten vezir olursunuz ya da rezil olursunuz. Yani
0: çok güzel açıkladın. Harika. Aynı.
1: İkisinin arasında bir şeyle tamamlamanız mümkün değil. Çünkü ya gerçekten amatör kalırsınız hikayeye ve altında ezilirsiniz rolün. Ya da sırtlarsınız rolü. Rolle birlikte büyürsünüz. Yani başka bir şansı yok bu rolün. Böyle roller vardır oyunculukta. Rol sizi bir yere taşır. Bu da o rollerden bir tanesi. Eğer altından kalkabilirseniz. Çok şükür. Gerçekten hani yönetmenimizin yardımı, çok değerli oyuncularla oynadım. O kadar önemli ki aynı üsluba sahip, seninle aynı üslubu takınabilen ve aynı üslupla oynayabileceğin oyuncuların karşında olması. Altan Erkekli vardı, İsmail Hakkı vardı, Hakan Meriçliler, Murat Serezli, genç Deniz vardı, Deniz Barut, genç yeteneklerden Gülper vardı. Ve böyle bir ekibin içerisinde zaten siz de kendinizi rahat hissediyorsunuz. Onlar size güzel rol veriyorlar. Öyle olunca aslında size sadece işinizi yapmak düşüyor. Murat çok iyi hazırlanmıştı, yönetmenimiz. Birçok metaforla da süsledi hikayeyi. Tabii hikayenin sinemaya uyarlanması biraz zor.
0: Çünkü ben de onu söyleyecektim. Abi.
1: Aslında tiyatro metni olarak yazıldığı için bir genişletilmesi gereken yerler vardı hikayede. Çok güzel. Asla tekste hiç en ufak bir değişiklik yapmadık. Kelime bile değiştirmedik. Üstada saygıdan. Ama mekanı genişletmek adına normalde tekste olmayan belli mekanlar ekledik hikayeye. Bir deniz kenarı sahnesi ekledik. O sahneyi deniz kenarında çektik. Aslında başka bir yerde olan bir sahneydi. Birkaç tane onun gibi değişik, biraz daha görseli genişletebileceğimiz, biraz daha derinleştirebileceğimiz alanlar denedik. Çok da güzel metaforlarla donattı Murat hikayeyi. Bir kez izlediğinde gerçekten yetmiyor. Ben geçenlerde ilk defa izleme fırsatı elde ettim. Ve doymadım.
0: Kaç dakika?
1: Hazır mısın?
0: 150.
1: 160.
0: 160.
1: Oo. 160, 170 dakika. Yani uzun eser. Uzun eser ve kesemiyorsunuz da. Yani bir de öyle bir tarafı var. Yani hani burayı keselim de yapamıyorsunuz. Yani çünkü bütün sahneler birbirlerine bağlı. Bütün sahneler birbirine bağlı olduğu için bir yeri kesersen öbür tarafı eksik kalıyor. Çünkü bir önce söylediği gerçekten tirat bir sonra atacağı tiradı destekliyor. Öyle olunca da kıyamıyorsun gerçekten ştrih yapmaya. Murat da kıyamadı. O yüzden 160 dakika oldu iş.
0: Sen 1,5 yıl, 2 yıl gerçekten üst sıra olmuşsun yani. Gerçekten.
1: Yani, yani evet. Çok.
0: Bayağı bir yoğun bir çalışma temposu herhalde olmuş.
1: Yoğun değil. Yani ben işin içinde 5-6 ay debelendim. Ama tabii Murat montajıyla, o suyla, bu suyla gerçekten o kadar uzun montaj yaptı ki filmi uluslararası festivallere yetiştiremedik. Yani o yüzden uluslararası A klas festivallerin hiçbirine yetiştiremedik filmi. Yani Cannes'ı kaçırdık, Berlin'i kaçırdık, Venedik'i kaçırdık. Onların hepsi kaçınca Türkiye'deki festivallere ve yurt dışında B klas diye nitelendirdiğimiz diğer festivallere gitmek zorunda kaldık. Çünkü montajdan çıkamadı. Yani girdi içine montajın ve orada da uzun süre montajda vakit geçirdi. Hakkını vermiş. O yüzden pek bir şey söyleyemiyorum.
2: Ne güzel. Fragmanı izleyelim mi?
0: Evet, izleyelim.
1: Lütfen.
3: Hayatınız hakkında bir yakınlık var mı?
4: İnsan ne için denir Osman?

0: Ulysses.
1: Çok güzel çekimler.
2: Güzel.
3: Şu anda evet.
1: Harika
2: güzel
1: görüntüler.
2: Oldu gerçekten. Biz memnunuz yani, artık iş seyircide bu bir süre sonra. Böyle işlerin en sevdiğim tarafı aslında bu. Siz uzun süre vakit harcıyorsunuz. Yönetmen büyük bir emek harcıyor. Ve ondan sonra her şeyi seyirciye bırakıyorsunuz artık. Ve her şeyi onun için yapıyorsunuz. Şimdi işin en heyecan verici tarafı, artık seyirciden de aynı takdiri alacak mıyız? Onu bekliyoruz bir şekilde.
1: Bu çok özel bir proje. Şimdi psikolojik yanı da ağır. Peki sen neler hissettin Hüsrev'i canlandırırken? Onu nasıl anladın?
2: Ya çok büyük bir aslında travma yaşamış hayatında Hüsrev. Ya bunu söylememde sakınca olduğunu düşünmüyorum. Ya bunu bir filmin hikayesinde çok başlarda zaten ortaya çıkıyor aslında. Babası kendini bahçedeki incir ağacına asmış. Ve yazdığı piyeste de baş kahraman kendini bahçedeki incir ağacına asıyor. Ve gelen bir eleştirmenle birlikte hikaye ortaya çıkıyor ve en yakın arkadaşlarından bir tanesi bir akıl hastalıkları hastanesi başhekimi ve kendine özel bir hastane açmış. Bir tanesi de dönemin en meşhur gazetecilerinden bir tanesi. Ve bu ikisi, bir tanesi akıl hastanesinin reklamını yapmak için bunu hapishaneye sokmaya çalışıyor. Kendi hastanesine sokmaya çalışıyor. Diğeri de sürekli bununla ilgili haberler yaparak tirajını artırmaya çalışıyor. Ve böyle bir sosyal çevrenin içerisinde büyük defekt yaşamış bir adam bir yandan hayatı sorguluyor ama babası kendini incir ağacına asmış bir adamın hayattaki en büyük korkusu da ölüm korkusu. Ve bu çıkmazların içinde bir adamı oynamak ve hayatı sorgulayışını dinlemek ister istemez etkiliyor tabii insanı. Yani bir de insanın herhalde var olduğundan beri ilk sorduğu sorulardan bir tanesi varoluştur. Yani varoluş sıkıntısı, varoluş sebebi, niye var olduk, amacımız ne, bu dünyadaki amacımız ne, gerçekten öbür dünya var mı, Allah var mı? Bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Hüsrev de bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Ve bir noktada aslında kendini bir adam yaratmak diye isim koyduğu için piyesine, onunla yargılamaya başlıyor. Diyor ki sen kimsin de adam yaratmaya kalkıyorsun? Allah mısın sen de adam yaratmaya kalkıyorsun diye. Bu sefer kendiyle çelişmeye başlıyor ve bu çelişki içerisinde aslında bütün o deliliğe doğru akan sürecini görüyoruz. Bence hiçbir zaman delirmiyor. Aslında tekste de delirmiyor. Ama deliliğin sınırlarında dolaşıyor. Çünkü o gerçekten delilik dediğiniz şey ince bir çizgi. Yani bir pamuk ipliği kadar belki, ya da Sırat Köprüsü benzetmesi doğru belki. Yani o kadar ince bir çizgi o. Yani bu taraf delilik, bu taraf deha. O yüzden o deha ile delilik arasındaki sınırda dolaşan bir karakter. Ben de gençliğimde çok sorguladım varoluşu, yaşamı, birçok şeyi. O yüzden de bir şekilde karakterle kendinizi de özdeşleştiriyorsunuz. Hani o sorguladığınız, ilk gençliğinizde sorguladığınız şeyleri tekrar sorgulamaya başlıyorsunuz. Onlara bulduğunuz cevapları tekrar teyit ediyorsunuz. Ya da kendinizi kıyaslıyorsunuz hikayeyle. Çünkü ben aslında bir role hazırlanırken bir rol ya da o karakter olmaya çalışmıyorum. O karakterin yerinde ben olsaydım ben nasıl hissederdim, nasıl davranırdım, nasıl hareket ediyor olurdumu araştırıyorum ilk önce. Ondan sonra kendim olmamak için o karaktere bir yürüyüş yüklüyorum. O karaktere bir

0: çıkmadın.
1: Eve geldiğimde de çalışmak zorundaydım. Yani eve geldiğimde de bir gün sonranın 9 sayfa ezberini yapmak zorundaydım. Yani 9 sayfa, 8-9 sayfadan az ezberimin olduğu bir set günü yoktu. Çünkü gerçekten hikayeyi izlediğinizde bu fragman tabii çok, çok eşit olarak yapılmış. Hı. Ama çok uzun monologların olduğu tek başına bir hikayedir aslında. Yani filmi izlediğinizde %70 beni izliyor olacaksınız. Yani diğer oyuncular... Evet, geldiklerinde hani birileriyle oynadığımda çok mutlu oluyordum sette gerçekten. Ha, arkadaşlarım geldi falan, hani beraberiz abi bu sahnede, ama onlar bir yerde hani duruyorlardı, ben konuşuyordum genel olarak. O yüzden de çıkmak pek mümkün değildi dediğim gibi. Yani o bir buçuk ay set boyunca her akşam Hüsrev'le beraber yaşadık. Nesçah bir ara artık evde salonda tek başıma böyle yüksek sesle çalışırım. Ben yüksek sesle çalıştığım için duymamışım da bunu birkaç kere, seslendi bana. En son Hüsrev diye seslendi, döndüm ona. Artık yani ona döndüm gerçekten. Yani kaptırmışım çünkü, uzun süredir ezber yapıyorum falan. Duymamışım da onu. Hüsrev deyince duydum ama Hüsrev'i algıladım yani. Onu algıladım bir şekilde.
2: Ölüm korkusu hiç yaşadın mı?
1: Soru ölümden korkuyor musunsa, ölümden korkmuyorum. Yani kaçamayacağın bir şeyden korkmanın insana bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta her canlı bir gün ölümü tadacak gerçekten. Ama elbette torunlarımı görmek istiyorum. Oğlumdan da kızımdan da torunumu görmek istiyorum. Uzun yaşamak istiyorum. Sağlıklı yaşamak istiyorum. Ama bununla ilgili bir korkum yok. Çok büyük günahlarım da yok. Belki de o yüzden çok da korkmuyorum. Hani öbür tarafta... Ya bunu, bu günahların altından nasıl kalkacağız gibi bir korkum yok gerçekten. Kimsenin kötülüğünü düşünmem, kimseye bir kötülük yapmam. Öyle bir derdim yoktur kimseyle. O yüzden de bir korkuya sahip değilim. Ama anlık korkular yaşadım tabii ki. Ölüyorduk korkuları yaşadım gençken. Motosikletle bazı sıkıntılarım oldu. O günden sonra bir daha hiçbir zaman hızlı motor kullanmadım. Hala 70'in üzerinde kolay kolay motosiklet kullanmam. Anlık, evet, ölüyorduk galiba dediğimiz korku anlarım oldu. Ama genel ölümden korkar mısın? Genel ölümden korkmuyorum.
2: Hayatı kaçırma telaşın var mı peki? Yoksa olağan akışına bırakıyor musun kendini?
1: Ben hayatı hep öyle yaşadım. Yani Sinan biraz bilir onu. Gerçekten önüme çıkanı değerlendirdim hep. Plan yapmam ben hayatımla ilgili hiçbir zaman. Bundan sonra şunu yapmalıyım, bundan sonra bu olacak. Şimdi buna... gitmeliyim gibi bir planım yoktur benim. Böyle bir laf vardır ya, hani sen plan yaparken Allah sana yaptığın planla ilgili yukarıdan güler diye. Öyle bir planla yaşamam, önüme çıkanla yaşarım zaten. Önüme çıkana göre planlanırım. Bir de benim mesleğim de buna uygun. Yani sonuçta elinize senaryolar geliyor. Onlardan herhangi birini seçmek senin elinde. Hangi hikayeye doğru yöneleceğin senin elinde. Öyle olunca da aslında elime gelenlere göre hayatımı planladım ya da önüme gelen şeylerden bir tanesini seçerek hayatıma devam ettim. Planlıyorsam gerçekten çok yapmak istiyorumdur onu. İşte belgeselleri planlayarak yaptım. Onu çünkü gittim gerçekten işte gençlere bir örnek olmak istedim ya da çevremdeki insanlara bir örnek olmak istedim. Çocuklarıma bir şey bırakmak istedim. Babam bu konularda hassas bir adammış desinler istedim. İşte iki tane genci gerçekten bir fikir bırakabilirsek ya da bir şekilde yönlendirebilirsek ne güzel olur diye düşündüm. O yüzden onları planlayarak yaptım. Ama günlük hayatımı planlayarak yaşamıyorum.
2: Belgesel demişken, hazır konusu gelmişken onu da soralım. Devamı gelecek mi? Çünkü gerçekten çok özel işlerdi onlar.
1: Yani düşünüyoruz aslında, bir tane şimdi bir üçüncü belgesel yapalım istiyoruz. Bu sefer sadece Türkiye'ye ayıralım ve çünkü bir tanesi, ilk belgesel Afrika'daydı. İkinci belgesel 5 tane ülkeye gitmiştim. Bir tanesi dezavantajlı toplumlar, suya ulaşmakta dezavantajlı toplumlar ne yapıyorlar diye çekmiştik ilk belgeseli. İkinci belgeselde de modern toplumlar suya nasıl davranıyorlar, suyla ilişkileri nedir, nasıl mikroplastiklerle dolduruyorlar sularını diye. Sonunda aslında bir Türkiye ayağımız vardı ama kısaydı çünkü belgesel 5 ülkeye gidince biraz uzun vakit almıştı. Sonuncusunda da belki, yani son düşündüğümüz projelerde belki gerçekten Türkiye'de biz sularımıza nasıl davranıyoruz. Türkiye'de, çünkü ben bundan sonraki Dünya Savaşı değil ama bundan sonraki savaşın gerçekten bu silahlarla olacak bir savaş olur mu olmaz mı bilmiyorum ama suyla ilgili olacağını düşünüyorum. Yani sularımıza sahip çıkmamız gerektiğini.

0: Silahlarla olacak olan savaş da onun için olacak ya.
1: Evet, olursa. Silahlarla olacaksa da o suyun peşinde olacak, petrolün peşinde olmayacak artık bir sonraki savaş. Çünkü ya ben buna küresel iklim krizi demiyorum, küresel iklim değişikliği diyorum. Çünkü bilmiyoruz bu bir kriz mi, sadece iklim değişiyor, bu bir döngü de olabilir. Bu döngünün içerisinde bir kuraklığa doğru gittiğimiz aşikar ve bir süre sonra suyumuz daha da değerli olacak. O yüzden o Fırat, Dicle, Kızılırmak, Yeşilırmak ya da işte küçük göllerimiz, küçük her şeyimiz çok kıymetli. Ve maalesef son dönemlerde birçok su kaynağımızı kaybediyoruz. Özellikle küçük göletleri çok hızlı bir şekilde kaybettik son zamanlarda. Böyle bir hazırlığımız var ama ne zaman olur, ne zaman hazırlayabiliriz, ne zaman başına geçeriz, inan emin değilim.
0: İlk hazırlık ne zamandı? Seninle konuşmuştuk yani 2019 mu?
1: Belgesel 18, mi?
0: Evet.
1: Tabii 2018'de.
0: 18 değil mi?
1: 2018'de.
0: Yani şimdi mutlu musun? Çok. Ne kadar hayşu, ne kadar önemli bir şeyi herkesten önce fark ettiğin evet. için. Sen 2018'de biz bunları konuştuğumuzda daha ortada hiçbir şey vardı. Çok tek tük konuşuluyordu ama evet. kafayı bu kadar yormuştun ki. Fotoğrafları bana gösterirken ki heyecanını falan evet. görüyorum. Senden sonra birçok kişinin yapmasının dışında dünya şu anda nereye gitti? Yani yaptığın 2018'de düşündüğün şey 2026, 8 yıl önce geldiğimiz nokta. Ne kadar doğru bir şeymiş.
1: Evet, yani gerçekten biraz öngörülü davranabilmişim orada. Sonra da bir şekilde takip ediyorum. Hala koplara gidiyorum. Her yıl bütün kopları takip ediyorum. Oradaki konuşmaları dinliyorum. Orada neler oluyor dünyada diye. Ve çok şey değişti biliyor musun?
0: Değişti.
1: 2018 yılında biz konuştuğumuz zaman onları, mesela mikroplastikleri sudan temizleyebilecek herhangi bir cihaz bulunmamıştı. Şimdi geliştirdiler. Şimdi bir tane çok büyük bir alet koyuyorlar böyle. Bütün suyu süzüyor ve mikroplastikleri arındırabiliyor.
0: Çok güzel.
1: Ya da şimdi o kadar güzel teknolojiler gelişti ki artık plastik atıklarla, çünkü plastik atık dediğiniz şey aslında petrol barındırır içinde. Plastik atıklarla Almanya'da bir firma şu anda asfalt döküyor.
0: Ya lüks o.
1: Eski plastikleri topluyor, artık asfalt döküyor. Yani dünya da evrilmeye başladı. Bir şey yapması gerektiğini fark etti. Ve bu fark etme de aslında dünyada büyük bir yönelişe neden oldu. Ve artık yeni firmalar, küçük firmalar ya da büyük firmalar gerçekten bununla ilgili nasıl savaşabileceklerine dair fikirler geliştirmeye başladılar. Birkaç tane marka eski plastiklerden, dönüştürülmüş plastiklerden hoparlörler üretmeye başladı. Yani çok değişik şeyler oluyor dünyada 2018'den bu yana.
0: Ne güzel.
1: Ben de çok yakından takip ediyorum.
0: Harika, harika. Tekrar esere dönersek, kitaptan seyircilere şöyle bir şey var. Kitabı okuyor. Ya tiyatroda ya da sinemada izlediğinde ya hiç alakası yok bununla diyebiliyor. Sen burada bu böyle bir eleştirisi şahsın olmaz. Bu genelde bunu herkes, yapımcı da yönetmeni de ilgilendiren bir konu. Seni de ilgilendiren bir konu. Kitaba bağlı mı gidiyor yoksa kopuk mu gidiyor?
1: Birebir bağlıyız.
0: O kadar.
1: Birebir, yani bir kelime bile değiştirmedik. Sonuçta klasik eserler gerçekten bütünlüğü korunması gereken eserlerdir. Ve bu klasik eserlere saygı göstermek çok önemlidir. Bu bir kültürdür gerçekten. Özellikle tiyatroda bunu yapmazsınız. Yani nasıl bir Shakespeare'in bir lafını değiştirmeye cüret etmezseniz, işte bunu da bir lafını değiştirmeye cüret etmezsiniz. Ya da Molière'i değiştirmiyorsanız bunu da. Çünkü bunlar da bizim kendi klasiklerimiz. Yani bunlar da Türk klasiklerinde adını ilk sıralarda söyleyeceğimiz eserlerden. Öyle olunca hiçbir kelimesini bile değiştirmedik. Yani ben bir kelime hata yapıyorsam baştan aldık. Yani çünkü bazen ezberiniz öyle evet. olmuyor bile. Eski Türkçe kelimeler var tabii ki çok fazla. Bazen o anda aklınıza gelmiyor bir kelime. Onun muadili bir kelimeyi koyuyorsunuz yerine. Onu yapabiliyorsun artık oyuncu olarak bu kadar yıldan sonra. Muadili geliyor. Muadilini koyuyorsun kelimenin ama orijinali değil diye kelimenin, döndük tekrar baştan çektik.
0: O kadar hassas davrandınız.
1: Hassas çok davrandık. Güzel. Gerçekten o konuda hassas davrandık. O yüzden kitapta ne okunuyorsa birebir tabii ki benim ağzımdan da diğer oyuncuların ağzından da aynısını duyacaklar. Ama tabii ki kitap aslında bir tiyatro eseri. O yüzden tiyatroya göre yazıldığı için daha az mekanla yazılmış bir eser. Biz mekanları biraz genişlettik.
0: O ayrı. Tekste bağlı kaldın zaten. Okay.
2: İzleyici olarak izlediğinde ne hissettin?
1: Uzun film. Uzun film. Ya tabii ben çok heyecanla izledim. Yani gerçekten heyecanla izledim. Umuyorum gerçekten günümüz seyircisinin

0: böyle bir sabrı vardır. Çünkü maalesef hayat günümüzde biraz fazla hızlandı. Artık bir de bu kaydırmalı hikayelerden sonra insanların dikkat seviyeleri de çok azaldı.
1: Çok özel bir eser. O kafayla gidilmesi zorunda. Evet, yani ben bir filme gideyim değil. Ben Necip Fazıl eserine ben bir yani unutulmaz bir eseri yani okumadıysam da okumuş gibi çıkacağım evet. Anladığım kadarıyla. Yani
0: öyle izlemek gerekiyor gerçekten. Öyle izlerseniz, o sabırla gidilirse sonunda karşılığını alıyorsunuz gerçekten sabrınızın. Benim baştan itibaren tek kaygım Murat'a her zaman aynı şey oldu yönetmene. Yani umuyorum genç jenerasyonun, çünkü genç jenerasyonun izlemesini istiyorum böyle bir işi. Tabii ki bizim yaş grubumuz, bizden daha yaşlı insanlar tabii ki izlesinler. Onlar çok daha fazla şey bulacaklardır kendilerinde. Ama genç jenerasyonun öğrenmesi, genç jenerasyonun bilmesi açısından böyle bir klasiği önem veriyorum bu duruma. Bir genç jenerasyonun izlemesini istiyorum. Sadece buradaki kaygım, genç jenerasyonda böyle bir konsantrasyon var mı? Çünkü işte ders süreleri de 45 dakika. Neden? Çünkü 45 dakika aslında konsantrasyon süresi. Sonra konsantrasyonunuzu tekrar toplamanız lazım. Burada yoğun konsantre bir şekilde izlemeniz gerekiyor ama film akıyor. İşin en güzel tarafı o.
1: O önemli.
0: Yani hani şey olmuyorsun, bir saate bakalım abi film hani daha kaç dakikamız var demiyorsun. Gerçekten akıyor film. Umuyorum genç jenerasyon da izler ve en azından yeni bir bakış açısı, yeni bir sorgulama şekli görürler ve ufak da olsa bir feyz alırlar. Hayatlarında belki de bir şey değişir.
1: Eser okumayan, kitabı okumayan ya da bilmeyen rahatlıkla anlayabilir.
0: Rahatlıkla gelebilir tabii ki. Yani aslında eseri okumak, elbette eser, edebi eser olarak okumaktan zevk alıyorsanız, ben her zaman
1: klasikleri
0: kitabı okumayan. Varsa bir filmin ilk önce kitabını okumayı tercih ederim. Ondan sonra kitabını okumayı tercih ederim. O zaman da genel olarak hayal kırıklığına uğrarsınız biliyorsunuz. Çünkü edebi eserlerin ağırlığı her zaman bir görsel sanattan daha ağırdır. Ağırdır. Çünkü bunun da sebebi şu, sizin hayal dünyanız bambaşkadır. Siz çok geniş bir hayal dünyasıyla okursunuz bir edebi eseri. Ve o kendi hayal dünyanızda o kadar farklı şeyler canlandırırsınız ki sınırsızdır orası. Ama birinin aynı eseri yorumlaması sonuçta yönetmen ve yapımcının kendi hayal dünyasını izlediğiniz bir dünyadır. Ve o birinin hayal dünyasıdır. Sizin doğal olarak okurken gördüğünüz hayalleri onlar sizin gibi görmezler. Ve o yüzden ben de her zaman edebi eserler sinemada karşılığında hep bir böyle hayal kırıklığı yaratır. O da kendi hayal gücüm gibi görmediğim için. Bu edebi eser olarak çok güçlü. Tabii ki okunmasında büyük faydalar var. Ama edebi eser olarak okumayıp sadece filmin seyrettiğinizde de mutlaka aynı etkiyi alacaksınız.
2: Çok güzel. Meslek hayatın boyunca çok özel işler yaptın. Özel karakterler canlandırdın. Ertuğrul Gazi oldun. Barbaros Hayrettin Paşa, Koca Seyit Atatürk'ü canlandırdın. Her oyuncuya nasip olmayacak şeyler aslında bunlar. Evet. Ne diyeceksin bu konuda?
0: Çok şükür. İlk önce çok şükür gerçekten. Şanslı bir kariyerim oldu. Başlangıçtan itibaren yani 21 yaşında ilk defa bu piyasaya girdiğimde işte Türker İnanoğlu'yla girdim bu piyasaya. Ondan sonra ilk oynadığım iş yani ikinci işim Tarık Akan'la Koçum Benim oldu. Yani çok iyi aktörlerle çalışma fırsatı elde ettim. Türkiye'nin en iyi yapımcılarıyla çalıştım. Hemen hemen hepsiyle çalıştım. Çok iyi tekstler geldi elime. Ben de iyi değerlendirdim ki bir sonrası da geldi bir şekilde. Çünkü siz iyi değerlendiremezseniz arkası kesiliyor o tekstlerin. Bir şekilde öyle akmıyor aslında arkası. Ben de iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum bir şekilde arkası geldiğine göre. Evet yani birçok oyuncuya göre daha şanslı bir kariyerim oldu diyebilirim. Şükrediyorum.
1: Bu gerçekten. Da plansızdı değil mi?
0: Hiç, tabii ki her şey plansız.
1: Çok güzel.
0: Yani ben oyuncu olmayı planlarken bir gün televizyonda oyunculuk yapacağım da aklıma gelmezdi. Biz üniversitede oyunculuk okurken,
1: tiyatro.
0: Tabii tiyatro okurken televizyona oyunculuk yapmak ayıptı bizde. Yani ne demek canım tiyatro oyuncusu televizyona oyunculuk mu yapar falan, siz ne saçmalamayın falan, hani öyle aşağılanırdık yani. Hani biz üniversite hayatımız boyunca zaten iş kabul etmemiz yasaktı dışarıdan öyle özel bir yerde. İstanbul biraz daha kırmıştı bu durumu çünkü İstanbul'da o zamanlar diziler başlamıştı. Yavaş yavaş dizi piyasası oluşmuştu. Yine de yasaktı, hala yasaktı okuyanlar. Yani o zamanda oynanan işlerde televizyonda oynayan oyuncular o yıl okullarda kalmıştır tiyatro okullarında. Sınıfta bırakılmıştır yani bilerek. Sen

0: televizyona gidersin, oyun oynarsın diye, filmde oynarsın diye. O yüzden ben bunu hayal etmedim hiçbir zaman. Bir gün televizyon yıldızı olacağım, efendim sinemalarda oynayacağım. Ben tiyatro kariyerim olacak, tiyatro kariyerim devam edecek. Belki yurt dışında tiyatro kariyeri yaparım. İşte o zamanlar takip ettiğim işte çok önemli tiyatrolar vardı. Belki onlara giderim, onlarda birazcık asistanlık yaparım. Belki bir şey yaparım. Hani onların peşinden koşabilir miyim? O tiyatro gruplarında rol alabilir miyim? Onların hayalini kuruyordum aslında. Sonra gerçekten her şey tesadüflerle oldu. Yurt dışına yerleşirken bir şekilde bir dizi teklifi geldi. Ben gelmek istemiyordum çünkü pasaportumu almıştım, yurt dışına gidiyordum. Dediler ki Türker'in oğlundan teklif geldi, yani reddedemezsin. Hani en azından gelip görüşeceksin, yani öyle hani ben gelmiyorum Türker'in oğluna falan denmez dediler. Tamam geleyim o zaman dedim. Türker abiyle hayatımın en kısa, Allah rahmet eylesin, en kısa görüşmelerinden bir tanesini yaşadım. Böyle geldi, 9 Eylül değil mi dedi. Evet efendim dedim. Çok güzel, maşallah ne kadar yakışıklıymışsın ya, bayağı boyun posunda varmış dedi. Evet sağ olun dedim. Çok güzel bir rolümüz var sana göre dedi. Şimdi dedi Yılmaz sana anlatsın dedi. Yılmaz
1: bitti,
0: Ekmekçi
1: anlattı,
0: vardı
1: dedi. Yılmaz Ekmekçi.
0: Görüşmemiz. Yılmaz Ekmekçi. Yılmaz sana anlatsın, hayırlı olsun, imzalarsınız aşağıda dedi. Abi biz asansörde inerken Yılmaz Ekmekçi bana rolü anlattı. Aşağı indik. Menajerim orada bekliyordu. Rolü imzaladık. Ben oynadım. Yani ben yurt dışına giderken işe başladım. 5 bölüm sürdü o iş. O iş bitti. Koçum benim geldi. Tarık Akan'la oynama şansı elde ettim. Yani bu gerçekten tasarlayarak ya da planlayarak yapabileceğiniz bir şey değil. Bir şekilde Allah demiş ki bu çocuğun da kariyeri böyle olsun.
1: Peki Altan, tasarlamasan da planlamasan da her oyuncuda vardır belki. Belki sen düşündün düşünmedin. Bu işte zaten emekli olunmaz da mutlaka oynamak istediğin bir rol ya da bir tiyatro oyunu ya da bir rol, bu da kaldı, bu da içimde kaldı, bunu yaparsam gerçekten mutlu olacağım diyeceğim bir şey var mı?
0: Ben klasikçiyim biraz. Yani dünya klasiklerini çok seviyorum. Hamlet oynamak çok isterdim.
1: Aa. Tiyatroda mı, filmde mi?
0: Tiyatroda.
1: Tiyatroda.
0: Çok isterdim Hamlet oynamak. Mezuniyet tezim Hamlet benim. Hmm. Üniversitede mezuniyet tezim Hamlet. Ondan sonra da bir şekilde kariyerimin bir yerinde oynarım diye düşünüyordum. Hiç nasip olmadı. Denk gelmedi
1: daha
0: yani.
1: Daha çok var zaman. Hamlet için her
0: Hamlet
1: zaman.
0: Hamlet için yavaş yavaş artık 45'e geldim. Hamlet aslında 25'lerinde falan gencecik bir çocuk. Ya. Hala oynanır, oynanmaz değil ama aslında gencecik bir çocuk yani Hamlet. Genç bir prens. Şimdi ben oynarsam artık kralı 80 yaşında falan yapmak lazım. O yüzden o fırsatımı galiba kaçırdım.
1: Kaçırdın.
0: Onun dışında sinema çok sınırsız bir yer. Sinemada,
1: aynen öyle.
0: Sinema o kadar sınırsız ki orada her şey gerçekten olabilir. Ama bir yarışçı oynamak isterdim. Bir araba yarışçısı oynamak isterdim.
1: Güzel.
0: Bu aralar bir şeyim var yani, bir araba yarışçısı hayalim var.
2: Öyle ama hızla veda etmiştin.
0: Ya Allah'tan orada dublörleriniz oluyor. Siz hız yapmanıza gerek kalmıyor.
1: Çok güzel. Tarihi karakterler devam mı? Yani yoksa böyle mesela, yani kapatmayalım şimdi önünü de. Ya artık ben tarihi karakterlerde artık çok fazla oynadım falan.
0: Yani aslında çok fazla tarihi karakter oynamadım. Sadece aslında çok uzun sürdü.
1: Uzun sürdü, evet. Doğru söylüyorsun.
0: Evet, yani o kadar senin uzun sürdü ki gerçekten yıllardır tarihi karakterlerde oynuyormuşum gibi oldu. Ama aslında 5 yıl sürdü, o yüzden.
1: Barbaros da var arkasında.
0: Arkasından da Barbaros var. Bir sene de Barbaros var. 6 sene, yani 26 yıldır oyunculuk yaptığını düşünülürse 6 sadece yıl. 6 senesi tarihiyle geçmiş.
1: Doğru.
0: Geri kalan 20 yıl aslında normal işlerde oynamışım. Ya tarih çok zevkli,
1: çok
0: oynaması.
1: Zevkli.
0: Yani o kostümler, o dekor, o şeyin içerisinde olmak, kendini tiyatro gibi hissediyorsun ve bir klasik oynuyorsun. O dönem oynamak her zaman zevklidir bir aktör için. Ben çok severim dönem oynamayı. O yüzden kendimi içinde çok rahat hissediyorum. Ama şu anda bana Diriliş Ertuğrul'daki gibi bir genç savaşçı karakter oynayacaksın, hadi bakalım bugün başlıyoruz, 5 yıl sürecek desen bir gözüm korkar. Yani 5 yıl at bineceğiz, her gün sabahtan akşama kadar at bineceğiz.
1: Kılıç sallayacaksın.
0: Kılıç sallayacağız. Bir de ben ilk 2 yıl 1,5 kiloluk gerçek kılıç kullandım. Yani sonra 3. yıl aklıma geldi. Genciz tabii, bileğimiz de kuvvetli o zamanlar. 2 yıl kullandık. Sonra 3. yıl abi dedim şunu alüminyum yapalım. Bileğimi abi dedim yani. Hani 3. yıl alüminyum yaptık kılıcı. Şimdi tabii aynı enerjiyle oynayamam. Aynı o zamanki içgüdüsellikle, o zamanki şevkle oynamak zor. Çünkü artık 8 saat ata bindiğiniz zaman yoruluyorsunuz artık. Yani şimdi o zamanlar 35 yaşındaydım. Şimdi 45 yaşındayım. Yani 46 yaşına giriyorum. Yani artık hayat değişti biraz daha. Ama artık

0: Gençler konuşsun, biz arkada oturalım varım.
1: Çok güzel.
0: Gençler harika. Savaşsın, biz akıl verelim.
1: Güzel.
0: Kabulüm.
1: Güzel.
2: Şimdi Türkiye Tanıtım Platformu için yeni bir dizi hazırlığındasın. Ondan evet. da bahsedelim.
0: Evet, o çok keyifli bir iş olacak umarım. Güneydoğu Anadolu projesi. Benim de çok özlediğim yerlere tekrar gidiyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun tanıtımını yapacağımız bir proje. Urfa, Antep, Diyarbakır, Mardin, Midyat ve Nemrut.
1: Çok güzel.
0: Müthiş. Müthiş bir rota.
1: Ha, olağanüstü.
0: Yani müthiş bir rota. Benim defalarca yaptığım bir rota. Mardin'de dizi çekmiştim daha önce. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyun yönetmiştim. Çok o oralarda çok vakit geçirdim ve 1,5-2 yıl kaldığım için bütün o bölgeyi zamanında çok dolaşmıştım. Ve çok dostum var. Hala da o dönemden kalma dostluklarım vardır.
1: Ne güzel.
0: Şimdi hepsini göreceğim için gerçekten çok mutluyum. Bugün konuştum hatta Mardin'den arkadaşlarımı aradım, dedim geliyorum falan. Abi dediler her şeyin hazır, hiç merak etme. Bıttım sabunlarını hazırladık, sen gümüş seversin, telkariyi hazırlıyoruz falan. Oo, her şeyin hazır, merak
1: harika.
0: Etme. Şimdi dostlarımı göreceğim.
1: Ne kadar orada. Oradasın? Yani ne kadar dolaşacaksın? Bu proje
0: yaklaşık,
1: ne kadar uzun?
0: Yaklaşık 10 günümüzü alacak.
1: 10 gün çok kısa.
0: Uzun bir proje. Ve parçalı olduğu için de şehir şehir gezeceğimiz için de
1: bu dünyada yayınlanacak bir şey mi?
0: Dünyada yayınlanacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinin
1: tanıtımdaki
0: şehirlerimizin tanıtımını yapacağımız bir proje.
1: Harika.
0: Tabii Antep'te gastronomi, Urfa'da tarihi yerlerimiz. Baktığınız zaman Nemrut dünyada eşi benzeri çok az rastlanmış.
1: Göbekli Tepe vardır işin içinde.
0: Göbekli Tepe tabii ki işin içinde var. Diyarbakır'daki köprü,
1: surlar,
0: baktığınız zaman oradaki yemekler, o yurdaki kültür. Mardin dediğiniz zaman zaten başlı başına bir kültürden bahsediyoruz. Bütün kültürlerin bir araya geçtiği, iç içe yaşandığı.
1: Aynen.
0: O Süryani kiliseleri, Mardin'in o eski evleri falan. Baktığınızda özlediğim topraklara tekrar geri dönüyorum.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: O yüzden heyecanlıyım
1: çok
0: aslında.
1: Çok fit gözüküyorsun. Onun için mi hazırlandın? Çünkü böyle, bence böyle dönemeyeceksin 10 gün sonra.
0: Ya biraz hazırlandım biliyor musun? Geçenlerde de yönetmenle oturduk Hakan'la. Hakan'a aynı şeyi söyledim. Hakan diyordum bak gitmeden 3-4 kilo verelim.
1: Bence de.
0: Çünkü yani 3-4 kilo alacağız yani. Mutlaka alacağız. O yüzden hazırlıklıyız. Şu an bir 2-3 kilo alabilecek
1: evet,
0: kiloya
1: evet,
0: geldim.
1: Evet çok iyisin.
0: Alırsam fark edilmez.
1: Harika.
2: Peki bu yoğunlukta aileye nasıl vakit ayırıyorsun? Bir yanda çocuklar var.
0: Yani onlar benim önceliğim her zaman. Yani sen iyi bilirsin.
1: Onu da görüyoruz. Ve seni inanılmaz derece hepimiz takdir ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Çok,
1: inanılmaz bir babasın. Her evet. boşluğunda orada.
0: Kaçırmak yandım. İstemiyorum çocuklarımın küçüklüğünü. Yani o babalardan olmak istemedim ve yıllarca ben yazları iş kabul etmedim televizyona ya da sinemaya özellikle. Çünkü yazları sinema filmleri bizde genelde yazın çekiliyor biliyorsun.
1: Evet.
0: Hep kışın hepimiz dizilerde oynadığımız için. Çocuklarım olduktan sonra yazları ben uzun süre film çekmedim. Çünkü bir kere 2 yaşına gelecekler ve onu kaçırmak istemiyorsun. Yani o bir de kelimeler konuşmaya başladıklarında yani yanlış söylüyorlar. Evet, yıllarca düzeltmedik biz o kelimelerini. Yani Emir 7-8 yaşına kadar bazı kelimeleri yanlış söylüyordu. Bir düzeltmeye kalktığında hemen engelliyorduk. Aman düzeltmeyin çocuklar nasıl olsa öğrenecek yani. Hani bırakın biz bunun tadını yaşayalım. Biz o ağzından o kelimeyi duymanın keyfini yaşayalım. Onlar benim önceliğim. Yani iş hayatımdan daha önce geliyorlar. Hem eşim hem çocuklarım. O yüzden İlk önce onlar varlar hayatımda şu anda. Ondan sonra iş hayatım var artık. Her fırsatta onlarla birlikteyim. Yeni birlikteydim, yine birlikteyim. Ama tabii ki bir yandan da çalışmam gerekiyor. O yüzden geliyorum, gidiyorum. Bir şekilde onlara da vakit ayırıyorum. Kendime de vakit ayırıyorum. Çalışmaya da vakit ayırıyorum. Dengeliyorum ama hiçbir dönemlerini kaçırmıyorum.
1: Çok güzel.
0: Yani ona çok özen gösteriyorum.
1: Emir devam mı yarışlara?
0: Emir şimdi racing motora başladı. Yani normalde dirt bike kullanıyordu. Yani toprak motoru kullanıyordu. Arazi motoru kullanıyordu. Biliyorsun 3 yaşında falan başlamıştı
1: evet.
0: o motora. Şimdi MotoGP'ci olmak istiyormuş efendim. Olur olmaz bilmiyorum.
1: Ki Kenan'la da tanıştılar. Sıfı'yla değil mi?
0: Zaten büyük ihtimalle Zeyn'i de gördü falan. Kenan abiyi de biliyor tabii yani. Öyle olunca falan bir sevgisi de oldu. Şimdi Toprak da çok yetenekli.
1: Oo.
0: Toprağı da izliyor tabii. Toprağın yarışlarını da izliyor Razgatlıoğlu'nu. Onları da izledikçe tabii ki feyz alıyor onlardan. Zaten neden dedim nereden çıktı MotoGP? Toprağı görmüyor musun baba dedi. Ne biçim yarışıyor dedi. Bir dedi arka tekerleği kaldırıyor dedi falan. Yani sürekli evin önünde böyle arka tekerleği havada bir çocuk geziyor bizde. Şimdi ön tekerleğini de kaldırmayı öğrendi. Öyle sürekli şimdiye kadar dirt bike'la dolaşıyordu. Şimdi racing'e başladı. Şimdi her hafta sonu onun peşinden.
1: Peki annenin babanın yüreğini kaldırdığın yıllar.

0: Şimdi Neslişah'ın yüreği mi kalktı? Nasıl o da kızmıyorlar mı
1: sana? Benden daha cesur. Neslişah benden daha cesur. Ben daha çok korkuyorum.
0: Aa.
1: Ben belli etmiyorum ama ben daha çok korkuyorum aslında. Neslişah benden daha cesur. Ya bir gün bir yarışa gittik. Emir 4 yaşında falan. Çorlu taraflarında bir yerlere Emir'i yarışa götürdük. Ya 4 yaşında ya 5 yaşında. Arazi çamur, rezalet yani ve o arazide yarışıyor bu çocuklar ve yani küçücük çocuklar da yani hepsi aynı yaştalar zaten. Benim de ayağım kırık. Bir ayağım kırık. Herhalde şey zamanı, Barbaros zamanı. Hmm. Çünkü o zaman bir ayağımı şey yapmıştım, incitmiştim. O dönemimde ben de elimde bastonlar o çamur pistinin ortasında koşturuyorum. Neslişah dedi ki bak sakın bağırma. Arazi çok kötü. Hani çocuğa hızlı git hızlı git diye bağırma. Arazi çok kötü. Çocuk düşmesin dedim. Ben sanki bunu demedim. Ben orada kenarda duruyorum. Neslişah gördüm. Arazinin ortasına doğru koşmuş çünkü pist uzun. O ayakları da tabii sağlam ikisi de. Koştur koştur gitmiş ortaya. Emir bas gaza bas gaza bas diye bağırıyor. Ben de koltuk denekleriyle arkasında bağırma çocuğa bağırma çocuğa diye koltuk denekleriyle peşine koşuyorum. Yani o benden daha cesur.
0: Vay be. Ama genelde anneler daha şey olur.
1: Ala yani şeyin de Alare diyorum. Çok benzetiyorum Alare ile Neslişah'ın çocukluklarını. Neslişah'ın da 4-5 yaşlarındayken motosikleti varmış.
0: Ha.
2: O yüzden cesaret.
0: Şimdi oldu. Güzel.
2: Bir de kayak geçmiş olduğu için de belki biraz daha hızla, cesur hızla, olabilir.
1: Hızla tabii şey arası çok iyi tabii yani. O da hem Türkiye şampiyonu biliyorsun kayakta da snowboardta da. O yüzden hızla arası iyi. Benim hızla aram yoktur. Ben normal motosiklete binerim yıllardır ama hızlı kullanmam hiçbir zaman. Şimdi Emir yarış motoru alınca kendine yani yarış motoru aldık bir tane mecbur. Şimdi ben de alayım bir tane diyorum. Babuş diyor sen sakın diyor yarış motoru falan almaya kalkma. Niye diyorum? Sen şimdi hızlı kullanıyorsun onu diyor. Yarış motoru diyor normal yolda kullanılmaz diyor. Piste kullanmak lazım diyor. Sen hızlı kullanmayı da bilmezsin şimdi diyor. Bir yere falan çarparsın falan.
0: Eyvah.
1: Peki diyorum tamam.
0: Boynuz kulağa geçiyor.
1: Onu da kabul edelim. Peki öyle olsun Emir Bey.
2: İnşallah milli bir sporcu geliyor.
1: İnşallah. Yani neden zevk alıyorsa en azından şu anda bundan zevk alıyorsa bunu yapmaya devam etsin. Profesyonel olmak zorunda değil. Ama ileride motor siklet kullanacaksa en azından kökünü doğru eğitim aldığı bir şekilde kullanır. Bu yaşta beni uyardığına göre ileride o da hızlı motosiklet kullanmaz. Ya da motosiklet kullanacaksa gerçekten profesyonel bir sürücü gibi kullanmayı biliyor olur. Yani 20 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmekle 3 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmek arasında fark var tabii ki yani. O yüzden de daha dikkatli olur en azından. O yüzden memnunum.
0: Peki kızımız ne yapıyor?
1: Kızımız tenis oynuyor. Piyano çalıyor ve at biniyor. Hmm.
0: Tamam. Tam kızları yere daha ne olacak? Harika. Evet. Tam prenses.
2: Kaç yaşında oldu şimdi?
1: Alara 8 yaşında.
2: Oh, maşallah.
1: Şimdi 7,5 bu Ağustos'ta 8'e girecek.
0: Zaman
1: Emir de 10 oldu.
0: Maşallah.
1: Aa, inanılmaz abi o kadar hızlı
0: zaman çok hızlı akıyor. İyi neyse hepsini yakaladın. Bir evet, Ertuğrul evet. Zamanında biraz o da akşamları evde falan ama uyku zamanına
1: beşte,
0: denk geliyordu.
1: 5'te falan geliyorduk biliyorsunuz. O zamanlar biz çok rahat çalışıyorduk gerçekten. 5-5.30'da evde oluyorduk. O zamanlar da Emir çok küçüktü zaten. Bütün gün uyuyordu. Yani ben akşam eve geldiğimde yeni uyanmış oluyordu. Ben bir de sete alıyordum onları. Ya yani Emir'in böyle benim full Ertuğrul kıyafetim atın önünde çok fotoğrafı var.
0: Çok bende.
1: Güzel. Tabii çok fotoğrafı var öyle yani. Babiş hatırlıyor musun ne biçim at binerdik sen dedi.
0: Çok iyi.
1: Ben
0: çok
1: hatırlıyorum tatlı. Da sen nasıl hatırlıyorsun diyorum. İlk sen fotoğraflardan hatırlıyor.
0: Seninle nasıl at binerdik?
1: Şu an o da biniyor.
0: Ne güzel.
1: O da güzel at biniyor şu anda.
0: Harika.
1: Aynen.
0: Şimdi yurt dışındaki eğitimin dışında da normal sosyal hayatları herhalde full devam ediyor. Spora çok meraklılardı. Zaten anne baba full sporcu. Neslişah sürekli spor salonunda zaten.
1: O sürekli spor salonunda. Ben sürekli spor salonundayım. O
0: şeyler değil mi? Çocuklar da meraklılar. Onlar da
1: çocuklar
0: spora
1: da meraklılar
0: yapıyor.
1: Çünkü aslında çocuk ne görürse onu yapıyor. Yani çocuğa bir şey yap dediğinde çocuk yapmıyor. Senden gördüğünü yapıyor. Yani sen kitap okumuyorsan evde çocuğa kitap oku diyorsan o çocuk kitap okumuyor. Seni okurken görmesi lazım ki bunun normal bir davranış olduğunu anlasın. Yani yemek yemek gibi, su içmek gibi baba kitap okur. Ama baba kitap okumayıp da sen evladım kitabını oku diyorsan o çocuğa kitap okutamıyorsun. Yani sen spor yapmayıp da çocuğa spor yap evladım diyorsan o çocuk spor yapmıyor. İlk önce sen yapmamış diyor yani. Sen yapmıyorsan ben niye yapıyorum bunu? Görüyor annesi her gün spora gidiyor. Ben her gün spora gidiyorum. Spora gitmiyorsam evde aletlerim var. Onlarla mutlaka bir yarım saat de olsa 40 dakika da olsa bir şeyler yapıyorum. Yürüyorum her gün. Emir hem futbol oynuyor Yetenekli de bayağı.
0: Neyse.

0: Yani benim hiç öyle bir yeteneğim yoktur mesela. Ama çok yetenekli futbolda. Futbol oynuyor. İşte motosiklete biniyor. Jimnastik yapıyor. Uzun süre jimnastik yaptı. Okul takımında koşucu.
1: Daha ne
0: Bayağı da
1: olsun?
0: hızlı.
1: Olsun.
0: Bayağı da hızlı. Kayakçı zaten. Yani yıllardır yarışıyor kayakta.
2: Ala ara tenis, binicilik diyorsun.
0: Ala ara da kayakta Türkiye şampiyonu oldu biliyorsun. O da kayakçı. İkisi de hani 2-3 yaşından beri kayıyorlar zaten.
2: Zaten sizin ailede kayakçı olmasa şaşardım
0: zaten. Onu
2: dövüyorlar
0: zaten. Yani. Anneler. Aynen. Anneanneler,
2: herkes, kayak yıllarca.
0: Ben en geç kayağa başlayan ailede benim yani. Ben İzmir çocuğu olduğum için bizde kayak kültürü pek yoktur yani. Biz yazında Çeşme'ye gideriz, ya kışın da Çeşme'ye gideriz. Ama tabii Neslişah'tan önce artık 26-27 yaşlarında ben de böyle küçük küçük başlamıştım. Bortla başlamıştım. Çocuklar doğunca da bord, yani babayı taklit etmesinler, bord öğrenmesinler diye kayağa geçtim. Yani en geç kayakçı benim aralarında aslında yani. Benden daha iyi çocuklar.
1: Özel ritüelleriniz var mı? Baba oğul, baba kız, mutlaka birlikte bunu yaparız dedikleriniz.
0: Her akşam boğuşuyoruz Emir'le mutlaka. Yani mutlaka yatmadan önce bir boğuşma seansımız var. Alara'yla mutlaka kitap okuma seansımız var. Yani her akşam o yatmadan önce, yıllardır çocukluğundan beri.
2: O, sen okuyorsun, o dinliyor mu yoksa
0: sana
2: mı okuyor?
0: Eskiden ben okuyordum, o dinliyordu.
2: Şimdi?
0: Şimdi o okuyor, ben dinliyorum.
1: Ay çok güzel.
0: Çünkü artık okumayı öğrendi ve çok mutluyum. Bazen böyle kelimeleri soruyor, bazı kelimelerin okunuşunu bilmiyor, bazen onlarla uğraşıyoruz falan ama hani artık o okuyor, ben dinliyorum.
2: Ne güzel.
0: Eskiden o okuyor, ben okuyordum. Alara ile Emir'le de her gün bir futbol mutlaka bir seansımız var. Ben kaleciyim, o gol atıyor bana. Ben o gollerin bazılarını yemek zorundayım mutlaka. Var rutinlerimiz, yani sevdiğimiz rutinlerimiz var beraber.
2: Mutlaka bir arada olduğunuz sofra, akşam yemeği, sabah kahvaltısı, öğlen oluyor.
0: Akşam yemeğimiz beraber. Akşam yemeğimiz her zaman beraber. Ben de ailemden öyle gördüm. Ben üniversitedeydim. Akşam yemeğine eve giderdim. Akşam dışarı çıkacaksam bile ilk önce yemeği evde yerdim. Ondan sonra dışarı çıkardım.
2: Yani
0: bizim ailede
2: çok güzel.
0: Öyle akşam yemeğine gelmemek diye bir konu yoktu yani. Hani akşam yemeği evde yenir. Ondan sonra biri dışarı çıkacaksa çıkar. Ama öyle ben okuldan çıktım. Arkadaşlarımla gidiyorum. Eve gelmeyeceğim yemeğe. Yani üniversite bitene kadar bizde öyle bir şey olmadı ailede. Onu da çok seviyorum ben.
2: Çok güzel.
0: En azından yani haftanın, yani günün bir saati de olsa, bir öğünü de olsa beraber olmak, hani o gün neler olduğunu konuşmak.
2: Konuşmak.
0: Hani nasıl geçti günü, onu tartışmak hoş. O akşam yemeklerinde iPad yasak.
1: Evet.
0: Öğle ve sabah yemeklerinde serbest, istiyorlarsa kullanabilirler. Ama akşam yemeklerinde sadece sohbet var ve akşam yemekleri beraber.
2: Kuzenlerle nasıl durumda? Kuzen olmuyor. Ne oluyor?
0: Kuzen oluyorlar
2: değil mi?
0: Kuzen oluyorlar. Çok iyi araları.
2: Ve onlarla beraber büyüyorlar galiba değil mi? Çok yakın mısınız?
0: Yakınız. Yakınız. Yakınlar. Alara tabii çok hoşuna gidiyor Alara'nın o iş. Alara kendini bir anda abla zannediyor ve hani gerçekten de ilgileniyor ve bakıyor çocuklara da. Yani her şeyi de yapabiliyor gerçekten.
2: Oh, maşallah.
0: Emir tabii abilik. Tabii Aslışan büyük oğlan, yani Cem Emir'e hayran. Hani Emir ne yapıyorsa o da yapmaya çalışıyor. Doğal olarak Ada Alara'ya hayran. İşte efendim ojeler sürülüyor. O da bir şeyler oluyor falan. Ben tabii o işlere biraz karşıyım. O yüzden benden gizli yapılıyor o işler. Aynen. Ama artık kız çocuğuna da bir yere kadar dur diyemiyorsun.
2: Tabii, tabii.
0: Yani bir yerden sonra da dur diyemiyorsun. İçlerinde var yani bir
2: erkek
0: şekilde.
2: Erkek çocuğu nasıl futbol ve işte yarış marışla ilgileniyorsa, evet, kız çocuğu da böyle.
0: Yine gizli gizli yapılıyor benden. Çok böyle benim gözümün önünde ne olmuyor o işler ama hani ben de arada görmezden geliyorum o işleri. Ama güzel bir şeyleri var arkadaşlıkları. Ben de kuzenlerle büyüdüm. Ve çok seviyorum ben o aile ilişkilerinin yakın olması durumunu çok seviyorum. Ve kuzenler güzeldir, çok güzeldir.
2: Güzel.
0: O kuzen hayatı büyüdüğünde bir şekilde devam ediyorsa.
2: Evliyorsun, çocuklar arkadaşın halen kuzen oluyorsa ve her zaman bir kuzen vardır yani. Kardeş, evet, kadar yakındır.
1: En iyi arkadaşın, evet, oluyor bir yandan da.
0: Evet evet, ve bir de yaşları da yakın olunca birbirlerine. Şimdi büyüdükçe tabii daha da ilişkileri de gelişleyecek. Daha da paylaşımları da artacak. Ben seviyorum onu. Yani o bir kuzen durumuyla beraber yaşamalarından hoşlanıyorum.
2: Hülya Hanım'la Selim Bey'in özlemi nasıl oluyor?
0: Yani
2: o biraz sıkıntı galiba.
0: Hülya sağ olsunlar, geliyorlar.
2: Geliyorlar ha. İyi zor.
0: Geliyorlar, gidiyorlar. Tabii Selim amca dünya tatlısı. Bayılıyorum Selim amcaya. Tabii Selim amca şey, özledim oğlum be. Hadi gelin artık. Hadi artık gelin falan. Ama şey, sağ olsunlar. Yani
2: çok sık gidip geliniyor.
0: Şey
2: için bir arada oluyorsunuz.
0: Evet. Gidip geliyoruz bir şekilde. Yani öyle özlem duysalar da mesafe çok uzun değil.
2: Aynen,
1: ortak bir proje olur mu Hülya Hanım'la?
0: Keşke. Ne güzel olur gerçekten Hülya Hanım'la beraber bir şey yapsak.

0: yani öyle bir duayenle çalışmak benim için onur olur tabii ki. Ama hiç bu kadar yıldır hiç denk gelmedi öyle bir proje. Bir kere geldi Hülya Hanım beğenmedi. Ben bunu oynamam hayatım dedi. Peki Hülya Hanım dedi. siz öyle diyorsanız. Ondan sonra da bir daha hiç öyle bir fırsat denk gelmedi. O yüzden inşallah.
1: Ama Hülya Hanım çok çok çok özel bir oyuncu yani. Tarih yani sinema tarihinde çok önemli.
0: Müthiş bir hanımefendi.
1: Aynen öyle.
0: Müthiş bir hanımefendi gerçekten. Yani o eskiye özlem duyuyor insan Hülya Hanım'la konuştuğunda. Evet. Yani ben normalde Hülya teyze diyorum Hülya Hanım'a. Ama yani hani böyle dinliyorum gerçekten. Oturuyorum ve bütün o tarihi dinliyorum. Herkese anlatıyorlar. Bütün o dönemi anlatıyorlar. O bütün yönetmenleri, o nasıl çektiklerini, o işte Susuz Yazı çekerken çektiklerini, o çileleri, o of, işte of, ilk of ödülleri falan ve hani o dönemi, o tarihi böyle ilk ağızdan dinlemek ya benim için tabii paha biçilmez. O yüzden orada da kendimi çok şanslı hissediyorum.
1: Belki sen bir Hülya Hanım belgeseli çekersin.
0: Aa, ne güzel. Aa, çok iyi fikir.
2: Evet.
1: Çünkü senin yönetmenliğin var yani.
2: Evet.
1: O göz de var sende bence.
0: Çok iyi fikir.
1: Çok çok özel bir şey olabilir. Çünkü gerçekten Hülya Hanım'ın yani tarihe imza attığı çok özel şeyler var. Gençler ya şu anda hala sinema okullarında onun filmleri
0: tabii
1: ve ki onunla ilgili bir şeyler anlatılıyor yani.
0: Tabii evet, tabii.
1: Ya çok, o yüzden çok bunun bir de görselli olduğunu düşünürsen
2: harika olur.
1: Yaz bir kenar.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık.
2: Sağ sağlık.
1: Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından

0: tarafından halkı buna faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve Yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. FED, 12 Bölgesel Merkez Bankası'ndan oluşur. FED Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda FED Başkanı belirlenir.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Hadi hayırlısı. Ya Meryem, sen aklı başında akıllı fikirli bir kadınsın.
1: Eve 26'sı dedim Sami.
0: İyi işte, o da gidip pasta almış doğum günüm diye.
1: Vallahi o da onun iş güzarlığı yapmasaymış.
0: Ya Meryem, yaparsa yapsın, bırak. Takma şu kadını kafaya.
1: İyi geceler Sami.
0: Meryem.
1: Feride. Geldim ablam. Çocuklar iyi geceler.
2: Alaz mı aldık? Abi ben 2 dakika.
1: Ablam sen gir. Feride. Geldim. Sema abi.
0: Efendim peri kızı.
1: Müziği yıllı. Sen de illa bir laf edeceksin ya Feride. Ederim tabii abla. O kadın da atmaca gibi atlamasaymış ama aldı ağzının payını. Kız ne alacak Allah aşkına? Aldı tabii ablam, bak gör bakalım bir daha eve gelebiliyor mu? Gelip de sana laf sokabiliyor mu? Ya bu kadın Allah aşkına neden hala burada? Bunun bir işi, bir gücü, bir şey yok. Ablam biz kibarlık ettik. Yapacaktık şu babalık testini. Ay Feride git Allah aşkına. Tabii ablam şimdi içimizde kalacak. Kalmayacak. Ben Sami'yle konuşacağım. Soracak mısın? Yok, sormayacağım da. İşte bir burnuna getirip mevzuyu oraya getireceğim. Sonra gözünden anlayacağım. Anlayacağım. Anlayacağım. İyi hadi inşallah. İyi hadi inşallah.

0: Atma ona, sakla, tamam mı?
1: Bu ne?
0: Sapanca'daki otelin broşürü. Hani beğenmiştin ya.
1: Tamam.
0: Öyle işte. Bir gün kalmaya gideceğiz.
1: Nasıl gideceğiz Ali? Baksana tefeciler peşimizde. Hem ablam.
0: Melia yengeyle aramızı düzelteceğiz. Çaparağının da olur ne alırız. Ya şu tefecileri bir halletsek. Otele müşteri gelip gitmeye başlasa.
1: Sonra?
0: Sonra alacağız çantamızı gideceğiz.
1: Emin misin?
0: Nasıl sen emin misin?
1: Neye emin miyim nasıl?
0: Hayatını benimle geçirmek istedin de. Böyle dolaşarak sonsuza kadar.
1: Sonsuza kadar? Eminim.

0: Hasan mı abi?
1: Gel al şu.
0: Bu ne ya?
1: Defter.
0: Ne defteri? Hatıra defteri mi?
2: Oğlum abinle dalga geçme. Onu iş için tuttuk. Gemiye ne zaman bindik, ne zaman indik? Sayır defteri, sayır.
3: Hasretin dinmiyor gülüm. Deniz silmiyor özle beni. Kalbim kırık bir köşeye atılmış.
2: Kalço.
3: Abi şiir yazmış.
2: Şey yazdık, bir ara ailem geldi, yazdık.
0: Sen şu tarihe baksana.
3: Ne tarihi?
2: Yedi yıl önce Dilara vuku bulduğunda ben gemiden miydim, Marmaris'ten miydim? Ben bakamıyorum, sen bak.
3: Ya ayını nereden biliyorsun ya?
2: Kız Mart ayında doğduğuna göre Aliço.
3: Ha. Aralık, Ocak, Şubat.
2: Haziran.
3: Haziran 2002. Haziran 2002.
0: Ha. Ne diyor?
2: Aliço.
3: Marmaris. Oradaymışsın abi.
2: Yapma ya.
3: Bak defter öyle diyor. Haziran, Temmuz, Marmaris.
2: Ver bakayım şu. Marmaris. Hayda.
4: Sen mavinin gözüne bakıp anlayacak.
5: Ay nasıl anlayacak ablam?
4: Ay ne bileyim gülüm. Öyle söyledi. Test mest istemiyormuş.
5: Aslında ablam haklı ha. Yani ne öyle DNA testi falan. Benim de içime sinmedi ki. Yakışmazdı yani ablama.
4: Sen de güzel çark ettin ha gülüm.
5: Niye abla?
4: Seyhan'ım asaletli bir yere kadar yani. Çocuk ortalıkta serseri mayın gibi dolaşıyor. Ya Samim abinin kızıysa?
5: Yani Samim abinin kızıysa?
4: Sen şimdi bırak ablamın dediğini de. Git şu Ali'nin ağzından bir laf al öğren.
5: Ali mi?
4: Evet. Sonuçta Samim abinin en yakın arkadaşı mutlaka biliyordur. Söylemiştir ona.
5: Ay, ay tamam da abla ben ne diyeceğim Ali'ye?
4: Ay çaktırmadan ağzından bir laf alacaksın yani. Allah Allah zor bir şey değil. Nasıl olsa bütün gün berabersiniz.
5: Yok bütün gün değil ya.
4: Ne bütün gün değil? Neredeydin bugün?
5: Ya hiç öyle dolaştık.
4: Dolaştın. Ay yok gelemem yok beni idare et filan.
5: Ay yok ablam.
4: Ne yok Seyhan? Ha?
5: Ya hiç öyle dolaştık döndük. Ne? Ya valla.
3: Ya işimiz vardı gittik geldik.
2: Nasıl işiniz vardı? Bir tabak alacağız diye Fizan'a mı gittiniz?
3: Öyle oldu.
2: Öyle oldu.
3: Evet.
2: Madem artık aranız düzeldi, o vakit üstüne düşeni yapacaksın kardeşim.
3: Gene ne oldu abi?
2: Bu çocuk mevzu Halim'in aklına geldiyse Melia'nın haydi haydi gelmiştir.
3: Yok öyle bir şey abi. Öyle bir şey olsa Seyhan bana söyler.
2: Söylemez. Sen ağzını arayacaksın.
3: Nasıl yapacağım abi?
2: Melia'nın kafasında böyle bir fikir var mı yok mu bunu öğreneceksin.
3: Yoksa mı abi? Aramız yeni düzeldi zaten. Başımı derde sokma abi ya.
2: Bencil olma Aliço.
3: Ya abi.
2: Abi zor durumda Aliço. Ben soramam sen öğreneceksin.
3: Nasıl öğreneceğim sen mi abi?
2: Ya anlattım işte Seyhan'a soracaksın.

0: Alo.
1: Ferdi, hayırlı olsun.
0: Ne oldu Halim?
1: Ya akşam Kenan'la konuştum, evleniyorsunuz ha?
0: Ay, öyle oldu vallahi. Bu sefer olacak galiba Halim.
2: Hadi olacak, olacak, olacak.
1: Tamamdır ya. Bizim yüzümüz gülmedi, kısmet sizeymiş Ferder.
0: Abla ne oluyor? Yok bir şey gülüm. Ay Halim kusura bakma, Seyhan uyandı da.
1: Uyandı mı? Nasıl, iyi mi?
0: Yani iyi Halimciğim, nasıl olsun? Halim biz bugün öğlen Kenan'la yemek yiyeceğiz.
1: İyi hadi yiyin, afiyet olsun, afiyet olsun.
0: Siz de gelsenize.
1: Biz mi?
0: Ha, Sevin de al gel.
1: Ya ne Sevin'i Ferde?
0: Hep beraber oluruz.
1: Ya sen de taktın bana ha. Kızım ben kimseyle bir alakam yok, bırak.
0: Tamam, alakan yok Halimciğim, işte arkadaş olarak zaten.
1: Ya tamam ha Ferde, tamam.
0: Ya Halim maksat beraber olmak yani, kırma işte beni ha, hadi.
3: Ben şimdi Kenan'la konuşacağım, seni arayacağım, tamam mı, haber veririm.
1: Ya tamam konuşuruz. Hadi tekrar hayırlı olsun, ablama selam söyle. Hadi sağ ol
2: Ferde, hadi.
0: Hadi canım.

0: Günaydın.
1: Günaydın. Kim abla, Halim mi?
0: Hı.
1: Ne diyor?
0: Ne desin Seyhan işte, evleneceğimi duymuş, öyle tebrik etmek için arıyor.
1: Nasıl abla, iyi mi?
0: Halim?
1: Yani
0: iyi.
1: Abla bazen dükkana uğrasam diyorum, öyle kaldı bir başına. Bir iyi misin hatırını sorsam, bir şeye ihtiyacı var mı diye. O zaman da yanlış anlayacak.
0: Senin yapabileceğin bir şey yok Seyhan'ım. Halim sağlam çocuktur. Atlatacak.
1: İnşallah.

0: diyelim ki bahçeyi sattık.
1: Diyelim be.
0: Bu işler zaman ister Kenan. Oğlum millette portakal bahçesi için kapıda sıraya girmiyor ya.
1: Ne yapacağız anacığım?
0: Biraz idare edeceğiz. Ev mev, bunlar büyük işler. Ama istersen söyle geline, bir müddet burada oturun.
1: Anacığım kaç kere söyleyeceğim? Feride gelmez, istemiyor.
0: Güzel. O zaman sen gidersin.
1: Nereye?
0: Melih Hanımlara.
1: Melih ablalara mı?
0: Evet.
1: Anne, iç güveysi mi olacağım?
0: Hayır canım, misafir temelli değil.
1: Anne.
0: Oğlum. Tutturdunuz yıldırım nikahı yapacağım diye. Öyle iki günde ev, eşya, onları halledecek halin var mı senin? Gördün mü? O zaman da biraz idare edeceksiniz. Dediğim gibi temelli değil. Eliniz rahatlayınca çıkarsınız. Bir iki ay oğlum.
1: Anacığım, ben bunu nasıl söyleyeyim Feride'ye?
0: Söyleyeceğim.

0: Aslan.
1: Güle güle çocuklar. Gido, gecikmeyin ha.
2: Tamam.
1: Hadi zihin açıklığı.
3: Günaydın Samim.
1: Sağ ol, sağ ol, sağ ol Kadrettin.
3: Emaneti getirdim.
1: Gel kardeşim, buyur gel.
0: Abla. Seyhan. Şimdi sen gerçekten gözünden anlayacak mısın?
4: Ufaklığı.
0: Senin abinin babası olup olmadığını.
4: Anlayacağım herhalde kız. Ben Samim'i iki gündür tanımıyorum ki. Bizim bahçeye dadandığını nasıl anlıyorsan bunu da anlayacağım yani.
0: Hangi bahçeye?
4: Kız Adana'daki bahçeye. Şimdi bu küçükken işte böyle bir takım meyvelere dalıyor, elmaya dalıyor, armuda dalıyor bilmem ne. Cabbar ağa da bunu yakalıyor işte, ben yapmadım Cabbar'a, yok ben etmedim Cabbar'a falan. Anacığım bunun kulakları nasıl kızarıyor inanamazsın.
0: Nasıl kıpkırmızı ya?
4: Kız bilmiyorum, bu yalan söylenince hop tıs buralar pancar. Ne ciddi misin? Zaten bak surata bakmayacaksın hop. Hemen kulaktan anlayacağım.
0: Hala kızarıyor mu?
4: Vallahi ufağı tefeyi idare eder ama bu büyük iş.
0: O zaman ablam gözü boş ver.
4: Kız hem kulağa hem göze bakacağız anlayacağız.

0: Ah, burada tam 2000 var senin.
1: Sağ ol Tacit.
2: Ya biz ne kadar ödeyeceğiz?
1: 5.
2: 5 mi?
0: Ya kusura bakma tabii. Kenarda başka olsa vallahi hiç.
1: Ya ne kusuru Taceddin'le?
0: Sizde ne kadar var?
2: 2. 1 eksik.
0: Ne yapacaksınız?
1: Ya şey, en az müşteri bulmuş da. Şöyle bir vakit olsa belimiz doğrulacak.
2: Ya ödemeyi geciktiremiyor muyuz biraz?
1: Yok oğlum, ikisi dediler ikisi.
0: Ya adamların şakası yok hani.
2: Ne yapacağız?
0: Ne yapacağız? Açıp söyleyeceğiz sen.
2: Dinlerler mi?
0: Dinlerler, biz elimizdeki dördü verirsek.
1: Onu vereceğiz zaten, orada problem yok.
0: Tamam, kalanını vereceğiz diyeceğiz. Aç mı sor?
2: Ya teficilerle pazarlık mı yapacağız Taci abi?
0: Yapacağız Ali. Ya kabul edecekler ya da kalanın için seferber olacağız. Ne yapacağız, başka çare yok.
3: Kolay gelsin.
4: Sağ olasın.
3: Berat baba.
5: Hayırlı işler. Cumali.
4: Hoş geldin ustam.
5: O ne oğlum?
4: Ablanın hediyesi, duvara astık.
5: Çekip alayım şöyle.
6: Van Basten ustam.
4: Ustam, abla da hediyenin en güzelini bulmuş ha.
5: Tövbe estağfurullah. Oğlum bak, kız her geldiğinde böyle böyle dizilip pel pel bakıyorsunuz. Ayıp denen bir şey var, ben utanıyorum.
4: Kız da senin gözlerin için bakıyor ha ustam.
5: Lobolleşme Cumali, lobolleşme.
4: Ustam ama...
5: Kılıksız tevge. Patrona yağ çekeceğim diye sen de atıp tutuyorsun lan böyle.
4: Ustam vallahi atmıyorum. Ekmek kuran çarpış gibi bakıyor. Öyle değil mi arkadaşlar?
5: Lan kes! Tövbe estağfurullah ya. Siz adam kuru derede sele götürürsünüz ha. Gözümün içine bakıyormuş. Eşe sıpalanı. Tövbe estağfurullah ya. Ey damat, bana bir çay getir.
4: Tamam

0: Bak adamlarla konuştuk konuşmaz haber ver.
1: Tamam Taci. Yine dar vakitte yetiştin ha.
0: Ne olacak, keşke hepsine yetişsek.
2: Hadi görüşürüz Taci.
0: Hadi atmadık Ali. Yakışıklı. Hadi bakalım.
3: Güle güle.
2: Hadi Mert, o ayakkabılarını giysin. Hadi.
3: Tamam.
4: Sam çıktı, ben iniyorum.
5: Tamam abla.
4: Tamam, hadi.
5: Hadi iyi şanslar.

0: خواهد.
1: Ne haber aşkım?
2: İyi sen?
1: İyi. Yenge bir şey mi soracaktı Sami abi?
2: Yok, konuşacaklar.
1: Ne hakkında?
2: Bilmiyorum, niye?
1: Nasıl niye?
2: Ya niye sordun?
1: Ya dün araları bozuldu ya Şeynaz Hanım falan.
2: Ya Şeynaz Hanım'la ilgili bir durum mu var?
1: Yoksa ya ne olacak ya?
2: Varsa yani söyleyebilirsin, çekinme.
1: Yok güzelim, ben öyle meraktan sordum, öyle yani. Yoksa bir şey yok.
2: İyi tamam.
1: Tamam.
3: Sen mi hallettin tefeci?
4: Ya halledeceğiz işte. Konuşacağım, telefon açacağım. Halledeceğim.
3: Ha iyi, hadi inşallah. Bu müşteriler?
4: Müşteri yok. Bir şey nazlar var. Onlar da bugün yarın gider. Eli kulağında.
3: Ufaklıkta gidecek mi?
4: Dilara?
3: Ha Dilara. Hani kız alıştı İstanbul'a. Hani kalmak istiyorsa kalsın. Hani burada bir kimi kimsesi varsa.
4: Yok Dilara'nın.
3: Ha Dilara, dur şurada bir şey. Ha Dilara'nın yani burada bir akrabasıdır, bir tanıdığıdır. Var mı?
4: Akrabası İstanbul'da yok benim bildiğim.
3: Ha yok.
4: Uzak bir akrabası varsa bilmiyorum ama. Böyle kuzeni, hamennesi falan. Benim malumatım yok yani.
3: Ha iyi o zaman, tamam. Ha.
4: Ne sordun?
3: Hiç öyle meraktan sordum.
4: Merak ettiğin bir şey varsa?
3: Yok canım, ne olacak? Merak ettiğim bir şey yok. Öyle sordum.
4: Can Can, hadi oğlum Ali ablana. Can Can, hadi sen oğlum.
3: Yok, onun aklı otelde arkadaşına gidecek o.
4: Yok ya.
3: Dep kocayına.
4: Biz gidip gelelim bari Meryem. Hadi.
5: Güle güle.
3: Tamam. Hadi güle güle.

0: Kenan.
1: Hoş geldin hayatım.
0: Ay kendisin hayatım.
1: Uyku tutmadı Feride. Seni görüp şöyle gideyim dedim. Günaydın.
0: Günaydın.
1: Çiçekler senin için.
0: Ay sağ ol. Dur ben de üstümü değiştirip geleyim, işe başlayacağım.
1: Ben de geliyorum.
0: Nereye?
1: Kapıda beklerim.
0: Kenancığım kötü bir şey mi oldu?
1: Yo, ne alakası var?
0: Hayır ne bileyim, sabah sabah çiçekler falan.
1: Yok güzelim, özledim seni.
0: Hayır nikahtan vazgeçtim falan diyeceksen.
1: Hayır hayır, bilakis.
0: Ne bilakisi Kenan?
1: Feride, benim aklıma bir çözüm geldi. İstersen yarın evlenebileceğiz.
0: Yarın?
1: Evet. Sen üstünü değiştir, ben kapıdan sana anlatacağım. Hadi.
2: Ya bu koca yanak ne çabuk çark etti ya. Ya bir kız için sattı beni ha. Peki anacığım, hayır ben şunu merak ediyorum. Şimdi bu anasıyla kızı 2 gün içinde hayırlısıyla gidecekler. Hayır o zaman ne yapacak koca yanak? Pastamasta günleri nihayete erecek yani. Ha, geleceğim bu kapıya. İşte poğaçadır, kurabiye bir şey. Ben de hayır diyemeyeceğim tabii. Ah koca yanak, sen var ya hep benim bu yufka yüreğime güvenşiyorsun. Ney? Pastanın gülünü sevmiş. Ah! Şekspası. Dayısını giyer.
3: Oğlum ben sana ne dedim? Kurabiyeler çok güzel olmuş Melih abla. Ellerine sağlık Melih abla. Bir tane daha alabilir miyim? Hani ne oldu, unuttun gittin. Bir tutturdun otelde otel. Ne yapacaksın otelde?
4: Dilara'yla oynayacağım.
3: Dilara'yla? Ne diyor Dilara?
4: Hiç.
3: Benimle alakalı bir şey diyor mu?
4: Seni çok seviyor.
3: Ben de onu çok seviyorum. Hay Allah'ım. Hadi gel.
4: Dayı otele gitmiyor muyuz?
3: Yok git. Bir yere uğrayacağız, ondan sonra gideriz.
0: Bizim evde yaşayacağız ha?
1: Bir süre için hayatım. Bahçe satılsın, elimiz rahatlasın, kendi evimize geçeriz.
0: Bilmiyorum ki Kenan.
1: Eğer sen bizde kalmak istersen.
0: Ay yok. Yok yani Moses teyze benim burnuma fitil fitil getirir, biliyorum ben.

0: Başka çaremiz yok Feride.
1: Bizim evde.
0: Melih abla evet derse.
2: Feride geliyor musun? Feride.
1: Geldim. Kenancığım, ben akşam yemekte ablamla bir konuşayım, tamam mı? Biz seninle sonra konuşuruz.
0: Feride.
1: Konuşuruz.

0: okuldan atıyorlar. Disiplin kurulu kararı vermiş, kızım tasdiknameni hazırlıyorlar.
1: Nasıl?
0: Nasıl mı? Bilmiyor musun nasıl?
1: Hayır.
0: Bana bak, sakın yalan uydurma Eda. Bana yalan uydurma, tamam mı? Beni ispiyonlayan sensin, bana sakın yalan uydurma.
1: Ya tamam, benim de okuldan atacaklarını bilmiyordum.
0: Atıyorlar işte kuş beyinli. Atıyorlar işte okuldan.
1: Ya Nurcan.
0: Senin yüzünden kapının önüne koyuyorlar beni ya. Kapının önüne koyuyorlar ya.
1: Nurcan.
0: Bittin Eda sen. Ya, sen ya, bittin
1: ya,
0: sen.
1: Yapma.
0: Ben de bunu senin yanına bırakır mıyım sanıyorsun ha? Bırakır mıyım?
1: Ne oluyor?
0: Ne bu patırtı? Nurcan.
1: Bir şey yok hocam. Bir şey yok.

0: Aslanım abi.
1: Cumalet. Nasılsın abi?
2: İyiyim Salim abim, hoş geldin, hoş geldin. Buyur abi, buyur. Vay örümcek bak, fıştırık.
3: Merhaba.
2: Merhaba gencillerini, yerim senin. Vallahi billahi özledim abi ya. Artık yolunuz düşmüyor buralara abi. Cumali iki çay kap, çabuk.
1: Ya fazla oturmayacağım halim. Hayırdır ya? Cancan sen kendine bir şeker al bakayım oldun. Abinin yanına git koş.
2: Yakışıklıya şeker, çabuk.
4: Evet Dilekçim, Sarıyer. Siz ne zaman burada olursunuz? Tamam, ben buradayım zaten, bekliyorum canım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
5: Şimdi arka tarafı kullanabileceğiniz kişiler...
4: Diloş, gel kızım.
5: Bir önce bulmanız gerekiyor.
4: Şu öksürük şurubunu içelim, bak öksürüyorsun.
5: Depo olarak kullanıyorlar. Biliyorum.
4: Bugün de öyle fazla koşturmak yok, tamam mı? Bak öksürüyorsun sonra.
3: Anne, Mertcan nerede kaldı?
4: Gelir canım.
3: Samoş.
4: Bugün onlara çok güzel haberlerim var. Merak etme, birazdan gelirler, tamam mı?
6: Halim, dün kuyuya bir taş attın.
0: Ne taşı abi?
6: Ya işte bu çocuk meselesi.
0: Ha, senin kız.
6: Oğlum dur, senin kız falan.
0: Yok abi, ya yok, lafın gelişi söylüyorum ama ben sana takılıyorum, sen bana bakma ya. Ne oldu ki kıza?
2: Yanaklarda aynı sene.
6: Oğlum dur, yapma. Sağda solda konuşacaksın, yengenin kulağına gidecek.
0: Yok yok yok, tamam.
6: Yakarsın beni ya.
0: Yok abi, ben öyle yani lafın gelişi söylüyorum, sen bana bakma ya.
6: Tamam. Aman ha.
0: Belki bu işin aslı astarı.
6: Ya yok, aslı astarı sen. Gene de ağzını sıkı tutacaksın halim.
0: Tamam tamam. Tamam.
3: Dayı.
6: Aldın mı oğlum şekerini?
3: Evet.
6: Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım. Hadi canım sen. Sanma abi, benim ağzım mühürlü. Hiç can sıkma.
6: Ciğerim. Yeğenim ben.
2: Hadi bakalım, örümcek bak, fıştırık.
3: Anlatma ona dek.
2: Hadi bakalım, güle güle.
0: Hadi salma oğlum, hadi.
7: Erkek güzeli.
8: Evet.
7: Ya Feride anacığım, her şey bitti şimdi, bir de bu başımıza iç güveysi mi gelecek?
9: Allah'ım, işleri yoluna koyana kadar vallahi.
7: Ya Feride, bu çocuk ne zaman hangi işi yoluna koydu anacığım?
8: Ablam şimdi evdi, eşyaydı, yani bunlar 3-5 günde olacak işler değil. Hani nikah kıyalım sonra en kısa zamanda çıkacağız.
7: Bak Feride, bak gelin başımla beraber.
8: Ama bak bu çocuk
7: yalnız gelmez anacığım, anladın mı? Bunun anası bizi rahat bırakır mı? Bırakmaz.
9: Yok yok, Muazzez teyzenin kendi evi var. Hiç o bizimle alakası yok onun.
7: Feride.
8: Ablam sen bir düşün, kurban olayım.
9: Ha, biz seninle yine yüz yüze konuşuruz.
7: Ya Feride.
8: Muazzez teyze konusunda
9: içini rahat tut. Ben Kenan'la konuştum ablam. Hiç bizle işi olmayacak onun.
7: Ya hadi inşallah o zaman, tamam.
9: Sağ ol ablam. Hadi görüşürüz, sana da iyi günler ablam.

0: Masa ekleyin domates çorbası ve enginar var.
1: Enginar hazır.
2: Çorba geliyor. Şeynaz Hanım da inmedi daha.
1: İner, kızıyla uğraşıyordur.
2: Şey, ikisi yalnız mı yaşıyor? Biz babayı görmedik de nerede, Marmaris'te mi?
1: Baba? Hı. Yok.
2: Hiç mi yok?
1: Ne varsa bile ben bilmiyorum.
2: Bilmiyorsun. Hı.
3: Seyhan, çorba.
2: Çorba geldi. Peki bilsen söyler miydin Ali?
1: Ben bir tane daha enginar yaptım, fazla da.
3: Tamam.

0: Dilara nasıl kızım?
1: İyiyim, zıplamaca oynayalım mı?
0: Yok, sen hasta mısın?
1: Yok, alerji.
0: Ha. İyi bak, sen arkadaş getirdin. Can Can'la beraber oynayın. Hadi Can Can.
1: Tamam. Bir kağıda oynayalım mı?
2: O ne?
1: Ben sana öğretirim.
2: Tamam.
0: Tamam bak, bak. Bahçede oynayacaksınız. Otelin önüne çıkmak yok.
1: Tamam.
0: Hadi.
1: Bak şimdi. Bunları topla.

0: Hacı Cemal Bey, ben Samim Altın, Taceddin'in arkadaşı.
1: Samim kardeşim, buyur.
0: Öncelikle hayırlı günler. Bugün bizim ödeme günümüz kardeşim. Lakin biraz şeyimiz var, bir noksanımız var. O konuda bir maruzatımız olacaktı.
2: Merhaba Şenaz Hanım, misafirlerinizi getirdim.
3: Merhaba Dilekçim, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun.
0: Cemal Bey, bak elimdekini verin en kısa zamanda.
4: Samim kardeş,
1: en kısa zamanda vereceksin de, biliyorsun o 1000 liraya mürekkep faizi işler.
0: Ya sen istediğin faizi işlet de, yeter ki sen bana mühlet ver. Bak bir hafta diyorum sana, bir hafta sonra para elinde.
4: Yalnız bak,
1: biz işimizi sözle yapan insanlarız. Sonradan bir anlaşmazlık olursa.
4: Yok.
0: Ya yok, ben de Adanalıyım kardeşim. Ben vereceğim dediysem vereceğim. Bizde yanlış olmaz.
1: İyi. Tamam. Arkadaşlar öğleden sonra gelir tahsilatı yapar.
0: Tamam Cemal Bey kardeşim, sağ ol. İyi günler. Çeynaz.
3: Misafirler geldi Samim, resepsiyonda bekliyorlar.
5: 3 gece dediniz değil mi?
2: Evet, deniz görene de olursa.
5: Tamam tabii.
1: Buyurun anahtarlarınız. Buyurun.
5: Teşekkürler.
1: Buyurun. Valizleri arkadaşlar yardım edecekler.
0: Hoş geldiniz. Buyurun. Welcome.
2: Hoş bulduk.
3: Misafirlerimiz Ankara'dan Samim'cim.
0: Hoş geldiniz. Seyhan Hanım, deniz gören odalarımızda.
2: Ayırdım Sayın Bey.
1: Özcan Bey, valizleri yukarı çıkaralım.
3: Dilek Hanım acentadan misafirlerimize eşlik ediyor.
0: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi efendim, lokanta kısmımız yukarıda. Bir istek, bir arzu, bir şikayet olursa efendim Ali Bey, Seyhan Hanım, bendeniz buradayız.
1: Sağ olun, sağ olun. Buyurun.
2: Ben eşlik edeyim size.
3: Buyur. Ben de seninle gelirim Seyhan'cığım.
1: Ali, borç işi tamam. Kabul ettiler mi?
0: 2 katı faiz ama olsun. Elimizdekileri vereceğiz, kalanı haftaya.
1: Bir sakatlık çıkmaz mı?
0: Çıkmaz oğlum. Aliço çıkmaz. Bak müşteriler de geldi. Tamam Aliço.
6: Cuma Ali masa 3'e 2 tane kuru çekseniz oğlum. Hadi.
7: Hemen usta.
6: Millet öldü açlıktan ya. Allah Allah. Zübeyir. Zübeyir gelsene buraya. Şurada şişin başına gelsene Zübeyir.
8: Merhaba Ali.
6: Ferda, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
6: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Hadi Ali.
6: Nereye?
2: Birlikte yemek yiyecektik ya.
6: Ha, ya Ferda benim iş güç çok yoğun. Ben gelmeyeyim be.
2: Halim yapma Allah aşkına. Şu kafede bir şeyler yiyip geleceğiz. Hem bak Kenan da gelecek.
6: Ya ne bileyim.

0: seferde.
1: Ama bak ben Kenan'a Halim gelecek dedim. Şimdi o bozulur gelmezse.
0: İyi tamam. İyi güzel de.
1: Pardon. Alo.
2: Hayatım nasılsın?
3: İyi canım, şimdi Halim'in yanına geldik, kafeye geçiyorum.
2: Hayatım siz geçin.
1: Sen?
2: Benim biraz zor.
1: Nasıl? Niye?
2: Feride, dükkanda yoğunluk var. Düğün mevsimi açıldı. Müşterileri geri çevirmek istemiyorum.
1: İyi de şimdi Kenan'cığım.
2: Düğün mevsimi bir tanem. Şimdi bu zamanda dükkanı bırakmak olmaz. Ne oldu Meli abla, ne dedi?
1: Akşam konuşacağız.
2: Tamam hayatım. Arkadaşlara selam.
1: Görüşürüz.
0: Ne diyor?
1: Gelmiyor. Aa, niye? Öyle.
0: İyi tamam tamam. Hadi biz bize yeriz. Hadi.
1: Bıktım ya. Valla.
0: Ferdi'ye sallandırma yüzünü. Hadi bakayım tamam. Cumali. Biz kaçıyoruz oğlum.
4: Tamam usta.
1: Halim, eğer gelmek istemezsen hani.
0: Yok hadi, düşün önüme bakayım. Hadi kızlar, düşün önüme.
1: Canım üzülme, boş ver. Hep böyle yapıyor Sevin yani.
0: Oğlum, çocuğun işi var, gücü var Feride. Allah Allah. Abi.
5: Geldim.
6: Muhassız Hanım.
5: İşinden alıkoymadım ya Meliha Hanım.
6: Yok ya, ocakta yemeğim vardı da.
5: 2 dakika oturup gideceğim.
6: İyi hadi buyur. Kızı benim yüzümden okuldan atıyorlar.
4: Niye öyle diyorsun ya?
6: Öyle. Şikayet eden benim.
7: Ya Eda, kız okulun başına belaydı zaten. Sen bardağı taşıran son damla oldun.
4: Evet. Aynen öyle. Ne zaman gidiyormuş?
6: Bilmiyorum. Tasdiknameyi hazırlıyorlar.
4: Tasdiknameyi hazırlıyor. Geçmiş olsun.
7: Sen o gidene kadar bulaşma. Ondan sonra rahatsın zaten.
4: Ya Eda'nın kimseye bulaştığı falan yok ki. Tamam işte, Nurcan da ona bulaşmayacak artık. Bitti gitti. Ben yanındayım, merak etme.
6: Yiğit ya. Abartmayın.
4: Doğru söylüyor aslında. Nurcan bu, belli olmaz. Belli olmaz.

0: Ev rutubet yapıyor mu Meliha Hanım?
1: Ne rutubet Muazzez Hanım?
0: Hayır, denize yakın yer. Duvarlar akar makar.
1: Yok, bir akmıyor bizim duvarlar.
0: Eski ev. Tamir ateşi çok olmasın da. Arka odalar nasıl?
1: Nasıl?
0: Yani kışın iyi ısınıyor mu?
1: Muazzez Hanım, sen ne yapacaksın bu arka odalara?
0: Oğlum için soruyorum. Ayol, çocukcağız nerede yaşayacak? Kışın ısınacak mı?
1: Allah Allah.
0: Bunlar önemli Meliha Hanım.
1: Ya Muazzez Hanım, biz daha bir karar vermedik. Tamam, akşam Feride gelecek, konuşacağız.
0: Vallahi ben de oğlumun gıcır gıcır bir evde oturmasını isterim ama mukadderat. Başka yere taşınacak durumları da yok. Çocukların mutluluğu için azıcık fedakarlık yapacağız. Seni işinden alıkoymayayım.
1: Yok bir işim, tamam.
0: Haklarında hayırlısı olsun. Meliha Hanım, gitmeden bana da odamı göster.
1: Ne odası Muazzez Hanım?
0: Ayol, misafirliğe gelince nerede kalacağım? Yerde yatırmayacaksın ya beni.
1: Ya Muazzez Hanım, bak iş o raddeye gelsin. Ben vallahi kendim sana yatak yapacağım. Tamam? Hadi canım. Hadi anneciğim. Hadi.

0: göreceğiz bakalım. El mi yaman, bey mi yaman?
1: Yok ablam, yani vallahi haberim yok. Öylesine gelmiştir.
2: Ya anacığım, yatağım nerede diye soruyor bana Feride.
1: Ablam lafın gelişi söylemiştir onu.
2: Bak, bu erkek güzellik ile kuyuya inilmez. Bak öyle bir iki ay diye gelirsiniz.

0: Öldür Allah gidemezsiniz bu evden ha.
1: Ablam niye öyle söylüyorsun ya?
0: Hayır anacığım ben söyleyeyim de yani sen üzüleceksin sonra.
1: Tamam. Tamam ben geleyim yine konuşuruz tamam mı? Hadi öpüyorum seni. Hadi canım benim tamam.
2: Samim.
3: Ha buyur buyur Şehnaz.
2: Misafirler odalarına yerleştiler.
3: Sağ ol Şehnaz ya eksik olma hazır gibi yetiştin ha.
2: Ne olacak canım yabancı mıyım ben?
3: Yok yabancı değilsin de.
2: Samim tepeciyle konuşmanı duydum.
3: Ya biz o işi hallettik ya. O problem çözüldü.
2: Bak paraya sıkıştıysan söyle.
3: Şehnaz.
2: Samoş bu adamlarla iş yapılmaz. Yani ne kadar lazımsa söyle sonra biz aramızda hallederiz.
3: Ya işte ya sana ya da öbür tarafa bir şekilde borçlanacağız.
2: Niye borç olsun? Yatırım olarak düşün. Ya bak burası iyi işletilirse kısa sürede karlı bir yer haline gelebilir. Hem bu kadar zamandan sonra seninle ortak olsak fena mı olur?
3: Sağ ol sağ ol da tabii biz bu işe Meryem'le Ali'yle birlikte gittik. Kanca beraber halledeceğiz biz.
2: Ben daha buradayım. Sen yine bir düşün.
4: Sırma mı?

0: Alo ablam, benim Seyhan. Ne oldu sabah Samim abinin konuşmasından bir şey anlayabildin mi?
1: Ay yok be gülüm, böyle yüzü falan bulutlandı, ben hiçbir şey anlamadım.
0: Ben de Ali'ye sordum, ben çocuk meselesinden haberi yok.
1: Yok mu?
0: Yok, varsa da bir şey belli etmiyor yani.
1: Samim?
0: Samim o da, ha bir ara Şeynaz Hanım'la bir şey konuştular ama ben ne oldu anlamadım.
1: Aman Seyhan, vallahi olanla ölenin çaresi yok. Artık kısmet, anlayacağız bir şekilde yani.
0: Tamam ablacığım. Hadi ben biraz daha yoklarım. Hadi.
2: Çocukla ilgili bir şey söylemedi mi?
3: Yok Aliço, yok da niyeti bozmuş.
2: Niye?
3: Hiç gidecek gibi durmuyor.
2: Aha, bu defterdeki tarih tutuyor demedik mi?
3: Dedim.
2: O zaman bir punduna getirip açıklayacak.
3: Doğru konuş.
2: Abi bin defa öleceğine bir kere öl ya. Sor şunu, kurtul gitsin.
3: Ya soracağım.
2: Ya hadi.
4: Affedersiniz, en yakın taksi duran nerede burada?
5: Siz oturun, biz size taksi çağırıyoruz.
4: Teşekkür ederim.
3: Buyurun efendim, buyurun.

yok, böyle olmayacak. Benim başka bir şey düşünmem lazım ya. Başka bir şey düşünmeli ha. Başka.

0: biraz aşağı.
1: Tabii canım.
0: Canım kaç sene geçti hala bulamadın şu kuluncun yerini.
1: Bulacağım Kenancığım, bir saniye. Şurada. Kenancığım kahve.
0: Güzelim, bırakıver şuraya.
1: Afiyet olsun.
2: Elma nerede?
0: Feride, elma nerede?

0: olmaz Melihan Hanım.
1: Soy da ver.
0: La havle.
2: Abla. Abla. Çekilir misin? Çocuk televizyonu göremiyor.
3: Görüyorum ya.
0: Görüyor ya işte.
4: Ablam ama eğil misin? Çocuk beli ağrır.
2: Gel. Öp bakayım babayı.
4: Kurban olayım.
2: Öp. Al. Ben de seni öpeyim. Oh.
3: Mertcan, sen yüzmeyi biliyor musun?
5: Biliyorum.
3: O zaman yazın bizim otele yüzmeye gelirsin.
5: Tamam.
3: Samoş'u da çağır.
5: Dayım da mı gelecek?
3: Sen söylersen gelir.
5: Tamam.
3: Ama benim söylediğimi söyleme, tamam mı?
5: Söylemem.
3: Hadi.
0: İnsanın aklı gidip gidip geliyor ha. Alo Feride. Anacığım bak, benim aklıma bir şey geldi.
4: Ne oldu ablam?
0: Anacığım bak şimdi, bu erkek güzeli hani iç güveysi diye dahiyane bir fikir attı ya ortaya.
4: Evet, yani geçici bir süre.
0: Şimdi bu çocuğu anası yalnız bırakmaz Gülüm.
4: Ablam yani, ay şimdi ne alakası var, olur mu hiç öyle şey? Hiç Kenan istemez öyle.
0: Ya anacığım bak, bu Muazzez hanım neredeyse mama sandalyesinde besleyecek bu çocuğu Feride. Ya ben eminim ömrü hayatında daha bir elmayı kabuğuyla yemedi bu çocuk. Gülüm bak, olmaz, o anası mutlaka arkasından gelip bu koltuğa kurulacak.
4: Ablam olur mu öyle şey? Allah Allah, abartıyorsun ama yani Muazzez teyzenin bizde ne işi var? Nereden geldi aklına şimdi bu?
0: Anacığım insan aklı bu gidiyor geliyor ama bak, ben bu yaştan sonra vallahi billahi anasıyla erkek güzeline bakamam.
1: Hani bir erken uyarı gibi yani.
0: Olur olmaz bilemem. Tamam Gülüm. İyi hadi, bir söylemiş olayım dedim.
4: İyi hadi, tamam. Görüşürüz.
0: Ay. Misafirliğe gelince nerede yatacakmış bak.
4: Yasin abicim, ıskara pişti mi?
6: Tamam Seyhan, garnitürü tabakta.
4: Tamam, ben koyayım ha.
0: Tamam.
2: Seyhan.
4: Ali neredeydi?
2: Hiç, Sımmı abiyle konuştum.
4: Izgara hazır.
2: Gel şuna bir dakika.
4: Ne oldu?
2: Ya bak, ben sana hiç yalan söylemedim. Yani sen abiyi idare ettiğim durumlar dışında. Ben yalan söylemem.
4: Biliyorum.
2: Sana bir şey söyleyeceğim ama hiç kimseye söyleme. Ben sabahtan beri senin ağzını arıyorum.
4: Ben de.
2: Sen de mi?
4: Evet, çocuk konusu.
2: Sen nereden biliyorsun?
4: Evde kaç gündür başka konu konuşulmuyor ki Ali.
2: Yenge?
4: Vallahi emin olamadık, biz de anlamaya çalışıyoruz.
2: Biz de.
4: Siz de mi?
2: Sema burada sorup öğrenecek.
4: Ya ben sabah anlamıştım zaten.
2: Hadi oradan, ben çok ince çalıştım.
4: Sen mi?
2: Asıl sen kendine bak be. Çocuk neredeymiş, çocuk kimmiş, babası kimmiş?
4: Allah Allah.
6: Çocuklar iyi anlaştı ha. Şey nasıl?
0: Diloş Mertcan'ı o kadar sevmiş ki eve dönmek bile istemiyor.
6: Sağ olsun. Maşallah. Bayağı uzun kaldınız ha.
0: Özledik seni Sami.
6: E tabi bu kadar zaman kalınca ben de Allah korusun dedim. Başka bir sebep, bir durum, murum falan.
0: Diloş için kalıyoruz.
6: Diloş. Bana söylemek istediğin bir şey var mı?
0: Nasıl?
6: Diloş olsun, otel olsun, bir sıkıntı, bir sır.
0: Ne sırrı Sami?
6: Ya bilmiyorum işte, bir rahatsızlık. İçinde kalmış bir şey. Söyleyemediğim.
7: çıkardın hırkanı iyi hadi. Yani Diloş'un astım sorunu dışında Allah aşkına hiçbir sıkıntımız yok.
6: Ya geçmiş olsun söylerdi bugün.
7: Alıştık artık. Erken doğumun cilveleri ne yapacaksın?
6: Erken doğum
7: mu? Diloş 7 aylık doğdu. Ben sana söylemedim mi?
6: Yok hiç haberim yok.
7: İşte alerji berbat bir şey ama yani erken doğanların çoğunda görülüyormuş. İşte bu bahar bitene kadar uğraşıyoruz.
6: Şeynaz bana müsaade ben gidip geliyorum.
7: Ne oldu?
6: Ali'ye bir şey konuşacağım da.
7: Tamam.
2: Biraz şu anda yazdım.
7: Tamam. Haydi.
6: Ali. Ha? Bir gel ciğerim ben.
2: Sen ikine kırırsın. Ne oldu?

0: O defterde ne diyor bir hatırla.
1: Ne defteri?
0: Seyir defteri. Dilara'nın vuku bulduğu sene Aliço. Ben gemiye ne zaman bindim?
1: Haziran, Temmuz, Marmaris'tesin.
0: Onu biliyorum, dönüş tarihi.
1: Dönüş? Ağustos.
0: Emin misin Aliço?
1: Evet abi, Ağustos'ta gemiye binmiş.
0: İyi düşün Aliço.
1: Evet abi, dün akşam baktık ya.
0: Geçmiş olsun ciğerim.
1: Ne oldu?
0: Dilara 7 aylık doğmuş. Ağustos'ta ben orada değilim.

0: Alo.
1: Alo ablam, öğrendim.
0: Siz neyi öğrendin?
1: Ya Samim abi.
0: Seyhan. Dur öyle hemen söyleme. Elime inecek. Ha söyle bakayım, o kızı mıymış?
1: Değil ablam.
0: Değil mi?
1: Değil değil. Ya adamcağızın boş boşuna günahını almışız. Sayın abinin hiçbir ilgisi yok.
0: Hani eminsin Seyhan?
1: Eminim ablam. Sayın abim o tarihte gemideymiş, gemide. Alo abla.
0: Ha Seyhan. İyi ya gülüm, o zaman tamam ya. Ben zaten yapmaz diyordum o zaman.
2: İyi artık, hadi hayırlısı olsun.

0: Loş, hadi annen çağırdı yavrum.
1: Tamam.
0: Hadi Can Can.
1: Geliyoruz.
0: Hadi.
2: Peki şimdi Sanım abi Diloş'un babası değilse?
3: Hı.
2: Yani ne bileyim, hiç evlenmemiş mi?
3: Şeynaz Hanım?
2: Hı.
3: Evlenmiş. Yani Sanım abinin dediğine göre öyle bir sene falan evli kalmışlar.
2: Sanım abi?
3: Yok, o gemide ayrılar. Zaten öyle sürekli bir şey yok.
2: Şey, kocası?
3: Bilmiyorum. Ama zengin bir adammış öyle. Ayrılırken bayağı bir mal mülk kalmış.
2: Hiç inanmış, böyle ilgilenmiyormuş gibi öyle hayırlısı falan dedi ama ben anladım, sevindi.
3: Sevinmiştir ya.
2: Sesinden anladım, uçuyordur şimdi o mutluluktan. Oh. Alo, efendim ablam.
4: Seyhan'dan
2: haber çıktı Feride. Nasıl, çocuk hakkında mı? Kimmiş babası?
4: Vallahi samim değilmiş ha.
2: Oh, ablam hadi. Hadi geçmiş olsun, gözümüz aydın. Ay, bir de adamın günahını aldık ha. Tamam, aslan Samim abim hadi. Tamam canım, sen nereye?
4: Vallahi otele gidip bir bakacağım artık, bir yardıma falan ihtiyaç varsa.
5: Bak ablam bak, meydan senin, keyfin çıkar.
4: Kız doğru konuş. Neredesin sen? İyi tamam, hadi akşama görüşeceğiz Halim ve Selam, hadi.
5: Tamam ablam, hadi sen de, öpüyorum canım benim, hadi.
2: Melih abla mı?
5: Ha.
6: Ne olmuş ki?
2: Yok Halim, bir şey yok. Ortada bir karışıklık vardı ama halloldu.
6: İyi hadi, geçmiş olsun Ferde, geçmiş olsun hadi.
2: Ne haber?
7: İyidir.
2: Bizimkileri mi bekliyorsun?
7: Yiğit'i bekliyorum. Kafeye gideceğiz.
2: Ha, anladım. Ben de biriyle buluşacağım. Yolda yakalarım sizi.
7: Tamam. Nerede olacaksın?
2: Hemen köşede.
7: Tamam.
2: Tamam. Tamam.
7: Hadi görüşürüz.
8: Tamam. 3700, 3800, 3900, 4000.
3: Aman abi, koy onları cebine. Adamlar ne zaman gelir?
8: Bilmem. Birazdan gelirler.
3: Üstünde haftaya tamamlarız.
8: Sen sağ, ben selamet, gittik Aliço. Alo.
9: Ben geldim Sami.
3: Merhaba yenge.

0: Evet, misafirler gelecek diye geldi diye duydum. Bir yardıma falan ihtiyacın olursa diye.
1: Sağ ol Melih.
0: Çocuklar içeride mi?
1: İçeride geldim.

0: istiyorsun?
1: Hiç. Sınıfta konuşamadık da.
0: Tamam işte, ne istiyorsun?
1: Mutlu musun? Attırdın beni okuldan. Memnun oldun mu?
0: Bunu mu söylemeye geldin?
1: Hayır sivrizeka, bunu söylemeye gelmedim.
0: Ben gidiyorum.
1: Nereye yaş? Bana bak, gideceksin hocaya diyeceksin ki, hocam ben yanlış görmüşüm, o kişi Nurcan değilmiş diyeceksin, tamam mı?
0: Saçmalama ya.
1: Kızım okuldan atılırsan başıma ne geleceğini biliyor musun sen?
0: Bilmiyorum, bırak.
1: Kızım evdekiler canımı okur benim ya.

0: sevmem seni. Kendime aldım seni. Sineme sardım seni.
1: Çancan, abinin ablana haber verelim de akşam mangal yapalım ha?
2: Tamam.
0: Sami, bak patlıcanlar hazır. Yana da şöyle güzel bir pilav yapacağız.
1: Allah.
3: Meleha abla.
0: Ha gülüm.
3: Maydanozları ayıkladık.
0: Heh, ver bakayım sen onlar bana. Bunu etin yanına koyacağız. Böyle bir kebap, bir yeşillik. Biz Adana'da öyle yapıyoruz. Kocaya bak. Kebaptan arkadaşını ayıracak mı?
3: Tabii.
0: Heh, aferin. Samimcim, ya kızdıysa...
1: Bakıyorum neşe yerinde. Patlıcanlar, kebaplar.
0: Yok be, öyle şey yani. İçimden geldi, iç gelmesi.
4: Dilar'cığım neredesiniz? Kaç saattir seni arıyorum.
0: Burada, burada. Şehnaz annesi bana yardım ediyor değil mi Dilara? Samimcim. Ya kızdı mı canım?
1: Kızdı.
0: Tamam canım.
5: Taktı bana birader bedenci. Amutta dur deyip duruyor bana ya ikili. Ellerimin üstüne yürümeye başlayacağım. Ne zor mevzuymuş bu ya.
1: Ne var orada?
6: Birine bir şey olmuş herhalde.
5: Birader mevzu ne?
7: Eda!
1: Eda! Eda! Eda! Eda! Eda!
5: Bir dakika, bir dakika!
1: Ne? Bir dakika, daha çok bir dakika. Eda iyi misin?
7: Düştü. Abi başı kanıyor.
5: Hastane abi, hastane.
7: Abi sen koş bir araba bul bir şey yap.
5: Biraz gel, açılacağım.
1: Hadi gel.
7: Sen koş bir araba bul bir şey yap.
5: Işığım.
7: Tamam, sakin ol.
5: Gel, tamam, tamam, tamam. Gel, gel, gel. Yasa başını, yasa başını.
1: Geliyor. Bu akşam biz de yemek yiyelim ha?
0: Anacığım siz bize gelin. Vallahi yakında ev dolup taşacak.
1: Hayırdır?
0: Erkek güzel taşınıyor.
1: Size mi?
0: Vallahi bir adama eve almadığımız kalmıştı. Ama bak o kız var ya, kafasını nasıl duvarlara vuracak?
1: Dur ya, hemen celalleme. Affedersin beni. Alo.
5: Alo dayı. Dayı neredesin?
1: Oteldeyim oğlum, siz neredesiniz?
5: Hastaneye gidiyoruz.
1: Hastaneye mi?
7: Ne oldu Sami?
1: Ne oldu oğlum, neyiniz var?
5: Eda iyi değil dayı. Başı kanıyor, yolda bulduk.
1: Başı mı? İyi mi?
7: Eda mı?
1: Oğlum iyi de o. Ne oldu şunu doğru dürüst söylesene.
7: Samim.
1: Ya şuuru açık mı? Konuşuyorum. Hangi hastane? Tamam geliyorum.
7: Dayı ne oldu?
1: Yok bir şey oğlum. Ablan baş kanamış biraz.
7: Niye niye?
1: Ya düşmüş, kaldırma vurmuş. Az bir şey kanıyormuş.
0: Allah Allah.
1: Hadi ben can can gidip geliyorum hastaneye, tamam mı?
7: Samim. Ver ver eşeği, ver hadi. Samim.
1: Tamam.
0: Anacığım ben de geleceğim.
1: Yok sen burada kal.
0: Yok anacığım, bu kız çocuğudur yani, bir şeye ihtiyacı olur.
1: E can canı ne yapacağız?
0: Bilmiyorum.
8: Sen abi.
1: Ha Aliço.
0: Abla.
1: Can can sana emanet, biz gidip geliyoruz tamam.
0: Gülüm Eda bir kaza atlatmış.
7: Aa.
1: Ne olmuş? Ya yok bir şey, biz, ben de tam bilmiyorum da çocuklar hastane yolunda, biz gidip geleceğiz sonra.
7: İyi miymiş?
1: İyi ya, şuuru falan açık ya.
8: Tamam biz buradayız.
1: Tamam hadi ben.
7: Abla haber verin ha.
0: İyi tamam hadi.
4: Yukarıda 10 oda var. Yani özel partiler, düğünler için çok uygun.
1: Şuradan bir taksiye binelim Meryem.
4: Samim.
1: Geliyoruz Şenaz.
4: Nereye?
1: Hastaneye.
4: Ne oldu?
9: Şöyle aşağı doğru bir bakın. Evet bir de şu gözüne bakalım. Evet bir de kulaklarınıza bakayım.
8: Aferin sana. Aferin. Niye bırakıyorsun kızım? Niye yolluyorsun? Niye?
7: Ya bana Nurcan'la buluşacağım demedi ki. Bir arkadaşımla konuşacağım, ben sizi yakalarım dedi.
8: Ya Nurcan'a bak be.
5: Abi o neredeymiş?
8: Ne bileyim ben, kaçtı gitti herhalde. Ne olacak?
7: Bu kızı bir elime geçirirsem.
5: Doktor Bey.
4: Yiğit abi.
9: Merhaba.
8: Nasıl, iyi mi?
9: İlk kontrollerde bir sorun çıkmadı. Kardeşinizden bir de MR istedim.
8: Aha.
9: Anne babanıza haber verdiniz mi?
5: Yok, dayım geliyor.
9: Tamam, bir de MR'da görelim kendisini.
7: Tamam. Eda, iyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok.
8: Hadi, hadi.
7: Hadi bakalım, verin bana onları.
2: Ver bana, yemekleriniz hazır, tamam?
10: Füzun abla, dayım ne zaman gelecek?
2: Gelir ablacığım, Ali abin arasın konuşursunuz, olur mu?
11: Tamam. Evet, kıymalı makarnalarınız geldi. Buyurun.
2: Of, harika görünüyor bak.
11: Buyurun.
10: Ablan?
2: Ablan mı?
10: O da gelecek mi?
2: Gelir bir tane. Dayın alıp getirecek onu.
11: Ben sizi yemeklerinizi yiyeyim.
2: Nasıl Dilara'cığım, yiyor musun yemeğini?
3: Evet.
11: Yiyorlar, yiyorlar.
2: Aferin. Mısır'a öyle bir haber var mı?
8: Yok, arayacağım ben birazdan.
12: Hayırlı işler.
8: Buyurun.
12: Samim Bey'e bakmıştık.
8: Samim Bey çıktı. Nereye çıktı? Bir işi vardı gitti, ben yardımcı olayım.
12: Biz Cemal Bey tarafından geliyoruz da bir tahsilat işimiz vardı.
8: Buyurun aşağıda konuşalım.
1: Yiğit, dayı.
0: Yiğit, ne oldu Gülüm?
1: Eda nerede? MR çektirmeye gitti.
0: Anacığım nasıl, iyi mi?
7: İyi Meli abla, iyi.
1: Ne olmuş oğlum?
8: Okuldan bir kızla kapışmışlar Samim abi.
0: Yok anacığım, Eda öyle bir şey yapmaz değil mi?
8: Eda yapmamış zaten, kız saldırmış abla.
11: Allah Allah. Allah Allah.
8: Yok, çok acil bir işi çıktı o yüzden. Yoksa para hazır, verecek yani.
5: O gelemiyorsa biz gidelim.
12: Hastane hangisi?
8: Ya gerek yok, o dönsün, ben size haber vereceğim.
12: Vallahi Cemal abi bize parayı alın dedi.
8: Ya alacaksınız, hani bugün olmazsa yarın. Samim abi verecek.
2: Dayı.
1: Eda kızım.
5: Merhaba.
1: Merhaba doktor bey.
0: Doktor bey nasıl durumu, yani iyi olacak mı?
9: Gönlünüzde bir problem yok.
0: Şükürler olsun.
9: Yine de herhangi bir kanamaya karşı 24 saat müşahede altında tutmakta fayda var.
1: Nasıl yani, hastanede mi kalacak?
9: Yarına kadar.
8: Allah Allah.
9: Mine Hanım, hastamızı bir gün misafir edeceğiz. Lütfen gereken işlemleri başlatın.
2: Tabii doktor bey.
9: Sabah kontroller yapılır. Herhangi bir sorun çıkmazsa taburcu edilir.
1: Öyle diyorsanız.
9: Tekrar geçmiş olsun.
0: Sağ olun. Samim ne yapacağız?
1: Ne yapacağız Meriha? Doktoru duydun, kalacağız hastanede.
2: Dayı.
1: Ha kızım.
2: Kusura bakma.
1: Ya olur mu öyle şey ya?
0: Ta gülüm, sen iyisin değil mi ya? Bir şey yok.
2: İyiyim Meriha.
1: O zaman ben eve gidip Eda'nın eşyalarını alıp geleyim.
12: Tamam iyidir.
2: 609 no oda.
1: Alo. Meliha, siz yürüye durun, ben geliyorum.
13: Samim kardeş, ben Cemal.
1: Buyur, dinliyorum.
12: Geçmiş olsun. Hastanedeymişsin.
1: Öyle.
13: Yazık.
12: Ters zamanda oldu. Arkadaşlar otelde bekliyor.
1: Cemal kardeşim bak, hiç hesapta olmayan bir aksilik çıktı. Yeğenim özel hastanede, çocuklar almış buraya getirmiş.
12: Koçum bir sabah ne konuştuk? Sen bana vereceğim dedin mi demedin mi?
1: Dedim de kaza bu, sen bana az zaman ver, tamam mı?
12: Kardeşim. Zaten bir posta pazarlık ettim.
1: Vereceğim ya, hepsini birden vereceğim. Ciğerim burada şimdi değil.

0: Şimdi parayı sana göndersem burada rehin kalacağız ya.
1: Yok. Böyle olmadı Samim kardeş.
0: Olacak bak.
2: Bak vallahi haftaya vereceğim diyorum sana. İdare et hadi Cemal kardeşim. Hadi iyi günler.
1: İyi günler.

0: Efendim abi. Tamam abi, anladım.
1: Ne oldu?
0: Samim Bey'e selam.
1: Tekrardan geçmiş olsun.

0: Efendim, affedersin, Eda Alacan'ın odasını arıyoruz biz.
1: O acilden yeni çıkmış.
0: 609 numara.
1: Sonrası.
2: O mu itti? Ben mi düştüm anlamadım.
3: Allah onu bildiği gibi yapsın, ben de başka bir şey demiyorum.
2: Ya gözümü bir açtım, kafamdan kan akıyor.
3: Neyse ki ucuz atlattın.
1: Onurcan ne verecek hesabı ya, tamammış.
2: Abla.
3: Gel Feride.
4: Feride, içerisi müsait mi?
2: Gel Halim gel, kimse yok ya.
1: Hayırlı günler. Merhabalar.
3: İyi günler Halim.
1: Geçmiş olsun Eda'cığım.
2: Sağ ol Halim abi.
0: Eda'cığım öldük vallahi meraktan.
2: Ya iyiyim iyiyim, bir şeyim yok. Kontrol için tutuyorlar.
1: Nasılsın abla?
3: İyi Halim.
1: Sen abi yok mu ya?
3: Sen abi burada geliyor.
5: Alo.
6: Samoş benim, Şehnaz, haberler nasıl?
5: İyi Şehnaz, sağ ol.
2: Eda nasıl oldu?
5: İyi iyi, bu akşam buradayız, yarın kısmetse çıkacağız.
2: İyi, çok geçmiş olsun. Samoş, senin mütefeciler yine geldi.
5: Haberim var ya, konuştum.
6: Bak yani,
2: bu adamlarla başın dertteyse.
5: Ya yok Şehnaz, hallettim sağ ol.
2: Bak, şu teklifimi bir daha düşün, ne güzel ortak olacağız.
5: Yok, bir daha düşünmeye hacet yok, boşver, olmaz, yok.
2: Tamam Samim, sen bilirsin.

0: Ne oldu?
1: Hiç, yok bir şey.
0: Ne istiyormuş adamlar?
1: Para. Ne isteyecekler?
0: Selim abi halletmişti.
1: Ya halletmişti ama bu hastane meselesi çıkınca.
0: Biraz eksik verseniz.
1: Zaten eksikti Seyhan. Şimdi MR memar masraflar derken Selim abinin elinde bir şey kalmamıştır.
0: Anladım. Ya dur bakalım ya, hallolur. Selim abim bir yolunu bulur. Bak şimdi Eda iyi. Önemli olan oldu. Sıkma canını.

0: Ah koşum sen şöyle bir gel bakalım.
1: Nereye?
0: Arabaya.
1: Niye?
0: Dayım bizi bekliyor.
1: Dayım?
0: Cemal abiden rica etmiş.
1: Nereye?
0: Hastaneye.
1: Hastaneye mi?
0: Koçum gel, Sami abi hemen gelin dedi. Arabadan ararsın, gel. Sen bir...

0: dostum. Tamam. Bu kadar duygusallık yeter. Şimdi senin buradan çıkman gerekiyor. Lastiklerin nerede?
1: İşte oradalar Shorty.
0: Tamam. Takır. Adamım tıpkı eski zamanlardaki gibi olacak.
1: Gerçekten mi?
2: Ne yapıyoruz akşam?
3: Parti yapıyoruz.
4: Tabii.
2: Tabii canım. Ben pijamaları alıp geleyim.
5: Ben de gideyim şu arkadaşın evini bir ziyaret edeyim bakalım.
3: Hangi arkadaş Ali?
5: Ne bileyim, Nurcan mıydı, Gülcan mıydı? Neydi bunun ismi?
4: Yok. Gerek yok. Öyle mi abi?
5: Var var. Yaptığı iş mi şimdi bunun rahatsız?
3: Hadi bir kaza olmuş yani. Sen kalkıp niye kaçıp gidiyorsun?
2: Halim abi, biz halledeceğiz o meseleyi.
4: Furkan.
2: Sus sen, karışma. Kafanda bandaj halledeceğini yapıyorsun.
6: Üzülecek bir şey yok sanırım artık, tamam. Bak Eda iyi, bu adamların parasını da artık ne yapıp bulacağız.
7: Bir yere yapsam öbür taraf yıkılıyorum Elia.
6: Hep öyle Sami. Hele sen sıkma canını. Bak yeğenine bir şey olmadı. Vallahi yani yat kalk ona şükret ha. Allah korusun.
7: Allah korusun. Telefon da durmadı ha. Alo.
8: Koçum, tekrar hayırlı günler.
9: Kardeşim bak, ben Cemal Bey'le konuştum, halledeceğim, tamam mı?
8: Cemal abi selam gönderdi. Bir de misafirimiz var.
7: Ne misafiri?
8: Valla şöyle dolaşıp aldığımız yere bırakacağız.
7: Kimi bırakacak? Sen bana baksana lan.
10: Alo dayı.
7: Yiğit.
10: Dayı ben iyiyim. Bir şeyim yok, merak etme beni.
7: Lan bırakın o çocuğu.
3: Sami.
7: Yido, sen neredesin? Dur, sen merak etme.
9: Ben gelip seni alacağım.
7: O uğursuzu ver bakayım sen bana. Kardeşim, senin hesabın benle, çocuğu bırak. Namus.
3: Beyefendi.
6: Ya tamam, bir şey yok.
7: Sen neredesin? Bekle, geliyorum.
6: Sami.
7: Sen çocukların başında dur beni.
6: Ya Sami.
10: Nereye götürüyorsunuz beni?
8: Hiç, dolaşıp döneceğiz. Ama dayının üstüne düşeni yaparsa hastanede götürürüz, eve de götürürüz. Bizim için hava hoş.
10: Ali! Alo!
6: Eda, ben yavaş yavaş kaçayım.
4: Sağ ol Ayça.
6: Sabah uğrarım.
3: Hadi görüşürüz.
4: Tamam.
3: Görüşürüz.
4: Ayça'cığım.
6: Feride abla.
4: Hoşça kal.
6: Görüşürüz. Hadi bak.
4: Abla?
5: Abla? Ne oldu?
6: Yok, bir şey yok.
7: Bir şey olmuş abla, ne oldu?
4: Abla? Ne oluyor?
5: Abla? Ne oldu ya?
4: Dayım nerede?

0: Seyhan abla.
1: Efendim bir tanem.
0: Dayım niye gelmedi?
2: Gelecek Mertcan'cı.
0: Ya ben abimin ablamın yanına gitmek istiyorum.
1: Tamam gideceğiz, bir dayın gelsin. Olur mu?
3: Seyhan. Hı. Sen abi geldi mi?
1: Yok. Ne oldu?
3: Gelsene bir dakika.
1: Mertcan'cığım ben şimdi geliyorum, siz uslu uslu oturun, tamam mı?
0: Tamam.
1: Ali. Ne oldu?
3: Yiğit yok.
1: Nasıl yok?
3: Tefeciler almış.
1: Ne? O ne demek Ali?
3: Ya getirip bırakacaklar, gözdağı vermek için.
1: Ay nasıl ya? Dayı.
4: Ali Şeynaz nerede, yukarıda mı?
3: Yukarıda abi.
0: Ya gitmeyecek miyiz?
4: Gideceğiz can canım, az biraz işim var oğlum, bekle.

0: Şehnaz, hani bana bugün bir soru sordun ya.
1: Ne sordun kuşum?
0: Ya bu ortaklık hakkında.
1: Ha evet.
0: Hani dedin bu tefecileri bırak, bunlarla iş olmaz. Borcun olacaksa bana olsun.
1: Samim.
0: Bu teklifin hala geçerli mi?

0: Kimi yazıyı, kimi de yakılan ilk ateşi tarihin başlangıcı olarak kabul ediyor. Ancak bilimin kabul ettiği tarih, tekerleğin icadıyla başlıyor. Binlerce yıl önce başlayan bu tarihi süreç, 19. yüzyılda teknolojik bir hale dönüştü. Otomobilin icadıyla. Ehliyeti olan hemen hemen herkesin kullandığı otomobil hakkında bilgisi vardır. Peki araçlar isimlerini nereden alıyor? Biliyor muyuz? İşte birkaç örnek. Japonca 3 yani Mitsu'yla elmas yani bişi kelimelerinin birleşiminden oluşan Mitsubishi eski Japon savaşçıları samurayları sembolize ediyor. Bir diğer Japon markası Mazda çok farklı bir kökenden geliyor. Kanatlarını açmış beyaz bir kartalı simgeleyen Japon markası İran'daki Zerdüştlerin bilgelik ve akıl tanrısı olarak gördükleri Ahura Mazda'dan ismini alıyor. Koreli Sangyong'un anlamı ikiz ejder olarak bilinirken Kia ise Asya'dan doğan kelimesini karşılıyor. 1902'de kurulan Cadillac ismini Detroit şehrini kurmuş olan ve 16. yüzyılda yaşamış Fransız kaşif Antoine de Lamotte Cadillac'tan alıyor. Japon devi Subaru'nun kelime anlamı ise gökyüzünden geliyor. Simgesinde 6 yıldız barındıran Subaru Japonca ülke anlamına geliyor. ABD'li bir başka marka Pontiac ismi, 18. yüzyılda yaşamış olan Kızılderili şefi Pontiac Obvandiak'tan geliyor. Romanya'nın antik dönem ismi Dacia'ya ilham olurken, Skoda ise adını kurucusu Emil von Skoda'dan alıyor. Skoda'nın Çek dilindeki anlamı ise hasarlı demek.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Das ist eine Ebenstellung. EMI.
1: EMI ging das.
2: Ulan ver seni
0: bana. Dayı.
2: Çocuktan ne istiyorsun lan Allah'ın bidonu? Yeter artık siz de gidin lan. Şerefsiz namussuza bak be.
1: Dido.
0: Bir zarar vermediler değil mi?
3: Yok dayı, dolaştırdılar biraz.
1: Namussuzlar.
3: Sen iyi misin? Dayı. Ne yaptın da bıraktırdılar?
0: Yaptık işte bir şey ya, halloldu. Hadi gel, gel şuradan uzaklaşalım.

0: Ablan var mı haber?
1: Yok gülüm yok, ses seda bir şey yok. Bir şey yapmasınlar sakın.
0: Kime?
1: Yiğit'e. Allah şimdi niye yapar, ne yapacaklar çocuğu?
0: Ne bileyim ablan, kolunu bacağını falan kırmasınlar çocuğun.
1: Gülüm senin benimle bir alıp veremediğin mi var?
0: Yok ablam, yani her gün okuyoruz bunları.
1: Anacığım niye kırsınlar çocuğun ayağını bacağını?
0: Korkutmak için.
1: Allah Allah. Kim? Abla.
2: Ya da bilmiyor ki kızım, kırılığını oynuyoruz ya.
3: Sanma bilir de gelir ha.
2: Ay.
3: Sen abi oynuyor mu?
1: Yok, o basketçi.
3: Ha işte tamam ya, ikisi de toplu oynanıyor. Gel gelir.
1: Ay Samir. Ne oldu Allah aşkına? Öldük ha meraktan.
4: İyiyiz Melion.
1: Yiğit.
4: İyi yanımda.
1: Şükürler olsun ya Rabbim ya.
4: Biz şimdi can canı alıyoruz, ondan sonra hastaneye geliyoruz. Yoldayız, tamam mı Melian?
1: Ay tamam, vallahi korktuk ha. Yok ben aklıma getirmiyorum ama bu yanındaki felaket tellalı var ya. Ay oldu Samim, tamam. Oh çok içim rahatladı, hadi bekliyoruz. İyi hadi.
5: Dayı.
4: Cancan hazır mısın oğlum?
5: Neredeydiniz?
4: Geldik işte. Gel bir sarılayım sana.
6: Nasılsın
4: prenses?
6: Nasılsın be?
1: Nasılsın? İyi günler.
3: İyi günler.
1: Bol keyifler.
3: Görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Vay sen mi abi?
4: Ali Çon abi.
1: Yiğit hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
2: Yiğit iyi misin?
4: Ha? İyiyim.
5: Dayı ablam nerede?
4: Ha gideceğiz oğlum ablana.
1: Mertcan gel biz seninle resimlerimizi alalım, olur mu?
5: Ben de.
1: Hadi tamam. Koş.
2: Sen abi?
4: Tamamdır hoş Aliço.
2: Borç?
4: Hallettik.
2: Nasıl?
4: Bitti. Bu adamlardan kurtulduk.
2: Kurtulduk mu? Oh.
1: Samoş.
4: Ah Şeynaz.
1: Hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Hah çocuklar hazır mısınız? Hadi bakalım. Hadi Mertcan.
5: Ben de gelebilir miyim?
4: Nereye kızım?
5: Size.
1: Aa Dilara?
5: Lütfen.
7: Dayı Dilara da gelsin.
4: Oğlum annesi istemiyor.
1: Sağ. İyi tamam git ama bak orada kalmak yok. Samoş seni geri getirecek.
4: Çal. Hadi çocuklar. Hadi.
2: Hadi
5: yürüyün. Hayır yavaş.
1: Samoş öteki meseleyi ne yaptın?
4: Aa bir meseleyi hallettik ya. Sağ ol.
1: Hastamızı sabaha kadar müşahede altında tutacağız. Bir de unutmayın bütün gece uyanık kalacak.
8: Bütün gece?
1: Tabii.
8: Sana sormadım ki Feride.
3: Şimdi doktor hanım, bu gencecik kız bunun içi geçer ana baba.
1: Yarın istirahat eder. Kanamaya karşı.
8: Anladık Feride.
1: Tekrar geçmiş olsun.
3: Sağ olasınız doktor hanım, sağ olasınız.
4: Eda kızım.
8: Dayı.
5: Abla ne oldu?
1: Bir şey olmadı ablacığım.
4: Merak edecek bir şey yok. Hadi. Aliço gelsene.
3: Ben kaçayım. Edacığım geçmiş olsun. Ablam görüşürüz.
8: Tamam Halim.
3: Sanma abi geçmiş olsun.
1: Halim geçireyim ben sana. Merhaba Seyhancığım.
8: Merhaba abla.
1: Halimciğim buralara kadar yoruldum vallahi.
3: Yok ya ne demek Ferdi. Gece bir şey lazım olursa.
1: Sağ ol. Sen de yani istediğin zaman gelebilirsin eve, hastaneye. Unutma sen bizim ailedensin.
3: Allah'a ısmarladık.
1: Hadi güle güle.
2: Parayı aldın da kadın niye orta gidiyorsun ya?
4: Öyle istedi Aliço.
2: Ya niye? Borç versin.
4: Oğlum adamlar Yiğit'i almış götürmüş. Ne yapacak? Kadınla pazarlık mı edecek?
2: Ya pazarlık etme de.
4: Bak ağzını sıkı tutacaksın ha. Daha kimsenin haberi yok.
2: Yenge?
4: Bilmiyor. İkimizin arasında kalacak.
2: Ya nasıl kalacaksın abi?
4: Oğlum bir süre için. Daha Düney'in Şehnaz gidiyor diyorduk. Şimdi bir de kadını ortak ettik desek onu duyarsa.
2: Duyacak.
4: Duymayacak. Şuradan çıkalım çay içmeye götürecek baş başa. Lisan-ı münasiple anlatacak.
2: Ya ateşle oynuyorsun sen abi ya.
4: Ne yapsaydım Aliço, Yiğido'yu alıp götürür mü deseydim ya?

0: Sami?
1: Ali.
2: Abi ben Charlie. Hadi. Tamam, Eda'ya bakıp geliyorum.
0: Başka bir arzunuz olursa?
3: Teşekkürler.
0: Afiyet olsun. Koş koş koş. Ne canım? Ha. Yok, daha dönmüyorum. Sen bana raporları faksla. İstanbul'da yeni bir işe girdik. Kardeş otel. Hı. Yok, işte buraya çeki düzen vereyim, ondan sonra döneceğim. Tamam canım. Görüşürüz. Bay bay.
4: Ya hallettin de nasıl hallettin?
1: Tamam Elia, mevzu kapandı.
4: Hastaneye para.
1: Vereceğiz, ayarladım. Sen sıkma canım.
4: Allah Allah, Sami.
5: Sanmış.
1: Efendim Diloş. Nana tarafı da hep totoş kokuşak.
5: Annemlere ne zaman gideceğiz?
1: Gideceğiz kızım, bırakacağım.
5: Tamam.
4: Gülüm, sana bıçık mı oldu?
1: Yok, astım astım. Dünden beri çekiyor garibim.
4: Ay canım.
1: Ya hadi Dilara'cığım gel. Eda ablana alasmalık diyelim, gidelim. Hadi Melia.
6: Öyle kalabalık kulabalık falan bir şey. Ne diyeyim de 2-3 kişi falan değil mi oğlum?
7: Gittik, kavga mavga bir şey vardı. Eda böyle yatıyor.
8: Ne oldu? Hiç. Düştüm sadece ablacığım.
1: Ha Cancan, iyi de hadi oğlum. Nereye? Eve. Ben Dilara'yı bırakıp ben de geleceğim.
4: Ben kalacağım.
1: Melia.
4: Yok, ben Eda'yı bırakmayacağım.
1: E çocuklar?
7: Ya ben göz kulak olurum.
1: Ha iyi o zaman, tamam Haliç'im.
8: Ya ablam nerede?
4: Feride.
8: Ha. Ya biraz önce çıktı ama.
4: Yok Kenan'cığım, yani bu patırtının arasında sıra bize gelmez.
7: Nasıl? Melih abla kabul edecek gibi mi?
4: Valla ben telefonda biraz bahsettim ama öyle geçiştirdi, bir şey de konuşmadık sonra.
7: Hayatım, işlemleri başlatacağız. Bir iki ay başımızı sokacak yer bulduk mu?
4: Evet. Feride. Kenan'cığım, ben seni arayacağım canım. Tamam, öpüyorum.
8: Ya anacığım, hadi millet gidecek, seni bekliyor herkes, hadi.
4: Tamam ablam, geldim.
8: Ne oldu?
4: Hiç.
8: Ya nasıl hiç?
4: Ya Kenan'la şey meselesini konuştuk, şeyi sordu da.
8: Ne?
4: İşte taşınma mevzu.
8: Ya Feride, şu hengamenin içinde bir yani bir bu mu kaldı yani?
4: Ya tamam ablam, zaten bir şey demedim, biliyorum sıra bize gelmez.
8: Bu ne demek Allah aşkına?
4: Öyle.
8: Ya nasıl Feride?
4: Ablam, yani herkesin işini halledersin, 7 kat ele koşarsın. Hani şurada kardeşinin geleceği 2 tane dudağın arasında bir çift lafa bakıyor ama o laf çıkmaz ağzından. Tam önemli değil.
8: Allah Allah.
4: Ya tamam ablam, bir şey demiyorum. Ben alıştım. Tamam.
9: Ne diyor?
7: Akşam Melih ablayla konuşacak.
9: Ha, hala daha konuşacak.
7: Anne.
9: E ne var? Evlenelim diye iki ayağını bir pabuca soktu. Şimdi iki satır fedakarlık yapacak. Oh, ağırdan alıyor.
7: Ya anacığım, Allah'ını seversen bir kere de ağzından iyi bir şey çıksın.
9: Nasıl çıksın be oğlum? Ben de istemez miyim evladımın mürüvvetini görmeyi? Biz 40 yıllık bahçemizden oluyoruz. Şu nursuz lütfedip de seni eve almadı.
7: Daha kesin bir şey yok.
9: Bırak canım. Yazık. İçim yanıyor vallahi. Al elmanı oğlum sen. Al.
10: Ayetcan, sen benim kucağıma oturursun, gel. Hadi Cancan.
5: Anlatma anlatım.
10: Aliço, sen çocukları eve götürüyorsun.
7: Tamam abi.
10: Ben de Diloş'u bırakıp geleceğim.
5: Furkan?
10: Ben tamam ya ben. Nasıl tamam ya?
6: Tamam abi, ben buradan bir otobüse atlayıp gidiyorum.
7: Oğlum gel işte bizimle.
6: Ali abi, nereye gideyim? Ikıştık iş zaten, boş ver.
10: Ya ben bırakacağım seni, gel oraya.
6: Samim abi, sen beni taksiye alıştırma abi. Ben buradan aynen.
10: Hey tamam.
7: Hadi görüşürüz.
10: Aliço, aman ha.
7: Merak etme abi.

0: Anacığım bak biz uyumayacağız ha bu gece.
1: Tamam öyle ama.
0: Bak sana Adana'dan 10 numara bir pastahane hikayesi dinle. Şimdi dayın geldi bir gün babamdan izin aldı. Gidilecek yer Mavi Köşe Pastanesi Adana'da 1 numara.
2: Bilal abla dayım gelmedi.
0: E gülüm ufaklığı bırak böyle gelecek. Hmm. Koşturuyor oradan oraya ne yapsın?
2: Zaten 1000 tane dadı vardı bir de ben iş çıkardım.
0: Ya Eda saçmalama Allah aşkına sen iş olabilir misin? Ya sen onun canısın ciğerisin.
2: Ya Melih abla bu kadar sıkışıklığın arasında özel hastane, oda, MR. Kim bilir yarın ne yapacak?
0: Halletti gülüm ya ben sordum. Bak Samim çok değişti. Vallahi eskisi gibi değil ya bambaşka bir adam oldu. Vallahi ben onun kadar yetişemiyorum kızlara.
2: Niye?
0: Git Feride'ye sor niye. Ama Sami öyle değil yani. Bak Yiğit'e yetişti sana yetişti. Vallahi 10 numara ya.
3: Şehnaz. Bir sıkışıklık oldu yardıma koştum sağ ol.
4: Ne yardımı Samim? Bırak bu mesafeli lafları. Biz artık ortak olduk.
3: Olduk olduk da. Ben bu yola yalnız çıkmadım. Melian var, Aliço var.
4: Biliyorum.
3: Aliço biliyordu tamam da. Ama Şevda, Melia'ya da bu konuyu açacak fırsat bulamadım.
4: Bilmiyor mu?
3: Yok bilmiyor. Sen bana bir iki gün mühlet ver. Ben bu meseleyi bir Melia'ya anlatayım.
4: Tamam.
3: Ben söylemeden duyarsa?
4: Duymaz. Sen söyleyene kadar aramızda sır kalacak.
3: Aramızda kalacak. Hı hı. Sağ ol.
0: Anacım takmış illa yok sen herkese yetiştin sıra bana gelmedi.
2: Feride abla.
0: He gülüm.
2: E bazen öyle olur ya. İnsan tanımadığına yetişir ama en yakınındakini görmez.
0: Bak. Eda vallahi sana boşuna cin göz demiyorlar. Anacığım bu nasıl laf böyle?
2: Annem de öyleydi ya.
0: Hiç semacım ya. Gülüm bak. Biz bu 3 kız kardeşe artık günahı boynuna. Vallahi biri nasıl beddua ettiyse yok biz katiyen evlenemiyoruz.
2: Melih abla.
0: Bak şimdi tut ki Feride evlendi. Tamam alsın ev onun olsun. Ama şimdi ben bu erkek güzelliğe hiç güvenmiyorum. Eda yani anacığım bu bunu çok üzecek. Ben ona korkuyorum.
2: E peki sen eğer Kenan abinin size taşınmasına izin vermezsen evlenmeyecekler mi?
0: Evlenecekler tabii.
2: E tamam işte Melih abla. Hiç değilse gözünün önünde olur.
0: Ay.
2: Hı?

0: evlenmek kim ya?
1: Abi. Hı? Daha niye bize kalmadı?
2: Annesinin yanına gitti.
1: Keşke buraya gelseydi.
2: Niye?
1: Hiç.
2: Çok mu iyi arkadaş oldunuz?
1: Evet.
2: Büyüklerin yanında sıkıldınız tabi.
1: Sen?
2: Ben ne?
1: Senin de en iyi arkadaşın var mı?
2: Dilara gibi.
1: Hı?
2: Kız.
1: Evet.
2: Yok ama olsa iyi olurdu. Hadi çıkar pantolonunu yatağa.
1: Ama konuşuyoruz.
2: Uydurma uydurma. Kaytarmak için yapıyorsun. Hadi yatağa.
1: Ya hayır.
2: Hadi.
3: Ne oldu?
4: Hiç öyle bakıyordum. Sapancı'da söylediklerin aklıma geldi de.
3: Ha, Gökyanı'nda bir lokanta açarız.
4: Senle ben.
3: Öyle sonsuza kadar. Sonra da size taşınırız.
4: Bize mi?
3: Ha, Feride ile Kenan yukarıda, biz de aşağıda. Melia yengeyle bir tane huni alırız. Yokuştan aşağı vursun kendini. Sami'm, seni öldürürüm.
4: Ablama söylerim bak.
3: Bir söyle.
4: Ali, ne yapıyorsunuz? Çocuklar.
3: Yukarıda mı?
4: Ya Mertcan.
3: Masal dinliyordur.
4: Ya Ali.
2: Ali abi. İyi geceler, ben yatıyorum.
3: Tamam Yiğit, iyi geceler.
4: İyi geceler. Ben de bulaşıkları yıkayayım.
2: Kolay gelsin.
4: Sağ ol.
3: Hadi Allah rahatlık versin, hadi.
4: Alo?
5: Feride.
4: Efendim ablam?
5: Gülüm, Seyhan'a söyle dolaptan bluzlarını alsın.
4: Bluz mu?
5: He, ben eşyamı koyacağım.
4: Niye?
5: Yukarı taşınacağım.
4: Nasıl? Senin odan?
5: Bak Feride, o duvar kağıdını çok zor bulmuşum. Eğer o erkek güzeli bir laf edecek olursa...
4: Abla?
5: Tamam hadi söyle. Ne var ne yok alsın. Bavulun eşyasını alsın gelsin.
4: Ablam ciddi misin sen?
5: Bak, ricanızı kıyın. Gelip benim gözümün önünde oturun. Ama bir şartım var.
4: Söyle ablam, söyle ne istiyorsan.
5: Bak, peşinden Muazzez Hanım gelmeyecek Feride.
4: Yok ablam, yok.
5: Böyle aman oğlum iyi yemek yiyor mu? Yok arka odalar yeterince ısınıyor mu?
6: Bak böyle bir sebeple kapıya dayanırsa...
5: Feride yemin ediyorum vallahi çıngar çıkarım ha.
4: Ablam tamam. Ya abla sen ablaların en iyisisin.
6: Teşekkür ederim.
5: İyi hadi hadi. Kız ne bileyim, çok acayip oldu. Böyle içi bir uçtum ama bir ses titredi. Oy.

0: Abla? Evleniyorum.
1: Şimdi mi?
0: Kenan'ın bizde kalmasına izin verdi ablam.
1: Ciddi misin?
0: Evet. Bahçe satılıyor. Muazzez teyze de sorun çıkarmazsa.
1: Evleniyorsun?
0: Evleniyorum.
1: Allah!
0: Ay Seyhan, evleniyorum.
1: Ay, benim canım ablam.
0: Oh. Ay, evleniyorum ya. Gelin babacığım. Kapatma boş ver. Evleniyorum kızım ben.
2: Eren, nasıl, neymişsin sen?
3: İyiyim dayıcım, istersen gidebilirsin artık.
2: Yok yok, onun için söylemedim ya.
3: Dayıcım gerçekten, eğer istiyorsanız inin aşağıda bir çay için.
2: Ya yok.
3: Ya hem Melih abla da bir hava almış olur, kaç saattir burada oturuyor.
2: Melih?
4: Yok, ben hiç istemiyorum.
3: Melih ablacığım, inin aşağıda bir çay için, bir rahatlayın. Hem bak, bana daha sabaha kadar annemin hikayelerini anlatacaksın.
2: Melih, kız haklı, istersen bir kafeteryaya inip çıkalım ha?
4: Ya geleceğiz hemen yani.
3: Tamam, ben buradayım.
2: Benim telefonum yanımda.
3: Merak etmeyin dayıcığım.
2: Hadi Meryem.
4: İyi, hadi o zaman.
2: Hadi Meryem.

0: işleri de açılır. Şöyle birazcık kenara para koyabilirsek artık birkaç aya kadar kendi evimize çıkarız.
1: Hemen gidecek misiniz abla?
0: Yakın bir yerlere taşınacağım. Yani ben öyle uzaklara gidemem. Sizden uzak kalamam. Hem seneye bakarsın, bir de bu çocuk.
1: Çocuk?
0: Alara. Ay niyeyse içimden hep böyle kız olacakmış gibi geliyor.
1: Olur ablam, olur. Bak her şey gönlüne göre oluyor.
0: Senin de olacak Seyhan.
1: İnşallah.
0: Olacak kız valla. Nedir durumlar?
1: Ali benle sonsuza kadar yaşar mısın dedi.
0: Teklif etmiş işte.
1: Yok abla.
0: Seyhan, sabret kızım, bak gör söyleyecek.
1: Bilmiyorum.
0: Allah, şu Samim abimin işleri bir yolunda gitse.
1: İnşallah.
0: Şöyle üstümüzdeki lanet bir kalksa, bu kara bulutlar bir gitse ya Rabbim.
1: İnşallah.
0: Kız Seyhan, ister misin üçümüz terli duvaklı gelin olalım?
1: Ay.
0: Ay olsun.
2: Sağ ol Meryem. Eda yalnız bırakmadı.
3: Yok bırakmam, sen mi? O da bir evladımızdır yani, benim Sema'mın biricik kızı ya.
4: Ya ben senin nasıl kıymetini bileceğim ya?
3: Hayırdır şimdi, ne olur?
4: Yok tamam. Ben gene bir halt ettim Meryem.
3: Yok sen hiçbir hata yapmadın.
4: Meryem.
3: Yok hatayı ben yaptım.
4: Ne yaptın?
3: Ya Samim, seni o Şehnaz bir dolunay el kadar kızından çok kıskandım.
4: Meryem.
3: Bak Samim, vallahi billahi bir ara o küçük kızın acaba senin kızın mı değil mi? Hani bunları düşündüm, şüpheye düştüm, artık sen düşün gerisin.
4: Ya oluyor tabii.
3: Ne oluyor?
4: Yani Meryem, insan aklına geliyor, gelmiyor değil.
3: İşte artık nasıl olduysa ben de bu fesata düştüm. Yani Şehnaz'ın ve senin günahınızı aldım. Artık yapacağım bir şey. Yani ben hiç böyle biri değilim ama şeytana uydum artık Samim.

0: Al, hadi al, buna kurulayabilirsin, al.
1: Furkan, ne yapıyorsun sen burada?
0: Uyudun mu diye bakmaya geldim.
1: Uyumadım.
0: Uyuma.
1: Uyumuyorum.
0: Uykun geldi mi?
1: Çok.
0: Bak işte, dedim sana. Kahve alayım, geleyim aşağıda.
1: Kahve isterim de, dayımlar aşağıda.
0: Onlar gelmeden alır gelirim.
1: Gelemezsin.
0: Hayda, iki dakika.
1: Furkan.
0: Eda, uyuma. Al.

0: Ama ben kendimi affettireceğim.
1: Ne yapacağım Meryem?
0: Şimdi bu cimcime durup durup öksürüyor ya.
1: Kim?
0: Dilara.
1: Ha,
0: işte bizim Adana'dan bir çok meşhur doktor vardır, Seyfettin. Bu astım doktoru.
1: Meryem.
0: Bak şimdi bu adam o kadar kıymetli bir adam ki vallahi hastalar böyle aylarca ondan randevu alamıyor. Ya bir listesi var na böyle.
1: Meryem.
0: Ama dur bak dinle, gel gör takdiri ilahi bu adamın kirvesi baba.
1: Cabara.
0: İşte ben de artık yüzümü kızartacağım. Yarın sabahtan babamla konuşacağım.
1: Doktor için.
0: Ne doktor için?
1: Meryem.
0: Yoksa bunu yapmam lazım. Yoksa başka türlü bu vicdan azabından kurtulamayacağım.
1: Hay Allah'ım.

olsun istememiştim.

0: Sami.
1: Ama ne?
0: Kokusuyu yakalmaz.
1: Yok ya.
0: Gel bir gidip bakalım.
1: Gidelim. Kardeş. Eda. Eda. Hı, hı. Uyuma, uyuma.
2: Dinliyorum.
1: Al, kahve getirdim.
2: Sağ ol.
1: Şekerini attım, karıştırdım.
2: Nurcan'ı gördün mü?
1: Ne Nurcan'ı?
2: Demin buradaydı.
1: Odada.
2: Hı hı. Bana bir şeyler söyledi.
1: Saçmalama Eda.
2: Ya Furkan, Nurcan biraz önce bu odadaydı ve bana bir şeyler söyledi diyorum.
1: Kabus görmüşsün sen. Dedim sana uyuma diye.
2: Ya uyumuyorum.
1: Uyumuşsun işte. Kahveden iç.
2: Sen evine gitsene.
1: Yok. Biraz işimiz var. Seni uyanık tutacağız.
2: Nasıl? Ders mi çalışacağız?
1: Ders mi çalışacağız? Gün olur.
2: Furkan.
1: Ya dinlemiyorsun. Bir dinle. Gün olur, alır başımı giderim. Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, bu ada benim. Yelkovan kuşlarının peşi sıra. Gün olur, başıma kadar mavi. Gün olur, başıma kadar güneş. Gün olur, deli gibi.
2: Orhan Veli.
1: Orhan abi. Sevdin mi? Uyuyan güzel.
2: Çok.

0: Çaya şeker almadık Samir.
1: Böyle içeyim Meryem.
0: Anacığım sevmediği şeyi niye içsin? Hemşireye sorsak.
2: Dayım.
3: Ne?
1: Ya yapma şimdi.
2: Ne? Nereye gideyim ya?
1: Sorum içmezse ben gidip alacağım gene. Çay buz gibi oldu. Seda kızım.
4: Hoş geldiniz dayı. Uyumadın değil mi gülüm? Yok uyumadım.
1: Seda bu çayı aldık ama şekeri bulamadım.
4: İçerim içerim içerim. Çok çok teşekkür ederim ben.
0: Kahveyi kim aldı?
4: Kahve. Kahveyi hemşire aldı. Kendisine almış. İşi çıkınca bana da içer misin dedi. Ben de içerim dedim. İçtim yani kahve.
0: İyi o zaman Allah razı olsun.

0: Anne. Anacığım ben çıkıyorum.
1: Kenan. Al bunu.
0: Bu ne?
1: Müstakbel eşine verirsin.
0: Anne.
1: De ki çok kıymetli değil ama anacığımın hediyesi, manevi değeri var.
0: Senin aldığın şeyin olmaz mı canım anam? İstersen gel beraber verelim.
1: Yok. Ben sizin işlemleri başlatmaya gideceğim. Artık ama nasılsa çok görüşeceğiz bundan sonra.
0: Ben senin hakkında söyleyeceğim. Anam benim. Canım anam.
2: Korkacak hiçbir şey yok. Gayet iyisiniz. Ben çıkış kağıdını imzalıyorum. Tekrar geçmiş olsun.
3: Şükürler olsun doktor hanım.
2: İyi günler.
3: İyi günler.
4: Eda. İyi misin kızım?
3: Evet.
4: Ha, tamam bir sorayım dedim. Allah kimseyi bu hastaneye düşürmesin ya. Hadi toparlanalım azıcık.
2: Ya Melih abla. Dayım nerede?
4: Kapıda bekliyor. Hadi hadi.

0: buluşacağız. Buyurun Sami Bey.
1: Acil müdahale, uzman muayenesi, rutin tetkikler, meğere MR. Vay canına.
0: Tamam ablam, hadi tekrar geçmişler olsun hepimize. Hadi canım benim, sağ ol, sana da.
2: Vallahi menemen yaptım ama ablamınkinin yerini tutar mı bilmiyorum.
0: Of of of, mis gibi kız. Zaten bu son, artık rejime gireceğim.
2: Maydanoz günü.
0: Ay evet ya, yine son dakikaya kaldı. Yani şu nikahın ben olacağını bilseydim bir ay önce şimdi tığ gibi olmuştum.
2: İyisin ablam böyle.
0: Yok bebeğim, ödem var, biraz şiştim yine.
2: Atarsın atarsın, bir şey olmaz.
0: Yok ya işte. Ay, Allah Allah.
2: Ben çıkıyorum.
0: Tamam canım.
2: Hadi bay bay.
0: Hadi. Alo.
3: Feridem günaydın.
4: Günaydın aşkım, nasılsın?
3: İyiyim, evde misin?
0: Haha, çıkacağım birazdan.
3: İki dakika bekle, geliyorum.
0: Niye?
3: Sana bir sürprizim var.
0: Sürpriz? Kenan, bak yine bana kötü bir haber vereceksen.
3: Değil hayatım, annemin sürprizi.
0: Annemin?
3: Bir yere ayrılma, birazdan oradayım.
0: İyi tamam. Hadi.
5: Seyhancığım sağ ol da kaç kişi yiyecek bu kahvaltıyı ya?
2: Mertcan'a torpil geçersin artık.
5: Çocuk obez olmadan büyürse.
2: Yok yok, olmaz olmaz. Ben gideyim, otelde bizden biri bulunsun.
5: Tamam, Sami abi gelsin, ben de çıkacağım.
2: Tamam. Eda iyiymiş ha?
5: İyi iyi, yolu var.
2: İyi iyi, bak geçti gitti işte. Kenan da bize taşınıyor.
5: Ne oldu, kesinleşti mi?
2: Ha, ablam tamam dedi.
5: İyi iyi bak.
2: Şey hani sen biliyordun ya, şu sorunlar bir düzelsin diye. Yani sonunda düzeldi galiba.
5: Sıra bize geldi.
2: Neyse ben gideyim, otelde görüşürüz.

0: Yok anacığım, demek hastanenin eline düşersek yandık.
1: Tamam Meryem, geçti bitti işte. Eda iyi misin?
2: Aha. Kim?
1: Şehnaz.
0: Selam söyle.
1: Alo.
3: Savaş müjde.
1: Ne oldu Şehnaz?
3: Akşama 20 kişilik rezervasyon aldım.
1: Otele?
3: Ha, lokantaya. Ama müşterileri iyi. Eğer beğenirlerse otel içinde çok iyi reklam olur.
1: Vallahi ne diyeyim Şehnaz, sağ ol var ol ya.
3: Hadi sen neredesin? Gelsene otelde bekliyorum. Dışarıda oyalanma, akşam için hazırlık yapacağız.
1: Tamam Şehnaz, geliyorum, sağ ol.
0: Ne diyorsun?
1: Yavaş, akşam lokantaya misafir getirecekmiş de.
0: Misafir?
1: He.
2: Şehnaz Hanım'la ne alakası var?
1: Ya eş dost işte, bize yardımcı olmak için.
0: Vallahi çırpındı kadın kaç gündür ya.
1: Sağ olsun. Hadi Eda kızım bak. Heh.
4: Ya Yiğit, sen hocanı ne yapacaksın?
5: Nasıl yapacağım? Eda'nın başına geleni görmedin mi?
4: Tamam, hocalara haber verdik. Kız okulda bile değil.
5: Evine gideceğim.
4: Yiğit.
5: Ya, bu iş bu kadar kolay değil.
4: Ya kızı okuldan attılar.
5: İyi, o hocaların kararı. Bir de ben konuşacağım.
4: Yiğit saçmalama. Yiğit.

0: Günaydın sevgilim.
1: Günaydın aşkım. Aşkım bu ne?
0: Annemin hediyesi.
1: Muazzez teyzemin.
0: Şu anda Yıldırım nikah için başvuru yapıyor.
1: Ay inanmıyorum.
0: Beğendin mi?
1: Dur bakayım şuna bir. Ay bayıldım. Çok beğendim. Çok.
0: Tak bakayım parmağına. Ne oldu hayatım?
1: Aşkım birazcık şiştim sanırım. Dün çok fazla su içtim ona. Ay ben bunu sabunlayıp girer mi?
0: Aile yadigarı.
1: Ay ama çok güzel Kenan. Bayıldım ya. Ya Kenan.
2: Feride.
1: Ablam merhaba.
3: Kenan nasılsın?
0: Sağ ol abi.
3: Hayırlı olsun.
0: Sayenizde. Melih abla kusura bakma akşam konuşamadık. Sağ ol.
2: Yok yok önemli değil.
1: Kenan artık bizim evde kalacak da.
3: Evlenecek.
2: Hadi inşallah.
1: Tebrik ederim. Sağ ol canım benim.
4: Dayı.
3: Ha canım. Geliyoruz can canım. Meliham al ısmarladık.
2: Güle güle Sami.
3: Hayırlı olsun çocuklar.
0: Sağ ol abi.
1: Abim sağ ol.
4: Dün abim bana masal anlattı.
1: Yapma ya. Biliyor muymuş o masal?
4: Birazcık.
1: Ay gel bir öpeyim seni. Seni çok özledim ben.
5: Oh. Hoş geldin eş.
3: Aliço hadi gidiyoruz.
5: Nereye?
3: Otele Şeynaz 20 kişilik grup ayarlanmış. Sen kimseye ses etmedin değil mi?
5: Ya etmedim de. Seyhan otelde bu Şeynaz Hanım'la burun buruna.
3: Ben konuştum Şeynaz'la. Şeynaz idare edecek.
5: Emin misin?
3: Ya eminim konuştum kadına. Söz verdi. Sen merak etme.
4: Dayı.
3: Can sen ablanla kalıyorsun.
1: Yok olmaz. Ben okula gideceğim dayı. Hı.
5: Ya Eda.
1: Ya iyiyim ben. Bir şeyim yok.
3: Ha o zaman dur. O zaman beraber gideceğiz. Can ben gömleğimi değiştireyim. Gidiyoruz tamam.
4: Dayı skaterimi alabilir miyim?
3: Al. Ne istiyorsan al. Şükütür mükütür. Hepsini getir. Ne istiyorsan hadi.
5: Hadi git al skaterini sen.
4: Skaterim nerede?
6: Otel kasası 10 adet. Hı. Kartla kilitleme yapılabiliyor mu? Harika. Güzel Otel Sarıyer. Ne zaman teslim edebilirsiniz? Tamam. Bekliyorum. Çok teşekkürler. İyi günler. Seyhan.
1: Şeynaz Hanım ben yardım edebilir miyim?
6: Yok canım. Otel için kasa siparişi verdim.
1: Bizim oteli?
6: Hı, evet.
1: Niye?
6: Bunlar gerekli şeyler. Samim benden rica etti sağ olsun. Ben de bir arkadaşı olarak elimden geleni yapıyorum.
1: İyi de ben...
6: Akşama misafirimiz olduğunu söyledi mi?
1: Yok benim haberim yok.
6: 20 kişi. İstersen mutfakla konuş hemen hazırlık yapsınlar.

0: Ya zorlama Feride. Anacığım bak, takılacak, bir daha çıkartamayacak.
1: Yok ablam, çıkmasın, önemli değil. Zaten aile büyüğünmüş, yadigar.
0: He, bakayım.
1: Baksana şuna.
0: Aile büyüğü yadigarı marketten mi aldı acaba?
1: Abla.
0: Yok vallahi, ben hiç antikaya benzetemedim de.
1: Ay aşk olsun ya.
0: Tamam tamam.
1: Sen nerede kalmıştın, Şeynaz mı diyordun?
0: Feride, sen de benimle mi uğraşacaksın?
1: Hayır ablam, lafın devamı gelmeyince.
0: Ya ne gelecek Allah aşkına? Kadın bak kaç gündür yardım için oradan oraya koşturuyor. Vallahi ne yılanlığı kalmış ne gayrimeşru çocuğu.
1: Ama ablam, o da öyle pat diye gelince.
0: Ya anacığım, bize hiç yakışmadı. Bak ben sana söyleyeyim. Babamı arayacağım. Seyfettin amcadan randevu alacağım.
1: Çocuğu doktora götürmek için mi?
0: Ya kız, günah öksürüyor, sevaptır. Hatta dur, ben şimdi arayacağım.

0: Sümal masaya bakalım.
1: Geldim usta.
0: Seven.
2: Kolay gelsin.
0: Sağ olasın. Hoş geldin. Ferda yok mu?
2: Yok. Ben hastaneden önce bir uğrayayım dedim. Börek getirdim sana.
0: Sağ olasın. Ne zahmet ettin.
1: Servis edeyim usta.
0: Çayımızı içer misiniz?
2: Yok. İşe gideceğim. Sağ ol. Feride yalnız yaşadığını söylemişti de ev böreğini özlemişsindir diye düşündüm.
0: Sağ olasın.
2: İyi. Ben müsaadenizi isteyeyim o zaman. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle.

0: Öğrendin ha Mertan'ımı.
1: Dilara.
2: Merhaba Samoş.
1: Merhaba.
3: Dilara'yı bisiklete binmeyi öğretebilir miyim?
1: Tamam ama bak ön tarafa çıkmak yok caddeye. Burada oynayacaksınız tamam mı?
3: Tamam. Hadi başlayalım.
4: Yapalım. Ayıcığım 2 dakikan var mı?
1: Hı.
4: Peki gelir misin?
5: Seyhan.
4: Ali bu kadın ne yapıyor burada?
5: Hangi kadın?
4: Şeynaz Hanım.
5: Hiç kalıyor.
4: Ali az önce otele kasa sipariş etti.
5: Ha, Sımmı abiye yardım etmek içindir ya.
4: Ne yardımı?
5: Ya yardım işte. Kadın kaç yıllık otelci, işler daha iyi yürüsün diye.
4: Ali ne oluyor?
5: Ya hiçbir şey.
4: Bak bana söylemediğin bir şey yok değil mi? Ali.
5: Yok.

0: Şehnaz.
1: Hoş geldin kuşum.
0: Senin mutfakta ne işin var?
1: Kontrol ediyorum.
0: Gülüm, biz ne konuştuk?
1: Merak etme, kimsenin haberi yok. Sözümü tutuyorum. Usta liste hazır mı? Ver bakayım.
0: Hazır Şehnaz Hanım.
1: Kalemi de ver.

0: Cumayı masaya bak oğlum.
1: Onlar hesabı aldılar ustam.
0: İyi tamam, git kapıya kadar getir o zaman, hadi.
1: Çay vereyim mi ustam?
0: Ver Allah'ın işgüzarı, ver hadi, ver getir.

0: Yukarıda yeni bir langırt salonu açılmış usta.
1: Şeyhal langırt. Hey, git oyna hadi.
0: Hani Seven Hanım'la falan gitmek istesiniz diye düşündüm ben.
1: Oğlum sen laftan sözden anlamıyor musun Cumale?
0: Ustam hani sosyal aktivite...
1: Ya oğlum sen bana yön verme. Beni yönlendirme. Karışma. Benim ihtiyacım yok. Anladın mı? Allah Allah. Hadi işte bak git yürü.

0: Evet efendim.
1: Hanımefendinin enginarı. Efendim, müessesemizin spesyalitesi. Beğendi. Bu da hünkâr beğendi beyefendi. Afiyet olsun, sağ bakalım, beğenecek misiniz?
2: Teşekkürler efendim, sağ olun.
1: Buyurun efendim.
3: Sağ olun abi. Seyhan şüpheleniyor.
4: Neden şüpheleniyor?
3: Şeyin azanımdan.
4: Niye?
3: Seninki sabah kasa siparişi vermiş.
4: Oğlum seninki diye konuşup durma.
3: Abi söyle şunu, kurtul ya. Bak ben de yanacağım ha.
4: Ya tamam, açıklayacağım Haliço.
3: Ne zaman?
4: Akşama 20 kişilik grup var. O müşteriler gitsin, sen çocukları alacaksın. Ben Melia'yı götüreceğim aşağıya sahile. Sakin sakin çay içerken açıklayacağım.
3: Bu akşam?
4: Bu akşam, sabaha bırakmam.
3: Ha bak ben de yanacağım ha.
4: Ya panik yapma, toparlayacağım diyorum sana.
5: Bakar mısınız?
4: Buyurun efendim.
5: Bir tane sebzeli pilav.
4: Sebzeli pilav?
6: Bak bu ayağımdan içeceksin, tamam mı?
7: Ama düşerim.

0: istersin. Ben seni tutarım. Hadi bir, iki, üç.
1: Mertcan.
0: Melih abla.
1: Anacığım sen bizim evin yolunu unuttun mu?
0: Hilal'e skuter öğretiyorum.
1: Ha, pasta da yiyor mu? İyi o zaman, aferin. Diloş, annen nerede?
2: Yukarıda.
1: Ha. Sen gelsene benimle.

0: Kolay gelsin Sami. Ben Şehnaz Hanım'la konuşacaktım.
1: Şehnaz'la mı?
2: Hülya Hanım?
0: Rahatsız etmedik ya.
2: Yok canım, olur mu öyle şey? Buyurun lütfen.
0: Valla buyurmayacağım aslında. Ben eğer izin olursa Dilara'yı almaya geldim.
2: Nereye?
0: Doktora. Bu Sami bahsetti, alerjisi varmış galiba. Bu İstanbul'da çok iyi bir alerji doktoru var. Sen duydun Seyfettin.
2: Tabii canım, ben onu biliyorum ama o randevularını 2 ay sonrasına veriyor.
0: Ha işte, ben onu hallettim.
2: Nasıl?
0: Anacığım sen boş ver işte onu, ben onu hallettim. Eğer yani senin de iznin olursa...
2: İyi tamam, olur, gidelim.
0: Yok sen rahat ol ya. Ben zaten kendinizden beri işte bir misafirperverliktir, bir hoş sohbetliktir yapamadık. İşte şimdi ben Allah'ım kızım, sen bir azıcık dur, bir rahat et. 2 saate kadar geleceğiz işte, gideceğiz geleceğiz. Ha gülüm.
2: İyi tamam, olur.
0: Ha, iyi o zaman. O zaman biz gidelim.
3: Ne kadar güzel şiir okuyormuşsun.
1: Ne yapıyorsun sen burada ya?
3: Okula geldim.
1: Dinlenmeyecek misin?
3: Okul aşkı ağır bastı.
1: Sevdin mi?
3: Şiiri.
1: Ya şiiri.
3: Evet, çok.
1: Ben de Ayça'nın telefonunu aldım da internetten Orhan abinin şiirlerine bakıyorum.
3: Yok artık. Cepten de mi internettesin?
1: Bu işlerin adamıyız kızım.
3: Bakayım.
4: Eda, sen ne yapıyorsun burada?
3: İyiyim ben. Bir şeyim yok benim. Furkan, şu telefonumu alabilir miyim artık?
1: Ya, al. Al. Al telefonu. Yiğit nerede ya sabahtan beri?
3: Bugün okula gelmedi mi?
5: Nurcan'la konuşmaya gitti.
3: Ne?
1: Bir dakika. Yiğit Nurcan'la konuşmaya mı gitti? Niye?
5: Haddini bildirecekmiş.
1: Hayda.
5: Ben durdurmaya çalıştım. Of.

0: Murat kızın kafasını kıracağını bilmiyordum, tamam mı?
1: Nasıl bilmiyordun?
0: Ya ben hocayla konuşması için onu korkutmak istedim.
1: Yapma ya. Niye?
0: Okula geri dönebilmek için.
1: Ya bana masal anlatma Nurcan. Madem okula geri dönmek istiyordun, niye kendini attırdın?

0: Sevin Hanım, merhabalar, ben Halim.
1: Halim?
0: Elinize, yüreğinize sağlık. Börek çok güzel olmuş.
1: Beğendin mi?
0: Çok beğendim, sağ olasın. Sevin Hanım, şimdi bizim buralarda bir müessese açılmış.
2: Yeni?
0: Langırt olsun, Atari olsun.
2: Eğlenceli
0: şeyler var yani. Arzu edersen, sen de futbolu çok seviyorsun diye.
1: Ne zaman?
0: Ne zaman isterseniz.
1: Tamam.
0: Tamam. Oldu bakalım o zaman. Peki, görüşürüz.
1: Görüşürüz.

0: Kemal Bey gelmiyor.
1: Kemal Bey kim?
0: Babam. 6 yıldır bir kadının peşinde. Evi de arada sırada vuruyor. O da sorun çıkarsa yani.
1: Ya bak, ben buraya sana hesap sormaya geldim. Senin ailevi problemlerini dinlemeye değil.
0: Ya soru sordun, anlatıyoruz işte. Sorun çıksın istedim, tamam mı? Çıktı da babam da çağırdılar, eyvallah, ama iş karıştı yani.
1: Nasıl karıştı?
0: Babam bir daha sorun çıkarsa seni okutmam dedi. Şimdi işine de geliyor, anladın mı? Bir daha semtimize uğramayacak. Okuldan atılırsam hayatım bitecek yani. Okul, ev falan hepsi.

0: Kaçma.
1: Taş.
2: Bak ben dedim Dilara, bu Seyfettin amca sana çok iyi gelecek. Bak ilaçlarını yazdı, dediklerini de yapacaksın, hiçbir şey kalmayacak ha gülüm.
3: Tamam.
2: Gel şuna reçetemizi yaptıralım. Hop hadi.
4: Paneli yüzünüze yaklaştırıyorsunuz. Ben düğmeye basıncası gelmeye başlayacak. Affedersiniz. Alo.
5: Ah oğlum ben bittim be oğlum.
4: Ne oldu anacığım?
5: Ah senin bu bahtsız anan. Ah senin bu talihsiz anan.
4: Anneciğim ne oldu söylesene.
5: Çantamı çaldılar. Ahlaksız kapkaççılar. Sen kap çantayı. Bağırdım, koştum peşlerinden ama sesimi kimseye duyuramadım.
4: Anneciğim sen iyi misin? Bir yerine bir şey oldu mu?
5: Aman oğlum bana ne olursa olsun. Asıl kızın cüzdanı gitti.
4: Cüzdan mı?
5: Evet, Feride'nin nüfus cüzdanı. Tam evlilik başvurunuzu yapıyordum. Ah be Muazzez. Yani şunu iğnelesene çamaşırına değil mi?
4: Anne sen başvuru yapmadın mı?
5: Yok oğlum yapamadım. Diyorum ya sana. Cüzdan, çanta, her şey gitti.

0: Meryem altınlarını bozurdu Aliço. Bu oteli alacağız diye kadın elinde ne var ne yoksa verdi.
1: Biliyorum abi, biliyorum.
0: Evin önünde hayal kurduğumuz akşamı da biliyorsun değil mi? Birlikte otel açacağız. Aile oteli. Sen kalk şimdi eski manitanın oteli ortak et.
1: Mecbur kaldın abi.
0: Kaldım da Aliço, dokunamıyorum. Elia'ya böyle bir şey yapmış olman ağırma gidiyor.
1: Ne yapacağım?
0: Bir yolunu bulacağım ciğerim. O parayı bulacağım, Şehnaz'ı yollayacağım. Başka çaresi yok.
2: Martin ki acaba? Buyurun.
3: Kasa teslimatı için geldim. Şehnaz Durkan'ın siparişi.
2: Ha, Şehnaz Hanım. Buyurun benim. Geldi mi kasalar?
3: Evet Şehnaz.
2: Buyurun. Seyancı müdüriyette çantam var, getirir misin?
4: Aslında ben bir tane model beğenmiştim. Böyle kuyruklu, upuzun ve çok güzeldi ama işte dün akşam sinirden yırttım attım valla.
2: Çok güzel.
4: Ha evet. Aslında ben birazcık kilo versem şöyle...

0: korseyle falan girebilirim onun içine.
1: Aa, çok zarifmiş.
0: Ay, affedersiniz kızlar, kocam arıyor. Alo.
2: Feride hayatım, nasılsın?
0: İyi canım. Biz de arkadaşlarla gelinlik modellerine bakıyorduk.
2: Feride.
0: Efendim Kenan.
2: Sana bir şey söyleyeceğim ama üzülmek yok. Küçük bir aksilik çıktı.
0: Ne oldu Kenan?
2: Gasp.
0: Gasp?
2: Annem çantasını çaldırmış.
0: Nasıl olmuş?
2: Güzelim, yolda gidiyormuş.
0: Kenancığım, sabah çıktı evden. Bu saate kadar başvuruda bulunmadı mı?
2: Hayatım, halledeceğiz. Halledeceğiz de işler biraz gecikecek, o kadar.
0: Aha. Oldu Kenan.
3: Bunlar ne?
4: Bilmiyorum abi.
3: Hayda.
0: Ali. Bir gelsene. Ali bu iş çığırından çıktı.
4: Hangi iş?
0: Şeyhnaz Hanım. Sabahtan beri patronmuş gibi emir veriyor.
4: Ya olmaz öyle şey ya.
0: Ali, bu kadının otelle bir ilgisi var mı yok mu?
4: Ya Seyhan.
0: Sen söylemezsen ben ona soracağım.
4: Ya yapma öyle bir şey.
0: Nasıl yapma?
4: Yarına kadar bekle.
0: Niye?
4: Öyle.
0: Ali, bana yalan söylüyorsun. O kadının otelle ilgisi var değil mi?
4: Seyhan.
5: Melih abla.
6: Koca Enak, nasılsın gülüm?
5: Sizi bekliyordum.
6: Bak, arkadaşını da getirdim sana.
5: Merhaba Mertcan. Oyun oynayalım mı? Tamam.
6: Şşt, dayın içeride mi?
5: İçeride.
6: Ha. İyi, hadi siz oynayın.
5: Hadi bakayım.
3: Ustacığım, kafile tam 8'de geliyor. Önden bir aperatif, sohbet, muhabbet. 8.30'da yemeğe oturuyoruz, tamam?
7: Tamam şef.
3: Hadi ciğer.
6: Kolay gelsin.
7: Sağ olun.
0: Melih Hanım.
6: Şehnaz Hanım, götürdüm Seyfettin Hoca'ya Dilara'yı. Artık muayenesini etti, ilaçlarını yazdı. Haftaya da kontrole gideceğiz. Tamam, bitti maşallah.
0: Oh, sağ olun. Size de çok zahmet verdik.
6: Yok, ne zahmet olacak? Ne zahmet? Senin yaptıklarından sonra nedir?
3: Hoş geldin Meryem.
6: Hoş bulduk Sami. Akşam da misafirler gelecekmiş. Siz evdeki işi hallettim de yardıma geldim.
3: Sağ olun.
6: Seyhan, nasılsın Seyhan?
8: Yok şu an, iyi.
9: Annen eve gelmeyecek diye kızdan söz alıyor. Kız da utanmadan bunu bizimkine söylüyor. Sen böyle bir eve oğlunu verir misin ayol?
6: Ayıp.
9: Sokakta mı buluyoruz biz evladımızı? İtağın çomağı hazırla. Alo.
0: Alo Muazzez teyzeciğim, Feride ben.
9: Nasılsın Feride'ciğim?
0: İyiyim, teşekkürler. Çok geçmiş olsun Muazzez teyze.
9: Ah, sorma be kızım. Öldüm öldüm dirildim. Ay, siz ne talihsiz çocuklarsınız. Biz uğraştıkça bu iş olmuyor.
0: Kısmet.
9: Neyse, üzülmeyin. Halledeceğiz. Olur mu evladım?
0: Tamam Muazzez teyzeciğim. Tekrar çok geçmiş olsun. İyi günler.
9: Sana da evladım. Cin olmadan adam çarpacaklar.
10: Ben bunları az bile yaptım.
6: Ne yaptın kardeşim?
9: Çantayı mantayı hepsini topladım, bir yere sakladım.
10: Kızım nüfus cüzdanını aldım. Yırttım, yırttım, attım. Bu üç dilliye pabuç bırakır mıyım ben ayol? Bugün cüzdan, yarın başka bir şey. Bak.
9: Kafama koydum, şuraya yazıyorum. Evlendirmeyeceğim.
10: Cüzdan olmazsa başka bir şey. Onlar uğraşsınlar.
9: Sefam olsun.
3: Hadi bakalım, hadi hadi hadi hadi hadi. Hop. Sen de iyi oynuyorsun ha Semra Hanım.
11: Baba mesleği.
3: Ha, İbrahim Hoca tabii, İbrahim Hoca.
11: Sen oynamadın mı bir daha?
3: Yok. Sakatlanca topu neyin bıraktık yani.

0: 앱들 공포장면.
1: 김나?
2: 에시는 도수다 이안에 뉴키안나키 텔게일러 var.
0: başka kimden derse. 연락 못 kolay olmuyor.
2: 하디 bakalım. 2-2. devam. 오, 오이.
3: 우스타. 배안도 hazır olacak, değil mi?
4: Yahu olacak Şehnaz Hanım, olacak. Allah Allah, aç kalmayacak bu misafir, sen merak etme.
3: Ama bak, bunlar çok önemli misafirler. Eğer yemek aksarsa...
4: Aksama maksama olmayacak, yok. Ya sen bana bırak. Ya bunlar benim beğendiğim bir yesinler. Bak bakalım bir daha buradan vazgeçebiliyorlar mı? Ay gülüm, benim eller kirli. Sen şunu böyle kapatıp şuraya koysan ya.
3: Bunu böyle çıkarayım mı?
4: Ya çıkar çıkar, yemeğin içine girdi. Oh tamam.
3: Ay çok güzel bir şey. Samoş mu bu?
4: Bak bu samoş.
3: Adana'dayken mi vermişti?
4: Yok, yıl dönümü hediyesi.
3: Yıl dönümü mü?
4: He, yıl dönümü hediyesi. 2 ay önce vallahi aldı beni götürdü Fasıl'a. Ay nasıl izzet, nasıl ikram böyle, ay.
3: Aslında Samoş pek öyle sevmez yıl

0: herhalde.
1: Annem bize tuzak kurmuş Kenan.
0: Hayatım ne diyorsun?
1: Nüfus cüzdanımı kendi yırtıp atmış.
0: Feride, kadın kapkaça uğramış.
1: Yalan söylüyor.
0: Feride.
1: Kulağımla duydum Kenan.
0: Hayatım ayıp ediyorsun.
1: Öyle mi? Tamam. Yüzleştir ikimizi, sor kendisine.
0: Feride, neyi soracağız Allah aşkına? Kaç yaşında kadına yalancısın mı diyeceğiz?
1: Kenan bak, benim dayanacak sabrım kalmadı.
0: Feride.
1: Kenan. Bak daha işin başındayız. Bu böyle yürümez. Birinden birini seç. Ya annen ya ben.
0: Benim annem yalan söylemez Feride.

0: Çok güzel vakit geçirdim Halim, sağ ol.
1: Ben de. Sen de sağ ol Nuri Sevin Hanım.
0: Bana hep Sevin Hanım mı diyeceksin?
1: Bilmiyorum. Yani ileride dostluğumuz, arkadaşlığımız gelişirse...
0: Bak Halim, ben öyle eğlenilecek kızlardan değilim.
1: Estağfurullah.
0: Yaşım da artık 15 değil, 51 yaşa geldim. Yani eğer niyetin ciddi değilse bana şimdiden söyle. Ben de vakit kaybetmeyeyim.
1: Sevin Hanım.
0: Bugün olsun demiyorum.